0: durumlar.
1: Tabii.
0: Şimdi Abbas da bunları görüyor. Salah da bunları görüyor. Ya abi Önder Özel açıklama yaptı. Salah'la ilgili Avrupa basınındaki muhabirler devreye girmeye başladı. Ya süreç normal bir şekilde onların istediği gibi giderken abi, ben hiç Avrupa basınından birinin böyle Salah'la ilgili devamlı haber yaptığını görmedim. Bir Win Win'deki bu İsmail bizim Arap muhabir, onun harici

0: orada bir kendi lehlerinde yapabilecek bir kararı çıkartmaya çalıştılar ama taraftar çok fazla bu sürece devam ettirmedi ve Salah menajerine dur artık, burası Beşiktaş, sana da gider dedi.
1: dedi. Bunu söyledi. Şimdi ofansif kalitenin arttırılması tabii ki şart. Sabah da bunu konuştuk, söyledik. Kanat anlamında da mesela İlhan'ın performansına da baktığında bir çabası var ama fiziken de biraz teknik anlamda da takım oyunu anlamında da gelişmesi gerekiyor. Černi konusunda diğer kanatta soru işaretleri, Raşitsa'nın girer girmez gol atmış olması çok mutlu edici. Peki defansif anlama gelmek istiyorum. Jalo Emirhan mı? Yok, bu Agbadu'da bir sıkıntı mı var? Hocayla frekansı mı uymadı? Senin bir bilgin var mı?
0: Abi vallahi Jalo müthiş top oynuyor. Yani Jalo'nun oynadığı futbol iyi şu anda. Agbodu konusuyla ilgili bir bilgim yok abi. Çünkü yani oyuncu muhtemelen Dünya Kupası'ndan geldi. Belki tam olarak hazır görmüyor hoca. İlerleyen haftalarda mutlaka monte edilecektir takıma. Çünkü çok ciddi bir bonservis parası verildi. Ve ben Agbodu'nun kötü futbolcu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 2-3 maç sonra, belki de önümüzdeki hafta biz Agbodu'yu yavaş yavaş ilk 11'e monte edilmiş bir şekilde göreceğimizi inanıyorum abi.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum ve gerçekten artık yıllar sonra kalemizde birinin olması, güven veriyor olması çok daha sevindirici bir detay. Ya mesela, herkes onu yazmış mesela, zaten yani hani herkes onu sosyal medyasından, bugün gazetelerde köşe yazılarında hep bağlanan işte yorumcular ve aynı şeyleri söylüyorlar ya. Beşiktaş abi, çok güzel bir kaleci buldu diye.
0: Doğan abi şöyle söyleyeyim, Nübel transferleri, biz Nübel'i ilk duyduğumuzda basına girmeden önce haberi, dedik ki Nübel'i alacakmışız dedik. O zaman da hatırlıyorsun abi, sen de, ben çok fazla isim vermiyordum ve bunu da söylemiştim.
1: Çok fazla sakın mı? Hiç diyelim mi ona?
0: Yani hiç vermiyorduk abi, evet, çünkü bize söylenen şu oldu abi. Önder Özen şampiyonluk posterinin en büyük karakteri olarak, o posterdeki, o fotoğraftaki en büyük karakter olarak Nübel'i görüyor dediler bize. Ve Nübel transferi Beşiktaş için olmazsa olmaz. O yüzden çok ateşe vermeyin, ortalığı çok alevlendirmeyin, biz bu transferi bitirin dediler. Önder Hoca haklıymış abi. Yani Nübel transferi Beşiktaş için önemli bir transfer. Ben mesela artık kale konusunda, eskiden hep top Ersin'e geldiğinde acaba ayağının altından kaçıracak mı, acaba hatalı bir hareket yapacak mı korkusuyla yaşadım. Mert'te de aynı şeyler yaşandı. Ama Nübel'de abi şu anda Allah nazardan saklasın, çok iyi performans görüyoruz. Ayaklarına çok hakim, lider bir karakter. Almanya milli takımın ikinci kalecisi, zaten birinci kalecisi ölene kadar o devam eder herhalde, kaleden ayrılmaz. Yani çok iyi bir transfer yaptı Beşiktaş. Mesela Nübel transferi bile çok konuşulmadı Salah haberleri yüzünden. Aslında biz iyi transferler yaptık, şablonu, kafamızdaki kadroyu iyi yapılandırmaya başladık ama Salah işi yaklaşık bir ay geriye çekti Beşiktaş'ı. Hep Salah gelecek mi? Çünkü yaptığım görüşmelerde de Salah'a bağlı bazı transferler deniyordu. Salah geldikten sonra oyun planı değişiklik olabilir, Salah'a göre bir oyun planı kurulabilir deniyordu. Salah biraz transfer anlamında biraz bizi 5-10 gün geriye çekti ama abi tekrar gaza bastık.
1: Murat, bakalım, bu takımdan kim gider? Yani takımdan kimlerle yollar ayrılacaktır net bir şekilde? Biraz böyle forma şansı verdiği isimlere de bakalım. Mesela Taylan'ın ayrılma ihtimali yüksek gibi gözüküyor diye haberler çıktı.
0: %100 abi.
1: %100 ayrılıyor. Hacı Ahmetoviç bir yere kiralanabilir, verilebilir büyük bir ihtimalle.
0: Abi şöyle söyleyeyim sana, Taylan Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. Taylan'ın Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayabilecek kapasitede olduğuna inanıyor ailesi ve Taylan. Yedek kalmak istemiyorlar. Yedek kalacaksak biz gidelim diyorlar. Sergen Yalçın sürecinde biliyorsun onlar biraz problemler yaşamıştı abi. Şu anda Taylan Beşiktaş'ta kalmak istemiyor. Augsburg kulübü dün Taylan için 2,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Beşiktaş kulübü bunu reddetti. Beşiktaş Taylan'ı aldığı bonservis bedelinin altına satmak istemiyor. Orada bir zarar etmek istemiyor Taylan'da Beşiktaş başkanı.
1: Ücreti neydi?
0: O zaman 6 milyon euroya almıştık abi Taylan'ı. Tamam. Evet, şimdi 2,5 milyon euroluk bir teklif geldi. Ama bugün veya yarın 48 saat içerisinde Augsburg kulübünün Taylan için kiralık satın alma opsiyonlu bir teklif yapması bekleniyor. İlk yapılan 2,5 milyon euroluk teklifi Beşiktaş kulübü reddetti. Biz Taylan için şu anda kiralık sezon sonu satın alma opsiyonlu bir teklif bekliyoruz. Bu rakamın işte 5,5-6 milyon euro civarında

0: olacağı konuşuluyor. Eğer bu rakam 6 milyonun altında kalmazsa Başkan Serdar Ataylı'nı gönderir. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ama kalırsa...
1: Semih ya da Mustafa soracağım sana.
0: Kim abi?
1: Semih ve Mustafa.
0: Abi bence yüzüğün ikisinin kiralanması gerekiyor. Benim şahsi fikrim.
1: Benim de düşüncem o.
0: Yani Mustafa'nın menajeri İspanya'dan teklifler geldiğini yönetime iletmiş. Ama hala bir hamle yok, bir girişim yok. Ben iki oyuncunun kiralanmasını düşünüyorum ama Semih büyük bir ihtimal kalacak gibi ama Mustafa'nın kiralanması %90'larda abi şu anda benim için.
1: Bir de saç baş yolduruyor derken ama oyunundan dolayı da isteğini ve arzusunu takdir etmek lazım. Bir Olaytan gerçeği var, iki maçtır da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Ne diyorsun Olaytan için?
0: Abi istediği gibi başlayamadı. Evet çok dinamik bir oyuncu. Orta sahada ısıran bir oyuncu ama Önder'den...
1: Bu arada Raşit Zaya pası da efsane yalnız. Bir anda dönüp oraya bırakması.
0: Önder Hoca bası toplantısında bunu dile getirdi. Dedi ki oyuncular dedi taraftarların sosyal medyalar iletişimlerinden çok fazla etkileniyor. Biraz dedi sakin olalım dedi. İki maç oldu da ama iki maçta da kötü performans sergiledi. İstediğimiz Olaytan'ı daha izleyemedik biz. O da yavaş yavaş abi ritim bulmaya başlayacaktır diye inanıyorum.
1: Ben de aynı düşüncedeyim. Hiç olmazsa yıpratıcı bir özelliği var. Çok koşuyor, çok istiyor. Onlar güzel tarafları ama bir de
0: abi, üzerine katarsa... Abi orta sahadaki dinamizmi sağlamaya çalışıyor.
1: Yani Salih Orkun işini kolaylatsa biraz, anladın mı? Kolaylatan, evet, evet. Olaytan değil de kolaylatan olsa daha keyifli olacakmış gibi gözüküyor. Yani
0: mesela abi orada mesela Olaytan yerine Beşiktaş'ta bir José de Souza, Atiba, ne bileyim Galatasaray'daki Torreira tarzı böyle rakibi döndürmeyen, rakibi orta sahada ısıran bir oyuncu olsa...
1: Bir Genduzi tarzı, onu da ekleyebilirsin. O tarz bir oyuncu olsa evet.
0: Çok daha başka bir şey.
1: Yani iyi bir altı numara abi diyorsun ama dünyanın en iyi altı numaralarından biri de hayatını kaybetmiş. Baresi. Bilmiyorum hani ben doğduğumda Milan'a transfer olmuş bir isim. İtalya milli takım kaptanlığını yapmış yıllarca. Dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi olarak adlandırılıyor. Franco Baresi vefat etmiş ve Milan'da 6 numaralı formayı tamamen kaldırmış, emekliye ayırmış. 66 yaşındayken hayatını kaybetmiş.
0: Kariyerini tamamen Milan'da geçirmiş abi. 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu.
1: Evet.
0: 1982 Dünya Kupası şampiyonluğu İtalya ile 1994 Dünya Kupası finali kaptanı. Milan formasıyla da 700 üzerinde maça çıkmış abi. Kusursuza yakın pozisyon bilgisi, oyun okuma becerisi, liderliği, topa geriden oyuna sokma kalitesi çok önemli bir futbolcuydu abi.
1: Kesinlikle. Yani ben izleyebilme şansını yakalamış biri olarak söylüyorum. Tabii ki o efsane Milan kadrosu vardır ya, ama da o değil ama gene geneline bakıldığında İtalya milli takımının o efsane kadrosunu saydığında da Baresi her zaman vardır yani.
0: O abi Milan'da mesela şu anda 6 numaralı forma biliyorsun emekli edildi.
1: Evet.
0: Baresi'den dolayı emekli etti Milan.
1: İşte o kadar çok kıymetli, o kadar oldu, değerli yani.
0: Abi çok az bulunuyor böyle isimler. Yani değerli isimler, önemli isimler. Avrupa futbol adına çok önemli isimler. Şimdi Messi gitti, yaşlandı artık. Ronaldo belli bir yaşa geldi. Yani biz bu jenerasyonları izlediğimiz için çok şanslıyız. Bizden öncekiler Maradona ile Pele'yi izledikleri için çok şanslıydı. Bu böyle devam edecek abi. İleride yarın bir gün Yamal olacak. İşte ne bileyim Arda Güler olacak. Yani hep böyle çağlar, seneler gelip geçecek ama futbol adına mesela hala bir Pele, hala bir Maradona, hala bir Baresi konuşuluyorsa bunlar güzel izler bırakmış abi futbol severlere. Allah rahmet eylesin abi.
1: Vincenzo Italiano üzülmüştür diye de söyleyeyim. Ama gerçekten bir İtalyan'dan bahsedip orada üzüntü varken diğer taraftan bize mutluluk yaşatan bir başka İtalyan oluşunu da. Ne dedik? İdeal 11'i koruma olayı çok fazla yoktu Beşiktaş'ın neredeyse. 148 maç sonrasında mı ilk defa öyle bir şey yapmışız? Ve zaten döndüğünde arkasında değiştirebilecek bir oyuncu yok. İki tane 11 ile aynı şekilde maça çıkıyor. Italiano utanmasa kendi girip oynayacak bir heyecan veriyor kenarda. Bu oyuna da yansıyor, oyuncuya da yansıyor, izleyene de yansıyor. O yüzden ben iyi bir değişim olarak güzel transferlerin yanı sıra bence... Önce hocadan konuşmak gerekiyor. Güzel bir hocamız var.
0: Abi enerjisi çok güzel. Oyuncularla ikili ilişkisi çok iyi. Soruyorum ben içeriye. Nasıl diyorum oyuncularla ilişkisi? Oyuncu nefsi çok seviyor abi hocayı. camia ile taraftar, Beşiktaş taraftar abi böyle tırnak içinde sağ içindeki dili oyuncuları, dili teknik adamları sever abi. Yani böyle sağa koşan, bağıran, futbolcuya bağıran, işte taraftar hadi ayağa kalkın diyen teknik adamı, futbolcuyu sever abi. Çılgındır Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş da çılgın, olumlu, pozitif yönde bir teknik direktöre sahip oldu. Önder Hoca ile bence iyi bir ikili oldular abi. Bak burası da çok önemli. Önder Hoca'nın yaptığı işler hafife alınıyor biraz ama Önder Hoca çok güzel hamleler yapmaya başladı takıma. Hocanın futbolcularla ikili ilişkileri de iyiymiş. Devamlı her futbolcuyla birebir görüşüyormuş. Güzel şeyler oluyor abi Beşiktaş'ta. Yani Italiano Beşiktaş'a uyum sağladı abi. Beşiktaş'a böyle çılgın bir teknik adam gerekiyordu. Uyum sağladı. Ben hocamdan memnunum abi Beşiktaş taraftarı olarak. Ben
1: herkes memnun. O yüzden teşekkür ediyorum sana da, ağzına yüreğine sağlık. Eksik olma.
0: Ne demek abicim? Radyo ailesine sevgiler, saygılar.
1: Eyvallah. Görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Selamlar eşine de. Çocuğa da. Öp benim için.
0: Sağ
1: eyvallah.
0: Hoşçakalın.
1: Sağ olasın. Murat Özen'le de konuştuk. Onunla da Beşiktaş detaylarını, ayrıntılarını paylaştık. Bağlantılarımızı yaptık. Az önce bir tane haber vardı. Bu haberin detaylarını Cihan birazdan aktarır. İrfan'ın yapmış olduğu bir haber. Fenerbahçe'de erken uyarılar diye dikkatimi çekmişti. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir gelişme oldu. Livakovic ve Osterwolde'nin satışıyla alakalı bir gelişme var. Zagreb, Dinamo Zagreb zaten Livakovic'i istiyordu. Anlaşmaya varıldığı söyleniyor. Osterwolde'yi de transfer etmek istiyor. Crystal Palace ve Roma kulübü. İki kulüp arasında hangisi iyi teklif verirse gidebilme durumu var. Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirilen kadroda değişiklik yapıldı. Vedat Muriç sakatlığını atlattı. Takımla çalışmalara başlıyor. Dünya Kupası sonrası çıktığı izinden dönen Kante de takıma dahil oldu. İsmail Kartal iki yıldızı da Sturm Graz kadrosuna eklemiş durumda. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Ve diğer taraftan Fenerbahçe'deki bazı uyarılar, olması gereken transferler, işte acil bir Cresci ya da Watkins transferi ile ilgili neler yaşanabilir, bunun detaylarını gün içinde arkadaşlarımız zaten size aktarmaya devam edecektir. Pazartesi günü yeni bir haftanın başlangıcında kısmet olursa, nasip olursa burada olmayı planlıyoruz, bekleriz efendim.
2: Derbilerin

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'da her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Modo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çekti, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak ve yani arkayı biraz da süper oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, hani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabii oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amceliyle de akademiye gitti. Yani 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi. Çok fazla forma şansı bulamadı. O Makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta dur performansı. 1 gol 2 asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil, üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar yanda. Görürsünüz, tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribbling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması, özellikle 18 pas arası, aslında baktığımız zaman 35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir, yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. Üçüncü bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu, 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar sayılar. Yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta geldiği takım açısından da öyle şimdi. Yani o nedenle birebir almak da doğru değil oynadığı takım ve oyun formasyonu düşündüğünde. Neyse. Oyuncunun saha içindeki kullanımına baktığınız zaman çeşitli takımlarda oynasa da genellikle 4-4-2 oynayan takımlarda hani bu formasyonun arkayı süpüren oyuncusu olduğunu görüyoruz. Hani Leslie size inanılmaz paslar, inanılmaz kilit toplar atabilen veya işte ne bileyim bir Gedson Fernandes modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu, uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan, ama bu da iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın, merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu, ön sezi. Şimdi Galatasaray'da Lemina ve Torreira oyun akılları yüksek futbolcular ama artık fiziksellik çağında bazı gereklilikleri de yerine getirememeye başladılar. En azından her maç. E şimdi bir maçı izliyoruz. Lemina inanılmaz bir futbol oynuyor. Bir maçı izliyoruz, onu aratıyor. Yani bence Lemina gençken de böyleydi de onun kendine has bir durumu var. Torreira'da bile zaman zaman bir düşüş gördük. Ama bu oyuncunun en belirgin özelliği şey ön sezisiyle beraber bunu istikrarlı bir biçimde sürdürebiliyor. Ve yaşı kaç? 22 daha. Şimdi 22 yaşında olması bence elini rahatlatan etmenlerden Galatasaray'ın. Bu saydığımız ön sezi özelliği de o şekilde ve istikrarlı. Yani Galatasaray'ın elini istikrar anlamında da rahatlatacak durumlardan bir tanesi. Konu açılmışken yaşla ilgili şunu da söyleyeyim güzel insanlar. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu için harika, şöyle böyle iyi, işte inanılmaz demek de kolay değil. Tamam mı? Hiç sevmem ama sosyal medya tabiridir. Çöp, işte bunu nereden buldunuz demek de kolay değil. Messi değilse oyuncu. Messi anlamak için futboldan anlamaya da gerek yok. Geçen ilk milli takımda oyuna giriş anını izledim internette. Herkes ayağa kalkıyor. Maradona bile böyle bir coşku içinde falan. Şimdi safi yetenek olunca konuşması daha kolay. Ha, bir kumar oynarsınız. Çok iyi ya da çok kötü dersiniz. Hani %50 zar atarsınız. Ama bizim işimiz bu değil. Tamam. Yani takımınızda 22'lik potansiyel alır kızarsınız. Daha yaşlıca bir oyuncu alır kızarsınız. Emeklilik lokali mi burası diye. Yani şimdi önemli olan buradaki böyle politikayı, stratejiyi değerlendirme. Bence Galatasaray çok daha evvel yapması gereken bir şey yapıyor. Kabuk değiştirme adımı atıyor. Yani şimdi Galatasaray üst üste gelen şampiyonluk rağbetiyle bence geçen seneyi mesela berbat yöneterek başlamıştı. Hep ne demiştik? Mertens varken, gideceği belliyken yedekleme çalışması çok önceden yapılmalıydı. Çünkü herkes bugünü yaşarken yarını yaşayanlara biz ideal yönetici diyoruz ya. Hani bas bas varmadık mı geçen sene? İşte planlama yaparken bu minvalde bir adım atılıyorsa ben bunda kötümser bir senaryo göremiyorum. Bu oyuncunun bir potansiyeli var ve buna yatırım yapılıyor. İşin sonu iyiye gider, kötüye gider, onu göreceğiz. Ama bir inceleme yapılmış, belli notlar alınmış, transfer gerçekleşmiş. İşte küçük örnekler. Galatasaray'ın kafasındaki orta saha modelinin, en azından taraftarın kafasındaki orta saha modelinin yani ne olduğunu biliyoruz çünkü pek çok Galatasaraylı ile konuşuyoruz. Böyle daha oyunun iki yönünü de oynayabilen, işte biri biraz enerjik, koşan, topla beraber mesafe kat eden falan oyuncuları seviyor Galatasaray taraftar. Oyuncuda fiziksellik var görünüyor abi. Şimdi topu aldığı zaman kafayı kaldıran bir futbolcu. Geniş alandaki arkadaşlarını görmeyi seviyor. Uzun toplar atmayı seviyor. Üst düzey bir teknik orta saha demiyorum yani. Öyle bir oyuncu değil. Öyle bir beklentisi olan varsa da hani o aradığını vermez. Ama oyunu yönlendirmede, atak başlatmada önemli bir futbolcu ki bu da hani o progresif paslarına bir şekilde yansıyor. Oralarda doğru kararlar veren bir oyuncu ki zaten kendi yarı sahasında da pas isabet oranı işte %89, %83 falan gözüküyor. Ha, oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir? O kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak abi Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor. Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini. Yunus ya da işte maçına göre Sara tercihi yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyordu. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerdendi. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bastırıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres gerçekleştiremediğinden bu seferden olurdu. Merkez orta sahada hava savunmanın güçlü olması gerekiyor ama Galatasaray orta sahasının boy ortalaması belli. Yani buraya stoperler gelmeye çalışıyordu. Bu sefer de gerçekten büyük bir savunma arkası zafiyeti verilebiliyordu Galatasaray'da. Ya da işte Lemina karşılayabiliyor topu ama bunu çok sık gerçekleştiğini görmüyorduk Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Tabii ki yerden topu ayaklı çıkmaya çalışan takımlara karşı baskı işe yarıyordu. İşte Bodo maçından bahsettik. Ama Galatasaray şimdi Leslie hamlesiyle merkezinde o defansif gücü güçlendirdi. Ve bir kere hem yerde çok iyi olmasa da fiziken öyle gözüküyor. Şimdi havada bir kesici koymuş oldu. Belki de dedi ki Okan Buruk, Torreira'yı veya Lemina'yı çok daha rahat ön plana çıkartabilirim. Öne atabilirim gerekirse dedi. Ki ben Lemina'nın artık yavaş yavaş daha stoperleşen bir orta saha olacağını düşünüyorum. Yani stoper alternatif olarak da kullanılabilir. Çünkü çok iyi maçlar çıkardı geçen sezon. Ama Gelelim yaşanabilecek handikaplardan birine. Geçtiğimiz sezon Galatasaray Sara'nın Osimhen'in yanında ikinci bir forvet gibi konumlandığı anlarda bence geriden çıkarken çok zorlandı. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini takip edenler bence ne dediğimi iyi hatırlayacaklardır. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu gibi böyle önde pres yapabilen takımlara karşı geriden oyun kurmada zorlandı Galatasaray. Bu pozisyon üretimine de yansıyor. Topu orta sahada biraz daha bekletmekte zorlandı. Topu 3. bölge oynadıktan sonra 3. bölgede tutmakta zorlandı. Çünkü işte tercihler, bunların yapılış süreleri, bu istikrarlı bir oyun oynanamadı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Manchester City maçı Sara 10 numara gibi oynuyor ama Galatasaray geriden oyun kuramıyor. Sonra Sara bir pozisyon 2 stoper önüne kadar geldi. Bir uzun top. Galatasaray topu indirdi. Ardından şut. Galatasaray isabetli şut attı. Manchester City'ye ve maçtaki en etkili pozisyonuydu Galatasaray'ın. Yani bu geriden oyun kurma asla vazgeçemeyeceğiniz, üzerine sürekli kafa yormanız gereken bir metrik. Ve Leicester inanılmaz bir oyun kurucu değil dedik ama inanılmazı da geçtim. Hani böyle kalburüstü bir oyuncu mu? Hayır, değil ama ne verir sana? Merkezli oyunu tutmanı sağlar. Pas meziyetiyle bunu sağlayabilir. Fizikselliğiyle bunu sağlayabilir. Yani ne dedik? Ön sezi özelliği var dedik. En azından hızlı, soğukkanlı oyun sözüyle beraber birleşirse merkezi tutabilir. Ve Galatasaray'ın oyuncu profillerini bu anlamda bir değişkenliğe de itiyor olması, fiziksellik gerekiyorsa fiziksellik de koyabileceğim diyor olabilmesi de çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu hamle Can Uzun arayışının bir parçası da olabilir. Yani belki birleşik bir planın parçasıdır. Ki bence olması gereken de bu. Tam bir 4-4-2 evrilebilir Galatasaray. Çünkü 9.5 oynar Can Uzun'la. Anlatabildim mi? Mesela futbol bilgisini çok takdir ettiğim Alper Hocal geçen yaz ne yazmış biliyor musunuz? Ükoçukwu ile ilgili. Ükoçukwu diyor, umarım diyor düzenli oynayacağı bir takıma gider. Çünkü hava topu aldığı, top kaptığı için hani uzun boylu klasik bir kesici altı gibi zannediliyor ama bunun da uzmanı olur ama diyor. Daha fazlası var. Bir kenar oyuncusu kadar çabuk, uzun ve temiz ayaklara sahip. Top taşır, döner. Hepsi var diyor. Ölüp bitilen bir sürü merkez bu çocuğun ayakkabısını bağlayamaz diyor. Genesio onu 17 yaşında Paris Saint Germain karşısında 11 başlattı. Rennes'teki son sezonunda Vitinha, Ruiz, Verratti merkezini domine etti. Rennes'in Camavinga'dan sonra kontrat verdiği en genç futbolcu oldu. Talihsizliği Chelsea'ye gitmesiydi. Bazı acemiliklerini atabileceği iyi bir hocanın elinde gerçek değerini bulabilir, hastasıyız. Yani Alper Hocal bir futbol emekçisi olarak bir şey görmüş, fikir beyan etmiş. Bu çok önemli. Galatasaray'ın profesyonelleri de bir şey görmüş, raporlamış ve bu potansiyele yatırım yapılmış. Bize de hayal kurdurdu saha içiyle ilgili. Ben o yüzden kulüplerin bu tip çalışmaları yapmasını önemsiyorum. Avrupa hedefinde hep ne oluyor? Fizikli takım merkezinde böyle atletik uzun bacaklı böyle orta saha gelip böyle bir canını sıkıyor işte. Yani o artık oraya sen de aynısını koydun, bir yatırım yaptın. Harika oyuncu, işte kötü oyuncu değil de mantaliteyi sevdim ben. Yani ben en azından onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana da herkes hani avaksal avaksal dedi. Şimdi diyenler kayıptalar yani, tamam. Ocağımızı incir ağacı diktiler. Ama niyetleri ne? Niyetleri iyi. Beni düşünüyorlardı daha iyi olayım diye. O yüzden ben bir şey diyemedim. Okan Buruk da kendi Galatasaray'ında artık profilde nihayet bir değişim, planda bir değişim, organizasyonda bir değişim olduğu için ben bu kafadaki stratejiye o yüzden olumlu bakıyorum. Niyet iyi çünkü. Çünkü bakın, uzun vadede başarılı olmuş bütün teknik direktörler, işte Alex Ferguson'dan Labonovskis'ine, işte en son Guardiola gibi hocaları diğerlerinden ayıran bir şey varsa bu da kendilerini değiştirebilmiş olmalarıdır. Şampiyonlar Ligi'ndeki eksiklikten de o yüzden bahsettim. İşte nihayet biraz da modernize edilmiş bir fikir bulunmuş ki tarz olarak böyle bir oyuncuya gidilmiş. Çok beğeniyor musun ey Ufuk Kağan Karacan? Ya ben 1-2 maçını izlemişim bu genç adamın. Tamam, yani ahkamı böyle boynundan hemen nasıl vurayım ben onu? Onun yerine sana şunu verebilirim belki. El alem ne diyor? Tamam, hep yaptığımız gibi. Breaking the Lines diyor ki, fiziksel bir çapa görüntüsünün yanında rakip baskısından sıyrılırken şaşırtıcı derecede zarif hareket edebildiği görülmüştür diyor. Teknik temelinin sağlam olduğu ve her iki ayağıyla da isabetli paslar dağıtabildiği için savunma aksiyonlarının menzilini genişlettiği yazılmış. Başka The Athletic yazmış, söyleyelim. Küçük yaşlarda basketbol eğitimi almış oyuncu. Bu sayede de el vücut koordinasyonunun geliştiğini söylüyorlar. Saha içinde yön bulma yeteneği ve hava toplarındaki zamanlamasını basketboldan kaynaklı futbolda avantaja çevirdiği vurgulanıyor. Rakibin pas hatlarını okuma konusunda çok başarılı olduğu maç başına yüksek pas arası performansıyla merkezden dikine rakiplerin oynamasını da engelledi ifade ediliyor. Evet, bu potansiyele bu yatırım bence makul abi. En kötü senaryo tutmaz. Ama senin yatırımın büyük değil zaten. Ama ya tutarsa? İşte o zaman bu fiziksellik ne verir biliyor musun? Sahada ayrı verir, pazarda satarken ayrı verir. Ben hatta el yükselteyim bu vesileyle. Ben benzer bir hamleyi santrafor mevkiine de beklerim. Hatta isterim de. Onu da söyleyeyim. Tamam.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Naci hoş geldin.
6: Hoş bulduk Aydın.
5: Galatasaray'ın gündemi bir aylık hareketli ama transfer yok. Dursun Özbek, sakin kardeşim, Galatasaray'ın parasını çöpe atmayacağım. Gereken neyse onu yapacağım değil mi? Ama tepkiyi dindiremedi diye düşünüyorum. Ne dersin?
6: Katılıyorum. Tabii ki konuşulan uzun süredir birçok isim var. Fakat somut adım olmayınca Galatasaray taraftarı da tedirgin olmakta son derece haklı. Yani kalkıp rakibi olan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yaptığı hamlelere bakalım. Manchester City'den Ake'yi aldı. Marsilya'dan Greenwood'u aldı. Vedat Muriç'i aldı ve Leao için masada. Onu ayrı ilerleyen dakikalarda anlatacağım zaten detaylı ama şimdi kalkıp sadece rakip odaklı da değil, Galatasaray taraftarının endişesinin en önemli noktalarından bir tanesi Galatasaray camiası ve kulübü geçmişte yaşadığı hatalardan ders çıkaran ve ona göre hamle üreten bir camia refleksi gösteriyordu. Bugün baktığımızda geçen sezon Galatasaray belki de 4 yıllık Okan Buruk döneminde en zorlanarak elde ettiği şampiyonluğa ulaştı. Ama geçen yılki travmalarından Galatasaray yönetiminin ya da teknik heyetinin yeteri kadar ders çıkarmadığını düşünüyor Galatasaray taraftarı. Niye? Çünkü geniş kadro, geniş rotasyon diyoruz. Bugün Galatasaray A takımında Abdülkerim'in yedeği olan sol stoper yok. Galatasaray A takımında Osimhen'in arkasında forma giymesi gereken yedek santrafor yok. Galatasaray A takımında Barış Alper Yılmaz'ın arkasında oynayabilecek sol açık yok. Ya da hala işte Samsunspor'da Kasımpaşa'da kiralanmasına rağmen forma giyemeyen Eyüp Aydın Galatasaray'la kampa gidiyor. Kaan Ayhan'dan Galatasaray taraftarının bir beklentisi vesaire kalmadı. Olay sadece yıldız transferi değil. Olay sadece general getirmek değil.
5: Bütün operasyonla ilgili.
6: Yani net. Onu görmek istiyor. Sen gidip Aral Şimşir alsaydın, sen gidip bonservis elinde olan Salih Özcan'ı alsaydın ki bunları niye söylüyorum? Çünkü kapına kadar geldi. Oyuncuların temsilcileriyle görüştün ama tercih etmedin. Sen bu hamleleri yapmış olsaydın Galatasaray taraftarı evet bizim gerçekten de güçlü bir projeksiyonumuz var, planımız var. Çilek Ağustos'ta, Çilek Eylül'de ama Galatasaray doğru yolda diye düşünebilirdi. Fakat Icardi gitmiş. Geçen sezon 15 gol katkısı. Noelang gitmiş. Geçen sezon 4 gol katkısı. 19 gol. Saşa Boy da sayı 3 tane oyuncunun gitmiş. Aspriye'yi de ekleyelim buraya. 4 futbolcu gitmiş. Gelen oyuncu sayısı 1. Leslie. Şimdi o yüzden o geniş kadroyu kurduğunda, alternatifli kadroyu da yerine koyduğunda Galatasaray taraftarı tedirgin olmakta haklı. Galatasaray'ın şu anki problemi sadece 10 numara çekeyim. Kanat forvet alayım. Bir tane de sol stoper alayım değil işte. Yani senin nitelik olarak ilk 11'den uzaklaştığın an rotasyonda kullanmayı düşündüğün oyuncularda niteliğin düşüyor, kaliten düşüyor. Galatasaray taraftarı aslında bu yüzden endişeli. Galatasaray taraftarı geçen yıl yönetime sabır göstermedi mi? Leroy Sané'yi indirdin 12 Haziran'da, Osimhen'i getirdin 31 Temmuz'da. Arada ne kadar var? 1,5 ay. Ama A dedi mi Galatasaray taraftarı geçen yıl? Herhangi bir şekilde tepki gösterdi mi? Hayır. Niye göstermedi? Çünkü belli bir plan ve projeksiyon dahilinde gidildiğine inandı ve ses etmedi. Sabırla bekledi.
7: Bütün bu tartışmaların içerisinde aklıma benim gelen soru şu. Galatasaray'da Dursun Özbek bu kadar dayak yemek yerine gider parayı basar oyuncuyu alır. Demek ki bir kaynak sorunu var. Kaynağı doğru zamanda kullanmakla ilgili bir derdi var ki bu transferleri yapmıyor diye düşünüyorum. Ne dersin?
6: Güzel bir nokta. Kaynakla alakalı değil de geleceğe dair Sayın Başkan Dursun Özbek'in doğru matematikle transfer yapma gibi bir düşüncesi var. Neden? Galatasaray mevcut A futbol takımının maaş bütçesi 110 milyon euro. Buna vergileri koyduğumuzda 160-170 milyon euro bandına çıkıyor. Şimdi paralar nerede kısmı? 170 milyon euro futbol A takımının maaş bütçesi. 80 milyon euro Osimhen'e ödedi bitirdi. Demiştim ya çöpsüz üzüm oldu artık Osimhen Galatasaray için. 80'i oraya koyduk 250 milyon euro. Singo ile Uğurcan'ın taksitlerini sektirmeden ödüyor Galatasaray. Bir 50 milyon euroyu da oraya koydum. 300 milyon euro yaptı zaten. Galatasaray çok ciddi rakamlar ödüyor. Fakat gelirleri, giderler gayet de yüksek gördüğümüz gibi. Var. Sadece 4 kalemde 300 milyon euro saydık. Peki gelirler? Şimdi o noktada sıcak para akışında bütün kulüplerde sıkıntılar oluyor. Görüyoruz Fenerbahçe'yi. Eski başkan Sayın Ali Koç'un ibe ettiği rakamlar, yeni gelen Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetimiyle birlikte sağladığı kasa kolaylıkları hep konuşuluyor değil mi? Ama Galatasaray'da bu yükü çeken en temel isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Ha, kasa kolaylığı Galatasaray'da çok fazla yaşanan bir durum ve hadise değil. Galatasaray kendi yağıyla kavrulmaya çalışılan bir kulüp. Ama bu değil ki, şunu da söyleyeyim, %100. Bu değil ki Galatasaray'da çok büyük bir para ya da gelir sıkıntısı var. Hayır, Galatasaray, evet katılıyorum, 1.1 milyon forma sattı Galatasaray. Taraftar transfer beklemekte haklı. Transfer de hep biraz önce dediğim gibi generalle yıldızla olmaz. Son 4 yılda bana göre ligi kıran transfer diyebileceğimiz ifade Abdülkerim Bardakçı. Yerli oyuncu. Kaça aldın Abdülkerim Bardakçı'yı? 3,5-4 milyon euro bonservisle aldın. İlla ki her transfer 40-50 milyon euroluk olacak diye bir şey yok. Zaten bence Galatasaray yönetiminin kaçırdığı noktalardan bir tanesi de bu. Siz doğru rotasyon oyuncusunu içeri atsanız, forma rekabetini arttırabilecek oyuncuyu içeri atabilseydi Galatasaray, yerli yabancı fark etmeksizin 2 ya da 3 hamleyi yapabilseydi, yedek kulübesini güçlendirseydi, geçen yıl yaşadığı hadiseleri bu yıl yaşamamak adına belli adımlar atsaydı, bugün bu yangın bu kadar büyük ve kuvvetli olmazdı Galatasaray'da. Çok açık ve net.
7: Açıkçası şunu söylemek lazım. Giderler çok yüksek. Gidere tabii göre gelir yaratman gerekir. Biraz da anlamak gerekir diye düşünüyorum. Ama o koltuklarında bir sorumluluğu var. Aziz Yıldırım geldiğinde 3 tane oyuncuyu getiriyorsa Galatasaray taraftarı der ki haklı olarak, yani bizde kaynak sorunu yoktu kardeşim. Biz bu kadar para kazanıyorduk. O yapıyor da sen niye yapamıyorsun gibi eleştiriler gelir.
6: Aydın, bak şimdi gelirken berbere uğradım. İyi bir Galatasaraylı. Selam olsun. Abi diyor otoparka, Rams Park'taki otoparka 67.500 lira otopark parası verdik diyor. Bak kombine değil ha. Kombineyi kale arkasında izliyorlarmış. 28 bin liraya otopark parası 67.500. Şimdi taraftar bu parayı veriyorsa, bu fedakarlığı gösteriyorsa, transferler nerede diye sorduğunda da zaten kimse kızmayacak. Çünkü tarih 31 Temmuz 2026. Ben 2 Temmuz'da diyordum. Yani Galatasaray taraftarı tepki gösterdi bana. Yönetim doğru hamleleri doğru zamanda yapacak diyordum. Ama 29 gün üstüne hala Galatasaray taraftarını mutlu edecek bir hamle yoksa taraftar bu soruyu sormakta haklıdır.
7: Peki bu sorulara bir yanıt vermeye çalışıyor Galatasaray tabii yönetimi. Leao ile başlayalım. Leao konusunda Galatasaray'ın girişimleri ne durumda? Fenerbahçe tarafından edindiğim bilgiyi aktarayım. Bu konuda çok istekli ve Fenerbahçe ciddi anlamda masada. Ve bunu son günlerde de o masadaki pazarlığı Fenerbahçe önemli noktaya getirdi diyebiliyorum.
6: Şimdi çok uzun bir konu. Belki de bu programın en flash, çünkü zincirleme transfer hamleleriyle en önemli, en can alıcı noktası burası. Şimdi Rafael Leao yaklaşık 1-1,5 ay evvel George Gardi tarafından Galatasaray'a önerilen futbolcuların başında geliyordu. Çünkü Milan kulübü kontratından çıkmayı düşünüyor ve Gardi de fırsat transferinin niteliğinde bu sezon içinde Leao'yu sunmuştu Galatasaray yönetimine. Galatasaray'ın o gün, yani Haziran ayının başında Leao ile alakalı düşüncesi ve fikri şuydu: Ağustos ayında markette kalırsa kiralık olarak kadroma katarım ve son virajda bir kez daha çilek transferi yaparım kiralık olarak. Düşünce buydu. Ama bugün Rafael Leao Galatasaray için öncelikli hale geldiyse bunun şifrelerini ve açılımlarını çok ama çok iyi okumak lazım. Benim dün televizyon yayınım vardı. Şunu söylemiştim. Leao Galatasaray için bana göre öncelikli, yani ekstra ilk gidebileceğin oyuncu değil. Niye? Çünkü bana 10 numara lazım. Galatasaray'a 10 numara lazım. Fakat siz gidip Barış Alper Yılmaz'ın yerine, bölgesine, kanadına son derece maliyetli, maaş yükü olarak da maliyetli bir oyuncu alıyorsunuz. Bana çok mantıklı gelmiyor demiştim ki dün gece ve bu sabah aldığım telefonlarla yaptığım görüşmeler olmadan evvel. Şimdi Leao konusunda Galatasaray'ın bu kadar çok ısrarlı bastırmasının ana gerekçelerinden bir tanesi, çıkarımımdı bu. Artık görüştükten sonra tamamıyla bilgi olarak söylüyorum bunu. Uzun sürede bunu konuşacak bütün medya ve Galatasaray camiası taraftarı. Leao hamlesinin açılımı, Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var ve Barış Alper Yılmaz da eğer ki Galatasaray kulübü de karlı çıkacaksa, artı kazanacaksa ben gidebilirim diyor. Yani Barış Alper Yılmaz'ın önüne Leao'yu almıyor Galatasaray. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'yu düşünüyor Galatasaray. Ya burada Galatasaray yönetimine hak veriyorum. Geçen yıl Barış Alper Yılmaz'la alakalı transferin son günlerinde bir fırtına koptu. Barış Alper Yılmaz da eleştiri aldı. Galatasaray yönetimi de onu tutabilmek için çok büyük bir çaba harcadı. Galatasaray taraftarı nezdinde de Barış Alper Yılmaz zaman zaman yıprandı, sonra ayağa kalkmayı başardı. Ama bugünkü Leao hamlesinin şifresi Barış Alper Yılmaz için erken pozisyon almak ve son dakikada bir plansızlıkla karşı karşıya kalmamak. Barış Alper Yılmaz'ı hatırlıyorsan bir buçuk ay önceki yayında şunu söylemiştim. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Monaco'nun çok net bir ilgisi var ve rakam 30 milyon euro demiştim. Ama bugün ve dün gece yaptığım görüşmeler ışığında şunu söyleyebilirim. Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var. Henüz resmiyete dönmemiş durumda. Kısa süre içerisinde Galatasaray'ın masasına resmi teklifler gelecek. Ama şu ifade ediliyor, Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan transfer olursa bu Türk futbolunda yerli bir oyuncunun Avrupa'ya transferiyle alakalı transfer rekoru kıracak, gelir rekoru kıracak. Rekorda yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na ait bonuslarla yaklaşık 35 milyon eurolardan bahsediliyor. Kısaca Barış Alper'e teklif var ve Barış Alper'e teklif olması ve oyuncunun da eğer onaylarsanız transfere sıcak bakabilirim görüşü sonrasında Galatasaray oraya Rafael Leao'yu çekip Barış Alper'in transferiyle de önemli bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Şimdi Leao konusunda hemen devam edeyim eğer ki araya bir soru sıkıştırayım diyorsan.
7: Var. Kimden teklif varmış Barış Alper'e? Kulüp belli mi?
6: Ya da şu kulüpler? An kulüp için erken ifadesini aldım. Biraz daha yol alındıktan
7: İsim
6: sonra
7: vermiyorlar.
6: O kulübü de açıklarız. Ama oyuncunun Galatasaray onay verirse transfere sıcak baktığını ya da olumlu yaklaştığını söyleyebilirim. Leao konusunda da oyuncu aynı Leroy Sané örneğinde olduğu gibi para değil kariyer diyerek Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği istikrarlı başarı grafiği sonrasında tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanmak istiyor. Galatasaray kiralama artı satın alma opsiyonuyla bu operasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ama Milan kulübü Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde zorunlu satın alma opsiyonu maddesi istiyor. Yani isteğe bağlı değil. Galatasaray'ın kiralık olarak ilk teklif ettiği rakam 5 milyon euroydu. Artı Milan şunu söylüyor. 5 artı 40 yani totalde 45 milyon euroluk paket.
7: Ve zorunlu.
6: Ve zorunlu satın alma opsiyonu olacak diyor. Şimdi oyuncuyu Galatasaray kendine çekmiş durumda ki Volkan Gül iyi bir Galatasaraylı, Almanya'da yaşıyor. Regnum Karya'da tatil yaptı Rafael Leao. Ailesiyle birlikte hatta özel açısını falan getirdi onu anlatmıştım. İyi bir aile babası olduğunu söylüyorlar. Tatil arkadaşlığı yapmışlar. Leao Galatasaray'da 3 tane çok yakın dostunun olduğunu ve onlarla da görüştüğünü, Şampiyonlar Ligi atmosferini ve maçlarını izlediğini, Benitekim'de tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanabileceğini dile getirmiş. Ha Fenerbahçe'de bana göre Milan kulübü Fenerbahçe ile anlaşmak istiyor. Fakat burada Galatasaray'ı çeken yani Galatasaray'ı çeken nokta futbolcunun kariyer planlaması olarak Galatasaray'ı öncelikli olarak tercih etme düşüncesi yaşayıp göreceğiz. Ama dünkü düşüncelerimden uzaklaştım. Neden uzaklaştım? Bana göre Barış Alper elindeyse, Barış Alper Yılmaz gibi bir gücüm varsa o bölgeye Leao gibi maliyetli ve yıldız potansiyeli olan, daha doğrusu yıldız olan bir oyuncuyu niye alasın? Meğersem bu yüzdenmiş. O yüzden Leao transferini artık bu saatten sonra ben Galatasaray için mantıklı ve doğru buluyorum. Ve biraz bilgi, biraz da daha doğrusu sağlam bilgi ve biraz da öngörüyle Rafael Leao gelirse iki tane daha zincirleme olay etkilenir. Bir, Barış Alper Yılmaz'ın transferi gerçekleşir Avrupa'ya. Galatasaray oradan gelir elde eder. İki, Barış Alper Yılmaz'la Galatasaray'da yerli kalitesinde ve niteliğindeki düşüş sebebiyle Barış Alper'in ayrılığıyla Galatasaray can uzunu alır. Yani Barış Alper'in kaynağı da çünkü Leao'yu Galatasaray bu sezon için kiralama formülüyle alacak. Anlaşma zemini zorunlu satın alma opsiyonunu kabul ettiğinde. Barış Alper'den gelen kaynakta can uzunu Galatasaray'a getirecek.
7: Onu neden kabul etmiyormuş Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonunu?
6: Ya isteğe bağlı istiyor. Noalang'da da aynı formülü uyguladı. Icardi de aynı formülü uyguladı. Osimhen'de de aynı formülü uyguladı. Ama zorunlu opsiyon kabul edilecek gibi duruyor. Çünkü Barış Alper konusunda da yavaş yavaş kulübe gerçekten de işte ilgi yazıları, temsilcisi üzerinden görüşmeler o konuda yavaş yavaş ciddiyet kazanmaya başlamış.
7: Yani manşet şu: Barış Alper gidiyor, yerine en güçlü aday Leao ama Fenerbahçe'yle doğru da bir kapışma var.
6: Gidiyor demeyelim. Rafael Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a izin verecek Galatasaray.
7: Gelirse.
6: Ha aynen.
7: Niye bir başka alternatif
6: ama yok mu? 3 tane bence. Leao gelirse Barış Alper Yılmaz iyi bir rakama Avrupa'ya transfer olur. Barış Alper Yılmaz'ın geliri ve yarattığı kaynakta can uzunu Galatasaray'a getirir.
7: Bu arada
6: bence 3 hamle.
7: Peki. Şöyle bir mantığı var tabii bunun bir taraftan. Leao'yu aldığın zaman yabancı sınırının içerisine de giriyor. 10 artı 4 yapmak zorundasın. Orada hamlelerinde kısıtlanıyor. Bu
6: durum. Ama on numaraya yabancı değil, yerliyi çekmiş oluyorsun. O evet. Şekilde bir boşluk oluşturacaksın.
7: Onu söylüyorum ben de. O yüzden Can Uzun'la devam edelim o zaman.
6: Tabii ki.
7: Orada anladığım kadarıyla bir ilerleme var.
6: Hepsi aslında birbiriyle biraz önce anlattığım gibi bağlantılı hep transfer operasyonları.
7: Bu da aslında Dursun Özbey'in bugüne kadar neden transfer yapmadığını, transferde geç kaldığını bize anlatıyor. Kaynak yaratıp oyuncu almaya çalışıyor. Bu kadar.
6: Yani buraya da hak verebiliriz.
7: Bir formül çıkmıyor. Bu arada bence şöyle bir durum var tabii. İyi bir operasyon olur yani. Oyuncunu satıyorsun.
6: Ya Barış Alper
7: bir kaynak çok yaratıyorsun.
6: Farkında benim beğendiğim oyuncu.
7: Ya da iki tane oyuncu operasyonu yapıyorsun.
6: Tabii ki Can Uzun çok büyük bir değer. Çok büyük bir potansiyel. Leo çok büyük bir yıldız. Geçen yılı bence iyi geçirmedi ama tabii ki yani yıldız aurası olan, o potansiyeli olan bir oyuncu Rafael Leao. Ama Barış Alper Yılmaz farklı bir oyuncu kimliğinde, kanat oyuncusuydu, profiliydi. Bekleyip göreceğiz.
7: Yani şu, Can Uzun kesin gelir bu durumda. Doğru mu anlıyorum Barış Alper giderse?
6: Ya oyuncunun Galatasaray'a karşı herhangi bir negatif bakış açısı yoktu. Olay sadece Frankfurt'un istediği bonservis bedeliyle alakalıydı.
7: Orada bir mutabakat var mı?
6: En son 40 demişti Frankfurt. Ama geçen hafta da anlatmıştım. Galatasaray'ın elini güçlendiren noktalardan bir tanesi, uzun süredir Can Uzun'u isteyen Napoli ve Milan kulüplerinin Can Uzun için tabelayı 25 bandında belirlemiş olması. Galatasaray tabii ki Barış Alper Yılmaz süreci, Leao süreci netleştikten sonra bana göre daha kararlı ve cebi sağlam şekilde oturacağı için masaya o rakamı bana göre 30 bandına düşürüp 30-35 band, 35 fazla olabilir ama 30 bandına düşürmeye çalışıp
7: işi bitiriyorsun.
6: Bitirecektir diye düşünüyorum Can Uzun'la.
7: Singo'ya teklifler meselesi.
6: Ya Singo'ya teklifler geliyor ama oyuncu Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor. Oyuncu diyor ki ben Premier Lig'de Top 6 dediği takımlara ancak giderim. Arsenal, Liverpool bunlar benim hedefim. Manchester United. Neden? Futbolcu tarafıyla da konuştum. Bugün Galatasaray'a resmi teklif yapan Inter'de, Newcastle United'da geçen yıl Monaco'dan Singo'yu almaya çalışan kulüpler. Futbolcu da diyor ki ben gidecek olsam bu kulüplere geçen sezon giderdim. Galatasaray'ı tercih ettim. Burada bir yıl kapı gibi aslan gibi oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde performans verip ben Premier Lig'in deve dişi takımlarına gitmek istiyorum diyor ki aslında oyuncunun bir anlamda yaşadıkları zaten bu hayali kurdurtuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşılaşması sonrasında Liverpool direkt kontak kurmuştu 30 Eylül'deki maçtan sonra. Dünya Kupası sonrasında menajeriyle Liverpool bir daha bir kontak kurmuştu ama sakatlığı sebebiyle şimdilik o transfer çok olası gözükmüyor ama temiz bir sezonla birlikte Premier Lig'e gitmeyi isteyen Singo bugün ne Newcastle United'ı ne de Inter'in teklifini değerlendirmeyi düşünmüyor. İlgi yazısı geldi Galatasaray'a ama futbolcu seti çektiği için bonservis olgunluğuna gelemedi.
7: Peki. Nelson ne zaman gidiyor?
6: Ha Victor Nelson geçen yıl kiralanırken otomatik olarak zaten bu prosedürdür. Sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Nelson Galatasaray'a diyor ki arkadaş tabii ki artık futbolcuların hepsinin bu 10+4 kuralından falan her şeyden haberi olmaz olduğu için eli güçlü diyor ki madem beni göndermek istiyorsunuz verin bonservisimi. Yok parayı istemiyor. Bonservisimi verin diyor. Ben kendime kulüp bulurum. Niye? Çünkü bonservis elinde olduktan sonra imza parası alacak.
7: İşte aynı şey yani. Evet.
6: Tabii sen kazanacağına ben kazanayım diyor.
7: Haklı mı?
6: Yani haklı diyemem. 10+4 olmasa keşke.
7: Kullanır yani bunu.
6: Evet Nelson.
7: Ya bu dertler şeyde de büyük.
6: Karşılıklı sözleşme
7: Fenerbahçe tarafında da var.
6: Tabii.
7: Masaya otururken.
6: Asıl olay orada. Sen bir tane Nelson'u konuşuyorsun tabii. Burada. Orada kaç tanesini konuşacak tabii, belki de
7: tabii,
6: Fenerbahçe.
7: Tabii. Ya dolayısıyla oyuncuya bonservisini verirse yani zorluyor iki tarafta.
6: Ve isteyen kulüpler de var Nelson'u. Kampa götürülme gerekçesi de bu. Çünkü İtalya Serie A'dan isteyen kulüpler var. Hatta Galatasaray'ın ilk hazırlık karşılaşmasında oynadığı Monza kulübü Nelson'u transfer etmek istiyor ki o karşılaşmada da çok iyi bir performans sergiledi. Galatasaray bonservis kazanabilirdi ama Nelson inatla eğer sözleşmemi feshetmezseniz gitmiyorum. Bonservisini bana verin öyle giderim diyor.
7: Peki. Eli masada güçlü şu anda.
6: Tabii tabii. Ya öyle de olacak gibi. Karşılıklı sözleşme feshiyle Galatasaray Leao'ya kontenjanda yer açacak.
7: Bu Gardi Reinders meselesi nedir abi?
6: Abi George Gardi Galatasaray'a çok önemli transferler yaptı. Zaman zaman iki taraf arasında ipler gerildi, anlaşmazlık oldu, Galatasaray'ın kızdığı noktalar oldu. İşte Davinson Sanchez, Como süreci gibi onları anlatmıştım. Reinders da Galatasaray kulübüne George Gardi'nin aynı Leao paketinde olduğu gibi 1-1,5 ay önce önerdiği bir isim. Çünkü City'nin kontratından çıkmayı düşündüğü bir futbolcu Reinders. Zaten Gardi'nin olayı da bu. Icardi sana paket hop hemen erken alarma uyandırdı. getirtti. Osimhen erken uyandırdı, getirtti. Gardi zaten bunları çok iyi yapıyor. Yıldızların kulüpleriyle olan ilişkilerini çok iyi şekilde takip edip hop
7: operasyon yapıyor.
6: Orada bir kırmızı alarm yanarsa sana getiriyor. Leroy Sané'yi de George Gardi 6 ay öncesinden bak Bayern'le bunların arası olmayacak, uzatmayacak deyip Galatasaray'ı masaya oturtmuştu. Reinders da bu pozisyonda Gardi'nin önerdiği isimlerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ha Reinders'a, şimdi Leao'yu aldın, Reinders'a yer kalmıyor. 10 yabancıda. Gabriel Sara konusunda menajerin ifade ettiği şu. Şu anda Suudi Arabistan'dan teklif var. Yanlış hatırlamıyorsam Al Hilal kulübü olması lazım. Tamam. Gabriel Sara'yı istiyor. Ama oyuncu şu an Arap pazarına sıcak bakmıyor. Menajeri de Galatasaray kulübüyle görüştü. Ve Premier Lig'den, çünkü Dünya Kupası kadroları belli olmadan evvel Aston Villa'nın net ilgi yazısı vardı Galatasaray'da. Ama o resmiyete dönmedi. Menajeri Premier Lig'den teklif getireceğini dile getiriyor. Gabriel Sara'nın da ayrılığıyla birlikte Reinders'a da kontenjan açabilir Galatasaray. Ha, hocaya sorduğunda şunu biliyorum, Okan Hoca'nın görüşü. Okan Hoca'yla da alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Hoca aslında hiçbir yabancı futbolcusunun kadroda şu an yer alan Nelson dışındaki hiçbir futbolcudan çıkmak istemediğini söyledi. Mevcut yabancıların kalması, bir tane de takviye yapılmasını istediğini dile getirdi ama Gabriel Sara sürecini yaşayıp göreceğiz. Şimdi hocanın benim ne diyeyim yadırgadığım bir ifadesi oldu geçtiğimiz günlerde. 3-4 şey yaptığım röportajda şunu söylemişti. 10+4 kuralı. Ya biz zaten yerli oyuncuya şans veremiyoruz. Yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz demişti. Bak buna katılırım. Yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz. Ama biz yetiştirici kulüp olamayız ifadesine Okan Hoca'nın katılmıyorum. Niye yabancılar katılmıyorum? Üzerinde. Yabancılar üzerinde. Yok, yabancılar özelindekine katılıyorum ama yerliler özelinde kesinlikle katılmıyorum.
7: Tabii ki.
6: Şimdi Okan Buruk nereden çıktı? Galatasaray Futbol Akademisi'nden çıktı. Okan Buruklar, Bülent Korkmazlar, Tugay Kerimoğlu, Emre Belezoğlu say say bitmez.
7: Arda?
6: Şimdi Galatasaray hep Arda? Aslında tarihi Arda Turan. Ya daha say bitiremezsin.
7: Yunus
6: Akgün, Semih Kaya, Emre Çolak. Ya bir sürü sayarız. Şimdi bu noktada Galatasaray'ın ne diyeyim ikon olmuş isimleri hep aslında yetiştirici şekilde getirdiği yerli Hiç yıldızlar, süperstarlar oldu. Tabii. Şimdi o yüzden Galatasaray'la bence çok fazla bağdaşmıyor Okan Hoca'nın bu çıkışı ve kendi de üstelik Galatasaray altyapısından yetişip bu noktalara gelen bir oyuncu olduğu için bence biraz daha genç oyunculara Okan Hoca'nın şans tanıması ya da biraz daha gidip altyapı maçlarını izlemesi, akademide biraz daha bence vakit geçirmesi gerektiğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. Bu bir dost tavsiyesi benimki.
7: Diğer yandan gün gelir Dursun Özbek de der ki kardeşim hep alıyoruz, bir tane de siz yetiştirin.
6: Kaldı ki
7: transfer yok bu sezon.
6: Ya Aydın bir de bir şey söyleyeceğim. Yakın geçmişteki başarılara bakayım. Barış Alper Yılmaz nereden geldi? Keçiören Gücü. Kerem Aktürkoğlu.
7: Erzincanspor.
6: Daha birçok örneği var da şimdi spontan geliştiği için aklıma geldi.
7: Hayır, bunları da bu arada
6: ya
7: şöyle.
6: Bunlar da yetiştirici olduğun için kazandığın futbolcular ki Barış Alper Yılmaz'ı bu noktaya sen getirdin.
7: Onu
6: Kerem Aktürkoğlu'nu sen getirdin. Tamam Fatih Hoca transfer etti ama olgunluk ve star pozisyonuna
7: sen getirdin.
6: Okan Hoca'nın döneminde çıktılar.
7: Yani onlar da altyapı sayılır aslında. Yani biraz da olgun tabii gelmişlerdi ama aldın.
6: Ve üstüne koydun çünkü.
7: Üstüne koydun. Bir tanesini 12 milyon euroya sattın. Bugün bahsettiğin oyuncu Barış Alper bu operasyonu yaparsan Leao ve Can Uzun transferinin önünü açıyor. Demek ki kendi kaynağını üretmek her zaman iyidir.
6: Buradan haklısın. Da şuraya geçeyim. Ayhan Akman selam olsun. Çok yakın bir dostumdur uzun yıllardır. 11 yıl Galatasaray A takımında oynadı. Yıllarca kaptanlığını yaptı. 6 yıl içeride futbol planlamasında, kadro planlamasında mesai harcadı. 17 yıldan bahsediyoruz. Şimdi sessiz sedasız geçtiğimiz sezon devam ederken Ocak Şubat gibi Ayhan Akman görevinden ayrıldı. Şimdi bu 4 yıldır oluşturulan kadroda kimi az der, kimi çok der, kimi iyi der, kimi kötü der, kimi doğru der, kimi yanlış var. Transfer ve kadro planlamasında Ayhan Akman'ın önemli bir payı vardı. Transfer edilen oyuncularda, transfer edilmeyen ve karşı çıkılan oyuncularda. Şimdi Ayhan Akman'ın savunuculuğunu falan filan yapmak için bunu söylemiyorum. Ben sadece şunu soruyorum. Galatasaray futbol takımı planlamasında ya da transfer organizasyonunda Okan Hoca'nın beğendiği ya da beğenmediği futbolcuyla alakalı karşıt sav ve görüş sunabilecek futboldan gelmiş herhangi bir isim var mı? Futboldan gelmiş, hayatını futbola ve sahaya adamış herhangi bir isim var mı? Bak Ali olur, Mehmet olur.
7: Yok.
6: Ayhan Akman gitti, o plan ve organizasyona kim dahil edildi? Hiç kimse.
7: Belki başkan bakıyordu oradan.
6: Bu yanlış işte. Abi başkan zaten en başta, president en üst koltukta ama arkadaki o liyakata dayalı yapılacak olan organizasyon şemasında kim var? Hani Ayhan Akman'ı çıkarırdım, ne bileyim işte Hasan Şaş koydum. Ayhan Akman gitti ama Mertens geldi. Var mı öyle bir hamle Galatasaray'da?
7: Yok.
6: O da yok. Yani bence buralar da doğru değil.
7: Peki.
6: Ya buraların da tedavi edilmesi gerekli diye düşünüyorum ben.
7: Son iki sorum. Ya bu Musiala'ya çok girmenin bir alemi yok diye düşünüyorum ama bir sorayım yine de. Galatasaray diyor ki almayacağım. Burhan Can diyor ki hayır alacak diyor. Özeti bu.
6: Ya Burhan Can sahada çok emek veren. Takımı yıllardır.
7: Kendini de çok riske attı. Ben tanımam Burhan Can'ı. Tanımam derken kıyar ben biliyorum. Ya şimdi Naci sen de yıllardır bu işin içindesin. Ben de yıllardır bu işin içindeyim. Abi şimdi kulüp diyor ki ben diyorsa ki ben bunu yapmayacağım. Israr etmek bana çok ilginç geliyor ya. Ne diyeceğim abi?
6: Ya Burhan Can'ı severim. Herkesin kendi projeksiyonu var. Kendi karakteri vesaire falan var. Burhan da tabii ki güvendiği bir kaynakla konuşmadan böyle bir haberi vermemiştir. Kalkıp zaten yoksa iddialı çıkışlara imza atmazdı ama sakin kalmakta fayda var. Transfer çünkü farklı parametrelerle oluşan ve çok değişken bir süreçtir. Bu tip açıklamalardan hepimizin kaçınması lazım. Yani biz de yanlışa düşmüyor muyuz? Düşüyoruz abi.
7: Düşüyoruz.
6: İşte John Duran'la prensip anlaşmasına vardı Galatasaray dedik. Prensip olmadı. Anlaşmasına vardı ama kulübü çok daha fazla talepte bulundu. Olmadı.
7: Abi Galatasaray hiç yani, gitmemiş mi yani bu Musiala'ya?
6: Abi Musiala'ya gitti Galatasaray zaten. Tamam. Yani Musiala haberini söyleyenlerin en başında kim geliyor? Serdar Ali Çelikler geliyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda Murat Aşık bile söylemiş Fenerbahçe yayınında Musiala Galatasaray olayını. Şimdi biraz orada parmak izlerine...
7: Mesaj at.
6: Parmak izlerini anlatabilirim aslında bu Musiala şemasında ama neyse. Şunu söyleyeyim. Galatasaray Haziran ayının sonunda yani yaklaşık bir ay evvel Musiala ile alakalı hayal kurdu. Zaten bu tip yıldızlar üzerine Galatasaray'ın hayalleri her zaman var. Leroy Sané'yi çekmiş adam geçen yıl. Musiala'yı da nasıl, ne üzerinden çekerim dedi. Can Uzun'un menajeri üzerinden çekerim dedi. O da nasıl oluştu? Musiala sakatlıktan çıktı. Bayern oraya oyuncu transferi yaptı. Düzenli oynayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği bir takım. Acaba Musiala'yı kiralık olarak alabilir miyiz? Hani Bayern'in de kadrosu geniş, burada oynatalım biz oynama garantisiyle. Abi direkt olarak zaten Bayern Münih'te. Oyuncu tarafı da hani bir reklam var ya, aklından bile geçirme. O şekilde bir yanıt veriyor Galatasaray'a. Ve konu kapanmak zorunda kalıyor. Yoksa ah keşke diye Galatasaray'ın düşündüğü ve hatta Leroy Sané falan konuşuyor Musiala'yla. İlkay devreye giriyor falan ama oyuncu tarafı da Bayern tarafı da yok diyor. Ve
7: işte bitiyor.
6: Olay peki. Bildiğim kadarıyla bitiyor.
7: Peki. Yani en azından orada bir ateş yanmış.
6: Ama bir de
7: biraz
6: şu var.
7: Da, iş biraz da
6: Bayern'e de haksızsın diyemezsin. Niye biliyor musun? Çünkü biz olmuşu gelip oynatan ve tüketen bir futbol ülkesiyiz. Bizde hiç 19-20 yaşında gelip gelişimine katkıda bulunup eğitip yolladığımız bir yıldız var mı abi? Var mı? Şimdi Bayern de o yüzden tüketen bir futbol ülkesine yanlış anlamayın. Musiala'yı verir mi?
7: Şöyle böyle bir kulüp arıyorsa dediğine katılıyorum.
6: Ya bir Galatasaray soru tarihinde işaret. Frank Ribery'i sayarım ben. Ama adam
7: o başka bir
6: 6 ayda kaçtı gitti. Başka bir operasyondu.
7: O şey vardı ya Galatasaray bir ara Barcelona'dan getirmişti kaleci. O iyi bir kaleciydi.
4: Penya.
7: Peki.
6: Ama Musiala şu anda Almanların göz bebeği abi.
7: Ama yani şunu da
6: maaşı
7: söyleyeyim.
6: Maaşı 25 milyon euro. Diyorlar ki mesela onu da görüyorum. Herkesin haberciliğine çok büyük saygım var. Hepsine saygı duyuyorum genç kardeşlerim. Ama Musiala'nın maaşını sadece Avrupa'da Türk kulüpleri ya da Galatasaray karşılıyor. Arkadaş Bayern Münih göz bebeği olan bir oyuncunun sözleşme maliyetini karşılasın diye verir mi X bir yere? Bayern Münih kar eden ve dünyanın en zengin kulüplerinden bir tanesi. Real Madrid diyoruz ya, Bayern şirket gibi yönetiliyor.
7: Öyledir sen. Başka şey.
6: Yani o yüzden yok. Yani Musiala'nın kontrat maliyeti için Galatasaray'ı tercih etmez yani Alman kulübü.
7: Ama iş şeye döndü. Ben çok eski tarihten hatırlıyorum. Sonra buna dair çok espri de üretildi ama.
6: Evet.
7: Bir dönem Lille'de oynarken Eden Hazard fotomaçı her gün şey yazıyordu. Fener'e geldi. Fenerbahçe'de her gün yalanlıyordu, ona döndü yani. Böyle bir durum. Peki son olarak...
6: Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Dün Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. Galatasaray kampından Sayın Abdullah Kavukçu 2 gün önce döndü. Ve dün de önemli bir toplantı gerçekleştirildi.
7: Transfer toplantısı.
6: Sayın Başkan Dursun Özbek'le birlikte. Hani takımla dönmeyi hiç beklemeden artık vakit kaybetmemek için harekete geçmek adına bu hamleyi yaptı. Sayın Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek bir araya geldiler. Ve gözüken o ki biraz önce yayın başında anlattığım gibi Leo gelişi, Barış Alper transferi, Can Uzun hamlesi Galatasaray'da bence yakın zamanda çok fazla konuşacağımız gündem maddeleri gibi duruyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Galatasaray'ın bence bunu çok iyi anlatıp artık harekete geçmesi lazım. Neden? 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. 8 Ağustos'ta Villarreal maçı var. Sosyal medya üzerindeki bu tepkiler tribüne yansırsa O sıkıntı yaratır Galatasaray'da, evet, onu söyleyeyim.
7: Son sorum. Bu Yusuf Demir bir açıklama yaptı.
6: Evet.
7: Galatasaray diyor beni baltaladı özetle. Bana yanlış tedavi uyguladılar.
6: Yok yok,
7: zorladılar. Yani şunu söylüyor. Özetini söylüyorum çünkü. Galatasaray'daki süreç benim için oldukça zor geçti. Sakatlığımdan sonra ayak bileğimi, ayakkabı bile giyemeyecek hale geldim. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem söylendi. Bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Tıbbi süreçlerde ciddi problemlerle karşı karşıya kaldım ve yaşananlar beni gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak zorladı.
6: Evet. Kaygı seviyesi yüksek bir isim Yusuf Demir. Güven konusunda kendine dair problemleri olduğu için aynı Galatasaray'da bu yaşadıklarını Barcelona'da da yaşamış. Galatasaray sağlık heyetiyle de konuştum. Açıkçası genç bir futbolcu olduğu için Yusuf Demir, kariyerini olumsuz etkilememek için Galatasaray kulübü Yusuf'u da düşünerek bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmak istemedi. Ama telefonla da görüştük Galatasaray kulübündeki önemli isimlerle. Yusuf Demir'in bahsettiği anestezik iğneler, onu söyleyeyim. Ve bu iğneleri Drogba'ya yaptı Galatasaray sağlık heyeti. Icardi'ye yaptı. Osimhen'e yaptı. Burak Yılmaz'a yaptı. Ama Yusuf Demir'de şöyle bir problem vardı. Kendine olan güven konusunda eksikliği yer aldığı için zaman zaman kritik anlarda görevden kaçmak adına bahane üreten bir profil çizdi.
7: Ya bir de bir şey
6: ve
7: söyleyeceğim
6: bu infoyu, açıklamada. Bu infoyu Galatasaray aynı zamanda geldikten sonra artık 2-3 ay tecrübeler ışığında Barcelona kulübünden de aldı. Hatta ve hatta daha da öteye gideyim. Galatasaray Sağlık Kurulu Yusuf Demir transferine ilk günde sıcak bakmıyordu.
7: Ya bir de başka bir şey daha var bu açıklamada. Onu da söyleyerek kapatayım. Şimdi bu çocuk böyle konuşuyor. Ya baba sen iğnenin içerisindeki etken maddeleri nereden biliyorsun? Sen doktor musun yani? İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Bu var. Biz ya de doktora
6: başım
7: gidiyoruz.
6: Ağrıyor. Bak başım ağrıyor. Ayağım çekiyor. Yıllardır olan pubisim tuttu deyip sayısız karşılaşmada Galatasaray'da görevden kaçtı. Daha sonrasında Galatasaray kiralamak istedi Yusuf Demir'i. Dedi ki peki...
7: Kim başa bela etti bu Yusuf Demir'i baba? Kim istedi bu adamı?
6: Sevgili Erden Tuğur transferiydi. Ama bazen her yöneticinin yaparsın. Tabii ki artı eksi transferleri vardır. Buradan hani sen sordun diye söyledim ama şimdi Yusuf Demir konusunda...
7: Ama o sıralarda da bu arada herif şeydi, çok popülerdi. Barcelona'ya
6: almadı
7: gitmiş.
6: Almadı işte, bu yüzden almamış. Kaygı bozukluğu, güven problemi çocuğun. Kritik maçlarda hep bahaneler. Ya Saint Gilloise maçında oynatacaktı, pubisim ağrıyor dedi. Gençler Birliği maçında hatırlasana. Oynattı, devamında Saint Gilloise maçı vardı. Oyundan çıktı devrede, ona kızdı. Saint Gilloise maçında oynamadı pubisim ağrıyor diye. Yedek kulübesinde oturdu. Galatasaray kiralayacaktı geçen sezon başı. Eğer kiralarsanız zam isterim. 950 bin euro alıyordu Galatasaray'dan. 1.2 milyon euro istiyorum dedi. Başka bir kulübe kiralarsanız.
7: Yani
6: Yusuf Demir Galatasaray'da 3 yıl oynadı. Abi 3 milyon dolar para kazandı gitti. Şimdi kaç oynuyor da? Söyleyeyim mi? 200-250 bin euro oynuyor.
7: Öyle olur.
6: O yüzden...
7: Bir de hayır, iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum diyordu ya, bence şöyle bir durum var. Yani bu adama

0: Ne diyeyim ki? Komik.
1: diyelim ve sana da teşekkür edelim. Ağzına sağlık. Tekrar görüşürüz.
0: Teşekkürler.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
4: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
5: Preparações individuais, o que você acha da sua preparação, você mesmo e da equipa, porque já jogamos três jogos, dois jogos amistosos, o que você acha disso?
6: Não sei, merhaba, good night, I don't know. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para eu poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início de temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que para a época séria, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente. E a equipa também para nos conhecer melhor, mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos e acho que estamos bem, estamos já preparados bem.
5: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için, hem bu eksikliğimi kapatmak için, o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksikliğimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız. Ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim. Çünkü çok fazla yeni oyuncu yok ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz. Fakat bu yolda çalışıyoruz.
7: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niaga'ya teşekkür ediyoruz.
6: Rica ederim abi.
7: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
5: Qual foi o fator que você escolheu Galatasaray como seu
6: como
5: equipa e como aconteceu todo esse processo da transferência?
6: O processo de transferência é um bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro. Estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes. E pelo projeto do clube, é por isso que eu veio para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa. Então, só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mas por causa disso.
5: Yani süreç daha uzun ve karmaşıktı ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak, kendimi daha fazla zorlamak, hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
4: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu, onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
5: Que você acha do como celebramos o campeonato, a gira no na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
6: Realmente foi incrível, não imaginava que

0: viver isso a essa idade, mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray, algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento. E foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
1: İnanılmaz bir deneyimdi benim için çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu, çok güzel bir anı oldu benim için.
2: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
1: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
0: Eu estava feliz, como é óbvio, né? Estava contente demais, ainda por cima ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
1: Tabii ki mutluydum, çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, turu atmak takımla inanılmazdı, çok güzeldi.
3: Şimdi Yega saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
1: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, o que você sente?
0: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bolo, eles a gritar, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
1: Ya kendine çok müteşekkirim çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğimde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
3: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
1: Os adeptos querem muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode ficar brincar com nós.
0: Não, não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar todos juntos.
1: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
3: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. İlk ay onun için ne anlam ifade ediyor?
1: O que significa ilk ay para você?
0: İlk ay. Para mim é espelho, para mim é exemplo que eu posso seguir. É profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. E eu, sinceramente, nem imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experientes ao lado dele. Ele é significa como se fosse professor. Tenho que aprender com ele. Se quero chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
1: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklım ucundan geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
4: Evet.
2: Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Lezli transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
1: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem objetivos seus próprios. E agora que tem mais um meio-campista, que chegou Lesley, tem mais competição dentro da equipa, como que vai afetar tudo isso ao seu rendimento?
0: Isso para mim não é indiferente. Eu sempre, mesmo se tivesse duas meio-campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto. Quando o míssil me chamar, para estar pronto. Para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo, que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer o meu trabalho.
1: Yani o iki tane, üç tane, beş tane, altı tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
2: Şöyle, aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım, oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
1: A maioria das pessoas se considera como um meio defensivo. Mas ela assistiu jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para fazer coisas boas no ofensivamente. Você sente mais como em ataque ou em defesa?
0: Eu sinto mais à vontade para ataque, mas só que como eu gosto tipo, de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam isso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não consegue ir como um posição 10, por exemplo, mas aqui se jogarmos com 3, já consigo ir mais para frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para frente. Mas é mais naquele da ajuda a voltar a defender e é isso, é muito claro.
1: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek ön libero oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken, diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma, kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
4: Bu top kaybetme.
1: O bölgedeki oyuncu. CSS meio centro, tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando isso para perder menos bolas, porque os jogadores elites, se sempre se diferencia com perder menos bolas no meio campo.
0: É verdade, tem sido razão. É verdade, isso é verdade. Sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que o meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais, mas tento sempre perder menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também não vou ficar agarrado porque perdi, vou lutar do outro, procura do outro. É sempre assim.
1: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
3: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
1: Galatasaray está ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você?
0: Para mim, como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League. Porque em termos de equipe é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar no Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
1: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için, her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi. Çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Ve yani herkes için, sadece benim için değil, bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. Bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
3: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Sağ içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
1: Dansa muito bem. Tem o segundo que dança com você.
0: Comi. Agora. Agora danço.
1: Quem pode acompanhar-te em dançar?
0: No clube.
1: Você dança bem?
0: No clube, acho que é Mário Lemina. Marlemina
1: muhtemelen.
0: Marlemina.
3: Can Armando.
0: Agora estou a ensinar Can Armando.
1: Şimdi Can Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişiye.
3: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niega nasıl profilde bir oyuncu olacak?
1: Agora todos sabemos que tem potencial muito alto você. Onde que você imagina vai estar dentro de dois anos?
0: Dois anos.
1: Que nível?
0: Sei que tenho potencial, porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais cada dia, aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de dois anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a dois anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de dois anos é isso que eu imagino.
1: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep ben de biliyordum, bana da söyleniyordu. Ama bunun sadece potansiyelli olmadığını, çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyorum. İki sene sonrayı düşünecek olursam, iki sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa arasında takımı. Hayalini kurduğum şey bu.
2: Şöyle, Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine, bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliğiyse.
1: Antes do jogo do Monza, você tem um conversa com Osimhen, se isso não é privado, pode dar uma ideia do que é isso, porque Osimhen é um jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
0: Em mim, é verdade, ele é um dos melhores exemplos para nós africanos, ou África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz, e ele me ajuda muito, aconselha-me muito, desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem, é um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei, e antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial, e ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu sou a trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias, que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele, mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre, ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer, como eu vejo, ele é um jogador experiente, tento ouvir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também na África, como eu, um dos melhores do mundo na posição dele, e só temos que seguir o passo dele.
1: Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu, hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için, çünkü hep yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu, hep bir şeyler göstermeye, anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan, kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
2: Şöyle, Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hocayla ilişkileri nasıl, ilk geldiği günden beri hoca, teknik ekip, Yaklaşımı nasıl? Düşünceleri neler?
1: Okan Buruk é uma pessoa muito importante na história do clube, como jogador, como técnico, está escrevendo história agora mesmo, e desde que você chegou, qual é o diálogo entre ele e você?
0: Entre ele. Nós falamos sempre, mas é aquela conversa normal, assim, eu não tenho assim tantas conversas com ele, mas ele é um bom treinador, e ele também fala, tenta me ajudar no que é possível. E certo que ele está a fazer a história deles, ele já fez como jogador e aquele agora como treinador. Ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso e não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
1: Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için. Hem hoca, oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
2: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
1: Ya biz nos treinos vimos vídeos dele, está na ronda com vocês. O que você acha do duelo como jogador agora mesmo?
0: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade, tem. E ele é engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós, dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
1: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor, bizimle gelip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli, belki bizimle aynı şeyde değil şu anda, kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmek de açıkçası mutlu ediyor beni, gülüyorum.
2: Hocam Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve Inter forması giydi, onu da hatırlatmak isterim.
1: İyi, tamam, el sayo kampiyon. Na Galatasaray e também jogou para o Inter. Ele.
0: Em ele?
3: Sayın Başkan Dursun Özbek kendisini evladı gibi görüyor. Kemerburgaz'da hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
1: Que o presidente acha você como um outro filho. Tem um vídeo de ele com você no do Kemerburgaz.
0: Se você lembra. Lembro. Aquele de cumprimentar. Né? Sim. Ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. É boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá.
1: Çok ilginç, komik bir andı o. Ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
3: Evet, şeyi soracağım bir de. İdolü kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
1: Sidi Umi idolu.
4: Hatta onu dünyada takip ettiği orta saha oyuncu.
1: Futbol mundial, tipo meio no nombro Ilkay, por exemplo, se tem um outro jogador que você...
0: Sim, eu acompanho agora, ainda por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são da minha posição. De Bruyne acompanho todos, eu gosto de todos eles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meu ídolo assim, mas eu acompanho todos, gosto de... Praticamente todos, eu acompanho todos.
1: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinho'yu çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğimi ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
3: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin farkında mı? Bunu biliyor mu peki çok fazla?
1: Çünkü bu sadece düz derbis. Na Turquia, você sabe a importância desses jogos, né?
0: É incrível. Realmente é incrível. O jogo, não só o derby, mas outros jogos também em casa ou fora de casa, acho que é muito bom. É por isso que eu disse, para mim, é muito importante estar nesse nível agora com essa idade. Porque eu sei que daqui à frente, com essa experiência que eu já estou a ter, daqui à frente eu vou ficar mais forte, vou estar mais acostumado a esse tipo de palco, com esse derby, assim. E sou capaz de jogar em qualquer estado, então...
1: Evet, derbiler inanılmazlar. Fakat sadece onlar da değil, bizim hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardaki tansiyon da, seviye de çok yüksek olduğu için ben bunların her birini birer deneyim öğrenecek bir şeyler olarak görüyorum. Çünkü bunlardan çıktıktan sonra ilerideki maçlar içinde kendimi çok daha güçlü, çok daha hazır hissetmemi sağlayacak. Fakat gerçekten inanılmaz maçlar oynanıyor.
4: Evet.
2: Birkaç tane böyle özel kişisel şeyi soracağım. İstanbul'da 24 saati böyle özetlerse nasıl geçiyor acaba?
1: Agora coisas mais pessoais, digamos, como passa o 24 horas
2: Onu şaşırtan şeyler oluyor mu?
1: Ikolaya sorpresa mais grande.
0: Me?
1: O sorpresa.
0: Surpresa. É surpresa mais grande é o carinho de todas as pessoas, por exemplo, comigo, eu não esperava se ia ser, por exemplo, aqui quase todos gostam de futebol, para qualquer sítio que tu fores, vai ter sempre pessoas ali a falarem contigo, até... E o meu dia, passo o meu dia, se vamos treinar de manhã, corro, vou para treino, e quando eu voltar à tarde, fico em casa, mas tenho miúdos lá no condomínio que são pequenos, meus amigos, às vezes vão lá em casa, me chamam, às vezes vou brincar com eles, jogar com eles, fazer algumas coisas com eles, que deixa eles felizes, ou às vezes ficamos lá em casa, fica a divertir com eles, passo o meu dia assim.
1: En çok şaşırtan şey, nereye gidersem gideyim, arabada veya herhangi bir yerde insanların benim yanıma gelip benimle konuşmak istemesi, bana ilgi gösteriyor olması, buna hala şaşırıyorum. Her seferinde benim bir günümde, eğer mesela sabah antrenman yapıyorsak, erken antrenmana geliyorum. İdman bittikten sonra da aslında eve gidip ailemle, kardeşlerimle oynamakla geçiyor. Onları mutlu etmeye çalışıyorum. Çok ilginç şeyler yaptığımı söyleyemem. İdmandan çıkıp eve gidip onlarla vakit geçirip...
3: Konsol oyunu oynuyor mu?
1: Osa jogando konsolu, jogando computador.
0: Futebol, jogo futebol com eles. Jogo futebol no sintético. Às vezes, quando eu não tenho treino no meu dia de folga, vou lá, jogo com eles. Eles também não acreditam, às vezes, que estou mesmo a jogar com eles. Mas para mim é o importante, porque eles são crianças. Eu sei que eles gostam muito de mim e eles querem um dia ser jogador. E essa pequena coisa acaba por fazer diferença. Ir jogar com eles, eles vão acabar por motivar mais, acreditarem. E se jogarmos com ele, ele consegue jogar lá. Nós também um dia podemos chegar lá.
1: Bilgisayarından ziyade ben evimin yakındaki mahallemdeki çocuklarla futbol oynuyorum onlarla oradaki sentetik sahada. Çünkü her çocuk gibi ben de onlar gibi başladım ve onlar da benimle oynuyor olmaktan dolayı daha da mutlu oluyorlar. Onları mutlu ediyorum. Eğleniyoruz ve onlar da hayal kuruyorlar. Bu şekilde vakit geçiriyoruz.
4: Son bir iki soru çünkü taraftar da artık üşümesini, ıslanmasını istemiyor.
1: Başlar o última pergunta porque está chovendo e os atletas estão dizendo deixa ele.
2: Sağ içinde kendisinde güvendiği en önemli özelliği hangisi? Geliştirmesi gereken özelliği hangisi?
1: Dentro do campo, qual é o seu mais forte, a qualidade mais forte que você acha e a coisa que tem que melhorar mais? As duas coisas.
0: Mais forte. Pergunta difícil, né?
1: Bu zor bir soru oldu. En güçlü şeyim ne acaba?
4: Dinamizmi?
0: Se calhar dinâmico, eu consigo jogar em qualquer lado.
1: Herhangi bir pozisyonda, herhangi bir yerde oynayabilecek dinamizme sahibim, bunu söyleyebilirim.
0: Sou bom com a bola, proteger a bola, mas para melhorar, eu acho que ainda tenho muita coisa a melhorar, mas isso é mais com o jogo, com o tempo, só assim que eu consigo melhorar mais, porque são pequenos detalhes que consigo aprender durante o jogo, durante os treinos, isso sim.
1: Topu iyi koruduğumu düşünüyorum. Başka bir güçlü yanım. Geliştirecek çok fazla yanım olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok küçük detaylar belki ama her maç, her antrenmanda kendimde geliştirecek küçük ufak tefek şeyler bulup onların üzerine gitmeye çalışıyorum. Ama çok geliştirmem gereken şey var.
2: Türk yemekleriyle arası nasıl? En çok sevdiği yemek hangisi?
1: Comida turca. A comida turca. Se você gosta, o prato mais te gusta.
0: Por acaso eu gosto de comidas turcas. Eu gosto mais de uma pasta, massa, tegletero, okay, assim. Gosto muito dessa.
1: Türk yemeklerini seviyorum genel olarak ama makarna bazlı şeyler, tagliatelle falan seviyorum.
3: Son sorumuz olsun. Galatasaray taraftarına burada ne gibi bir mesaj yollamak ister?
1: Agora sim, última pergunta, qual é a sua mensagem para os adeptos?
0: Os adeptos, primeiramente eu agradeço a eles e a todos os que me apoiam, não só eles, ou todos os que me apoiam durante essa caminhada, e especialmente também a minha família. E para eles, vamos contar com eles essa época, mais uma época. Todos nós juntos vamos conseguir, de certeza. Com eles somos mais fortes e vamos contar com o apoio deles. E eles também podem esperar o nosso máximo, vamos dar o nosso máximo para que eles consigam ser felizes de novo, como ano passado. É algo que eu quero viver muito de novo, e aqui principalmente no Galatasaray. E vamos contar com eles. İyi, obrigado.
1: Öncelikle kendine çok müteşekkirim. Hem bana gösterdikleri destek, sevgiden ve aileme gösterdikleri sevgi ve destekten dolayı ve buna devam etsinler. Çünkü bizi çok daha güçlü kılıyorlar. Hem beni hem bütün takım arkadaşlarımı. Ve biz de elimizden gelenin maksimumunu verip bir defa daha onlarla şampiyonluk kutlamak istiyoruz beraber. Çünkü ben de bu kutlamayı bir defa daha Galatasaray'la yaşamak için inanın çok hevesliyim. Onlar desteklerine devam etsinler. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapıyor olacağız tekrar şampiyon olmak için.
2: Hocam öncelikle kendisine sonra size çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Burada yoğun bir tempo içerisinde siz de özellikle bize vakit ayırdınız. Burada röportajda yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
2: Evet arkadaşlar, 90 Artı Dijital'de Galatasaray'ın önemli yıldız adaylarından bir tanesi Renato Niyaga ile birlikteydik röportajda. Merak edilen tüm soruları kendisine sorduk ve cevapladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Haydi gala.
5: Kim ne dedi?
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Bu bir tekrar yayındır.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu 92.2 frekanslarında Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında bizleri sabırsızlıkla bekleyen tüm dört büyük gündem programının müdavimleri ve Radyo Gol'ün en güzel insanlarına, en kıymetli paydaşlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Temmuz ayının son gününde yüreği spor sevgisiyle atan, dostluğun ve saygının değerini bilen güzel insanlar, hepinize sağlık, huzur ve bereket dolu bir cuma günü diliyorum. Rabbim inşallah emek verdiğiniz her işte başarı nasip etsin sizlere. Gönlünüzden geçen tüm güzel dualar kabul olsun. Evleriniz huzurla dolsun. Sevgilisinden ayrılanlar tekrar kavuşsun. Para kaybedenlerin eksiğini daha fazlasıyla doldursun. Yolunuzda, bahtınızda her daim açık olsun. İnşallah ayağınıza da taş değmesin. Bugün de Türkiye'nin dört bir yanından aynı heyecanı paylaşacağız. Yine futbolun nabzını birlikte tutacağız. Türkiye'de futbolun gündemini belirleyeceğiz. Dünkü Beşiktaş zaferi, Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, Galatasaray'daki sessizlik ve Trabzonspor'un dün Alsat'la hazırlık maçında 1-0 kaybetmesi ama oynanan futbolun ilerisi için umut vermesini hepsini 0212-273-1010'da sizler de görüyorum ki şu anda çok teşekkürler. Onlarca mesaj gelmeye başladı bile. Hoş geldin mesajlarıyla birlikte. İyi ki varsınız. Tüm mesajlarınızı bekliyorum. 0212-273-1010 ya da WhatsApp kullanmayanlar, Instagram kullanıyoruz diyen dinleyicilerimiz için de Çağatay Hoca adresine sadece bana ulaşmanız yeterli olacaktır. Sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Çağatay Bey hayırlı cumalar. Bülent Uslu istiyoruz, gelmezse Çağatay Çıtlak istifa demiş. Kadir Çetinkaya çok teşekkürler. Güzel insan, Allah bütün dualarını kabul etsin inşallah. Beşiktaş'ımıza da başarılar dilemiştim, kısmet oldu demiş Uğur Çalık. Çok teşekkürler. Instagram'dan gelen mesajlarla başladım. Yine Instagram'dan beni takip alan dinleyicilere de dün özellikle teşekkür etmem lazımdı. Orhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Orhan Silahtar'a ve Zekeriya Canikloğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Bir yandan mesajlarınız gelmeye devam ederken programa başlamadan hemen şöyle gelenlerden Tan Mutlu amin ecmain demiş. Çok teşekkürler. Evet, Amerika'dan tır şoförümüz Muammer Bey Instagram'dan da yazmış, buradan da yazmış, WhatsApp üzerinden. Yunus Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı cumalar. Kule Vinç operatörü Hüseyin Aydoğdu, Marmara Elisi'ne doğru yoldayım. Sizlere bir selam vermek istedim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Yolunuz da her daim açık olsun. Farınız da tabii. Hoş geldin güzel insan demiş. Yaşar Bey, Yaşar Cankut çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız. Hüseyin Mecit hiç bir zaman mesajlarınızı da eksik etmediniz ama tabii program yoğun, gündem yoğun. O yüzden hiç vakit kaybetmeden ben yavaş yavaş canlı bağlantılarıma da bağlanmak istiyorum. Gazeteci dostlarımıza çünkü söz verdiğim saatte onların sesini duymayı isterim. İşte onlardan bir tanesi de sevgili Serdar Sarıda. Serdar'cığım hoş geldin Radyo Gol'e. Yayınımıza nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın? İyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden dün akşama dönmek istiyorum Serdar Sarı'da. Kartal Gül'ü oynaya zafer uçtu diyebilir miyiz? Beşiktaş 1-0'ın revanşında yine konuk olduğu Midland'i deplasmanda da yenip yoluna devam etti. Bu maçla ilgili görüş ve düşüncelerini merak ediyorum.
1: Ben o zaman en başta şunu bir söyleyeyim. Görüşlere geliriz. Bugün biraz böyle sosyal medyayı incelediğimde, okuduğumda, hani eskiden gazeteleri okuduğumuzda derdik ama şimdi bir şey kalmadı.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yine tabii internet üzerinden, sosyal medya üzerinden gazeteler, ekran yorumcuları, sosyal medya yorumcuları baktığımızda gerçekten yani futbolun üstüne girip de bu şekilde az sonra söyleyeceğim şekilde konuşanları görünce çok şaşırdım. Hani iki maçta da maç 11-11 olsaydı Beşiktaş turu geçer miydi gibi bir başarıyı küçümseme durumu var. Onun öncelikle şöyle söyleyeyim. Evet, ortada iki tane kırmızı kart var. Bu iki kırmızı kartı hakem durup dururken ben şunlara kart gösteririm, eksik oynasınlar demedi.
0: O da Beşiktaş'ın sayesinde zaten.
1: Evet, yani dün o 3 tane adama sarı kart gösterdi neredeyse. Bir de kırmızı kartla gitti. İlk maçta da Jalon'un müthiş performansı, faul yapmak zorunda kaldı. Bunlar Beşiktaş gösterdi. Yani bunlar böyle durup dururken olan şeyler değil. Hani ben bunlara kart gösteririm de 5 yaş turu geçsin falan. Onlar Türk hakemlerinde falan herhalde karıştırdılar. Şöyle söyleyeyim, o iki kartı da hiçbir Türk hakem göstermezdi. Bak çok net ifade ediyorum. Türkiye'deki maçta VAR'a bırakırdı hakem. VAR'daki de benim alanıma girmez, grip pozisyon der. O pozisyon öyle devam ederdi. Burada Danimarka'daki maçta ise ikinci sarı kart, yani adamın bir sarı kartı var, şimdi ikincisini göstermeyeyim derdi. Maalesef acama gerçek. Bence konuşulması gereken nokta bu. Bu iki hakem Türkiye liginde olsun, bizim ligimizde olsun, inanın yaşanan kavgalar %50 azalır. Bakın inanın. Derbileri bu hakemlere vereceksiniz, kritik maçları bu hakemlere vereceksiniz. Bence gereken taraf bu. Yani bir de senin ülkenin takımı, yani bir milli takım ya, yani Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Başakşehir, kim olursa olsun, Samsunspor geçen sene keza, bunlar bizim Avrupa'da maç oynarken milli takımlarımız, onların başarılarını küçümsemek nedir, yani neye göre yapılıyor onu da anlamış değilim. Umarım spor medyası artık bu tür yorumculardan kurtulur. Kulüp penceresinden bakan yorumculardan kurtulur inşallah. Yani en büyük sıkıntımız bu.
0: Sevgili Serdar, dediklerine ek olarak yani katılma anlamında ben de şunu söylemek istiyorum sana. Dediğin çok doğru. Ülke puanı çok çok önemli. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray, şimdi ülke sıralamalarına baktım, İlk 50'de yer alıyorlar ama Beşiktaş'la Trabzon'a baktığın zaman da biri 128. biri 157. Yani böyle maçların o kadar çok önemi var ki, o puanların o kadar çok önemi var ki.
1: Yani bugün de yeni biri çıkıp kardeşim Beşiktaş sen niye konuşuyorsun, ülke puanına katkın yok falan. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde namalip çıkarken senin takımında ülke puanına katkısı yoktu. Ya buna böyle bakılmaması lazım yani. Bunların hepsi bizim takımlarımız. Ya yani şurada bile bir bütünlük sağlanamıyor. O kadar kulüp penceresinden bakmak iliklerimize kadar işlemiş ki spor basını, o kadar objektif yorumculuğu kaybediyoruz. Bakın objektif yorumculuğu kaybediyoruz ve başka seviyeye gidiyoruz ve futbolun içinden gelen adamlar, bak futbolun içinden futbol oynamış, teknik adamlık yapmış adamların futbol yorumlarını görüyorum. Allah'ım diyorum, bunlar futbol oynamış profesyonel, nasıl oluyor diyorum kendi kendime.
0: Bir de yanlış yönlendiriyorlar. Ya o daha kötü. Evet.
1: Yani zaten taraftarı aydınlatan insan sayısı azaldı. Biraz reytinglere, biraz etkileşimlere, biraz sosyal medya etkileşimlerine çok ucuz kalitesiz işler yapılıyor. Şimdi bak, işin kaliteli tarafından bakacak olursak, Midtjylland'ın son 5 senedeki istatistiklerine bakın. Yani ilk kez gol atamıyorlar.
0: Evet, hepsine baktım
1: ilk
0: ben.
1: İlk kez bu seviyede eleniyorlar. Yani sende o bilgiler mutlaka vardır. İstersen sen biraz dile getir ya da getirmişsindir. Ben yayını sonra
0: yok,
1: bağlandım.
0: Ben de seninle birlikte açtım sevgili Serdar Sarı'da. Ama bir golün tamam, üzerinde farklı yenilmemiş zaten. Son 5 senedir de senin dediğin gibi. Teknik direktör de zaten açıklama yaptı. İlk kez evet, bu yani seviyede mağlup olduk dedi yani.
1: Hoca transferi muazzam bir transfer. Önder Özen transferi muazzam bir transfer. Kaleci Nübel transferi çok muazzam bir transfer. Keza Salih transferi müthiş tamamlayıcı bir transfer. Ve devre arasında, geçtiğimiz sezon devre arasında alınan Olay Tan transferi müthiş. Yani iki golde payı var. İlk yarıdaki, ilk maçta, daha doğrusu Türk Piyasası'ndaki maçta çok net pozisyonlara girdi. Hocalar o pozisyonları gol olmasa da gol diye yazar. Bakın çok büyük kazanımları var. Beşiktaş'ın daha Trossard'ın yok, sağ açın yok, sol stoperin yok, santraforun yok. İki tane orta sahan daha alınacak. Bir garanti, belki iki tane daha.
0: Defans bunlar için düşünüyor musun yani Serdar?
1: Efendim?
0: Defans için, sol taraf için özellikle düşünüyor musun Beşiktaş'ın bir transfer yani yapması gerektiğini?
1: Şöyle söyleyeyim, Jalo'nun yanında çok daha böyle bir Jalo gibi, ondan daha iyi bir sol stoperin mutlaka olması lazım. Yani Agbado sağda oynuyor, Jalo'yu bazen sola atabilirsiniz ama gerçekten Jalo sağda bugünlerde çok iyi. Eğer o çapraz bağ sakatlığını yaşamasaydı zaten Beşiktaş alamazdı.
0: Evet.
1: Yani muhtemelen Juventus'tan Premier League ya da işte büyük takımlara falan giderdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla elinde hani geçmiş bir sakatlık hikayesi olsa da bir daha sakatlanacağı anlamına gelmiyor.
0: Evet.
1: Performansı şu an için çok iyi gidiyor. Ben hocanın onu uzun süre yerinden oynatacağını zannetmiyorum. Ancak şöyle olur, Agbado çok iyi bir seviyeye gelir. Hani solda bir sıkıntı olur, solda dener Jalo'yu. Fakat çok iyi bir sol stoper alındığında Hemen söylüyorum tandemi sol yeni sol stoper ve sağında da yanında da Jalo olur diye düşünüyorum.
0: Dinleyicilerimizden Zafer Bey diyor ki merhaba Çağatay Hocam, Beşiktaş'ı kutluyorum bir Galatasaraylı olarak diyor. Serdar Bey'e de çok selamlarımı iletiyorum demiş. Ne kadar güzel böyle mesajların gelmesi. Çok çok fazla soru var ama birazcık da Nübel'e değinmek istiyorum sevgili Serdar Sarıda. Ya benim dün en beğendiğim oyuncuların başında geldi kaleci Nübel. Çünkü savunma arkasına atılan toplarda çok doğru çıkışlar yaptı. Yani hani Cordoba aklıma geliyor. Böyle sarkık bir libero gibi Beşiktaş'ın yıllar sonra ilk kez kalesine güven veren de bir kaleci geldi diyebilir miyiz?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim, gerçekten iyi bir kaleci alındı. Yani Beşiktaş'ta son 4-5 sezonluk kaleci performansında ciddi sıkıntılar vardı. Ersin'le şampiyon olundu, kabul ediyorum. Bakın Ersin'le şampiyon olundu, kabul ediyorum. Ama o zamanki şartları, artık günün şartları çok farklı. Hı-hı. Geçen seneki şartlar da, ondan önceki şartlar da çok farklı. Bir kere zaten Ersin'le taraftar arasında, yani bunun tabii Beşiktaş yönetimleri, o zamanki yönetimleri Ersin'in hikayesini taraftara doğru bir şekilde anlatamadı. Yani Ersin neredeyse asgari ücretle çalıştı da. Yani öyle bir durumu da oldu. Bunu kimse bilmiyordu. Bunu bilmek zorunda mı taraftar? Hayır, bir oyuncu asgari ücretli çalışır mı? Mutlaka parasını, hakkını vermek zorundasınız. Gibi bir şey olmuştu. Ve bir yeni kontrat yapıldı. Yani o müthiş bir işte girdabın içerisine girmişti. Ersin'e ben bir şey demiyorum. Ama Ersin burada bir şampiyonluk kazandırdı. Beşiktaş'ın altyapısından geldi diye koskoca Beşiktaş gibi camia kalesini o seviyede tutamaz. Yani senin orada rakibinde Mustera'lar varken, Fenerbahçe'de sürekli kaleci sirkülasyonu oluyorken, hı hı, sen Cordoba'dan sonra, ben Fabri'yi de saymıyorum, bir sezon geçirmiş, bir sezon geçirmiş neredeyse herhalde. Yani Fabri'yi de saymıyorum. Bu Cordoba'dan sonraki süreklilik gelmedi bir daha. O yüzden burada atamımla ilgili, hı hı, idare ederim. Efendime söyleyeyim. Ya iki yerim dört atarım. Bu yok arkadaş. Futbolda bu kalmadı. Galatasaray bundan dolayı şampiyon oldu. Diğer takımlar da bunlardan dolayı. Yani kaleciye sadece parasal anlamda da söylemiyorum. Keşfedeceksin, arayacaksın. Gerekirse, bak gerekirse olmuyor mu? İkinci kalecim bile yabancı olur. Ha, ben isterdim ki Türk kaleciler hep olsun. Ama Türkiye'deki altyapıda ciddi eksikler var, ciddi sıkıntılar var. Uğurcan normalde bu seviyede bundan 4-5 sene önce olması lazımdı yani çıktığı gibi. Hı hı. Ama maalesef oynadıkça oluyorlar. Dolayısıyla yani Türk kalecileri ancak yedek yapabiliyorsunuz. Kalecilik konusunda geriye gitmeye başladık. Bir ara çok iyiydik ama geriye gitmeye başladık. Bence Nüven olmasaydı, yani ben Ersin, Mert falan olsaydı anlamda söylemiyorum, İyi bir kalecisi olmasaydı Beşiktaş'ın turu geçemezdi Beşiktaş.
0: Serdar Sarı da şu anda 20'yi geçti sorulan sorular. İzin verirsen ben de onlardan birazcık dinleyicilerimize söz verip o soruları iletmek isterim sana. Muhammed Bey diyor ki A-Spor'dayken Serdar abinin söylediği sözü hiç unutmuyorum. Hayal kurmak projenin başlangıcıdır demişti. Projeyi tamamlamama az kaldı demiş.
1: Evet.
0: Serkan Bey diyor ki Çerni'nin yerine kim gelebilir? Çerni ile sağ kanat Beşiktaş istediği sonuçları alamaz, kimseyi yanıltmasın demiş. Sen neler söylemek istersin?
1: Şimdi dün Çerni çıkarken oradan ben ıslık sesi duydum televizyonda. Fazla ıslıkladı. Sosyal medyada zaten tepkiler vardı. Hı hı. İlk başta da Raşit'sa ıslıklandı. Ve dedim ki sonra kendi kanalımda seninle futbol konuşman diye bir programım var. Nergis Aşkın'la birlikte yapıyoruz. Orada dedim ki ya dedim bu dedim Raşit'sa oyuna girince ıslıklanmaya başladı. Şimdi bir kez o İtalyan'a diyor ki ne oluyoruz diyor. Salih diyor ki aa ne oldu burada falan diyor. O Vatar'a diyor ki niye ıslıklanıyor? Hani yeni gelenler de zehirleniyor. Yeni gelenler de o geçen seneki son 3-4 senedeki karamsar tablonun etkisine girmeye başlıyorlar ufak ufak. Ya bunu yapmayın artık ya. Ligin ilk maçı, yani sezonun ilk maçı, yeter. Artık yeter. Beşiktaş taraftarının bir kısmı ıslıklayanları protest etti. Artık yeter. Bırakın adam top oynasın. Şimdi ne oldu Raşit'se? Dün gol attı değil mi?
0: 69'da girdi. 70'te gol attı.
1: Yani çok güzel bir usta vuruş, son vuruş. Hı hı. Attı. Senin ıslıkladın adam attı. Turu getirdi adam sana. Şimdi ben de eleştiriyorum Raşit'i. Tabii ki değiştir, iyi bir teknik direktör gönderip çok daha iyisini alabilirsin. Belki bin kez İtalyan'a diyecek ya bu adam iyi bir oyuncu, bundan nasıl verim alamamış bu işte diyecek. Bak derse şaşırmayın. Şimdi Çernyi stadı Orkun'un attığı golde ilk maçta o Orkun'a o asisti, o savunmayı sağa çekip birden dönüp topu çıkartan kim? Çernyi. Çernyi'nin verdiği pasla o gol attı Orkun. Öyle değil mi? Çok net. Defalarca denedi. Şimdi biri ilk maçta turu garantilemiş gibi, biri de ikinci maçta. O yüzden hep ıstıkladığınız adamlar bir şeyler yapıyorlar. Artık bir dikkat etmeleri lazım. Bence Beşiktaş'ın en büyük sorunu bu. Yani Salah'tan daha büyük bir sorun. Efendime söyleyeyim, santrafor krizinden daha büyük bir sorun. Efendime söyleyeyim, hepsinden daha büyük sorunlardır bu ıstıklama. Burayı çözmesi lazım artık ya. Bir taraftar grubu kendi takımına bu kadar zarar verir mi?
0: Serdar Sarı da yurt dışından Nevzat Bey diyor ki Serdar Bey selamlar. Türkiye'mizde futbol niye hep karşıya bir düşman bularak konuşuluyor demiş tam da bu konu üzerine.
1: Çünkü tribüne oynayarak futbolda bir politika izliyorlar. Yöneticiler, hocalar, futbolcular, herkes öyle. Çünkü yorumcular da öyle. Mesela bakın YouTube'daki yorum işlerine bakın. Fenerbahçeli Galatasaray. Yani cephe, çift cephe. Bu eskiden 4 kulübün yorumcusu olurdu mesela. Çünkü ne yapıyor YouTube'daki arkadaşlar? Özellikle işte reklam alabilmiş. Bak buralar çok izleniyor. Reklam verin diye. Ama bu buralar izleniyor. Niye izleniyor? Kavga ediyorlar. Dolayısıyla hep bir yani karşısında bir düşman olması lazım. Bir cephe olması lazım. Hep öyle. Çok doğru bir yorum. Değişmesi lazım. Türk futbolunda. İngiltere'de böyle bir şey var mıdır acaba? Yani sen... Denk gelmiş misindir acaba sevgili Çağatay? Ya da Bundesliga'da, İspanya'da falan yani böyle bir şey. Rekabeti düşmanlık olarak algıladığın an zaten sen bitiyorsun.
0: Ya ben ayrıştırmaya, ötekileştirmeye her zaman olumsuz bakıyorum.
1: Hocam onlar hepsi değişecek. Gidişat çok yeni bir nesil geliyor, zehir gibi. Onlar hepsi değişecek.
0: İnşallah. Çanakkale'den Bora Bey... Serdar Sarı da selam olsun. Salah geliyor mu hocam sorar mısın sorusu var.
1: Ben bugün sabah gazetesindeki haberi göre Salah'ın El İttihat'la anlaştığını görüyorum. Tabii onlar ne biliyor musunuz onlar? Biraz da Beşiktaş'ı paniğe sevk etme şeyleri. Beşiktaş Salah dosyasını kapattı gibi. O dosyayı Beşiktaş bir daha açmaz. O dosyayı açarsa Salah Efendi açar. O dosyayı. Beşiktaş'ın şartlarını, son teklifi, hatta Beşiktaş son tekliften aşağı da inebilir.
0: O kadar yani bir daha bir araya gelirlerse diyorsun.
1: Ya bak şimdi. Yapılan tuzağa bak. Önce oyuncu hocayla görüşüyor. Önder Özen çok güzel ifade etti. Önder Özen'le görüşüyor. Tamam diyor. Orada da oynarım diyor. Burada da oynarım. Şurada da oynarım. Olur diyor. Sızıyor. İşte bitti bitti gibi prensip falan. Sonra adam fiyat yükseltmeye başlıyor. Şimdi Allah'la Muhammed Salah'ın ismini aynı cümlede slogan bari kullanıyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Ben bir kere buna karşıyım. Yani yaradanın yanına şahıs ismi konulup da böyle bir slogan üretilmesi ben çok karşıyım. Tövbe aşağı. Bu bambaşka bir şey. Orada herkes haddini bilecek. O ayrı bir konu. Ama senin hani böyle namaz takdirleri fotoğrafları dolaştı sosyal medyada. Diyorsun ki yahu Allah Allah herhalde dünyanın en mümin adamı geliyor falan diyorsun değil mi? Yani ben bunlara hep karşıyım futbolda. Ama senin o Müslümanlıkta toz kondurmadığın adamlar bir anda fiyat yükselttiler. Bir anda sözlerini ağzından çıkan sözlerin aksine hareket etmeye başladılar. Bir anda seni küçümsemeye başladılar. Bir anda forma gelirlerini de isterim, onu da isterim, bunu da isterim demeye başladılar. Bu nasıl oluyor arkadaş? Bana bunu söylesin biri. Şimdi böyle bir futbolcu profili sen bu saatten sonra anlatsan da içeride takımın içerisinde rahat edebilecek mi zannediyorsunuz? En ufak bir sıkıntında tribünlerden bir kısım bağırmayacak mı zannediyorsun? Hakaret etmeyecek mi zannediyorsun? O transfer çok büyük riske girmiştir. Ben 40 milyon euroyu böyle riskli bir adama yatırmam artık bu saatten sonra. Futbolcu, yetenek, reklam, PR'ı geçtim. Bana bunu yapan bir futbolcu ve menajerine ben bu kadar yatırım yapmam, kusura bakmasınlar. Ha, yaparlarsa bir şey diyemem. Hoca istemiştir, o istemiştir. Ama ben bu saatten sonra hocanın da Önder Özen'in de istediğini zannetmiyorum.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
0: Sevgili Serdar, ben birazcık araştırdım bu konuyu. Salah'ın şimdiye kadarki oynadığı kulüplerdeki sözleşmelerine de baktım ve hepsinde aynı süreç işlemiş, biliyor musun?
1: Evet.
0: Yine anlaşamamış. Sonra yine aynı şeyler, sıkıntılar. Ama en sonunda Salah tekrar anlaşıyor bu kulüple. Yani bu da bir taktik olabilir.
1: Ben Beşiktaş yönetimin yerinde olsam, başkan git al, bak sana seçim kazandırır, seni başka bir yere getirir, Beşiktaş'ı başka bir yere getirir falan filan, asla o tuzağa düşmem. Efendim Galatasaray Osimhen'e o kadar verdi, buna bir, niye bu kadar? Osimhen ile Salah aynı değil. Osimhen daha gençti. Osimhen'in şeyi var. Ben Salah'ı aldığım zaman seni Barcelona, City'ye, United'a, Bayern Münih'e oraya buraya satma şansım var mı? Yok. Ama Osimhen'in uygun şartlar olsun, bonservis uygun olsun, yıllık ücreti uygun olsun, Avrupa'da her kulüp Osimhen'i alır golcü olarak. Onlar ayrı. Yani böyle bir Osimhen Salah kıyaslaması yapılıyor. Onlar apayrı noktalar. Apayrı ürünler diyelim. Ürün olarak bakalım. Apayrı ürünler hocam. Mehmet, o yüzden Salah bir bütçe anlamında bir ciddi bir risktir.
0: Mehmet Bey diyor ki, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Serdar Sarı da sorabilir misiniz lütfen? Başakşehir her sene aynısını yapıyor ve ülke puanımızı düşürüyor demiş. Öyle bir yorum yapmış.
1: Valla ben bir şey diyemem. Çok doğru söylemiş. Başakşehir bizeli. Hep liglerde zirveye oynuyor. Evet. Yok, hep böyle iyi işler yapıyor. Avrupa'da yok. Yani insan şunu söylemek istiyor ama tabii bunu da kabul ettiremez. Bu olmaz böyle bir şey.
0: Ben söyleyeyim mi?
1: Bana puan bana puan getirmeyeceksen Allah aşkına ilk beşe girmedi, başkaları girsin. Tabii ki Göksel Gümüşler de çok üzülmüştü. Evet. Nuri Hoca da çok üzülmüştü. Ama Başakşehir'in artık bunu kırması lazım.
0: Nuri Şahin yani, çok üzülmüş, o belli. Ya yani çok büyük hayal kırıklığı dedi. Bu arada dinleyicimizin de bir cümlesi var. Sevgili Serdar Sarı da onu da okumadım da senin bu sözlerin üzerine okuyayım. Hatta diyor ki Mehmet Açı Bey, Başakşehir'in Avrupa kupalarına gitmesi yasaklanmalı diyor bu ülkede.
1: Ya bunu tabii ki teknik olarak yapamazsın ama evet. Artık Başakşehir'in üzerindeki yük ligde iyi yerlere gelmek değil. Avrupa'da ben ülkeme gurur yaşattıracağım arkadaş. Bundan sonraki politikası bence bu olmalı.
0: Evet, devamlı.
1: Sen şunu söyleyeyim Çağatay. Sen sonuçta tribünde seyirci arttırmaya çalışan bir kulüpsün aynı zamanda. Onu Avrupa'daki başarılarla yapasın, Türkiye'deki başarılarla değil.
0: Zafer Bey diyor ki, Serdar Sarı'da katılıyorum, Beşiktaş dik dursun, gelmezse gelmesin demiş Muhammed Salah için. Sevgili Serdar, son olarak şunu da...
1: Ben onun üzerine bir ekleme yapayım. Beşiktaş dik dursun ama gelmesin Muhammed Salah. Yine de gelmesin.
0: Yine de gelmesin diyorsun.
1: Aynen.
0: Vincenzo Italiano ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyim senden? Yani Beşiktaş taraftarının istediği teknik direktör sonunda geldi mi? Ben dün akşam maçı izlerken, maç bittikten sonra Beşiktaşlı taraftarların çok olduğu bir ortam vardı. Şu soruyu sordum. Acaba Beşiktaş'ın başında Sergen Yalçın olsaydı aynı sonuç olur muydu diye. Oradaki 10-15 kişi hepsi aynı cevabı verdi. Buyur, mikrofon sende.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sergen Yalçın'ın takımıyla şu takım arasında ne gibi fark var? Bir kaleci farkı var. Kaleci farkım var.
0: Ruh var ya sol, Serdar.
1: Bir yedek sol bekim var artık. Bak artık yedekli sol bekim var. Oturmuş bir Rıdvan var. Rıdvan ilk geldiğinde Beşiktaş'ta böyle miydi? Değildi. O Rıdvan'ı bu hale getiren Sergen Yalçın'ın ekibi oldu. Bak şimdi bunları karıştırıyorlar. İki, Oğuz kim getirdi? Olaytan'ı kim getirdi? Yani bunları hiçbirini karıştırmasınlar. Sadece Özcan'ı da Sergen Hoca çok almaya çalışıyordu, hatırlayın. Burada Sergen Hoca'nın bırakma nedeni tribünle kendi arasındaki bağ koptu. Burada dedi, sağlıklı bir şey yapamam artık dedi. Çok iyi bir analiz o. Yani şimdi Trossard, Muhammed Salah diyelim, işte bir tane daha golcü alınacak, o alınacak, bu alınacak. Sergen Hoca biz böyle bir takım verdik mi acaba Beşiktaş olarak demeleri lazım taraftarı. Ve Sergen Hoca böyle bir takım verilecekti kalsaydı. Ve Sergen Hoca bunu kastetmeye çalıştı. 2-3 transfer dönemi, işte devre arası transfer dönemi bitti. Asıl hamle bu yaz transfer dönemi yapılacaktı işte böyle. Ve bir devre arasında da bir ufak rötuş falan yapıldığında tamam. Takım iskeleti bu. Sergen Hoca'nın gitmesine karşıydım. Çünkü yerine getirilecek hocayı bilmiyoruz. Bir daha Valerian İsmail gelir mi? Bir daha Ole Hoca gelir mi? Bir daha Van Brokos gibi bir hoca gelir mi diye korkuyor taraftar. Ama gerçekten ligi bilen bir hoca gibi bir hoca geldi sanki. Gerçekten. Hücum oynattıran, Beşiktaş oyun kimliğine yatkın böyle bir hoca geldi sahada yaşayan. Hı hı. O yüzden Vincenzo İtalyano Sergen Yalçın kıyaslaması doğru bir kıyaslama değil.
0: Hocam Serdar Sarı'da sorar mısın? Onun aklındaki Beşiktaş için sağ kanatta kim olmalı? Çok soru sorulmuş bu konuda.
1: Ona gelince ama şöyle bir kıyaslama yaparım. Ben bunu çok söyledim. Yani Önder Özen'le Sergen Reşber'i kıyaslarsan Önder Özen'leri. Orada sıkıntı zaten taraftarın tepkisi biraz yani Sergen Hoca'nın ekibi üzerinden. Sergen Hoca'nın kendisi değil. Hı hı. Sağ taraf ya açıkçası böyle 26-27 yaşında Muhammed Salah'a vereceğin işte 40 milyon euro diyelim. Sen 30 milyon euro ya 10 milyon euro eksiğine tıpkı Trossard gibi bir adam alabiliriz sağ tarafa. İsim hiç önemli değil. Ben profili söylüyorum. Uluslararası tanınırlı olan. Yani böyle isim gelsin de benim işte PR'ım artsın falan filan gibi bakmayın. Hı hı. Gerçekten o öyle bir bütçesi var mı Beşiktaş'ın? Böyle bir isim alınmalı. Çerni yedeği olur. Bakın Çerni takım oyuna ciddi katkı sağlayan bir adam. Çerni yedeği olur. Ya da Çerni de gider, Raşit'sa da gider. Bir tane de 23 yaş grubuna girebilecek bir yedek bulursunuz oraya. Daha diri, daha taze. Ama en büyük hamle tabii ki santrofor, pivot santrofor olur. O da, onun da profilini söyleyeyim. Yine Vlahovic ve Sörlot profilinde tarzında bir santrofor arayışı var.
0: Evet. Serdar Sarıdağ çok teşekkür ediyorum. Değerli görüş ve düşüncelerin için başka eklemek istediğin bir şeyler varsa onu da almak isterim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın bundan sonraki rakibi kağıt üzerinde Midtjylland'dan daha zayıf bir rakip gibi onu söyleyelim. Ama tabii ki bu garanti anlamına gelmiyor. Aynı disiplin, aynı istek, aynı arzuyla o turu da geçebilir. İlk maçın orada olması da bence bir avantaj.
0: Tabii Çekya temsilcisi yani onlarda da bir katı evet, savunma Çekya var. Hızlı hücum var özellikleri.
1: Hani sonraki rakipler de Beşiktaş'ın geçebileceği rakipler. Yani UEFA Avrupa Ligi'de gruba girerek hem ligde hem UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek Beşiktaş'ın prestiji açısından da çok iyi olacaktır. Yolu açık olsun Beşiktaş ve diğer takımlarımızın da.
0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Serdar Sarıdağ gazeteci dostumuz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: İkinci üniversitesi. Hoşçakalın.
1: Sağ olun.
0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ederken tabii ki dostlarımızla yine bağlantılarımız devam edecek. Bir yandan tabii mesaj çok fazla, onlara değinmem gerekiyor. Yukarıdan aşağıya başlayalım. Ahmet Yürük diyor ki Beşiktaş tribünleri birlik ve beraberlik içinde olsun, bu takım yapılacak takviyelerle inşallah şampiyon olur yorumu yapmış. Milli takım teknik direktörü vatandaşını izlesin önerimdir demiş dinleyicimiz. Yine buradan devam ediyoruz. Muçi 24 gole etki etti demiş. Rafa Çerni ve Jelo'dan bahsetmiyorum bile diyor

0: dünyada ses getirmiş büyük bir güç sporcusu ve tüm dünya takip ediyor. Ama maalesef ülkemizde kimse doğru düzgün tanımıyor. Fotoğrafın altındaki yorumlara bakıyorum. Yeni transfer zannettim. Bu kim gibi yorumlar var demiş. Evet, futbol takip ediyoruz, çok seviyoruz ama biraz kafamızı kaldırıp diğer olimpik branşlara da bakmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı bu inceliğinden dolayı tebrik ediyorum demiş. Çok mesaj var. Hepsini de inşallah yetiştirmeye çalışacağım. Instagram'dan Çağatay Hoca adresini takip alan Hatip Dark'a da çok teşekkür ediyorum. Instagram mesajlarıyla devam edelim. Evet, dün de mesaj atmışlardı. Mehmet Ali Demiroğlu çalışanlara Ulusoy Çanta olarak tüm şubelerde dinleniyormuşuz. Mercan İstoç, Bayrampaşa, Esenler, tüm personele lütfen benden de çok selam ve saygılarımı iletin. Cihan Aslancan, Çağatay Hocam hayırlı cumalarınız olsun demiş. Sizlerin de, sevgili Murat Özen de bir yandan yazmış. Çetin Çınar, Galatasaray taraftarı, Beşiktaş'ı tebrik ediyor. Şehmus Akgül, Çağatay Hocam kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler. Bu arada yayınlar demişken aklıma geldi. Yarın Habertürk ekranlarında olacağım. Saat 16 ile 18 arasında HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. İnşallah beni yalnız bırakmazsınız. Yalnız bırakmayanlara biliyorsunuz ki bir sürü sürprizim oluyor benim. Hem isimlerini not alıyorum izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin. Hem yayında okuyorum hem de onlara da içimden gelen, şimdi söylemeyeyim ama sürpriz şeylerim de olacak. Tam dedim, evet, Yaşar Kut'tan gelmiş. Hocam hafta sonu televizyonda kaç saat yayınınız var? Ben de alarm kuracağım demiş. Teşekkürler. Yarın saat 16 ile 18 arası HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. Satır arası programında hemen buradan sizlerden kısacık bir izin istiyorum ki bir yandan da atlamış olmayayım sizlerden gelen mesajları. Oğuzhan Bey diyor ki, İyi yayınlar, çok güzel galibiyet ama net 4 transfer lazım, unutulmamalı. Sağ kanat, forvet, orta saha ve defans demiş Beşiktaşlı taraftarlar. Evet, onlar da transferler istiyor ki özellikle bu aralarda yapılması lazım. Çünkü Temmuz ayında bitirdik, 14 Ağustos'ta lig başlıyor, tam 2 hafta kaldı. 2 hafta sonra artık futbolla yine yatacağız, futbolla kalkacağız. O yüzden 0212 273 10 10, Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı, gönül verdiğiniz renklerle ilgili, tuttuğunuz takımla ilgili görüş ve düşüncelerinizi, yapılması gereken transferleri ya da yöneticilere iletmek istediğiniz mesajlar da olabilir. Bunları da bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili ortağım Serdal Kalaycı, hoş geldin yayınımıza.
1: Hocam iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Nasılsın Serdal'cığım? Hayırlı cumalar.
1: Teşekkür ederim Çağatay Hocam. Sen nasılsın? Gayet keyifli, güzel bir program devam ediyor. Dinliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Varlığın bize her zaman güç veriyor sevgili Serdal Kalaycı. Yarın da 16-18 HT Spor'dayız. Seninle birlikte canlı yayın konu olacağız Habertürk ekranlarında.
1: Bir kere, evet hocam, konuşacaklarımız var.
0: Bir kere de reklamımızı yapalım değil mi Serdar?
1: Biz yapalım. Evet hocam, ihtiyacımız var, yok değil yani.
0: Evet, hiç vakit kaybetmeden UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'la devam etmek istiyorum. Dünkü karşılaşmayı da izledin. Neler tabii söylemek hocam istersin? Beşiktaş'ı daha iyi buldun mu? Kaleciden başlayarak nasıl bir değerlendirme yapmak istersin? Vincenzo Italiano'ya kadar sevgili Serdal Kalaycı.
1: Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Gerçekten önemli bir rakibi ikinci eleme turunda gol yemeden saf dışı bıraktı. Tabii ki Vincenzo Italiano'nun etkisinin takım üzerinde ne kadar hissedilmeye başlandığını da açıkçası görüyoruz. Yani yeniden bir yapılanma süreçleri zordur hocam. Yani bunu yıllardır futbol takip ederken görüyoruz. Her zaman her aşı tutmayabilir ama burada çok net pozitif bir başlangıç var. Bunu inkar etmemek lazım. Yatsımamak lazım. Yani baktığımız zaman tabii ki Midland karşısında Beşiktaş iki eşleşmede de yani rakibin kırmızı kart görmesi dolayısıyla yani kendisine bir avantaj daha sağladı. Yani toplamda 112 dakikayı rakip 10 kişiyle oynadı ama burada hani sadece şey diye bakmamak lazım. Yani Beşiktaş

0: olmasaydı bu turu geçemez miydi? Bence pek tabii ki geçebilirdi. Çünkü çok farklı bir Beşiktaş görmeye başladık. Yani tamam bu rakibin kırmızı kartla iki maçta da toplamda işte
1: Yani
0: hani
1: görmeye başladık
0: %60'dan
1: derken Serdal, hani burada Beşiktaş'ın fabrika ayarlarına döndüğünden mi bahsediyorsun? O ruhun geri geldiğinden mi bahsediyorsun?
0: Ya %100 kesinlikle. Ya yani biraz böyle mesela Sergen Hoca yönetiminde de bir planlama dahilinde bir yola girmiş bir Beşiktaş vardı ama bu biraz daha uzun vade alacak gibi görünüyordu ki hani Sergen Hoca da hep bunu vurguluyordu. Hani birkaç transfer döneminden, 2-3 transfer döneminden bahsetmişti Sergen Hoca. Zamanla bu takım oturacak, gelişecek, büyüyeceğiz dedi ama Vincenzo İtaliyani etkisi gerçekten bu kadar hızlı oldu ki. Yani kadro tercihlerine bakıyoruz. Mesela bu iki maçta tabii ki Nübel kalede, Salih Özcan vardı. Bir de İlhan Fakılı'yı 11'ler itibariyle konuşuyorum. Yeni transfer olarak ama takımın omurgası ise ana yapıda geçen sezondan kalan oyuncular oluşturuyor. Yani asıl burada bence dikkati çeken nokta o oyuncuların sahadaki performanslarının yükselişi oldu hocam. Yani hani daha organize baskı yapan, daha topa sahip olduğunda işte ne istediğini bilen, geçiş oyunlarını daha doğru uygulayan bir Beşiktaş görüntüsü ortaya çıktı. Ya bu da hani İtalyano'nun etkisini sadece hani yeni transferlerin de katılımıyla değil de eldeki mevcut kadronun potansiyelini ortaya çıkarak hissedildiğini de bence gösteriyor ki hani saha kenarındaki enerjisi enteresan. Yani maçı yaşayan bir teknik adam. Geçenlerde yeni bir programda savurgulamıştım. Saha kenarında böyle bir teknik adamınız, teknik direktörünüz varsa saha içinde koşmama, mücadele etmeme şansınız yok. Yani Çerni çok iyiydi, takıma çok katkı verdi. Ama dün önüne gelen bir topa doğrudan vurmadığı için direkt oyundan alındı. Yerine giren Raşit'e de golü yaptı. Tabii ki hani ona vurmadı diye almadı belki ama artık fiziksel olarak belki düştüğünü hissetti hoca. Oyundan aldı, Raşit'e girdi, golü attı. Yani Beşiktaş böyle bir avantajı eline geçirince de bunu çok doğru planladı bütün maç boyunca. Yani bu kenar etkisinin kesinlikle bir göstergesi bence. Yani bu takımı birden böyle temposunu arttıran her ne kadar tabii ki çok erken de konuşmamak lazım. Yani bu daha henüz iki resmi maç oynanmış ama stres ve planlaması zor bir maçtı bu. Yani biliyoruz ki Avrupa maçlarında stratejiler konuşur. Her şey Beşiktaş'ın lehine gitti. Evet doğru, Beşiktaş'ın lehine gitti ama bu mesela dünkü maça baktığımız zaman yani Beşiktaş tamam ilk yarıda yaptığı en iyi şey rakibinin o ilk 15 dakikadaki baskısını kırmak, orada gol yememekti. Oradan çıktıktan sonra biraz daha topa sahip olup kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışan Beşiktaş gördük. İlk yarı 0-0 kapattı. İkinci yarı aslında Beşiktaş zaten önde başladı. Yani o ilk 8 dakikada %60 topa sahipti ve rakibin üstüne daha çok giden bir Beşiktaş vardı. Aslında rakibin kırmızı kart almasına sebebiyet veren şey de o. Beşiktaş'ın orta alandan çabuk geçişlerini önlemek için biraz daha sert bastılar. Büyük bir hata yaptılar. Bir kırmızı kart daha gördüler. Yani orada hani Beşiktaş'ın ürettiği bir şeydi. Hani bir de nasıl bazen futbolcular için övgüde bulunuruz. İşte rakip savunmayı çok meşgul edip çok yoruyor, çok koşu yapıyor ve penaltıyı da kazandırdı diye överiz ya. Burada da aslında Beşiktaş'ın oyunu penaltı kazandırdı Beşiktaş'a. Yani bu nokta, yani bu konuyu şeye çevirmek istemiyorum. Beşiktaş'ın kırmızı kartlar sayesinde evet bir avantaj elde etme oldu ama yani bu avantajı doğru yönetmek o kadar önemli ki biz böyle ne maçlar gördük rakipler kırmızı kart aldığı halde çevirilemeyen, döndürülemeyen. Bu bakımdan Vincenzo İtaliyani'nin etkisi çok net. Yani bence bu artık nasıl devam edeceğini de bize gösteriyor. Çünkü yani bu takıma daha Trossard gelecek. İlhan Fakılı iyi başladı diyoruz ama o bölgenin asıl oyuncusu Trossard olacak. Ve almak istediğin oyuncular var işte savunmaya, orta sahaya yine bir U23 oyuncu almaktan bahsediliyor ki biz Santrfor almak istiyor Beşiktaş. Yani bir 4-5 oyuncu da alacak Beşiktaş. Aslında şu anda gördüğümüz Beşiktaş belki de bundan 1-1,5 ay sonra göreceğimiz Beşiktaş'ın çok minimal oyunu. Yani daha iyi bir Beşiktaş görebiliriz. Zaten şimdi iki maç ekseninde özelinde düşündüğümüzde oluşturulan bir Beşiktaş var. Bu takıma girmek isteyen şu iki maçta ortaya konan performansın üstüne çıkmak zorunda. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Dolayısıyla bence Beşiktaş bu sezon işte yaz transfer döneminde yazın hemen başlangıcında bu hızlı yapılanmayla her şey çok iyi gidiyor. Hep şartlayacağım Trabzonspor'un yapılanmasını övdük durduk ya. Aslında Beşiktaş da bu kısa süreçte çok doğru bir yapılanmaya girişmiş. Verim almaya bence bu ilk turu geçerek başladı. Yeni gelecek isimleri de düşündüğümüz zaman Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş sezona güçlü bir giriş yapacak gibi görünüyor ve hatta geçenlerde yine böyle gazeteci arkadaşlarımızla konuşurken yani şöyle bir tartışırken tespit babında ne çıkarırız diye baktım. Bence takımlar içinde üst sırayı zorlayacak takımlar içerisinde Trabzonspor yeniden tamamen bir kadro yapılanması yaptığı için bence hala ortaya ne koyacağı biraz sürpriz gibi bakıyorum Trabzonspor'u. Merak ediyorum aslında yeniler o geçen sezonki oluşan pozitifliği ne kadar devam edecek, üzerine ne kadar koyacak. Bu biraz sürpriz bence hala. Beşiktaş en önde görünen takım gibi. Çünkü Galatasaray'da daha yapılanmasını hiç tamamlayamamış. Sezona tabii daha geç açtığı için yükleme döneminde daha Fenerbahçe nispeten biraz daha ivme kazanmış derken fiziksel yetersizlikler ortaya çıktı ki Fenerbahçe'de de transfer ihtiyacı hala bağırıyor. Yani bir santrfor hücumdaki o geçen sezonki Fenerbahçe'den değişen bir şey olmayınca
1: hala bir
0: çok
1: golcü
0: önemli adımlar atılması.
1: Evet yani golcü yok.
0: Kesinlikle. Ya, lafın özü Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Önemli bir rakibi başta söylediğim gibi gollemeden geçmiş olmak bence çok önemli. Nübel.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
0: Müthiş geldiği günden beri zaten ismi güven veren bir isimdi. Çünkü kalecide güven ararsın. Kaleci 80 dakika topa dokunmaz ama 80. dakikada gelen pozisyonu öyle bir pozisyon olur ki onu savuşturur. İşte arkada güvenli bir eldiven var dersin. O savunma güvenir, orta saha güvenir. Ona göre oynar. Rakip baskı yaptığında hiç korkmadan geri oynarsınız. O aynı şekilde oyun kurar, kuran bir uzun topla oyunu başlatır. Nübel böyle bir karakter. Bunu bu iki maçta çok net gördük. Beşiktaş'ın yeni sezon için en büyük hamlelerinden birisi oldu. Vincenzo Italiano'ydu. Büyük bir hamle. Kaleci transferi çok önemliydi. Gerçekten de iyi bir tercih yaptı Beşiktaş. Salih Özcan geçen sezon Borussia Dortmund'da çok bekledi. Oynama fırsatı bekledi. Çok az süre buldu ama Salih Özcan böyle hazır bir performansı bünyesinde tutabilmiş. Evet, gerçekten yani, helal olsun.
1: 12 maç oynadı geçen sezon. Evet, ama 12 yıllık sayısı. Beşiktaşlı gibi yani.
0: Hem öyle hem de yani gerçekten çocuğun profesyonelliği üst düzeyde. Demek ki bu kadar maç kondisyonu olmamasına rağmen yani milli takımlara geldiğinde milli takımımızda yine süreler aldı ama hani maç temposu için bir sezonu yemek lazım, bir sezonu sindirmek lazım. Öyle bir şey yaşamadığı halde gerçekten bireysel olarak onu tebrik etmek lazım. Dediğin gibi tabii Orkun faktörü de çok önemli Beşiktaş'ta. İnanılmaz bir lider, saha içi lideri. Bir de tabii ki geçen sezon da böyleydi Orkun ama sanki Italiano ile birlikte bu saha içi liderliği birkaç basamak atlamış gibi. Yani onda da büyük bir değişim var. Salih ile çok iyi anlaşıyorlar, Salih ile tanışıyorlar. Bu da çok önemli bir faktör. Salih transferi de Beşiktaş için yani müthiş isabet olmuş. İlhan Fakıl'ı rotasyonda kullanacağını düşündükçe aslında Beşiktaş'ın rotasyon içinde ne kadar kuvvetli oyuncuya sol için sahip olduğunu da görüyoruz. Yani geldiği zaman Trossard mutlaka formayı alacaktır oradan ama yani yeri geldiğinde güvenle sahaya sürebileceği bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Yani oyunu düzgün oynuyor, ileriye taşımayı seviyor. Her ne kadar Fransa 2. liginden gelmiş olsa da bence kalite olarak kesinlikle yani Süper Ligimizde fark yaratacak bir oyuncuya benziyor. Şimdiden izlenimler öyle. Dediğim gibi bu takım daha çok değişecek. Beşiktaşlıları sevindiren nokta şu an görünen ya bu takım daha çok değişecek. Yani daha böyle üst düzey oyuncuların katılımıyla bu takım daha da büyüyecek. Bence şu ana kadar sezona hazırlanan o üst grup takımlar içinde en pozitif ve en böyle hızlı sağlam bir giriş yapacak takım Beşiktaş gibi görünüyor diyebilirim Çağatay Hocam.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, şimdi mesajları iyice fazlalaştı. Hala da yağmaya devam ediyor. Fenerbahçe'ye de geçmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de yaklaşık herhalde bir 15-20 tane gelen mesajların çoğu bununla ilgili. Kerem Osterwalde, İrfan Can ve Fred tepkisi var Fenerbahçe taraftarının ve Gornik'le oynadığı iki Şampiyonlar Ligi yöneleme maçında da birazcık sanki erken uyarıydı bu görüntü. İsmail Kartal'ın takım için gelecek hafta Sturm Graz maçı var ve takım daha hazır değil. Neler söylemek istersin?
0: Çok güzel bir ifade kullandın, erken uyarı. Gerçekten de Fenerbahçe cephesinde çok erken uyarı. İsmail Hoca da aslında revanş Gornik maçından sonra yaptığı açıklamada hani bunu gördüğünü ifade etti. Ya gerçekten de geçen sezondan bu sezona İsmail Hoca ile çok da fark olmadığını gördük. Yani ilk maçta Fenerbahçe adına şunu ben söyleyebilirim çıplak gözle izlediğimde. Evet, yine üretemedi Fenerbahçe. Özellikle ilk yarıda işte 88 kez maçın genelinde rakip ceza alanına girişe rağmen sadece ceza alanı dışından bir şutla kazanıyorsanız burada bir problem hala vardı ki zaten vardı. Yani sahada bir iki santrfor alacağız dendiği halde tamam biri alındı sakatlandığı için oynayamadı ama ikincisi alınamadı. Belki alınmayacak mıydı? Bir işte Leao transferi gündeme geldi. Hala da tabii Fenerbahçe onun üzerinde devam ediyor. Bırakmış değil o transferin peşini ki bir derbiye dönüşmüş durumda aslında Galatasaray cephesi de devreye girince. Orada acaba bir santrfordan vazgeçip Leao'yu alıp hücumu işte solda da Leao'yla güçlendirip zaten sağda Green var, Wood var. Yani planlamalarda bir takım değişiklikler oldu mu onları bilemiyoruz ama bu takımın kesinlikle santrfora ihtiyacı olduğunu bir kere daha aslında Gornik ilk maçında gördük. Ha orada iyi olan şu vardı ya, bütün sezon boyunca, geçen sezon boyunca Fenerbahçe'nin pozitif futbollarında hep 90 dakikalardaki oyun içinde belli bölümlerde düşüşleri görmüştük. Burada o enerjiyi kaybetmedi. Tabii bunda yaptığı baskının sonucunda o Gornik'in geri çekilmesi, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda da maçın ikinci yarısında sürekli araması, Gornik'in çıkamaması, Fenerbahçe'nin de temposunun düşmesiyle ikinci yarıda aslında çok net fırsatlar bulamaması hep dikkat çekiciydi ama geçen sezonun Fenerbahçe'si bu sezona taşınmış gibiydi. Yani görüntü tamamen bu. Nedir bu? Rakip ceza alanına giriş var ama yani orada son dokunuşu yapacak, golü yapacak kimse yok. Evet var. Talişka var ama Talişka senin son çaren oluyor. Yani senin orada net bir santrforun olsa belki daha önceden maçı çözeceksin. Belki o işte Talişka'nın ekstra vuruşlarına kalmadan olayı bitireceksin. Burada çok kör nokta, üzerinde durulması gereken nokta ve bence Fenerbahçe yönetiminin şu anda hızlandırdığı konulardan birisi bu transfer, santrfor transferi büyük bir ihtimalle olabilir. Evet, Fenerbahçe turu geçti ama oyunuyla kesinlikle ikna etmedi. Yani hep kafalarda soru işaretleri var. İşte performansını bir türlü üzeriye taşımayan, birinci senin de bahsettiğin isimler var. Ya yani bunların üzerine zaten fiziksel bir yetersizlik de çok çok göze çarpıyor. Ya bir an önce üzerinde durulup aşılması gereken sorunlar ama hani aynı oyuncularla aşılamayacak gibi de görünüyor. Yani bir takviye kesinlikle şart. Muriç'in bir an önce dönmesi, bu oyunu, bu takımın santrforlu oyunu öğrenmesi gerekiyor ki aslında hani Muriç de hazırlık dönemindeki o yaşadığı sakatlık bu kadar uzun sürmesi de biraz endişe verici geldi bana. Yani çünkü hani tamam Muriç daha yaşı çok şeyler veremeyecek bir yaşta değil. Yani 30'un hemen üzerinde yaşı ama Muriç'in de bütün sezonu kaldıramayacağını düşünmek gerekiyor. Çünkü küçük bir sakatlıkla bir ay takımdan uzak kaldı. Bir sezon başında bu kalması bence Fenerbahçe'nin önündeki böyle birkaç aylık döneminde böyle tamamıyla geri dönmüş bir Muriç'te izleyemeyeceğimiz endişesini de yaratıyor. Yani Fenerbahçeliler de bundan da bence endişeleniyor. Bir santrfor ihtiyacı hiç tartışmasız çok net. Yani iki santrforla sezonu çevirmesi gerekecek gibi görünüyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin özellikle Gornik maçında revanş mücadelesinde golü attıktan sonra yapması gereken çok net bir şey vardı. Yani bu aslında Fenerbahçe'nin bildiği bir oyundu. Yine topa sahip olup rakibi koşturacaktı. Başka bir şey yapmayacaktı ama golü attıktan sonra o oyun tarzını kenardan da bir türlü müdahale olmamasına ben çok şaşırdım. Yani İsmail Hoca'nın şiddetle takımına kenardan müdahale etmesi lazımdı. O son 13 dakikada yenilen baskı inanılır gibi değil. Fenerbahçe'nin bütün bir sezon yiyeceği baskıyı tek bir maçın 13. dakikasında yemiş olması bence kabul edilebilir bir durum değil. Evet. Yani takımı orada 30-40 metre öne çıkarmış olsa sorun kalmayacak ama takım bir şekilde çıkaramadı. Yani kenardan da müdahalede göremedik. Ya o hareketleri İsmail Hoca'da da göremedik. İnanılır oynar gibi değil ve neticede orada 45 artı 10'da ya o gol geleceğim diyordu zaten. Ya bir takım sürekli savunma yaparsa bir yerde açık veriyor. İşte açık verdi, gol yedi. İkinci yarıda da zaten rakip umutlandıktan sonra rakibi hep daha önde gördük. O Fenerbahçe'nin aksiyonları, hocanın yaptığı değişiklikler, topu ileride tutmak adına doğru hamlelerdi aslında. Greenwood biraz daha hücuma hareket getirdi. İsmail aynı şekilde orta sahada biraz güçlendirdi ama Fenerbahçe o aradığı golü bulamadı. Yani burada endişe verici olan Fenerbahçe'nin üretmesi, gol atamaması. Bu takımın zaten geçen sezonun ana problemi olan yükü sırtında bu sezona taşımış olması ya evet. Çok endişe verici. Yani hep konuştuğum, bana da böyle bir takım çevremden insanlar, Fenerbahçeliler serzenişte bulunuyorlar. Çok da haklılar. Yani takımın o anlamda çehresi değişmemiş. Teknik adam değişti ama bir takım vaatler verildi ama değişmedi. Yani bu yüzden Fenerbahçe yönetiminin hızla aksiyon alacağını düşünüyorum ki yapması da gerekiyor aslında. Hı-hı. Yani baktığınız zaman hala eldeki sadeleştirilemeyen, artık o optimize edilemeyen bir kadro var ki tamam, bunu şu ana kadar şöyle anladık. Transferlerin hepsi yapılmadığı dönemde Gornik maçında, Gornik turunda oynatılması gereken oyuncular vardı ki şu anda kadroda göreceğimiz birçok ismi, gördüğümüz birçok ismi Sturm Graz maçında belki de yine göreceğiz ama sonrasında göremeyeceğiz. Çünkü oyunculara ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Bir plan dahilinde kadrosunu da tuttu ama şimdi yavaş yavaş boşaltmaya çalışacaktır. Hı-hı. Çünkü Samandıra'da da artık belli bir grubun üzerine gidip o grubun performansını arttırmaya odaklanması lazım İsmail Hoca'nın. Yani 40 oyuncunun hangisiyle ilgileneceksiniz, hangisiyle adapte edeceksiniz, her oyuncuya şu an ihtiyacım var diye her oyuncuyu motive edemezsiniz. Artık bir ana iskelet üzerinde gitmeniz lazım. Sizin evet. alacağınız santrafor belliyse iki aday vardır. İkisinden birisi olacaktır. Mutlaka oyun tarzınıza uyuyordur. Leo ısrarını sürecekse tamam devam edebilir. Odur. Yani üç tane oyuncu alacaksanız artık ana omurganız bellidir sizin. Bunun üzerine gitmeniz lazım.
1: Çok da bunu geç kalmamak lazım. Sevgili Serdar Kalaycı.
0: Bunu da yönetemedi. Değil mi hocam? Evet. Bunu da yönetemedi Fenerbahçe. Yani çünkü sezon bugün ayın kaçı? Sezon başlamasına Fenerbahçe'nin 14 gün var.
1: Temmuz ayı bitti.
0: Önümüzdeki hafta Sturm Graz maçı ki Sturm Graz tam bir geçiş takımı. Turu geçti Sturm Graz Hertz karşısında ama baktığımızda iki maçta da topla ilgilenmemiş Sturm Graz. Sturm Graz önde baskı yapmış, topu kaptığı gibi bir iki pasla Hertz'in kalesinin önüne gitmiş. İlk maçta 4-0 yenmiş, ikinci maçta 2-0. Fenerbahçe arasında bu maç daha zor olacak ki ciddi ciddi tam bir geçiş takımı. Yani biraz böyle maçların özetlerine baktım, istatistikleri inceledim. Fenerbahçe'nin Gornik maçında turunda ortaya koyduğu performans bence Sturm Graz maçını düşünün. Sturm Graz takımının şu anki performansını düşündüğümüzde çok çok daha zor geçecek. O yüzden bir an önce takımını da motivasyonla mı bu farkı yaratacak İsmail Hoca, bunu göreceğiz. Çok zor daha bir tur Fenerbahçe'yi bekliyor. Bunu direkt evet. Öngörebiliyoruz.
1: Sevgili Serdar, 5 dakikamız kaldı, programı ben de kapatacağım ama bu arada Galatasaraylı taraftarlardan acayip mesaj var. Hemen isimlerini okuyayım sıradan buradan. Mustafa, Semih, Selim, Fatih Bey, Mesut Bey, Ziya, Aslan Bey ve Arda Bey diyor ki Serdal Kalaycı Galatasaray'da hala yapılmayan transferleri de yorumlayabilir mi bizim için deyip seninle de beraber programı kapatmak istiyorum.
0: Tabii ki o konuyla ilgili aslında hep böyle televizyonda da çok yorum yaptık. Evet, taraftar bence kesinlikle haklı. Geçen gün, önceki gün Divan Kurulu toplantısında Sayın Başkan aslında durumu izah etti çok güzel bir şekilde. Çok net anlattı ama taraftar bence camia her zaman haklıdır. Yani rakiplerinde bir takım transfer hamleleri görüyorken mutlaka kendi takımında görmek ister. Ama başkan da dedi ki biz en büyük transferlerimizi Eylül'de yaptık. Mutlaka yaptık. Takıma faydası olacak büyük isimleri getirdik. Bence artık başkan bu kadar net ve açık konuştuktan sonra tabii ki teknik direktör Sayın Okan Hoca da daha erken görmek isterdi. Hem takıma uyum açısından hem bu hazırlık sürecinde o maçlarda elde edilecek sonuçların moral motivasyonunu da desteklemesi açısından görmek isterdi ama başkan bence çok net konuştu. Camiasına bir anlamda garanti veren sözler söyledi. Yani biz Galatasaray'ın gerçekten de şunu da unutmamak lazım. Bu sene Şampiyonlar Ligi hedefi. Dolayısıyla çok elit futbolcuların peşinde koşuyor Galatasaray. Onları da almak o kadar da kolay değil ama benim bir fikrim vardı. Onu da geçen de yine belirttim. Onu yine vurgulayayım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedeflerin varsa, sen Galatasaray'san en azından bir 10 numara mevkiindeki oyuncunu çok fazla hesap kitap, işte fırsat transferi düşünmeden, biraz parada da rakamda da elini açarak böyle getirip erkenden açıklamalıydın, transferi gerçekleştirmeliydin. Yani bu biraz aynı zamanda taraftarına da, camiana da sezona girişte büyük bir heyecan, büyük bir enerji de verirdi. Ama tabii mali konular çok önemli kulüplerimiz için, bütün kulüplerimiz için. Bence Sayın Başkan gerekeni söyledi. Görünen o ki biraz daha Galatasaray taraftarı transferleri bekleyecek gibi duruyor.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, çok teşekkür ediyorum değerli görüş ve düşüncelerin için.
0: Ben teşekkür ederim Çağatay Hocam. İyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerine de sevgiler, saygılar.
1: Saygılar, sevgiler bizden. Yarın saat 16'da HT Spor'da görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geldik ama sizlerden gelen mesajları da tabii ki okuyayım. Çünkü bayağı bir birikti demiştim sizlere. Instagram'dan takibi alan Ahmet Şenay'a çok teşekkür ediyorum. Sıradan böyle devam edelim. Bence şu ana kadar en hazır takım Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray daha çok gerideler demiş. Çetin Çınar mesajını iletmiş. Radyo yok ama canlı yayına bağlandım. Sizi dinliyorum demiş. Yıldız Efse, çok çok teşekkürler. Murat Özen, sana yazacağım ben, merak etme. Çağatay Hocam, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Ben bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ı bu seneki kadar hiç görmedim. Transfer konusunda geç kaldın demiş Necati Kul. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyoruz. Yarın 16'da görüşeceğiz muhakkak demiş. Özellikle Fenerbahçe hem fizik hem oyun olarak bence iyi değil mesajı yollamış. Çınar Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Yine buradan bakalım. Ramazan Çalık'a teşekkür ediyorum Instagram'da. Takip aldıkları için. Kaldı mı bakalım burada acaba mesajlar? İbrahim Oruç'a da çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Keskin'e de çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Cumartesi, yani yarın saat 16'da HT Spor ekranlarında 2 saat boyunca ve pazartesi günü saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında yeni başlayan Ağustos ayında yine sizlerle buluşmak ümidiyle ben Çağatay Çıtlak hepinize mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın efendim.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Bir de sen geldin mi tadından yenmez tadında. Böyle bir başlangıç olacakmış gibi gözüküyor. Ya da şöyle bir konuşma da yapılabilir. Trossard'ın nasıl aldı Beşiktaş? Hem Belçika performansıyla hem de kulüp bazındaki performansıyla... az önce kısa paslarda arkadaşlarımız da incelediler. Dün gerçekten güzel bir galibiyet. Hatta dün gece maç sonrasında Bülent Uslu'nun da YouTube kanalında Eagle Medya'da baya baya konuşuldu. 7-8 bin kişilik bir takipçisiyle, izleyicisiyle anlık oraya da katıldık. Orada da yorumlarımızı yaptık ki ilk yarı şans kapıyı iki kez çaldı. Almanya'dan bir kaleci almışız ama Danimarka'dan bir direk aldığımızı bilmiyordum ben diye öyle yorumlar da yaptım ama hemen golü bulmak istiyordu Mijlent, hızlı başladı topun Beşiktaş'ı sevdiği dakikalar işte o dakikalardı. İlk 20-25 dakika içerisinde iki topu direkten dönmüştü ev sahibinin ve Beşiktaş o agresif oynayan ev sahibine uzun süre aynı oranda cevap veremedi ve bu tarz oyunlarda hemen defolar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu Olaytan'la olmazlar. Bu Rıdvan neler yapıyor kardeşim? Çerni aman da aman da, iyi ki bir kalecimiz var durumu. Bunlar çok kıymetli şeyler aslında. Dün tabii ilk 45 dakikadaki kabusun ardından kapatalım da sonrasını izlemeyelim, acı çekmenin anlamı nedir, majosist miyiz falan diye öyle şeyler yazanlar, düşünenler falan vardı sosyal medya üzerinde. Bu tarz oyunlarda yarı sahanıza uzun toplarla gelen rakip karşısında topa sahip olup biraz böyle tek pası iyi oynamak ve çabuk atak bulmak gerekiyor. Ki son bölümlere girerken de rakibin biraz temposu düşünce de o set oyununu orta sahanın güçlü olan tarafıyla beraber biraz çilingirvari bir kilit açma yöntemi ya da hani çilingiri bekleyemeyeceğiz, kapıyı mı omuzlasak, yumruklasak falan durumu, levye mevye araya maraya bir şey mi koysak, beyler bir yüklensek mi falan, o tarz bir kapı açma ihtimaline dönüşüyor tabii. Ki son bölümlere girilirken rakibin biraz temposu düşünce de o denemeler karşılığını bulmaya başladı. Ki ikinci yarının başlangıcı Beşiktaş için gerçekten çok olumlu, çok güzel, çok keyifliydi. Yani gelecek vaat etmek sonrası için zaten başlangıç bölüm canavarıyla başlıyorsun. Hani bilgisayar oyunlarında kolay bölümleri geçersin, onun sonrasında can bile kaybetmezsin. İşte tamamen bütün gücünle başladığın gibi ikinci level'a geçersin. İkinci level'dan ilerlersin, üçte biraz zorlaşır, dörttü, börttü, bilmem neydi falan. Anlam veremezsin yani. Hani sona doğru yaklaştıkça ya ne kadar kuvvetlendi, ne yapsam olmuyor dersin, bütün tuşlara basmaya başlarsın, en son bölüm canavarı gelir, onu da yendin mi kızı kurtarırsın, ondan sonra müzikler falan çalmaya başlar. Yani Beşiktaş Avrupa macerasına, hikayesine bölüm canavarıyla başladı. Sonra level level daha da böyle kolaylaşacakmış gibi gözüküyor. Öyle bir ihtimal varmış gibi gözüküyor. Tabii rakibin yine kırmızı kartla eksik kalmış olması da bir avantaj. Bunu oynayabilmek, ikili mücadelelerde fazla bulunmak, biraz efor sarf etmek karşılığında size başarı getiriyor. O yüzden bir taraftan oh çekip bir taraftan İlhan'la ve Olaytan Beşiktaş'ı uzun süre taşıyıp taşıyamayacağı konuşulurken, Çerni'deki görünüm yine vasatın üzerine çıkamayınca sağ kanatta çok daha etkili bir oyuncunun şart olduğunu artık hem İtalyano hem Önder Özen hem yönetim hem ekran başında hem tribünde olan herkes çok net bir şekilde hissetmeye başladı. Orkun ve Salih orta alanda çok iyi işler yapıyorlar, fakat bu bölgede de mutlaka İki yönü iyi olan en az bir takviye gerekiyor gibi hissettiriyor. Biraz gerçekçi bakmak gerekirse. Ama bu detayları herkes net bir şekilde zaten biliyor, görüyor. Bunları sadece dile getirmek biraz tekrar anlamına geliyor. Orkun'un şutunun direkten dönmesi tam bir talihsizlikti. Ki onların yaşadığı talihsizliklerin yanında bizimkisi biraz pamuk kalıyor aslında ama Raşitsa'nın oyuna girer girmez golü atması, o da düğümü çözdü. Rakibi de psikolojik anlamda çökertti zaten yani. Bir anda o kar topunun çığ haline dönüşmesi gibi oldu. O yüzden Beşiktaş'ın büyük avantajı ilk maçta daha zor bir rakiple başlamak, onun sonrasında bundan sonra daha oturmuş bir takım olarak, hep örneğini veririm ya, demlenme gibi düşün. Daha çayın altına suyu yeni koyduk, buna daha Trossard eklenecek, buna daha biraz daha efor eklenecek, işte yüklemeler yapılacak ve beraberinde Beşiktaş'ın büyük bir gelişim gösterebileceğini tahmin edebiliyoruz. Bunu görebiliyoruz. Tabii burada biraz da Mourinho, Jalo, Emirhan, Rıdvan ya da işte değişimden sonra Taylan tarzındaki oyuncuların hangisinin kalıp hangisinin gideceği yönünde veya nasıl bir takviye olabilir. Bir ara en sonunda Hacı Zahmetoviç'i falan oyunda görünce acaba Quaresma falan da var mı kenardaya dönen de oldu tabii, hani Ahmet Hacı Ahmetoviç mi falan diye, nasıl yani diye. Var ya, ideal bir 11 aslında hocanın kafasında yer etmiş. Bunu hissedebiliyorsun oyunun başlangıcında kurulan kadroda. O yüzden hayırlısı olsun. Vallahi büyük bir tehlike atlattık. Ve iyi bir kalecimiz var, iyi ki bir kalecimiz var ya da hocanın katkısının gerçekten iyi olduğunu, illa yerli de ısrar edip camiadan birinin gelmesi, evladımız olması ya da Türkiye'yi tanıyor olması falan çok da gerekli değilmiş. Bunu da net bir şekilde gösteriyor hocanın heyecanıyla, duruşuyla, hamleleriyle, oyuna bakışıyla, oyunun içinde kalışıyla bunu hissettirebiliyor. O yüzden bunu zaten oyuncular da söylüyor. Mesela maç sonrasında Jalo, hocamızın enerjisi bize pozitif etki yaratıyor ve yansıması çok iyi oluyor derken, Raşit ise hocamızın ne istediğini gerçekten takım olarak biliyoruz ve onu iyi anlıyoruz diye konuşuyor. Ya hocamızın ne istediği belli, sistem anlamında senin yeteneğin bu ve sen bunları yapabilirsin. Senin yanında bu da olunca biraz daha bunu da yapabilirsin gibi bir sistem anlayışıdır, bir takım oyunudur, bir ekip çalışmasıdır bu. Bunu zaten spor yapanlar, bir takımda oynayanlar, sistem üzerinden oynayanlar, hani mahalle maçlarında kurulan kadrodan sonra zaten ilk 10 dakikada bu kadronun yeterli olmadığını, Ahmet ikinci yarı sizden oynasın, bizden oynasın, kaleciler değilsin abi, çok güçlü oldunuz gibi bazı şeyler var. İşte orada güçsüz olunan yerlerdeki değişimi zaten mahallede çocukken oynadığında hissedebiliyorsun. Hani beyler bırakın böyle kalsın, toparlanırız, bak daha iyi olacağız falan, İlk maçın günahı olmaz falan bir şey dedik mi böyle bir şey mahalle maçlarında? Hani böyle bir şey hanginizin ağzından böyle bir kelime çıktı yani? Ya top neredeyse bütün mahalle oradaydı. Kimse demedi ki defansta da açıklar bırakıyoruz, sağ kanatta sen buradan ayrılma kardeşim, tandemi bozmayalım, orta alanda biraz daha kuvvetli bir oyun sergilersek rakibi daha etki altına alırız falan, böyle konuşmalar geçti mi hayatımızda? Baba topun sahibi kimse, Allah ne verdiyse rüzgarı da hesaplayıp plastik topun gidebileceği yönün şansıyla beraber, top da bizi severse, hani ona göre bir şeyler yapardı. Gol mü değil mi, işte vara gitmeler falanlar filanlar. Şeydi yani, hani maçın kaderini belirleyecek olan şeyler, okunacak bir ezan, topun sahibinin eve çağrılması falan gibi şeyler yani bunlar. Anladın mı? Mahalle maçlarında da bunları görüyorduk ama sistem üzerinden biraz daha yaş böyle reşit olmaya yakın kısımlarda, halı sahalarda falan, baba sen defansta kal, Ahmet sen ileride oynaya dönmeye başladı. O sistem kuruluyordu. Kimin nerede oynayabileceğini, hangi mevkide daha yetkini, daha etkili olabileceğini herkes çok çekiyi biliyordu yani. Şimdi mesela hem Bülent Uslu'ya katılıp yorumlar yaparken diğer arkadaşlar da, hem de diğer taraftan Nihat Kahveci'nin videoları da düştü sosyal medyadan. Çok da sevdiğim, çok da değerli bir isimdir benim için. Kahveci'nin Orkun Kökçü'yü bu takımın lideri diye tanımlaması, bizim 2-3 gün önce yaptığımız bağlantılarda da hani takımda bir lider vasfının olması, işte Önder Özen'in daha önce en iyi orta sahalar derken Orkun'u 5. sıraya koymuş olması nasıl karşımıza çıkıyorsa, diğer taraftan işte 3 kişinin 5 kişinin değil 23 kişinin kaptanlığını yapıyor derken, her geçen gün biraz daha kimine göre bir abilik, kimine göre bir liderlik, kimine göre takım içerisinde belki bir beyin anlamına gelebiliyor. Batarya orada sanki. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Nübel'e gerçekten ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yani çizgi performansının ötesinde, yani savunma arkasını süpürebilen ve pasla başlangıç yapabilen bir profille takımın hem oyun kurmasında hem de risk yönetimini güçlendirebileceğini çok net bir şekilde gösterebiliyor zaten Nübel. Ancak iki eleme turundaki olumlu tablo liderlik ve kaleci etkisinin sezon geneline ne kadar taşınıp taşınmayacağını da tartışabiliriz. Hani Doğan'ın da yedek kalede bulunması, onun performansının Nübel'e eğer bir şey olursa, ki olumsuz düşünmek asla istemem ama hani bir anda ne kadar hazır olduğunu görmek gerekir. Bunun için illa Ziraat Türkiye Kupası maçları mı olmak zorundaydı? Bir şeyde önce bir Nübel'i denemek lazım. Sonrasında evet de kaleci antrenörleri ve teknik adam onunla ilgili çok fazla çalışıyordur, ediyordur. Bir planları, programları vardır. O yüzden çok kıymetli. İki maçta da iyi olan Beşiktaş'ta bir kaleci var artık diye biz yorumlarımızı yaptık. Siz de 0212 273-10-10 üzerinden düşünceleri, görüşleri, önerileri paylaşabilirsiniz. Abi günaydın, hayırlı cumalar Doğan abi. Sen ne zaman birini övsen o takım geri gidiyor, mümkünse kimseye övme olur mu diye yazmış. Şimdiye kadarki en güzel sezon olacak. İki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde, iki Türk takımı Avrupa'da oynayacak. Tabii burada Başakşehir de keşke olsaydı modunda ama Bozbaykuşların Konferans Ligi ikinci ön eleme turundaki o birbirinin rövanşında Inter Turku'yu deplasmanda yenebileceğine olan inancımızı maalesef maçın başlangıcındaki oyundan sonra zaten biraz anladık. Finlandiya ekibi Inter Turku'yla Nuri Şahin'in öğrencileri arasındaki Elveda adlı kısa filmin dünkü gösterimi maalesef mutsuz sonla bitti. Her film öyle bitmiyor yani. O yüzden Beşiktaş'tan gelen bir veda şarkısı, kısa metrajlı bir film biraz üzdü tabii ister istemez. Hani kalınsın, galibiyetler, beraberlikler, ülke puanına katkılar, onlar şunlar bunlar olmalı. Bir taraftan Trabzon da hazır değil gibi gözüküyor. Aslında çok böyle sinsi sinsi arkadan kıyım kıyım böyle kenardan kenardan geliyormuş gibi gözüken, yaptığı hamlelerle işte scouting başarılarıyla konuşulan Trabzon'un Frankfurt'a 3-0 mağlup olmasının ardından Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bir Katar temsilcisi olan El Sa'da da 1-0 yenilmesi üzüntü vericiydi. Ki karşılaşmada Bordo Mavili takım otobüsünün trafiğe takılması sebebiyle 30 dakika geç kalındı Avusturya'daki kampta. Avusturya'da tam iş çıkışına denk gelen maç gibi öyle bir şey olması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Çok komik değil mi ya? İkinci hazırlık maçında Avusturya'da abi geç kalacağız trafiğe, biz 11'de başlayacaktı maç falan diye, alo biz biraz geç kalacağız bir yarım saat kadar falan gibi öyle bir şey olabilir. 30 dakika geç geliyor. Fatih Tekke sahaya, Onana, Pina, Envaivu, Savic, Cabral, Bouchari, Falcorelli, Saviola, Muçi, Aral Şimşir ve Onaçu'dan kurulu bir 11 sürüyor. Ve 62. dakikada bütün takımı tamamen değiştiriyor. Maçın tek golünü de dakika 34'te Robert Firmino penaltıdan atıyor. Bordo Mavililer pazar günü 17.30'da da Udinese ile karşı karşıya gelecek. O bilgiyi de aktarmış olalım. Bunlar da önemli detaylar arasında yer alıyor. Tabii bunlar baz alınamaz hazırlık maçlarıyla alakalı. Dur daha bakalım bir deneyelim, olur mu olmaz mı diye. Ona bakmak lazım. Şimdi bu takımda kimler kalacak, kimler gidecek, bu Trabzon için de geçerli, Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için de geçerli. Onun sonrasında bakmak lazım. Hatta şöyle söyleyebilirim. Roma ve Crystal Palace Osterwolde'yi transfer etmek istediklerini resmen oyuncu tarafına bildirmişler. Yakın zamanda Fenerbahçe'ye resmi bir teklif yapacaklar. Kaleci Livakovic de Dinamo Zagreb'le anlaştı. İki oyuncu gidiyor, onu söyleyeyim. Osterwolde'ye de yakın bir zamanda yollar ayrılıyormuş gibi gözüküyor. Hem onlar giderse işte acil bir Giresi ya da Watkins transferi gerçekleşebilir mi? Bununla ilgili olarak bu Leao ne oldu ya deyip hani Galatasaray'a mı geliyor? Ondan sonra ne bileyim Fenerbahçe mi anlaşacak? İşte bunun bir çıkmazda olduğu gözüküyor. Portekizli Yıldız'ın satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali var. Ya da Milan'a gelecek yıl ödenecek olan 50 milyon euro ile bu sezon milli futbolcunun satın alınabilme ihtimali doğabiliyor. O yüzden bunlar konuşuluyor ama bir taraftan da bir anda Osimhen'in gidebilme haberleri çıktı. Osimhen'in Manchester United'a transfer olacağı iddiaları Avrupa basınında çok fazla konuşulmaya başlandı. Manchester United teknik direktörü Carrick de Nijeryalı golcüde ısrar ettiğini, Galatasaray yönetimi bu iddialara da gülüp geçiyoruz dedi. Yine de Osimhen'in Premier Lig transfer kariyer öncelikleri arasında görüldüğü öne sürülmesi Ya giderse ya öyle olursa aman aman şöyle böyle deyip bir endişe de orada duruyor. Koca koca bir tehlike gibi kenarda duruyor. Bir, hani Davinson Sanchez'i satan, şampiyonluğu satar derken Osimhen'in ayrılığı, hani planların tamamen alt üst olması, binanın tamamen yıkılması anlamına gelir. Hani onu da herkes net bir şekilde kabul ediyordur. Bir taraftan hani Can Uzun mu olsun, Leao mu gelsin falan derken öyle olur yani. Bu arada trafiğe takılması falan konuları konuşulurken hemen böyle birkaç tane mesaj geldi. Hani bilmeden falan diye yazıyor. Bütün gazetelerde trafiğe takıldığı için yazmış. Kaza yaptığı söylenmesin, böyle şeyler konuşulmasın, çok da büyük sıkıntı olmadığı için diye düşünülmüş de olabilir. O yüzden hemen bilmeden, onu yapmadan orada çıkıyorsunuz da konuşuyorsunuz da şunu yapıyorsunuz da o kadar kolay, siz ne kadar rahat yorum yapabiliyorsanız bu şekilde bilmeden, onu yapmadan iki tane haber okuyun deyip, biz de bir yerden okuduğumuz için zaten size aktarıyoruz, bak bunlar bunlar yazıyor, ondan sonra alo işte falan deyip, hani Avusturya'da trafiğin oluşu da zaten böyle değişik gelir, sanki trafik sadece İstanbul'da, işte İzmir, Ankara gibi yerlerde iş çıkış saatlerinde, normal saatlerde hiç kimse böyle trafikte yokmuş gibi böyle bir algı oluşur kafada. Abi İstanbul, Allah, iki günden sonra yorulduk be o trafikten diye. Herkes aynı şikayeti ön plana çıkartır. Amsterdam'dan Ahmet Sarı yazmış. Bilmeden diye başladı mesajına. Günaydın Dodo, hayırlı cumalar. Bir Fenerbahçeli olarak dün akşam Beşiktaş'ı kıskandım. Kendi işine karışmasın diye İsmail Kartal'ı getiren Aziz Yıldırım umarım hatasını lig başlamadan fark eder ve İsmail Hoca'yı gönderir. Ben iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum kardeşim senin. O yüzden böyle bir yorum yaptığın için. Hani illa hoca hemen gider, İşte balık baştan kokar, yılanın başını şimdi ezeceksin falan, hani onu nasıl başlarsan öyle devam eder. Bunlar hoş şeyler değil. Yani yönetimin şu ana kadarki başarısızlığında abi Aziz Başkan da olmadı be deyip hani hemen bu kararı verebiliyor musun yani? Ha ben şimdi şunu söyleyebilirim, dünkü oyun sonrasında hiç maçı seyretmemiş olarak söyleyeyim sana, Beşiktaş maçına hiç bakmamışım gibi düşün. Ondan sonra sadece skoru öğrenmişim. Ne oldu ya, Beşiktaş'ın maçı vardı deyip böyle arkadaşlara soruyorum. Arkadaşlar diyor ki mesela 2-0 yendi Beşiktaş. Yapma ya, kim attı golleri? Raşit'si attı, Orkun attı falan. Yap Allah Allah ya. Ulan burada bir tane attık zar zor. Orada direkler olay tam olay tam, demek iyi oynadık ya falan deyip. Abi öyle böyle değil yani hani. Yani 2-0 Midtjylland'i kendi sahasında Danimarka'da. Yani tur için gittik, turizmci olarak geri mi döndük falan gibi hani. Oradan turdan tura bağlarım yani.
3: Birlikte soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Soru cevap devam ediyor.
6: Ya kökçü turizm falan diye yani. O mu ya, vallahi helal olsun be. Öyle düşünülür yani. Güle oynaya zafere uçmuşuz gibi. Yani güle oynayası yani. Hani ofansif kalitenin biraz arttırılması gerektiğini, defansif anlamda işlerin ne kadar sıkıntılı olduğunu, iki ara paslarda, hızlı hücumlarda ne kadar etkisiz kaldığını falan görmedik mi yani? Doğan Bey, siz Galatasaray'ınızı gene koruyacaksınız ama farkında mısınız bilmiyorum. Çıkan Galatasaray ile ilgili bütün transfer haberlerini, giden oyuncularla alakalı olan hiçbirinde resmi teklif var haberi yok. Sadece gelebilir diyorlar, gelebilir diye yazmış. Galatasaray'ımızı da nasıl koruyacağımı bilemedim. Şöyle bir bakayım dedim. Onunla ilgili bir çıkan haber var mı diye. Yalnız iki gündür Galatasaray ile ilgili böyle futbolcular röportajları çıkıyor. Dün Yunus'un bir röportajı vardı. En sevdiğim deplasman Kadıköy deplasmanı diye. Bugün de Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakçı'nın bir açıklaması, nereye konuştu bilmiyorum. Kulübün YouTube kanalında mı konuşuyorlar? Kulübün YouTube kanalında bir açıklama yaptı galiba. Şey diyeyim, Fenerbahçe derbileri hep kırılma maçları oluyor. Yani eskiden çok fazla böyle yorumlarda gerçi futbolcuların yapmış olduğu bir şey değildi. Teknik adamları ara ara zehirlerdi. Onun sonrasında yorumcular zaten bunu dillerinden düşürmezler. Medya mensupları da bu konuyu öyle veya böyle okunsun, tıklansın, beğenilsin, takip edilsin. O takipçi sayısı arttırılsın diye. İşte Galatasaray ile ilgili bir haber yapıp Fenerbahçe yorumlarıyla benzetmelerle, Fenerbahçe ile ilgili konuşurken Galatasaray benzetmeleriyle, eksi ve artı yanlarıyla alakalı olarak bunları söylerler yani. Abdülkerim Bardakçı'nın da son 4 yılda kazandıkları başarılarının sırrını o takımdaki o hep beraber söylediğimiz o sevgi ve aile ortamı diye adlandıran, işte bizde TGRT Haber'de de televizyonda da Ali Naci hep dile getiriyor. İşte iyiler hep kazanır. Buradaki sevgi ortamı, aile ortamı diye dile getirir. O yüzden kulübün YouTube kanalında tecrübeli futbolcu bizim 4 sene üst üste şampiyon olmamızın en büyük nedeni kenetlenmemiz, hiçbir olumsuzluğu aramıza sokmamamız ve aile olmamız diyor. Abdülkerim sezonun kırılma maçı hangisiydi sorusu, her zaman Fenerbahçe maçıydı diyerek devam ediyor. Fenerbahçe maçları bizim için genel olarak zaten öyledir. Hatta onların oynayacağı maçlarda alacağı skor, aldıkları skorlarda bizim aldı. Nasıl yani, Galatasaray'ın bir kaybı işte orada hemen şeydir, cuma sendromu diye bir şey vardı ya, pazartesiden başlanır. Cuma işte üç büyüklerden biri kaybettiyse, şampiyonluk mücadelesi veriyorsa, onun sonrasında takipçileri de kaybeder ya. Hani yazılı olmayan kurallar gibi olur. O yüzden o da etkiler. İşte Fenerbahçe'nin kaybetmesi, işte cumartesi Galatasaray'ın maçını ne kadar etkileyebilir? Cumartesi işte ya da Fenerbahçe'nin kazanması Galatasaray maçını nasıl etkileyebilir? Beşiktaş buradan nasıl sıyrılabilir? İşte haftanın en karlı takımı falan diye buna 3 puan kazandı diyemeyiz. En az 6 puan kazandı diyebiliriz gibi. Böyle yorumlar yapılabilir yani. Buradan oralara dönüyor. Şimdi Galatasaray'da da, Galatasaray'ımızı da şöyle bir koruma kalkanı içerisine alayım ben. Ben alayım çünkü Oğuz Altay almamaya başladı. Ali Naci almamaya başladı. Yakup Çınar almamaya başladı. Ben alayım bariye döndü. Demek ki oradan anladığım kadarıyla. Herhalde mesaj anlaşılmıştır. Hani almayanlara bak. Ondan sonra ben de şey diyorum yani, ben alayım bariye döneyim yani. Yöneticiler işte telefon etmişler ya, Oğuz Altay'a demedim, para yok para yok demişler. İşte vay efendim durun bir dakika, acele etmeyin, yönetim ne diyor, sakin olun sakin olun, bitireceğiz, en iyisini alacağız gibi. Taraftarda öyle tabii ki bir inanç olacak, sonuçta sana uzun süre başarılar yakalatmış bir yönetimin ve teknik ekibin sürekli olarak biraz sakin olun, merak etmeyin, yaptık işleri, hallettik, öyle pazara çıkartmıyoruz, fiyatı yükseltmeyelim, konuşmayalım bir dakika falan. Ama alıyorlar, rakipler yükseliyor, güçleniyor, öyle oluyor be. Bir dakika dedim, ondan sonra abi bir dakika da artık hani olmuyor yani. İyi yayınlar Doğan Bey. İzmir'den Hasan ben. Eyvallah. Bugün kısmetse ben de akşam İzmir'de olurum diye tahmin ediyorum. Öyle pazartesi dönmeli. Öyle bir düğün dolayısıyla gidiyorum. İzmir'den Hasan ben. Konuk yorumcunuz Konanç hakkında Polonya'da yaşananlarla ilgili. En son bir kapı kolunu biliyorum. Dış kapının mandalı diye yeni bir program ismi teklif ettim. Ben Ahmet Konanç'a dış kapının mandalı diye. Hani olur mu? Yapar mıyız? Yapmalı mıyız sence diye. Bence ayıp ediyorsun. Yüzde kaç Fenerli olduğumuzu falan da söyle de bilelim. 46 yaşındayım. Yaklaşık 40 yıldır Fenerbahçeliyim. Ha, şeyden dolayı söyledim. Bence iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum dediğinde. Bu kadar rahat eleştirilememeli. Yani bir lig başlasın. Avrupa'da sanki bir anda ilk eleme turunda elenilmiş. Yani bak... Ondan sonra dur daha ilk maçın günahı olup olmama konusunu da aşıp da böyle şeyler yapınca. O yüzden söylüyorum ben de arkadaşlar. Sen iyi bir Fenerbahçeli olmadığımı düşünüyorsun dedin diye iyi bir Fenerbahçeli değilim anlamına gelmiyor zaten bu demiş. Bunu anlayabilmiş de ondan bunun cevabını vermemen gerekir aslında, bunu anlayabildiysen. Ben bunu anlıyorum da bir de ben bunu Doğan'a da yapıştırayım onun sonrasında o da bir anlasın gibi değil. Benim ne demek istediğimi anladığın için bu cevabı yazmışsın zaten. O yüzden ben de konuyu çok uzatmak istemiyorum yani. Böyle tartışma ortamına girmiyorum. Beni Emre'ye benzetmeyin. Hani böyle sürekli olarak böyle bir zehirleyip ondan sonra ben de böyle panzehir var arkadaşlar. Kenarda iki tane alırım, iki yudum. Ondan sonra gelen iki zehirden etkilenmem öyle yani. Alerjim falan da yok yani belli mesajlara böyle hani ne bileyim elde böyle uyuşma yapıyor, dilde böyle titreme yapıyor, işte vücutta böyle bir soğuma yapıyor falan gibi böyle şeylerim, etkilerim ve belirtilerim yok yani. Ben takmam arkadaşlar. Ben hayatta yaşadığım problemleri hiçbir zaman dışarıya da belli etmemiş bir insanımdır. Etrafımda böyle demezler ki bir gün Doğan'ı da kötü gördük be, kenarda böyle oturuyordu, dalgın dalgın uzaklara bakıyordu falan diye. Ne yaşasam dışarısının bilmemesi üzerine böyle bir kendimi savunma mekanizması geliştirmişim ya. Ulan Doğan'ı hiç öyle görmedik, hep de neşeli falan diye. Hep derler ya palyaçolar aslında en üzgün insanlardır diye. Dış kapının mandalı diye bir program yaparsam ben bir kapı kolu üreticisi firma yetkilisi olarak

sponsorluk vermezsem aha buraya da yazıyorum diye. Ya Ahmet'e de ki sponsor buldum. Yalnız programın ismi değişmek istiyor. Kendi adını değiştirebilir nüfus müdürlüğüne başvuru yapıp diyor. Yok be o da her şeyi paraymış gibi düşünmüyor. Doğan abi günaydın. Dün ilk yarıda sakatlık gereği bir dakika sağ kenarına gelmişti rakip oyuncu. O bir dakika rakip takımın bütün oyun organizasyonu değişti. Önde baskıyı bıraktılar. Az daha gol atıyorduk neredeyse diyor. Ya Olay Tanım gene karşı karşıya kalıp da ayağının içi canımın içi modunda ki o Kuvareşma'ya ayağımın dışı canımın içi dediğimiz anlarda Olay Tan'ın abi bu adam bu sene galiba bilmiyorum deyip hani Önder Özel'in de ne kadar istekli ne kadar arzulu deyip koruma kalkanını devreye sokması vallahi öyle yani. Fenerbahçeli arkadaşlarımız Harun yazıyor İstanbul'dan. Bazı şeylerin iyi tarafından bakmayı denesinler. Fenerbahçe sayesinde Avrupa'daki tüm köyleri öğren... Vay! İnce gönderme olmuş. Yalnız öğrenilen bütün köylerden sonra büyük şehirlere gidebilme hakkını da sana Fenerbahçe kazandırmış olabilir mi Harun? Uçak kalktı, indi mi? Uçak. O yüzden söylüyorum. Bazı köyleri gezmeden şehre giremezsin. Dışarıdan önce iki tane köy yolundan gitmen gerekir ki şehir yolunun güzelliğini iyice anlayabilesin. Ya. Abi Serdar Adalan'ın fedaisi Esmer Murat Özen nerelerde acaba diye yazmış. Kendini kaybetmiş olabilir. Ben de bulamadım. Zafer sarhoşluğundan uyanamamış olabilir. Dünkü galibiyet sonrasında. Öyle söyleyeyim ama. Ben size küçük bir detay ve ayrıntıyla devam edeyim. Hem gelen mesajlara biraz da telefon hattını açarız. 11 çeyrek gibi Bülent Uslu'yla telefon bağlantısı yapacağız. O da yayında olacak galiba ya da bizim yayından sonra mı yayına çek bilmiyorum. Burada hem oynanan maçlar sonrasında takımların tam hazır olup olmamasıyla alakalı da çok fazla konuşabiliriz. Hem de diğer taraftan biraz şey açısından da bakabiliriz. Bundan sonraki hamlelerin gerçekten ne kadar koruyucu olup olmayacağını da biraz gözden geçirebiliriz yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Şöyle bir bakalım. Şimdi Beşiktaş üzerinden zaten yorumlarımızı yaptık. Nihayet bir kalecimiz var diye. Sonra... orta sahadaki Salih Orkun ikilisinin yanına biraz daha toparlayıcı bir isim de gelirse çok daha güzel olur. Kanatlarda acaba Trossard'ın gelişiyle beraber hani bir dönem Beşiktaş'ın sürekli bir oyunu vardı. Birkaç kere de örnek olarak vermiştik Gordon Mill döneminde. İşte Metin Ali Feyyaz hücum hattının o üçüncü bölgenin beslenmesi konusunda sağ kanatta Rıza Çalınbay'ın o muz ortalarıyla beslediği dönem hani protein ağırlıklı olarak beslendiği dönem Rıza Hoca sayesinde bir yorumcu bir muhabir Gordon Mill'e şey soruyor işte sürekli aynı sistemde oynuyorsunuz değiştirmeyi düşünmüyor musunuz bir İngiliz teknik adam olarak deyip böyle gömmeye çalıştı. O dönemi hatırlıyorum hatta Oğuz Altay da bunun örneğini vermişti bir programda. Gordon Mill de zaten çok soğuk bir adamdır. O da bir İngiliz ağırlığıyla hemen cevabı yapıştırdı. Dedi ki evet belli bir sistemde oynuyoruz. Sen de fark edebilmişsin bu sistemde oynadığımızı. Yalnız engelleyebilen daha çıkmadığı için aynı sistem üzerinden devam ediyoruz. Ne zaman ki bu sistem engellenebilirse ondan sonra başka bir sistem üzerinden bizim de kenarda bir C, B, D, E, F, G bir planlarımız var. Senin hani başka bir sorun olmayacağını tahmin ettiğim gibi teşekkür ederim diye uzaklaşıyor. Böyle bir şey yaşanıyor yani. Ya. Bunlar böyle bir durum var yani. Köy köy gezenler şehire geldiğinde kaybolmasınlar sakın deyip konuyu uzatmaya çalışan canım arkadaşım benim. Kaosla beslenmek bazen midede yaralar açabilir. O yüzden aynı gıdayı sürekli yemek yerine hayatta bazı değişikliklere gittiğinde
hem vücut anlamında hem bedensel hem zihinsel anlamda çok daha güzel olur. Yani benim üzerimden gelmeyin arkadaşlar böyle konuları. Ben sadece şey yaptım. Hani Fenerbahçe sayesinde bütün köyler, ben Galatasaraylıyım ya kimine göre. Onu koruyorum ya. Şimdi Fenerbahçe'yi bir koruyunca bir ne oldu lan bu Doğan'a? Allah'ım ya ne oluyor bana? Bana bir şeyler oluyor arkadaşlar falan. Öyle bir şey yapmayın ya. Ben Fenerbahçe'yi bir koydum. Beşiktaş'ı da korumaya çalıştık. Hatta Beşiktaş'ı korumaya çalışmadım ya deminden beri. Abi böyle olmuyor, şöyle olmuyor. Kaleyi övdüm. Hani abi övme dediler. Senin övdüğün 3 gün yaşıyor maşallah dediğin modunda.

Ne var ne yok bakalım bir. Şöyle bir gözden geçirelim. Bu arada FIFA'dan, daha doğrusu UEFA'dan FIFA'ya boykotla ilgili olarak bunu kabul eden ülkeler bilmem ne falan konusu, herhalde siz de dün kendi bulunduğunuz ortamlarda, iş yerinde, ne bileyim hani mahallede ya da bulunduğunuz kafede mafede konuşmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu FIFA Başkanı Infantino'nun Dünya Kupası'nın yayın haklarını özel yatırımcılara satma teklifinin 55 üye ülkenin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurması, UEFA'nın bu teklif tamamen geri çekilmediği sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacağını duyurmasıyla beraber devam etti. Bu ileride büyük bir sıkıntı yaratır mı? Bilmiyorum, bizde büyük bir olaymış gibi gözüküyor. FIFA ile UEFA birbirine girmişler. Ne diyorsun ya ya? En küçük bir trafikteki tartışmada bile hemen anında duruyor mesela. İnme abi, inme falan diye hemen anında. Eskiden şey vardı. Aha indi adam diye. Yani bir ses yükselmesine inanılmaz bir merak var etrafımızda. Aha kavga çıktı falan diyeyim. Hani biri orada seviniyor, orada bir sevinç var, orada bir ne bileyim hani sarılma var falan desem, oğlum gelin birileri sarılıyor falan, özlediğimiz bir tablo ya aslında. Hani gelin bak 3 kişi sarılıyorlar burada falan deyip böyle, ha oğlum yasak ilişkidir o, bilmem nedir, öyledir böyledir, onlara böyle diyorlar, şöyle diyorlar falan, öyle şeyler olabilir. Ama burada iki tane böyle lan diye böyle bir ses çıksa, o kavga çıktı falan desem, bütün ortam boşalıp oraya doğru bir gider. Belki mesela böyle, ne oluyor oğlum ki, hani bence bu bunu döver, işte o ona laf söyle, o ağır laf soktu, onu tutmasalar ne yapacak acaba, bir bırakın bakayım ne yapacak acaba diye. Yani hemen o merakımız artar yani. Şimdi UEFA da FIFA birbirine girmiş ya, iki büyük dev birbirine girince böyle bir hoşuna gider insanın. UEFA ne çakmış FIFA'ya be, FIFA ne koymuş cevabı be falan. Böyle hastasıyız böyle şeylerin. Şimdi Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA aslında. Ve onun bir başkanı var, Infantino. Çakal bir adam, onu söyleyeyim. Ve işte siyasi ilişkileri, tavırları, hareketleri, mimikleri, yürüyüşü falan, böyle bir insan böyle sevilmediğinde her şeyi batar ya. Infantino o kıvama gelmiş durumda mesela. Hani bir konuşmasında bile altında 50 tane şey ararsın. Hani adam net bir cümle kurmuştur. Herkese günaydın deyince herkese diyor ama yani kim, mesajın kime gittiği belli falan diye. Oradan bile bir şey bulursun ya. O yüzden Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara satma teklifinin oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı. 55 üye ülkenin federasyonlarının onayıyla yapılan açıklamada, ben şimdi bu 55 ülke içerisinde hangi ülkeler var acaba, biz var mıyız yok muyuz'a döndü bir anda. Sonra sayılıyor işte Polonya, Belçika, işte Almanya bilmem ne falan, ve Türkiye. Var mı Türkiye? Vay be, Hacı Osmanoğlu'na bak falan. Hemen oradan UEFA FIFA'nın kapışmasından arkada biz kimin tarafını tutuyoruz moduna dönüşü başlıyor zaten hemen yani. Öyle değil mi? En merak ettiğimiz kısım bu. Ya yani FIFA UEFA birbirini yesin, bana ne abi, dönüp bakmam diyen de çıkabilir. Çünkü çok fazla değişecek bir şey olmaz ya bundan sonrakiler için. Yani bunlar oynansın da ondan sonrasına bakarız abi. Yarın ne olacağı belli değil. Öbür gün işte gün, yani ne, Ömer Ayyam'ın sözü değil mi diyor? Gün bugündür, o gün de bugündür yani. Hani yarın ne olacağını kim bilebilir abi, 10 dakika sonrasını kim bilebiliyor? Abi şimdi arabadan hırsla iniyorsun ya, hemen kafanın üstünde loading barı çıkıyor, 180 bin TL yükleniyor diye. Hesabınızdan 180 bin lira çekildi diye. Toto, sana inanılmaz bir uzmanlık sorusu. Başakşehir isimli güzide takımımızın son 10 yılda kazandığı ülke puanı mı daha büyük, yoksa ayakkabı numaram mı daha büyük demiş. Ayakkabı numaram daha büyüktür. Net bir soru bu, güzel bir benzetme olmuş. Zamanında Abdullah Avcı dönemindeki o lige odaklanma, Avrupa maçlarında sürekli rotasyon falan, maalesef Abdullah Hoca'nın da ipini çekmesine sebep olmuştur.

0: Ya Bülent, ben bunu okuyamayacağım ya böyle mesajı. Kusura bakma yani onu. Bunu danışman lazım. Önce alo fetvaya falan sorman. Günaydın Doğan, Sefaköy'den Halil ben. Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kapılarına dayanmasından sonra Ahmet Konanç'ın Polonya'da Gornik kapılarına... Ahmet Konanç'a kaçıncı Ahmet deriz diye. Düşme Ahmet, düşme Ahmet. Beşiktaş'ta yine polyanacılık başlamış, sonrası yine hayal kırıklığı oluyor. Adamlar biraz becerikli olsaydı ilk 10 dakikada 3-0 olacaktı maç demiş. İşte Midland başarılı bir takım diye yorumlanıyordu ya, işte onlar da başarılı olsaydı oluyordu ama sonuç, sonuca bakmak gerekiyor. 2-0'lık bir galibiyet, vay Beşiktaş ne oynamış falan gibi hatırlanır. Yani oynanan oyun yıllar sonrasında hatırlanmaz. Bundan sonra oynanacak Danimarka maçlarında Beşiktaş Midland'e gitmişti, 2-0'lık galibiyetle ve tur atlayarak dönmüştü diye hatırlanacak. Ama sen asla ve asla unutmayacaksın Beşiktaş'ın oradan turla dönmesini değil, Midland ne oynamıştı ve ilk yarım saat 3 tane atsaydı diye hala daha bunlarla devam edeceksin hayatına. O yüzden biz de biliyoruz ofansif kalitenin arttırılmasının şart olduğunu, Orkun Kökçü'nün takımı çok iyi organize ettiğini, onun sonrasında defansif anlamda problemlerin giderilmezse ileride büyük sıkıntılar yaratabileceğini. Bir Galatasaraylıysan Muslera ile kazandığın şampiyonluklarda bir kaleciyle şampiyonluk kazanıyorsan o zaman biraz daha düşünmek gerekmiyor muydu o dönemlerde? Ya da Osimhen olmayınca şu anki oyunun hakkındaki düşüncen ne gibi. Ya da bir Fenerbahçeliysen abi bu Kerem'le olacak mı olmayacak mı, Vedat Muriç gelmeden de Talişka ile bilemedim yani deyip orta sahada hala mı İrfan Can Kahveci, Osterwold'e giderse bu Çağlar oynarsa ne yapacağız acaba gibi böyle şeyler yok mu kafanda diye.
1: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu cevap devam ediyor.
0: İyi bir kaleci mi sizin tabirinizde, iki şanslı direk mi? Bir kere ilk başta yaptığım yorum bu. Almanya'dan iyi bir kaleci almışız, Danimarka'dan direk aldığımızı bana kimse söylemedi diye onu zaten söyledim. İki tane o direkten dönen top olmasaydı şu an Midland için çok daha farklı şeyler söylüyor olabilirdik. Daha önce Wi-Fi şifresi diye adlandırdığımız o Norseland, Midland gibi takımların bu kadar sessiz harflerin yan yana gelişinden sonra nasıl okunuyor lan bu deyip böyle abondane olduğumuz şeyler arasındaydı, takımlar arasındaydı. Ama işte kendi ülkesinde işte Gornik'in bile Polonya'da işte Polonya kupasını alması, şampiyonluk yolunda ivme yakalaması ve Polonya futbolu ne kadar gelişiyorsa bilmiyorum, hani biz hep kendi yağımızda kavrulan toplumlar olduğumuz için bizim ligimizin bir gömülme durumu var. Şöyle oluyor yani, gömülme durumu şundan oluyor. Yaşı gelmiş iyi bir futbolcu, kariyerli bir futbolcu geldiğinde bu abi burada leblebi gibi oynar. Burada atamayacağı gol yok, atamayacağı çalım yok, geçemeyeceği adam yok, işte kazanamayacağı maç yok gibi yorumlanıyor. Ondan sonra iki futbolcu işte bir sakatlık, burası çok sert bir lig, Türkiye Ligi öyle göründüğü gibi kolay bir lig değil falan gibi yorumlar yapınca ya ben aslında onu demek istedim de falan gibi hemen böyle bir fırıldak olayı olabiliyor yani. Rüzgara bile ihtiyaç duymadan aramızda böyle fıldır fıldır dönenler var yani. Medyanın içindekilerden bahsediyorum hani. Gelen mesajlara şey böyle bakmıyorum bile yani. Ahmet Konanç yalnız değildir demiş. Mutlaka yani yanında biri vardır destek için şu an. Öyle tahmin ediyorum. Ya Ahmet, tamam Ahmet geçti, tamam geçti, su getireyim mi sana falan deyip hani öyle biri vardır mutlaka, yalnız değildir, yalnız bırakılmaz çünkü o durumdaki bir adam. Başka neymiş? Çok erken formdan sonra düşüş yaşamazsa bu takım iyi oynar. Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre daha iyi, bir Galatasaraylı olarak söylüyorum demiş. Abi günaydın. O da bir şey mi? Bizde 4. İsmail dönemi başladı. Ahmet'in kaçıncı Ahmet olduğunu bir türlü çözemiyorum demiş bak. Henry'nin 6 pastan vurduğu kafayı Tafarel'in ultra mucize misali nasıl çıkardığını hatırlayanlar parmak kaldırsın demiş. Abi yayınlar. Birazdan şans bizim Türk takımlarının yanında, yani biraz da şans bizim Türk takımlarının yanında olsun yakın. Vallahi acaba şöyle olmuş olabilir mi? İşte top sürekli bizdeydi. Maçın hakimi bizdik. Danimarka basınında bugün yazılanlar. Adamlar iki kere geldi. 3 tane gol attı döndü falan gibi, hani böyle şeyler var ya. Bütün işte isteğimiz, arzumuz, tribünlerimiz, coşkumuz, her şeyimiz tamdı. Bir tek galibiyet eksik falan, yani böyle şeyler yazılırdı ya. Abi kavrulabileceğimiz kendi yağımız da yok ki diyor. O da Rusya'dan geliyor. Kendi yağımız da kavruldu. Daha önce aldığımızdan bahsediyorum ben. Ürettiğimizden demedim ya. Bence Ahmet Konanç yalnız değildir. Yanında mutlaka bir kapı kolu vardır diye. Kapı kolu askeri. Ahmet Konanç kapı kolu askeri bundan sonra. Yeni lakap taktım ona. Geçenlerde Giresun'dan İrfan 25'e bağlanırken Organik İrfan diye programın ismini değiştirmiştim. Burada da kapı kolu askeri Ahmet Konanç diye devam ediyor. Vile de sopasını da almış öyle gitmiş olsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı diye. Ahmet valla hani hem bunlarla besleniyor hem bunları okuyunca da, abi bunları niye okuyorsun bana ya? Bunları niye okuyorsun bana ya? Deyip böyle kızan da bir yapısı var ya, ona bayılıyorum ya. Dur ben size FIFA ile UEFA kapışmıştı. Abi işte devler tepişiyor, çimenler eziliyor modunda değil de, bu önemli bir konu arkadaşlar. Şu 2-3 dakika şundan bahsedeyim, ondan sonra saat başında zaten şey yapacağız. Ondan sonra konuşuruz yani.

Şimdi UEFA ise FIFA'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'nın da karşı olduğu proje hakkında yeni bilgiler verdi. Yapılan açıklamada FIFA Forward Enterprise adlı projenin doğrudan yürürlüğe girmeyeceği ve önümüzdeki günlerde 211 üye federasyonla istişare edileceği belirtilerek plan üye federasyonların çoğunluğunun destek vermesi halinde hayata geçirilecek ifadesi kullanıldı. Projenin hazırlanması sürecinde Amerika merkezli yatırım bankası JP Morgan'la işbirliği yaptığını açıklayan FIFA, şirketin öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olarak hesaplandığını da belirtti. FIFA yatırımcıların yalnızca azınlık hissedarları olacağını ve şirketin yönetiminde kontrol yetkisine sahip olacağını da vurguladı. FIFA üyelere bir süre tanıdı. Kabul edenlere 40 milyon dolar verecek. The Times'ta yer alan habere göre FIFA Başkanı Infantino planın kabul edilmesi için 211 üye federasyona 19 Eylül'e kadar süre tanıdı. Teklifi kabul eden federasyonlara 40 milyon dolara yakın, reddedenlere ise 10 milyon dolar destek sağlanacağı öne sürüldü. Diğer taraftan FIFA'nın planına UEFA'nın yanı sıra CONCACAF'ta şirket şiddetle karşı çıkıyor. Onu da belirtmiş olalım. Bunu asla ve asla istemiyor. Bakalım ilerleyen süreçte neler yaşanacak, neler yapılacak bilmiyorum. Çünkü FIFA bir taraftan dün de bazı açıklamalar verdi. FIFA'nın bilgileriyle mesela Hatay Spor'un 6 puanı silindi. Adana Demir'in puanı yokken, eksilerdeyken hala silinmeye devam ediyor. Bari kapatın da kurtulsun falan gibi yorumlar yapılıyor falan. Orada da bir işleyiş devam ediyor. Yani çalışıyor, ışıklar yanıyor geceleri. Birileri var içeride yani. Murat Özen yok mu bugün? Var. Abi o 11-11.30 gibi. Bağlanacak şu an börek almaya gitti. Karnını doyuruyor, gelecek birazdan. Kapıcılar Kralı Ahmet Konanç olabilir mi artık diye yazmışlar. Olabilir. Her şey olabilir. Biz bir saat başına gidelim. Onun sonrasında reklam arası da verelim. Reklamlardan sonra da bir Bülent Uslu bağlantısı yapalım. Hem dünkü maçı bir değerlendirelim. Bir İtalyan işini konuşalım. Hangi bölgelerde ve bundan sonra duyumlarda bir Salah'la ilgili haber var mı? Bununla ilgili bir gelişme olacak mı, olmayacak mı? Ona bir bakalım. Sonrasında Başakşehir'le ilgili yorum yaparız. Fenerbahçe'de bazı uyarılar gündeme geldi. Hatta şöyle söyleyeyim, bu konuyla alakalı olarak da takımda çok eksik var. İsmail Kartal'ın Sturm Graz maçı öncesinde hem fiziksel kondisyon, ki ben uzun süreden sonra Fenerbahçe'nin ilk maçlardaki performansıyla bu oynamış olduğu sezonki ilk maçlardaki performansını kıyasladığımda arada bir uçurum olduğunu görüyorum. Daha istekli, daha koşan, daha arzulu bir takım var. Hücum üretkenliği konusunda bir önde bir Vedat Muriç olsa çok farklı şeyler konuşabiliriz de dönebilir ki oyun yerleşimi ya da ne bileyim kadro planlaması konusunda da bazı tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ısrarlardan vazgeçilmediği takdirde sıkıntılar daha net ortaya çıkacakmış gibi gözüküyor. Görünen köyü bilmiyorum, ben mi daha gözler bozulmadığı için net görebiliyorum. İsmail Hoca daha da hani o da görecektir, göremediyse hatırlatma işlemini ben yapacağım, sen yapacaksın, o yapacak, bu yapacak falan. Çünkü İsmail Hoca'nın öyle bir şeyi var. Mesela Asensio belki çok fazla eleştirilmeseydi ikinci maçta da ilk 11'de başlamayabilirdi. Aha, bunu da buraya iddia olarak yazdım yani. Hani buna alınanlar, buna kızanlar, buna uyuz olanlar falan olabilir. Ben iddia ediyorum. Ne kadar çok eleştirilirse, Asensio olmazsa olmaz, bu İsmail Hoca ne yapıyor dendiğinde Asensio bir gel, alın bakayım işte, koydun bakayım ne yapacak falan diye. O inatlaşması var İsmail Hoca'nın. İster kabul edin, ister etmeyin arkadaşlar. Bunu ben ilk defa söylemiyorum. Kaçıncı İsmail Kartal dönemi, ona bir bakın. Bu konuşmaları kaçıncı kez yapıyoruz yani. Yani bunu Okan Hoca'nın da dile getirdiğini, bunu daha önce
Mourinho'nun da yaptığını, öyle etkilenmiyormuş gibi sosyal medyada yazılanlar hocayı etkilemiyor olabilir ama sosyal medyada yazılanlar yönetimi çok etkiliyor. Yönetimden de 3 kişi hocayı etkileyebiliyor. Onu söyleyebildim mi? Yani hoca birebir elinde sürekli Instagram'da, Twitter'la bilmem neyle gezmiyor yani. Ama onlar birileri tarafından yöneticilere gidiyor. Hemen kraldan çok kralcı olduğu için etrafımızda. Abi böyle böyle diyorlar. Ne diyorsun ya hocaya? Sen söyle istiyorsan. Bak hani sen de pasif kalma, bu konulara bir gir. Sosyal medya yıkılıyor Mehmet abi falan diye. Mehmet abi gidiyor kulübe. O arkadaşlar diyor böyle böyle diyor. 3 kişi 5 kişi diyor. Doğru söylüyorsun. Bana da geldi 3-5 arkadaş diyor. Ondan sonra yönetimin gidiyor ki başkana başkan diyor. Başkan bir gidiyor teknik adama. Ya diyor sen ne yapıyorsun diyor, bu adam oynamaz biliyor. Bütün Türkiye diyor bunu konuşuyor diyor. Ondan sonra hop şey var yani. Eskiden ben böyle bir hafif böyle bir gaza gelirdim. Bütün sosyal medya bizi konuşuyor falan diye. Radyo Spor'dayken Eyüp Yıldız bana yapardı. Oğlum yıkılıyor sosyal medya. Bütün herkes bizi konuşuyor diyordum. Kaç kişi konuşuyor falan? 4 kişi diyordu mesela. Allah seni bildiği gibi yapsın diyordum. İlk zamanlar, ondan sonra bayağı böyle bir çığ gibi büyüdü. Ondan sonra yalancı çoban gibi, ilk önce o kadar yalan söyleyince inanmadım. Sonra dediler ki abi inanılmaz TT olmuşsunuz kaç kere falan diye. Nasıl yani falan deyip. Hadi ya, yalan söyleme falan diyordum. Abi baksana vallahi deyip. Bir baktım gerçekten birkaç kere öyle TT MT olmuşuz yani. Reklama gidelim. Sonra bir küçük ara verelim. Ardından da yeni saat başlangıcında Beşiktaş'la ilgili detayları, ayrıntıları bir konuşalım. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar herkese. Bir kez daha saatleri 11.06 yaptık. Birazdan Bülent Uslu'yla da bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ın dünkü zaferi öyle güle oynaya bir zafer değildi ama sonuçta bir zafer ve onun mutluluğu camia içerisinde yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesinde henüz sezon hazırlıkları aşamasında olmasına rağmen güçlü bir Danimarka ekibi önünde iyi bir skorla, etkili mi değil mi tartışılabilecek bir oyunla 53. dakikada o Erlik'in atılmasıyla 10 kişi kalan Mijlenti, 70'te Raşitsa ve 76'da Orkun'un penaltıdan attığı golle

0: yenen Beşiktaş'ın 3. tura adını yazdırmış olması çok kıymetli, çok değerli. Ki Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi de sahasında Tromsø'yü 3-1 yenen Heradek Karalove oldu. Yani bölüm sonu canavarı daha önce gelmişti. İlk onunla başladık. Ondan sonra daha kolaymış gibi gözüküyor ama hiçbir rakibi de küçümsememek gerektiğini aslında bize tarih çok net bir şekilde öğretmiş olmalı. O yüzden ilk maç deplasmanda 1-0 kazanan Çekya ekibi 25. dakikada Larsen'in golüyle geriye düşse de 5 dakika sonra Van Buren'le skoru dengelemeyi başarıyor. 48'de Slonsic, 53'te Mihailik'in golleriyle turu geçen tarafta Haradek Karalove oluyor. İlk maç 6 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak. Bu maçtan da alınabilecek iyi bir skor sonrasında Beşiktaş Avrupa yoluna devam edecek gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Bunu da hemen hatırlatmış olalım. Biz de Bülent Uslu'yu müsaitse bir yayına alalım bakalım. O ne yapıyor, neler yapıyor. Dünkü yayınları sonrasında gerçekten keyifli, güzel yayınlar yaptı. Dün bayağı bir 8000'e ulaştık diye bir mesaj attı. Ondan sonra alıyorum seni de yayına dedi. Biz de saat 20-23 civarında, 23-23-10 civarında falan bir bağlantı yapmıştık. Hala da devam ediyordu konuşmalarına.
1: Alo.
0: Bülent Uslu, günaydın, mutlu sabahlar olsun.
1: Günaydınlar efendim. Hakikaten mutlu sabah oldu ya.
0: Mutlu bir sabah
1: çok
0: oldu.
1: Çok şükür. Mutluyuz.
0: Ben dün de söyledim sana, bölüm sonu canavarı ilk geldi ilk maçta. Ondan sonra onu geçtik. Bundan sonrası için tabii rakibi küçümsememek gerekiyor ama rakip de belli oldu. Neler söyleyeceksin dünkü mücadeleyle ilgili ya da yeni bir oluşumla karşımızda duran Beşiktaş'la ilgili?
1: Şimdi herkese tekrar günaydın olsun, hayırlı cumalar olsun. Sevgili Doğan, öncelikli olarak şunların bir tesadüf olmadığını bir kenara koyalım. Ben hatta ilk maç sonu basın toplantısında Vincenzo Italiano'ya direkt sorduğum soru şuydu. 4 sene sonra Beşiktaş ilk defa rakip ceza sahası içerisinde 40 defa topla buluşmuş. Ki yani rakibin 10 kişi kalmasında bunun önemi olabilir ama 4 sene boyunca Beşiktaş birçok rakibine karşı eksik yakalanmıştı, rakipleri Beşiktaş'a karşı 10 kişi hatta 9 kişi maçlarda olmuştu ama bu istatistiğe ulaşılamamıştı. Yani daha ilk maçtan 4 yıllık bir rekor kırılmıştı bu istatistikte. Şimdi dünkü maçta da şöyle bir istatistik kırıldı. 15 yıl sonra Beşiktaş ilk defa, yani Schuster'den sonra ikili oynanan maçlarda Avrupa maçlarında ilk defa iki maçta da gol yemeden tur atlıyor. Yani şimdi bu iki istatistik tesadüf olamaz. Bunun altında ne var? Çalışma var, azim var, teknik var, taktik var, rakip analizi var, oyuncularına motivasyon var. Hemen hemen kadromuz aynı. Sevgili Doğan Öncel, yani buraya ne eklendi çok önemli mesela. Nübel, yani Beşiktaş her nedense kale kısmını hep ikinci plana attı. Hatta meşhur bir laf vardı, hani 2020-21 sezonunda şampiyonluğumuzda, o sezonun başında ekonomik anlamda sıkıntılar yaşarken Sergen Hoca şey demişti. Ya ben Ersin'le, 19 yaşındaydı o zaman Ersin, ben Ersin'le oynarım, kaleye yapacağınız yatırımı başka yere yapın. İşte kanat alın vesaire. Hep biz aslında kale kısmına bu gözle baktık. Çok önemli değil. Ama aslında ne kadar önemli olduğunu ilk maçta gördük değil mi? Hatırlıyorsun.
0: Tabii.
1: 1-0 birçok pozisyona girmişiz. Gol beklentimiz 3. Yani 2'yi 3'ü atacağız. Yani 3-4-0 bitmesi gereken maç. 1-0 bitti ama rakip bir kere pozisyona girmişti. Onda da Nübel muhteşem çıkartmıştı, hatırla. Hep bu tarz çok iyi oynadığımız maçlarda da hakem faktörlerinin yanı sıra kalecinin oyunu tutamaması, maçı, skoru tutamaması yüzünden beraber, mesela o maçta o golü Nübel o pozisyonu çıkartamamış olsaydı, golü yemiş olsaydı ne konuşacaktı? Ya işte bak gördün mü, yine Beşiktaş kazanamadı falan. Yine birbirimize girecekti. Yani mesela dünkü maçta birçok pozisyonda belki orada hatalı gol de yiyebilir. Öne çıktığı için bir libero gibi, hani sen ben biliriz, eskiler bilir de yeniler libero nedir bilmezler. Hep daha çok 6 numaraya kaydı o işler, biliyorsun ön libero. Şimdi libero gibi,
0: hatta libero çok... dediğin stoperlerin arkasındaydı biliyorsun yani.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi birçok pozisyonda öne çıktı. Hatta özet görüntülerinde daha net anlaşılıyor. Yani rakiple karşı karşıya kalacağı birçok pozisyonu önde olduğu için süpürdü o topları. İnanılmaz. Yani rakip kendini bizim defansının arkasına sarkıttı. Topla buluşacak ama karşısında Nübel'i gördü. Şimdi Nübel bu kadar açıldığı için belki zaman zaman goller diyebiliriz ama inan ki dün 4-5 tane tehlikeli olabilecek pozisyonu bu şekilde savuşturdu. Yani tehlike bile olmadan savuşturdu. Kalemizde şu anda, bilmiyorum herkes farkında mı, Neuer milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Alman milli takımının ikinci kalesiydi. Artık şu anda Beşiktaş'ın kalesini Alman milli takımının birinci kalesi koruyor. Yani bu geçmişte Fenerbahçe Schumacher gelmişti ama o herhalde milli takım bırakıp da gelmişti. O dönemde biraz daha yaşı vardı onun, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Beşiktaş ilk defa kaleye yatırım yaptı. Ve hani tam 12'den isabet. Şimdi kalecin mükemmel, okey. Şimdi Konya Spor maçına örnek vereceğim. Hani evimizde elenmiş olduğumuz maçımız var ya, pozisyona giremeden elendiğimiz maç. Şimdi o takımla bu takım arasında bir kaleci diyorsun, Nübel eklendi değil mi? Başka kim ekledi? Salih Özcan ekledik. Bir de İlhan. Ya hemen hemen aynı takımla sahadayız biz. Çok bir şey değişmedi. Hatta bu hocamız enteresan, 22 milyon euroya kolay bonuslarla beraber 22 milyon euroya patlamış, Beşiktaş'a mal olmuş. Akpadu'yu her iki maçta da kesti yani. Jalon'un nasıl bir performans verdiğini görüyorsunuz. Bu hoca geliştirici bir hoca. Bu hoca,
0: ben sana şöyle bir es vereyim mi? Biz aynı takımla devam ediyor olabiliriz neredeyse ama aynı teknik adamla devam etmiyoruz desem.
1: Bravo. İşte bütün mevzu orada toplanıyor. Yani her iki maçta kırılan rekor, az önceki vermiş olduğum istatistiklerde. Ya sevgili Doğan, Allah aşkına bak. Sen de ben de Beşiktaş'ın çilesini çekmiş insanlarız. Geçmişten günümüze kadar. Bu tarz maçlarda ne olurdu? Şimdi ilk maç 1-0 ya. Muhtemelen o ilk maçta zaten Nübel'in yerine başka kaleci olur. O golü yer 1-1 biterdi. Ama 1-0 kazandık diyelim hadi. Şimdi ikinci maçta adamlar ilk yarıda top oynadı. Allah var yani. Şimdi iki tane topları direkten döndü, kritik pozisyonlar kaçırdılar falan. Normal, kendi evlerinde oynuyorlar.
0: Biz Bülent, Danimarka'daki direğin bonservisini aldık mı ya?
1: Orayla bir konuşmamız lazım.
0: Bir tane de direk alalım ya stoperlerin yerine.
2: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu cevap devam ediyor.
1: Genelde değil mi baba? Yani şans bu maçları bizim yanımızda olmaz. İki tane top.
0: Ya şimdi, bırak biraz da Türk takımlarının yanında olsun şans,
1: sorma
0: Allah aşkına.
1: Ya, sorma. Ama bak dün Başakşehir elendi mesela, hiç kimse konuşmuyor bunu. Yani Başakşehir 4 milyon euro transfer yaptı. Elmalı'yı aldı galiba. Hı hı. Bakıyorsun rakibinin toplamı o kadar yapmıyor böyle. Çok saçma sapan bir takıma elendiler. Yani ilk maç 1-1'di, dün de yenildiler, elendiler. Yani aslında Avrupa'daki işler o kadar kolay değil. Şunu söylemek istiyorum. Genelde biz ikinci yarıya nasıl başlarız sevgili Doğan, bu şartlar altında? Ya 1-0 cebimde kardeşim. Biraz daha direneyim. Ya Allah, bismillah, defans yapayım.
0: Rakipte Çanakkale geçilmeze döner diye.
1: Çanakkale geçilmez. Baba ikinci yarıya bir başlıyoruz. Çat çat çat çat çat çat çat. Takım top oynuyor, bastırıyoruz. Rakip aptallaştı. Şimdi rakip her iki maçta kırmızı kart gördü ya. Ben sana enteresan bir istatistik vereceğim. Geçen sene bu takım Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 19. bitirdiği ligi 3. bitirmiş ya. Bu takım geçen sene Avrupa'da toplam bir kırmızı kart görmüş. Toplam. Yani bu takım Beşiktaş'a karşı 2 maçta 2 kırmızı kart görürken, bu ya oyunun içinde olan şey değil. Beşiktaş'ın oynamış olduğu futbol rakibini agresifliğe itiyor, çaresiz bırakıyor ve o kartları aldırmaya itiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru. O yüzden ya rakip 10 kişi kaldı. Tamam da rakibi 10

0: 10 kişi bıraktırana bakacaksın burada. Hani bu şurada da
1: bu arada şeyi de söylemek lazım. Beşiktaş'ın da top ne kadar rakipte olsa da, rakip ne kadar istekli olsa da, hırslı ve istekli oyunundan kaynaklanır zaten ikili mücadele.
0: Bitti, nokta. Aynen öyle. Yani ikinci yarı öyle bir Beşiktaş başladı ki ben hakikaten şaşırdım. Yani beklemiyordum. Ve dikkat et, rakip korner kullanırken Vincenzo Italiano 3 oyuncu ileriye gönderiyor. Bak bak, olaya bakar mısın? Yani sinmeyi asla kabul etmiyor. 3 oyuncusu ileride, kardeşim ben buyum diyor. Ve sürekli oyuncularını ileri doğru ittiriyor. Önde basan, pres yapan. Yani nazar değmesin. Şu anda çok iyi, hani şunu anlatmak istiyorum. Bunları altına şu yatıyor anlatma sebebim. Çok iyi bir hocaya sahip oldu Beşiktaş. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan bir hocadan bahsediyoruz. Yani ben diyor işte Fiorentina'da falan çalışıyorum. Beşiktaş gibi büyük bir takıma bu sayede geldim diyor mesela. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan, çalışkan, bütün yardımcı, ya yardımcıları biliyorsun yabancı, 10 senedir birlikte çalışan, seri D'den beri, seri D, C, B, A, işin tam altından, temelinden gelen bir hocadan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın hocası çok iyi, kalecisi çok iyi. Daha bu takıma Trossard gelecek bir sonraki turda. Onun neler yapacağını hep birlikte zaten göreceğiz. Ama Beşiktaş'ın en büyük eksiği şu yedekleri. Beşiktaş'ın
1: ya dün bir ara yok. Hacı Ahmetoviç oyuna girdi, Mustafa oyuna girdi, Taylan oyuna girdi falan deyince abi bunlarla yani, mı olmayacak galiba?
0: Seviye bir anda yerlerde. Bak ben bir istatistik daha vereyim, enteresan. Bu hoca Vincenzo Italiano ve ekibi 141 maç sonra ilk defa rotasyon yapmadan maça çıktı, biliyor musun? Yani Midland'a karşı oynadığımız ilk maçta, ikinci maçta aynı kadroyla çıktı. Bunu 141 maç sonra ilk defa yapmış. Hani rotasyonu seven hoca ama ilk defa aynı kadroyla iki maç üst üste çıkıyor. Neden? Çünkü bakıyor adam kenar kişi yok.
1: Yok, arkaya dönmüyor bile, kim var diye bakmıyor bile.
0: Aynen, kimse yok. Yani adamı çaresiz bıraktık bu konuda. O yüzden şimdi sevgili Doğan, biz böyle övüyoruz, abartıyoruz. Mesela Giovanni de öyleydi. Süper Kupa 5-0 başladı. Rüya gibi bir Ağustos ayı, hatırla. Yani ligde fırtına gibisin. Ligde lider olmuşsun. Avrupa'da ön elemede çat çat geçmişsin. Gruplara kalmışsın. Sonra araya bir milyara takım patladı. Şimdi kadro derinliği vermezseniz bu takım perşembe, daha işin içine ligde girecek. Perşembe pazar. Aynı performansı bu takımdan bekleyemezsiniz. Bu yüzden sevgili Sayın Başkanımız Serdal Adalı, yani şu takıma takviyeleri yapmak için daha neyi bekliyoruz? Yani bir sürü ilk 11'den de eksiğimiz var. Bak hoca bağırıyor, orta sahaya takviye yapmamız lazım.
1: Şey diyorsun ya, balı nereye sakladın diyorsun. Bir parmak bal çaldın, balı niye saklıyorsun diyorsun.
0: Biz sabaha takıldık baba. Bak tam bundan 16 gün, 16 Temmuz'da falan gelmişti Trossard. 16 Temmuz'da İstanbul'a geliyor ve o gün bugündür Beşiktaş daha transfer yapamadı. Bak şimdi
1: bu arada Trossard erken geliyormuş. Üçünde takıma katılma kararı almış. Altısındaydı normalde.
0: Sevgili Doğan, Trossard'ın kuaförü Türk, 10 yıldır Trossard'ın tıraşını yapıyor. Çocuk çok da iyi bir Beşiktaşlı, bana ulaştı bir arkadaş vasıtasıyla. Evine gidiyor babacığım. Tıraşını yapıyor Trossard'ın. Bunları paylaşır mısınız abi diyor. Biz de tabii ki zevkle. Trossard'ın üzerinde Beşiktaş forması var abi. İnanılmaz yani. Çocuğun aidiyeti de var. Bunu söylemek istiyorum. Yani Trossard'dan sonra bak.
1: Bence kuaför giydirmiştir ya. Kendi
0: giymiş. Çocuk iyi bir Beşiktaş.
1: Kendi reklamını yapmak için.
0: Şaka değil. Bu çocuk transfer sürecinde de çok etkili olmuş. Beşiktaş sürekli anlatmış. Nasıl bir taraftara sahip olduğunu vesaire anlatmış çocuk.
1: Ne güzel şeyler tabii.
0: Dediğin gibi çocuk giydirmiştir yani. Hatta formayı da götürmüş olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani şimdi sevgili Doğan, senin kadron Galatasaray gibi oturmuş bir kadron olursa, Fenerbahçe gibi 20-30 tane, 2 tane 11 çıkartacak geniş bir kadro olursa, transferler için beklersin abi, tamam mı? Yani neyi beklersin? Yani şunu göndereyim, şunu alayım, fırsat transferi kovalayayım. Biraz Beşiktaş'ın öyle bir lüksü yok. Beşiktaş'ın bir an önce eksiklerini tamamlaması gerekiyor. Bunu anlatıyoruz. Her şey güzel gidiyor. Yani bu şeye dönmesin. Giovanni dönemindeki gibi yani rüya gibi Ağustos ayı, ondan sonra her şey tepe taklak. Buraya dönmesin bu. Buraya evet. dönmemesi için de Beşiktaş'ın derin kadroya, kadro derinliğine ihtiyacı var. Umarım yöneticilerimiz bunun farkındadır. Bir çuval inciri berbat etmeyelim yani.
1: Doğru. Evet. Acı çektik ama iyi bir sonuçla turu geçerek çok geldik. Çok şükür. Evet. Bundan sonrası biraz daha kolay gibi.
0: Kolay.
1: Haredek gibi kolay. Bir camia. Kolay. Tromsø'yü evet, eleyip Beşiktaş'ın rakibi olmuş durumda. Onu da yakından takip edeceğiz. Hocamız mutlaka inceleyecektir. Ona göre tedbirlerini alacaktır ama biraz iki konuda merak ediyorum. Bir Salah olayı ile ilgili bir gelişme olur mu? Merak edenler için söyleyelim.
0: Olumsuz bir gelişme var.
1: Olumsuz
0: sabah
1: mu daha çok?
0: Sabah gazetesinin girmiş olduğu haber, Arabistan'dan bir takım 25 milyon euro teklifte bulunmuş ve kabul etmişler abicim. Muhtemelen ondan şeyi de kabul etmişler. Yani bu forma satışından kar payı vesaire.
1: Hem Mısır'da hem İngiltere'deki satışlarda.
0: Tabii, evet. Tabii yani biz ona her şeyi ortaya koyarak yıllık 20 milyon euroluk bir gelir sunabildik. Belki Arabistan 25 artı kar payı verdiyse çok daha yüksek rakamlara, eğer bu Sabah gazetesinin girmiş olduğu haber doğru, çünkü imzalarda an meselesiymiş. Muhtemelen kapanacak. Ya ben de işin şu tarafındayım sevgili Doğan. Çok istedim olmasını. Ama olmuyorsa da bir an önce önümüze bakalım ya. Yani biz zaten iki hafta oyalandık bu Salah mevzusundan dolayı. Şimdi bir iki hafta daha oyalanmayalım. Şu dosya kapansın ve eksiklerimizi bir an önce giderelim. Ya hocaya haksızlık
1: ama takımın, takımın motivasyonun düşmediğini, herkesin teknik anlamda bir tarafa, kondisyon anlamında da neredeyse hazır kıvama geldiğini iki maçta da gördük zaten.
0: Evet,
1: yani
0: evet,
1: Salah olayı sadece camianın, yönetimin ya da taraftarın kafasını kurcalayan bir konuydu. Midtjylland maçının biraz daha geride kalmasının sebebi buydu. Ama şunu da söylemekte fayda var. Bana göre söylüyorum. Hani bir tane mesaj okudum az önce. Bir tane şarkı dinlersin. Başkası söylese de ya bu şarkıyı Serdar Ortaç yazdı dersin. Tarzı bellidir ya.
0: Evet,
1: ya da ne
0: evet.
1: bileyim böyle Stephen Zweig okursun. Bir kitapta dersin ki ya bu kitap onun kesin. Yani çünkü onun kelimeleri bunlar. Onun cümleleri falan evet. dersin. Evet. Bir tane mesaj var. Sanki sen yazmışsın gibi. Bak aynen şöyle diyor dinleyicimiz. Beşiktaş'ın elenmesini ellerini avuçlayarak hevesle bekleyenlerin suratları dün bazı spor kanallarında o kadar belli oldu ki yaptıkları programlarda sanki sen yazmışsın bak.
0: Matem mi
1: var? Evet, Beşiktaş'ımızın yerine transfer yapamayan bir takım olsaydı yere göğe sığdıramazlardı. Kusura bakmasınlar, bu sene onları üzmeye devam edeceğiz.
0: Evet. Çok güzel. Şimdi sevgili Doğan Hoca, bak bir takım medya diyelim, tamam mı? Yani çok haksızlık yapıyorlar. Şimdi Fenerbahçe bir oyuncu indiriyor. Fenerbahçe işte veya Galatasaray ünlü yıldız oyuncuyu şu anda havalimanında karşılıyoruz falan. Ya Beşiktaş'ta Trossard geliyor babacığım. Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Daha bu adam yeni yeni taze, fırından yeni çıkmış. Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamış. 22 yıl sonra Arsenal'e şampiyonluk yaşamış. Dünya yıldızı budur kardeşim, tamam mı? Yani sen diyor ki işte Trossard şu anda Atatürk Havalimanı'nda. Yahu ötekisine yıldız çekiyorsun. Beşiktaş'ın futbolcu gerçek yıldızları düz giriyorsun. Abi bu hani satır aralarında olmuyor, yakışmıyor. Şimdi onu yazan arkadaşımız da aynı. Ya Beşiktaş kazanmış kardeşim. İki maçta da gerçekten favoriydi bak. Midtjylland evet eksikleri vardı. İlk maçtan kırmızı kart gören oyuncusu var. Aralı şeye sattılar, Trabzonspor'a sattılar. Önemli, geçen sene Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmiş mesela. 22 gole katkıda bulunmuş bir Aral'dan bahsediyoruz. Yerini dolduramadılar. 3 tane oyuncuları sakattı. Yani geçen seneki kadrodan 5 tane ilk 11 oyuncudan yeni sadece bir tek sağ bek aldılar. O da kendi altyapısından yetiştirmiş oyuncu, yetiştirdikleri oyuncuyu geri transfer etmişlerdi. Evet eksilmiş olabilirler ama bu takımlar zaten futbolcuya dayalı takımlar değil. Daha çok yani takım olabilme adına oynayan, sistem kuran sistem takımlarıdır bunlar. Bir şey gibi düşün. Göztepe gibi. Mesela Göztepe 4 tane oyuncuya 9,5 milyon euro yatırım yapmış. İşte Olaytan'dır, Romulo'dur. Toplamda 49 milyon euroya satmış. Yani bir yıl içerisinde 4 tane oyuncudan 39,5 milyon euro kar elde etmiş Göztepe. Yani bu Midtjylland takımı da bu tarz sistem takımları olduğu için yani çok eksikleri göze batacak bir takım değil. Ama neticede Avrupa'daki geçen seneki ve geçtiğimiz yıllardaki Avrupa'da 99'da kurulmuş bir takımdan bahsediyoruz. Yani 1999'da kurulmuş. Ama Avrupa'da başarılı olan, Avrupa'ya önem veren sistem takımından bahsediyoruz. Beşiktaş her iki maçta da bunu yenmiş. Beşiktaş da yani ülke puanına katkıda bulunuyor değil mi?
1: Evet,
0: bu ülkenin takımı. Biraz sevinin ya. Yani çok belli ediyorsunuz diye.
1: Ya da biraz takdir edilebilsin ya. Evet kötüydü ama yine de kötüyken de bazen başarıyı yakalayabilmek de takdir edilmeli. Hani iyi oynamadan da kazanabilmeyi öğrenmeliyiz biz Türk takımları olarak.
0: Bravo.
1: Her zaman sürekli iyi oynamak diye bir şey yok. Bazen düşüşler yaşayabiliyoruz hayatta hepimiz
0: tabii
1: gibi.
0: Tabii,
1: ama
0: tabii.
1: Şöyle bir gerçek var. Hani dün ilk yarım saat içerisinde ben ekspertiz falan aradım. Hani perte çıkıyoruz falan diye düşündüm ya. Bak net söyleyeyim sana. Ya bir çok tedirgin oldum. Dedim ki ya bu kadar erken bitmemeli ya. Yani böyle bir olumsuzlukla başlanmamalı dedim ama beni yanılttı ve gerçekten şaşırttı. Öncelikle İtalyano'ya sonra emeği geçen herkese binlerce kez teşekkür etmemiz gerekiyor. Evet. Sağ olsunlar. Sana da teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: ağzına
0: teşekkür
1: yüreğine
0: ederim.
1: Sağlık Bülent Uslu. Biz de kısmetse sezon başlangıcıyla televizyonda yine birlikteyiz.
0: Birlikteyiz inşallah. Ne zaman istersen de seve seve de katılırım.
1: Canımsın, eksik olma. Görüşmek üzere, sağ olasın. Bu arada dün en fazla izleyene ulaştığın yayınlardan birini yaptın galiba. 8000 kişi falan vardı değil mi?
0: Niye? Çünkü Doğan Öncel geldi.
1: Estağfurullah.
0: Her zaman bekleriz.
1: Peki
0: her zaman.
1: Görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Eyvallah.
0: Saygılar. Sağ olun.
1: Bülent Uslu ile beraberdik. Beşiktaş'a konuştuk. Ayrıntılarıyla, detaylarıyla paylaştık. Tabii oradan aldığımız bilgi bu. Bülent cephesinden aldığımız bilgi bu. Diğer taraftan bir de Murat Özen'e döneceğim şimdi. Murat Özen de dünkü maçı hem yorumlasın hem de biraz Salah konusunda bir bilgisi var mı yok mu onu da bir gözden geçirelim. Ondan da bir öğrenelim bakalım neler söyleyecek, neler yapacak. Biraz ona bakalım. Murat arar.

0: Ona da birazdan bağlanacağız. Bir reklam arası mı? Sadece bir reklam mı? Bir reklam arasına gidelim. Ardından devam edelim. Ayrılmayın, az sonra buradayız. Devam ediyoruz ve hattımızda Murat Özen var. Murat'cığım günaydın. Hayırlı cumalar.
1: Günaydın. Günaydın Doğan abicim. Hayırlı cumalar. Keyifler yerinde. Sende keyifler nasıl?
0: Mutlu bir uyanış oldu. Tabii biraz tedirgindik. Onun sonrasında acı çektik ama harika bir iş yaptık dedi ya Italiano. Gerçekten duygulara tercüman oldu.
1: Abi şöyle söyleyeyim. Tabii kurallar ilk çekildiğinde Midland kulübünü çektiğimiz zaman ister istemez kadro derinliğinin olmayışı, işte yaşanan sıkıntılar Beşiktaş camiasını, Beşiktaş taraftarını biraz ürküttü. Çünkü zor bir rakipti. Kendi evinde iyi oynayan, deplasmanda iyi oynayan bir takımdı ama Beşiktaş net bir skorla, iki maçın toplamında 3-0'lık bir skorla bu turu geçti. Tabii maça bakarsak abi, ilk maçın 1-0'lık avantajını Beşiktaş kulübün cebine koymuştu. Paniğe kapılmadan oynadık. Midland özellikle ilk bölümde baskı kurulması, Midland kulübünün ilk bölümdeki baskı kurulmasına Beşiktaş izin vermedi. Merkeze boşluklar vermedik. Rakibin geçiş hücumlarını büyük ölçüde de engelledik. O yüzden güzel bir galibiyet oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Artık önümüzdeki karşılaşmaya bakacağız.
0: Peki bundan sonrası için düşüncen nedir? Trossard'ın gelişi de erkene çekildi. Bülent Uslu'yla konuşmuştuk dün de. O da şey demişti. Kuaförü üzerinde Beşiktaş formalı bir fotoğraf paylaşmış. Ben dedim kuaför almıştır onu kesin. Onu da söyledim. Ondan sonra takıma aidiyet duygusuyla beraber girdi. Güzel bir gaz verdi aslında Trossard'la ilgili de. Buna da ihtiyacımız var. Salah olayıyla ilgili olarak Arabistan takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Sana böyle bir bilgi geldi mi?
1: Abi Trossard'dan başlayalım. Trossard normal şartlarda 6 Ağustos'ta ülkemize dönecekti ama kendisiyle yapılan görüşmelerden sonra oyuncu 2 Ağustos akşamı Türkiye'ye gelecek. 3 Ağustos'ta da takımla beraber antrenmanlara başlayacak. Tabii aslında Trossard transferi Salah haberlerinin ardından biraz sekteye uğradı Doğan abi. Biraz sekteye uğradı ama normal şartlarda Salah haberleri eğer çıkmasaydı, sadece Trossard haberleri olsaydı şu anda Beşiktaş'ın ve Avrupa'nın birçok basınında Trossard'ın Beşiktaş transfer etti haberleri çok fazla gözükürdü. Çünkü hem oynadığı takımda hem Dünya Kupası'ndaki performansı oyuncunun çok net belli. Yani Beşiktaş çok iyi bir kanat oyuncusu aldı Doğan abi. Yani yıllardır bizim çektiğimiz o problemi Başkan Serdal Dalı kapattı. Çünkü Trossard transferi, yani sadece bir kanat transferi olarak düşünmeyin abi, yani Belçika'da şu anda dünya futbolunda, Belçika'da oynadığı futbolda da herkesin bir nevi dikkatini çekmişti. Yaşı biraz daha genç olsa belki Türkiye'ye gelmez. Öyle bir oyuncu aldı Beşiktaş ama hem imza töreninde hem sosyal medyada Salah isimlerinin çıkması maalesef bu transferi biraz kapattı. Çok iyi bir transfer. Trossard'ın Beşiktaş'a gelmesiyle beraber ben Beşiktaş'ın çok daha iyi bir ivme yakalayacağına inanıyorum Doğan abi. Salah transferi yaklaşık bir aydan beri Beşiktaş camiasının konuştuğu transferlerden biri. Evet, dünya yıldızı. Belki de geldiği zaman birçok Avrupa'nın birçok ülkesinde, dünyanın birçok haber merkezinde haber olabilecek nitelikte bir transfer ama şu anda Salah'la alakalı Beşiktaş'ta net bir şey yok. Beşiktaş Salah'ın menajeri Abbas'ın cevabını bekliyor. Salah cephesi Mısır, İngiltere ve Afrika'daki forma satış gelirlerinin %100'ünü, diğer ülkelerde de %50'sini istiyor. Beşiktaş yönetimi Başkan Serdal Adalı bu isteğe dur dedi ve transfer şu an için durma noktasına geldi. Zaten Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Önder Özen de bu konuyla alakalı resmi olarak basın toplantısında birçok şeyi söylemişti. Biz son teklifimizi yaptık, onlardan haber
0: Murat,
1: bekliyoruz.
0: Ben demiştim. Şeyi çok seviyorum ya, böyle duyuyorum ya, aslında Salah'ın eşit İstanbul'u çok istiyor. Arabistan'a gitmek istemiyor. Çocuklarının eğitimini Avrupa'da bir okulda yaptırmak istiyor falan. Hani bu haberler nasıl çıkıyor ortaya?
1: Abi bu haberler işte abi artık Türkiye'de şöyle oldu maalesef. Türkiye'de 10 bin takipçisi olan Twitter üzerinden 5 bin takipçisi olan istediği haberi sosyal medya üzerinden lanse ediyor ve insanlar da duymak istedikleri haberleri duyduğu zaman bunlara inanıyor. Ben mesela tüm Türkiye Salah gel dediğinde dedim ki daha imza yok, bakın girmeyin bu toplara, bu transfer her an değişebilir demiştim. Bana herkes saldırdı. İşte bazıları dedi ki ilk haberi sen vermedin diye böyle yapıyorsun. Bazıları kıskanıyorsun dedi. Ha, inananlar da oldu. Çünkü ben garantici bir insanım transfer haberlerinde. Finalde ben haklı çıktım. Şimdi aynı şeyler geçerli abi. Yani Salah'ın eşi Türkiye'yi istiyor. Gelsin abi o zaman. Önünde bir sözleşme var ve Avrupa'da Salah'a bu sözleşmeyi hiçbir kulüp vermez abi. Bu kadar net konuşuyorum. Avrupa, Arabistan'a katmıyorum. Arabistan'da büyük rakamlar da konuşuluyor. Eyvallah. Madem Arabistan'a da oynamak istemiyor. Abi Avrupa'da hangi takımdan Salah bu teklifleri alabilir? Rakamları alabilir? Alamaz. Ben çok fazla inandırıcı bulmuyorum abi ya. Eşi, ya benim eşim, ben mesela bu dönem Bodrum'a gitmek istedim. Eşim İzmir yapalım dedi. Ben İzmir'e gitmek zorunda kaldım abi. Ya bu işler böyle abi.
0: Beni şaşırtmadı da güldürdü sadece. Şaşırmadım ama yani. Bildiğim için ailece, seni çok iyi yakından tanıdığım için. Buradan selam, selamlar, sevgiler ona.
1: Sert bir tarafım var abi.
0: Evet evet, biliyorum yani onu.
1: Tamam derken kaşları çatarak tamam diyorum.
0: Evet, kesinlikle o sert tarafını ben de gördüm, yaşadım birkaç kere. Murat'ım, Trossard kanadı güzel diyorsun da arkasında kim oynuyor?
1: Abi arkasında Rıdvan oynayacak veya Kuattar oynayacak. Yani
0: ya Kuattar artık oynayacak mı yani? Çünkü Rıdvan'ın dünkü veya ilk maçtaki, iki maçtaki performansından sonra bu Kuattar'ı neden oynamıyor dedirtmiyor mu?
1: Abi oyuncunun sakatlık problemi vardı, hazır değildi. Yani abi bak, bu konuşmalar mesela bir tek Beşiktaş camiasında oluyor abi.
0: Ya Fenerbahçe'de de fazlası yani, İrfan Can'dan başladı.
1: Ya Fenerbahçe'de Greenwood'un performansını gördük son maçta.
2: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Bu cevap devam ediyor.
1: Çok teşekkürler. Abi kimse mesela Greenwood'un performansını tartışmıyor. Biz Avrupa'da galibiyetle dönmüşüz. Bir üst tura çıkmışız. İyi de bir futbol oynamışız. İşte Orkun Gökçüksün'ün muhteşem performansı, işte ne bileyim yani geçiş oyunları, ya bunları iyi yapmışız abi. Biz şu anda Trossard'ın arkasındaki sol beki konuşuyoruz. Abi konumuz bu mu ya Doğan abi? Allah aşkına söyle ya.
0: Eşi, bu soruyu ben sana bir, bundan sonra bu, bağlantı yaptığımda eşini buraya oturtacağım. Bu soruları ona sorduracağım. Cevap veremiyor. Bana hayır, niye kızıyorsun sen?
1: Abicim bak şimdi, ama Beşiktaş galibiyetle dönmüş. Yani net bir galibiyet almışız.
0: Ama gerçekten bir şey söyleyeceğim. Biraz da şans faktörünü düşünmek lazım. Yok, İlk abicim, yarım saatte ben ekspertiz arıyordum ya. Pert oluyorduk resmen yani.
1: Abicim tamam abi, zaten
0: Rıdvan yüzünden abi oluyorduk bir de.
1: Abi bunları bekliyoruz. Bak ben burada şimdi Beşiktaş sol bek transferini kendi futbol yapısına göre, yapılanmasına göre tamamladı. Cuadrado ve Rıdvan. Burayı kapattı abi. Şu anda mesela oyuncu yeni transfer hazır değil, hazırlanacak. Belki önümüzdeki hafta o sahada olacak, bir onu göreceğiz. Ya bak, eleştirme demiyorum abi. Ama biz galibiyet almışız abi. Güzel de bir oyun olmuş. Yani Mijant gibi Avrupa'nın çıkış yapan takımlarından birini hem içeride hem dışarıda yenmişiz. Abi Beşiktaş sol bekini konuşuyoruz. Abi konuşmayalım ya. Yani gidelim Ahmet Greenwood'u konuşmuyor Fenerbahçe camiası.
0: Tamam hadi Zahmetoviç'le devam edelim. Öyle mi diyeyim ya şimdi yani sana?
1: Abicim hayır, ama şu anda ya sol kanat, sol taraf ne olacak? Abi sol taraf daha yeni maçlar, takım oturmaya başladı. Ben mesela bana de ki abi, Murat hocanın de sağ kenarındaki işte enerjisini nasıl buldum? Abi ben çok iyi buldum enerjisini. Hoca istiyor, oyuncular hocaya güveniyor.
0: Ya
1: hocaya
0: sanki inanıyor. Bir tek sen buldun, kimse bulmadı. Herkes abi, ya abi, oyuncu da söylüyor.
1: Bak abicim, Beşiktaş'ta şu anda Avrupa'da alınmış galibiyetin ardından bunlar abi, hep kendi kendimizi bir kaosu sürüklüyoruz abi. Sevincimizi yaşayalım ya. Bir üst tura çıkmışız abi. Daha Trossard gelecek, bir santrofor gelecek, merkez orta saha gelecek, sol stoper gelecek, bir tane sağ kanat gelecek. Bunları konuşmamız gerekiyor Doğan abicim.
0: Gelecek mi?
1: Gelecek abi, yani başkan Serdal Adalı bence şu anda dünkü maçtan sonra özellikle başkan tamamen İbre'yi santrafora çevirdi. Beşiktaş'ın ben iyi bir santrafor getireceğine inanıyorum. Tabii buradaki kilit isim Vlahovic. Başkan Serdal Dalı Vlahovic çok transfer etmek istiyor. Oyuncunun da bu 5 büyük hastalığı, 5 büyük lig hastalığı hala devam ediyor. 5 büyük ligden ciddi bir teklif bekliyor ama abi. Şöyle bir avantaj var bizler için. Avrupa'da Beşiktaş'ın şu anda verebileceği aylık maaşı, imza parasını, yıllık sözleşme hiçbir kulüp veremez abi Avrupa'da. Yani örnek veriyorum, şimdi Salah isimlerinden bahsediliyor. Abi sen bir Liverpool olsan veya bir Arsenal olsan, ne bileyim bir Barcelona olsan, Salah'a bu yaşında kaç para verirsin abi aylık?
0: Yani bizim verdiğimizden biraz daha düşük parayı
1: vermeye çalışıyorum. Ne kadar verirsin abi mesela yıllık?
0: Yani şu an biz kaç veriyoruz? 12 mi veriyoruz mesela?
1: 15 artı bonuslarla
0: 15 mi? Ben 12'den yukarı çıkmam yani.
1: Değil mi abi? Veya bence 10'dan yukarı 10. çıkmasın
0: ya
1: abi.
0: 10 diyelim, düz hesap yapalım hadi. 2 milyon da öyle kolay atılacak bir para değil ama tabii. Hani o paraya 10 derim çünkü hani Salah'ın bana geliri olur, anladın mı? Yani loca satışından, formadan, bilmem neden, işte imaj haklarından, reklamdan falan.
1: Formadan olmuyor abi.
0: Aynen, örnek sandım. Veriyorum sana yani. Hani gelir anlamında Salah'ın geri dönüşünü alırım ben.
1: Abi %100 olur, alırsın. Yani şu an Türkiye'deki birçok takımı birleştirsen Instagram hesabının toplamına denk gelmiyor abi. Yani o kadar büyük bir yıldız karakterden bahsediyoruz. Zaten Salah hem Afrika kıtasında hem bizim ülkemizde çok sevilebilecek bir karakter olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Salah'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye açısından da futbol severler
0: büyük
1: açısından
0: reklam,
1: çok
0: tabii.
1: Abi çok büyük bir reklam olur. Ülkemiz adına da çok büyük bir reklam olur. Ama işte ülkemiz adına çok büyük reklam olacak. İşte futbol takımımız adına çok büyük reklam olacak diye de Abbas menajerinin oyunlarına da gelecek bir camia değiliz biz. O yüzden Beşiktaş Başkanı ve Önder Özen güzel bir hamle yaptı. Bence başkanın Önder Özen'i taraftarın önüne çıkartarak, basın önüne çıkartması da doğru bir hamleydi. Ya abi adam hiçbir şeye ikna olmuyor menajer. Adamın zaten başka bir oyuncusu yok. Adam sadece menajer olarak değil, hem avukatı hem yatırımcısı, her şeyi, Salah'ın her şeyi ve şu anda yapabileceği son sözleşme abi bu. Salah adına. Başka bir sözleşme yapma ihtimali yok bu adamın.
0: Ya baksın yoluna diye en son Beşiktaş taraftarı o moda geçti zaten. Merak etme yani. Önder Hoca'nın konuşmasından sonra.
1: Abi zaten Abbas'ın en büyük avantajı şuydu abi. Öyle bir lanse edildi ki abi sosyal medyada, televizyonlarda, dünya basınında, Beşiktaş Salah'sız yapamaz. Beşiktaş taraftarı Salah'ı çok istiyor. Başkanını baskı altına alıyor. Camiayı taraftar baskı altına alıyor. Osman, Abbas bundan yararlanmak istedi abi.
0: Çiçek Abbas diyelim mi?
1: Evet, bundan yararlanmak istedi abi Abbas. Dedi ki nasıl söyledi, taraftarlar, kamuoyu, basın, başkanı abluka altına aldı. Başkan bunu seve seve getirmek zorundaydı ama onun anlamadığı bir nokta vardı veya camiaları Türkiye'yi bilmediği için, özellikle Beşiktaş camiasını bilmediği için, Beşiktaş taraftarı abi armasından başka hiç kimseye belli bir noktadan sonra destek vermez. Bunu geçmiş yıllarda da çok gördük. Camia, taraftar süreci takip etti. Şu an taraftar gözünü açtı abi. Taraftar diyor ki kardeşim tamam sen iyi futbolcusun, biz seni çok istiyoruz ama biz Beşiktaş'ı senden daha çok seviyoruz. O yüzden camianın mesela Salah konusundaki sessizliği, bak abi 3-4 günden beri Salah'la ilgili bir herhangi böyle baskı yok, herhangi bir ilgi yok. Bu Beşiktaş'ın lehine olacak olan durumlar.
0: Tabii.
1: Şimdi Abbas da bunları görüyor. Salah da bunları görüyor. Ya abi Önder Özen açıklama yaptı. Salah'la ilgili Avrupa basınındaki muhabirler devreye girmeye başladı. Ya süreç normal bir şekilde onların istediği gibi giderken abi, ben hiç Avrupa basınından birinin böyle Salah'la ilgili devamlı haber yaptığını görmedim. Bir Bimin'deki bu İsmail bizim Arap muhabir, onun haricinde Mısırlı muhabirin dışında abi ben kimseyi görmedim. Ama Önder Özen'in açıklamasından sonra işte İtalyan medyası, İtalyan bir tweet, muhabir tweet attı. İşte Alman bir muhabir tweet attı. Hepsi devreye girmeye başladı. Orada bir kendi lehlerinde yapabilecek bir kararı çıkartmaya çalıştılar ama taraftar çok fazla bu sürece devam ettirmedi ve Salah menajerine dur artık, burası Beşiktaş, sana da gider dedi.
0: dedi. Bunu söyledi. Şimdi ofansif kalitenin arttırılması tabii ki şart. Sabah da bunu konuştuk, söyledik. Kanat anlamında da Mesela İlhan'ın performansına da baktığında bir çabası var ama fiziken de biraz teknik anlamda da takım oyunu anlamında da gelişmesi gerekiyor. Černi konusunda diğer kanatta soru işaretleri, Raşitsa'nın girer girmez gol atmış olması çok mutlu edici. Peki defansif anlama gelmek istiyorum. Jalo Emirhan mı? Yok bu Agbadu'da bir sıkıntı mı var? Hocayla frekansı mı uymadı? Senin bir bilgin var mı?
1: Abi vallahi Jalo müthiş top oynuyor. Yani Jalo'nun oynadığı futbol iyi şu anda. Agbodu konusuyla ilgili bir bilgim yok abi. Çünkü yani oyuncu muhtemelen Dünya Kupası'ndan geldi. Belki tam olarak hazır görmüyor hoca. İlerleyen haftalarda mutlaka monte edilecektir takım. Çünkü çok ciddi bir bonservis parası verildi. Ve ben Agbodu'nun kötü futbolcu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 2-3 maç sonra belki de önümüzdeki hafta biz Agbodu'yu yavaş yavaş ilk 11'e monte edilmiş bir şekilde göreceğimizi inanıyorum abi.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum ve gerçekten artık yıllar sonra kalemizde birinin olması, güven veriyor olması çok daha sevindirici bir detay. Mesela, herkes onu yazmış zaten yani hani herkes onu sosyal medyasından, bugün gazetelerde köşe yazılarında hep bağlanan işte yorumcular ve aynı şeyleri söylüyorlar ya. Beşiktaş çok güzel bir kaleci buldu diye.
1: Doğan abi şöyle söyleyeyim, Nübel transferleri, biz Nübel'i ilk duyduğumuzda basına girmeden önce haberi dedi ki Nübel'i alacakmışız dedik. O zaman da hatırlıyorsun abi, sen de ben çok fazla isim vermiyordum ve bunu da söylemiştim.
0: Çok fazla sakın mı? Hiç diyelim mi ona?
1: Yani hiç vermiyorduk abi, evet, çünkü bize söylenen şu oldu abi. Önder Özen şampiyonluk posterinin en büyük karakteri olarak, o posterdeki, o fotoğraftaki en büyük karakter olarak Nübel'i görüyor dediler bize. Ve Nübel transferi Beşiktaş için olmazsa olmaz. O yüzden çok ateşe vermeyin, ortalığı çok alevlendirmeyin. Biz bu transferi bitirelim dediler. Önder Hoca haklıymış abi. Yani Nübel transferi Beşiktaş için önemli bir transfer. Ben mesela artık kale konusunda, eskiden hep top Ersin'e geldiğinde acaba ayağının altından kaçıracak mı, acaba hatalı bir hareket yapacak mı korkusuyla yaşadım. Mert'te de aynı şeyler yaşandı. Ama Nübel'de abi şu anda Allah nazardan saklasın çok iyi performans görüyoruz. Ayaklarına çok hakim. Lider bir karakter. Almanya milli takımın ikinci kalecisi, zaten birinci kalecisi ölene kadar o devam eder herhalde, kaleden ayrılmaz. Yani çok iyi bir transfer yaptı Beşiktaş. Mesela Nübel transferi bile çok konuşulmadı Salah haberleri yüzünden. Aslında biz iyi transferler yaptık, şablonu, kafamızdaki kadroyu iyi yapılandırmaya başladık ama Salah işi yaklaşık bir ay geriye çekti Beşiktaş'ı. Hep Salah gelecek mi? Çünkü yaptığım görüşmelerde de Salah'a bağlı bazı transferler deniyordu. Salah geldikten sonra oyun planında değişiklik olabilir, Salah'a göre bir oyun planı kurulabilir deniyordu. Salah biraz transfer anlamında biraz 5-10 gün geriye çekti ama abi tekrar gaza bastık.
0: Murat, bakalım, bu takımdan kim gider? Yani kimlerle yollar ayrılacaktır net bir şekilde? Biraz böyle forma şansı verdiği isimlere de bakalım. Mesela Taylan'ın ayrılma ihtimali yüksek gibi gözüküyor diye haberler çıktı.
1: %100 abi.
0: %100 ayrılıyor.
1: Yani Taylan, Hacza

0: Kulübü dün Taylan için 2,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Beşiktaş kulübü bunu reddetti. Beşiktaş Taylan'ı aldığı bonservis bedelinin altına satmak istemiyor. Orada bir zarar etmek istemiyor Taylan'da Beşiktaş başkanı Ferdi
1: Ücreti neydi?
0: O zaman 6 milyon euroya almıştık abi
1: 6 idi.
0: Taylan'ı.
1: Tamam.
0: Evet, şimdi 2,5 milyon euroluk bir teklif geldi. Ama bugün veya yarın 48 saat içerisinde Augsburg kulübünün Taylan için kiralık satın alma opsiyonlu bir teklif yapması bekleniyor. İlk yapılan 2,5 milyon euro teklifi Beşiktaş kulübü reddetti. Biz Taylan için şu anda kiralık sezon sonu satın alma opsiyonlu bir teklif bekliyoruz. Bu rakamın şimdi 5,5-6 milyon euro civarında olacağı konuşuluyor. Eğer bu rakam 6 milyonun altında kalmazsa Başkan Serdar Adalı Taylan'ı gönderir. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ama kalırsa
1: Semih ya da Mustafa soracağım sana.
0: kim abi?
1: Semih ve Mustafa.
0: Abi bence %100 ikisinin de kiralanması gerekiyor. Benim şahsi fikrim.
1: Benim de düşüncem o.
0: Yani Mustafa'nın menajeri İspanya'dan teklifler geldiğini yönetime iletmiş. Ama hala bir hamle yok, bir girişim yok. Ben iki oyuncunun kiralanmasını düşünüyorum ama Semih büyük bir ihtimal kalacak gibi ama Mustafa'nın kiralanması %90'larda abi şu anda benim için.
1: Bir de saç baş yolduruyor derken ama oyunundan dolayı da isteğini ve arzusunu takdir etmek lazım. Bir Olaytan gerçeği var. İki maçtır da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Ne diyorsun Olaytan için?
0: Abi istediği gibi başlayamadı. Evet, çok dinamik bir oyuncu. Orta sahada ısıran bir oyuncu ama önde
1: Bu
0: özen
1: arada
0: bası
1: Rashica'ya pası da efsane yalnız. Bir anda dönüp oraya bırakması.
0: Önder Hoca basın toplantısında bunu dile getirdi. Dedi ki oyuncular dedi taraftarların sosyal medyaların iletişimlerinden çok fazla etkileniyor. Biraz dedi sakin olalım dedi. İki maç oldu da ama iki maçta da kötü performans sergiledi. İstediğimiz Olaytan'ı daha izleyemedik biz. O da yavaş yavaş abi ritim bulmaya başlayacaktır diye inanıyorum.
1: Ben de aynı düşüncedeyim. Hiç olmazsa yıpratıcı bir özelliği var. Çok koşuyor, çok istiyor. Onlar güzel tarafları ama bir de
0: Abi
1: üzerine
0: orta
1: katarsa.
0: sahadaki dinamizmi sağlamaya çalışıyorum.
1: Yani Salih Orkun işini kolaylatsa biraz, anladın mı? Kolaylatan, Olaytan değil de kolaylatan olsa daha keyifli olacakmış gibi
0: Ya
1: gözüküyor.
0: mesela abi orada mesela Olaytan yerine Beşiktaş'ta bir Josef de Souza, Atiba, ne bileyim Galatasaray'daki Torreira tarzı böyle rakibi döndürmeyen, rakibi orta sahada ısıran bir oyuncu
1: Bir
0: olsa
1: Genduzi tarzı onu da ekleyebilirsin. O tarz bir oyuncu olsa evet.
0: çok daha başka bir
1: Yani iyi bir
0: Beşiktaş
1: altı numara
0: olsa abi.
1: diyorsun ama dünyanın en iyi altı numaralarından biri de hayatını kaybetmiş. Baresi. Bilmiyorum hani ben doğduğumda Milan'a transfer olmuş bir isim. İtalya milli takım kaptanlığını yapmış yıllarca. Dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi olarak adlandırılıyor. Franco Baresi vefat etmiş ve Milan'da 6 numaralı formayı tamamen kaldırmış, emekliye ayırmış. 66
0: Evet.
1: yaşındayken hayatını kaybetmiş.
0: Kariyerini tamamen Milan'da geçirmiş abi. 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu,
1: Evet.
0: 1982 Dünya Kupası şampiyonluğu İtalya ile 1994 Dünya Kupası finali kaptanı, Milan formasıyla da 700'ün üzerinde maça çıkmış abi. Kusursuza yakın pozisyon bilgisi, oyun okuma becerisi, liderliği, topa geriden oyuna sokma kalitesi çok önemli bir futbolcuydu abi.
1: Kesinlikle. Yani ben izleyebilme şansını yakalamış biri olarak söylüyorum. Tabii ki o efsane Milan kadrosu vardır ya. Ama da o değil ama gene geneline bakıldığında İtalya milli takımının o efsane kadrosunu saydığında da Baresi her zaman vardır yani.
0: Abi Milan'da
1: Olgunluğuyla.
0: mesela şu
1: Evet.
0: anda 6 numaralı forma biliyorsun emekli edildi.
1: Evet.
0: Baresi'den dolayı emekli etti Milan.
1: İşte o kadar
0: Çok önemli
1: kıymetli, o kadar
0: futbolcu.
1: değerli yani.
0: Abi çok az bulunuyor böyle isimler. Yani değerli isimler, önemli isimler. Avrupa futbol adına çok önemli isimler. Şimdi Messi gitti, yaşlandı artık. Ronaldo belli bir yaşa geldi. Yani biz bu jenerasyonları izlediğimiz için çok şanslıyız. Bizden öncekiler Maradona ile Pele'yi izledikleri için çok şanslıydı. Bu böyle devam edecek abi. İleride yarın bir gün Yamal olacak. İşte ne bileyim Arda Güler olacak. Yani hep böyle çağlar, seneler gelip geçecek ama futbol adına mesela hala bir Pele, hala bir Maradona, hala bir Baresi konuşuluyorsa bunlar güzel izler bırakmış abi futbol severlere. Allah rahmet eylesin abi.
1: Vincenzo Italiano üzülmüştür diye de söyleyeyim. Ama gerçekten bir İtalyan'dan bahsedip orada üzüntü varken diğer taraftan bize mutluluk yaşatan bir başka İtalyan oluşunu da ne dedik? İdeal 11'i koruma olayı çok fazla yoktu Beşiktaş'ın neredeyse. 148 maç sonrasında mı ilk defa öyle bir şey yapmışız. Ve zaten döndüğünde arkasında değiştirebilecek bir oyuncu yok.

0: tane 11 ile aynı şekilde maça çıkıyor. Italiano utanmasa kendi girip oynayacak bir heyecan veriyor kenarda. Bu oyuna da yansıyor, oyuncuya da yansıyor, izleyene de yansıyor. O yüzden ben iyi bir değişim olarak güzel transferlerin yanı sıra bence önce hocadan konuşmak gerekiyor. Güzel bir hocamız var.
1: Abi enerjisi çok güzel. Oyuncularla ikili ilişkisi çok iyi. Soruyorum ben içeriye. Nasıl diyorum oyuncularla ilişkisi? Oyuncu nefsi çok seviyor abi hocayı. Camia ile taraftar, Beşiktaş taraftar abi böyle tırnak içinde sağ içindeki deli oyuncuları, deli teknik adamları sever abi. Yani böyle sağa koşan, bağıran, futbolcuya bağıran, işte taraftar hadi ayağa kalkın diyen teknik adamı, futbolcuları sever abi. Çılgındır Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş'ta çılgın, olumlu, pozitif yönde bir teknik direktöre sahip oldu. Önder Hoca ile bence iyi bir ikili oldular abi. Bak burası da çok önemli. Önder Hoca'nın yaptığı işler hafif alınıyor biraz ama Önder Hoca çok güzel hamleler yapmaya başladı takıma. Hocanın futbolcularla iki ilişkileri de iyiymiş. Devamlı her futbolcuyla birebir görüşüyormuş. Güzel şeyler oluyor abi Beşiktaş'ta. Yani Italiano Beşiktaş'a uyum sağladı abi. Beşiktaş'a böyle çılgın bir teknik adam gerekiyordu. Uyum sağladı. Ben hocamdan memnunum abi Beşiktaş taraftarı olarak.
0: Herkes memnun. O yüzden teşekkür ediyorum sana da, ağzına yüreğine sağlık. Eksik olma.
1: Ne demek abicim? Radyo ailesine sevgiler, saygılar.
0: Eyvallah. Görüşürüz kardeşim. Kendine görüşürüz iyi bak. Selamlar abicim. Eşine de. Çocuğa da. Yok benim için.
1: Sağ
0: eyvallah.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olasın. Murat Özen'le de konuştuk. Onunla da Beşiktaş detaylarını, ayrıntılarını paylaştık. Bağlantılarımızı yaptık. Az önce bir tane haber vardı. Bu haberin detaylarını Cihan birazdan aktarır. İrfan'ın yapmış olduğu bir haber. Fenerbahçe'de erken uyarılar diye dikkatimi çekmişti. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir gelişme oldu. Livakovic ve Osterwolde'nin satışıyla alakalı bir gelişme var. Zagreb, Dinamo Zagreb zaten Livakovic'i istiyordu. Anlaşmaya varıldığı söyleniyor. Osterwolde'yi de transfer etmek istiyor. Crystal Palace ve Roma kulübü. İki kulüp arasında hangisi iyi teklif verirse gidebilme durumu var. Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirilen kadroda değişiklik yapıldı. Vedat Muriç sakatlığını atlattı. Takımla çalışmalara başlıyor. Dünya Kupası sonrası çıktığı izinden dönen Kante de takıma dahil oldu. İsmail Kartal iki yıldızı da Sturm Graz kadrosuna eklemiş durumda. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Ve diğer taraftan Fenerbahçe'deki bazı uyarılar, olması gereken transferler, işte acil bir Giresi ya da Watkins transferiyle ilgili neler yaşanabilir, bunun detaylarını gün içinde arkadaşlarımız zaten size aktarmaya devam edecektir. Pazartesi günü yeni bir haftanın başlangıcında kısmet olursa, nasip olursa burada olmayı planlıyoruz. Bekleriz efendim.
2: Derbilerin

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Can Genç'le serbest vuruş başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'lesiniz. 92.2 frekansındasınız tabii ki. Çok özel bir konseptle sizlerle beraberim. Bugün Dünya Kupası Panorama programını yapacağız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki en iyi kadroları konuşacağız. Gümüş kadroyu, altın kadroyu, mansiyon ödüllerimiz var ki birçok ödül dağıtacağız. Birçok parametrede istatistikleri paylaşacağız. Dünya Kupası'nın enlerini tartışacağız. Tartışmalı kararlarına gideceğiz. Yeni kuralları konuşacağız. Tabii ki turnuvanın sonunda hep yapmak istediğimiz konsepti de bugün dinleyiciye sunuyoruz. Ben Can Genç, bir kez daha hatırlatmış olayım ki enine boyuna tartışacağımız bir program olacak. Direkt 11'lere girmeden önce tabii ki bu Dünya Kupası'nın bir iki tane özelliğiyle başlamak istiyorum. Bu Dünya Kupası ilk 48 takımlı Dünya Kupası'ydı ki bizler adına da farklı bir deneyimi sunmuş oldu. Açıkçası yani turnuvanın son bölümü oldukça heyecanlıydı. Zaman zaman yarı final aşamasına kadar gelirken sürprizleri de gördük ama yarı finalden sonra çok da fazla büyük sürpriz görmedik. Esasında herkesin eleştirdiği işte Amerika'da bir organizasyon olmasıydı. Amerika'daki organizasyonda da büyüklerin erkenden eşleşmediği ve bütün aslında favorilerin, favori 4 takımında yarı final aşamasına yükseldiği bir turnuva oldu. Yani birçok şey var ama öncelikle tabii ki bir Shakira'ya gidelim, Day Day şarkısına gidelim istiyorum ki güzel bir şekilde moda girelim.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Evet, bu güzel şarkıya da bir kulak verdik ki Dünya Kupası'nın birçok ikonik şarkısı da tabii ki tarihte olmuştur. Bana göre bu Dünya Kupası'nda seviyor maddesi olarak da ekleyebileceğimiz bir şarkı Shakira bu Dünya Kupası'na da kazandırmıştı. 2026 Dünya Kupası panorama programımızın da açılışında en azından bu şarkıya da seviyor ödülünü vermek istedim. Biraz da aslında moda da girmek istedim. O yüzden de bu şarkıyı sizlere dinlettik ki birçok dinleyicimiz mesaj atmış. Bülent Bey'e selam olsun. Hüseyin Bey'e selam olsun, Mehmet Bey'e selam olsun. Bunları da tabii ki selamlarımızı aktarmış olalım. Evet, şimdi de tabii ki programımızın asıl konusu olan Dünya Kupası'nın enlerine geçeceğiz. Altın kadro ve gümüş kadro yaptım sizler adına ki yedek kulübesi de var tabii ki. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Altın kadronun kalesini Wozinya koruyacak ki Cape Verde bu Dünya Kupası'nın belki de en etkileyici performanslarından bir tanesine imza attı. Onu da söylemiş olayım. Cape Verde'nin de bu performansı, Wozinya'nın İspanya maçında devleşmesi gerçekten takdire şayandı. Onu da söylemiş olalım. Aynı zamanda tabii ki yani turnuvada Arjantin maçında da çok net bir şekilde öne çıktı. Hatta Instagram dilinde de kendisini net bir şekilde gördük. Instagram'da da takipçi sayısı olarak inanılmaz bir takipçiye ulaştı. Hatta dünyanın en çok takip edilen kalecisi olmayı başardı Wozinya. Savunma hattına geçeceğim. Savunma hattının sağında Pedro Porro'yu görevlendirdim. Pedro Porro'nun tabii ki İspanya milli takımı sağ beki Pedro Porro çok çok iyi bir turnuva geçirdiğini söylemiş olayım. Gerçekten de performansı son derece etkiliydi Pedro Porro'nun. Onun haricinde tabii ki hücum katkısı vesaire gerçekten görülmeye değerdi. Bu turnuva boyunca özellikle İspanya'nın yarı final aşamasına doğru geldiği o Fransa maçında oynadığı futbolu hakikaten hiçbir zaman unutmayacağım. Yani Portekiz maçında son 16 turunda çok çok iyi görmemiştim belki bir maçlık. Çünkü zaten İspanya milli takımı o maçta çok çok iyi oynamıyordu ama hem Belçika maçında hem Fransa maçında hem finalde gerçekten Pedro Porro'dan üstün bir performans izledik ki birazcık aslında savunmayı İspanya'dan kurdum. Tamamı İspanya'ya ait değil ama Cubarsi'yi de saymadan edemeyeceğim ki Pau Cubarsi de turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi zaten. Ki Cubarsi'nin bu turnuva öncesinde çok net genç potansiyel vadeden bir oyuncu olarak anımsıyorduk ama ben turnuva içinde yaptığım yayınlarda da sizlere her zaman bunu söylemeye çalıştım. Ki birkaç kere de tekrar etmişimdir belki o tip yayınlarımızda dinleyenler vardır. Cubarsi'ye de aynı zamanda artık elit stoper tanımlamasını yapabilirim. Yani dünyanın en iyi 10 stoperi arasında Cubarsi'yi de görüyorum. Bu turnuvada da hakikaten kendini net bir şekilde kanıtladı Pau Cubarsi. Yanında Lisandro Martinez'i yazdım. Yani burada çok fazla isim vardı. Birçok kişi belki karşı da gelebilir bu isme ama Lisandro Martinez'in de yani Arjantin'in final yolculuğunda normal geleneksel stoperlerin aksine biraz daha böyle çok daha kısa boylu bir stoper olması. Bunun yanında mücadele gücü ve Arjantin'in kolektif oyununda bu yardımlaşma kültüründe Arjantin'in en azından final maçına kadar ki dilimini konuşabiliriz. Lisandro Martinez de bence altın kadroya girmeyi çok net bir şekilde hak etti ve sol beke de zaten Kukureya'yı yazdık. Yani Kukureya'nın hikayesi çok başka. Yani o da turnuva öncesinde her zaman şunu söylüyorduk Kukureya için. İşte biraz daha düz bir sol bek. Gerçekten hücuma katkısından dolayı eleştirdiğimiz zamanlarda olmuştu ama hepimize cevabı bence bu turnuvada oynadığı futbolla gösterdi Mark Kukureya. Yani birçok maçta İspanya'nın en iyi oyuncusuydu hatta. Yani turnuva boyunca hücum katkısını bir kenara bırakıyorum. O kadar fazla ters kademeye giren bir oyuncuydu ki Mark Kukureya. İspanya oyununda da oyuncuların birbiriyle sürekli yer değiştirdiği bu oyunda Kukureya'nın gerçekten bir merkez orta saha gibi zaman zaman da gördüğümüz, bazen stoper gördüğümüz, bazen bir sol açık gibi gördüğümüz bir oyuncuydu. Yani gerçekten çok beğendim Mark Kukureya'yı ve benim için Kukureya'ya olan algı değişti. Kendi yaptığım Kukureya hakkında işte biraz daha düz oyuncu vesaire işte benim takımımda olmaz, bende Kukureya yok şeklindeki kısımlarla alakalı Kukureya'yı da tekrardan çok beğendiğimi vurgulamak istiyorum. 6 numara tercihimde de Rodri'yi tercih ettim. Biraz tabii İspanya ağırlıklı gidiyoruz çünkü ister istemez turnuvada De La Fuente'nin yarattığı bu takım, bu canavar diyeceğim, bunu pozitif manada söylüyorum. Yani bu canavarın belki de en iyi oyuncusuydu. En büyük sabitiydi diyelim, ya da oyunun en büyük mimarıydı da desek doğru olacaktır Rodri için. Zaten turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü de aldı Rodri. 6 numarada yazdım kendisini ki taktiği 4-3 olarak belirledim. Dünyanın en iyi altın kadrosuna. Sonra gümüş kadroyu da tabii ki belirlediğimi de söyleyeyim, ama altın kadroda biraz tepki çekelim istiyorum. Enzo Fernandez yazacağım. Yani finaldeki hareketi, işte genel olarak çirkef bir oyuncu olarak hafızamızda kalması en son tatta. Evet, benim de katıldığım noktalar, ama onun haricinde Arjantin bu seviyelere geldiyse tabii ki Messi'nin yanında Enzo Fernandez'de yazmadan edemeyecektim. Enzo Fernandez'de turnuvada hatta İngiltere maçında attığı golle de yani hepimize yani bayağı enteresan bir şey izletmişti. O maç gidiyor demiştik. Arjantin bir anda, daha doğrusu biraz İngiltere'nin de Tuchel'in de geriye çekilmesiyle beraber Enzo'nun müthiş ceza sahası dışından attığı plaseyle Arjantin'e en azından skoru getirmişti. Sonrasında zaten 2-1 olmuştu maç. Messi'nin kestiği topta Lautaro'nun kafa vuruşuyla, ama Enzo'yu da altın kadroya yazmak istedim ve bir diğer orta saha oyuncusu olarak, biraz daha öne kırılan oyuncu olarak da Bellingham'ı yazmak istiyorum. Yani Bellingham da beni pozitif manada şaşırtan oyunculardan bir tanesi oldum. Yani Jude Bellingham bu turnuva öncesinde Real Madrid'e gittiği ilk sezondan beridir çok net düşüşte olan bir oyuncuydu. Evet, yani sosyal medya olsun veyahut da konsol oyunlarında her zaman Bellingham çok çok iyi lanse ediliyordu, ama futbol olarak Real Madrid'deki o kadar yıldızın arasında Bellingham'ın ben kaybolduğunu düşünüyordum. Çünkü Mbappe gelmeden önceki sezon Bellingham'ın rakamları ortada. Bellingham'ın rahat bir şekilde ikinci santrafor gibi oynadığı bu oyunda verim aldığını görmüştük o takımda da, ki İngiltere milli takımında da aslında bir ikinci santrafor gibi Kane'in yanında gerçekten özel işleri imza attı. Hatta üçüncülük maçındaki son saniyede attığı golle de beraber yani gerçekten bir orta saha oyuncusunun bir turnuvada attığı en fazla gole ulaştı. Merkez orta saha oyuncularından bahsediyorum ki Bellingham da 10 numara ve herkes oynayabildiği için öyle bir karakter yok. Daha önce bir Hames'i hatırlıyorum, 2014 olması lazım o ikonik turnuvaya, da 2010 emin değilim. Yani James Rodriguez'in o turnuvasını hatırlıyorum. Bir orta saha oyuncusunun bu kadar skora katkı yaptığı. Bellingham da enteresan bir turnuva oynadı. Hakikaten benim beğenimi kazandı. Real Madrid'den umarım gider diye düşünüyorum. Çünkü yani bu kadar iyi bir oyuncuyu bu kadar yıldızın arasında daha az izleyebiliyoruz. Umarız çok daha yeteneklerini bizlere izletebileceği bir yere gider diye temenni ediyorum bir futbol sever olarak. İleri attığında tabii ki 3 hücumcuya yer verdim. 3 oyuncunun da zamanında belli mevkilerde oynamasından da dolayı belli oyuncuları işte kanat diye görevlendirdim ki mesela Messi'yi sağ öne yazdım. Messi hakikaten yani bu yaşında bize çok enteresan bir şey izletti. Yani final, evet tabii ki aklımızda, finalde çok kötü bir Arjantin vardı, ama yani Messi turnuva boyunca zaten gol krallığı yarışında Mbappe ile beraber inanılmaz bir turnuva geçirdi. Çok iyi bir liderlik örneği sergiledi ki bütün takım onun adına gerçekten çok çok iyi savaştı ki Messi de o bitirici konularda, o son vuruşlarda diyebileceğimiz bütün karar anlarında sahneye çıkmayı başardı. Yani çok önemli bir lider olduğunu da, belki sessiz bir karaktere sahip olsa da önemli bir lider olduğunu bu yaşta finale kadar takımını yükselterek bence belli etmeyi başardı ki ters kanatta Mbappe'yi görevlendirdim. Mbappe de normal şartlarda evet ileri uçta oynadı, ama solda oynayabilmesinden de kaynaklı olarak Mbappe'yi de yazdım. Zaten turnuvanın gol kralı. Yani yarı final maçında İspanya önünde çok çaresiz bir Fransa görmüştük, ama onun haricinde yani Deschamps için şu cümleleri hepimiz ettik. Yani çeyrek final aşamasını geçtikten sonra yarı final öncesinde yani bu Deschamps'a bir şeyler olmuş. Hakikaten normal şartlarda oynadığı futbolun çok daha farklı bir biçimini oynuyor Fransa. Çok daha modern, eski geleneklerine bağlı, o geleneksel daha arkada bekleyen bir oyundan ziyade hücumdaki yetenekli ayaklarla beraber yani Fransa'nın enteresan bir şeyler izlettiğini söyleyebiliriz yarı final aşamasına kadar, ki bunun başta mimarı Mbappe'ydi. Mbappe'nin de yani turnuva boyunca zaten birçok maçta kilidi açtığını ve yani belki hücum anlamında Fransa o gün iyi gidiyordu, ama bitiricilik konusunda zaman zaman sıkıntı yaşama ihtimali olduğu bütün senaryolarda Kylian Mbappe'yi gerçekten kale önünde etkili gördük ki forvette de Haaland'ı yazmak istiyorum. Yani burada da çok fazla bir tartışma var, ama Haaland kesinlikle yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Erling Braut Haaland da Norveç gibi bir ülkeyi gerçekten yani turnuva öncesinde şunu dedirtti bize. Plase veyahut da işte bu plase takımlar deriz. Sürpriz adayı diyebileceğimiz takımlar adında Norveç'i söz ettirtiyordu ki bunun altını doldurmayı başaran bir performans. Takımın bütün gol yükünü çeken bir performans izletti bizlere Erling Braut Haaland ki bu 4-3-3 olan kadroyu bir kez daha sayalım. Altın kadroyu kaleyi Vozinha, savunmada Porro, Kubarsi, Lisandro Martinez ve Kukureya. Orta alanda Rodri, Enzo ve Bellingham. İleri hatta Messi, Mbappe ve Haaland şeklinde belirledim ki çok kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından gümüş kadroyla devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyorduk. Altın 11'i sizlere demin saymıştım. Şimdi de gümüş kadroya geçeceğiz ki Aykut Bey ve Derfi Yunsan'a da selamlarımızı iletelim. Onların da her zaman mesajlarıyla katkıları bizleri mutlu ediyor. Bütün dinleyicilerimize teşekkür edelim. Birçok mesaj geliyor. Zaten ilk bölümde de zaten mesaj atan birçok kişiye de selamlarımızı yollamıştık. Gümüş kadro diyoruz ki Dünya Kupası'nın altın kadrosunu saymıştık. Gümüş kadronun kalesine de Unai Simon'u koydum. Unai Simon da turnuva boyunca zaten turnuvanın en iyi kalecisi seçildi ama biz burada açıkçası birazcık bir inisiyatif alıp Vozinha'yı koyduk altın kadroya. Gümüş kadroya Unai Simon'u koydum. Yani İspanya savunmasına aslında o payeyi verdim. Bir gol yiyen takımın payesini kaleciden ziyade biraz daha savunmaya, biraz daha orta sahaya vermeye çalıştım. En azından altın kadroda ki gümüş kadronun kalesinde de Unai Simon var. Gerçekten yani dünya tarihinde hele hele bu 8 maçlı format ilk defa oldu. Şampiyon takım 8 maç oynayacağı format, oynadığı format ilk kez yaşandı ve Unai Simon bu periyotta bir gol yemesi de zaten birçok şeyi açıklıyor. Gümüş kadroya aldığımız için de kendisine özür diliyoruz çünkü Vozinha gibi 40 yaşında bir adamı da birazcık en azından benim torpilimle altın kadroya almış olduk diyelim. Savunma hattında sağ beke Spence'i yazdım. İngiltere milli takımında aslında sol bek gördük daha fazla Spence'i ama zaman zaman sağ bekte oynadım turnuva içerisinde. Ben aşırı beğendim. Çok istekli bir turnuva geçirdi ki normal şartlarda yani Tottenham'da biraz inişli çıkışlı bir yıl yaşıyordu. Takım da inişli çıkışlı bir yıl yaşıyordu ve yani Spence de orada takım içerisinde ayakta kalmaya çalışan oyunculardan bir tanesiydi. İngiltere milli takımına da zaten oradaki performansıyla seçildi ve ben milli takımda beklediğimin çok daha üzerinde bir oyuncu gördüm. Özellikle çenesinin kırık olduğu detayı da var ki maçları belki takip eden bütün dinleyicilerimiz hatırlar. Bir aparatla oynuyordu Jet Spence. O aparattı hatta son Arjantin maçında bir pozisyon hatırlıyorum. Aparatı çıkardı attı böyle. Oynamaya devam etti. Hakikaten yani profesyonellikten o ruhu profesyonellikten ziyade o ruhu çok net bize gösterdi Jet Spence. Stoper ikilisine de aslında yani altın kadroda Kubarsi ve Lisandro Martinez demiştik. Burada da Romero ile Laporte dedik. Ya normal şartlarda kimi kişiler tabii ki altın kadroyu Laporte'u da yazabilir veyahut da Romero'yu da yazabilir. Hiçbir itirazım olmaz. Sadece bir yerde bir karar vermem gerekiyordu. O yüzden de bu isimleri yazdım ki Laporte da zaten turnuvanın sonrasında Barcelona'ya transfer yaptı. Yani bu ikili aslında Kubarsi Laporte ikilisi o kadar beğenildi ki Barcelona'da yani belki biraz daha ileri yaşta bir oyuncu olmasına rağmen Laporte'u transfer etme girişiminde bulundu ve yeni sezonda Barcelona'da oynayacak Aymeric Laporte. Turnuva boyunca da çok çok iyiydi zaten. Bence Kubarsi'nin çok çok iyi gözükmesinin bir sebebi de Laporte'un belli noktalarda gerçekten çok sakin kalışıydı. Yani savunmada zaman zaman İspanya az adamla savunma yapması gerektiği bütün anlar da Laporte'un her zaman doğru yerde durduğunu söyleyebiliriz ki Romero'nun da zaten tıpkı Lisandro Martinez gibi yani çok yürekli bir turnuva oynadığını takım için önemini gerçekten her an hissettiğimiz bir turnuva oynadığını söyleyebiliriz. Yani Arjantin zaman zaman evet çok gol yiyen bir takımdı ama Laporte'un düzeltiyorum Romero'nun dan ziyade birazcık aslında orta saha oyuncularının zaman zaman kendinden düşük takımlara karşı çok daha fazla ileride kalmasıyla açıklayabildiğim bir durum. Az adamla gelinen noktalarda tabii ki bazen stoperlerde çaresiz oluyor. 4'e 2 geldiğiniz zaman o stoperi yani 4'e 2 gelinen hücumlarda direkt suçu stopere yıkmak çok da acımasız bence diye düşünüyorum ki sol beke çok düşündüm ve Nuno Mendes alma kararı aldım. Yani açıkçası İspanya milli takımının Belki de turnuvada en başarısız oynadığı maç Portekiz maçıydı. Ya yani 0-0'lık Cape Verde maçında bile bence İspanya müthiş futbol oynamıştı ama Portekiz maçında iyi futbol oynadıklarını düşünmüyorum. Her ne kadar turu geçmiş olan taraf İspanya olsa da Nuno Mendes sakatlanana kadar o maçta yaklaşık 65 dakika olsa gerek. Öyle hatırlıyorum şu anda. Yani böyle bir performans gerçekten acayipti. Hakeza Kolombiya maçını hatırlıyorum Portekiz'in, ki Kolombiya ile berabere kalmıştı Portekiz 0-0. O maçta Kolombiya gerçekten turnuvada kendi adına en iyi maçını oynamıştı ve orada da Nuno Mendes'in gerçekten bütün iki kenar oyuncusunda, Arias'ı da zamanında, zaman zaman da Diaz'ı da çok çok iyi savunduğunu gördüm. O yüzden de Nuno Mendes'i de turnuvanın en iyi 11'ine değil, gümüş 11'ine yazmak istedim. Orta sahada birazcık popüler tercihlerden ziyade belki bu Dünya Kupası öncesinde çok da fazla adını duymadığımız 3 isimden oluşturdum. Bir tanesi Faslı, 19 yaşındaki Buadadi. Yani Buadadi, özür diliyorum. Buadadi ya turnuva öncesinde benim çok da bildiğim bir oyuncu değildi. Lille'de forma giyen oyuncu hakkında zaten iyi şeyler okumuştum turnuva öncesinde de, ama Buadadi'nin turnuva boyunca gerçekten, yani Fas'ın bu kadar rahat oyun oynamasını sağlayan etmenlerden bir tanesi olduğunu görmek bana bayağı bir heyecan verdi. 19-20 yaşındaki bir adamın gerçekten orta sahada bu kadar sakin kalıp bu kadar takımın bütün düştüğü anlarda ayakta kalmasıyla beraber ben o 6 numarada Buadadi'yi yazmak istedim, ki 8 numaraya Manzambi'yi yazdım. Manzambi de Aston Villa'ya transfer yaptı zaten. 70 milyon euroya Aston Villa'nın yolunu tuttu oyuncu. Dünya Kupası'nın parlayan yıldızıydı. Son anlarda sakatlandı. Ki İsviçre'de bayağı bir ileriye doğru gitti yani Dünya Kupası'nda. Yanlış, şöyle bir hata yapmak da istemiyorum ama evet, yani son 8 takım arasında İsviçre'de kendi yerini bulmuştu. Arjantin karşısında elendiler zaten, finalist karşısında. Ama yani Kolombiya gibi bir bu kadar iyi bir tribünü, Gana karşısında, düzeltiyorum, Cezayir karşısında hiç zorlanmadan elemeleri, gruptan lider çıkmaları, hücum attı ki Murat Yakın hocamız da görevdeydi. Hakikaten çok çok iyi bir takımdı İsviçre'de. Oradan da en azından Manzambi'yi yazmak istedim ben. Yani hangi mevkiye koysanız oynayabiliyor, ki turnuvada daha çok ben 8-10 numara arası gördüm oyuncuyu. Ama bu menajerlik oyunlarında belli başlı istatistiklere bakıldığı zaman oyuncunun sol bek bile, sağ bek bile, hatta forvet bile oynayabildiğini görürsünüz. İlginç bir oyuncu. Ben ilk defa izledim bu turnuvada. Bayağı da beğendim. O yüzden de gümüş kadroya koymak istedim. Dedim. Ve bir diğer oyuncu belki de turnuvanın en çirkef oyuncusu olarak adlandırabileceğim kişi Galarza olacak. Maalesef ki bize karşı da çok çok iyi bir maç oynamıştı Galarza. Çok, yani takım savunmasında ve takımın gerçekten belli bir açıda orta sahada bir şeyler yaratabilmesini sağlayan yegane oyunculardan bir tanesiydi. Aşırı sert bir oyuncuydu ki Almanya'yı eledikleri maçta da, yani inanamadığım bir şekilde maçı kartsız tamamlaması çok acayipti. Bunların hepsinin bütün detaylarını konuşacağız. Gümüş kadroyu konuşuyoruz ki ileri hatta sağ kanada turnuvanın asist kralı Olize'yi koymak istedim. Olize'yi tabii ki altın kadroya koymayı çok düşündüm ama yani birazcık şöyle kafamda belirledim. Yani sadece tabelaya göre bu kadroları oluşturmak istemedim. Yaklaşık 104 maçın 70 küsürünü izlediğim için, çok daha fazla maç izlediğim için, böyle biraz da saha içinde gördüğüm şeylere göre kendi görüşlerimden bir kadro oluşturmak istedim. Yani sadece istatistik grafikleri üzerinden bir şeyleri yazmak istemedim bu Dünya Kupası'nda. Çünkü bayağı yakinen takip etmiştim. O yüzden de Olize'nin neden altın kadroya girmemesinin de sebebi şudur. Yani ileri hatta belirlediğim Messi, Haaland ve Mbappe'den daha iyi bir turnuva geçirmediği ve aynı zamanda Bellingham'dan da daha iyi bir turnuva geçirmediği için biraz kadroları realistik yapmak istedim. Yani işte orta sahaya kanat oyuncusu koymayı zorlamak istemedim. O yüzden de altın kadroyu zaten Rodri, Enzo, Bellingham orta sahası, Messi, Haaland, Mbappe ileri hattıyla kurdum. Burada da orta sahada Buadadi, Manzambi ve Galarza'yı koydum. Sağ kanada da Olize'yi koymak istedim ki zaten biraz da durum bu şekilde. Ama şunu da söyleyeyim Olize konusunda, çok denedi ama turnuvayı golsüz kapadım. Yani o kadar fazla artık gol atmak için uğraştı ki belli bir noktadan sonra artık rahatsız edici bir duruma geldi Olize'nin bu kadar fazla denemesi. Ama tabii ki Mbappe ile uyumları kusursuzdu. Yani Real Madrid içinde kendisinin ismi konuşuluyor ki sol kanada da Saibari'yi attım. Turnuva öncesinde bu arada birçok Galatasaray ile ilgili işte yorumcular, muhabirler Sayıvari'nin Galatasaray'a gelme olasılığını konuşuyordu. Ama turnuva içinde adam öyle bir seviyeye çıktı ki, yani Fas'ın zaten grup aşamasında direkt bir şekilde 7 puan toplamasındaki en önemli faktörlerden bir tanesiydi. Sonrasında zaten Bayern Münih'e transfer yaptı. 55 milyon euroya Sayıvari. Ve ileriye de Kane'i koydum. Yani az kadroya Haaland'ı koymuştum. Kane'i yedek kadroya koydum. Biraz şuna göre değerlendirdim. Yani Kane evet iyi bir turnuva geçirdi. Asla kötü bir turnuva geçirmedi. Takım yarı final oynadı. Ama yani Kane'in kötü oynadığı iki tane net maç vardı. Haaland'ın oynadığı tüm maçlarda iyi oynadığını söyleyebilirim ki grubun son maçında oynamadı zaten. Fransa'ya karşı 11 kişilik bir rotasyon vardı Norveç'te. O yüzden biraz da aslında iki oyuncuyu kıyasladığımda Haaland'ı ben bir tık daha önde gördüm turnuvada. Takım olarak değerlendirmiyorum. Bireysel oyuncu olarak değerlendirdiğim için tasarrufum bu yönde oldu. Gümüş kadroyla alakalı. Tabii ki İltuğ Bey de yazmış. Kendisine de selam olsun. Birçok konuları da konuşuruz çeşitli yayınlarımızda ki bugün de zaten çeşitli yayınlarda konuşuyorduk. Ama bugün biraz daha bu program nezdinde Dünya Kupası'na kalacağız en azından saat başına kadar gibi söylemiş olayım ki gümüş kadroyu da sizlere aktardım. Tekrardan altın ve gümüş kadroları da aktarıp ondan sonra turnuvanın ödüllerini dağıtacağım. Altın kadronun kalesinde Vozinha, gümüş kadronun kalesinde Unai Simon. Sağ bekte altın kadroda Porro, sol gümüş kadroda Spence. Stoperlerin söyleyeyim, Kubarsi, Lisandro Martinez altın kadroda, Romero Laporte gümüş kadroda. Sol beklerde Kukureya altın kadroda, Nuno Mendes gümüş kadroda. Orta alanları sayacağım. Rodri, Enzo, Bellingham altın kadro. Buyadi, Manzambi, Galarza gümüş kadro. İleri hatlarda da altın kadro Messi, Haaland, Mbappe. Gümüş kadroda da Olise, Kane, Sayıvari şeklinde belirledim. Tabii ki burada sayamadığım iki tane daha oyuncu var. Onları da eklemek istiyorum ki turnuvada ben Enciso'yu da çok beğendim Paraguay'dan ve Norveç'ten Sheldrup'u da çok beğendim. Dembele de fena bir turnuva geçirmedi ama bence altın ve gümüş kadroya girmez bu turnuva nezdinde. Hakeza Vinicius'u da belki düşünmüştüm ama çok geride elendiği için onu da aslında eledim. Yoksa Vinicius da kötü bir turnuva geçirmedi. Yamal diyecekler vardır. Lamin Yamal'ı niye yazmadın diyecekler vardır. Yani bence İspanya kadrosunda en öne çıkan oyuncu Yamal olmadı. Evet, maçın belli enstantanelerinde Yamal'ı bayağı beğendim ben de ama en öne çıkan oyuncu Yamal dersek bence takımın kalanına haksızlık ederiz. Ki ödülleri de tabii ki önümdeki not defterine bir kez daha bakıyorum ki programa hazırlanırken birçok ödül parametresi de belirlemiştim ki turnuvanın enleri olarak aslında MVP'yi saydık. Ben de burada bir itirazım yok. Rodri'ye verdim. En iyi genç oyuncu ödülünde de bir itirazım yok. Kubarsi ile Kubarsi'nin kazanması gerektiğine inandığım için ben de Kubarsi dedim. En iyi kaleciye itirazım var. Ben Vozinha diyorum ama Unai Simon diyene de çok saygı duyuyorum. En iyi teknik direktör De La Fuente dedim ben de. En iyi takım İspanya zaten demiş olduk ki bunu da Dünya Kupası'nda da gördük. En büyük hayal kırıklığı yaşayan takımlara Türkiye ve Almanya dedim. Yani bunların nedenleri de şu. Bir kere Türkiye kısmına biraz da girmek istiyorum. Çünkü ya açıkçası ben turnuva başında çeyrek final bekliyordum. Hani son 16 Arjantin'e elenebiliriz. Çeyrekte İspanya'ya elenebiliriz gibi hesaplar yapıyorduk. Bütün simülasyonları doldurmuştuk. Yani biraz aslında kafamdaki tasarruf bu noktadaydı. O yüzden en büyük hayal kırıklığı beklentime göre Türkiye öncelikle söylemek istiyorum. Ve yani aslında turnuvada en şaşırdığım maçın sonuçlarından bir tanesi de Paraguay-Almanya maçıydı. Son 32 turunda Almanya'nın Paraguay'a elenmesi son derece şaşırtıcı bir olaydı. Evet, maçı izleyen bence birçok futbol sever de şöyle diyecektir. Maç içinde dakikalar geçtikçe Paraguay acaba yapabilir mi hissine birazcık geldik ama yine de Almanların elenmesi çok enteresandı. Çok şaşırdım ben. Yani maç içinde evet ne kadar kazanmayı hak ettiler tartışılabilir. Çok denediler ama yine de yani Almanların o aşamada elenmesi beni epey bir şaşırttı. Şöyle bakıyorum, diğer ödülleri de vermek istiyorum. Artı eksi birçok şey konuşacağız ki turnuvanın sürpriz takımı olarak aslında çok kararsız kaldım. Yani bu turnuvanın sürpriz takımı olarak İsviçre diyeceğim ben. Sonuçta çeyrek final yaptı İsviçre ve yani hiçbir tahminde İsviçre'yi çeyrek finalde görmüyordum. Oyun olarak da Amerika diyeceğim. Hani Amerika birazcık hani sonda Balogun'un kırmızısı iptal oldu işte, Amerika Devlet Başkanı aradı, bilmem ne karar iptal oldu diye esasında sadece eleştirdiğimiz bir takım haline gelmişti. Ama ya ben grupta oynadıkları ilk iki maçı, sonrasında oynadıkları ilk maçı bayağı beğendim. Yani Amerika'nın bu kadar iyi futbol oynamasına bayağı da şaşırdım. Hatta turnuvanın grup etabında en iyi futbol oynayan takımlar arasında 3 takım arasında Amerika'yı da saymıştım. Bosna Hersek karşısında da mesela tur geçtikten sonra tek kale oynadılar. Belçika önünde ama tabii ki Balogun'un olayı, bilmem ne iptali, bütün tepki çekmeleri derken Belçika'da o gün çok iyi hazırlanmıştı ki müthiş bir Senegal maçının ardından zaten geliyordu Amerika karşısına. O günde De Ketelare'nin şov yaptığı günde Belçika Amerika'yı elemişti. Ama oyun anlamında sürpriz olarak, yani netice olarak demeyelim ama oyun anlamında Amerika'yı diyorum. Ve aynı zamanda turnuvanın sürpriz takımı bence İsviçre'ydi. Belçika da diyebiliriz. Yani sonuç olarak turnuva başında altın jenerasyon gitti. Artık takımın çok da fazla bir şey yapacak bir durumu kalmadı diyebileceğimiz bir şey vardı Belçika için. Ama yine de yani Belçika'nın ismi zaten işte son 16 çeyrek ismi. Yani burada da işte çeyrek finalde İspanya'ya elendi Belçika. O yüzden de aşırı fazla net bir cümle kurmak istemiyorum. Paraguay tabii ki bazı anlarda şaşırttı bizi. Onu da sürprizler arasında yer vermek lazım. Sonuçta Almanya'yı elemesi bayağı enteresan bir işti. En iyi maç konusunda bayağı kararsız kaldım. İki seçeneğe indirebildim. Hatta 3 seçeneğe indirebildim. 3 tane aslında 3-2 biten maçı söyleyeceğim. Belçika Senegal maçını bayağı beğendim turnuvada. Yani Senegal 85 dakika boyunca inanılmaz bir futbol oynadı. 2-0 öndeydi. Bir anda Belçika bir geri dönüşe imza attı. 2 dakikada 2 golle maçı uzatmaya taşıyıp 3-2 kazanmayı başardı. Ve yani en şaşırdığım maç içinde hakikaten inanamadığım bir tabloydu. İzliyordum, hani tıkır tıkır oynayan bir Senegal var. Yani maç da bitti herhalde işte. Belçika'dan da artık bir şey olmayacak. Hiçbir şey gösteremiyorlar diyordum. Bacak bacak üstüne atmıştım. Hatta sağda solda artık insanlarla sohbet etmeye başlamıştım. Yani maçı birazcık daha ikinci plana atmıştım. Ama bir anda Belçika bizi tekrardan ekranı kitlemişti o karşılaşmada. Ve Arjantin'in oynadığı iki tane maçı söyleyeceğim en iyi maçlar içinde. Birisi Cape Verde maçı. Ki bence turnuvanın en iyi maçı adaylarından bir tanesi o. Yani Cape Verde'nin oradaki mücadelesi, normal sürede teslim olmaması, Arjantin maçını uzatmaya götürmesi, maçın hiçbir alanında böyle kapanıp da oyunu çirkinleştirmeden Arjantin'e karşı mücadele etmesi hakikaten takdire şayandı. Yani burada turnuvada çok büyük hayranlık duyduğum takımlar arasında Cape Verde'yi söylemeden edemeyeceğim en iyi maç konusunda. Ya bir de tabii Arjantin'in Mısır önünde geri dönüşü iyi bir maçtı ama orada da aslında maçın önüne geçen çok fazla faktör vardı. O yüzden ben 2'ye indirdim seçeneği. Belçika, Senegal ve Arjantin Cape Verde maçlarını söylemek istiyorum. Bence turnuvanın en güzel maçları onlardı diye yorumlayabilirim. Turnuvanın en iyi golü de zaten Cape Verde Arjantin maçında geldi. Sidney Lopez Cabral, Trabzonspor'un yeni transferinden sağ yarım daireden, çaprazdan muhteşem bir vuruş gelmişti ve gerçekten çok çok etkileyiciydi. Yani en iyi kurtarışlara Orlando Hill demek istiyorum. Orlando Hill'in aslında Almanya maçını söylemek istiyorum. Yani Wozinya'nın İspanya maçını da sayabiliriz tabii ki burada ama yani hiçbir kadroda Orlando Hill'e de yer veremediğimiz için Paraguay kalecisine. Biraz burada en iyi kurtarışta torpil geçelim kendisine. Orlando Hill'in Almanya maçındaki kurtarışları olarak yazmak istiyorum. En iyi taraftar ve en iyi atmosfer diye iki tane de ödül parametresi belirledim. En iyi taraftar grubuna Norveç dedim. Çünkü yani o kürek hareketi, bütün ülke taraftarının kürek çekmesi, takımın kürek çekmesi. Yani belki nüfus olarak aşırı kalabalık bir ülke olmasalar da Amerika'da bayağı bir kalabalık gelmişlerdi ve tribünlerde hakikaten iz bırakan, işte zamanında Meksika dalgası, işte Meksika taraftarlarının Meksika dalgasını oluşturduğu gibi kürek hareketiyle son derece ikonik bir şekilde iz bırakan bir taraftar grubu olduğu için Norveç'i söylemek istedim ve en iyi atmosferi de Arjantin demek istiyorum. Turnuvada özellikle, yani ben de en azından turnuvada bir tane maça gitme şansına erişmiştim. Yani Arjantin maçı değildi, Türkiye Paraguay maçına gitmiştim ama yani genel olarak turnuva boyunca yerinde de takip ettiğim ve sokaklarda gördüğüm taraftarları en azından sohbet ettiğim en iyi atmosfer olarak Arjantinlileri söylemem gerekiyor. Belki Evet yani finalde en iyi atmosferi bence yaratamadılar bu arada. Yani ya da biz anlayamadık çünkü hem İspanya hem Arjantin olunca marşlar full İspanyolca olunca acaba hangisinden çıkıyor diye çok da fazla ayırt edemedik. Ama yine de şunu söyleyelim yani bence en iyi atmosfer olarak yani burada oyunla alakalı değil tribünle alakalı bir şey. Burada Arjantin'i söylemeden edemeyeceğim. Tabii ki ödüllerimize devam edeceğiz. Birçok fazla burada bakıyorum. Dolu ödülümüz var aslında hayal kırıklıkları ve aynı zamanda tabii ki pozitif şeyleri de içeren birçok ödülümüz var ama çok kısa bir soluklanalım ardından gelelim olur mu? Ödülleri vermeye devam ediyorduk. Aslında birçok şeyi de konuştuk. Programın ilk bölümünde genel Dünya Kupası hakkında konuştuk. Tabii ki altın 11 ve gümüş 11'i belirledik ve ödüllerimizi de vermiştik. Ama daha birçok ödülümüz de var onu da söyleyelim. Bu arada en iyi taraftar grubu ve en iyi atmosfer demiştik. Norveç ve Arjantin'i belirledik. Taraftar grubu olarak Norveç'i, en iyi atmosfer olarak da Arjantin'i belirledik. En iyi taktik performans olarak iki tane takımı burada altını çizmek isterim. Öncelikle birincisi İspanya tabii ki. Sonuç olarak başarıya giden yoldaki şampiyon olan taktiği kesinlikle en iyi taktik olarak vurgulayabiliriz ki burada şunu söyleyebilirim. İspanya ile alakalı normal şartlarda televizyon ekranından ilk bakışta görmediğimiz bir şey ama şöyle bir teknik bir yorum bir analiz yazısı okumuştum ve çok hoşuma gitti. Daha sonrasında o analiz yazısına göre maçı izlemeye çalıştım ki bir iki maçta da bunun çok net izlerini gördüm. Bu da şu demek yani yatay olarak mesela atıyorum İspanya takımında bir oyuncu sağına veya soluna baktığı zaman maksimum bir tane oyuncu görebiliyor ve dikey olarak da maksimum iki tane oyuncu görebiliyor. Bu şekilde de aslında saha içindeki alan paylaşımını çok iyi yapan bir takım olduklarını anlayabiliyoruz. Yani sahanın her yerinde gözüken bir İspanya milli takımı vardı ve bunun aslında altında yatan sebeplerden bir tanesi de oyuncu grubunun çok net bir şekilde mesela stoper ikilisinden bahsedelim. Hiçbir zaman stoper üçlemiyordu. Yani aynı çizgide 3 tane stoper oyuncusu görmedik. Veyahut da orta sahada 3 tane aynı çizgide oyuncu görmedik. İleride de hakeza. Yani ve dikey olarak da önünüze baktığınız zaman maksimum 2 oyuncu görebiliyordunuz. Ya da gerinize eğer önünüze baktığınız 2 oyuncu varsa gerinize hiçbir oyuncu olmaması gerekiyordu. Aslında bu sayede de La Fuente müthiş bir taktik anlayışıyla bütün rakipleri karşısında esasında rakibi çok kötü gösterdi. Evet İspanya iyi diye konuştuk ki bence çok çok iyiydi İspanya ama rakipler sanki çok kötüymüş de İspanya iyi gözüküyormuş algısı yarattı ama oysa ki buradaki asıl hikayede saha içindeki alan paylaşımıyla beraber buradaki taktik performans da İspanya adına en azından ben böyle düşünüyorum. Analiz yazısından etkilenmiş de olabilirim ama yine de o yazıyı gördükten sonra biraz da o gözle maçı izlemeye başladım ve ister istemez tabii ki bu çok çok dikkat çekti ve Paraguay'ı yazacağım burada en iyi taktik performans olarak çünkü yani belki anti futbol oynayan ya da futbolu körelten bir taktikti ama maçın başında hızlı bir şekilde golü bulmaya çalışan daha sonrasında da o kadar disiplinli bir şekilde savunma yapan bir takım vardı ki hiçbir şekilde savunmada kısa pas yapmıyorlardı ve hiçbir pası içe doğru atmıyorlardı. Yani orta sahada mesela atıyorum bir oyuncunun sağ orta sahanın mesela sol orta saha oyuncusuna böyle içe doğru pas attığını hiç görmedik. Hep çizgiye doğru ya da hep direkt paslarla oynamaya çalışan bir Paraguay takımı vardı. Ki zaten mevcut kadronun da belli bir kapasitesi olduğu için teknik direktör Gustavo Alfaro'nun da tercihleri esasında çok keskin ve belirgindi. Bütün maçlarda bunu gördük ve Paraguay-Avustralya maçı haricinde gerçekten bütün maçlarda aslında istediği her şeyi yapan bir takım vardı. Yani Avustralya maçında çünkü rakip de topu alıp bir şeyler üretemeyeceği için ya Amerika maçını saymayalım o ilk maç zaten çok korkunç bir maçtı onlar adına ama bizim maçta da Almanya maçında da Fransa maçında da muazzam bir taktiğe uyumlu bir takım gördük Paraguay'da. Evet bizim adımıza üzücü bir karşılaşmaydı. Çok da üzüldük. Hatta yerinde takip ettim ama Almanya karşısında kazandılar. Fransa karşısında çok zorladılar ki acaba mı dedirttiler bence birçok kişiye ama Fransa tabii ikinci yarının artık son bölümlerine doğru golü bulmuştu. Nitekim ama Paraguay'ın taktik performansını Gustavo Alfaro'yu da burada yazmak istedim. En iyi bireysel performans olarak Meksika-İngiltere maçı daki Bellingham'ı söylemek istiyorum ki 2 gol attığı bir akşamdı. Yani Meksika önünde muazzam bir maç oynadılar ki maçın ilk yarısını izleyebilmiştim. Sonrasını sonradan izledim maçın. Çünkü gece yarısı 3 maçıydı, sonra 1 saat ertelendi maç, 4'te başlayacak dendi. O sırada zaten birçok maç izlemiştim, uykum geldi en sonunda, ilk yarıyı izledim, devre arasında artık dayanamayacağım deyip kafamı koyup uyumuştum ben de. Ama yani Bellingham'ın oynadığı futbolu hakikaten o gün unutmayacağım. Bence turnuvanın bireysel performans olarak bir günde en iyi oynayan oyuncusu Bellingham'dı. Meksika İngiltere maçındaki en iyi maçlardan bir tanesi de Meksika İngiltere maçıydı. Yani en iyi maç demem ama top 5 yapsaydık o zaman yazardık. Onu da söylemiş olayım. En büyük sürprizi zaten söyledim. Bana sorarsanız Almanya-Paraguay maçında Paraguay'ın elemesiydi Almanya'yı. En büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncu olarak bir ikili söylemek istiyorum. Çünkü yani turnuvada aslında öne çıkması beklenen tüm oyuncular bir şekilde fena bir performans göstermedi. Burada Neves-Vitinha ikilisini saymak isterim ki yani Paris Saint Germain'le harikalar yaratan bir ikili. Belki dünyanın en iyi orta sahası olarak bir sene boyunca, bir buçuk sene boyunca sürekli konuştuğumuz bu ikili. Yani Portekiz milli takımında korkunç gözüktüler. Yani standart iki tane orta saha oyuncusu gibi gözüktü. Yani özellikle Vitinha'yı inanamadım yani. Neves yine iyi kötü biraz vardı işte ilk maçta, oyun sıkıştı, gitti kafa golü attı, bir 70'lik adam ama yani yine de yani orta saha performansına bakıyorum, gol katkısını bir kenara bırakıyorum. Ya bu iki adam öyle bir sınıfta futbol oynuyor ki normal şartlarda, milli takımda gösterdiği performansı ben hiç beğenmedim. O yüzden hayal kırıklığı yaratan oyuncu olarak da Neves-Vitinha ikilisini yazmak istedim. Beklentiyi en fazla aşan oyuncu olarak da Saibari'yi söylemek istiyorum. Yani Saibari, evet belli, yani burada hiç tanımadığımız ama sonrasında çok acayip bir noktaya giden isimleri alamadım. Bir beklenti olarak Saibari'nin yani standart Fas milli takımında bir iki tane belki atar turnuva boyunca ama işte öyle bir oyuncu gibi olmasını bekliyordum ben açıkçası. Ama turnuva boyunca oynadığı oyunda zaten direkt Bayern Münih'e transfer yaptı ve inanılmaz oynadı. Yani Fas'ın en iyi iki oyuncusundan bir tanesiydi bana sorarsanız. Ve Bellingham'ı diyeceğim burada. Bellingham'dan da beklenti bence bu kadar yüksek değildi ve yani turnuvada 7-8 tane gol attı Bellingham. Yani gollerin haricinde oynadığı oyun, yardımlaşması, orta sahaya katkısı, Kane'e katkısı, yani bütün sıkışan anlarda ortaya çıkması, yani beklenti bu değildi Bellingham'dan. Kesinlikle beklentiyi en fazla aşan oyuncu ödülünü Saibari ve Bellingham'a vermek istedik. Sessiz kahraman ödülünü de Buyadi'ye vermek istiyorum. Fas'ın orta saha oyuncusu, belki turnuvanın belli alanlarında konuşuldu ama sonrasında mesela ülkemizde işte Fas'ta bir tane çocuk vardı orta sahada, ne topçuydu ya diye aslında konuşulmayacak bir sessiz bir kahraman gibiydi diye yorumluyorum Buyadi'yi. Turnuvanın keşfi olarak da Manzambi'yi söylemek istiyorum. Çünkü Manzambi'yi hiçbirimiz tanımıyorduk. Ya tanıyan, tanıdığım arkadaşım dahi yok. Ya vardır mutlaka bir iki kişi de yani ben tanımıyordum açıkçası. Ve bir anda böyle bir adamı izlediğim için çok şaşırdım. Zaten o da 70 milyon euro civarlarına Aston Villa'ya transfer yaptı. O yüzden de turnuvanın keşfi olarak Manzambi'yi yazmak istedim. Şöyle diğer ödüllere de bakmak istiyorum ki en iyi yedek oyuncu ödülü var. Burada Lautaro Martinez'e vermek istiyorum ödülü. Yani burada çok düşündüm. İşte Barcola Due'yi düşündüm. Hani sonradan oyuna girdi, etki yaratması veyahut da bütün takımları şöyle düşündüm, işte Vargas'ı düşündüm İsviçre'de, o da olabilir ama Lautaro Martinez, işte Alvarez daha çok oynuyordu, Martinez girince İngiltere maçında o kafa golü atmasıyla aslında biraz da yedekten girip o golü bulmasıyla en iyi oyuncu ödülünü benden aldı. Nico Williams finalde çok iyi bir yedek performansı, yani oyuna girdikten sonra inanılmaz bir performans vardı. Düşünüyorum böyle yedekleri ama aklıma benim ilk gelen Lautaro Martinez oldu. O yüzden kendisine oyu vermek istedim. Ki Fair Play ödülü kısmında da açıkçası şu yani turnuvada Fair Play anlarını bir kenara bıraktım. Fair Play ödülünü de birazcık gönül ödülü olarak da Cape Verde'ye vermek istiyorum. Gerçekten gönül ödülüm turnuvada Cape Verde'ye. Ben böyle bir takım beklemiyordum. Yani sonuçta çok zor da bir gruptalardı. Uruguay, Suudi Arabistan ve İspanya'nın olduğu bir gruptan ikinci çıkmayı başaran bir takımdan bahsediyoruz ki bütün anketlerde, bütün her yerde aslında sonuncu olurlar yazıyordu. Ama pozitif manada oynadıkları futbolla da çok şaşırttılar. Ya ben gönül oyumu Cape Verde'ye veriyorum. Turnuvaya dair tabii ki sevdiğim sevmediğim durumları da son olarak açıklamak isterim ki ya bu turnuva en iyi turnuva mıydı? Çok tartışılır. Yani böyle birazcık tabii ki milli takımımız adına kötü bir turnuva olduğu için de bu turnuvayı belki de iyi hatırlamayacağız ama farklı bir turnuvaydı diyeyim. Yine de ben izlerken bir futbol sever olarak keyif aldım. Özellikle bence takım sayısının artması iyi olmuş. Birçok kişinin aksine ben birçok Dünya Kupası'nın renginin çok farklı takımları izleyebilmek olduğunu düşünüyorum ki altın topu mesela altın top ödülü hak eden kişiye gitti. Şöyle düşünüyorum, en iyi hoca De La Fuente'ye gitti pozitif olarak. VAR kararlarıyla işte VAR'ın uygulamalarını belli maçlarda çok beğendim ama hakemlerin sarı kart konularındaki yaklaşımını hiç beğenmedim. Yani tamam, evet, ben de oyunun olabildiğince oynanması taraftarıyım. Düdüğün ne kadar az çalındığı bir maç olursa bizim için o kadar iyi bir futbol sever olarak. Ama burada sarı kartların bu kadar atlandığı bir durumda kabul etmiyorum. Çünkü ister istemez tabii ki bazı futbol takımları artık bunu o kadar lehine çevirdi ki, özellikle Paraguay. Artık taktik anlayışını burada pozitif saydık. Çünkü hakemlerin standartı sayesinde zaten Paraguay bu kadar olabildi. Ama yine de eğer görmesi gereken sarı kartları gören takımlar olsaydı belki biraz daha iyi futbol takımlarını daha ileriki turlarda izlerdik diye düşünüyorum. Şöyle son olarak da mesaj gönderen dinleyicilerimize bir selam yollayalım ki bak, bir dinleyicimiz çok güzel bir noktadan bahsetmiş. Dünya Kupası finalinin golünü atan kişiyi nasıl hiçbir kadroya almazsın ya da hiçbir ödüle layık görmezsin diye. Yani Ferran bence o maçta çok da iyi oynamadı, oyuna sonradan girdi Oyarzabal yerine. Evet, yani turnuvanın en önemli golünü Ferran attı. Hatta burada şunu verebiliriz. Turnuvanın en önemli golü ödülünü Ferran Torres'e verelim ama bence yedek kadroda da olmayı hak eden bir performans yoktu. Ben orada Ferran'dan önce zaten Oyarzabal'ı yazarım öncelikle, İspanya'dan. Ama yani bilmiyorum. Yani gol haricinde çok etkileyici bir performans olarak görmedim. Yani benim görüşüm ama dinleyicimize de saygı duyuyorum. Tabii ki herkesin kendine göre görüşleri var ama önem olarak tabii ki yani Dünya Kupası finalinde golü atıyorsunuz. En önemli golü atan oyuncu da mutlaka bir ödül almalıdır. Haklısınız yani, %100 bu konuda aksini iddia edemem. Şöyle notlarıma bakmak istiyorum çünkü bir iki tane daha notum vardı, onları da aktarayım. Ondan sonra zaten programın sonuna doğru geleceğiz ki turnuvanın İlginç istatistiklerini paylaşacaktım. İlginç istatistik dediğim, hani dikkat çeken istatistikleri var turnuvanın istatistik köşesinde. Ya turnuvanın en çok gol atan takımları Fransa, İngiltere, ikisi de 20'şer tane attı ama yani onu birazcık üçüncülük maçından dolayı birazcık yani onların suni olduğunu düşünüyorum. Arjantin 19 golle aslında çok gol atan bir takım olarak dikkat çekti. Turnuvanın en çok şut çeken takımı bizdik. Maç başına 23.7 şut ortalamasına sahiptik. Fransa'da turnuvanın en çok isabetli şut çeken yani maç başına en çok isabetli şut çeken takımı oldu 7.4 ile. En çok koşan takım Cape Verde oldu. 108.9 kilometre ortalamayla oynamış Cape Verde. En çok topa sahip olan takım yine Türkiye, %66 ile. En çok kurtarış yapan kaleci Eloy Room. Curaçao kalecisi ama tabii ki yani Curaçao takımının gücü belli ve en fazla pas yapan takım İspanya olarak notlarımı almışım. Yani Türkiye'nin yani özellikle tabii Montella'yı çok eleştirebiliriz. Montella üzerine saatlerce konuşabiliriz ama yani belli başlı parametrelerde de artık anladığımız şu. Yani çok fazla topa sahip olmanın da takımlara zarar verdiği bir turnuva olduğunu net bir şekilde anladık. Yani %55'ler 60'lar kabul edilebilir. 65'lere yakın belki kabul edilebilir ama 65 üzeri olan bir denklem olduğu vakitte artık bu takımlara zarar veriyor manasını çıkarıyoruz. Topa nerede sahip olmanız gerektiği tabii ki asıl önemli olan nokta. Ama bizim milli takımımızda topa sahip olunan bölgeler ve aynı zamanda savunmadaki belli başlı geçişlerdeki sıkıntılar haricinde tabii ki belli başlı oyuncularımızın da performans düşüklüğü diyebiliriz. İster isterseniz bizi turnuvada başarısız gösterdi bu durum. Vallahi açıkçası üzüldük. Çok üzüldük. Çok şey beklediğimiz bir milli takım vardı. Bu jenerasyona çok inanıyorum ben. Hala daha inanıyorum. 2028 ve 2030 turnuvalarında Türkiye'nin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Montella ile de çok başarılı olabileceğine inanan taraftayım. Ama yani yine de bu turnuva nezdinde Montella'yı çok eleştirmeyi de çok çok haklı buluyorum. Bunu da bir kez daha söyleyeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii ki ben de kendime göre ödülleri dağıttım. Katılmayanlar olacaktır, katılanlar olacaktır, linç edecekler olacaktır, takdir edenler olacaktır ama herkesin görüşü bizler için çok kıymetli. Bu içeriği de ara sıra tabii ki Radyo Gol'de aralarda dinleyebilirsiniz diye hazırlamak istedik. Bugün Serbest Vuruş adı altında programımıza giriş yapmıştık. Dünya Kupası özel panorama programında ben Can Genç sizlere eşlik etmiş oldum. O halde sağlıcakla kalın diyorum ve hoşça kalın.
1: Can Genç'le Serbest Vuruş sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu 92.2 frekanslarında Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ben Çağatay Çıtak, radyoları başında bizleri sabırsızlıkla bekleyen tüm dört büyük gündem programının müdavimleri ve Radyo Gol'ün en güzel insanlarına, en kıymetli paydaşlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Temmuz ayının son gününde yüreği spor sevgisiyle atan, dostluğun ve saygının değerini bilen güzel insanlar, hepinize sağlık, huzur ve bereket dolu bir cuma günü diliyorum. Rabbim inşallah emek verdiğiniz her işte başarı nasip etsin sizlere. Gönlünüzden geçen tüm güzel dualar kabul olsun. Evleriniz huzurla dolsun. Sevgilisinden ayrılanlar tekrar kavuşsun. Para kaybedenlerin eksiğini daha fazlasıyla doldursun. Yolunuzda, bahtınızda her daim açık olsun. İnşallah ayağınıza da taş değmesin. Bugün de Türkiye'nin dört bir yanından aynı heyecanı paylaşacağız. Yine futbolun nabzını birlikte tutacağız. Türkiye'de futbolun gündemini belirleyeceğiz. Dünkü Beşiktaş zaferi, Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, Galatasaray'daki sessizlik ve Trabzonspor'un dün Alsat'la hazırlık maçında 1-0 kaybetmesi ama oynanan futbolun ilerisi için umut vermesini hepsini 0212-273-1010'da sizler de görüyorum ki şu anda çok teşekkürler. Onlarca mesaj gelmeye başladı bile. Hoş geldin mesajlarıyla birlikte. İyi ki varsınız. Tüm mesajlarınızı bekliyorum. 0212-273-1010 ya da WhatsApp kullanmayanlar, Instagram kullanıyoruz diyen dinleyicilerimiz için de Çağatay Hoca adresine sadece bana ulaşmanız yeterli olacaktır. Sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Çağatay Bey hayırlı cumalar. Bülent Uslu istiyoruz. Gelmezse Çağatay Çıtlak istifa demiş Kadir Çetin.

0: alan, beni takip alan dinleyicilere de dün özellikle teşekkür etmem lazımdı. Orhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Orhan Silahtar'a ve Zekeriya Canikloğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Bir yandan mesajlarınız gelmeye devam ederken, programa başlamadan hemen şöyle gelenlerden Tan Mutlu Amin Ecmain demiş. Çok teşekkürler. Evet, Amerika'dan tır şoförümüz Muammer Bey Instagram'dan da yazmış, buradan da yazmış, WhatsApp üzerinden. Yunus Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı cumalar. Kule Vinç operatörü Hüseyin Aydoğdu, Marmara Elisi'ne doğru yoldayım. Sizlere bir selam vermek istedim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Yolunuz da her daim açık olsun. Farınız da tabii. Hoş geldin güzel insan demiş. Yaşar Bey, Yaşar Cankut çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız. Hüseyin Mecit, hiç bir zaman mesajlarınızı da eksik etmediniz ama tabii program yoğun, gündem yoğun. O yüzden hiç vakit kaybetmeden ben yavaş yavaş canlı bağlantılarıma da bağlanmak istiyorum. Gazeteci dostlarımıza, çünkü söz verdiğim saatte onların sesini duymayı isterim. İşte onlardan bir tanesi de sevgili Serdar Sarıda. Serdar'cığım hoş geldin Radyo Gol'e, yayınımıza nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın? İyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden dün akşama dönmek istiyorum Serdar Sarı'da. Kartal Gül'ü oynayan zafer uçtu diyebilir miyiz? Beşiktaş 1-0'ın revanşında, yine konuk olduğu Midland'i deplasmanda da yenip yoluna devam etti. Bu maçla ilgili görüş ve düşüncelerini merak ediyorum.
1: Ben o zaman en başta şunu bir söyleyeyim. Görüşlere geliriz. Bugün biraz böyle sosyal medyayı incelediğimde, okuduğumda, hani eskiden gazeteleri okuduğumuzda derdik ama şimdi öyle bir şey kalmadı.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yine tabii internet üzerinden, sosyal medya üzerinden gazeteler, ekran yorumcuları, sosyal medya yorumcuları baktığımızda gerçekten yani futbolun üstüne girip de bu şekilde az sonra söyleyeceğim şekilde konuşanları görünce çok şaşırdım. Hani iki maçta da maç 11'e 11 olsaydı Beşiktaş turu geçer miydi gibi bir başarıyı küçümseme durumu var. Onun öncelikle şöyle söyleyeyim. Evet, ortada iki tane kırmızı kart var. Bu iki kırmızı kartı hakem durup dururken ben şunlara kart gösteririm, eksik oynasınlar demedi.
0: O da Beşiktaş'ın sayesinde zaten.
1: Evet, yani dün o 3 tane adama sarı kart gösterdi neredeyse. Biri de kırmızı kartla gitti. İlk maçta da Jalon'un müthiş performansı, faul yapmak zorunda kaldı. Bunlar Beşiktaş gösterdi. Yani bunlar böyle durup dururken olan şeyler değil. Hani ben bunlara kart gösteririm de Beşiktaş turu geçsin falan. Onlar Türk hakemlerinde falan herhalde karıştırdılar. Şöyle söyleyeyim, o iki kartı da hiçbir Türk hakem göstermezdi. Bak, çok net ifade ediyorum. Türkiye'deki maçta VAR'a bırakırdı hakem. VAR'daki de benim alanıma girmez, grip pozisyon der. O pozisyon öyle devam ederdi. Burada Danimarka'daki maçta ise ikinci sarı kartı, yani adamın bir sarı kartı var, şimdi ikincisini göstermeyeyim derdi. Maalesef acı ama gerçek. Bence konuşulması gereken nokta bu. Bu iki hakem Türkiye liginde olsun, bizim ligimizde olsun, inanın yaşanan kavgalar %50 azalır. Bakın inanın. Derbileri bu hakemlere vereceksiniz, kritik maçları bu hakemlere vereceksiniz. Bence gereken taraf bu. Hı hı. Yani bir de senin ülkenin takımı, yani bir milli takım ya, yani Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Başakşehir, kim olursa olsun, Samsunspor geçen sene keza, bunlar bizim Avrupa'da maç oynarken milli takımlarımız, onların başarılarını küçümsemek nedir, yani neye göre yapılıyor onu da anlamış değilim. Umarım spor medyası artık bu tür yorumculardan kurtulur. Kulüp penceresinden bakan yorumculardan kurtulur inşallah. Yani en büyük sıkıntımız bu.
0: Sevgili Serdar, dediklerine ek olarak yani katılma anlamında ben de şunu söylemek istiyorum sana. Dediğin çok doğru. Ülke puanı çok çok önemli. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray, şimdi ülke sıralamalarına baktım, İlk 50'de yer alıyorlar ama Beşiktaş'la Trabzon'a baktığın zaman da biri 128. biri 157. Yani böyle maçların o kadar çok önemi var ki, o puanların o kadar çok önemi var ki.
1: Yani bugün de yeni biri çıkıp kardeşim Beşiktaş sen niye konuşuyorsun, ülke puanına katkın yok falan. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde namalip çıkarken senin takımında ülke puanına katkısı yoktu. Ya buna böyle bakılmaması lazım yani. Bunların hepsi bizim takımlarımız. Ya yani şurada bile bir bütünlük sağlanamıyor. O kadar kulüp penceresinden bakmak iliklerimize kadar işlemiş ki spor basını, o kadar objektif yorumculuğu kaybediyoruz. Bakın objektif yorumculuğu kaybediyoruz.

0: üst seviyeye gidiyoruz ve futbolun içinden gelen adamlar, bak futbolun içinden futbol oynamış, teknik adamlık yapmış adamların futbol yorumlarını görüyorum. Allah'ım diyorum, bunlar futbol oynamış profesyonel, nasıl oluyor diyorum kendi kendime.
1: Bir de yanlış yönlendiriyorlar. Ya o daha kötü. Evet.
0: Yani zaten taraftarı aydınlatan insan sayısı azaldı. Biraz reytinglere, biraz etkileşimlere, biraz sosyal medya etkileşimlerine çok ucuz kalitesiz işler yapılıyor. Şimdi bak, işin kaliteli tarafından bakacak olursak, Midtjylland'ın son 5 senede ki istatistiklerine bakın, yani ilk kez gol atamıyorlar.
1: Evet, hepsine baktım
0: ilk
1: ben.
0: İlk kez bu seviyede eleniyorlar. Yani sende o bilgiler mutlaka vardır. İstersen sen biraz dile getir ya da getirmişsindir. Ben yayını sonra da
1: yok, bağlandım. Ben de seninle birlikte açtım sevgili Serdar Sarı'da. Ama bir tamam. Golün üzerinde farklı yenilmemiş zaten. Son 5 senedir de senin dediğin gibi. Teknik direktör de zaten açıklama yaptı. İlk kez evet, bu yani... seviyede mağlup olduk dedi yani.
0: Hoca transferi muazzam bir transfer. Önder Özen transferi muazzam bir transfer. Nübel, kaleci Nübel transferi çok muazzam bir transfer. Keza Salih transferi müthiş tamamlayıcı bir transfer. Ve devre arasında geçtiğimiz sezon devre arasında alınan Olay Tan transferi müthiş. Yani iki golde payı var. İlk yarıdaki ilk maçta, daha doğrusu Türk Basketi'ndeki maçta çok net pozisyonlara girdi. Hocalar o pozisyonları gol olmasa da gol diye yazar. Bakın çok büyük kazanımları var. Beşiktaş'ın daha Trossard'ın yok, sağ açın yok, sol stoperin yok, santraforun yok. İki tane orta sahan daha alınacak. Bir garanti, belki iki tane daha.
1: Defans bunlar için düşünüyor yani. Musun Serdar?
0: Efendim?
1: Defans için, sol taraf için özellikle düşünüyor musun Beşiktaş'ın bir transfer yani, yapması gerektiğini?
0: Şöyle söyleyeyim. Jalo'nun yanında çok daha böyle bir Jalo gibi ondan daha iyi bir sol stoperin mutlaka olması lazım. Yani Agbado sağda oynayıp Jalo'yu bazen sola atabilirsiniz ama gerçekten Jalo sağda bugünlerde çok iyi. Eğer o çapraz bağ sakatlığını yaşamasaydı zaten Beşiktaş alamazdı.
1: Evet.
0: Yani muhtemelen Juventus'tan Premier League ya da işte büyük takımlara falan giderdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla elinde hani geçmiş bir sakatlık hikayesi olsa da bir daha sakatlanacağı anlamına gelmiyor.
1: Evet.
0: Performansı şu an için çok iyi gidiyor. Ben hocanın onu uzun süre yerinden oynatacağını zannetmiyorum. Ancak şöyle olur. Agbado çok iyi bir seviyeye gelir. Hani solda bir sıkıntı olur. Solda dener Jalo'yu. Fakat çok iyi bir sol stoper alındığında hemen söylüyorum tandemi. Sol, yeni sol stoper ve sağında da yanında da Jalo olur diye düşünüyorum.
1: Dinleyicilerimizden Zafer Bey diyor ki, merhaba Çağatay Hocam. Beşiktaş'ı kutluyorum bir Galatasaraylı olarak diyor. Serdar Bey'e de çok selamlarımı iletiyorum demiş. Ne kadar güzel böyle mesajların gelmesi. Çok çok fazla soru var ama birazcık da Nübel'e değinmek istiyorum sevgili Serdar Sarıday. Ya benim dün en beğendiğim oyuncuların başında geldi kaleci Nübel. Çünkü savunma arkasına atılan toplarda çok doğru çıkışlar yaptı. Yani hani Cordoba aklıma geliyor. Böyle sarkık bir libero gibi Beşiktaş'ın yıllar sonra ilk kez kalesine güven veren de bir kaleci geldi diyebilir miyiz?
0: Vallahi şöyle söyleyeyim, gerçekten iyi bir kaleci alındı. Yani Beşiktaş'ta son 4-5 sezonda kaleci performansında ciddi sıkıntılar vardı. Ersin'de şampiyon olundu, kabul ediyorum. Bakın Ersin'de şampiyon olundu, kabul ediyorum. Ama o zamanki şartları, artık günün şartları çok farklı. Geçen seneki şartlar da, ondan önceki şartlar da çok farklı. Bir kere zaten Ersin'le taraftar arasında, yani bunu tabii Beşiktaş yönetimleri, o zamanki yönetimleri Ersin'in hikayesini taraftara doğru bir şekilde anlatamadı. Yani Ersin neredeyse asgari ücretle çalıştı da. Yani öyle bir durumu da oldu. Bunu kimse bilmiyordu. Bunu bilmek zorunda mı taraftar? Hayır, bir oyuncu asgari ücretli çalışır mı? Mutlaka parasını, hakkını vermek zorundasınız. Gibi bir şey olmuştu. Ve bir yeni kontrat yapıldı. Yani o müthiş bir işte girdabın içerisine girmişti. Ersin'e ben bir şey demiyorum. Ama Ersin burada bir şampiyonluk kazandırdı. Beşiktaş'ın altyapısından geldi diye koskoca Beşiktaş gibi camia kalesini o seviyede tutamaz. Yani senin orada rakibinde Mustera'lar varken, Fenerbahçe'de sürekli kaleci sirkülasyonu oluyorken sen Cordoba'dan sonra, ben Fabri'yi de saymıyorum, bir sezon geçirmiş, bir buçuk sezon geçirmiş neredeyse herhalde. Yani Fabri'yi de saymıyorum. Bu Cordoba'dan sonraki süreklilik gelmedi bir daha. O yüzden burada atamınla ilgili idare edelim. Efendime söyleyeyim. Ya iki yerim dört atarım. Bu yok arkadaş. Futbolda bu kalmadı. Galatasaray bundan dolayı şampiyon oldu. Diğer takımlar da bunlardan dolayı. Yani kaleciye sadece parasal anlamda da söylemiyorum. Keşfedeceksin, arayacaksın. Gerekirse, bak gerekirse olmuyor mu? İkinci kalecin bile yabancı olur. Ha ben isterdim ki Türk kaleciler hep olsun. Ama Türkiye'deki altyapıda ciddi eksiklikler var, ciddi sıkıntılar var. Uğurcan normalde bu seviyede bundan 4-5 sene önce olması lazımdı yani çıktığı gibi. Hı hı. Ama maalesef oynadıkça oluyorlar. Dolayısıyla yani Türk kalecileri ancak yedek yapabiliyorsunuz. Kalecilik konusunda geriye gitmeye başladık. Bir ara çok iyiydik ama geriye gitmeye başladık. Bence Nüven olmasaydı, yani ben Ersin, Mert falan olsaydı anlamda söylemiyorum. İyi bir kalecisi olmasaydı Beşiktaş'ın turu geçemez Beşiktaş.
1: Serdar Sarı da şu anda 20'yi geçti sorulan sorular. İzin verirsen ben de onlardan birazcık dinleyicilerimize söz verip o soruları iletmek isterim sana. Muhammed Bey diyor ki A-Spor'dayken Serdar abinin söylediği sözü hiç unutmuyorum. Hayal kurmak projenin başlangıcıdır demişti. Projeyi tamamlamama az kaldı demiş.
0: Evet.
1: Serkan Bey diyor ki Çerni'nin yerine kim gelebilir? Çerni ile sağ kanat Beşiktaş istediği sonuçları alamaz. Kimseyi yanıltmasın demiş. Sen neler söylemek istersin?
0: Şimdi dün Çerni çıkarken orada ben ıslık sesi duydum televizyonda. Pazarı da ıslıkladı. Sosyal medyada zaten tepkiler vardı. Hı hı. İlk başta da Raşit'le ıslıklandı. Ve dedim ki sonra kendi kanalımda seninle futbol konuşmam diye bir programım var. Nergis Aşkın'la birlikte yapıyoruz. Orada dedim ki ya dedim bu dedim Raşit'le oyuna girince ıslıklanmaya başladı. Şimdi bir kez o İtalyan'a diyor ki ne oluyoruz diyor. Salih diyor ki aa ne oldu burada falan diyor. O Vatar'a diyor ki niye ıslıklanıyor? Hani yeni gelenler de zehirleniyor. Yeni gelenler de o geçen seneki son 3-4 senedeki karamsar tablonun etkisine girmeye başlıyorlar ufak ufak. Ya bunu yapmayın artık ya. Ligin ilk maçı yani sezonun ilk maçı yeter. Artık yeter. Beşiktaş taraftarının bir kısmı ıslıklayanları protesto etti. Artık yeter. Bırakın adam top oynasın. Şimdi ne oldu Raşit'se dün gol attı değil mi?
1: 69'da girdi. 70'te gol attı.
0: Yani çok güzel bir usta vuruş, son vuruş. Hı hı. Attı. Senin ıslıkladın adam attı. Turu getirdi adam sana. Şimdi ben de eleştiriyorum Raşit'i. Tabii ki değiştir, iyi bir teknik direktörü gönderip çok daha iyisini alabilirsin. Belki Vincenzo İtalyan'a diyecek ya bu adam iyi bir oyuncu, bundan nasıl verim alamamış Beşiktaş diyecek. Bak derse şaşırmayın. Şimdi Çerni'ye sıkladın. Orkun'un attığı golde ilk maçta o Orkun'a o asisti, o savunmayı sağa çekip birden dönüp topu çıkartan kim? Çerni. Çerni'nin verdiği paslar o gol attı Orkun. Öyle değil mi? Çok net. Defalarca denedi. Şimdi biri ilk maçta turu garantilemiş gibi, biri de ikinci maçta. O yüzden hep ıslıkladığınız adamlar bir şeyler yapıyorlar. Artık bir dikkat etmeleri lazım. Bence Beşiktaş'ın en büyük sorunu bu. Yani Salah'tan daha büyük bir sorun. Efendime söyleyeyim santrafor krizinden daha büyük bir sorun. Efendime söyleyeyim hepsinden daha büyük sorunlardır bu ıslıklama. Burayı çözmesi lazım artık ya. Bir taraftar grubu kendi takımına bu kadar zarar verir mi?
1: Serdar Sarı da yurt dışından Nevzat Bey diyor ki Serdar Bey selamlar. Türkiye'mizde futbol niye hep karşıya bir düşman bularak konuşuluyor demiş tam da bu konu üzerine.
0: Çünkü tribüne oynayarak futbolda bir politika izliyorlar. Yöneticiler, hocalar, futbolcular herkes öyle. Çünkü yorumcular da öyle. Mesela bakın YouTube'daki yorum işlerine bakın. Fenerbahçeli Galatasaray. Yani cephe, çift cephe. Bu eskiden 4 kulübün yorumcusu olurdu mesela. Çünkü ne yapıyor YouTube'daki arkadaşlar? Özellikle işte reklam alabilmiş. Bak buralar çok izleniyor. Reklam verin diye. Ama bu buralar izleniyor. Niye izleniyor? Kavga ediyorlar. Dolayısıyla hep bir yani karşında bir düşman olması lazım. Bir cephe olması lazım. Hep öyle. Çok doğru bir yorum. Değişmesi lazım. Türk futbolunda İngiltere'de böyle bir şey var mıdır acaba? Yani sen denk gelmiş misindir acaba sevgili Çağatay? Ya da Bundesliga'da, İspanya'da falan yani böyle bir şey. Rekabeti düşmanlık olarak algıladığın an zaten sen bitiyorsun.
1: Ya ben ayrıştırmaya, ötekileştirmeye her zaman olumsuz bakıyorum.
0: Hocam onlar hepsi değişecek. Gidişat çok yeni bir nesil geliyor zehir gibi. Onlar hepsi değişecek.
1: İnşallah. Çanakkale'den Bora Bey... Serdar Sarı da selam olsun. Salah geliyor mu hocam sorar mısın sorusu var.
0: Ben bugün Sabah gazetesindeki habere göre Salah'ın El İttihat'la anlaştığını görüyorum. Tabii onlar ne biliyor musunuz? Onlar biraz da Beşiktaş'ı paniğe sevk etme şeyleri. Beşiktaş Salah dosyasını kapattı gibi. O dosyayı Beşiktaş bir daha açmaz. O dosyayı açarsa Salah Efendi açar. O dosyayı. Beşiktaş'ın şartlarını, son teklifi, hatta Beşiktaş son tekliften aşağı da inebilir.
1: O kadar yani bir daha bir araya gelirlerse diyorsun.
0: Ya bak şimdi. Yapılan tuzağa bak. Önce oyuncu hocayla görüşüyor. Önder Özen çok güzel ifade etti. Önder Özen'le görüşüyor. Tamam diyor. Orada da oynarım diyor. Burada da oynarım. Şurada da oynarım. Olur diyor. Sızıyor. İşte bitti bitti gibi prensip falan. Sonra adam fiyat yükseltmeye başlıyor. Şimdi Allah'la Muhammed Salah'ın ismini aynı cümlede slogan bari kullanıyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Ben bir kere buna karşıyım. Yani Yaradan'ın yanına şahıs ismi konulup da böyle bir slogan üretilmesi, ben çok karşıyım. Tövbe aşağı. Bu bambaşka bir şey. Orada herkes haddini bilecek. O ayrı bir konu. Ama senin hani böyle namaz takkeleri, fotoğrafları dolaştı sosyal medyada. Diyorsun ki yahu Allah Allah, herhalde dünyanın en mümin adamı geliyor falan diyorsun değil mi? Yani ben bunları hep karşıyım futbolda. Ama senin o Müslümanlıkta toz kondurmadığın adamlar bir anda fiyat yükselttiler. Bir anda sözlü sözlerini, ağzından çıkan sözlerin aksine hareket etmeye başladılar. Bir anda seni küçümsemeye başladılar. Bir anda forma gelirlerini de isterim, onu da isterim, bunu da isterim demeye başladılar. Bu nasıl oluyor arkadaş? Bana bunu söylesin biri. Şimdi böyle bir futbolcu profili sen bu saatten sonra anlatsan da içeride, takımın içerisinde rahat edebilecek mi zannediyorsunuz? En ufak bir sıkıntında tribünlerden bir kısım bağırmayacak mı zannediyorsun? Hakaret etmeyecek mi zannediyorsun? O transfer çok büyük riske girmiştir. Ben 40 milyon euroyu böyle riskli bir adama yatırmam artık bu saatten sonra. Futbolcu, yetenek, reklam, PR'ı geçtim. Hı hı. Bana bunu yapan bir futbolcu ve menajerine ben bu kadar yatırım yapmam, kusura bakmasınlar. Ha, yaparlarsa bir şey diyemem. Hoca istemiştir, o istemiştir. Ama ben bu saatten sonra hocanın da Önder Özen'in de istediğini zannetmiyorum.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
1: Sevgili Serdar, ben birazcık araştırdım bu konuyu. Salah'ın şimdiye kadarki oynadığı kulüplerdeki sözleşmelerine de baktım ve hepsinde aynı süreç işlemiş, biliyor musun?
0: Evet.
1: Yine anlaşamamış. Sonra yine aynı şeyler, evet. Sıkıntılar. Ama en sonunda Salah tekrar anlaşıyor bu kulüple. Yani bu da bir taktik olabilir.
0: Yani, ben Beşiktaş yönetimin yerinde olsam, başkan git al, bak sana seçim kazandırır, seni başka bir yere getirir, Beşiktaş'ı başka bir yere getirir falan filan, asla o tuzağa düşmem. Efendim Galatasaray Osimhen'e o kadar verdi, buna bir, niye bu kadar? Osimhen'le Salah aynı değil. Osimhen daha gençti. Osimhen'in şeyi var. Ben Salah'ı aldığım zaman seni Barcelona, City'ye, United'a, Bayern Münih'e, oraya buraya satma şansım var mı? Yok. Ama Osimhen'in uygun şartlar olsun, bonservis uygun olsun, yıllık ücreti uygun olsun, Avrupa'da her kulüp Osimhen'i alır golcü olarak. Onlar ayrı. Yani böyle bir Osimhen Salah kıyaslaması yapılıyor. Onlar apayrı noktalar. Apayrı ürünler diyelim. Ürün olarak bakalım. Apayrı ürünler hocam. Mehmet, o yüzden Salah bir bütçe anlamında bir ciddi bir risktir.
1: Mehmet Bey diyor ki, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Serdar Sarıdağ'a sorabilir misiniz lütfen? Başakşehir her sene aynısını yapıyor ve ülke puanımızı düşürüyor demiş. Öyle bir yorum yapmış.
0: Valla ben bir şey diyemem. Çok doğru söylemiş. Başakşehir bilgileri hep liglerde zirveye oynuyor. Evet. Hep böyle iyi işler yapıyor. Avrupa'da yok. Yani insan şunu söylemek istiyor ama tabii bunu da kabul ettiremez. Bu olmaz öyle bir şey.
1: Ben söyleyeyim
0: hocam,
1: mi?
0: Bana puan ben bana puan getirmeyeceksen Allah aşkına ilk 5'e girmedi, başkaları girsin. Ha tabii ki Göksel Gümüşler de çok üzülmüştü. Evet. Nuri Hoca da çok üzülmüştü. Ama Başakşehir'in artık bunu kırması lazım.
1: Nuri Şahin yani, çok üzülmüş, o belli. Ya yani çok büyük hayal kırıklığı dedi. Bu arada dinleyicimizin de bir cümlesi var. Sevgili Serdar Sarıdağ, onu da okumadım da senin bu sözlerine.

0: senin üzerine okuyayım. Hatta diyor ki Mehmet Açı Bey, Başakşehir'in Avrupa kupalarına gitmesi yasaklanmalı diyor bu ülkede.
1: Ya bunu tabii ki teknik olarak yapamazsın ama evet. Artık Başakşehir'in üzerindeki yük ligde iyi yerlere gelmek değil. Avrupa'da ben ülkeme gurur yaşattıracağım arkadaş. Bundan sonraki politikası bence bu olmalı.
0: Evet, devamlı.
1: Sen şunu söyleyeyim Çağatay. Hı hı. Sen sonuçta tribünde seyirci arttırmaya çalışan bir kulüpsün aynı zamanda. Hı hı. Onu Avrupa'daki başarılarla yapasın, Türkiye'deki başarılarla değil.
0: Zafer Bey diyor ki, Serdar Sarı'da katılıyorum. Beşiktaş dik dursun, gelmezse gelmesin demiş Muhammed Salah için. Sevgili Serdar, son olarak şunu da...
1: Ben onun üzerine bir ekleme yapayım. Beşiktaş dik dursun ama gelmesin Muhammed Salah. Yine de gelmesin.
0: Yine de gelmesin diyorsun.
1: Aynen.
0: Vincenzo Italiano ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyim senden? Yani Beşiktaş taraftarının istediği teknik direktör sonunda geldi mi? Ben dün akşam maçı izlerken, maç bittikten sonra Beşiktaşlı taraftarların çok olduğu bir ortam vardı. Şu soruyu sordum. Acaba Beşiktaş'ın başında Sergen Yalçın olsaydı aynı sonuç olur muydu diye oradaki 10-15 kişi hepsi aynı cevabı verdi. Buyur, mikrofon sende.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sergen Yalçın'ın takımıyla şu takım arasında ne gibi fark var? Bir kaleci farkı var. Kaleci farkım var.
0: Ruh var ya sol, Serdar.
1: Bir yedek sol bekim var artık. Bak artık yedekli sol bekim var. Oturmuş bir Rıdvan var. Rıdvan ilk geldiğinde Beşiktaş'ta böyle miydi? Değildi. Hı hı. O Rıdvan'ı bu hale getiren Sergen Yalçın'ın ekibi oldu. Bak şimdi bunları karıştırıyorlar. İki, Oğuz kim getirdi? Olaytan'ı kim getirdi? Yani bunları hiçbirini karıştırmasınlar. Salih Özcan'ı da Sergen Hoca çok almaya çalışıyordu, hatırlayın. Burada Sergen Hoca'nın bırakma nedeni tribünle kendi arasındaki bağ koptu. Burada dedi sağlıklı bir şey yapamam artık dedi. Çok iyi bir analiz o. Yani şimdi Trossard, Muhammed Salah diyelim. İşte bir tane daha golcü alınacak, o alınacak, bu alınacak. Sergen Hoca biz böyle bir takım verdik mi acaba Beşiktaş olarak demeleri lazım taraftarı. Ve Sergen Hoca böyle bir takım verilecekti kalsaydı. Ve Sergen Hoca bunu kastetmeye çalıştı. 2-3 transfer dönemi, işte devre arası transfer dönemi bitti. Asıl hamle bu yaz transfer dönemi yapılacaktı işte böyle. Ve bir devre arasında da bir ufak rötuş falan yapıldığında tamam. Takım iskeleti bu. Sergen Hoca'nın gitmesine karşıydım. Çünkü yerine getirilecek hocayı bilmiyoruz. Bir daha Valerian İsmail gelir mi? Bir daha Ole Hoca gelir mi? Bir daha Van Brokos gibi bir hoca gelir mi diye korkuyor taraftar. Ama gerçekten ligi bilen bir hoca gibi bir hoca geldi sanki. Gerçekten. Hücum oynattıran, Beşiktaş oyun kimliğine yatkın böyle bir hoca geldi sahada yaşayan. Hı hı. O yüzden Vincenzo Italiano Sergen Yalçın kıyaslaması doğru bir kıyaslama değil.
0: Hocam Serdar Sarı'a daha sorar mısın? Onun hakkındaki Beşiktaş için sağ kanatta kim olmalı? Çok soru sorulmuş bu konuda.
1: Ona gelince ama şöyle bir kıyaslama yaparım. Ben bunu çok söyledim. Yani Önder Özen'le Sergen Reşber'i kıyaslarsan Önder Özen'leri. Orada sıkıntı zaten taraftarın tepkisi biraz yani Sergen Hoca'nın ekibi üzerinden. Sergen Hoca'nın kendisi değil. Hı hı. Sağ taraf... ya açıkçası böyle 26-27 yaşında Muhammed Salah'a vereceğin işte 40 milyon euro diyelim, sen 30 milyon euro ya 10 milyon euro eksiğine tıpkı Trossard gibi bir adam alabiliriz sağ tarafa. İsim hiç önemli değil, ben profili söylüyorum. Uluslararası tanınırlığı olan, yani böyle isim gelsin de benim işte PR'ım artsın falan filan gibi bakmayın. Hı hı. Gerçekten o öyle bir bütçesi var mısa Beşiktaş'ın böyle bir isim alın bana. Kerni yedeği olur. Bakın Çerni takım oyuna ciddi katkı sağlayan bir adam. Çerni yedeği olur ya da Çerni de gider, Raşit'sa da gider. Bir tane de 23 yaş grubuna girebilecek bir yedek bulursunuz oraya. Daha diri, daha taze. Ama en büyük hamle tabii ki santrofor, pivot santrofor olur. Onun da profilini söyleyeyim. Yine Vlahovic ve Sörlöt profilinde, tarzında bir santrofor arayışı var.
0: Evet. Serdar Sarıdağ, çok teşekkür ediyorum. Değerli görüş ve düşüncelerin için. Başka eklemek istediğin bir şeyler varsa onu da almak isterim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın bundan sonraki rakibi kağıt üzerinde Midtjylland'dan daha zayıf bir rakip gibi, onu söyleyelim. Ama tabii ki bu garanti anlamına gelmiyor. Aynı disiplin, aynı istek, aynı arzuyla o turu da geçebilir. İlk maçın orada olması da bence bir avantaj.
1: Tabii Çekya temsilcisi, yani onlarda da bir katı, evet, savunma Çekya var. Hızlı hücum var özellikleri.
0: Hani sonraki rakipler de Beşiktaş'ın geçebileceği rakipler. Yani UEFA Avrupa Ligi'de gruba girerek hem ligde hem UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek Beşiktaş'ın prestiji açısından da çok iyi olacaktır. Yolu açık olsun Beşiktaş ve diğer takımlarımızın da.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Serdar Sarıdağ, gazeteci dostumuz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İkinci üniversitesi. Hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ederken tabii ki dostlarımızla yine bağlantılarımız devam edecek. Bir yandan mesaj çok fazla, onlara değinmem gerekiyor. Yukarıdan aşağıya başlayalım. Ahmet Yürük diyor ki Beşiktaş tribünleri birlik ve beraberlik içinde olsun, bu takım yapılacak takviyelerle inşallah şampiyon olur yorumu yapmış. Milli takım teknik direktörü vatandaşını izlesin önerimdir demiş dinleyicimiz. Yine buradan devam ediyoruz. Muçi 24 gole etki etti demiş. Rafa Çerni ve Jelo'dan bahsetmiyorum bile diyor Tayyip Bey. O da mesajını yollamış. Aşağıya doğru yine devam edelim. İsminize bakalım. Gökhan Canruh. Çağatay Hocam, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Instagram sayfasında Arda Saatçı'yı paylaştı. Kardeşimiz tüm dünyada ses getirmiş büyük bir güç sporcusu ve tüm dünya takip ediyor. Ama maalesef ülkemizde kimse doğru düzgün tanımıyor. Fotoğrafın altındaki yorumlara bakıyorum. Yeni transfer zannettim. Bu kim gibi yorumlar var demiş. Evet, futbol takip ediyoruz, çok seviyoruz ama biraz kafamızı kaldırıp diğer olimpik branşlara da bakmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı bu inceliğinden dolayı tebrik ediyorum demiş. Çok mesaj var. Hepsini de inşallah yetiştirmeye çalışacağım. Instagram'dan Çağatay Hoca adresini takip alan Hatip Dark'a da çok teşekkür ediyorum. Instagram mesajlarıyla devam edelim. Evet, dün de mesaj atmışlardı. Mehmet Ali Demiroğlu, çalışanları Ulusoy Çanta olarak tüm şubelerde dinleniyormuşuz. Mercan İstoç, Bayrampaşa, Esenler, tüm personele lütfen benden de çok selam ve saygılarımı iletin. Cihan Aslancan, Çağatay Hoca hayırlı cumalarınız olsun demiş. Sizlerin de, sevgili Murat Özen de bir yandan yazmış. Çetin Çınar, Galatasaray taraftarı, Beşiktaş'ı tebrik ediyor. Şehmus Akgül, Çağatay Hocam kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler. Bu arada yayınlar demişken aklıma geldi. Yarın Habertürk ekranlarında olacağım. Saat 16 ile 18 arasında HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. İnşallah beni yalnız bırakmazsınız. Yalnız bırakmayanlara biliyorsunuz ki bir sürü sürprizim oluyor benim. Hem isimlerini not alıyorum izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin, hem yayında okuyorum, hem de onlara da içimden gelen, şimdi söylemeyeyim ama sürpriz şeylerim de olacak. Tam dedim, evet, Yaşar Kut'tan gelmiş. Hocam, hafta sonu televizyonda kaç saat yayınınız var? Ben de alarm kuracağım demiş. Teşekkürler. Yarın saat 16 ile 18 arası HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. Satır arası programında hemen buradan sizlerden kısacık bir, evet, izin istiyorum ki bir yandan da atlamış olmayayım sizlerden gelen mesajları. Oğuzhan Bey diyor ki İyi yayınlar, çok güzel galibiyet ama net 4 transfer lazım, unutulmamalı. Sağ kanat, forvet, orta saha ve defans demiş Beşiktaşlı taraftarlar. Evet, onlar da transferler istiyor ki özellikle bu aralarda yapılması lazım. Çünkü Temmuz ayında bitirdik, 14 Ağustos'ta lig başlıyor, tam 2 hafta kaldı. 2 hafta sonra artık futbolla yine yatacağız, futbolla kalkacağız. O yüzden 0212 273 10 10, Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı, gönül verdiğiniz renklerle ilgili, tuttuğunuz takımla ilgili görüş ve düşüncelerinizi, yapılması gereken transferleri ya da yöneticilere iletmek istediğiniz mesajlar da olabilir. Bunları da bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili Ortağım Serdal Kalaycı. Hoş geldin yayınımıza.
2: Hocam iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Nasılsın Serdal'cığım? Hayırlı cumalar.
2: Teşekkür ederim Çağatay Hocam. Sen nasılsın? Gayet keyifli, güzel bir program devam ediyor. Dinliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Varlığın bize her zaman güç veriyor sevgili Serdal Kalaycı. Yarın da 16-18 HT Spor'dayız. Seninle birlikte canlı yayın konu olacağız. Habertürk ekranlarında.
2: Bir kere evet de, hocam konuşacaklarımız var.
1: Bir kere de reklamımızı yapalım değil mi Serdal?
2: Biz yapalım. Evet hocam ihtiyacımız var yok değil yani.
1: Evet hiç vakit kaybetmeden UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'la devam etmek istiyorum. Dünkü karşılaşmayı da izledin. Neler tabii söylemek hocam istersin? Beşiktaş'ı daha iyi buldun mu? Kaleciden başlayarak nasıl bir değerlendirme yapmak istersin? Vincenzo Italiano'ya kadar sevgili Serdal Kalaycı.
2: Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Gerçekten önemli bir rakibi ikinci eleme turunda gol yemeden saf dışı bıraktı. Tabii ki Vincenzo Italiano'nun etkisinin takım üzerinde ne kadar hissedilmeye başlandığını da açıkçası görüyoruz. Yani yeniden bir yapılanma süreçleri zordur hocam. Yani bunu yıllardır futbol takip ederken görüyoruz. Her zaman her aşı tutmayabilir ama burada çok net pozitif bir başlangıç var. Bunu inkar etmemek lazım. Yatsımamak lazım. Yani baktığımız zaman tabii ki Midland karşısında Beşiktaş iki eşleşmede de yani rakibin kırmızı kart görmesi dolayısıyla yani kendisine bir avantaj daha sağladı. Yani toplamda 112 dakikayı rakip 10 kişiyle oynadı ama burada hani sadece şey diye bakmamak lazım. Yani Beşiktaş bunlar olmasaydı bu tur geçemez miydi? Bence pek tabii ki geçebilirdi çünkü çok farklı bir Beşiktaş görmeye başladık. Yani tamam bu rakibin kırmızı kartla iki maçta da toplamda işte yani
1: görmeye başladık derken Serdal hani burada Beşiktaş'ın fabrika ayarlarına döndüğünden bahsediyorsun. O ruhun geri geldiğinden mi bahsediyorsun?
2: Ya %100 kesinlikle. Ya yani biraz böyle mesela Sergen Hoca yönetiminde de bir planlama dahilinde bir yola girmiş bir Beşiktaş vardı ama bu biraz daha uzun vade alacak gibi görünüyordu ki hani Sergen Hoca da hep bunu vurguluyordu. Hani birkaç transfer döneminden, 2-3 transfer döneminden bahsetmişti Sergen Hoca. Zamanla bu takım oturacak, gelişecek, büyüyeceğiz dedi ama Vincenzo Italiano'nun etkisi gerçekten bu kadar hızlı oldu ki. Yani kadro tercihlerine bakıyoruz. Mesela bu iki maçta tabii ki Nübel kalede, Salih Özcan vardı. Bir de İlhan Fakılı'yı 11'ler itibariyle konuşuyorum. Yeni transferler yok ama takımın omurgası ise ana yapıda geçen sezondan kalan oyuncular oluşturuyor. Yani asıl burada bence dikkati çeken nokta o oyuncuların sahadaki performanslarının yükselişi oldu hocam. Yani hani daha organize baskı yapan, daha topa sahip olduğunda işte ne istediğini bilen, geçiş oyunlarını daha doğru uygulayan bir Beşiktaş görüntüsü ortaya çıktı. Ya bu da hani İtalyano'nun etkisini sadece hani yeni transferlerin de katılımıyla değil de eldeki mevcut kadronun potansiyelini ortaya çıkarak hissedildiğini de bence gösteriyor ki hani sağ kenarındaki enerjisi enteresan. Yani maçı yaşayan bir teknik adam. Geçenlerde yeni bir programda savurgulamıştım. Sağ kenarında böyle bir teknik adamınız, teknik direktörünüz varsa sağ içinde koşmama, mücadele etmeme şansınız yok. Yani Çerni çok iyiydi. Takıma çok katkı verdi. Ama dün önüne gelen bir topa doğrudan vurmadığı için direkt oyundan alındı. Yerine giren Reşka da golü yaptı. Tabii ki hani ona vurmadı diye almadı belki ama artık fiziksel olarak belki düştüğünü hissetti hoca. Oyundan aldı, Reşka girdi, golü attı. Yani Beşiktaş böyle bir avantajı eline geçirince de bunu çok doğru planladı bütün maç boyunca. Yani bu kemal etkisinin kesinlikle bir göstergesi bence. Yani bu takımı birden böyle temposunu arttıran, her ne kadar tabii ki çok erken de konuşmamak lazım. Yani bu daha henüz iki resmi maç oynanmış ama stres ve planlaması zor bir maçtı bu. Yani biliyoruz ki Avrupa maçlarında stratejiler konuşur. Her şey Beşiktaş'ın lehine gitti. Evet doğru, Beşiktaş'ın lehine gitti ama bu mesela dünkü maça baktığımız zaman Yani Beşiktaş tamam ilk yarıda yaptığı en iyi şey rakibinin o ilk 15 dakikadaki baskısını kırmak, orada gol yememekti. Oradan çıktıktan sonra biraz daha topa sahip olup kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışan Beşiktaş gördük. İlk yarı 0-0 kapattı. İkinci yarı aslında Beşiktaş zaten önde başladı. Yani o ilk 8 dakikada %60 topa sahipti ve rakibin üstüne daha çok giden bir Beşiktaş vardı. Aslında rakibin kırmızı kart almasına sebebiyet veren şey de o. Beşiktaş'ın orta alandan çabuk geçişlerini önlemek için biraz daha sert bastılar. Büyük bir hata yaptılar. Bir kırmızı kart daha gördüler. Yani orada hani Beşiktaş'ın ürettiği bir şeydi. Hani bir de nasıl bazen futbolcular için övgüde bulunuruz. İşte rakip savunmayı çok meşgul edip çok yoruyor, çok koşu yapıyor ve penaltıyı da kazandırdı diye överiz ya. Burada da aslında Beşiktaş'ın oyunu penaltı kazandırdı Beşiktaş'a. Yani bu nokta, yani bu konuyu şeye çevirmek istemiyorum. Beşiktaş'ın kırmızı kartlar sayesinde evet bir avantaj elde etmedik. Oldu ama yani bu avantajı doğru yönetmek o kadar önemli ki. Biz böyle ne maçlar gördük, rakipler kırmızı kart aldığı halde çevirilemeyen, döndürülemeyen. Bu bakımdan Vincenzo Italia'nın yetkisi çok net. Yani bence bu artık nasıl devam edeceğini de bize gösteriyor. Çünkü yani bu takıma daha Trossard gelecek. İlhan Fakılı iyi başladı diyoruz ama o bölgenin asıl oyuncusu Trossard olacak. Ve almak istediğin oyuncular var Beşiktaş'ın savunmaya, orta sahaya. Yine bir U23 oyuncu almaktan bahsediliyor ki biz Santrfor almak istiyor Beşiktaş. Yani bir 4-5 oyuncu da alacak Beşiktaş. Aslında şu anda gördüğümüz Beşiktaş belki de bundan 1-1,5 ay sonra göreceğimiz Beşiktaş'ın çok minimal oyunu. Yani daha iyi bir Beşiktaş görebiliriz. Zaten şimdi iki maç ekseninde özelinde düşündüğümüzde oluşturulan bir Beşiktaş var. Bu takıma girmek isteyen şu iki maçta ortaya konan performansın üstüne çıkmak zorunda. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Dolayısıyla bence Beşiktaş bu sezon işte yaz transfer döneminde, yazın hemen başlangıcında bu hızlı yapılanmayla her şey çok iyi gidiyor. Hep hatırlayacağım, Trabzonspor'un yapılanmasını övdük durduk ya, aslında Beşiktaş da bu kısa süreçte çok doğru bir yapılanmaya girişmiş. Verim almaya bence bu ilk turu geçerek başladı. Yeni gelecek isimleri de düşündüğümüz zaman Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş sezona güçlü bir giriş yapacak gibi görünüyor ve hatta geçenlerde yine böyle gazeteci arkadaşlarımızla konuşurken yani şöyle bir tartışırken tespit babında ne çıkarırız diye baktım. Bence takımlar içinde üst sırayı zorlayacak takımlar içerisinde Trabzonspor yeniden tamamen bir kadro yapılanması yaptığı için bence hala ortaya ne koyacağı biraz sürpriz gibi bakıyorum Trabzonspor'u. Merak ediyorum aslında yeniler o geçen sezonki oluşan pozitifliği ne kadar devam edecek, üzerine ne kadar koyacak. Bu biraz sürpriz bence hala. Beşiktaş en önde görünen takım gibi. Çünkü Galatasaray'da daha yapılanmasını hiç tamamlayamamış. Sezona tabii daha geç açtığı için yükleme döneminde daha Fenerbahçe nispeten biraz daha ivme kazanmış derken fiziksel yetersizlikler ortaya çıktı ki Fenerbahçe'de de transfer ihtiyacı hala bağırıyor. Yani bir santrfor hücumdaki o geçen sezonki Fenerbahçe'den değişen bir şey olmayınca
1: hala bir golcü yok.
2: Evet yani kesinlikle yani lafın özü Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Önemli bir rakibi başta söylediğim gibi gollemeden geçmiş olmak bence çok önemli. Nübel.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
2: Müthiş geldiği günden beri zaten ismi güven veren bir isimdi. Çünkü kalecide güven ararsın. Kaleci 80 dakika topa dokunmaz ama 80. dakikada gelen pozisyonu öyle bir pozisyon olur ki onu savuşturur. İşte arkada güvenli bir eldiven var dersin. O savunma güvenir, orta saha güvenir. Ona göre oynar. Rakip baskı yaptığında hiç korkmadan geri oynarsınız. O aynı şekilde oyun kurar, kuran bir uzun topla oyunu başlatır. Nübel böyle bir karakter. Bunu bu iki maçta çok net gördük. Beşiktaş'ın yeni sezon için en büyük hamlelerinden birisi oldu. Vincenzo Italiano'ydu. Büyük bir hamle. Kaleci transferi çok önemliydi. Gerçekten de iyi bir tercih yaptı Beşiktaş. Salih Özcan geçen sezon Borussia Dortmund'da çok bekledi, oynama fırsatı bekledi. Çok az süre buldu ama Salih Özcan böyle hazır bir performansı bünyesinde tutabilmiş. Evet, gerçekten yani, helal olsun.
1: 12 maç oynadı geçen sezon. Evet, çok ama 12 yıllık sayısı. Beşiktaşlı gibi yani.
2: Hem öyle hem de yani gerçekten çocuğun profesyonelliği üst düzeyde, demek ki bu kadar maç kondisyonu olmamasına rağmen, yani milli takımlara geldiğinde milli takımımızda yine süreler aldı ama hani maç temposu için bir sezonu yemek lazım, bir sezonu sindirmek lazım, öyle bir şey yaşamadığı halde gerçekten bireysel olarak onu tebrik etmek lazım. Dediğin gibi tabii Orkun faktörü de çok önemli Beşiktaş'ta. İnanılmaz bir lider, saha içi lideri. Bir de tabii ki geçen sezon da böyleydi Orkun ama sanki İtalyano ile birlikte bu saha içi liderliği birkaç basamak atlamış gibi. Yani onda da büyük bir değişim var. Salih ile çok iyi anlaşıyorlar, Salih ile tanışıyorlar. Bu da çok önemli bir faktör. Salih transferi de Beşiktaş için yani müthiş isabet olmuş. İlhan Fakıl'ı rotasyonda kullanacağını düşündükçe aslında Beşiktaş'ın rotasyon içinde ne kadar kuvvetli oyuncuya sol için sahip olduğunu da görüyoruz. Yani geldiği zaman Trossard mutlaka formayı alacaktır oradan ama yani yeri geldiğinde güvenle sahaya sürebileceği bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Yani oyunu düzgün oynuyor, ileriye taşımayı seviyor. Her ne kadar Fransa 2. liginden gelmiş olsa da bence kalite olarak kesinlikle yani Süper Ligimizde fark yaratacak bir oyuncuya benziyor. Şimdiden izlenimler öyle. Dediğim gibi bu takım daha çok değişecek. Beşiktaşlıları sevindiren nokta şu an görünen ya bu takım daha çok değişecek. Yani daha böyle üst düzey oyuncuların katılımıyla bu takım daha da büyüyecek. Bence şu ana kadar sezona hazırlanan o üst grup takımlar içinde en pozitif ve en böyle hızlı sağlam bir giriş yapacak takım Beşiktaş gibi görünüyor diyebilirim Çağatay Hocam.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, şimdi mesajları iyice fazlalaştı. Hala da yağmaya devam ediyor. Fenerbahçe'ye de geçmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de yaklaşık herhalde bir 15-20 tane gelen mesajların çoğu bununla ilgili. Kerem Osterwalde, İrfan Can ve Fred tepkisi var Fenerbahçe taraftarının ve Gornik'le oynadığı iki Şampiyonlar Ligi yöneleme maçında da birazcık sanki erken uyarıydı bu görüntü. İsmail Kartal'ın takım için gelecek hafta Sturm Graz maçı var ve takım daha hazır değil. Neler söylemek istersin?
2: Çok güzel bir ifade kullandın, erken uyarı. Gerçekten de Fenerbahçe cephesinde çok erken uyarı. İsmail Hoca da aslında Revanş Gornik maçından sonra yaptığı açıklamada hani bunu gördüğünü ifade etti. Ya gerçekten de geçen sezondan bu sezona İsmail Hoca'yla çok da fark olmadığını gördük. Yani ilk maçta Fenerbahçe adına şunu ben söyleyebildim çıplak gözle izlediğimde. Evet, yine üretemedi Fenerbahçe. Özellikle ilk yarıda işte 88 kez maçın genelinde rakip ceza alanına girişe rağmen sadece ceza alanı dışından bir şutla kazanıyorsanız burada bir problem hala vardı ki zaten vardı. Yani sahada bir iki santrfor alacağız dendiği halde tamam biri alındı, sakatlandığı için oynayamadı ama ikincisi alınamadı. Belki alınmayacak mıydı? İşte Leao transferi gündeme geldi. Hala da tabii Fenerbahçe onun üzerinde devam ediyor. Bırakmış değil o transferin peşindeki bir derbiye dönüşmüş durumda aslında Galatasaray cephesi de devreye girince. Orada acaba bir santrfordan vazgeçip Leao'yu alıp hücumu işte solda da Leao'yla güçlendirip zaten sağda Green var, Wood var. Yani planlamalarda bir takım değişiklikler oldu mu onları bilemiyoruz ama bu takımın kesinlikle santrfora ihtiyacı olduğunu bir kere daha aslında Gornik ilk maçında gördük. Ha orada iyi olan şu vardı ya, bütün sezon boyunca, geçen sezon boyunca Fenerbahçe'nin pozitif futbollarında hep 90 dakikalardaki oyun içinde belli bölümlerde düşüşleri görmüştük. Burada o enerjiyi kaybetmedi. Tabii bunda yaptığı baskının sonucunda o Gornik'in geri çekilmesi, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda da maçın ikinci yarısında sürekli araması, Gornik'in çıkamaması, Fenerbahçe'nin de temposunun düşmesiyle ikinci yarıda aslında çok net fırsatlar bulamaması hep dikkat çekiciydi ama geçen sezonu Fenerbahçe'si bu sezona taşınmış gibiydi. Yani görüntü tamamen bu. Nedir bu? Rakip ceza alanına giriş var ama yani orada son dokunuşu yapacak, golü yapacak kimse yok. Evet var. Talişka var ama Talişka senin son çaren oluyor. Yani senin orada net bir santrforun olsa belki daha önceden maçı çözeceksin. Belki o işte Talişka'nın ekstra vuruşlarına kalmadan olayı bitireceksin. Burada çok kör nokta, üzerinde durulması gereken nokta ve bence Fenerbahçe yönetiminin şu anda hızla hızlandırdığı konulardan birisi bu transfer. Santrfor transferi büyük bir ihtimalle olabilir. Evet, Fenerbahçe turu geçti ama oyunuyla kesinlikle ikna etmedi. Yani hep kafalarda soru işaretleri var. İşte performansını bir türlü üzeriye taşımayan, biraz senin de bahsettiğin isimler var. Ya yani bunların üzerine zaten fiziksel bir yetersizlik de çok çok göze çarpıyor. Yani bir an önce üzerinde durulup aşılması gereken sorunlar ama hani aynı oyuncularla aşılamayacak gibi de görünüyor. Yani bir takviye kesinlikle şart. Muriç'in bir an önce dönmesi, bu oyunu, bu takımın santrforlu oyunu öğrenmesi gerekiyor ki aslında hani Muriç de hazırlık dönemindeki o yaşadığı sakatlık bu kadar uzun sürmesi de biraz endişe verici geldi bana. Yani çünkü hani tamam Muriç daha yaşı çok şeyler veremeyecek bir yaşta değil. Yani 30'un hemen üzerinde yaşı ama Muriç'in de bütün sezonu kaldıramayacağını düşünmek gerekiyor. Çünkü küçük bir sakatlıkla bir ay takımdan uzak kaldı. Bir sezon başında bu kalması bence Fenerbahçe'nin önündeki böyle birkaç aylık döneminde böyle tamamıyla geri dönmüş bir Muriç'te izleyemeyeceğimiz endişesini de yaratıyor. Yani Fenerbahçeliler de bundan da bence endişeleniyor. Bir santrfor ihtiyacı hiç tartışmasız çok net. Yani iki santrforla sezonu çevirmesi gerekecek gibi görünüyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin özellikle Gornik maçında rövanş mücadelesinde golü attıktan sonra yapması gereken çok net bir şey vardı. Yani bu aslında Fenerbahçe'nin bildiği bir oyundu. Yine topa sahip olup rakibi koşturacaktı. Başka bir şey yapmayacaktı ama golü attıktan sonra o oyun tarzını kenardan da bir türlü müdahale olmamasına ben çok şaşırdım. Yani İsmail Hoca'nın şiddetle takımına kenardan müdahale etmesi lazımdı. O son 13 dakikada yenilen baskı inanılır gibi değil. Fenerbahçe'nin bütün bir sezon yiyeceği baskıyı tek bir maçın 13. dakikasında yemiş olması bence kabul edilebilir bir durum değil. Evet. Yani takımı orada 30-40 metre öne çıkarmış olsa sorun kalmayacak ama takım bir şekilde çıkaramadı. Yani kenardan da müdahale de göremedik. Ya yani o hareketliliği İsmail Hoca'da da göremedik. İnanılır gibi değil ve neticede orada 45+10'da ya yani o gol geleceğim diyordu zaten. Ya bir takım sürekli savunma yaparsa bir yerde açık veriyor. İşte açık verdi, golü yedi. İkinci yarıda da zaten rakip umutlandıktan sonra rakibi hep daha önde gördük. O Fenerbahçe'nin aksiyonları, hocanın yaptığı değişiklikler, topu ileride tutmak adına doğru hamlelerdi aslında. Greenwood biraz daha hücuma hareket getirdi. İsmail aynı şekilde orta sahada biraz güçlendirdi ama Fenerbahçe o aradığı golü bulamadı. Yani burada endişe verici olan Fenerbahçe'nin üretmesi, gol atamaması. Bu takımın zaten geçen sezonun ana problemi olan yükü sırtında bu sezona taşımış olması ya evet. Çok endişe verici. Yani hep konuştuğum, bana da böyle bir takım çevremden insanlar, Fenerbahçeliler serzenişte bulunuyorlar. Çok da haklılar. Yani takımın o anlamda çehresi değişmemiş. Teknik adam değişti ama bir takım vaatler verildi ama değişmedi. Yani bu yüzden Fenerbahçe yönetiminin hızla aksiyon alacağını düşünüyorum ki yapması da gerekiyor aslında. Hı-hı. Yani baktığınız zaman hala eldeki sadeleştirilemeyen, artık o optimize edilemeyen bir kadro var ki tamam, bunu şu ana kadar şöyle anladık. Transferlerin hepsi yapılmadığı dönemde Gornik maçında, Gornik turunda oynatılması gereken oyuncular vardı ki şu anda kadroda göreceğimiz birçok ismi, gördüğümüz birçok ismi Sturm Graz maçında belki de yine göreceğiz ama sonrasında göremeyeceğiz. Çünkü oyunculara ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Bir plan dahilinde kadrosunu da tuttu ama şimdi yavaş yavaş boşaltmaya çalışacaktır. Hı-hı. Çünkü Samandıra'da da artık belli bir grubun üzerine gidip o grubun performansını arttırmaya odaklanması lazım İsmail Hoca'nın. Yani 40 oyuncunun hangisiyle ilgileneceksiniz? Hangisini adapte edeceksiniz? Her oyuncuya şu an ihtiyacım var diye her oyuncuyu motive edemezsiniz. Artık bir ana iskelet üzerinde gitmeniz lazım. Sizin evet. alacağınız santrafor belliyse iki aday vardır. İkisinden birisi olacaktır. Mutlaka oyun tarzınıza uyuyordur. Leo ısrarını sürecekse tamam, devam edebilir. Odur. Yani üç tane oyuncu alacaksanız artık ana omurganız bellidir sizin. Bunun üzerine gitmeniz lazım.
1: Çok da bunu geç kalmamak lazım. Sevgili Serdar Kalaycı.
2: Bunu da yönetemedi. Değil mi hocam? Evet. Bunu da yönetemedi Fenerbahçe. Yani çünkü sezon bugün ayın kaçı? Sezon başlamasına Fenerbahçe'nin 14 gün var.
1: Temmuz ayı bitti.
2: Önümüzdeki hafta Sturm Graz maçı ki Sturm Graz tam bir geçiş takımı. Turu geçti Sturm Graz Hertz karşısında ama baktığımızda iki maçta da topla ilgilenmemiş Sturm Graz. Sturm Graz önde baskı yapmış, topu kaptığı gibi bir iki pasla Hertz'in kalesinin önüne gitmiş. İlk maçta 4-0 yenmiş, ikinci maçta 2-0. Fenerbahçe arasında bu maç daha zor olacak ki ciddi ciddi tam bir geçiş takımı. Yani biraz böyle maçların özetlerine baktım, istatistikleri inceledim. Fenerbahçe'nin Gornik maçında, turunda ortaya koyduğu performans bence Sturmgraz maçını düşündüm. Sturmgraz takımının şu anki performansını düşündüğümüzde çok çok daha zor geçecek. O yüzden bir an önce takımını da motivasyonla mı bu farkı yaratacak İsmail Hoca, bunu göreceğiz. Çok zor daha bir tur Fenerbahçe'yi bekliyor. Bunu direkt öngörebiliyoruz.
1: Sevgili Serdar, 5 dakikamız kaldı, programı ben de kapatacağım ama bu arada Galatasaraylı taraftarlardan acayip mesaj var. Hemen isimlerini okuyayım sıradan buradan. Mustafa, Semih, Selim, Fatih Bey, Mesut Bey, Ziya, Aslan Bey ve Arda Bey diyor ki Serdal Kalaycı Galatasaray'da hala yapılmayan transferleri de yorumlayabilir mi bizim için deyip seninle de beraber programı kapatmak istiyorum.
2: Tabii ki o konuyla ilgili aslında hep böyle televizyonda da çok yorum yaptık. Evet, taraftar bence kesinlikle haklı. Geçen gün, önceki gün Divan Kurulu toplantısında Sayın Başkan aslında durumu izah etti çok güzel bir şekilde. Çok net anlattı ama taraftar bence camia her zaman haklıdır. Yani rakiplerinde bir takım transfer hamleleri görüyorken mutlaka kendi takımında görmek ister. Ama başkan da dedi ki biz en büyük transferlerimizi Eylül'de yaptık. Mutlaka yaptık. Takıma faydası olacak büyük isimleri getirdik. Bence artık başkan bu kadar net ve açık konuştuktan sonra tabii ki teknik direktör Sayın Okan Hoca da daha erken görmek isterdi. Hem takıma uyum açısından hem bu hazırlık sürecinde o maçlarda elde edilecek sonuçların moral motivasyonunu da desteklemesi açısından görmek isterdi ama başkan bence çok net konuştu. Camiasına bir anlamda garanti veren sözler söyledi. Yani biz Galatasaray'ın gerçekten de şunu da unutmamak lazım. Bu sene Şampiyonlar Ligi hedefi. Dolayısıyla çok elit futbolcuların peşinde koşuyor Galatasaray. Onları da almak o kadar da kolay değil ama benim bir fikrim vardı. Onu da geçen de yine belirttim. Onu yine vurgulayayım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedeflerin varsa, sen Galatasaraysan en azından bir 10 numara mevkiindeki oyuncunu çok fazla hesap kitap, işte fırsat transferi düşünmeden biraz parada da rakamda da elini açarak böyle getirip erkenden açıklamalıydın, transferi gerçekleştirmeliydin. Yani bu biraz aynı zamanda taraftarına da camiana da sezona girişte büyük bir heyecan, büyük bir enerji de verirdi. Ama tabii mali konular çok önemli kulüplerimiz için, bütün kulüplerimiz için. Bence Sayın Başkan gerekeni söyledi. Görünen o ki biraz daha Galatasaray taraftarı transferleri bekleyecek gibi duruyor.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, çok teşekkür ediyorum değerli görüş ve düşüncelerin için.
2: Ben teşekkür ederim Çağatay Hocam. İyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerine de sevgiler, saygılar.
1: Saygılar, sevgiler bizden. Yarın saat 16'da HT Spor'da görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geldik ama sizlerden gelen mesajları da tabii ki okuyayım. Çünkü bayağı bir birikti demiştim sizlere. Instagram'dan takibi alan Ahmet Şenay'a çok teşekkür ediyorum. Sıradan böyle devam edelim. Bence şu ana kadar en hazır takım Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray daha çok gerideler demiş. Çetin Çınar mesajını iletmiş. Radyo yok ama canlı yayına bağlandım. Sizi dinliyorum demiş. Yıldız Efse, çok çok teşekkürler. Murat Özen, sana yazacağım ben, merak etme. Çağatay Hocam, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Ben bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ı bu seneki kadar hiç görmedim. Transfer konusunda geç kaldın demiş Necati Kul. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyoruz. Yarın 16'da görüşeceğiz muhakkak demiş. Özellikle Fenerbahçe hem fizik hem oyun olarak bence iyi değil mesajı yollamış. Çınar Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Yine buradan bakalım. Ramazan Çalık'a teşekkür ediyorum Instagram'da takip aldıkları için. Kaldı mı bakalım burada acaba mesajlar? İbrahim Oruç'a da çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Keskin'e de çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Cumartesi, yani yarın saat 16'da HT Spor ekranlarında 2 saat boyunca ve pazartesi günü saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında yeni başlayan Ağustos ayında yine sizlerle buluşmak ümidiyle ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın efendim.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Naci hoş geldin.
7: Hoş bulduk Aydın.
6: Galatasaray'ın gündemi bir aylık hareketli ama transfer yok. Dursun Özbek, sakin kardeşim, Galatasaray'ın parasını çöpe atmayacağım. Gereken neyse onu yapacağım değil mi? Ama tepkiyi dindiremedi diye düşünüyorum. Ne dersin?
7: Katılıyorum. Tabii ki konuşulan uzun süredir birçok isim var. Fakat somut adım olmayınca Galatasaray taraftarı da tedirgin olmakta son derece haklı. Yani kalkıp rakibi olan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yaptığı hamlelere bakalım. Manchester City'den Ake'yi aldı. Marsilya'dan Greenwood'u aldı. Vedat Muriç aldı ve Leao için masada. Onu ayrı ilerleyen dakikalarda anlatacağım zaten detaylı ama

0: Şimdi kalkıp sadece rakip odaklı da değil, Galatasaray taraftarının endişesinin en önemli noktalarından bir tanesi Galatasaray camiası ve kulübü geçmişte yaşadığı hatalardan ders çıkaran ve ona göre hamle üreten bir camia refleksi gösteriyordu. Bugün baktığımızda geçen sezon Galatasaray belki de 4 yıllık Okan Buruk döneminde en zorlanarak elde ettiği şampiyonluğa ulaştı. Ama geçen yılki travmalarından Galatasaray yönetiminin ya da teknik heyetinin yeteri kadar ders çıkarmadığını düşünüyor Galatasaray taraftarı. Niye? Çünkü geniş kadro, geniş rotasyon diyoruz. Bugün Galatasaray A takımında Abdülkerim'in yedeği olan sol stoper yok. Galatasaray A takımında Osimhen'in arkasında forma giymesi gereken yedek santrafor yok. Galatasaray A takımında Barış Alper Yılmaz'ın arkasında oynayabilecek sol açık yok. Ya da hala işte Samsunspor'da Kasımpaşa'da kiralanmasına rağmen forma giyemeyen Eyüp Aydın Galatasaray'la kampa gidiyor. Kaan Ayhan'dan Galatasaray taraftarının bir beklentisi vesaire kalmadı. Olay sadece yıldız transferi değil, olay sadece general getirmek değil.
1: Bütün operasyonla ilgili sorun var.
0: Yani net onu görmek istiyor. Sen gidip Aral Şemsir alsaydın, sen gidip bonservis elinde olan Salih Özcan'ı alsaydın ki bunları niye söylüyorum? Çünkü kapına kadar geldi. Oyuncuların temsilcileriyle görüştün ama tercih etmedin. Sen bu hamleleri yapmış olsaydın Galatasaray taraftarı evet bizim gerçekten de güçlü bir projeksiyonumuz var, planımız var. Çilek Ağustos'ta, Çilek Eylül'de ama Galatasaray doğru yolda diye düşünebilirdi. Fakat Icardi gitmiş. Geçen sezon 15 gol katkısı. Noah Lang gitmiş. Geçen sezon 4 gol katkısı. 19 gol. Sasha Boy da sayı 3 tane oyuncunun gitmiş. Asprilla'yı da ekleyelim buraya. 4 futbolcu gitmiş. Gelen oyuncu sayısı 1. Leslie. Şimdi o yüzden o geniş kadroyu kurduğunda, alternatifli kadroyu da yerine koyduğunda Galatasaray taraftarı tedirgin olmakta haklı. Galatasaray'ın şu anki problemi sadece 10 numara çekeyim. Kanat forvet alayım. Bir tane de arkaya sol stoper alayım değil işte. Yani senin nitelik olarak ilk 11'den uzaklaştığın an rotasyonda kullanmayı düşündüğün oyuncularda niteliğin düşüyor, kaliten düşüyor. Galatasaray taraftarı aslında bu yüzden endişeli. Galatasaray taraftarı geçen yıl yönetime sabır göstermedi mi? Leroy Sané'yi indirdin 12 Haziran'da, Osimhen'i getirdin 31 Temmuz'da. Arada ne kadar var? 1,5 ay. Ama A dedi mi Galatasaray taraftarı geçen yıl? Herhangi bir şekilde tepki gösterdi mi? Hayır. Niye göstermedi? Çünkü belli bir plan ve projeksiyon dahilinde gidildiğine inandı ve ses etmedi. Sabırla bekledi.
2: Bütün bu tartışmaların içerisinde aklıma benim gelen soru şu. Galatasaray'da Dursun Özbek bu kadar dayak yemek yerine gider parayı basar oyuncuyu alır. Demek ki bir kaynak sorunu var. Kaynağı doğru zamanda kullanmakla ilgili bir derdi var ki bu transferleri yapmıyor diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Güzel bir nokta. Kaynakla alakalı değil de geleceğe dair Sayın Başkan Dursun Özbek'in doğru matematikle transfer yapma gibi bir düşüncesi var. Neden? Galatasaray mevcut A futbol takımının maaş bütçesi 110 milyon euro. Buna vergileri koyduğumuzda 160-170 milyon euro bandına çıkıyor. Şimdi paralar nerede kısmı? 170 milyon euro futbol A takımının maaş bütçesi. 80 milyon euro Osimhen'e ödedi bitirdi. Demiştim ya çöpsüz üzüm oldu artık Osimhen Galatasaray için. 80'i oraya koyduk 250 milyon euro. Singo ile Uğurcan'ın taksitlerini sektirmeden ödüyor Galatasaray. Bir 50 milyon euroyu da oraya koydun. 300 milyon euro yaptı zaten. Galatasaray çok ciddi rakamlar ödüyor. Fakat gelirleri, giderler gayet de yüksek
2: İki
0: gördüğümüz
2: sorun
0: gibi.
2: var.
0: Sadece 4 kalemde 300 milyon euro saydık. Peki gelirler? Şimdi o noktada sıcak para akışında bütün kulüplerde sıkıntılar oluyor. Görüyoruz Fenerbahçe'yi. Eski Başkan Sayın Ali Koç'un hibe ettiği rakamlar, yeni gelen Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetimiyle birlikte sağladığı kasa kolaylıkları hep konuşuluyor değil mi? Ama Galatasaray'da bu yükü çeken en temel isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Ha, kasa kolaylığı Galatasaray'da çok fazla yaşanan bir durum ve hadise değil. Galatasaray kendi yağıyla kavrulmaya çalışılan bir kulüp.
2: Bu
0: Ama
2: arada bir
0: bu değil
2: başarıdır.
0: ki, şunu da
2: Büyük bir başarı onu
0: yüzde
2: söyleyeyim.
0: yüz, bu değil ki Galatasaray'da çok büyük bir para ya da gelir sıkıntısı var. Hayır, Galatasaray evet katılıyorum. 1,1 milyon forma sattı Galatasaray. Taraftar transfer beklemekte haklı. Transfer de hep biraz önce dediğim gibi generalle yıldızla olmaz. Son 4 yılda bana göre ligi kıran transfer diyebileceğimiz ifade Abdülkerim Bardakçı. Yerli oyuncu. Kaça aldın Abdülkerim Bardakçı'yı? 3,5-4 milyon euro bonservisle aldın. İlla ki her transfer 40-50 milyon euroluk olacak diye bir şey yok. Zaten bence Galatasaray yönetiminin kaçırdığı noktalardan bir tanesi de bu. Siz doğru rotasyon oyuncusunu içeri atsanız, forma rekabetini arttırabilecek oyuncuyu içeri atabilseydi Galatasaray, yerli yabancı fark etmeksizin 2 ya da 3 hamleyi yapabilseydi, yedek kulübesini güçlendirseydi, geçen yıl yaşadığı hadiseleri bu yıl yaşamamak adına belli adımlar atsaydı, bugün bu yangın bu kadar büyük ve kuvvetli olmazdı Galatasaray'da. Çok açık ve net.
2: Açıkçası şunu söylemek lazım. Giderler çok yüksek. Gidere
0: Tabii.
2: göre gelir yaratman gerekir. Biraz da anlamak gerekir diye düşünüyorum. Ama o koltuklarında bir sorumluluğu var. Aziz Yıldırım geldiğinde 3 tane oyuncuyu getiriyorsa Galatasaray taraftarı der ki haklı olarak, yani bizde kaynak sorunu yoktu kardeşim. Biz bu kadar para kazanıyorduk. O yapıyordu, sen niye
0: Abi
2: yapamıyorsun gibi
0: taraftar
2: eleştiriler
0: bekler
2: gelir.
0: aydın. Bak şimdi gelirken berbere uğradım. İyi bir Galatasaraylı. Selam olsun. Abi diyor otoparka, Rams Park'taki otoparka 67.500 lira otopark parası verdik diyor. Bak kombine değil ha. Kombineyi kale arkasında izliyorlarmış. 28 bin liraya otopark parası 67.500.
2: Vay be.
0: Şimdi taraftar bu parayı veriyorsa, bu fedakarlığı gösteriyorsa transferler nerede diye sorduğunda da zaten kimse kızmayacak. Çünkü

0: edecek bir hamle yoksa taraftar bu soruyu sormakta haklıdır.
1: Peki bu sorulara bir yanıt vermeye çalışıyor Galatasaray yönetimi. Leao ile başlayalım. Leao konusunda Galatasaray'ın girişimleri ne durumda? Fenerbahçe tarafından edindiğim bilgiyi aktarayım. Bu konuda çok istekli ve Fenerbahçe ciddi anlamda masada. Ve bunu son günlerde de o masadaki pazarlığı Fenerbahçe önemli noktaya getirdi diyebiliyorum.
0: Şimdi çok uzun bir konu. Belki de bu programın en flash, çünkü zincirleme transfer hamleleriyle en önemli, en can alıcı noktası burası. Şimdi Rafael Leao yaklaşık 1-1,5 ay evvel George Gardi tarafından Galatasaray'a önerilen futbolcuların başında geliyordu. Çünkü Milan kulübü kontratından çıkmayı düşünüyor ve Gardi de fırsat transferi niteliğinde bu sezon içinde Leao'yu sunmuştu Galatasaray yönetimine. Galatasaray'ın o gün, yani Haziran ayının başında Leao ile alakalı düşüncesi ve fikri şuydu: Ağustos ayında markette kalırsa kiralık olarak kadroma katarım ve son virajda bir kez daha çilek transferi yaparım kiralık olarak. Düşünce buydu. Ama bugün Rafael Leao Galatasaray için öncelikli hale geldiyse bunun şifrelerini ve açılımlarını çok ama çok iyi okumak lazım. Benim dün televizyon yayınım vardı. Şunu söylemiştim: Leao Galatasaray için bana göre öncelikli, yani ekstra ilk gidebileceğin oyuncu değil. Niye? Çünkü bana 10 numara lazım. Galatasaray'a 10 numara lazım. Fakat siz gidip Barış Alper Yılmaz'ın yerine, bölgesine, kanadına son derece maliyetli, maaş yükü olarak da maliyetli bir oyuncu alıyorsunuz. Bana çok mantıklı gelmiyor demiştim ki dün gece ve bu sabah aldığım telefonlarla yaptığım görüşmeler olmadan evvel. Şimdi Leao konusunda Galatasaray'ın bu kadar çok ısrarlı bastırmasının ana gerekçelerinden bir tanesi, çıkarımım da bu. Artık görüştükten sonra tamamıyla bilgi olarak söylüyorum bunu. Uzun sürede bunu konuşacak bütün medya ve Galatasaray camiası taraftarı. Leao hamlesinin açılımı: Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var ve Barış Alper Yılmaz da eğer ki Galatasaray kulübü de karlı çıkacaksa, artı kazanacaksa ben gidebilirim diyor. Yani Barış Alper Yılmaz'ın önüne Leao'yu almıyor Galatasaray. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'yu düşünüyor Galatasaray. Ya burada Galatasaray yönetimine hak veriyorum. Geçen yıl Barış Alper Yılmaz'la alakalı transferin son günlerinde bir fırtına koptu. Barış Alper Yılmaz da eleştiri aldı. Galatasaray yönetimi de onu tutabilmek için çok büyük bir çaba harcadı. Galatasaray taraftarı nezdinde de Barış Alper Yılmaz zaman zaman yıprandı, sonra ayağa kalkmayı başardı. Ama bugünkü Leao hamlesinin şifresi Barış Alper Yılmaz için erken pozisyon almak ve son dakikada bir plansızlıkla karşı karşıya kalmamak. Barış Alper Yılmaz'ı hatırlıyorsan 1-1,5 ay önceki yayında şunu söylemiştim: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Monaco'nun çok net bir ilgisi var ve rakam 30 milyon euro demiştim. Ama bugün ve dün gece yaptığım görüşmeler ışığında şunu söyleyebilirim: Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var. Henüz resmiyete dönmemiş durumda. Kısa süre içerisinde Galatasaray'ın masasına resmi teklifler gelecek. Ama şu ifade ediliyor: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan transfer olursa bu Türk futbolunda yerli bir oyuncunun Avrupa'ya transferiyle alakalı transfer rekoru kıracak. Gelir rekoru kıracak. Rekorda yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na ait bonuslarla yaklaşık 35 milyon eurolardan bahsediliyor. Kısaca Barış Alper'e teklif var ve Barış Alper'e teklif olması ve oyuncunun da eğer onaylarsanız transfere sıcak bakabilirim görüşü sonrasında Galatasaray oraya Rafael Leao'yu çekip Barış Alper'in transferiyle de önemli bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Şimdi Leao konusunda hemen devam edeyim, eğer ki araya bir soru sıkıştırayım diyorsan.
1: Kimden teklif varmış Barış Alper'e? Kulüp belli mi?
0: Ya da şu an kulüp için erken ifadesini aldım. Biraz daha yol alındıktan sonra o kulübü de açıklarız. Ama oyuncunun Galatasaray onay verirse transfere sıcak baktığını ya da olumlu yaklaştığını söyleyebilirim. Leao konusunda da oyuncu aynı Leroy Sané örneğinde olduğu gibi para değil kariyer diyerek Şampiyonlar Ligi faktörü, Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği istikrarlı başarı grafiği sonrasında tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanmak istiyor. Galatasaray kiralama artı satın alma opsiyonuyla bu operasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ama Milan kulübü Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde zorunlu satın alma opsiyonu maddesi istiyor. Yani isteğe bağlı değil. Galatasaray'ın kiralık olarak ilk teklif ettiği rakam 5 milyon euroydu. Artı Milan şunu söylüyor: 5 artı 40, yani totalde 45 milyon euroluk paket.
1: Ve
0: ve
1: zorunlu.
0: zorunlu satın alma opsiyonu olacak diyor. Şimdi oyuncuyu Galatasaray kendine çekmiş durumda ki Volkan Gül iyi bir Galatasaraylı, Almanya'da yaşıyor. Regnum Karya'da tatil yaptı Rafael Leao ailesiyle birlikte, hatta özel aşçısını falan getirdi, onu anlatmıştım. İyi bir aile babası olduğunu söylüyorlar.

0: Atilla arkadaşı yapmışlar. Leo Galatasaray'da 3 tane çok yakın dostunun olduğunu ve onlarla da görüştüğünü, Şampiyonlar Ligi atmosferini ve maçlarını izlediğini, beni Tekim'de tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanabileceğini dile getirmiş. Ha, Fenerbahçe'de bana göre Milan kulübü Fenerbahçe ile anlaşmak istiyor. Fakat burada Galatasaray'ı çeken, yani Galatasaray'ı çeken nokta futbolcunun kariyer planlaması olarak Galatasaray'ı öncelikli olarak tercih etme düşüncesi. Yaşayıp göreceğiz. Ama dünkü düşüncelerimden uzaklaştım. Neden uzaklaştım? Bana göre Barış Alper elindeyse, Barış Alper Yılmaz gibi bir gücüm varsa, o bölgeye Leao gibi maliyetli ve yıldız potansiyeli olan, daha doğrusu yıldız olan bir oyuncuyu niye alasın? Meğersem bu yüzdenmiş. O yüzden Leo transferini artık bu saatten sonra ben Galatasaray için mantıklı ve doğru buluyorum. Ve biraz bilgi, biraz da daha doğrusu sağlam bilgi ve biraz da öngörüyle Rafael Leao gelirse iki tane daha zincirleme olay etkilenir. Bir, Barış Alper Yılmaz'ın transferi gerçekleşir Avrupa'ya. Galatasaray oradan gelir elde eder. İki, Barış Alper Yılmaz da Galatasaray'da yerli kalitesinde ve niteliğindeki düşüş sebebiyle Barış Alper'in ayrılığıyla Galatasaray can uzunu alır. Yani Barış Alper'in
1: Mantıken
0: kaynağı da, çünkü Leao'yu Galatasaray bu sezon için kiralama formülüyle alacak. Anlaşma zemini, zorunlu satın alma opsiyonunu kabul ettiğinde. Barış Alper'den gelen
1: onu neden
0: kaynak
1: kabul
0: da can uzunu Galatasaray'a
1: onu
0: getirecek.
1: neden kabul etmiyormuş Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonunu?
0: Ya isteğe bağlı istiyor. Nolang'da da aynı formülü uyguladı.
1: Anladım.
0: Icardi de aynı formülü uyguladı. Osimhen'de de aynı formülü uyguladı. Ama zorunlu opsiyon kabul edilecek gibi duruyor. Çünkü Barış Alper konusunda da yavaş yavaş kulübe gerçekten de işte ilgi yazıları, temsilcisi üzerinden görüşmeler o konuda yavaş yavaş ciddiyet kazanmaya başlamış.
1: Yani manşet şu. Barış Alper gidiyor. Yerine en güçlü aday Leao ama Fenerbahçe'yle doğru da bir kapışma var.
0: Gidiyor demeyelim. Rafael Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a izin verecek Galatasaray.
1: Gelirse.
0: Ha,
1: E
0: aynen.
1: niye bir başka alternatif yok mu?
0: Ama 3 tane bence. Leo gelirse Barış Alper Yılmaz iyi bir rakama Avrupa'ya transfer olur. Barış Alper Yılmaz'ın geliri ve yarattığı kaynak da can uzunu Galatasaray'a getirir.
1: Bu
0: Bence
1: arada
0: 3 hamle.
1: peki. Şöyle bir mantığı var tabii bunun bir taraftan. Leao'yu aldığın zaman yabancı sınırının içerisine de giriyor. 10 artı 4 yapmak zorundasın. Orada hamlelerin de kısıtlanıyor. Bu
0: Ama
1: durumda
0: 10 numaraya yabancı değil, yerliyi çekmiş oluyorsun. O
1: evet.
0: şekilde bir boşluk oluşturacaksın.
1: Onu söylüyorum ben de. O yüzden Can Uzun'la devam edelim o zaman.
0: Tabii ki.
1: Orada ve anladığım kadarıyla bir ilerleme var.
0: Hepsi aslında birbiriyle biraz önce anlattığım gibi bağlantılı hep transfer
1: E bu da
0: operasyonları.
1: aslında Dursun Özbek'in bugüne kadar neden transfer yapmadığını, transferde geç kaldığını bize anlatıyor. Kaynak yaratıp oyuncu almaya çalışıyor. Bu kadar.
0: Yani buraya da hak verebiliriz.
1: Başka
0: Buraya da hak
1: çünkü bir
0: verebiliriz.
1: formül çıkmıyor.
0: Can
1: Bu
0: Uzun.
1: arada bence şöyle bir durum var tabii. İyi bir operasyon olur yani. Oyuncunu satıyorsun,
0: Ya Barış
1: iyi bir
0: Alper
1: kaynak
0: çok
1: yaratıyorsun, önemli bir
0: farklı ve
1: oyuncu
0: benim
1: getiriyorsun ya
0: beğendiğim
1: da iki tane
0: oyuncu.
1: oyuncu operasyonu yapıyorsun.
0: Tabii ki Can Uzun çok büyük bir değer, çok büyük bir potansiyel. Leo çok büyük bir yıldız. Geçen yılı bence iyi geçirmedi ama tabii ki yani yıldız aurası olan, o potansiyeli olan bir oyuncu Rafael Leo. Ama Barış Alper Yılmaz farklı bir oyuncu kimliğinde, kanat
1: Peki.
0: oyuncusuydu, profiliydi. Bekleyip göreceğiz.
1: Yani şu Can Uzun kesin gelir bu durumda. Doğru mu anlıyorum Barış Alper giderse?
0: Can, ya oyuncunun Galatasaray'a karşı herhangi bir negatif bakış açısı yoktu. Olay sadece Frankfurt'un istediği bonservis bedeliyle alakalıydı. En
1: Orada bir
0: son
1: mutabakat var mı?
0: en son 40 demişti Frankfurt. Ama geçen hafta da anlatmıştım. Galatasaray'ın elini güçlendiren noktalardan bir tanesi uzun süredir Can Uzun'u isteyen Napoli ve Milan kulüplerinin Can Uzun için tabelayı 25 bandında belirlemiş olması. Galatasaray tabii ki Barış Alper Yılmaz süreci, Leao süreci netleştikten sonra bana göre daha kararlı ve cebi sağlam şekilde oturacağı için masaya o rakamı bana göre 30 bandına düşürüp 30-35 band 35 fazla olabilir ama 30 bandına düşürmeye çalışıp
1: İşi bitir diyorsun.
0: bitirecektir diye düşünüyorum Can Uzun'la.
1: Singo'ya teklifler meselesi.
0: Ya
1: Dursun
0: Singo'ya
1: Özbek Singo'yu
0: teklifler
1: satar
0: geliyor
1: mı?
0: ama oyuncu Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor. Oyuncu diyor ki ben Premier Lig'de Top 6 dediği takımlara ancak giderim. Arsenal, Liverpool bunlar benim hedefim. Manchester United. Neden? Futbolcu tarafıyla da konuştum. Bugün Galatasaray'a resmi teklif yapan Inter'de, Newcastle United'da geçen yıl Monaco'dan Singo'yu almaya çalışan kulüpler. Futbolcu da diyor ki ben gidecek olsam bu kulüplere geçen sezon giderdim. Galatasaray'ı tercih ettim. Burada bir yıl kapı gibi aslan gibi oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde performans verip ben Premier Lig'in deve dişi takımlarına gitmek istiyorum. Diyor ki aslında oyuncunun bir anlamda yaşadıkları zaten bu hayali kurdurtuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşılaşması sonrasında Liverpool direkt kontak kurmuştu 30 Eylül'deki maçtan sonra. Dünya Kupası sonrasında menajeriyle

0: Liverpool bir daha bir kontak kurmuştu ama sakatlığı sebebiyle şimdilik o transfer çok olası gözükmüyor. Ama temiz bir sezonla birlikte Premier Lig'e gitmeyi isteyen Singo bugün ne Newcastle United'ı ne de Inter'in teklifini değerlendirmeyi düşünmüyor. İlgi yazısı geldi Galatasaray'a ama futbolcu seti çektiği için bonservis
1: Görüşmeler durdu.
0: olgunluğuna gelemedi.
1: Peki. Nelson ne zaman gidiyor?
0: Ha, Victor Nelson geçen yıl kiralanırken otomatik olarak zaten bu prosedürdür. Sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Nelson Galatasaray'a diyor ki arkadaş tabii ki artık futbolcuların hepsinin bu 10 artı 4 kuralından falan her şeyden haberi
1: Olmaz
0: olduğu
1: mı ya?
0: için eli güçlü diyor ki madem beni göndermek
1: Ver parayı.
0: istiyorsunuz verin bonservisimi. Yok parayı istemiyor. Bonservisimi verin diyor. Ben kendime kulüp bulurum. Niye? Çünkü bonservis elinde olduktan sonra imza parası
1: İşte
0: alacak.
1: aynı şey yani
0: Gideceği kulüpler.
1: aslında.
0: Tabii
1: Evet.
0: sen kazanacağına ben kazanayım diyor.
1: Haklı mı?
0: Yani haklı diyemem. 10 artı 4 olmasa keşke.
1: Kullanır yani bunu.
0: Evet Nelson
1: Ya bu dertler şeyde de büyük var. Bunu
0: karşılıklı
1: biliyorum mesela.
0: sözleşme
1: Fenerbahçe
0: feshi
1: tarafında
0: istiyor.
1: da var.
0: Tabii.
1: Masaya otururken
0: Asıl olay orada. Sen bir
1: masaya
0: tane
1: otururken
0: Nelson'u konuşuyorsun
1: tabii.
0: burada. Orada kaç tanesini konuşacak
1: Tabii
0: belki de
1: tabii tabii.
0: Fenerbahçe.
1: Tabii. Ya dolayısıyla oyuncuya bonservisini verirse yani zorluyor iki
0: Ve
1: taraftan da tabii.
0: isteyen kulüpler de var Nelson'u. Kampa götürülme gerekçesi de bu. Çünkü İtalya Serie A'dan isteyen kulüpler var. Hatta Galatasaray'ın ilk hazırlık karşılaşmasını oynadığı Monza kulübü Nelson'u transfer etmek istiyor ki o karşılaşmada da çok iyi bir performans sergiledi. Galatasaray bonservis kazanabilirdi ama Nelson inatla eğer sözleşmemi feshetmezseniz gitmiyorum. Bonservisini bana verin öyle giderim diyor.
1: Peki. Eli masada güçlü şu anda.
0: Tabii tabii
1: Özetle o.
0: ya öyle de olacak gibi karşılıklı sözleşme feshiyle
1: Peki.
0: Galatasaray Leao'ya kontenjanda yer açacak.
1: Bu Gardi Reinders meselesi nedir
0: Abi George Gardi Galatasaray'a çok önemli transferler yaptı. Zaman zaman iki taraf arasında ipler gerildi, anlaşmazlık oldu, Galatasaray'ın kızdığı noktalar oldu. İşte Davinson Sanchez, Como süreci gibi onları anlatmıştım. Reinders da Galatasaray kulübüne George Gardi'nin aynı Leao paketinde olduğu gibi 1-1,5 ay önce önerdiği bir isim. Çünkü City'nin kontratından çıkmayı düşündüğü bir futbolcu Reinders. Zaten Gardi'nin olayı da bu. Icardi'yi sana paket hop hemen erken alarma uyandırdı getirtti. Osimhen erken uyandırdı getirtti. Gardi zaten bunları çok iyi yapıyor. Yıldızların kulüpleriyle olan ilişkilerini çok iyi şekilde takip edip hop
1: operasyon yapıyor.
0: orada bir kırmızı alarm yanarsa sana getiriyor. Leroy Sané'yi de George Gardi 6 ay öncesinden bak Bayern'le bunların arası olmayacak uzatmayacak deyip Galatasaray'ı masaya tutmuştu. Reinders da bu pozisyonda Gardi'nin önerdiği isimlerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ha Reinders'a, şimdi Leao'yu aldın Reinders'a yer kalmıyor.
1: Ne
0: 10
1: yapacağım?
0: yabancıda. Gabriel Sara konusunda menajerin ifade ettiği şu anda Suudi Arabistan'dan teklif var. Yanlış hatırlamıyorsam Al Hilal kulübü olması lazım.
1: Tamam.
0: Gabriel Sara'yı istiyor. Ama oyuncu şu an Arap pazarına sıcak bakmıyor. Menajeri de Galatasaray kulübüyle görüştü ve Premier Lig'den çünkü Dünya Kupası kadroları belli olmadan evvel Aston Villa'nın net ilgi yazısı vardı Galatasaray'da. Ama o resmiyete dönmedi. Menajeri Premier Lig'den teklif getireceğini dile getiriyor. Gabriel Sara'nın da ayrılığıyla birlikte Reinders'a da kontenjan açabilir Galatasaray. Ha, hocaya sorduğumda şunu biliyorum. Okan Hoca'nın görüşü. Okan Hoca'yla da alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Hoca aslında hiçbir yabancı futbolcusunun kadroda şu an yer alan Nelson dışındaki hiçbir futbolcudan çıkmak istemediğini söyledi. Mevcut yabancıların kalması bir tane de takviye yapılmasını istediğini dile getirdi ama Gabriel Sara sürecini yaşayıp göreceğiz. Şimdi hocanın benim ne diyeyim yadırgadığım bir ifadesi oldu geçtiğimiz günlerde. 3-4 şey yaptığım röportajda şunu söylemişti. 10 artı 4 kuralı ya biz zaten yerli oyuncuya şans veremiyoruz. Yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz demişti. Bak buna katılırım yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz. Ama biz yetiştirici kulüp olamayız ifadesine Okan Hoca'nın katılmıyorum. Niye
1: Yabancılar
0: katılmıyorum?
1: üzerinde.
0: Yabancılar özelinde, yok yabancılar özelindekine katılıyorum ama yerliler özelinde kesinlikle
1: Ve
0: katılmıyorum.
1: tabii ki.
0: Şimdi Okan Buruk nereden çıktı?
1: Galatasaray'ın
0: Galatasaray
1: kapısı.
0: Futbol Akademisi'nden çıktı. Okan Buruklar, Bülent Korkmazlar, Tugay Kerimoğlu, Emre Belezoğlu say say bitmez.
1: Arda.
0: Şimdi Galatasaray hep
1: Arda.
0: aslında tarihi Arda Turan, ya daha say bitiremezsin.
1: Yunus.
0: Yunus Akgün, Semih Kaya, Emre Çolak, ya bir sürü sayarız. Şimdi bu noktada Galatasaray'ın ne diyeyim ikon olmuş isimleri hep aslında yetiştirici şekilde getirdiği yerli
1: Oyuncular.
0: yıldızlar, süperstarlar oldu.
1: Tabii.
0: Şimdi o yüzden Galatasaray'la bence çok fazla bağdaşmıyor Okan Hoca'nın bu çıkışı ve kendi de üstelik Galatasaray altyapısından yetişip bu noktalara gelen bir oyuncu olduğu için bence biraz daha genç oyunculara Okan Hoca'nın şans tanıması ya da biraz daha gidip altyapı maçlarını izlemesi, akademide biraz daha bence vakit geçirmesi gerektiğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. Bu bir dost tavsiyesi benimki.
1: Diğer yandan gün gelir Dursun Özbek de der ki kardeşim hep alıyoruz bir tane de siz yetiştirin.
0: Kaldı ki
1: Transfer yok bu sezon.
0: ya Aydın bir de

0: Şey söyleyeceğim. Yakın geçmişteki başarılara bakayım. Barış Alper Yılmaz nereden
1: Evet.
0: geldi? Keçiören Gücü.
1: Keçiören.
0: Kerem Aktürkoğlu
1: Erzincan.
0: Erzincanspor. Daha birçok örneği var da şimdi spontan geliştiği için aklıma
1: Hayır,
0: geldi.
1: bunları da bu arada
0: Ya bunlar
1: şöyle.
0: da yetiştirici olduğun için kazandığın
1: Aynen.
0: futbolcular ki Barış Alper Yılmaz'ı bu noktaya sen getirdin.
1: Onu
0: Kerem Aktürkoğlu'nu
1: söyleyecektim.
0: sen getirdin. Tamam Fatih Hoca transfer etti ama olgunluk ve star pozisyonuna
1: Sen
0: Okan
1: getirdin.
0: Hoca'nın döneminde çıktılar.
1: Yani onlar da altyapı sayılır aslında. Yani biraz da olgun
0: Tabii.
1: gelmişlerdi ama aldın ve
0: Üstüne koydun çünkü.
1: üstüne koydun. Bir tanesini 12 milyon euroya sattın. Bugün bahsettiğin oyuncu Barış Alper, bu operasyonu yaparsan Leao ve Can Uzun transferinin önünü açıyor. Demek ki kendi kaynağını üretmek her zaman iyidir.
0: Buradan da
1: Haklısın.
0: şuraya geçeyim. Ayhan
1: Kime?
0: Akman
1: Ha,
0: selam
1: evet.
0: olsun. Çok yakın bir dostumdur uzun yıllardır. 11 yıl Galatasaray A takımında oynadı. Yıllarca kaptanlığını yaptı. 6 yıl içeride futbol planlamasında, kadro planlamasında mesai harcadı. 17 yıldan bahsediyoruz. Şimdi sessiz sedasız geçtiğimiz sezon devam ederken Ocak, Şubat gibi Ayhan Akman görevinden ayrıldı. Şimdi bu 4 yıldır oluşturulan kadroda kimi az der, kimi çok der, kimi iyi der, kimi kötü der, kimi doğru der, kimi yanlış var. Transfer ve kadro planlamasında Ayhan Akman'ın önemli bir payı vardı. Transfer edilen oyuncularda, transfer edilmeyen ve karşı çıkılan oyuncularda. Şimdi Ayhan Akman'ın savunuculuğunu falan filan yapmak için bunu söylemiyorum. Ben sadece şunu soruyorum. Galatasaray futbol A takımı planlamasında ya da transfer organizasyonunda Okan Hoca'nın beğendiği ya da beğenmediği futbolcuyla alakalı karşıt sav ve görüş sunabilecek futboldan gelmiş herhangi bir isim var mı? Futboldan gelmiş. Hayatını futbola ve sahaya adamış. Herhangi bir isim var mı? Bak Ali olur, Mehmet olur.
1: Yok.
0: Ayhan Akman gitti. O plan ve organizasyona kim dahil edildi? Hiç kimse.
1: Belki başkan bakıyordu oradan.
0: Bu yanlış işte. Abi başkan zaten en başta president en üst koltukta ama arkadaki o liyakata dayalı yapılacak olan organizasyon şemasında kim var? Hani Ayhan Akman'ı çıkarırdım. Ne bileyim işte Hasan Şaş koydum. Ayhan Akman gitti ama Mertens geldi. Var mı öyle bir hamle Galatasaray'da?
1: Yok.
0: O da yok. Yani bence buralar da doğru değil.
1: Peki.
0: Ya buraların da tedavi edilmesi gerekli diye düşünüyorum ben.
1: Sonraki sorum. Ya bu Musiala'ya çok girmenin bir alemi yok diye düşünüyorum ama bir sorayım yine de. Galatasaray diyor ki almayacağım. Burhan Can diyor ki hayır alacak diyor. Özeti
0: Ya Burhan Can sahada çok emek veren takımı
1: bu.
0: yıllardır.
1: Kendini de çok riske attı. Ben tanımam Burhan Can'ı. Tanımam derken kıya ben biliyorum. Ya şimdi Naci sen de yıllardır bu işin içindesin. Ben de yıllardır bu işin içindeyim. Abi şimdi kulüp diyor ki ben diyorsa ki ben bunu yapmayacağım. Israr etmek bana çok ilginç geliyor ya. Ne diyeceğim abi?
0: Ya Burhan Can'ı severim. Herkesin kendi projeksiyonu var, kendi karakteri vesaire falan var. Burhan da tabii ki güvendiği bir kaynakla konuşmadan böyle bir haberi vermemiştir. Kalkıp
1: Tabii
0: zaten
1: ki.
0: yoksa iddialı çıkışlara imza atmazdı ama sakin kalmakta fayda var. Transfer çünkü farklı parametrelerle oluşan ve çok değişken bir süreçtir. Bu tip açıklamalardan hepimizin kaçınması lazım yani. Biz de yanlışa düşmüyor muyuz? Düşüyoruz abi.
1: Düşüyoruz
0: E
1: çok
0: işte
1: düşüyoruz.
0: John Duran'la prensip anlaşmasına vardı Galatasaray dedik. Prensip
1: Olmadı.
0: anlaşmasına vardı ama kulübü çok daha fazla talepte bulundu. Olmadı.
1: Abi Galatasaray hiç
0: Yani
1: gitmemiş mi yani bu Musiala ya?
0: abi
1: Bu...
0: Musiala'ya gitti Galatasaray
1: Ya
0: zaten.
1: tamam.
0: Yani Musiala haberini söyleyenlerin en başında kim geliyor? Serdar Ali Çelikler geliyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda Murat Aşık bile söylemiş Fenerbahçe yayında Musiala Galatasaray olayını.
1: Ben onu
0: Şimdi
1: bildim o
0: biraz
1: yayında.
0: orada parmak
1: Birisi
0: izlerine
1: mesaj atıyor bana.
0: Anlatabilirim aslında bu Musiala şemasında ama neyse şunu söyleyeyim. Galatasaray Haziran ayının sonunda yani yaklaşık bir ay evvel Musiala ile alakalı hayal kurdu. Zaten bu tip yıldızlar üzerine Galatasaray'ın hayalleri her zaman var. Leroy Sané'yi çekmiş adam geçen yıl.
1: Peki.
0: Musiala'yı da nasıl ne üzerinden çekerim dedi. Can Uzun'un menajeri üzerinden çekerim dedi. O da nasıl oluştu? Musiala sakatlıktan çıktı. Bayern oraya oyuncu transferi yaptı. Düzenli oynayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği bir takım. Acaba Musiala'yı kiralık olarak alabilir miyiz? Hani Bayern'in de kadrosu geniş. Burada oynatalım
1: Evet.
0: biz. Oynama garantisiyle. Abi direkt olarak zaten Bayern Münih'te. Oyuncu tarafı da hani bir reklam var ya aklından bile geçirme. O şekilde bir yanıt
1: Konuyu
0: veriyor
1: kapattılar yani.
0: Galatasaray'a. Ve konu kapanmak zorunda kalıyor. Yoksa ah keşke diye Galatasaray'ın düşündüğü ve hatta Leroy Sané falan konuşuyor Musiala'yla. İlkay devreye giriyor falan ama oyuncu tarafı da Bayern tarafı da yok diyor ve
1: İşte bitiyor.
0: olay
1: Peki.
0: bildiğim kadarıyla bitiyor.
1: Peki. Yani en azından orada bir ateş yanmış. Ama
0: Ha bir de şu var.
1: iş biraz da
0: Şimdi
1: şeye döndü.
0: Bayern'e de haksızsın diyemezsin. Niye biliyor musun? Çünkü biz olmuşu gelip oynatan ve tüketen bir futbol ülkesiyiz. Bizde hiç 19-20 yaşında gelip gelişimine katkıda bulunup eğitip yolladığımız bir

0: Yıldız var mı abi?
1: Var
0: Yok.
1: mı?
0: Şimdi Bayern'le o yüzden tüketen bir futbol ülkesine yanlış anlamayın. Musiala'yı verir mi?
1: Şöyle böyle bir kulüp arıyorsa dediğine katılıyorum.
0: Ya bir Galatasaray
1: Soru işareti.
0: tarihinde Frank Ribery'i sayarım ben. Ama adam
1: O başka bir
0: 6 ayda
1: operasyon.
0: kaçtı gitti. Başka bir operasyondu.
1: O şey vardı ya, Galatasaray bir ara Barcelona'dan getirmişti kaleci. O iyi bir kaleciydi.
2: Penya.
1: Penya. Peki.
0: Ama Musiala şu anda Almanların göz bebeği abi.
1: Ama yani şunu da
0: Maaşı
1: söyleyeyim.
0: 25 milyon euro. Diyorlar ki mesela onu da görüyorum. Herkesin haberciliğine çok büyük saygım var. Hepsine saygı duyuyorum genç kardeşlerim. Ama Musiala'nın maaşını sadece Avrupa'da Türk kulüpleri ya da Galatasaray karşılayabilir. Arkadaş Bayern Münih göz bebeği olan bir oyuncunun sözleşme maliyetini karşılasın diye verir mi X bir yere? Bayern Münih kâr eden ve dünyanın en zengin kulüplerinden bir tanesi. Real Madrid diyoruz ya, Bayern şirket gibi yönetiliyor.
1: Öyledir canım. Başka hiçbir
0: Yani o
1: şansı yok.
0: yüzden yani Musiala'nın kontrat maliyeti için Galatasaray'ı tercih etmez yani Alman kulübü.
1: Ama iş şeye döndü. Ben çok eski tarihten hatırlıyorum. Sonra buna dair çok espri de üretildi ama
0: Evet.
1: bir dönem Lille'de oynarken Eden Hazard, Fotomaç her gün şey yazıyordu. Fener'e geldi. Fenerbahçe'de her gün yalanlıyordu. Ona döndü yani. Böyle bir
0: Ya.
1: durum. Peki son olarak
0: Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Dün Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. Galatasaray kampından Sayın Abdullah Kavukçu 2 gün önce döndü. Ve dün de önemli bir toplantı gerçekleştirildi.
1: transfer toplantısı.
0: Sayın Başkan Dursun Özbek'le birlikte. Hani takımla dönmeyi hiç beklemeden artık vakit kaybetmemek için harekete geçmek adına bu hamleyi yaptı. Sayın Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek bir araya geldiler. Ve gözüken o ki biraz önce yayın başında anlattığım gibi Leo gelişi, Barış Alper transferi, Can Uzun hamlesi Galatasaray'da bence yakın zamanda çok fazla konuşacağımız gündem maddeleri gibi duruyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Galatasaray'ın bence bunu çok iyi anlatıp artık harekete geçmesi lazım. Neden? 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. 8 Ağustos'ta Villarreal maçı var. Sosyal medya üzerindeki bu tepkiler tribüne yansırsa o sıkıntı yaratır Galatasaray'da,
1: peki
0: onu söyleyeyim.
1: son sorum. Bu Yusuf Demir bir açıklama yaptı.
0: Evet.
1: Galatasaray diyor beni baltaladı özetle. Bana yanlış tedavi uyguladılar.
0: Yok yok, iğneler
1: Zorladılar.
0: demiş ha.
1: Yani şunu söylüyor. Özetini söylüyorum çünkü. Galatasaray'daki süreç benim için oldukça zor geçti. Sakatlığımdan sonra ayak bileğimi ayakkabı bile giyemeyecek hale geldim. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem söylendi. Bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Tıbbi süreçlerde ciddi problemlerle karşı karşıya kaldım ve yaşananlar beni gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak zorladı.
0: Evet. Kaygı seviyesi yüksek bir isim Yusuf Demir. Güven konusunda kendine dair problemleri olduğu için aynı Galatasaray'da bu yaşadıklarını Barcelona'da da yaşamış. Galatasaray sağlık heyetiyle de konuştum. Açıkçası genç bir futbolcu olduğu için Yusuf Demir, kariyerini olumsuz etkilememek için Galatasaray kulübü Yusuf'u da düşünerek bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmak istemedi. Ama telefonla da görüştüm Galatasaray kulübündeki önemli isimlerle. Yusuf Demir'in bahsettiği anestezik iğneler, onu söyleyeyim. Ve bu iğneleri Drogba'ya yaptı Galatasaray sağlık heyeti. Icardi'ye yaptı. Osimhen'e yaptı. Burak Yılmaz'a yaptı. Ama Yusuf Demir'de şöyle bir problem vardı. Kendine olan güven konusunda eksikliği yer aldığı için zaman zaman kritik anlarda görevden kaçmak adına bahane üreten bir profil çizdi.
1: Ya bir de bir şey
0: Ve
1: söyleyeceğim bu açıklamada.
0: bu infoyu Galatasaray aynı zamanda geldikten sonra artık 2-3 ay tecrübeler ışığında Barcelona kulübünden de aldı. Hatta ve hatta daha da öteye gideyim. Daha da öteye gideyim. Galatasaray Sağlık Kurulu Yusuf Demir transferine ilk günde sıcak bakmıyordu.
1: Ya bir de başka bir şey daha var bu açıklamada. Onu da söyleyerek kapatayım. Şimdi bu çocuk böyle konuşuyor. Ya baba sen iğnenin içerisindeki etken maddeleri nereden biliyorsun? Sen doktor musun yani? İçinde ne olduğunu bilmiyordum. E bu var. Biz de
0: Ya
1: doktora
0: başım
1: gidiyoruz.
0: ağrıyor, bak başım ağrıyor, ayağım çekiyor, yıllardır olan pubisim tuttu deyip sayısız karşılaşmada Galatasaray'da görevden kaçtı. Daha sonrasında Galatasaray kiralamak istedi Yusuf Demir'i. Dedi ki
1: Kim
0: peki
1: başa bela etti bu Yusuf Demir
0: kiralı
1: baba? Kim istedi bu adamı?
0: sevgili Erden Tuğur transferiydi. Ama ya
1: Bazen
0: her
1: deneme yaparsın.
0: yöneticinin tabii ki artı eksi transferleri vardır. Buradan hani sen sordun diye söyledim ama şimdi Yusuf Demir
1: Ama
0: konusunda
1: o sıralarda da bu arada herif şeydi çok popülerdi.
0: Barcelona
1: Barcelona'ya
0: almadı
1: gitmiş.
0: işte, bu yüzden
1: Tabii.
0: almamış. Kaygı bozukluğu, güven problemi çocuğun. Kritik maçlarda hep bahaneler. Ya Saint Gilloise maçında oynatacaktı, pubisim ağrıyor dedi. Gençler Birliği maçında hatırlasana. Oynattı, devamında Saint Gilloise maçı vardı. Oyundan çıktı devrede, ona kızdı. Saint Gilloise maçında oynamadı pubisim ağrıyor diye. Yedek kulübesinde oturdu. Galatasaray kiralayacaktı geçen sezon başı. Eğer kiralarsanız zam isterim. 950 bin euro alıyordu Galatasaray'dan. 1,2 milyon euro istiyorum dedi. Başka bir kulübe kiralarsanız.
1: Yani demek
0: Yani Yusuf Demir Galatasaray'da 4 yıl oynadı. pardon 3 yıl oynadı. Abi 3 milyon dolar para kazandı gitti. Abi, şimdi kaç oynuyor da? Söyleyeyim mi? 200-250 bin euro oynuyormuş.
1: Öyle olur.
0: O yüzden...
1: Bir de hayır. İğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum diyordu ya. Bence şöyle bir durum var. Yani bu adama senin anlattığına dayanarak söylüyorum. Reçete yazabilen bir psikoloğa yani psikiyatriye gitmesi lazımmış o zaman. Reçete yazan bir doktor psikiyatriye gidip orada sorun çözülmesi lazımmış. Anladım bu yani.
0: Ya bir de düşün yani dünya yıldızlarının olduğu iğneyi sen ne diyeyim ki komik.
1: Diyelim ve sana da teşekkür edelim. Ağzına sağlık. Tekrar görüşürüz.
0: Teşekkürler.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Bir de sen geldin mi tadından yenmez tadında. Böyle bir başlangıç olacakmış gibi gözüküyor. Ya da şöyle bir konuşma da yapılabilir. Trossard'ın nasıl aldı Beşiktaş? Hem Belçika performansıyla hem de kulüp bazındaki performansıyla az önce kısa paslarda arkadaşlarımız da incelediler. Dün gerçekten güzel bir galibiyet. Hatta dün gece maç sonrasında Bülent Uslu'nun da YouTube kanalında Eagle Medya'da baya baya konuşulduğu 7-8 bin kişilik bir takipçisiyle izleyicisiyle anlık oraya da katıldık. Orada da yorumlarımızı yaptık ki ilk yarı şans kapıyı iki kez çaldı. Almanya'dan bir kaleci almışız ama Danimarka'dan bir direk aldığımızı bilmiyordum ben diye öyle yorumlar da yaptım ama hemen golü bulmak istiyordu Mijlent, hızlı başladı topun Beşiktaş'ı sevdiği dakikalar işte o dakikalardı. İlk 20-25 dakika içerisinde iki topu direkten dönmüştü ev sahibinin ve Beşiktaş o agresif oynayan ev sahibine uzun süre aynı oranda cevap veremedi ve bu tarz oyunlarda hemen defolar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu Olaytan'la olmazlar. Bu Rıdvan neler yapıyor kardeşim? Černi aman da iyi ki bir kalecimiz var durumu. Bunlar çok kıymetli şeyler aslında. Dün tabii ilk 45 dakikadaki kabusun ardından kapatalım da sonrasını izlemeyelim, acı çekmenin anlamı nedir, majosist miyiz falan diye öyle şeyler yazanlar, düşünenler falan vardı sosyal medya üzerinde. Bu tarz oyunlarda yarı sahanıza uzun toplarla gelen rakip karşısında topa sahip olup biraz böyle tek pası iyi oynamak ve çabuk atak bulmak gerekiyor. Ki son bölümlere girerken de rakibin biraz temposu düşünce de o set oyununu orta sahanın güçlü olan tarafıyla beraber biraz çilingirvari bir kilit açma yöntemi ya da hani çilingir bekleyemeyeceğiz kapıyı mı omuzlasak yumruklasak falan durumu, levye mevye araya maraya bir şey mi koysak, beyler bir yüklensek mi falan, o tarz bir kapı açma ihtimaline dönüşüyor tabi. Ki son bölümlere girilirken rakibin biraz temposu düşünce de o denemeler karşılığını bulmaya başladı. Ki ikinci yarının başlangıcı Beşiktaş için gerçekten çok olumlu, çok güzel, çok keyifliydi. Yani gelecek vaat etmek sonrası için zaten başlangıç bölüm canavarıyla başlıyorsun. Hani bilgisayar oyunlarında kolay bölümleri geçersin, onun sonrasında can bile kaybetmezsin. İşte tamamen bütün gücünle başladığın gibi ikinci level'a geçersin. İkinci level'dan ilerlersin. Üçte biraz zorlaşır. Dörttü, börttü bilmem neydi falan. Anlam veremezsin yani. Hani sona doğru yaklaştıkça ya ne kadar kuvvetlendi, ne yapsam olmuyor dersin. Bütün tuşlara basmaya başlarsın. En son bölüm canavarı gelir. Onu da yendin mi kızı kurtarırsın. Ondan sonra müzikler falan çalmaya başlar. Yani Beşiktaş Avrupa macerasına, hikayesine bölüm canavarıyla başladı. Sonra level level daha da böyle kolaylaşacakmış gibi gözüküyor. Öyle bir ihtimal varmış gibi gözüküyor. Tabii rakibin yine kırmızı kartla eksik kalmış olması da bir avantaj.

avantaj. Bunu oynayabilmek, ikili mücadelelerde fazla bulunmak, biraz efor sarf etmek karşılığında size başarı getiriyor. O yüzden bir taraftan oh çekip bir taraftan İlhan'la ve Olaytan Beşiktaş'ı uzun süre taşıyıp taşıyamayacağı konuşulurken, Çerni'deki görünüm yine vasatın üzerine çıkamayınca sağ kanatta çok daha etkili bir oyuncunun şart olduğunu, artık hem İtalyano hem Önder Özen hem yönetim hem ekran başında hem tribünde olan herkes çok net bir şekilde hissetmeye başladı. Orkun ve Salih orta alanda çok iyi işler yapıyorlar, fakat bu bölgede de mutlaka İki yönü iyi olan en az bir takviye gerekiyor gibi hissettiriyor. Biraz gerçekçi bakmak gerekirse. Ama bu detayları herkes net bir şekilde zaten biliyor, görüyor. Bunları sadece dile getirmek biraz tekrar anlamına geliyor. Orkun'un şutunun direkten dönmesi tam bir talihsizlikti. Ki onların yaşadığı talihsizliklerin yanında bizimkisi biraz pamuk kalıyor aslında ama... Raşitsa'nın oyuna girer girmez golü atması, o da düğümü çözdü. Rakibi de psikolojik anlamda çökertti zaten yani. Bir anda o kar topunun çığ haline dönüşmesi gibi oldu. O yüzden Beşiktaş'ın büyük avantajı ilk maçta daha zor bir rakiple başlamak. Onun sonrasında bundan sonra daha oturmuş bir takım olarak, hep örneğini veririm ya, demlenme gibi düşün. Daha çayın altına suyu yeni koyduk. Buna da Trossard eklenecek. Buna da biraz daha efor eklenecek. İşte yüklemeler yapılacak. Ve beraberinde Beşiktaş'ın büyük bir gelişim gösterebileceğini tahmin edebiliyoruz. Bunu görebiliyoruz. Tabii burada biraz da Mourinho, Jalo, Emirhan, Rıdvan ya da işte değişimden sonra Taylan tarzındaki oyuncuların hangisinin kalıp hangisinin gideceği yönünde veya nasıl bir takviye olabilir. Bir ara en sonunda Hacı Ahmetoviç'i falan oyunda görünce acaba Quaresma falan da var mı kenardaya dönen de oldu tabii, hani Ahmet Hacı Ahmetoviç mi falan diye, nasıl yani diye. Var ya, ideal bir 11 aslında hocanın kafasında yer etmiş. Bunu hissedebiliyorsun oyunun başlangıcında kurulan kadroda. O yüzden hayırlısı olsun. Vallahi büyük bir tehlike atlattık. Ve iyi bir kalecimiz var. İyi ki bir kalecimiz var. Ya da hocanın katkısının gerçekten iyi olduğunu, illa yerlide ısrar edip camiadan birinin gelmesi, evladımız olması ya da Türkiye'yi tanıyor olması falan çok da gerekli değilmiş. Bunu da net bir şekilde gösteriyor hocanın heyecanıyla, duruşuyla, hamleleriyle, oyuna bakışıyla, oyunun içinde kalışıyla bunu hissettirebiliyor. O yüzden bunu zaten oyuncular da söylüyor. Mesela maç sonrasında Jalo, hocamızın enerjisi bize pozitif etki yaratıyor ve yansıması çok iyi oluyor derken, Raşitsa hocamızın ne istediğini gerçekten takım olarak biliyoruz ve onu iyi anlıyoruz diye konuşuyor. Ya hocamızın ne istediği belli, sistem anlamında senin yeteneğin bu ve sen bunları yapabilirsin. Senin yanında bu da olunca biraz daha bunu da yapabilirsin gibi bir sistem anlayışıdır, bir takım oyunudur, bir ekip çalışmasıdır bu. Bunu zaten spor yapanlar, bir takımda oynayanlar, sistem üzerinden oynayanlar, hani mahalle maçlarında kurulan kadrodan sonra zaten ilk 10 dakikada bu kadronun yeterli olmadığını, Ahmet ikinci yarı sizden oynasın, bizden oynasın, kaleciler değilsin abi, çok güçlü oldunuz gibi bazı şeyler var. İşte orada güçsüz olunan yerlerdeki değişimi zaten mahallede çocukken oynadığında hissedebiliyorsun. Hani beyler bırakın böyle kalsın, toparlanırız, bak daha iyi olacağız falan. İlk maçın günahı olmaz falan bir şey dedik mi böyle bir şey? Mahalle maçlarında hani böyle bir şey. Hanginizin ağzından böyle bir kelime çıktı yani? Ya top neredeyse bütün mahalle oradaydı. Kimse demedi ki defansta da açıklar bırakıyoruz, sağ kanatta sen buradan ayrılma kardeşim, tandemi bozmayalım, orta alanda biraz daha kuvvetli bir oyun sergilersek rakibi daha etki altına alırız falan, böyle konuşmalar geçti mi hayatımızda? Baba topun sahibi kimse, Allah ne verdiyse rüzgarı da hesaplayıp plastik topun gidebileceği yönün şansıyla beraber top da bizi severse, hani ona göre bir şeyler yapardı. Gol mü değil mi, işte vara gitmeler falanlar filanlar. Şeydi yani, hani maçın kaderini belirleyecek olan şeyler okunacak bir ezan.

topun sahibinin eve çağrılması falan gibi şeyler yani bunlar. Anladın mı? Mahalle maçlarında da bunları görüyorduk ama sistem üzerinden biraz daha yaş böyle reşit olmaya yakın kısımlarda halı sahalarda falan baba sen defansta kal Ahmet sen ileride oynaya dönmeye başladı. O sistem kuruluyordu. Kimin nerede oynayabileceğini, hangi mevkide daha yetkini, daha etkili olabileceğini herkes çok çekiyi biliyordu yani. Ve mesela hem Bülent Uslu'ya katılıp yorumlar yaparken diğer arkadaşlar da hem de diğer taraftan Nihat Kahveci'nin videoları da düştü sosyal medyadan. Çok da sevdiğim, çok da değerli bir isimdir benim için. Kahveci'nin Orkun Kökçü'yü bu takımın lideri diye tanımlaması bizim iki gün üç gün önce yaptığımız bağlantılarda da hani takımda bir lider vasfının olması işte Önder Özen'in daha önce en iyi orta sahalar derken Orkun'u beşinci sıraya koymuş olması nasıl karşımıza çıkıyorsa diğer taraftan işte üç kişinin beş kişinin değil 23 kişinin kaptanlığını yapıyor derken her geçen gün biraz daha kimine göre bir abilik, kimine göre bir liderlik, kimine göre takım içerisinde belki bir beyin anlamına gelebiliyor. Batarya orada sanki. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Nübel'e gerçekten ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yani çizgi performansının ötesinde. Yani savunma arkasını süpürebilen ve pasla başlangıç yapabilen bir profille takımın hem oyun kurmasında hem de risk yönetimini güçlendirebileceğini çok net bir şekilde gösterebiliyor zaten Nübel. Ancak iki eleme turundaki olumlu tablo liderlik ve kaleci etkisinin sezon geneline ne kadar taşınıp taşınmayacağını da tartışabiliriz. Hani Doğan'ın da yedek kalede bulunması, onun performansının Nübel'e eğer bir şey olursa ki olumsuz düşünmek asla istemem ama hani bir anda ne kadar hazır olduğunu görmek gerekir. Bunun için illa Ziraat Türkiye Kupası maçları mı olmak zorundaydı? Bir şeyde önce bir Nübel'i denemek lazım. Sonrasında evet de kaleci antrenörleri ve teknik adam onunla ilgili çok fazla çalışıyordur, ediyordur. Bir planları, programları vardır. O yüzden çok kıymetli. İki maçta da iyi olan Beşiktaş'ta bir kaleci var artık diye biz yorumlarımızı yaptık. Siz de 0212 273 10 üzerinden düşünceleri, görüşleri, önerileri paylaşabilirsiniz. Abi günaydın, hayırlı cumalar Doğan abi. Sen ne zaman birini övsen o takım geri gidiyor, mümkünse kimseye övme olur mu diye yazmış. Şimdiye kadarki en güzel sezon olacak. İki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde, iki Türk takımı Avrupa'da oynayacak. Tabii burada Başakşehir de keşke olsaydı modunda ama Boz Baykuşların Konferans Ligi ikinci ön eleme turundaki o birbirinin rövanşında Inter Turku'yu deplasmanda yenebileceğine olan inancımızı maalesef maçın başlangıcındaki oyundan sonra zaten biraz anladık. Finlandiya ekibi Inter Turku'yla Nuri Şahin'in öğrencileri arasındaki Elveda adlı kısa filmin dünkü gösterimi maalesef mutsuz sonla bitti. Her film öyle bitmiyor yani. O yüzden Beşiktaş'tan gelen bir veda şarkısı, kısa metrajlı bir film biraz üzdü tabii. İster istemez hani kalınsın, galibiyetler, beraberlikler, ülke puanına katkılar, onlar şunlar bunlar olmalı. Bir taraftan Trabzon da hazır değil gibi gözüküyor. Aslında çok böyle sinsi sinsi arkadan kıyım kıyım böyle kenardan kenardan geliyormuş gibi gözüken yaptığı hamlelerle işte scouting başarılarıyla konuşulan Trabzon'un Frankfurt'a 3-0 mağlup olmasının ardından Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bir Katar temsilcisi olan El Sa'da da 1-0 yenilmesi üzüntü vericiydi ki karşılaşmada Bordo Mavili takım otobüsünün trafiğe takılması sebebiyle 30 dakika geç kalındı Avusturya'daki kampta. Avusturya'da tam iş çıkışına denk gelen maç gibi öyle bir şey olması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Çok komik değil mi ya? İkinci hazırlık maçında Avusturya'da
Abi geç kalacağız trafiğe. Biz 11'de başlayacaktı maç.

falan diye. Alo, biz biraz geç kalacağız, bir yarım saat kadar falan gibi öyle bir şey olabilir. 30 dakika geç geliyor. Fatih Tekke sahaya, Onana, Pina, Envaivu, Savic, Cabral, Bouchari, Falcorelli, Saviola, Muçi, Aral Şimşir ve Onaçu'dan kurulu bir 11 sürüyor. Ve 62. dakikada bütün takımı tamamen değiştiriyor. Maçın tek golünü de dakika 34'te Robert Firmino penaltıdan atıyor. Bordo Maviller pazar günü 17.30'da da Udinese ile karşı karşıya gelecek. O bilgiyi de aktarmış olalım. Bunlar da önemli detaylar arasında yer alıyor. Tabii bunlar baz alınamaz, hazırlık maçlarıyla alakalı. Dur daha bakalım, bir deneyelim, olur mu olmaz mı diye. Ona bakmak lazım. Şimdi bu takımda kimler kalacak, kimler gidecek, bu Trabzon için de geçerli, Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için de geçerli. Onun sonrasında bakmak lazım. Hatta şöyle söyleyebilirim. Roma ve Crystal Palace Osterwolde'yi transfer etmek istediklerini resmen oyuncu tarafına bildirmişler. Yakın zamanda Fenerbahçe'ye resmi bir teklif yapacaklar. Kaleci Livakovic de Dinamo Zagreb'le anlaştı. İki oyuncu gidiyor, onu söyleyeyim. Osterwolde'ye de yakın bir zamanda yollar ayrılıyormuş gibi gözüküyor. Hem onlar giderse işte acil bir Ciresi ya da Watkins transferi gerçekleşebilir mi? Bununla ilgili olarak bu Leao ne oldu ya deyip hani Galatasaray'a mı geliyor? Ondan sonra ne bileyim Fenerbahçe mi anlaşacak? İşte bunun bir çıkmazda olduğu gözüküyor. Portekizli Yıldız'ın satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali var. Ya da Milan'a gelecek yıl ödenecek olan 50 milyon euro ile bu sezon milli futbolcunun satın alınabilme ihtimali doğabiliyor. O yüzden bunlar konuşuluyor. Ama bir taraftan da bir anda Osimhen'in gidebilme haberleri çıktı. Osimhen'in Manchester United'a transfer olacağı iddiaları Avrupa basınında çok fazla konuşulmaya başlandı. Manchester United teknik direktörü Carrick de Nijeryalı golcüde ısrar ettiğini, Galatasaray yönetimi bu iddialara da gülüp geçiyoruz dedi. Yine de Osimhen'in Premier Lig transfer kariyer öncelikleri arasında görüldüğü öne sürülmesi, ya giderse ya öyle olursa aman aman şöyle böyle deyip bir endişe de orada duruyor. Koca koca bir tehlike gibi kenarda duruyor. Hani Davinson Sanchez'i satan, şampiyonluğu satar derken Osimhen'in ayrılığı, hani planların tamamen alt üst olması, binanın tamamen yıkılması anlamına gelir. Hani onu da herkes net bir şekilde kabul ediyordur. Bir taraftan hani can uzun mu olsun, Leao mu gelsin falan derken öyle olur yani. Bu arada trafiğe takılması falan konuları konuşulurken hemen böyle birkaç tane mesaj geldi. Hani bilmeden falan diye yazıyor. Bütün gazetelerde trafiğe takıldığı için yazmış. Kaza yaptığı söylenmesin, böyle şeyler konuşulmasın, çok da büyük sıkıntı olmadığı için diye düşünülmüş de olabilir. O yüzden hemen bilmeden, onu yapmadan orada çıkıyorsunuz da konuşuyorsunuz da şunu yapıyorsunuz da o kadar kolay. Siz ne kadar rahat yorum yapabiliyorsanız bu şekilde bilmeden, onu yapmadan iki tane haber okuyun deyip biz de bir yerden okuduğumuz için zaten size aktarıyoruz. Bak bunlar bunlar yazıyor. Ondan sonra alo işte falan deyip hani Avusturya'da trafiğin oluşu da zaten böyle değişik gelir. Sanki trafik sadece İstanbul'da, işte İzmir, Ankara gibi yerlerde iş çıkış saatlerinde, normal saatlerde hiç kimse böyle trafikte yokmuş gibi böyle bir algı oluşur kafada. Abi İstanbul, Allah, iki günden sonra yorulduk be o trafikten diye. Herkes aynı şikayeti ön plana çıkartır. Amsterdam'dan Ahmet Sarı yazmış. Bilmeden diye başladı mesajına. Günaydın Dodo, hayırlı cumalar. Bir Fenerbahçeli olarak dün akşam Beşiktaş'a kıskandım. Kendi işine karışmasın diye İsmail Kartal'ı getiren Aziz Yıldırım umarım hatasını lig başlamadan fark eder ve İsmail Hoca'yı gönderir. Ben iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum kardeşim senin. O yüzden böyle bir yorum yaptığın için. Hani illa hoca hemen gider, İşte balık baştan kokar, yılanın başını şimdi ezeceksin falan, hani onu nasıl başlarsan öyle devam eder. Bunlar hoş şeyler değil. Yani yönetimin şu ana kadarki başarısızlığında abi Aziz Başkan da olmadı be deyip hani hemen bu kararı verebiliyor musun yani? Ha ben şimdi şunu söyleyebilirim, dünkü oyun sonrasında hiç maçı seyretmemiş olarak söyleyeyim sana, Beşiktaş maçına hiç bakmamışım gibi düşün.

0: Ondan sonra sadece skoru öğrenmişim. Ne oldu ya, Beşiktaş'ın maçı vardı diye böyle arkadaşlara soruyorum. Arkadaşlar diyor ki mesela 2-0 yendi Beşiktaş. Yapma ya, kim attı golleri? Raşit'si attı, Orkun attı falan. Yap Allah Allah ya. Ulan burada bir tane attık zar zor. Orada direkler olay tam olay tam. Demek iyi oynadık ya falan deyip. Abi öyle böyle değil yani hani. Yani 2-0 Midtjylland'i kendi sahasında Danimarka'da. Yani tur için gittik, turizmci olarak geri mi döndük falan gibi. Yani oradan turdan tura bağlarım yani.
1: İşte soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Soru cevap devam ediyor.
0: Ya kökçü turizm falan diye yani. O mu ya, vallahi helal olsun be. Öyle düşünülür yani. Güle oynaya zafere uçmuşuz gibi. Yani güle oynayası yani. Hani ofansif kalitenin biraz arttırılması gerektiğini, defansif anlamda işlerin ne kadar sıkıntılı olduğunu, iki ara paslarda, hızlı hücumlarda ne kadar etkisiz kaldığını falan görmedik mi yani? Doğan Bey, siz Galatasaray'ınızı gene koruyacaksınız ama... Farkında mısınız bilmiyorum. Çıkan Galatasaray ile ilgili bütün transfer haberlerini, giden oyuncularla alakalı olan hiçbirinde resmi teklif var haberi yok. Sadece gelebilir diyorlar. Gelebilir diye yazmış. Galatasaray'ımızı da nasıl koruyacağımı bilemedim. Şöyle bir bakayım dedim. Onunla ilgili bir çıkan haber var mı diye. Yalnız iki gündür Galatasaray ile ilgili böyle futbolcular röportajları çıkıyor. Dün Yunus'un bir röportajı vardı. En sevdiğim deplasman Kadıköy deplasmanı diye. Bugün de Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakçı'nın bir açıklaması, nereye konuştu bilmiyorum. Kulübün YouTube kanalında mı konuşuyorlar? Kulübün YouTube kanalında bir açıklama yaptı galiba. Şey diyeyim, Fenerbahçe derbileri hep kırılma maçları oluyor. Yani eskiden çok fazla böyle yorumlarda gerçi futbolcuların yapmış olduğu bir şey değildi. Teknik adamlar ara ara zehirlerdi. Onun sonrasında yorumcular zaten bunu dillerinden düşürmezler. Medya mensupları da bu konuyu öyle veya böyle okunsun, tıklansın, beğenilsin, takip edilsin. O takipçi sayısı arttırılsın diye. İşte Galatasaray ile ilgili bir haber yapıp Fenerbahçe yorumlarıyla benzetmelerle, Fenerbahçe ile ilgili konuşurken Galatasaray benzetmeleriyle, eksi ve artı yanlarıyla alakalı olarak bunları söylerler yani. Abdülkerim Bardakçı'nın da son 4 yılda kazandıkları başarılarının sırrını o takımdaki o hep beraber söylediğimiz o sevgi ve aile ortamı diye adlandıran, işte bizde TGRT Haber'de de televizyonda da Ali Naci hep dile getiriyor. İşte iyiler hep kazanır. Buradaki sevgi ortamı, aile ortamı diye dile getirir. O yüzden kulübün YouTube kanalında tecrübeli futbolcu, bizim 4 sene üst üste şampiyon olmamızın en büyük nedeni kenetlenmemiz, hiçbir olumsuzluğu aramıza sokmamamız ve aile olmamız diyor. Abdülkerim sezonun kırılma maçı hangisiydi sorusu, her zaman Fenerbahçe maçıydı diyerek devam ediyor. Fenerbahçe maçları bizim için genel olarak zaten öyledir. Hatta onların oynayacağı maçlarda aldıkları skorlarda bizim aldı. Nasıl yani, Galatasaray'ın bir kaybı işte orada hemen şeydir, cuma sendromu diye bir şey vardı ya, pazartesiden başlanır. Cuma işte üç büyüklerden biri kaybettiyse, şampiyonluk mücadelesi veriyorsa, onun sonrasında takipçileri de kaybeder ya. Yani yazılı olmayan kurallar gibi olur. O yüzden o da etkiler. İşte Fenerbahçe'nin kaybetmesi, işte cumartesi Galatasaray'ın maçını ne kadar etkileyebilir? Cumartesi işte ya da Fenerbahçe'nin kazanması Galatasaray maçını nasıl etkileyebilir? Beşiktaş buradan nasıl sıyrılabilir? İşte haftanın en karlı takımı falan diye buna 3 puan kazandı diyemeyiz. En az 6 puan kazandı diyebiliriz gibi. Böyle yorumlar yapılabilir yani. Buradan oralara dönüyor. Şimdi Galatasaray'da da, Galatasaray'ımızı da şöyle bir koruma kalkanı içerisine alayım ben. Ben alayım, çünkü Oğuz Altay almamaya başladı. Ali Naci almamaya başladı. Yakup Çınar almamaya başladı. Ben alayım bariye döndü. Demek ki oradan anladığım kadarıyla. Herhalde mesaj anlaşılmıştır. Hani almayanlara bak. Ondan sonra ben de şey diyorum yani. Ben alayım bariye döneyim yani. Yöneticiler işte telefon etmişler ya, Oğuz Altay'a demedim para yok, para yok.

demişler. İşte vay efendim, durun bir dakika, acele etmeyin, yönetim ne diyor, sakin olun, sakin olun, bitireceğiz, en iyisini alacağız gibi. Taraftarda öyle tabii ki bir inanç olacak, sonuçta sana uzun süre başarılar yakalatmış bir yönetimin ve teknik ekibin sürekli olarak biraz sakin olun, merak etmeyin, yaptık işleri, hallettik, öyle pazara çıkartmıyoruz, fiyatı yükseltmeyelim, konuşmayalım, bir dakika falan. Ama alıyorlar, rakipler yükseliyor, güçleniyor, öyle oluyor be. Bir dakika dedim, sonra abi bir dakika da artık hani olmuyor yani. İyi günler Doğan Bey, İzmir'den Hasan ben. Eyvallah, bugün kısmetse ben de akşam İzmir'de olurum diye tahmin ediyorum. Öyle pazartesi dönmeli, öyle bir düğün dolayısıyla gidiyorum. İzmir'den Hasan ben, konuk yorumcunuz Konanç hakkında Polonya'da yaşananlarla ilgili. En son bir kapı kolunu biliyorum. Dış kapının mandalı diye yeni bir program ismi teklif ettim. Ben Ahmet Konanç'a dış kapının mandalı diye. Hani olur mu? Yapar mıyız? Yapmalı mıyız sence diye. Bence ayıp ediyorsun. Yüzde kaç Fenerli olduğumuzu falan da söyle de bilelim. 46 yaşındayım. Yaklaşık 40 yıldır Fenerbahçeliyim. Ha, şeyden dolayı söyledim. Bence iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum dediğinde. Bu kadar rahat eleştirilememeli. Yani bir lig başlasın. Avrupa'da sanki bir anda ilk eleme turunda elenilmiş. Yani bak... Ondan sonra dur, daha ilk maçın günah olup olmama konusunu da aşıp da böyle şeyler yapınca. O yüzden söylüyorum ben de arkadaşlar. Sen iyi bir Fenerbahçeli olmadığımı düşünüyorsun dedin diye iyi bir Fenerbahçeli değilim anlamına gelmiyor zaten bu demiş. Bunu anlayabilmiş de olman, bunun cevabını vermemen gerekir aslında bunu anlayabildiysen. Ben bunu anlıyorum da bir de ben bunu Doğan'a da yapıştırayım onun sonrasında, o da bir anlasın gibi değil. Benim ne demek istediğimi anladığın için bu cevabı yazmışsın zaten. O yüzden ben de konuyu çok uzatmak istemiyorum yani. Böyle tartışma ortamına girmiyorum. Beni Emre'ye benzetmeyin. Hani böyle sürekli olarak böyle bir zehirleyip ondan sonra ben de hep böyle panzehir var arkadaşlar. Kenarda iki tane alırım, iki yudum. Ondan sonra gelen iki zehirden etkilenmem öyle yani. Alerjim falan da yok yani belli mesajlara, böyle hani ne bileyim, elde böyle uyuşma yapıyor, dilde böyle titreme yapıyor, işte vücutta böyle bir soğuma yapıyor falan gibi böyle şeylerim, etkilerim ve belirtilerim yok yani. Ben takmam arkadaşlar, ben hayatta yaşadığım problemleri hiçbir zaman dışarıya da belli etmemiş bir insanımdır. Etrafımda böyle demezler ki bir gün Doğan'ı da kötü gördük be, kenarda böyle oturuyordu, dalgın dalgın uzaklara bakıyordu falan diye. Ne yaşasam dışarısının bilmemesi üzerine böyle bir kendimi savunma mekanizması geliştirmişim ya. Ulan Doğan'ı da hiç öyle görmedik, hep de neşeli falan diye. Hep derler ya, palyaçolar arasında en üzgün insanlardır diye. Dış kapının mandalı diye bir program yaparsam, ben bir kapı kolu üreticisi firma yetkilisi olarak sponsorluk vermezsem, aha buraya da yazıyorum diye. Ya Ahmet'e de ki sponsor buldum, yalnız programın ismi değişmek istiyor, kendi adını değiştirebilir, nüfus müdürlüğüne başvuru yapıp diyor. Yok be, o da her şeyi paraymış gibi düşünmüyor. Doğan abi günaydın. Dün ilk yarıda sakatlık gereği bir dakika sağ kenarına gelmişti rakip oyuncu. O bir dakika rakip takımın bütün oyun organizasyonu değişti. Önde baskıyı bıraktılar, az daha gol atıyorduk neredeyse diyor. Ya Olayt Hanım gene karşı karşıya kalıp da ayağının içi canımın içi modundaki o Kuvareşma'ya ayağımın dışı canımın içi dediğimiz anlarda. Olayt Hanım abi, bu adam bu sene galiba bilmiyorum deyip hani Önder Özel'in de ne kadar istekli, ne kadar arzulu deyip koruma kalkanını devreye sokması. Vallahi öyle yani. Fenerbahçeli arkadaşlarımız Harun yazıyor İstanbul'dan. Bazı şeylerin iyi tarafından bakmayı denesinler. Fenerbahçe sayesinde Avrupa'daki tüm köyleri öğren... Vay! İnce gönderme olmuş. Yalnız öğrenilen bütün köylerden sonra büyük şehirlere gidebilme hakkını da sana Fenerbahçe kazandırmış olabilir mi Harun? Uçak kalktı, indi mi? Uçak. O yüzden söylüyorum. Bazı köyleri gezmeden şehre giremezsin. Dışarıdan önce iki tane köy yolundan gitmen gerekir ki şehir yolunun güzelliğini iyice anlayabilesin. Ya. Abi Serdar Adalan'ın fedaisi Esmer Murat Özen nerelerde acaba diye yazmış. Kendini kaybetmiş olabilir. Ben de bulamadım.
zafer sarhoşluğundan uyanamamış olabilir dünkü galibiyet sonrasında, öyle söyleyeyim. Ama ben size küçük bir detay ve ayrıntıyla devam edeyim. Hem gelen mesajlara, biraz da telefon hattını açarız. 11 çeyrek gibi Bülent Uslu'yla telefon bağlantısı yapacağız. O da yayında olacak galiba, ya da bizim yayından sonra mı yayına çek, bilmiyorum. Burada hem oynanan maçlar sonrasında takımların tam hazır olup olmamasıyla alakalı da çok fazla konuşabiliriz. Hem de diğer taraftan biraz şey açısından da bakabiliriz. Bundan sonraki hamlelerin gerçekten ne kadar koruyucu olup olmayacağını da biraz gözden geçirebiliriz yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Şöyle bir bakalım. Şimdi Beşiktaş üzerinden zaten yorumlarımızı yaptık. Nihayet bir kalecimiz var diye. Sonra orta sahadaki Salih Orkun ikilisinin yanına biraz daha toparlayıcı bir isim de gelirse çok daha güzel olur. Kanatlarda acaba Trossard'ın gelişiyle beraber, hani bir dönem Beşiktaş'ın sürekli bir oyunu vardı. Birkaç kere de örnek olarak vermiştik, Gordon Mill döneminde işte Metin Ali Feyyaz hücum hattının, o üçüncü bölgenin beslenmesi konusunda sağ kanatta Rıza Çalınbay'ın o muz ortalarıyla beslediği dönem, hani protein ağırlıklı olarak beslendiği dönem Rıza Hoca sayesinde. Bir yorumcu, bir muhabir Gordon Mill'e şey soruyor işte, sürekli aynı sistemde oynuyorsunuz, değiştirmeyi düşünmüyor musunuz bir İngiliz teknik adam olarak deyip böyle gömmeye çalıştı. O dönemi hatırlıyorum, hatta Oğuz Altay da bunun örneğini vermişti bir programda. Gordon Mill de zaten çok soğuk bir adamdır, o da bir İngiliz ağırlığıyla hemen cevabı yapıştırdı. Dedi ki evet, belli bir sistemde oynuyoruz, sen de fark edebilmişsin bu sistemde oynadığımızı. Yalnız engelleyebilen daha çıkmadığı için aynı sistem üzerinden devam ediyoruz. Ne zaman ki bu sistem engellenebilirse ondan sonra başka bir sistem üzerinden, bizim de kenarda bir C, B, D, E, F, G bir planlarımız var. Senin hani başka bir sorun olmayacağını tahmin ettiğim gibi teşekkür ederim dedi. Uzaklaşıyor, böyle bir şey yaşanıyor ya. Ya. Bunlar böyle bir durum var yani. Köy köy gezenler şehire geldiğinde kaybolmasınlar sakın deyip konuyu uzatmaya çalışan canım arkadaşım benim. Kaosla beslenmek bazen midede yaralar açabilir. O yüzden aynı gıdayı sürekli yemek yerine hayatta bazı değişikliklere gittiğinde hem vücut anlamında, hem bedensel, hem zihinsel anlamda çok daha güzel olur. Yani benim üzerimden gelmeyin arkadaşlar böyle konulara. Ben sadece şey yaptım. Hani Fenerbahçe sayesinde bütün köyler, ben Galatasaraylıyım ya kimine göre, onu koruyorum ya. Şimdi Fenerbahçe'yi bir koruyunca bir, ne oldu lan bu Doğan'a? Allah'ım ya, ne oluyor bana? Bana bir şeyler oluyor arkadaşlar falan. Öyle bir şey yapmayın ya. Ben Fenerbahçe'yi bir koruyordum. Beşiktaş'ı da korumaya çalıştık. Hatta Beşiktaş'ı korumaya çalışmadım ya deminden beri. Abi böyle olmuyor, şöyle olmuyor. Kaleyi övdüm. Hani abi övme dediler. Senin övdüğün 3 gün yaşıyor maşallah dediğin modunda. İşte öyle bir şey olmadı bu zamana kadar. Çok iyi, çok iyi adam falan dediğim değil. Hani iyi olabilmesi için bu kadar hemen cezalandırmak ağır gelmiyor mu diye. Ne var ne yok bakalım bir. Şöyle bir gözden geçirelim. Bu arada FIFA'dan, daha doğrusu UEFA'dan FIFA'ya boykotla ilgili olarak bunu kabul eden ülkeler bilmem ne falan konusu, herhalde siz de dün kendi bulunduğunuz ortamlarda, iş yerinde, ne bileyim hani mahallede ya da bulunduğunuz kafede mafede konuşmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu FIFA Başkanı Infantino'nun Dünya Kupası'nın yayın haklarını özel yatırımcılara satma teklifinin 55 üye ülkenin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurması, UEFA'nın bu teklif tamamen geri çekilmediği sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacağını duyurmasıyla beraber devam etti. Bu ileride büyük bir sıkıntı yaratır mı? Bilmiyorum, bizde büyük bir olaymış gibi gözüküyor. FIFA ile UEFA birbirine girmişler. Ne diyorsun ya ya? En küçük bir trafikteki tartışmada bile hemen anında duruyor mesela. İm abi inme falan diye.

Yemen anında. Eskiden şey vardı, aha indi adam diye. Yani bir ses yükselmesine inanılmaz bir merak var etrafımızda. Aha kavga çıktı falan diye. Hani biri orada seviniyor, orada bir sevinç var, orada bir ne bileyim hani sarılma var falan desem, oğlum gelin birileri sarılıyor falan, özlediğimiz bir tablo ya aslında. Hani gelin bak 3 kişi sarılıyor.

bütün ortam boşalıp oraya doğru bir gider. Belki mesela böyle, ne oluyor oğlum ki? Hani bence bu bunu döver. İşte o ona laf söyle. Oo, ağır laf soktu. Onu tutmasalar ne yapacak acaba? Bir bırakın bakayım ne yapacak acaba diye. Yani. Hemen o merakımız artar yani. Şimdi UEFA'da FIFA birbirine girmiş ya. İki büyük dev birbirine girince böyle bir hoşuna gider insanın. UEFA ne çakmış FIFA'ya be, FIFA ne koymuş cevabı be falan. Böyle hastasıyız böyle şeylerin. Şimdi Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA aslında. Ve onun bir başkanı var, Infantino. Çakal bir adam, onu söyleyeyim. Ve işte siyasi ilişkileri, tavırları, hareketleri, mimikleri, yürüyüşü falan, böyle bir insan böyle sevilmediğinde her şeyi batar ya. Infantino o kıvama gelmiş durumda mesela. Hani bir konuşmasında bile altında 50 tane şey ararsın. Hani adam net bir cümle kurmuştur. Herkese günaydın deyince herkese diyor ama yani kim, mesajın kime gittiği belli falan diye. Ve oradan bile bir şey bulursun ya. O yüzden Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara satma teklifinin oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı. 55 üye ülkenin federasyonlarının onayıyla yapılan açıklamada, ben şimdi bu 55 ülke içerisinde hangi ülkeler var acaba, biz var mıyız yok muyuz'a döndü bir anda. Sonra sayılıyor işte Polonya, Belçika, işte Almanya bilmem ne falan ve Türkiye. Var mı Türkiye? Vay be, Hacı Osmanoğlu'na bak falan. Hemen oradan UEFA FIFA'nın kapışmasından arkada biz kimin tarafını tutuyoruz moduna dönüşü başlıyor zaten hemen yani. Öyle değil mi? En merak ettiğimiz kısım bu. Ya FIFA, UEFA birbirini yesin. Bana ne abi, dönüp bakmam diyen de çıkabilir. Ya çünkü çok fazla değişecek bir şey olmaz ya bundan sonrakiler için. Yani bunlar oynansın da ondan sonrasına bakarız abi. Yarın ne olacağı belli değil. Öbür gün işte gün, yani ne, Ömer Hayyam'ın sözü değil mi diyor? Gün bugündür, o gün de bugündür yani. Hani yarın ne olacağı, hani kim bilebilir abi 10 dakika sonrasını, kim bilebiliyor? Abi şimdi arabadan hırsla iniyorsun ya, hemen kafanın üstünde loading barı çıkıyor, 180 bin TL yükleniyor diye. Hesabınızdan 180 bin lira çekildi diye. Toto, sana inanılmaz bir uzmanlık sorusu. Başakşehir isimli güzide takımımızın son 10 yılda kazandığı ülke puanı mı daha büyük, yoksa ayakkabı numaram mı daha büyük demiş. Ayakkabı numaram daha büyüktür. Net bir soru bu, güzel bir benzetme olmuş. Zamanında Abdullah Avcı dönemindeki o lige odaklanma, Avrupa maçlarında sürekli rotasyon falan, maalesef Abdullah Hoca'nın da ipini çekmesine sebep olmuştur. Ya Bülent, ben bunu okuyamayacağım ya böyle mesajı, kusura bakma yani onu. Bunu danışman lazım. Önce alo fetvaya falan sorman lazım. Günaydın Doğan, Sefaköy'den Halil ben. Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kapılarına dayanmasından sonra Ahmet Konanç'ın Polonya'da Gornik kapılarına... Ahmet Konanç'a kaçıncı Ahmet deriz diye. Düşme Ahmet, düşme Ahmet. Beşiktaş'ta yine polyanacılık başlamış, sonrası yine hayal kırıklığı oluyor. Adamlar biraz becerikli olsaydı ilk 10 dakikada 3-0 olacaktı maç demiş. İşte Midtjylland başarılı bir takım diye yorumlanıyordu ya, işte onlar da başarılı olsaydı oluyordu ama sonuç, sonuca bakmak gerekiyor. 2-0'lık bir galibiyet, vay Beşiktaş ne oynamış falan gibi hatırlanır. Yani oynanan oyun yıllar sonrasında hatırlanmaz. Bundan sonra oynanacak Danimarka maçlarında Beşiktaş Midtjylland'e gitmişti, 2-0'lık galibiyetle ve tur atlayarak dönmüştü diye hatırlanacak. Ama sen asla ve asla unutmayacaksın Beşiktaş'ın oradan turla dönmesini değil. Midtjylland ne oynamıştı be ilk yarım saat 3 tane atsaydı diye hala daha bunlarla devam edeceksin hayatına. O yüzden biz de biliyoruz ofansif kalitenin arttırılmasının şart olduğunu, Orkun Kökçü'nün takımı çok iyi organize ettiğini, onun sonrasında defansif anlamda problemlerin giderilmezse ileride büyük sıkıntılar yaratabileceğini. Bir Galatasaraylıysan, Muslera ile kazandığın şampiyonluklarda bir kaleciyle şampiyonluk kazanıyorsan o zaman...

0: biraz daha düşünmek gerekmiyor muydu o dönemlerde? Ya da Osimhen olmayınca şu anki oyunun hakkındaki düşüncen ne gibi? Ya da bir Fenerbahçeliysen abi bu Kerem'le olacak mı olmayacak mı? Vedat Muriç gelmeden de Talişka ile bilemedim yani deyip orta sahada hala mı İrfan Can Kahveci? Osterwold'e giderse bu Çağlar oynarsa ne yapacağız acaba gibi böyle şeyler yok mu kafanda diye.
1: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek.
2: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu cevap devam ediyor.
3: İyi bir kaleci mi sizin tabirinizde, iki şanslı direk mi? Bir kere ilk başta yaptığım yorum bu. Almanya'dan iyi bir kaleci almışız, Danimarka'dan direk aldığımızı bana kimse söylemedi diye onu zaten söyledim. İki tane o direkten dönen top olmasaydı şu an Mijlent için çok daha farklı şeyler söylüyor olabilirdik. Daha önce Wi-Fi şifresi diye adlandırdığımız o Norşelent, Mijlent gibi takımların bu kadar sessiz harflerin yan yana gelişinden sonra nasıl okunuyor lan bu deyip böyle abondane olduğumuz şeyler arasındaydı, takımlar arasındaydı. Ama işte kendi ülkesinde işte Gornik'in bile Polonya'da işte Polonya kupasını alması, şampiyonluk yolunda ivme yakalaması ve Polonya futbolu ne kadar gelişiyorsa bilmiyorum, hani biz hep kendi yağımızda kavrulan toplumlar olduğumuz için bizim ligimizin bir gömülme durumu var. Şöyle oluyor, yani gömülme durumu şundan oluyor. Yaşı gelmiş iyi bir futbolcu, kariyerli bir futbolcu geldiğinde bu abi burada leblebi gibi oynar. Burada atamayacağı gol yok, atamayacağı çalım yok, geçemeyeceği adam yok, işte kazanamayacağı maç yok gibi yorumlanıyor. Ondan sonra iki futbolcu işte bir sakatlık, burası çok sert bir lig, Türkiye Ligi öyle göründüğü gibi kolay bir lig değil falan gibi yorumlar yapınca ya ben aslında onu demek istedim de falan gibi hemen böyle bir fırıldak olayı olabiliyor. Yani rüzgara bile ihtiyaç duymadan aramızda böyle fıldır fıldır dönenler var, yani medyanın içindekilerden bahsediyorum, hani gelen mesajlara şey böyle bakmıyorum bile yani. Ahmet Konanç yalnız değildir demiş. Mutlaka yani yanında biri vardır destek için şu an, öyle tahmin ediyorum. Ya Ahmet, tamam Ahmet geçti, tamam geçti, su getireyim mi sana falan deyip hani öyle biri vardı mutlaka, yalnız değildi, yalnız bırakılmaz çünkü o durumdaki bir adam. Başka neymiş? Çok erken formdan sonra düşüş yaşamazsa bu takım iyi oynar. Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre daha iyi. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum demiş. Abi günaydın, o da bir şey mi? Bizde 4. İsmail dönemi başladı. Ahmet'in kaçıncı Ahmet olduğunu bir türlü çözemiyorum demiş bak. Henry'nin 6 pastan vurduğu kafayı Tafarel'in ultra mucize misali nasıl çıkardığını hatırlayanlar parmak kaldırsın demiş. Abi yayınlar, birazdan şans bizim Türk takımlarının yanında, yani biraz da şans bizim Türk takımlarının yanında olsun. Vallahi acaba şöyle olmuş olabilir mi? İşte top sürekli bizdeydi, maçın hakimi bizdik. Danimarka basınında bugün yazılanlar, adamlar iki kere geldi, 3 tane gol attı döndü falan gibi, hani böyle şeyler var ya. Bütün işte isteğimiz, arzumuz, tribünlerimiz, coşkumuz, her şeyimiz tamdı. Bir tek galibiyet eksik falan, yani böyle şeyler yazılırdı ya. Abi kavrulabileceğimiz kendi yağımız da yok ki diyor. O da Rusya'dan geliyor. Kendi yağımız da kavruldu. Daha önce aldığımızdan bahsediyorum ben. Ürettiğimizden demedim ya. Bence Ahmet Konanç yalnız değildir. Yanında mutlaka bir kapı kolu vardır diye. Kapı kolu askeri. Ahmet Konanç kapı kolu askeri bundan sonra. Yeni lakap taktım ona. Geçenlerde Giresun'dan İrfan 25'e bağlanırken Organik İrfan diye programın ismini değiştirmiştim. Burada da kapı kolu askeri Ahmet Konanç diye devam ediyor. Vile de sopasını da almış öyle gitmiş olsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı diye. Ahmet valla hani hem bunlarla besleniyor hem bunları okuyunca da, abi bunları niye okuyorsun bana ya? Bunları niye okuyorsun bana ya? Deyip böyle kızan da bir yapısı var ya, ona bayılıyorum ya. Dur ben size, FIFA ile UEFA kapışmıştı. Abi işte devler tepişiyor, çimenler eziliyor modunda değil de, bu önemli bir konu arkadaşlar. Şu 2-3 dakika şundan bahsedeyim, ondan sonra saat başında zaten şey yapacağız. Ondan sonra konuşuruz yani.

Şimdi UEFA ise FIFA'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'nın da karşı olduğu proje hakkında yeni bilgiler verdi. Yapılan açıklamada FIFA Forward Enterprise adlı projenin doğrudan yürürlüğe girmeyeceği ve önümüzdeki günlerde 211 üye federasyonla istişare edileceği belirtilerek plan üye federasyonların çoğunluğunun destek vermesi halinde hayata geçirilecek ifadesi kullanıldı. Projenin hazırlanması sürecinde Amerika merkezli yatırım bankası JP Morgan'la işbirliği yaptığını açıklayan FIFA, şirketin öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olarak hesaplandığını da belirtti. FIFA yatırımcıların yalnızca azınlık hissedarları olacağını ve şirketin yönetiminde kontrol yetkisine sahip olacağını da vurguladı. FIFA üyelere bir süre tanıdı. Kabul edenlere 40 milyon dolar verecek. The Times'ta yer alan habere göre FIFA Başkanı Infantino planın kabul edilmesi için 211 üye federasyona 19 Eylül'e kadar süre tanıdı. Teklifi kabul eden federasyonlara 40 milyon dolara yakın, reddedenlere ise 10 milyon dolar destek sağlanacağı öne sürüldü. Diğer taraftan FIFA'nın planına UEFA'nın yanı sıra CONCACAF'ta şirket şiddetle karşı çıkıyor. Onu da belirtmiş olalım. Bunu asla ve asla istemiyor. Bakalım ilerleyen süreçte neler yaşanacak, neler yapılacak bilmiyorum. Çünkü FIFA bir taraftan dün de bazı açıklamalar verdi. FIFA'nın bilgileriyle mesela Hatay Spor'un 6 puanı silindi. Adana Demir'in puanı yokken, eksilerdeyken hala silinmeye devam ediyor. Bari kapatın da kurtulsun falan gibi yorumlar yapılıyor falan. Orada da bir işleyiş devam ediyor. Yani çalışıyor, ışıklar yanıyor geceleri. Birileri var içeride yani. Murat Özen yok mu bugün? Var. Abi o 11-11.30 gibi. Bağlanacak şu an börek almaya gitti. Karnını doyuruyor, gelecek birazdan. Kapıcılar Kralı Ahmet Konanç olabilir mi artık diye yazmışlar. Olabilir. Her şey olabilir. Biz bir saat başına gidelim. Onun sonrasında reklam arası da verelim. Reklamlardan sonra da bir Bülent Uslu bağlantısı yapalım. Hem dünkü maçı bir değerlendirelim. Bir İtalyan işini konuşalım. Hangi bölgelerde ve bundan sonra duyumlarda bir Salah'la ilgili haber var mı? Bununla ilgili bir gelişme olacak mı, olmayacak mı? Ona bir bakalım. Sonrasında Başakşehir'le ilgili yorum yaparız. Fenerbahçe'de bazı uyarılar gündeme geldi. Hatta şöyle söyleyeyim, bu konuyla alakalı olarak da takımda çok eksik var. İsmail Kartal'ın Sturm Graz maçı öncesinde hem fizik

fiziksel kondisyon ki ben uzun süreden sonra Fenerbahçe'nin ilk maçlardaki performansıyla bu oynamış olduğu sezonki ilk maçlardaki performansını kıyasladığımda arada bir uçurum olduğunu görüyorum. Daha istekli, daha koşan, daha arzulu bir takım var. Hücum üretkenliği konusunda tabii önde bir Vedat Muriç olsa çok farklı şeyler konuşabiliriz de dönebilir ki oyun yerleşimi ya da ne bileyim kadro planlaması konusunda da bazı tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ısrarlardan vazgeçilmediği takdirde sıkıntılar daha net ortaya çıkacakmış gibi gözüküyor. Görünen köyü bilmiyorum ben mi daha gözler bozulmadığı için net görebiliyorum. İsmail Hoca daha da hani o da görecektir, göremediyse hatırlatma işlemini ben yapacağım, sen yapacaksın, o yapacak, bu yapacak falan. Çünkü İsmail Hoca'nın öyle bir şeyi var. Mesela Asensio belki çok fazla eleştirilmeseydi ikinci maçta da ilk 11'de başlamayabilirdi. Aha, bunu da buraya iddia olarak yazdım yani. Hani buna alınanlar, buna kızanlar, buna uyuz olanlar falan olabilir. Ben iddia ediyorum. Ne kadar çok eleştirilirse Asensio olmazsa olmaz, bu İsmail Hoca ne yapıyor dendiğinde Asensio bir gel alın bakayım işte koydun bakayım ne yapacak falan diye. O inatlaşması var İsmail Hoca'nın. İster kabul edin ister etmeyin arkadaşlar. Bunu ben ilk defa söylemiyorum. Kaçıncı İsmail Kartal dönemi, ona bir bakın. Bu konuşmaları kaçıncı kez yapıyoruz yani. Yani bunu Okan Hoca'nın da dile getirdiğini, bunu daha önce Mourinho'nun da yaptığını, öyle etkilenmiyormuş gibi sosyal medyada yazılanlar hocayı etkilemiyor olabilir ama sosyal medyada yazılanlar yönetimi çok etkiliyor. Yönetimden de 3 kişi hocayı etkileyebiliyor. Onu söyleyebildim mi? Yani hoca birebir elinde sürekli Instagram'da, Twitter'la bilmem neyle gezmiyor yani. Ama onlar birileri tarafından yöneticilere gidiyor. Hemen kraldan çok kralcı olduğu için etrafımızda. Abi böyle böyle diyorlar. Ne diyorsun ya hocaya? Sen söyle istiyorsan. Bak hani sen de pasif kalma, bu konulara bir gir. Sosyal medya yıkılıyor Mehmet abi falan diye. Mehmet abi gidiyor kulübe. O arkadaşlar diyor böyle böyle diyor. 3 kişi 5 kişi diyor. Doğru söylüyorsun. Bana da geldi 3-5 arkadaş diyor. Ondan sonra yönetimin gidiyor ki başkana başkan diyor. Başkan bir gidiyor teknik adama. Ya diyor sen ne yapıyorsun diyor, bu adam oynamaz biliyor. Bütün Türkiye diyor bunu konuşuyor diyor. Ondan sonra hop şey var yani. Eskiden ben böyle bir hafif böyle bir gaza gelirdim. Bütün sosyal medya bizi konuşuyor falan diye. Radyo Spor'dayken Eyüp Yıldız bana yapardı. Oğlum yıkılıyor sosyal medya. Bütün herkes bizi konuşuyor diyordum. Kaç kişi konuşuyor falan? 4 kişi diyordu mesela. Allah seni bildiği gibi yapsın diyordum. İlk zamanlar, ondan sonra bayağı böyle bir çığ gibi büyüdü. Ondan sonra yalancı çoban gibi ilk önce o kadar yalan söyleyince inanmadım. Sonra dediler ki abi inanılmaz TT olmuşsunuz kaç kere falan diye. Nasıl yani falan diyeyim. Hadi ya, yalan söyleme falan diyordum. Abi baksana vallahi diyeyim. Bir baktım gerçekten birkaç kere öyle TT MT olmuşuz yani. Reklama gidelim. Sonra bir küçük ara verelim. Ardından da yeni saat başlangıcında Beşiktaş'la ilgili detayları, ayrıntıları bir konuşalım. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar herkese. Bir kez daha saatleri 11.06 yaptık. Birazdan Bülent Uslu'yla da bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ın dünkü zaferi öyle güle oynaya bir zafer değildi ama sonuçta bir zafer ve onun mutluluğu camia içerisinde yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesinde henüz sezon hazırlıkları aşamasında olmasına rağmen güçlü bir Danimarka ekibi önünde iyi bir skorla, etkili mi değil mi tartışılabilecek bir oyunla 53. dakikada o Erlik'in atılmasıyla 10 kişi kalan Mijlenti, 70'te Raşitsa ve 76'da Orkun'un penaltıdan attığı golle yenen Beşiktaş'ın 3. tura adını yazdırmış olması çok kıymetli, çok değerli. Ki Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi de sahasında Tromsø'yü 3-1 yenen Heradek Karalove oldu. Yani bölüm sonu canavarı daha önce gelmişti. İlk onunla başladık. Ondan sonra daha kolaymış gibi gözüküyor ama hiçbir rakibi de küçümsememek gerektiğini aslında bize tarih çok net bir şekilde öğretmiş olmalı. O yüzden ilk maç deplasmanda 1-0 kazanan Çekya ekibi 25. dakikada Larsen'in golüyle geriye düşse de 5 dakika sonra Van Buren'le skoru dengelemeyi başarıyor. 48'de Slonsic, 53'te Mihailik'in golleriyle turu geçen tarafta Haradek Karalove oluyor. İlk maç 6 Ağustos'ta
Çekya'da oynanacak. Bu maçtan da alınabilecek iyi bir skor sonrasında Beşiktaş Avrupa

0: yoluna devam edecek gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Bunu da hemen hatırlatmış olalım. Biz de Bülent Uslu'yu müsaitse bir yayına alalım bakalım. O ne yapıyor, neler yapıyor? Dünkü yayınları sonrasında gerçekten keyifli, güzel yayınlar yaptı. Dün bayağı bir 8000'e ulaştık diye bir mesaj attı. Ondan sonra alıyorum seni de yayına dedi. Biz de saat 20-23 civarında, 23-23-10 civarında falan bir bağlantı yapmıştık. Hala da devam ediyordu konuşmalarına.
1: Alo.
0: Bülent Uslu, günaydın, mutlu sabahlar olsun.
1: Günaydınlar efendim. Hakikaten mutlu sabah oldu ya.
0: Mutlu bir sabah
1: çok
0: oldu.
1: Çok şükür mutluyuz.
0: Ben dün de söyledim sana, bölüm sonu canavarı ilk geldi ilk maçta, ondan sonra onu geçtik. Bundan sonrası için tabii rakibi küçümsememek gerekiyor ama rakip de belli oldu. Neler söyleyeceksin dünkü mücadeleyle ilgili ya da yeni bir oluşumla karşımızda duran Beşiktaş'la ilgili?
1: Şimdi herkese tekrar günaydın olsun, hayırlı cumalar olsun. Sevgili Doğan, öncelikli olarak şunların bir tesadüf olmadığını bir kenara koyalım. Ben hatta ilk maç sonu basın toplantısında Vincenzo Italiano'ya direkt sorduğum soru şuydu. 4 sene sonra Beşiktaş ilk defa rakip ceza sahası içerisinde 40 defa topla buluşmuş. Ki yani rakibin 10 kişi kalmasında bunun önemi olabilir ama 4 sene boyunca Beşiktaş birçok rakibine karşı eksik yakalanmıştı, rakipleri Beşiktaş'a karşı 10 kişi hatta 9 kişi maçlarda olmuştu ama bu istatistiğe ulaşılamamıştı. Yani daha ilk maçtan 4 yıllık bir rekor kırılmıştı bu istatistikte. Şimdi dünkü maçta da şöyle bir istatistik kırıldı. 15 yıl sonra Beşiktaş ilk defa, yani Schuster'den sonra ikili oynanan maçlarda, Avrupa maçlarında ilk defa iki maçta da gol yemeden tur atlıyor. Yani şimdi bu iki istatistik tesadüf olamaz. Bunun altında ne var? Çalışma var, azim var, teknik var, taktik var, rakip analizi var, oyuncularına motivasyon var. Hemen hemen kadromuz aynı. Sevgili Doğan Öncel, yani buraya ne eklendi çok önemli mesela. Nübel, yani Beşiktaş her nedense kale kısmını hep ikinci plana attı. Hatta meşhur bir laf vardı, hani 2020-21 sezonunda şampiyonluğumuzda, o sezonun başında ekonomik anlamda sıkıntılar yaşarken Sergen Hoca şey demişti. Ya ben Ersin'le, 19 yaşındaydı o zaman Ersin, ben Ersin'le oynarım. Kaleye yapacağınız yatırımı başka yere yapın. İşte kanat alın vesaire. Hep biz aslında kale kısmına bu gözle baktık. Çok önemli değil. Ama aslında ne kadar önemli olduğunu ilk maçta gördük değil mi? Hatırlıyorsun.
0: Tabii.
1: 1-0 birçok pozisyona girmişiz. Gol beklentimiz 3. Yani 2'yi 3'ü atacağız. Yani 3-4-0 bitmesi gereken maç. 1-0 bitti ama rakip bir kere pozisyona girmişti. Onda da Nübel muhteşem çıkartmıştı, hatırla. Hep bu tarz çok iyi oynadığımız maçlarda da hakem faktörlerinin yanı sıra kalecinin oyunu tutamaması, maçı, skoru tutamaması yüzünden beraber, mesela o maçta o golü Nübel o pozisyonu çıkartamamış olsaydı, golü yemiş olsaydı ne konuşacaktı? Ya işte bak gördün mü, yine Beşiktaş kazanamadı falan. Yine birbirimize diyecekti. Yani mesela dünkü maçta birçok pozisyonda belki orada hatalı gol de yiyebilir. Öne çıktığı için bir libero gibi. Hani sen ben biliriz, eskiler bilir de yeniler libero nedir bilmezler. Hep daha çok 6 numaraya kaydı o işler, biliyorsun, ön libero. Şimdi libero gibi.
0: Hatta libero çok... dediğin stoperlerin arkasındaydı biliyorsun yani.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi birçok pozisyonda öne çıktı. Hatta özet görüntülerinde daha net anlaşılıyor. Yani rakiple karşı karşıya kalacağı birçok pozisyonu önde olduğu için süpürdü o topları. İnanılmaz. Yani rakip kendini bizim defansının arkasına sarkıttı. Topla buluşacak ama karşısında Nübel'i gördü. Şimdi Nübel bu kadar açıldığı için belki zaman zaman goller de yiyebiliriz ama inan ki dün 4-5 tane tehlikeli olabilecek pozisyonu bu şekilde savuşturdu. Yani tehlike bile olmadan savuşturdu. Kalemizde şu anda, bilmiyorum herkes farkında mı, Neuer milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Alman milli takımın ikinci kalesiyle artık şu anda Beşiktaş'ın kalesini Alman milli takımının birinci kalesi koruyor. Yani bu geçmişte Fenerbahçe Schumacher gelmişti ama o herhalde milli takım bırakıp da gelmişti. O dönemde biraz daha yaşı vardı onun, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Beşiktaş ilk defa kaleye yatırım yaptı ve hani tam 12'den isabet. Şimdi kalecin mükemmel, okey. Şimdi Konya Spor maçından örnek vereceğim. Hani evimizde elenmiş olduğumuz maçımız var ya, pozisyona giremeden elendiğimiz maç. Şimdi o takımla bu takım arasında bir kaleci diyorsun, Nübel eklendi değil mi? Başka kim ekledi? Salih Özcan ekledik. Bir de İlhan. Ya hemen hemen aynı takımla sahadayız biz. Çok bir şey değişmedi. Hatta bu hocamız enteresan, 22 milyon euroya kolay bonuslarla beraber 22 milyon euroya patlamış, Beşiktaş'a mal olmuş. Akpadu'yu her iki maçta da kesti yani. Jalon'un nasıl bir performans verdiğini görüyorsunuz. Bu hoca geliştirici bir hoca. Bu hoca,
0: ben sana şöyle bir es vereyim mi? Biz aynı takımla devam ediyor olabiliriz neredeyse ama aynı teknik adamla devam etmiyoruz desem.
1: Bravo. İşte bütün mevzu orada toplanıyor. Yani her iki maçta kırılan rekor, az önceki vermiş olduğum istatistiklerde. Ya sevgili Doğan, Allah aşkına bak. Sen de ben de Beşiktaş'ın çilesini çekmiş insanlarız. Geçmişten günümüze kadar. Bu tarz maçlarda ne olurdu? Şimdi ilk maç 1-0 ya. Muhtemelen o ilk maçta zaten Nübel'in yerine başka kaleci olur. O golü yer 1-1 biterdi. Ama 1-0 kazandık diyelim hadi. Şimdi ikinci maçta adamlar ilk kere de top oynadı. Allah var yani şimdi iki tane topları direkten döndü, kritik pozisyonlar kaçırdılar falan, normal kendi evlerinde oynuyorlar.
0: Biz Bülent skoru... Danimarka'daki direğin bonservisini aldık mı ya?
1: Olayla bir konuşmamız lazım.
0: Bir yani, tane de direk alalım ya stoperlerin yerine.
2: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu cevap devam ediyor.
1: Genelde değil mi baba, yani şans bu maçları bizim yanımızda olmaz. İki evet. Tane top değil.
0: Ya şimdi, bırak biraz da Türk takımlarının yanımda olsun şans Allah aşkına.
1: Sorma ya yani. Sorma. Ama bak dün Başakşehir elendi mesela, hiç kimse konuşmuyor bunu. Yani Başakşehir 4 milyon euro transfer yaptı. Elmalı'yı aldı galiba. Hı hı. Bakıyorsun rakibinin toplamı o kadar yapmıyor böyle. Çok saçma sapan bir takıma elendiler. Yani ilk maç 1-1'di, dün de yenildiler, elendiler. Yani aslında Avrupa'daki işler o kadar kolay değil. Şunu söylemek istiyorum. Genelde biz ikinci yarıya nasıl başlarız sevgili Doğan, bu şartlar altında? Ya 1-0 cebimde kardeşim. Biraz daha direneyim. Ya Allah bismillah, defans yapayım.
0: Çanakkale geçilmese döner diyor.
1: Çanakkale geçilmez. Baba ikinci yarıya bir başlıyoruz. Çat çat çat çat çat çat çat. Takım top oynuyor, bastırıyoruz. Rakip aptallaştı. Şimdi rakip her iki maçta kırmızı kart gördü ya. Ben sana enteresan bir istatistik vereceğim. Geçen sene bu takım Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 19. bitirdiği ligi 3. bitirmiş ya. Bu takım geçen sene Avrupa'da toplam bir kırmızı kart görmüş. Toplam. Yani bu takım Beşiktaş'a karşı 2 maçta 2 kırmızı kart görürken, bu ya oyunun içinde olan şey değil. Beşiktaş'ın oynamış olduğu futbol rakibini agresifliğe itiyor, çaresiz bırakıyor ve o kartları aldırmaya itiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru. O yüzden ya rakibi 10 kişi kaldı. Tamam da rakibi 10 kişi bıraktırana bakacaksın burada. Hani bu şurada da.
0: Bu arada şeyi de söylemek lazım. Beşiktaş'ın da top ne kadar rakipte olsa da, rakip ne kadar istekli olsa da, hırslı ve istekli oyunundan kaynaklanır zaten ikinin.

0: mücadele.
1: Bitti, nokta. Aynen öyle. Yani ikinci yarı öyle bir Beşiktaş başladı ki ben hakikaten şaşırdım. Yani beklemiyordum. Ve dikkat et, rakip korner kullanırken Vincenzo Italiano 3 oyuncu ileriye gönderiyor. Bak bak, olaya bakar mısın? Yani sinmeyi asla kabul etmiyor. 3 oyuncusu ileride, kardeşim ben buyum diyor. Ve sürekli oyuncularını ileri doğru ittiriyor. Önde basan, pres yapan. Yani nazar değmesin. Şu anda çok iyi, hani şunu anlatmak istiyorum. Bunları altına şu yatıyor, anlatma sebebim. Çok iyi bir hocaya sahip oldu Beşiktaş. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan bir hocadan bahsediyoruz. Yani ben diyor işte Fiorentina'da falan çalışıyorum. Beşiktaş gibi büyük bir takıma bu sayede geldim diyor mesela. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan, çalışkan, bütün yardımcı, ya yardımcıları biliyorsun yabancı, 10 senedir birlikte çalışan, Seri D'den beri, Seri D, C, B, A, işin tam altından, temelinden gelen bir hocadan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın hocası çok iyi, kalecisi çok iyi. Daha bu takıma Trossard gelecek bir sonraki turda. Onun neler yapacağını hep birlikte zaten göreceğiz. Ama Beşiktaş'ın en büyük eksiği şu, yedekleri. Beşiktaş'ın
0: ya dün bir ara yok. Hacı Ahmetoviç oyuna girdi, Mustafa oyuna girdi, Taylan oyuna girdi falan deyince abi bunlarla mı olmayacak galiba?
1: Seviye bir anda yerlerde. Bak ben bir istatistik daha vereyim, enteresan. Bu hoca Vincenzo Italiano ve ekibi 141 maç sonra ilk defa rotasyon yapmadan maça çıktı, biliyor musun? Yani Midland'a karşı oynadığımız ilk maçta, ikinci maçta aynı kadroyla çıktı. Bunu 141 maç sonra ilk defa yapmış. Hani rotasyonu seven hoca ama ilk defa aynı kadroyla iki maç üst üste çıkıyor. Neden? Çünkü bakıyor adam, kenar kimse yok.
0: Yok, arkaya dönmüyor bile, kim var diye bakmıyor bile.
1: Aynen, kimse yok. Yani adamı çaresiz bıraktık bu konuda. O yüzden şimdi sevgili Doğan, biz böyle övüyoruz, abartıyoruz. Mesela Giovanni de öyleydi. Süper Kupa 5-0 başladı. Rüya gibi bir Ağustos ayı, hatırla. Yani ligde fırtına gibisin. Ligde lider olmuşsun. Avrupa'da ön elemede çat çat geçmişsin. Gruplara kalmışsın. Sonra araya 1 milyara takım patladı. Şimdi kadro derinliği vermezseniz bu takım perşembe, daha işin içine ligde girecek. Perşembe pazar. Aynı performansı bu takımdan bekleyemezsiniz. Bu yüzden sevgili Sayın Başkanımız Serdal Adalı, yani şu takıma takviyeleri yapmak için daha neyi bekliyoruz? Yani bir sürü ilk 11'den de eksiğimiz var. Bak hoca bağırıyor, orta sahaya takviye yapmamız lazım.
0: Balı nereye sakladın diyorsun. Bir parmak bal çaldın, balı niye saklıyorsun diyorsun.
1: Biz sabaha takıldık baba. Bak tam bundan 16 gün, 16 Temmuz'da falan gelmişti Trossard. 16 Temmuz'da İstanbul'a geliyor ve o gün bugündür Beşiktaş daha transfer yapamadı. Bak şimdi
0: bu arada Trossard erken geliyormuş. Üçünde takıma katılma kararı almış. Altısındaydı normalde.
1: Sevgili Doğan, Trossard'ın kuaförü Türk, 10 yıldır Trossard'ın tıraşını yapıyor. Çocuk çok da iyi bir Beşiktaşlı. Bana ulaştı bir arkadaş vasıtasıyla. Evine gidiyor babacığım. Tıraşını yapıyor Trossard'ın. Bunları paylaşır mısınız abi diyor. Biz de tabii ki zevkle. Trossard'ın üzerinde Beşiktaş forması var abi. İnanılmaz yani. Çocuğun aidiyeti de var. Bunu söylemek istiyorum. Yani Trossard'dan sonra bak,
0: bence kuaför giydirmiştir ya. Kendi giymiştir.
1: Çocuk iyi bir Beşiktaş.
0: Kendi reklamını yapmak için diye.
1: Şaka değil. Bu çocuk transfer sürecinde de çok etkili olmuş. Beşiktaş sürekli anlatmış. Nasıl bir taraftara sahip olduğunu vesaire anlatmış çocuk.
0: Ne güzel şeyler tabii.
1: Dediğin gibi çocuk giydirmiştir yani. Hatta formayı da götürmüş olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani şimdi sevgili Doğan, senin kadron Galatasaray gibi oturmuş bir kadron olursa, Fenerbahçe gibi 20-30 tane, 2 tane 11 çıkartacak geniş bir kadro olursa, transferler için beklersin abi, tamam mı? Yani neyi beklersin? Yani şunu göndereyim, şunu alayım, fırsat transferi kovalayayım. Biraz Beşiktaş'ın öyle bir lüksü yok. Beşiktaş'ın bir an önce eksiklerini tamamlaması gerekiyor. Bunu anlatıyoruz. Her şey güzel gidiyor. Yani bu şeye dönmesin. Giovanni dönemindeki gibi yani rüya gibi Ağustos ayı, ondan sonra her şey tepe taklak. Buraya dönmesin bu iş. Buraya dönmemesi için de Beşiktaş'ın derin kadroya, kadro derinliğine ihtiyacı var. Umarım yöneticilerimiz bunun farkındadır. Bir çuval inciri berbat etmeyelim yani.
0: Doğru. Acı çektik ama iyi bir sonuçla turu geçerek geldik.

0: Çok şükür bundan sonrası biraz daha kolay gibi.
1: Kolay.
0: Haredep gibi kolay. Bir camia Tromsø'yü evet, eleyip Beşiktaş'ın rakibi olmuş durumda. Onu da yakından takip edeceğiz. Hocamız mutlaka inceleyecektir. Ona göre tedbirlerini alacaktır ama biraz iki konuda merak ediyorum. Bir Salah olayı ile ilgili bir gelişme olur mu? Merak edenler için söyleyelim.
1: Olumsuz bir gelişme var.
0: Olumsuz
1: sabah
0: mu daha çok?
1: Sabah gazetesinin girmiş olduğu haber, Arabistan'dan bir takım 25 milyon euro teklifte bulunmuş ve kabul etmişler abicim. Muhtemelen onlar şeyi de kabul etmişler. Yani bu forma satışından kar payı vesaire.
0: Hem Mısır'da hem İngiltere'deki satışlarda.
1: Tabii, evet. Tabii yani biz ona her şeyi ortaya koyarak yıllık 20 milyon euroluk bir gelir sunabildik. Belki Arabistan 25 artı kar payı verdiyse çok daha yüksek rakamlara, eğer bu Sabah gazetesinin girmiş olduğu haber doğru. Çünkü imzalarda an meselesiymiş. Muhtemelen kapanacak. Ya ben de işin şu tarafındayım sevgili Doğan. Çok istedim olmasını. Ama olmuyorsa da bir an önce önümüze bakalım ya. Yani biz zaten iki hafta oyalandık bu Salah mevzusundan dolayı. Şimdi bir iki hafta daha oyalanmayalım. Şu dosya kapansın ve eksiklerimizi bir an önce giderelim. Ya hocaya haksızlık
0: yapıyoruz. Ama takımın motivasyonun düşmediğini, herkesin teknik anlamda bir tarafa, kondisyon anlamında da neredeyse hazır kıvama geldiğini iki maçta da gördük zaten.
1: Evet,
0: yani
1: evet,
0: Salah olayı sadece camianın, yönetimin ya da taraftarın kafasını kurcalayan bir konuydu. Midtjylland maçının biraz daha geride kalmasının sebebi buydu. Ama şunu da söylemekte fayda var. Bana göre söylüyorum. Hani bir tane mesaj okudum az önce. Bir tane şarkı dinlersin. Başkası söylese de ya bu şarkıyı Serdar Ortaç yazdı dersin. Tarzı bellidir ya.
1: Evet,
0: ya da ne
1: evet,
0: bileyim böyle Stephen Zweig okursun. Bir kitapta dersin ki ya bu kitap onun kesin. Yani çünkü onun kelimeleri bunlar. Onun cümleleri falan
1: evet,
0: dersin.
1: Evet.
0: Bir tane mesaj var. Sanki sen yazmışsın gibi. Bak aynen şöyle diyor dinleyicimiz. Beşiktaş'ın elenmesini ellerini avuçlayarak hevesle bekleyenlerin suratları dün bazı spor kanallarında o kadar belli oldu ki yaptıkları programlarda sanki sen yazmışsın bak.
1: Matem mi var?
0: Evet, Beşiktaş'ımızın yerine transfer yapamayan bir takım olsaydı yere göğe sığdıramazlardı. Kusura bakmasınlar, bu sene onları üzmeye devam edeceğiz.
1: Evet, çok güzel. Şimdi sevgili Doğan Hoca, bak bir takım medya diyelim, tamam mı? Yani çok haksızlık yapıyorlar. Şimdi Fenerbahçe bir oyuncu indiriyor. Fenerbahçe işte veya Galatasaray ünlü yıldız oyuncuyu şu anda havalimanında karşılıyoruz falan. Ya Beşiktaş'ta Trossard geliyor babacığım. Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Daha bu adam yeni yeni taze, fırından yeni çıkmış. Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamış. 22 yıl sonra Arsenal'e şampiyonluk yaşamış. Dünya yıldızı budur kardeşim, tamam mı? Yani sen diyor ki işte Trossard şu anda Atatürk Havalimanı'nda. Yahu ötekisine yıldız çekiyorsun. Beşiktaş'ın futbolcu gerçek yıldızları düz giriyorsun. Abi bu hani satır aralarında olmuyor, yakışmıyor. Şimdi onu yazan arkadaşımız da aynı. Ya Beşiktaş kazanmış kardeşim. İki maçta da gerçekten favoriydi bak. Midtjylland evet eksikleri vardı. İlk maçtan kırmızı kart gören oyuncusu var. Aralı şeye sattılar, Trabzonspor'a sattılar. Önemli, geçen sene Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmiş mesela. 22 gole katkıda bulunmuş bir Aral'dan bahsediyoruz. Yerini dolduramadılar. 3 tane oyuncuları sakattı. Yani geçen seneki kadrodan 5 tane ilk 11 oyuncuların yerine sadece bir tek sağ bek aldılar. O da kendi altyapısından yetiştirdikleri oyuncuyu geri transfer etmişlerdi. Evet eksilmiş olabilirler ama bu takımlar zaten futbolcuya dayalı takımlar değil. Daha çok yani takım olabilme adına oynayan, sistem kuran sistem takımlarıdır bunlar. Bir şey gibi düşün. Göztepe gibi. Mesela Göztepe 4 tane oyuncuya 9,5 milyon euro yatırım yapmış. İşte Olaytan'dır, Romulo'dur. Toplamda 49 milyon euroya satmış. Yani bir yıl içerisinde 4 tane oyuncudan 39,5 milyon euro kar elde etmiş Göztepe. Yani bu Midtjylland takımı da bu tarz sistem takımları olduğu için yani çok eksikleri göze batacak bir takım değil. Ama neticede Avrupa'daki geçen seneki ve geçtiğimiz yıllardaki Avrupa'da 99'da kurulmuş bir takımdan bahsediyoruz yani 1999'da kurulmuş. Ama Avrupa'da başarılı olan, Avrupa'ya önem veren sistem takımından bahsediyoruz. Beşiktaş her iki maçta da bunu yenmiş. Beşiktaş da yani ülke puanına katkıda bulunuyor değil mi?
0: Evet,
1: bu ülkenin takımı biraz sevinin ya. Yani çok belli ediyorsunuz diye.
0: Ya da biraz takdir edilebilsin ya. Evet kötüydü ama yine de kötüyken de bazen başarıyı yakalayabilmek de takdir edilmeli. Hani iyi oynamadan da kazanabilmeyi öğrenmeliyiz biz Türk takımları olarak.
1: Bravo.
0: Her zaman sürekli iyi oynamak diye bir şey yok. Bazen düşüşler yaşayabiliyoruz hayatta hepimiz gibi. Şöyle bir gerçek var. Hani dün ilk yarım saat içerisinde ben ekspertiz falan aradım. Hani perte çıkıyoruz falan diye düşündüm ya. Bak net söyleyeyim sana. Ya bir çok tedirgin oldum. Dedim ki ya bu kadar erken bitmemeli ya. Yani böyle bir olumsuzlukla başlanmamalı dedim ama beni yanılttı ve gerçekten şaşırttı. Öncelikle İtalyano'ya sonra emeği geçen herkese binlerce kez teşekkür etmemiz gerekiyor. Evet. Sağ olsunlar. Sana da teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık Bülent Uslu. Biz de kısmetse sezon başlangıcıyla televizyonda yine birlikteyiz.
1: Birlikteyiz inşallah. Ne zaman istersen de seve seve de katılırım.
0: Canımsın, eksik olma. Görüşmek üzere, sağ olasın. Bu arada dün en fazla izleyene ulaştığın yayınlardan birini yaptın galiba. 8000 kişi falan vardı değil mi?
1: Niye? Çünkü Doğan Öncel geldi.
0: Estağfurullah.
1: Her zaman bekleriz.
0: Peki
1: zaman.
0: Görüşmek sağ üzere. Saygılar sunuyorum. Eyvallah.
1: Saygılar. Sağ olun.
0: Bülent Uslu ile beraberdik. Beşiktaş'a konuştuk. Ayrıntılarıyla, detaylarıyla paylaştık. Tabii oradan aldığımız bilgi bu. Bülent cephesinden aldığımız bilgi bu. Diğer taraftan bir de Murat Özen'e döneceğim şimdi. Murat Özen de dünkü maçı hem yorumlasın hem de biraz Salah konusunda bir bilgisi var mı yok mu, onu da bir gözden geçirelim, ondan da bir öğrenelim bakalım. Neler söyleyecek, neler yapacak, biraz ona bakalım. Murat arar.

0: Ona da birazdan bağlanacağız. Bir reklam arası mı? Sadece bir reklam mı? Bir reklam arasına gidelim. Ardından devam edelim. Ayrılmayın, az sonra buradayız. Devam ediyoruz ve hattımızda Murat Özen var. Murat'cığım günaydın. Hayırlı cumalar.
1: Günaydın. Günaydın Doğan abicim. Hayırlı cumalar. Keyifler yerinde. Sende keyifler nasıl?
0: Mutlu bir uyanış oldu. Tabii biraz tedirgindik. Onun sonrasında acı çektik ama harika bir iş yaptık dedi ya Italiano. Gerçekten duygulara tercüman oldu.
1: Abi şöyle söyleyeyim. Tabii kurallar ilk çekildiğinde Midland kulübünü çektiğimiz zaman ister istemez kadro derinliğinin olmayışı, işte yaşanan sıkıntılar Beşiktaş camiasını, Beşiktaş taraftarını biraz ürküttü. Çünkü zor bir rakipti. Kendi evinde iyi oynayan, deplasmanda iyi oynayan bir takımdı ama Beşiktaş net bir skorla, iki maçın toplamında 3-0'lık bir skorla bu turu geçti. Tabii maça bakarsak abi, ilk maçın 1-0'lık avantajını Beşiktaş kulübünün cebine koymuştu. Paniğe kapılmadan oynadık. Midland özellikle ilk bölümde baskı kurulması, Midland kulübünün ilk bölümdeki baskı kurulmasına Beşiktaş izin vermedi. Merkeze boşluklar vermedik. Rakibin geçiş hücumlarını büyük ölçüde de engelledik. O yüzden güzel bir galibiyet oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Artık önümüzdeki karşılaşmaya bakacağız.
0: Peki bundan sonrası için düşüncen nedir? Trossard'ın gelişi de erkene çekildi. Bülent Uslu'yla konuşmuştuk dün de. O da şey demişti. Kuaförü üzerinde Beşiktaş formalı bir fotoğraf paylaşmış. Ben dedim kuaför almıştır onu kesin. Onu da söyledim. Ondan sonra takıma aidiyet duygusuyla beraber girdi. Güzel bir gaz verdi aslında Trossard'la ilgili de. Buna da ihtiyacımız var. Salah olayı ile ilgili olarak Arabistan takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Sana böyle bir bilgi geldi mi?
1: Abi Trossard'dan başlayalım. Trossard normal şartlarda 6 Ağustos'ta ülkemize dönecekti ama kendisiyle yapılan görüşmelerden sonra oyuncu 2 Ağustos akşamı Türkiye'ye gelecek. 3 Ağustos'ta da takımla beraber antrenmanlara başlayacak. Tabii aslında Trossard transferi Salah haberlerinin ardından biraz sekteye uğradı Doğan abi. Biraz sekteye uğradı ama normal şartlarda Salah haberleri eğer çıkmasaydı, sadece Trossard haberleri olsaydı şu anda Beşiktaş'ın ve Avrupa'nın birçok basınında Trossard'ın Beşiktaş transfer etti haberleri çok fazla gözükürdü. Çünkü hem oynadığı takımda hem Dünya Kupası'ndaki performansı oyuncunun çok net belli. Yani Beşiktaş çok iyi bir kanat oyuncusu aldı Doğan abi. Yani yıllardır bizim çektiğimiz o problemi Başkan Serdal Dalı kapattı. Çünkü Trossard transferi yani sadece

0: bir kanat transfer olarak düşünmeyin abi. Yani Belçika'da şu anda dünya futbolunda, Belçika'da oynadığı futbolda da herkesin bir nevi dikkatini çekmişti. Yaşı biraz daha genç olsa belki Türkiye'ye gelmez. Öyle bir oyuncu aldı Beşiktaş ama hem imza töreninde hem sosyal medyada Salah isimlerinin çıkması maalesef bu transferi biraz kapattı. Çok iyi bir transfer. Trossard'ın Beşiktaş'a gelmesiyle beraber ben Beşiktaş'ın çok daha iyi bir ivme yakalayacağına inanıyorum Doğan abi. Salah transferi yaklaşık bir aydan beri Beşiktaş camiasının konuştuğu transferlerden biri. Evet, dünya yıldızı. Belki de geldiği zaman birçok Avrupa'nın birçok ülkesinde, dünyanın birçok haber merkezinde haber olabilecek nitelikte bir transfer ama şu anda Salah'la alakalı Beşiktaş'ta net bir şey yok. Beşiktaş Salah'ın menajeri Abbas'ın cevabını bekliyor. Salah cephesi Mısır, İngiltere ve Afrika'daki forma satış gelirlerinin %100'ünü, diğer ülkelerde de %50'sini istiyor. Beşiktaş yönetimi Başkan Serdal Adalı bu isteğe dur dedi ve transfer şu an için durma noktasına geldi. Zaten Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Önder Özen de bu konuyla alakalı resmi olarak basın toplantısında birçok şeyi söylemişti. Biz son teklifimizi yaptık, onlardan haber
1: Murat,
0: bekliyoruz
1: ben
0: demişti
1: şeyi
0: o.
1: Çok seviyorum ya, böyle duyuyorum ya, aslında Salah'ın eşit İstanbul'u çok istiyor. Arabistan'a gitmek istemiyor. Çocuklarının eğitimini Avrupa'da bir okulda yaptırmak istiyor falan. Hani bu haberler nasıl çıkıyor ortaya?
0: Abi bu haberler işte abi artık Türkiye'de şöyle oldu maalesef. Türkiye'de 10 bin takipçisi olan Twitter üzerinden 5 bin takipçisi olan istediği haberi sosyal medya üzerinden lanse ediyor ve insanlar da duymak istedikleri haberleri duyduğu zaman bunlara inanıyor. Ben mesela tüm Türkiye Salah gel dediğinde dedim ki daha imza yok, bakın girmeyin bu toplara, bu transfer herhalde değişebilir demiştim. Bana herkes saldırdı. İşte bazıları dedi ki ilk haberi sen vermedin diye böyle yapıyorsun. Bazıları kıskanıyorsun dedi. Ha, inananlar da oldu. Çünkü ben garantici bir insanım bu transfer haberlerinde. Finalde ben haklı çıktım. Şimdi aynı şeyler geçerli abi. Yani Salah'ın eşi Türkiye'yi istiyor. Gelsin abi o zaman. Önünde bir sözleşme var ve Avrupa'da Salah'a bu sözleşmeyi hiçbir kulüp vermez abi. Bu kadar net konuşuyorum. Avrupa, Arabistan'ı katmıyorum. Arabistan'da büyük rakamlar da konuşuluyor. Eyvallah. Madem Arabistan'da oynamak istemiyor, abi Avrupa'da hangi takımdan Salah bu teklifleri alabilir, rakamları alabilir? Alamaz. Ben çok fazla inandırıcı bulmuyorum abi ya. Eşi, ya benim eşim, ben mesela bu dönem Bodrum'a gitmek istedim. Eşim İzmir yapalım dedi. Ben İzmir'e gitmek zorunda kaldım abi. Anlatabildim mi? Ya bu işler böyle abi.
1: Beni şaşırtmadı da güldürdü. Sadece şaşırmadım ama yani. Bildiğim için ailece, seni çok iyi yakından tanıdığım için. Buradan selam,
0: abi.
1: Selamlar, sevgiler ona.
0: Sert bir tarafım var abi.
1: Evet, biliyorum yani onu.
0: Tamam derken kaşları çatarak tamam diyorum.
1: Evet, kesinlikle o sert tarafını ben de gördüm, yaşadım birkaç kere. Murat'ım, Trossard kanadı güzel diyorsun da arkasında kim oynuyor?
0: Abi arkasında Rıdvan oynayacak veya Kuattara oynayacak. Yani
1: ya Kuattara artık oynayacak mı yani? Çünkü Rıdvan'ın dünkü veya ilk maçtaki, iki maçtaki performansından sonra bu Kuattara neden oynamıyor dedirtmiyor mu?
0: Abi oyuncunun sakatlık problemi vardı, hazır değildi. Yani abi bak, bu konuşmalar mesela bir tek Beşiktaş camiasında oluyor abi.
1: Ya Fenerbahçe'de de fazlası İrfan Can'dan başlıyor.
0: Ya Fenerbahçe'de Greenwood'un performansını gördük son maçta.
2: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: de bulacaksın.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu cevap devam ediyor.
4: Çok kötü. Abi kimse mesela Greenwood'un performansını tartışmıyor. Biz Avrupa'da galibiyetle dönmüşüz. Bir üst tura çıkmışız. İyi de bir futbol oynamışız. İşte Orkun Göksu'nun muhteşem performansı. İşte ne bileyim.

0: Yani geçiş oyunları, ya bunları iyi yapmışız abi. Biz şu anda Trossard'ın arkasındaki sol beki konuşuyoruz. Abi konumuz bu mu ya Doğan abi? Allah aşkına söyle ya.
1: Eşi, bu soruyu ben sana bir bundan sonra bağlantı yaptığımda eşini buraya oturtacağım. Bu soruları ona sorduracağım, cevap veremiyor. Bana hayır, niye kızıyorsun sen?
0: Abicim bak şimdi, ama Beşiktaş galibiyetle dönmüş. Yani net bir galibiyet almışsın.
1: Ama gerçekten bir şey söyleyeceğim. Biraz da şans faktörünü düşünmek lazım. Ya İlk yarım saatte ben ekspertiz arıyordum ya. Pert ya, oluyorduk ya, resmen yani.
0: Abicim tamam abi, zaten
1: Rıdvan yüzünden abi oluyorduk bir de.
0: Abi bunları bekliyoruz. Bak ben burada şimdi Beşiktaş sol bek transferini kendi futbol yapısına göre, yapılanmasına göre tamamladı. Cuadrado ve Rıdvan. Burayı kapattı abi. Şu anda mesela oyuncu yeni transfer hazır değil, hazırlanacak. Belki önümüzdeki hafta o sahada olacak. Bir onu göreceğiz. Ya bak, eleştirme demiyorum abi. Ama biz galibiyet almışız abi. Güzel de bir oyun olmuş. Yani Mijant gibi Avrupa'nın çıkış yapan takımlarından birini hem içeride hem dışarıda yenmişiz. Abi Beşiktaş sol bekini konuşuyoruz. Abi konuşmayalım ya. Ya gidelim Ahmet'e, Greenwood'u konuşmuyor abi Fenerbahçe camiası.
1: Tamam hadi Zahmetoviç'le devam edelim. Öyle ya mi abi, diyeyim ya şimdi yani sana?
0: Abicim hayır, ama şu anda ya sol kanat, sol taraf ne olacak? Abi sol taraf daha yeni maçlar, takım oturmaya başladı. Ben mesela bana de ki abi, Murat Hoca'nın de sağ kenarındaki işte enerjisini nasıl buldum? Abi ben çok iyi buldum enerjisini. Hoca istiyor, oyuncular hocaya güveniyor.
1: Ya
0: hocaya
1: sanki inanıyor. Bir tek sen buldun, kimse bulmadı. Herkes oyuncu da söylüyordu.
0: Bak abicim, Beşiktaş'ta şu anda Avrupa'da alınmış galibiyetin ardından bunlar abi hep kendi kendimizi bir kaosu sürüklüyoruz abi. Sevincimizi yaşayalım ya. Bir üst tura çıkmışız abi. Daha Trossard gelecek, bir santrofor gelecek, merkez orta saha gelecek, sol stoper gelecek, bir tane sağ kanat gelecek. Bunları konuşmamız gerekiyor Doğan abicim.
1: Gelecek mi?
0: Gelecek abi, yani Başkan Serdal Adalı bence şu anda dünkü maçtan sonra özellikle Başkan tamamen İbre'yi santrafora çevirdi. Beşiktaş'ın ben iyi bir santrafor getireceğine inanıyorum. Tabii buradaki kilit isim Vlahović. Başkan Serdal Adalı Vlahović çok transfer etmek istiyor. Oyuncunun da bu 5 büyük hastalığı, 5 büyük lig hastalığı hala devam ediyor. 5 büyük ligden ciddi bir teklif bekliyor ama abi, şöyle bir avantaj var bizler için. Avrupa'da Beşiktaş'ın şu anda verebileceği aylık maaşı, imza parasını, yıllık sözleşme hiçbir kulüp veremez abi Avrupa'da. Yani örnek veriyorum, şimdi Salah isimlerinden bahsediliyor. Abi sen bir Liverpool olsan veya bir Arsenal olsan, ne bileyim bir Barcelona olsan, Salah'a bu yaşında kaç para verirsin abi aylık?
1: Yani bizim verdiğimizden biraz daha düşük parayı
0: ne kadar verirsin abi mesela yıllık?
1: Yani şu an biz kaç veriyoruz? 12 mi veriyoruz mesela?
0: 15 artı bonus alı.
1: 15 mi? Ben 12'den yukarı çıkmam yani.
0: Değil mi abi? Veya bence 10'dan yukarı çıkmasın.
1: Ya 10 diyelim, düz hesap yapalım hadi. 2 milyon da öyle kolay atılacak bir para değil ama tabii. Hani o paraya 10 derim, çünkü hani Salah'ın bana geliri olur. Anladın mı? Hani loca satışından, formadan, bilmem neden, işte imaj haklarından, reklamdan falan.
0: Formadan olmuyor abi.
1: Hayır, örnek sandım. Veriyorum sana yani. Hani gelir anlamında Salah'ın geri dönüşünü alırım ben.
0: Abi %100 olur, alırsın yani. Şu an Türkiye'deki birçok takımı birleştirsen Instagram hesabının toplamına denk gelmiyor abi. Yani o kadar büyük bir yıldız karakterden bahsediyoruz. Zaten Salah hem Afrika kıtasında hem bizim ülkemizde çok sevilebilecek bir karakter olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Salah'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye açısından da futbol severler
1: büyük
0: açısından
1: reklam,
0: çok
1: tabii.
0: Abi çok büyük bir reklam olur. Ülkemiz adına da çok büyük bir reklam olur. Ama işte ülkemiz adına çok büyük reklam olacak. İşte futbol takımımız adına çok büyük reklam olacak diye de Abbas menajerinin oyunlarına da gelecek bir camia değiliz biz. O yüzden Beşiktaş Başkanı ve Önder Özen güzel bir hamle yaptı. Bence başkanın Önder Özen'i taraftarın önüne çıkartarak, basın önüne çıkartması da doğru bir hamleydi. Ya abi adam hiçbir şey ikna olmuyor menajer. Adamın zaten başka bir oyuncusu yok. Adam sadece menajer olarak değil, hem avukatı hem yatırımcısı, her şeyi, Salah'ın her şeyi ve şu anda yapabileceği son sözleşme abi bu. Salah adına başka bir sözleşme yapma ihtimali yok bu adamın.
1: Ya baksın yoluna diye en son Beşiktaş taraftarı o moda geçti zaten, merak etme yani. Önder Hoca'nın konuşmasından
0: sonra. Abi zaten Abbas'ın en büyük avantajı şuydu abi. öyle bir lanse edildi ki abi, sosyal medyada, televizyonlarda, dünya basınında, Beşiktaş salahsız yapamaz. Beşiktaş taraftarı salağı çok istiyor. Başkanını baskı altına alıyor. Camiayı taraftar baskı altına alıyor. Osman Abbas bundan yararlanmak istedi abi.
1: Çiçek Abbas diyelim mi?
0: Evet, bundan yararlanmak istedi abi Abbas. Dedi ki nasıl söyledi, taraftarlar, kamuoyu, basın, başkanı abluka altına aldı. Başkan bunu seve seve getirmek zorundaydı ama onun anlamadığı bir nokta vardı. Veya camiaları Türkiye'yi bilmediği için, özellikle Beşiktaş camiasını bilmediği için, Beşiktaş taraftarı abi almasından başka hiç kimseye belli bir noktadan sonra destek vermez. Bunu geçmiş yıllarda da çok gördük. Camia, taraftar süreci takip etti. Şu an taraftar gözünü açtı abi. Taraftar diyor ki kardeşim tamam, sen iyi futbolcusun, biz seni çok istiyoruz ama biz Beşiktaş'ı senden daha çok seviyoruz. O yüzden camianın mesela Salah konusundaki sessizliği, bak abi 3-4 günden beri Salah'la ilgili bir herhangi böyle baskı yok, herhangi bir ilgi yok. Bu Beşiktaş'ın lehine olacak olan durumlar.
1: Tabii.
0: Şimdi Abbas da bunları görüyor. Salah da bunları görüyor. Ya abi Önder Özel açıklama yaptı. Salah'la ilgili Avrupa basınındaki muhabirler devreye girmeye başladı. Ya süreç normal bir şekilde onların istediği gibi giderken abi, ben hiç Avrupa basınından birinin böyle Salah'la ilgili devamlı haber yaptığını görmedim. Bir Bimbin'deki bu İsmail bizim Arap muhabir, onun haricinde Mısırlı muhabirin dışında abi ben kimseyi görmedim. Ama Önder Özen açıklamasından sonra işte İtalyan medyası, İtalyan bir tweet, muhabir tweet attı. İşte Alman bir muhabir tweet attı. Hepsi devreye girmeye başladı. Orada bir kendi lehlerinde yapabilecek bir kararı çıkartmaya çalıştılar ama taraftar çok fazla bu sürece devam ettirmedi ve Salah menajerine dur artık, burası Beşiktaş, sana da gider dedi.
1: dedi. Bunu söyledi. Şimdi ofansif kalitenin arttırılması tabii ki şart. Sabah da bunu konuştuk, söyledik. Kanat anlamında da mesela İlhan'ın performansına da baktığında bir çabası var ama fiziken de biraz teknik anlamda da takım oyunu anlamında da gelişmesi gerekiyor. Černi konusunda diğer kanatta soru işaretleri, Raşitsa'nın girer girmez gol atmış olması çok mutlu edici. Peki defansif anlama gelmek istiyorum. Jalo Emirhan mı? Yok bu Agbadu'da bir sıkıntı mı var? Hocayla frekansı mı uymadı? Senin bir bilgin var mı?
0: Abi vallahi Jalo müthiş top oynuyor. Yani Jalo'nun oynadığı futbol iyi şu anda. Agbodu konusuyla ilgili bir bilgim yok abi. Çünkü yani oyuncu muhtemelen Dünya Kupası'ndan geldi. Belki tam olarak hazır görmüyor hoca. İlerleyen haftalarda mutlaka monte edilecektir takıma. Çünkü çok ciddi bir bonservis parası verildi. Ve ben Agbodu'nun kötü futbolcu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 2-3 maç sonra, belki de önümüzdeki hafta biz Agbodu'yu yavaş yavaş ilk 11'e monte edilmiş bir şekilde göreceğim diye düşünüyorum abi.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum ve gerçekten artık yıllar sonra kalemizde birinin olması, güven veriyor olması çok daha sevindirici bir detay.
0: Ya mesela,
1: herkes onu yazmış mesela, zaten yani hani herkes onu sosyal medyasından, bugün gazetelerde köşe yazılarında hep bağlanan işte yorumcular ve aynı şeyleri söylüyorlar ya. Beşiktaş abi, çok güzel bir kaleci buldu diye.
0: Doğan abi şöyle söyleyeyim, Nübel transferleri, biz Nübel'i ilk duyduğumuzda basına girmeden önce haberi, dedik ki Nübel'i alacakmışız dedik. O zaman da hatırlıyorsun abi, sen de, ben çok fazla isim vermiyordum ve bunu da söylemiştim.
1: Çok fazla sakın mı? Hiç diyelim mi ona?
0: Yani hiç vermiyorduk abi, çünkü bize söylenen şu oldu abi. Önder Özen şampiyonluk posterinin en büyük karakteri olarak, o posterdeki, o fotoğraftaki en büyük karakter olarak Nübel'i görüyor dediler bize. Ve Nübel transferi Beşiktaş için olmazsa olmaz. O yüzden çok ateşe vermeyin, ortalığı çok alevlendirmeyin, biz bu transferi bitirin dediler. Önder Hoca haklıymış abi. Yani Nübel transferi Beşiktaş için önemli bir transfer. Ben mesela artık kale konusunda, eskiden hep top Ersin'e geldiğinde acaba ayağının altından kaçıracak mı, acaba hatalı bir hareket yapacak mı korkusuyla yaşadım. Mert'te de aynı şeyler yaşandı. Ama Nübel'de abi şu anda Allah nazardan saklasın, çok iyi performans görüyoruz. Ayaklarına çok hakim. lider bir karakter. Almanya milli takımın ikinci kalecisi, zaten birinci kalecisi ölene kadar o devam eder herhalde, kaleden ayrılmaz. Yani çok iyi bir transfer yaptı Beşiktaş. Mesela Nübel transferi bile çok konuşulmadı Salah haberleri yüzünden. Aslında biz iyi transferler yaptık, şablonu kafamızdaki kadroyu iyi yapılandırmaya başladık ama Salah işi yaklaşık bir ay geriye çekti Beşiktaş'ı. Hep Salah gelecek mi?

Çünkü yaptığım görüşmelerde de Salah'a bağlı bazı transferler deniyordu. Salah geldikten sonra oyun planında değişiklik olabilir, Salah'a göre bir oyun planı kurulabilir deniyordu. Salah biraz transfer anlamında biraz 5-10 gün geriye

0: Şöyle söyleyeyim sana, Taylan Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. Taylan'ın Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayabilecek kapasitede olduğuna inanıyor ailesi ve Taylan. Yedek kalmak istemiyorlar. Yedek kalacaksak biz gidelim diyorlar. Sergen Yalçın sürecini biliyorsun. Onlar biraz problemler yaşamıştı abi. Şu anda Taylan Beşiktaş'ta kalmak istemiyor. Augsburg kulübü dün Taylan için 2,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Beşiktaş kulübü bunu reddetti. Beşiktaş Taylan'ı aldığı bonservis bedelinin altına satmak istemiyor. Orada bir zarar etmek istemiyor Tayland'da Beşiktaş Başkanı Serdar
1: Ücreti
0: Dolan.
1: neydi?
0: O zaman 6 milyon euroya almıştık abi
1: 6'ydı.
0: Taylan'ı.
1: Tamam.
0: Evet, şimdi 2,5 milyon euroluk bir teklif geldi. Ama bugün veya yarın 48 saat içerisinde Augsburg kulübünün Taylan için kiralık satın alma opsiyonlu bir teklif yapması bekleniyor. İlk yapılan 2,5 milyon euroluk teklifi Beşiktaş kulübü reddetti. Biz Taylan için şu anda kiralık sezon sonu satın alma opsiyonlu bir teklif bekliyoruz. Bu rakamın şimdi 5,5-6 milyon euro civarında olacağı konuşuluyor. Eğer bu rakam 6 milyonun altında kalmazsa Başkan Serdar Adalı Taylan'ı gönderir. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ama kalırsa...
1: Semih ya da Mustafa soracağım sana.
0: Kim abi?
1: Semih ve Mustafa.
0: Abi bence yüzüğün ikisinin de kiralanması gerekiyor. Benim şahsi fikrim.
1: Benim de düşüncem o.
0: Yani Mustafa'nın menajeri İspanya'dan teklifler geldiğini yönetime iletmiş. Ama hala bir hamle yok, bir girişim yok. Ben iki oyuncunun da kiralanmasını düşünüyorum ama Semih büyük bir ihtimal kalacak gibi ama Mustafa'nın kiralanması %90'larda abi şu anda benim için.
1: Bir de saç baş yolduruyor derken ama oyunundan dolayı da isteğini ve arzusunu takdir etmek lazım. Bir Olaytan gerçeği var. İki maçtır da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Ne diyorsun Olaytan için?
0: Abi istediği gibi başlayamadı. Evet, çok dinamik bir oyuncu. Orta sahada ısıran bir oyuncu ama Önder
1: Bu arada
0: Özen
1: Raşitza'ya pası da efsane yalnız. Bir anda dönüp oraya bırakması.
0: Önder Hoca basın toplantısında bunu dile getirdi. Dedi ki oyuncular dedi taraftarların sosyal medyaları iletişimlerinden çok fazla etkileniyor. Biraz dedi sakin olalım dedi. İki maç oldu da ama iki maçta da kötü performans sergiledi. İstediğimiz olay tanı daha izleyemedik biz. O da yavaş yavaş abi ritim bulmaya başlayacaktır diye inanıyorum.
1: Ben de aynı düşüncedeyim. Hiç olmazsa yıpratıcı bir özelliği var. Çok koşuyor, çok istiyor. Onlar güzel tarafları ama bir de
0: abi
1: üzerine
0: orta
1: katarsa.
0: Sahadaki dinamizmi sağlamaya çalışıyor.
1: Yani Salih Orkun işini kolaylatsa biraz, anladın mı? Kolaylatan,
0: Evet.
1: olaytan değil de kolaylatan olsa daha keyifli olacakmış gibi
0: Yani
1: gözüküyor.
0: mesela abi orada mesela Olaytan yerine Beşiktaş'ta bir Josef de Souza, Atiba, ne bileyim Galatasaray'daki Torreira tarzı böyle rakibi döndürmeyen, rakibi orta sahada ısıran bir
1: Bir
0: oyuncumuz
1: Gendouzi
0: olsa
1: tarzı onu da ekleyebilirsin. O tarz bir oyuncu olsa evet.
0: çok daha başka bir
1: Yani
0: Beşiktaş
1: iyi bir
0: olsa
1: altı numara
0: sinirler abi.
1: diyorsun ama dünyanın en iyi altı numaralarından biri de hayatını kaybetmiş. Baresi. Bilmiyorum hani ben doğduğumda Milan'a transfer olmuş bir isim. İtalya milli takım kaptanlığını yapmış yıllarca. Dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi olarak adlandırılıyor. Franco Baresi vefat etmiş ve Milan'da altı numaralı formayı tamamen kaldırmış, emekliye ayırmış. 66
0: Evet.
1: yaşındayken hayatını kaybetmiş.
0: Kariyerini tamamen Milan'da geçirmiş abi. 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu,
1: Evet.
0: 1982 Dünya Kupası şampiyonluğu İtalya ile 1994 Dünya Kupası finali kaptanı, Milan formasıyla da 700 üzerinde maça çıkmış abi. Kusursuza yakın pozisyon bilgisi, oyun okuma becerisi, liderliği, topa geriden oyuna sokma kalitesi çok önemli bir futbolcuydu abi.
1: Kesinlikle. Yani ben izleyebilme şansını yakalamış biri olarak söylüyorum. Tabii ki o efsane Milan kadrosu vardır ya. Ama da o değil ama yine gene geneline bakıldığında İtalya milli takımının o efsane kadrosunu saydığında da Baresi her zaman vardır yani.
0: Abi Milan'da
1: Olgunluğuyla.
0: mesela şu
1: Evet.
0: anda 6 numaralı forma biliyorsun emekli edildi.
1: Evet.
0: Baresi'den dolayı emekli etti Milan.
1: İşte o kadar
0: Çok önemli
1: kıymetli, o kadar
0: futbolcu.
1: değerli yani.
0: Abi çok az bulunuyor böyle isimler. Yani değerli isimler, önemli isimler. Avrupa futbol adına çok önemli isimler. Şimdi Messi gitti, yaşlandı artık. Ronaldo belli bir yaşa geldi. Yani biz bu jenerasyonları izlediğimiz için çok şanslıyız. Bizden öncekiler Maradona ile Pele'yi izledikleri için çok şanslıydı. Bu böyle devam edecek abi. İleride yarın bir gün Yamal olacak. İşte ne bileyim Arda Güler olacak. Yani hep böyle çağlar, seneler gelip geçecek ama futbol adına mesela hala bir Pele, hala bir Maradona, hala bir Baresi konuşuluyorsa bunlar güzel izler bırakmış abi futbol severlere. Allah rahmet eylesin abi.
1: Vincenzo Italiano üzülmüş.

0: tür diye de söyleyeyim. Ama gerçekten bir İtalyan'dan bahsedip orada üzüntü varken diğer taraftan bize mutluluk yaşatan bir başka İtalyan oluşunu da. Ne dedik? İdeal 11'i koruma olayı çok fazla yoktu Beşiktaş'ın neredeyse. 148 maç sonrasında mı ilk defa öyle bir şey yapmışız. Ve zaten döndüğünde arkasında değiştirebilecek bir oyuncu yok. İki tane 11 ile aynı şekilde maça çıkıyor. Italiano utanmasa kendi girip oynayacak bir heyecan veriyor kenarda. Bu oyuna da yansıyor, oyuncuya da yansıyor, izleyene de yansıyor. O yüzden ben iyi bir değişim olarak güzel transferlerin yanı sıra bence... Önce hocadan konuşmak gerekiyor. Güzel bir hocamız var.
1: Abi enerjisi çok güzel. Oyuncularla ikili ilişkisi çok iyi. Soruyorum ben içeriye. Nasıl diyorum oyuncularla ilişkisi? Oyuncu nefsi çok seviyor abi hocayı. Camiayla taraftar, Beşiktaş taraftar abi böyle tırnak içinde sağ içindeki deli oyuncuları, deli teknik adamları sever abi. Sever. Yani böyle sağa koşan, bağıran, futbolcuya bağıran, işte taraftar hadi ayağa kalkın diyen teknik adamı, futbolcuyu sever abi. Çılgındır Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş'ta çılgın, olumlu, pozitif yönde bir teknik direktöre sahip oldu. Önder Hoca ile bence iyi bir ikili oldular abi. Bak burası da çok önemli. Önder Hoca'nın yaptığı işler hafife alınıyor biraz ama Önder Hoca çok güzel hamleler yapmaya başladı takıma. Hocanın futbolcularla ikili ilişkileri de iyiymiş. Devamlı her futbolcuyla birebir görüşüyormuş. Güzel şeyler oluyor abi Beşiktaş'ta. Yani Italiano Beşiktaş'a uyum sağladı abi. Beşiktaş'a böyle çılgın bir teknik adam gerekiyordu. Uyum sağladı. Ben hocamdan memnunum abi Beşiktaş taraftarı olarak. Ben
0: herkes memnun. O yüzden teşekkür ediyorum sana da ağzına yüreğine sağlık. Eksik olma.
1: Ne demek abicim? Radyo ailesine sevgiler, saygılar.
0: Eyvallah. Görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Selamlar eşine de. Çocuğa da. Yok benim için.
1: Sağ
0: eyvallah.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olasın. Murat Özen'le de konuştuk. Onunla da Beşiktaş detaylarını, ayrıntılarını paylaştık. Bağlantılarımızı yaptık. Az önce bir tane haber vardı. Bu haberin detaylarını Cihan birazdan aktarır. İrfan'ın yapmış olduğu bir haber. Fenerbahçe'de erken uyarılar diye dikkatimi çekmişti. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir gelişme oldu. Livakovic ve Osterwolde'nin satışıyla alakalı bir gelişme var. Zagreb, Dinamo Zagreb zaten Livakovic'i istiyordu. Anlaşmaya varıldığı söyleniyor. Osterwolde'yi de transfer etmek istiyor. Crystal Palace ve Roma kulübü. İki kulüp arasında hangisi iyi teklif verirse gidebilme durumu var. Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirilen kadroda değişiklik yapıldı. Vedat Muriç sakatlığını atlattı. Takımla çalışmalara başlıyor. Dünya Kupası sonrası çıktığı izinden dönen Kante de takıma dahil oldu. İsmail Kartal iki yıldızı da Sturm Graz kadrosuna eklemiş durumda. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Ve diğer taraftan Fenerbahçe'deki bazı uyarılar, olması gereken transferler, işte acil bir Cresci ya da Watkins transferi ile ilgili neler yaşanabilir, bunun detaylarını gün içinde arkadaşlarımız zaten size aktarmaya devam edecektir. Pazartesi günü yeni bir haftanın başlangıcında kısmet olursa, nasip olursa burada olmayı planlıyoruz. Bekleriz efendim.
2: Derbilerin

0: Reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
0: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
5: Preparação individuais e o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa porque já jogamos 3 jogos dois jogos amistosos. O que você acha disso?
6: Não sei, merhaba, günaydın, I don't know. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para eu poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início da temporada, como disseste, os 3 jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente. E a equipa também para nos conhecer melhor, mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos e acho que estamos bem, estamos a preparar bem.
5: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için hem bu eksikliğimi kapatmak için o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız. Ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim. Çünkü çok fazla yeni oyuncu yok ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz. Fakat bu yolda çalışıyoruz.
7: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niaga'ya teşekkür ediyoruz.
6: Rica ederim abi.
7: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
5: Qual foi o fator que você escolheu Galatasaray como seu
6: como minha equipe.
5: Numa equipa e como aconteceu todo esse processo da transferência?
6: O processo de transferência é um bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro, estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes e pelo projeto do clube, é por isso que eu veio para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa, então só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mais por causa disso.
5: Ya süreç daha uzun ve karmaşık ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum. Çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak. Kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
4: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
5: Como celebramos o campeonato, a gira na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
6: Realmente foi incrível, não imaginava que eu ia viver isso a essa idade. Mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray, algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento. E foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.

0: İnanılmaz bir deneyimdi benim için. Çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu. Çok güzel bir anı oldu benim için.
1: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
0: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
2: Estava feliz com o meu, né? Estava contente demais. Ainda por cima, ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
0: Tabii ki mutluydum, çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımla inanılmazdı, çok güzeldi.
3: Şimdi Niaga saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
0: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, o que você sente?
2: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio. Eu a entrar no estádio, a tocar no bola, eles a gritar, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles. Por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
0: Ya kendine çok müteşekkirim çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğimde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
3: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
0: Os adeptos querem muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode ficar brincar com nós.
2: Não, não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar todos juntos.
0: Problem yok. Benim için bu ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
3: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım.
2: Rica ederim.
3: İlkay onun için ne anlam ifade ediyor?
0: O que significa Ilkay para você?
2: Ilkay. Para mim é um espelho, para mim é um exemplo que eu posso seguir. É um profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, Champions e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. Eu, sinceramente, nem imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experientes ao lado dele. Ele é um. Significa como se fosse um professor. Tenho que aprender com ele. Se quero chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que um dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
0: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklım ucundan geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
4: Evet.
1: Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Lezli transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
0: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem objetivos seus próprios. E agora que tem mais um meio-campista, que chegou Leslie, tem mais competição dentro da equipa, como que vai afetar tudo isso ao seu rendimento?
2: Isso para mim não é indiferente. Eu sempre, mesmo se tivesse duas meio-campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto quando o Mister me chamar, para estar pronto. Para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo, que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer o meu trabalho.
0: Yani o iki tane, üç tane, beş tane, altı tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi

0: değiştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
1: Şöyle aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım. Oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
0: A maioria das pessoas se considera como um meio defensivo, mas ela assistiu jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para
1: Faz
0: fazer
1: lá na frente.
0: coisas boas no ofensivamente. Você sente mais cômodo em ataque ou em defesa? Primeira
1: Eu
0: partida.
1: sinto mais à vontade para ataque, mas só que como eu gosto tipo de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam isso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não conseguir como em posição 10, por exemplo, mas aqui se jogarmos com três já consigo ir mais para frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para frente. Mas é mais naquele da ajuda voltar a defender e é isso, é muito claro.
0: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek ön libero oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma, kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
2: Bu top kaybetme
0: A sua
2: o
0: posição,
2: bölgedeki
0: se é
2: oyuncunun
0: meio centro, tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando isso para perder menos bolas, porque os jogadores elites, se você faz diferença com perder menos bolas no meio campo.
1: É verdade, tem sido razão. É verdade, sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que o meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais. Mas tento sempre perder a menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro. É sempre assim.
0: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
3: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
0: Galatasaray está ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você? Que tipo de
1: Para mim,
0: experiência?
1: como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League, porque em termos de equipa é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar no Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
0: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Ve yani herkes için sadece benim için değil bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
3: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Saha içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
0: Sabemos muito bem que você dança muito bem. Quem é o segundo que dança com você?
4: Kimi? Agora? Agora danço.
0: Quem pode acompanhar-te em dançar?
4: No clube.
0: Você dança bem?
4: No clube, acho que é Marlemine.
0: Marlemine, muito melhor.
3: Can Armando?
4: Agora estou a ensinar Can Armando.
0: Şimdi Can Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişi.
3: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niega nasıl profilde bir oyuncu olacak?
0: Agora todos sabemos que tem potencial muito alto você. Onde que você imagina vai estar dentro de dois anos?
4: Dois anos.
0: Em que nível?
4: Sei que tenho potencial, porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais, cada dia aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de dois anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a dois anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de dois anos é isso que eu imagino.
0: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep ben de biliyordum, bana da söyleniyordu. Ama bunun sadece potansiyelli olmadığını, çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyorum. İki sene sonrayı düşünecek olursam, iki sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa aranızında takımı. Hayalini kurduğum şey bu.
1: Şöyle, Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine, bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliğiyse.
0: Antes do jogo do Monza, você tem um conversa com Osimhen, se não é privado, pode dar uma ideia do que é isso, porque o Osimhen é um jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Yeah. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
4: Em mim, é verdade, ele é um dos melhores exemplos para nós africanos, a África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz, e ele me ajuda muito, aconselha-me muito, desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem, é um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei, e antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial, e ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu sou a trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele, mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre, ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer, como eu, ele é um jogador experiente, tento ouvir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também na África, como eu, um dos melhores do mundo na posição dele. E só temos que seguir o passo dele.
0: Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu. Hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için. Çünkü hep yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu. Hep bir şeyler göstermeye, anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan, kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
1: Şöyle, Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hoca ile ilişkileri nasıl, ilk geldiği günden beri hoca, teknik ekip yaklaşımı nasıl, düşünceleri neler?
0: Okan Buruk é uma pessoa muito importante na história do clube, como jogador, como técnico, está escrevendo história agora mesmo, e desde que você chegou, qual é o diálogo entre ele e você?
4: Entre ele. nós falamos sempre, mas é aquela conversa normal assim.

0: não tenho assim tantas conversas com ele, mas ele é um bom treinador e ele também fala, tenta me ajudar no que é possível. E certo que ele está a fazer a história dele, ele já fez como jogador e aquele agora como treinador, ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso, ele não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
1: Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için, hem hoca hem oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
2: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
1: Ya, biz nos treinos, vimos videos de ele, está na ronda com vocês. O que você acha do duelo como jogador agora mesmo?
0: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade. Tem. E ele... É engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós, dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
1: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor, bizimle gidip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli, belki bizimle aynı şeyde değil şu anda, kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmek de açıkçası mutlu ediyor beni, gülüyorum.
2: Hocam Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve Inter forması giydi, onu da hatırlatmak isterim.
1: İyi, tamam, el sayo kampiyon. Ana Galatasaray y también jugó para o Inter.
0: Él. En él.
3: Sayın Başkan Dursun Özbek kendisini evladı gibi görüyor. Kemerburgaz'da hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
1: Que o presidente acha você como um outro filho. Tem um vídeo de ela e com você no Kemerburgaz.
0: Se você vai lembrar. Lembro. Aquele de cumprimentar, né? Assim, ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. É boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá.
1: Çok ilginç, komik bir an da o, ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
3: Evet, şey soracağım bir de, idolü kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
1: Sidi un idolu.
4: Hatta dünyada takip ettiği orta saha
1: oyuncu. Futbol mundial, meyok. No nombrou Ilkay, por exemplo, se tem um outro jogador que você...
0: Sim, eu acompanho agora, ainda por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são da minha posição. De Bruyne acompanho todos, eu gosto de todos eles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meio ídolo assim, mas eu acompanho todos, gosto de... Praticamente todos, eu acompanho todos.
1: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinho'yu çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğimi ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
3: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin farkında mı? Bunu biliyor mu peki çok fazla?
1: Çünkü bu sadece düz derbis. Na Turquia, você sabe a importância desses jogos, né?
0: É incrível. Realmente é incrível o jogo, não só o derby, mas outros jogos também em casa ou fora de casa, acho que é muito bom. E por isso eu disse, para mim é muito importante estar nesse nível agora com essa idade, porque eu sei que daqui à frente, com essa experiência que eu já estou a ter, daqui à frente vou ficar mais forte, vou estar mais acostumado a esse tipo de palco, com esse derby, assim, e sou capaz de jogar em qualquer estádio, então...
1: Evet, derbiler inanılmazlar. Fakat sadece onlar da değil, bizim hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardaki tansiyon da, seviye de çok yüksek olduğu için ben bunların her birini birer deneyim öğrenecek bir şeyler olarak görüyorum. Çünkü bunlardan çıktıktan sonra ilerideki maçlar içinde kendimi çok daha güçlü, çok daha hazır hissetmemi sağlayacak. Fakat gerçekten inanılmaz maçlar oynanıyor.
4: Evet.
2: Birkaç tane böyle özel kişisel şeyi soracağım. İstanbul'da 24 saati böyle özetlerse nasıl geçiyor acaba?
1: Agora coisas mais pessoais, digamos, como passa o 24 horas um dia
2: entre onu şaşırtan şeyler oluyor mu?
1: E qual é a surpresa mais grande?
0: Me?
1: Ou surpresa?
0: Surpresa. É surpresa mais grande é o carinho de todas as pessoas, por exemplo, comigo, eu não esperava se ia ser, por exemplo, aqui quase todos gostam de futebol, para qualquer sítio que tu fores, vai ter sempre pessoas ali a falarem contigo, até... E o meu dia passa o meu dia.

0: Se vamos treinar de manhã, corro, vou para treino e quando eu voltar à tarde fico em casa. Mas tenho miúdos lá no condomínio que são pequenos, meus amigos. Às vezes vão lá em casa, me chamam, às vezes vou brincar com eles, jogar com eles, fazer algumas coisas com eles que deixa eles felizes. Ou às vezes ficamos lá em casa, fico a divertir com eles. Passo o meu dia assim.
1: En çok şaşırtan şey nereye gidersem gideyim arabada veya herhangi bir yerde insanların benim yanıma gelip benimle konuşmak istemesi, bana ilgi gösteriyor olması, buna hala şaşırıyorum. Her seferinde benim bir günümde mesela sabah antrenman yapıyorsak erken antrenmana geliyorum. İdman bittikten sonra da aslında eve gidip ailemle, kardeşlerimle oynamakla geçiyor. Onları mutlu etmeye çalışıyorum. Çok ilginç şeyler yaptığımı söyleyemem. İdmandan çıkıp eve gidip onlarla vakit geçirip...
2: Konsol oyunu oynuyor mu?
1: Osas jogando konsol, jogando computador.
0: Futebol, jogo futebol com eles. Jogo futebol no sintético. Às vezes, quando eu não tenho treino no meu dia de folga, vou lá, jogo com eles. Eles também não acreditam, às vezes, que estou mesmo a jogar com eles. Mas para mim é o importante, porque eles são crianças. Eu sei que eles gostam muito de mim e eles querem um dia ser jogador. E esse... pequena coisa acaba por fazer diferença, ir jogar com eles, eles vão acabar por motivar mais, acreditarem, e se jogarmos com ele, ele consegue jogar lá, nós também um dia podemos chegar lá.
1: Bilgisayarından ziyade ben evimin yakındaki mahallemdeki çocuklarla futbol oynuyorum onlarla, oradaki sentetik sahada. Çünkü her çocuk gibi ben de onlar gibi başladım ve onlar da benimle oynuyor olmaktan dolayı daha da mutlu oluyorlar. Onları mutlu ediyorum. Eğleniyoruz ve onlar da hayal kuruyorlar. Bu şekilde vakit geçiriyoruz.
3: Son bir iki soru çünkü taraftar da artık üşümesini, ıslanmasını istemiyor.
1: Başlar o último pergunta porque está chovendo e os atletas estão dizendo de deixa ele.
4: Sağ içinde kendisinde güvendiği en önemli özelliği hangisi? Geliştirmesi gereken özelliği hangisi?
1: Dentro do campo, qual é o seu mais forte, a qualidade mais forte que você acha e a coisa que tem que melhorar mais? As duas coisas.
0: Mais forte. Pergunta difícil, né?
1: Bu zor bir soru oldu. En güçlü şeyim ne acaba?
3: Dinamizmi?
0: Se calhar dinâmico, eu consigo jogar em qualquer lado.
1: Herhangi bir pozisyonda, herhangi bir yerde oynayabilecek dinamizme sahibim, bunu söyleyebilirim.
0: Sou bom com a bola, proteger a bola, mas para melhorar, eu acho que ainda tenho muita coisa a melhorar, mas isso é mais com o jogo, com o tempo. Só assim que eu consigo melhorar mais, porque são pequenos detalhes que consigo aprender durante o jogo, durante os treinos.
1: Topu iyi koruduğumu düşünüyorum. Başka bir güçlü yanım. Geliştirecek çok fazla yanım olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok küçük detaylar belki ama her maç, her antrenmanda kendimde geliştirecek küçük ufak tefek şeyler bulup onların üzerine gitmeye çalışıyorum. Ama çok geliştirmem gereken şey var.
4: Türk yemekleriyle arası nasıl? En çok sevdiği yemek hangisi?
1: Comida turca. A comida turca. Se você gosta, o prato mais te gusta.
0: Por acaso eu gosto de comidas turcas. Eu gosto mais de uma pasta, massa, tegletero, que é assim. Gosto muito dessa.
1: Türk yemeklerini seviyorum genel olarak ama makarna bazlı şeyler, tagliatelle falan seviyorum.
5: Son sorumuz olsun. Galatasaray taraftarına burada ne gibi bir mesaj yollamak ister?
1: Agora sim, última pergunta, qual é a sua mensagem para os adeptos?
0: Os adeptos, primeiramente eu agradeço a eles e a todos os que me apoiam. Não só a eles, a todos os que me apoiam durante essa caminhada. E especialmente também a minha família. E para eles, vamos contar com eles essa época, mais uma época. Todos nós juntos vamos conseguir, de certeza. Com eles somos mais fortes. E vamos contar com o apoio deles. E eles também podem esperar o nosso máximo. Vamos dar o nosso máximo para que eles consigam ser felizes de novo, como ano passado. É algo que eu quero viver muito de novo. E aqui, principalmente no Galatasaray. E vamos contar com eles. İyi, obrigado.
1: Öncelikle kendine çok müteşekkirim. Hem bana gösterdikleri destek, sevgiden ve aileme gösterdikleri sevgi ve destekten dolayı ve buna devam etsinler. Çünkü bizi çok daha güçlü kılıyorlar. Hem beni hem bütün takım arkadaşlarımı. Ve biz de elimizden gelenin maksimumunu verip bir defa daha onlarla şampiyonluk kutlamak istiyoruz beraber. Çünkü ben de bu kutlamayı bir defa daha Galatasaray'la yaşamak için inanın çok hevesliyim. Onlar desteklerine devam etsinler. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıyor olacağız tekrar şampiyon olmak için.
4: Hocam öncelikle kendisine, sonra size çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Burada yoğun bir tempo içerisinde siz de özellikle bize vakit ayırdınız. Burada röportajda yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
4: Evet arkadaşlar, 90 Artı Dijital'de Galatasaray'ın önemli yıldız adaylarından bir tanesi Renato Niaga ile birlikteydik röportajda. Merak edilen tüm soruları kendisine sorduk ve cevapladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Haydi gala.
2: Kim ne dedi? Reklam.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
8: Naci hoş geldin.
9: Hoş bulduk Aydın.
8: Galatasaray'ın gündemi bir aylı hareketli ama transfer yok. Dursun Özbek, sakin kardeşim, Galatasaray'ın parasını çöpe atmayacağım. Gereken neyse onu yapacağım değil mi? Ama tepkiyi dindiremedi diye düşünüyorum. Ne dersin?
9: Katılıyorum. Tabii ki konuşulan uzun süredir birçok isim var. Fakat somut adım olmayınca Galatasaray taraftarı da tedirgin olmakta son derece haklı. Yani kalkıp rakibi olan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yaptığı hamlelere bakalım. Manchester City'den Ake'yi aldı. Marsilya'dan Greenwood'u aldı. Vedat Muriç'i aldı ve Leao için masada. Onu ayrı ilerleyen dakikalarda anlatacağım zaten detaylı ama şimdi kalkıp sadece rakip odaklı da değil, Galatasaray taraftarının endişesinin en önemli noktalarından bir tanesi Galatasaray camiası ve kulübü geçmişte yaşadığı hatalardan ders çıkaran ve ona göre hamle üreten bir camia refleksi gösteriyordu. Bugün baktığımızda geçen sezon Galatasaray belki de 4 yıllık Okan Buruk döneminde en zorlanarak elde ettiği şampiyonluğa ulaştı. Ama geçen yılki travmalarından Galatasaray yönetiminin ya da teknik heyetinin yeteri kadar ders çıkarmadığını düşünüyor Galatasaray taraftarı. Niye? Çünkü geniş kadro, geniş rotasyon diyoruz. Bugün Galatasaray A takımında Abdülkerim'in yedeği olan sol stoper yok. Galatasaray A takımında Osimhen'in arkasında forma giymesi gereken yedek santrafor yok. Galatasaray A takımında Barış Alper Yılmaz'ın arkasında oynayabilecek sol açık yok. Ya da hala işte Samsunspor'da Kasımpaşa'da kiralanmasına rağmen forma giyemeyen Eyüp Aydın Galatasaray'la kampa gidiyor. Kaan Ayhan'dan Galatasaray taraftarının bir beklentisi vesaire kalmadı. Olay sadece yıldız transferi değil. Olay sadece general getirmek değil.
8: Bütün operasyonla ilgili.
9: Yani net. Onu görmek istiyor. Sen gidip Aral Şemsir alsaydın, sen gidip bonservis elinde olan Salih Özcan'ı alsaydın ki bunları niye söylüyorum? Çünkü kapına kadar geldi. Oyuncuların temsilcileriyle görüştün ama tercih etmedin. Sen bu hamleleri yapmış olsaydın Galatasaray taraftarı evet bizim gerçekten de güçlü bir projeksiyonumuz var, planımız var. Çilek Ağustos'ta, çilek Eylül'de ama Galatasaray doğru yolda diye düşünebilirdi. Fakat Icardi gitmiş. Geçen sezon 15 gol katkısı. Noelang gitmiş. Geçen sezon 4 gol katkısı. 19 gol. Sasha Boy'u da sayı 3 tane oyuncunun gitmiş. Aspiria'yı da ekleyelim buraya. 4 futbolcu gitmiş. Gelen oyuncu sayısı 1. Leslie. Şimdi o yüzden o geniş kadroyu kurduğunda, alternatifli kadroyu da yerine koyduğunda Galatasaray taraftarı tedirgin olmakta haklı. Galatasaray'ın şu anki problemi sadece 10 numara çekeyim. Kanat forvet alayım. Bir tane de sol stoper alayım değil işte. Yani senin nitelik olarak ilk 11'den uzaklaştığın an rotasyonda kullanmayı düşündüğün oyuncularda niteliğin düşüyor, kaliten düşüyor. Galatasaray taraftarı aslında bu yüzden endişeli. Galatasaray taraftarı geçen yıl yönetime sabır göstermedi mi? Leroy Sané'yi indirdin 12 Haziran'da, Osimhen'i getirdin 31 Temmuz'da. Arada ne kadar var? 1,5 ay. Ama A dedi mi Galatasaray taraftarı geçen yıl? Herhangi bir şekilde tepki gösterdi mi? Hayır. Niye göstermedi? Çünkü belli bir plan ve projeksiyon dahilinde gidildiğine inandı ve ses etmedi. Sabırla bekledi.
10: Bütün bu tartışmaların içerisinde aklıma benim gelen soru şu. Galatasaray'da Dursun Özbek bu kadar dayak yemek yerine gider parayı basar oyuncuyu alır. Demek ki bir kaynak sorunu var. Kaynağı doğru zamanda kullanmakla ilgili bir derdi var ki bu transferleri yapmıyor diye düşünüyorum. Ne dersin?
9: Güzel bir nokta. Kaynakla alakalı değil de geleceğe dair Sayın Başkan Dursun Özbek'in doğru matematikle transfer yapma gibi bir düşüncesi var. Neden? Galatasaray mevcut A futbol takımının maaş bütçesi 110 milyon euro. Buna vergileri koyduğumuzda 160-170 milyon euro bandına çıkıyor. Şimdi paralar nerede kısmı? 170 milyon euro futbol A takımının maaş bütçesi. 80 milyon euro Osimhen'e ödedi, bitirdi. Demiştim ya, çöpsüz üzüm oldu artık Osimhen Galatasaray için. 80'i oraya koyduk, 250 milyon euro. Singo ile Uğurcan'ın taksitlerini sektirmeden ödüyor Galatasaray. Bir 50 milyon euro da oraya koydum, 300 milyon euro yaptı zaten. Galatasaray çok ciddi rakam.

0: Kanlar ödüyor. Fakat gelirleri, giderler gayet de yüksek
1: İki
0: gördüğümüz
1: sorun
0: gibi.
1: var.
0: Sadece 4 kalemde 300 milyon euro saydık. Peki gelirler? Şimdi o noktada sıcak para akışında bütün kulüplerde sıkıntılar oluyor. Görüyoruz Fenerbahçe'yi. Eski Başkan Sayın Ali Koç'un hibe ettiği rakamlar, yeni gelen Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetimiyle birlikte sağladığı kasa kolaylıkları hep konuşuluyor değil mi? Ama Galatasaray'da bu yükü çeken en temel isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Ha, kasa kolaylığı Galatasaray'da çok fazla yaşanan bir durum ve hadise değil. Galatasaray kendi yağıyla kavrulmaya çalışılan bir kulüp.
1: Ama bu
0: Ama
1: arada bir
0: bu değil
1: başarıdır.
0: ki, şunu da
1: Büyük bir
0: söyleyeyim,
1: başarı, onu
0: yüzde
1: söyleyeyim.
0: yüz. Bu değil ki Galatasaray'da çok büyük bir para ya da gelir sıkıntısı var. Hayır, Galatasaray, evet katılıyorum. 1,1 milyon forma sattı Galatasaray. Taraftar transfer beklemekte haklı. Transfer de hep biraz önce dediğim gibi generalle yıldızla olmaz. Son 4 yılda bana göre ligi kıran transfer diyebileceğimiz ifade Abdülkerim Bardakçı. Yerli oyuncu. Kaça aldın Abdülkerim Bardakçı'yı? 3,5-4 milyon euro bonservisle aldın. İlla ki her transfer 40-50 milyon euroluk olacak diye bir şey yok. Zaten bence Galatasaray yönetiminin kaçırdığı noktalardan bir tanesi de bu. Siz doğru rotasyon oyuncusunu içeri atsanız, forma rekabetini arttırabilecek oyuncuyu içeri atabilseydi Galatasaray, yerli yabancı fark etmeksizin 2 ya da 3 hamleyi yapabilseydi, yedek kulübesini güçlendirseydi, geçen yıl yaşadığı hadiseleri bu yıl yaşamamak adına belli adımlar atsaydı, bugün bu yangın bu kadar büyük ve kuvvetli olmazdı Galatasaray'da. Çok açık ve net.
1: Açıkçası şunu söylemek lazım. Giderler çok yüksek. Gidere
0: Tabii.
1: göre gelir yaratman gerekir. Biraz da anlamak gerekir diye düşünüyorum. Ama o koltuklarında bir sorumluluğu var. Aziz Yıldırım geldiğinde 3 tane oyuncuyu getiriyorsa Galatasaray taraftarı der ki haklı olarak, yani bizde kaynak sorunu yoktu kardeşim. Biz bu kadar para kazanıyorduk. O yapıyor da sen niye
0: Abi
1: yapamıyorsun gibi
0: taraftar
1: eleştiriler
0: bekler
1: gelir.
0: Aydın. Bak şimdi gelirken berbere uğradım. İyi bir Galatasaraylı. Selam olsun. Abi diyor otoparka, Rams Park'taki otoparka 67.500 lira otopark parası verdik diyor. Bak kombine değil ha. Kombineyi kale arkasında izliyorlarmış. 28 bin liraya otopark parası 67.500.
1: Vay be.
0: Şimdi taraftar bu parayı veriyorsa, bu fedakarlığı gösteriyorsa transferler nerede diye sorduğunda da zaten kimse kızmayacak. Çünkü tarih 31 Temmuz 2026. Ben 2 Temmuz'da diyordum. Yani Galatasaray taraftarı tepki gösterdi bana. Yönetim doğru hamleleri doğru zamanda yapacak diyordum. Ama 29 gün üstüne hala Galatasaray taraftarını mutlu edecek bir hamle yoksa taraftar bu soruyu sormakta haklıdır.
1: Peki, bu sorulara bir yanıt vermeye çalışıyor
0: Tabii.
1: Galatasaray yönetimi. Leao ile başlayalım. Leao konusunda Galatasaray'ın girişimleri ne durumda? Fenerbahçe tarafından edindiğim bilgiyi aktarayım. Bu konuda çok istekli ve Fenerbahçe ciddi anlamda masada. Ve bunu son günlerde de o masadaki pazarlığı Fenerbahçe önemli noktaya getirdi diye biliyorum.
0: Şimdi çok uzun bir konu. Belki de bu programın en flash, çünkü zincirleme transfer hamleleriyle en önemli, en can alıcı noktası burası. Şimdi Rafael Leao yaklaşık 1-1,5 ay evvel George Gardi tarafından Galatasaray'a önerilen futbolcuların başında geliyordu. Çünkü Milan kulübü kontratından çıkmayı düşünüyor ve Gardi de fırsat transferi niteliğinde bu sezon içinde Leao'yu sunmuştu Galatasaray yönetimine. Galatasaray'ın o gün, yani Haziran ayının başında Leao ile alakalı düşüncesi ve fikri şuydu. Ağustos ayında markette kalırsa kiralık olarak kadroma katarım ve son virajda bir kez daha çilek transferi yaparım kiralık olarak. Düşünce buydu. Ama bugün Rafael Leao Galatasaray için öncelikli hale geldiyse bunun şifrelerini ve açılımlarını çok ama çok iyi okumak lazım. Benim dün televizyon yayınım vardı. Şunu söylemiştim. Leao Galatasaray için bana göre öncelikli, yani ekstra ilk gidebileceğin oyuncu değil. Niye? Çünkü bana 10 numara lazım. Galatasaray'a 10 numara lazım. Fakat siz gidip Barış Alper Yılmaz'ın
1: Yerine.
0: bölgesine, kanadına son derece maliyetli, maaş yükü olarak da maliyetli bir oyuncu alıyorsunuz. Bana çok mantıklı gelmiyor demiştim ki dün gece ve bu sabah aldığım telefonlarla yaptığım görüşmeler olmadan evvel. Şimdi Leao konusunda Galatasaray'ın bu kadar çok ısrarlı bastırmasının ana gerekçelerinden bir tanesi, çıkarımım da bu. Artık görüştükten sonra tamamıyla bilgi olarak söylüyorum bunu. Uzun sürede bunu konuşacak bütün medya ve Galatasaray camiası taraftarı. Leao hamlesinin açılımı, Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var ve Barış Alper Yılmaz da eğer ki Galatasaray kulübü de karlı çıkacaksa, artı kazanacaksa ben gidebilirim diyor. Yani Barış Alper Yılmaz'ın önüne Leao'yu almıyor Galatasaray. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'yu düşünüyor Galatasaray. Ya burada Galatasaray yönetimine hak veriyorum. Geçen yıl Barış Alper Yılmaz'la alakalı transferin son günlerinde bir fırtına koptu. Barış Alper Yılmaz da eleştiri aldı. Galatasaray yönetimi de onu tutabilmek için çok büyük bir çaba harcadı. Galatasaray taraftarı nezdinde de Barış Alper Yılmaz

0: zaman zaman yıprandı, sonra ayağa kalkmayı başardı ama bugünkü Leao hamlesinin şifresi Barış Alper Yılmaz için erken pozisyon almak ve son dakikada bir plansızlıkla karşı karşıya kalmamak. Barış Alper Yılmaz'ı hatırlıyorsan bir buçuk ay önceki yayında şunu söylemiştim. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Monaco'nun çok net bir ilgisi var ve rakam 30 milyon euro demiştim. Ama bugün ve dün gece yaptığım görüşmeler ışığında şunu söyleyebilirim. Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var. Henüz resmiyete dönmemiş durumda. Kısa süre içerisinde Galatasaray'ın masasına resmi teklifler gelecek. Ama şu ifade ediliyor, Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan transfer olursa bu Türk futbolunda yerli bir oyuncunun Avrupa'ya transferiyle alakalı transfer rekoru kıracak, gelir rekoru kıracak. Rekorda yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na ait bonuslarla yaklaşık 35 milyon eurolardan bahsediliyor. Kısaca Barış Alper'e teklif var ve Barış Alper'e teklif olması ve oyuncunun da eğer onaylarsanız transfere sıcak bakabilirim görüşü sonrasında Galatasaray oraya Rafael Leao'yu çekip Barış Alper'in transferiyle de önemli bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Şimdi Leao konusunda hemen devam edeyim eğer ki araya bir soru sıkıştırayım diyorsan.
1: Kimden teklif varmış Barış Alper'e? Kulüp belli mi?
0: Ya da şu an kulüp için erken ifadesini aldım. Biraz daha yol alındıktan sonra o kulübü de açıklarız. Ama oyuncunun Galatasaray onay verirse transfere sıcak baktığını ya da olumlu yaklaştığını söyleyebilirim. Leao konusunda da oyuncu aynı Leroy Sané örneğinde olduğu gibi para değil kariyer diyerek Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği istikrarlı başarı grafiği sonrasında tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanmak istiyor. Galatasaray kiralama artı satın alma opsiyonuyla bu operasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ama Milan kulübü Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde zorunlu satın alma opsiyonu maddesi istiyor. Yani isteğe bağlı değil. Galatasaray'ın kiralık olarak ilk teklif ettiği rakam 5 milyon euroydu. Artı Milan şunu söylüyor. 5 artı 40 yani totalde 45 milyon euroluk paket.
1: Ve zorunlu.
0: Zorunlu satın alma opsiyonu olacak diyor. Şimdi oyuncuyu Galatasaray kendine çekmiş durumda ki Volkan Gül iyi bir Galatasaraylı Almanya'da yaşıyor. Regnum Karya'da tatil yaptı Rafael Leao. Ailesiyle birlikte hatta özel aşçısını falan getirdi onu anlatmıştım. İyi bir aile babası olduğunu söylüyorlar. Tatil arkadaşlığı yapmışlar. Leao Galatasaray'da 3 tane çok yakın dostunun olduğunu ve onlarla da görüştüğünü, Şampiyonlar Ligi atmosferini ve maçlarını izlediğini ve nitekim'de tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanabileceğini dile getirmiş. Ha Fenerbahçe'de bana göre Milan kulübü Fenerbahçe ile anlaşmak istiyor. Fakat burada Galatasaray'ı çeken yani Galatasaray'ı çeken nokta futbolcunun kariyer planlaması olarak Galatasaray'ı öncelikli olarak tercih etme düşüncesi yaşayıp göreceğiz. Ama dünkü düşüncelerimden uzaklaştım. Neden uzaklaştım? Bana göre Barış Alper elindeyse, Barış Alper Yılmaz gibi bir gücüm varsa o bölgeye Leao gibi maliyetli ve yıldız potansiyeli olan, daha doğrusu yıldız olan bir oyuncuyu niye alasın? Meğersem bu yüzdenmiş. O yüzden Leao transferini artık bu saatten sonra ben Galatasaray için mantıklı ve doğru buluyorum. Ve biraz bilgi, biraz da daha doğrusu sağlam bilgi ve biraz da öngörüyle Rafael Leao gelirse iki tane daha zincirleme olay etkilenir. Bir, Barış Alper Yılmaz'ın transferi gerçekleşir Avrupa'ya. Galatasaray oradan gelir elde eder. İki, Barış Alper Yılmaz da Galatasaray'da yerli kalitesinde ve niteliğindeki düşüş sebebiyle Barış Alper'in ayrılığıyla Galatasaray can uzunu alır. Yani Barış Alper'in kaynağı da çünkü Leao'yu Galatasaray bu sezon için kiralama formülüyle alacak. Anlaşma zemini zorunlu satın alma opsiyonunu kabul ettiğinde. Barış Alper'den gelen kaynakta can uzunu Galatasaray'a getirecek.
1: Onu neden kabul etmiyormuş Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonunu?
0: Ya isteğe bağlı istiyor. Noalang'da da aynı formülü uyguladı. Icardi de aynı formülü uyguladı. Osimhen'de de aynı formülü uyguladı. Ama zorunlu opsiyon kabul edilecek gibi duruyor. Çünkü Barış Alper konusunda da yavaş yavaş kulübe gerçekten de işte ilgi yazıları, temsilcisi üzerinden görüşmeler o konuda yavaş yavaş ciddiyet kazanmaya başlamış.
1: Yani manşet şu, Barış Alper gidiyor, yerine en güçlü aday Leao ama Fenerbahçe ile de orada bir kapışma var.
0: Gidiyor demeyelim, Rafael Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a izin verecek Galatasaray.
1: Gelirse?
0: Ha aynen.
1: Niye bir başka alternatif
0: ama yok mu? Ama 3 tane bence, Leao gelirse Barış Alper Yılmaz iyi bir rakama Avrupa'ya transfer olur. Barış Alper Yılmaz'ın geliri ve yarattığı kaynakta can uzunu Galatasaray'a getirir.
1: Bu arada
0: bence 3 hamle.
1: Peki. Şöyle bir mantığı var tabii bunun bir taraftan. Leao'yu aldığın zaman yabancı sınırının içerisine de giriyor. 10 artı 4 yapmak zorundasın. Orada hamlelerinde kısıtlanıyor.
0: Bu durumda... Ama 10 numaraya yabancı değil yerliyi çekmiş oluyorsun. O şekilde bir boşluk oluşturacaksın.
1: Onu söylüyorum ben de. O yüzden Can Uzun'la devam edelim o zaman.
0: Tabii ki.
1: Orada ve anladığım kadarıyla bir ilerleme var.
0: Hepsi aslında birbiriyle biraz önce anlattığım gibi bağlantılı hep transfer
1: Bu da
0: operasyonları.
1: aslında Dursun Özbek'in bugüne kadar neden transfer yapmadığını, transferde geç kaldığını bize anlatıyor. Kaynak yaratıp oyuncu almaya çalışıyor. Bu kadar.
0: Yani buraya da hak verebiliriz.
1: Başka
0: Buraya da hak
1: çünkü bir
0: verebiliriz.
1: formül çıkmıyor.
0: Can
1: Bu
0: Uzun.
1: arada bence şöyle bir durum var tabii. İyi bir operasyon olur yani. Oyuncunu satıyorsun,
0: Ya Barış
1: iyi bir
0: Alper
1: kaynak
0: çok
1: yaratıyorsun, önemli bir
0: farklı ve
1: oyuncu
0: benim
1: getiriyorsun ya
0: beğendiğim
1: da iki
0: oyuncu.
1: tane oyuncu operasyonu yapıyorsun.
0: Tabii ki Can Uzun çok büyük bir değer. Çok büyük bir potansiyel. Leo çok büyük bir yıldız. Geçen yılı bence iyi geçirmedi ama tabii ki yani yıldız aurası olan, o potansiyeli olan bir oyuncu Rafael Leo. Ama Barış Alper Yılmaz farklı bir oyuncu kimliğinde kanat
1: Evet.
0: oyuncusuydu, profiliydi. Bekleyip göreceğiz.
1: Yani şu Can Uzun kesin gelir bu durumda. Doğru mu anlıyorum Barış Alper giderse?
0: Can, ya oyuncunun Galatasaray'a karşı herhangi bir negatif bakış açısı yoktu. Olay sadece Frankfurt'un istediği bonservis bedeliyle alakalıydı. En
1: Orada bir
0: son
1: mutabakat var mı?
0: 40 demişti Frankfurt. Ama geçen hafta da anlatmıştım. Galatasaray'ın elini güçlendiren noktalardan bir tanesi uzun süredir Can Uzun'u isteyen Napoli ve Milan kulüplerinin Can Uzun için tabelayı 25 bandında belirlemiş olması. Galatasaray tabii ki Barış Alper Yılmaz süreci, Leao süreci netleştikten sonra bana göre daha kararlı ve cebi sağlam şekilde oturacağı için masaya o rakamı bana göre 30 bandına düşürüp 30-35 band 35 fazla olabilir ama 30 bandına düşürmeye çalışıp
1: İşi bitir diyorsun.
0: Bitirecektir diye düşünüyorum Can Uzun'la.
1: Singo'ya teklifler meselesi.
0: Ya
1: Dursun
0: Singo'ya
1: Özbek Singo'yu
0: teklifler
1: satar
0: geliyor
1: mı?
0: ama oyuncu Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor. Oyuncu diyor ki ben Premier Lig'de top 6 dediği takımlara ancak giderim. Arsenal, Liverpool bunlar benim hedefim. Manchester United. Neden? Futbolcu tarafıyla da konuştum. Bugün Galatasaray'a resmi teklif yapan Inter'de, Newcastle United'da geçen yıl Monaco'dan Singo'yu almaya çalışan kulüpler. Futbolcu da diyor ki ben gidecek olsam bu kulüplere geçen sezon giderdim. Galatasaray'ı tercih ettim. Burada bir yıl kapı gibi aslan gibi oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde performans verip ben Premier Lig'in deve dişi takımlarına gitmek istiyorum. Diyor ki aslında oyuncunun bir anlamda yaşadıkları zaten bu hayali kurdurtuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşılaşması sonrasında Liverpool direkt kontak kurmuştu 30 Eylül'deki maçtan sonra. Dünya Kupası sonrasında menajeriyle Liverpool bir daha bir kontak kurmuştu ama sakatlığı sebebiyle şimdilik o transfer çok olası gözükmüyor ama temiz bir sezonla birlikte Premier Lig'e gitmeyi isteyen Singo bugün ne Newcastle United'ı ne de Inter'in teklifini değerlendirmeyi düşünmüyor. İlgi yazısı geldi Galatasaray'a ama futbolcu seti çektiği için bonservis
1: Görüşmeler durdu.
0: olgunluğuna gelemedi.
1: Peki. Nelson ne zaman gidiyor?
0: Ha Victor Nelson geçen yıl kiralanırken otomatik olarak zaten bu prosedürdür. Sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Nelson Galatasaray'a diyor ki arkadaş tabii ki artık futbolcuların hepsinin bu 10 artı 4 kuralından falan her şeyden haberi
1: Olmaz
0: olduğu
1: mı ya?
0: için eli güçlü diyor ki madem beni göndermek
1: Ver parayı.
0: istiyorsunuz verin bonservisimi. Yok parayı istemiyor. Bonservisimi verin diyor. Ben kendime kulüp bulurum. Niye? Çünkü bonservis elinde olduktan sonra imza parası
1: İşte
0: alacak.
1: aynı şey yani
0: Gideceği kulüpler.
1: aslında.
0: Tabii
1: Evet.
0: sen kazanacağına ben kazanayım diyor.
1: Haklı mı?
0: Yani haklı diyemem. 10 artı 4 olmasa keşke.
1: Kullanır yani bunu.
0: Evet Nelson
1: Ya bu dertler şeyde de büyük var. Bunu
0: karşılıklı
1: biliyorum mesela.
0: sözleşme
1: Fenerbahçe
0: feshi
1: tarafında
0: istiyor.
1: da var.
0: Tabii.
1: Masaya otururken
0: Asıl olay orada. Sen bir
1: masaya
0: tane
1: otururken
0: Nelson'u konuşuyorsun
1: tabii.
0: burada. Orada kaç tanesini konuşacak
1: Tabii
0: belki de
1: tabii tabii.
0: Fenerbahçe.
1: Tabii. Ya dolayısıyla oyuncuya bonservisini verirse yani zorluyor iki
0: Ve
1: taraftan da tabii.
0: isteyen kulüpler de var Nelson'u. Kampa götürülme gerekçesi de bu. Çünkü İtalya Serie A'dan isteyen kulüpler var. Hatta Galatasaray'ın ilk hazırlık karşılaşmasını oynadığı Monza kulübü Nelson'u transfer etmek istiyor ki o karşılaşmada da çok iyi bir performans sergiledi. Galatasaray bonservis kazanabilirdi ama Nelson inatla eğer sözleşmemi feshetmezseniz gitmiyorum. Bonservisimi bana verin öyle giderim diyor.
1: Peki. Eli masada güçlü şu anda.
0: Tabii tabii
1: Özetle o.
0: ya öyle de olacak gibi karşılıklı sözleşme feshiyle
1: Peki.
0: Galatasaray Leao'ya kontenjanda yer açacak.
1: Bu Gardi Reinders meselesi nedir
0: Abi George Gardi Galatasaray'a çok önemli transferler yaptı. Zaman zaman iki taraf arasında ipler gerildi, anlaşmazlık oldu, Galatasaray'ın kızdığı noktalar oldu. İşte Davinson Sanchez, Como süreci gibi onları anlatmıştım. Reinders da Galatasaray kulübüne George Gardi'nin aynı Leao paketinde olduğu gibi 1-1,5 ay önce önerdiği bir isim. Çünkü City'nin kontratından çıkmayı düşündüğü bir futbolcu Reinders. Zaten Gardi'nin olayı da bu. Icardi'yi sana paket. Hop hemen erken alarma uyandırdı. getirtti. Osimhen erken uyandırdı, getirtti. Gardi zaten bunları çok iyi yapıyor. Yıldızların kulüpleriyle olan ilişkilerini çok iyi şekilde takip edip hop
1: operasyon yapıyor.
0: Orada bir kırmızı alarm yanarsa sana getiriyor. Leroy Sané'de George Gardi 6 ay öncesinden bak Bayern'le bunların arası olmayacak, uzatmayacak deyip Galatasaray'ı masaya oturtmuştu. Reinders de bu pozisyon

0: anlamda Guardian'ın önerdiği isimlerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ha Reinders'a, şimdi Leao'yu aldın, Reinders'a yer kalmıyor.
1: Ne yapacağım?
0: 10 yabancıda. Gabriel Sara konusunda menajerin ifade ettiği şu anda Suudi Arabistan'dan teklif var. Yanlış hatırlamıyorsam Al Hilal Kulübü olması lazım.
1: Tamam.
0: Gabriel Sara'yı istiyor. Ama oyuncu şu an Arap pazarına sıcak bakmıyor. Menajeri de Galatasaray Kulübü'yle görüştü ve Premier Lig'den

0: Reinders'a da kontenjan açabilir Galatasaray. Ha, hocaya sorduğumda şunu biliyorum, Okan Hoca'nın görüşü. Okan Hoca'yla da alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Hoca aslında hiçbir yabancı futbolcusunun kadroda şu an yer alan Nelson dışındaki hiçbir futbolcudan çıkmak istemediğini söyledi. Mevcut yabancıların kalması, bir tane de takviye yapılmasını istediğini dile getirdi ama Gabriel Sara sürecini yaşayıp göreceğiz. Şimdi hocanın benim ne diyeyim yadırgadığım bir ifadesi oldu geçtiğimiz günlerde. 3-4 şey yaptığım röportajda şunu söylemişti. 10+4 kuralı, ya biz zaten yerli oyuncuya şans veremiyoruz, yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz demişti. Bak buna katılırım, yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz. Ama biz yetiştirici kulüp olamayız ifadesine Okan hocanın katılmıyorum. Niye
1: yabancılar
0: katılmıyorum?
1: Üzerinde.
0: Yabancılar üzerinde, yok yabancılar özelindekine katılıyorum ama yerliler özelinde kesinlikle katılmıyorum.
1: Ve tabii ki.
0: Şimdi Okan Buruk nereden çıktı?
1: Galatasaray
0: Futbol Akademisi'nden çıktı. Okan Buruklar, Bülent Korkmazlar, Tugay Kerimoğlu, Emre Belezoğlu say say bitmez.
1: Arda.
0: Şimdi Galatasaray hep
1: Arda.
0: Aslında tarihi Arda Turan. Ya daha say bitiremezsin.
1: Yunus.
0: Yunus Akgün, Semih Kaya, Emre Çolak. Ya bir sürü sayarız. Şimdi bu noktada Galatasaray'ın ne diyeyim ikon olmuş isimleri hep aslında yetiştirici şekilde getirdiği yerli
1: Oyuncular.
0: Yıldızlar, süperstarlar oldu.
1: Tabii.
0: Şimdi o yüzden Galatasaray'la bence çok fazla bağdaşmıyor Okan Hoca'nın bu çıkışı ve kendi de üstelik Galatasaray altyapısından yetişip bu noktalara gelen bir oyuncu olduğu için bence biraz daha genç oyunculara Okan Hoca'nın şans tanıması ya da biraz daha gidip altyapı maçlarını izlemesi, akademide biraz daha bence vakit geçirmesi gerektiğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. Bu bir dost tavsiyesi benimki.
1: Diğer yandan gün gelir Dursun Özbek de der ki kardeşim hep alıyoruz, bir tane de siz yetiştirin.
0: Kaldı ki
1: transfer yok bu sezon.
0: Ya Aydın bir de bir
1: gibi.
0: Şey söyleyeceğim. Yakın geçmişteki başarılara bakayım. Barış Alper Yılmaz nereden
1: Evet.
0: geldi? Keçiören Gücü.
1: Keçiören.
0: Kerem Aktürkoğlu.
1: Erzincanspor.
0: Daha birçok örneği var da şimdi spontan geliştiği için aklıma
1: hayır,
0: geldi.
1: Hayır, bunları da bu arada
0: ya
1: şöyle.
0: Bunlar da yetiştirici olduğun için kazandığın futbolcular
1: Aynen.
0: ki Barış Alper Yılmaz'ı bu noktaya sen getirdin.
1: Onu
0: Kerem Aktürkoğlu'nu sen getirdin. Tamam Fatih Hoca transfer etti ama olgunluk ve star pozisyonuna
1: sen getirdin.
0: Okan Hoca'nın döneminde çıktılar.
1: Yani onlar da altyapı sayılır aslında. Yani biraz da olgun
0: tabii.
1: Gelmişlerdi ama aldın. Ve
0: üstüne koydun çünkü.
1: Üstüne koydun. Bir tanesini 12 milyon euroya sattın. Bugün bahsettiğin oyuncu Barış Alper bu operasyonu yaparsan Leo ve Can Uzun transferinin önünü açıyor. Demek ki kendi kaynağını üretmek her zaman iyidir.
0: Buradan
1: haklısın
0: da şuraya
1: diyorum.
0: Geçeyim. Ayhan
1: Kime?
0: Akman selam olsun. Çok yakın bir dostumdur uzun yıllardır. 11 yıl Galatasaray A takımında oynadı. Yıllarca kaptanlığını yaptı. 6 yıl içeride futbol planlamasında, kadro planlamasında mesai harcadı. 17 yıldan bahsediyoruz. Şimdi sessiz sedasız geçtiğimiz sezon devam ederken Ocak Şubat gibi Ayhan Akman görevinden ayrıldı. Şimdi bu 4 yıldır oluşturulan kadroda kimi az der, kimi çok der, kimi iyi der, kimi kötü der, kimi doğru der, kimi yanlış var. Transfer ve kadro planlamasında Ayhan Akman'ın önemli bir payı vardı. Transfer edilen oyuncularda, transfer edilmeyen ve karşı çıkılan oyuncularda. Şimdi Ayhan Akman'ın savunuculuğunu falan filan yapmak için bunu söylemiyorum. Ben sadece şunu soruyorum. Galatasaray futbol A takımı planlamasında ya da transfer organizasyonunda Okan Hoca'nın beğendiği ya da beğenmediği futbolcuyla alakalı karşıt sav ve görüş sunabilecek futboldan gelmiş herhangi bir isim var mı? Futboldan gelmiş. Hayatını futbola ve sahaya adamış. Herhangi bir isim var mı? Bak Ali olur, Mehmet olur.
1: Yok.
0: Ayhan Akman gitti. O plan ve organizasyona kim dahil edildi? Hiç kimse.
1: Belki başkan bakıyordu oradan.
0: Bu yanlış işte. Abi başkan zaten en başta, president en üst koltukta. Ama arkadaki o liyakata dayalı yapılacak olan organizasyon şemasında kim var? Hani Ayhan Akman'ı çıkarırdım. Ne bileyim işte Hasan Şaş koydum. Ayhan Akman gitti ama Mertens geldi. Var mı öyle bir hamle Galatasaray'da?
1: Yok.
0: O da yok. Yani bence buralar da doğru değil.
1: Peki.
0: Ya buraların da tedavi edilmesi gerekli diye düşünüyorum ben.
1: Sonraki sorum. Ya bu Musiala'ya çok girmenin bir alemi yok diye düşünüyorum ama bir sorayım yine de. Galatasaray diyor ki almayacağım. Burhan Can diyor ki hayır alacak diyor. Özeti bu.
0: Ya Burhan Can sahada çok emek veren, takımı yıllardır.
1: Kendini de çok riske attı. Ben tanımam Burhan Can'ı. Tanımam derken ya ben biliyorum. Ya şimdi Naci sen de yıllardır bu işin içindesin. Ben de yıllardır bu işin içindeyim. Abi şimdi kulüp diyor ki ben diyorsa ki ben bunu yapmayacağım. Israr etmek bana çok ilginç geliyor ya. Ne diyeceğim abi?
0: Ya Burhan Can'ı severim. Herkesin kendi projeksiyonu var. Kendi karakteri vesaire falan var. Burhan da tabii ki güvendiği bir kaynakla konuşmadan böyle bir haberi vermemiştir. Kalkıp zaten yoksa iddialı çıkışlara imza atmazdı ama sakin kalmakta fayda var. Transfer çünkü farklı parametrelerle oluşan ve çok değişken bir süreçtir. Bu tip açıklamalardan hepimizin kaçınması lazım.

0: Yani biz de yanlışa düşmüyor muyuz? Düşüyoruz abi.
1: Düşüyoruz
0: E
1: çok
0: işte
1: ilginç.
0: John Duran'la prensip anlaşmasına vardı Galatasaray dedik. Prensip
1: Olmadı.
0: anlaşmasına vardı ama kulübü çok daha fazla talepte bulundu. Olmadı.
1: Abi Galatasaray hiç
0: Yani
1: gitmemiş mi yani bu Musiala ya?
0: abi
1: Bu...
0: Musiala'ya gitti Galatasaray
1: Ya tamam.
0: zaten. Yani Musiala haberini söyleyenlerin en başında kim geliyor? Serdar Ali Çelikler geliyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda Murat Aşık bile söylemiş Fenerbahçe yayında Musiala Galatasaray olayını.
1: Ben onu
0: Şimdi
1: bildim o
0: biraz
1: yayında.
0: orada parmak
1: Birisi
0: izlerine
1: mesaj atıyor bana.
0: Anlatabilirim aslında bu Musiala şemasında ama neyse şunu söyleyeyim. Galatasaray Haziran ayının sonunda yani yaklaşık bir ay evvel Musiala ile alakalı hayal kurdu. Zaten bu tip yıldızlar üzerine Galatasaray'ın hayalleri her zaman var. Leroy Sané'yi çekmiş adam geçen yıl.
1: Peki.
0: Musiala'yı da nasıl ne üzerinden çekerim dedi. Can Uzun'un menajeri üzerinden çekerim dedi. O da nasıl oluştu? Musiala sakatlıktan çıktı. Bayern oraya oyuncu transferi yaptı. Düzenli oynayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği bir takım. Acaba Musiala'yı kiralık olarak alabilir miyiz? Hani Bayern'in de kadrosu geniş. Burada oynatalım biz.
1: Evet.
0: Oynama garantisiyle. Abi direkt olarak zaten Bayern Münih'te. Oyuncu tarafı da hani bir reklam var ya aklından bile geçirme. O şekilde bir yanıt
1: Konuyu
0: veriyor
1: kapattılar yani.
0: Galatasaray'a. Ve konu kapanmak zorunda kalıyor. Yoksa ah keşke diye Galatasaray'ın düşündüğü ve hatta Leroy Sané falan konuşuyor Musiala'yla. İlkay devreye giriyor falan. Ama oyuncu tarafı da Bayern tarafı da yok diyor. Ve
1: İşte bitiyor.
0: olay
1: Peki.
0: bildiğim kadarıyla bitiyor.
1: Peki. Yani en azından orada bir ateş yanmış. Ama
0: Ha bir de şu var.
1: iş biraz da
0: Şimdi
1: şeye döndü.
0: Bayern'e de haksızsın diyemezsin. Niye biliyor musun? Çünkü biz olmuşu gelip oynatan ve tüketen bir futbol ülkesiyiz. Bizde hiç 19-20 yaşında gelip gelişimine katkıda bulunup eğitip yolladığımız bir yıldız var mı abi? Var
1: Yok.
0: mı? Şimdi Bayern de o yüzden tüketen bir futbol ülkesine yanlış anlamayın. Musiala'yı verir mi?
1: Şöyle böyle bir kulüp arıyorsa dediğine katılıyorum.
0: Ya bir Galatasaray
1: Soru işareti.
0: tarihinde Frank Ribery'i sayarım ben. Ama adam
1: O başka bir
0: 6 ayda
1: operasyon.
0: kaçtı gitti. Başka bir operasyondu.
1: O şey vardı ya Galatasaray bir ara Barcelona'dan getirmişti kaleci. O iyi bir kaleciydi.
2: Penya.
1: Penya. Peki.
0: Ama Musiala da şu anda Almanların göz bebeği abi.
1: Ama yani şunu da
0: Maaşı
1: söyleyeyim.
0: 25 milyon euro. Diyorlar ki mesela onu da görüyorum. Herkesin haberciliğine çok büyük saygım var. Hepsine saygı duyuyorum genç kardeşlerim. Ama Musiala'nın maaşını sadece Avrupa'da Türk kulüpleri ya da Galatasaray karşıladı. Arkadaş Bayern Münih göz bebeği olan bir oyuncunun sözleşme maliyetini karşılasın diye verir mi X bir yere? Bayern Münih kâr eden ve dünyanın en zengin kulüplerinden bir tanesi. Real Madrid diyoruz ya Bayern şirket gibi yönetiliyor.
1: Öyledir canım. Başka bir
0: Yani o
1: şansı yok.
0: yüzden yani Musiala'nın kontrat maliyeti için Galatasaray'ı tercih etmez yani Alman kulübü.
1: Ama iş şeye döndü. Ben çok eski tarihten hatırlıyorum. Sonra buna dair çok espri de üretildi ama
0: Evet.
1: bir dönem Lille'de oynarken Eden Hazard, Fotomaç her gün şey yazıyordu. Fener'e geldi. Fenerbahçe'de her gün yalanlıyordu. Ona döndü yani. Böyle bir
0: Ya.
1: durum. Peki son olarak
0: Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Dün Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. Galatasaray kampından Sayın Abdullah Kavukçu 2 gün önce döndü. Ve dün de önemli bir toplantı gerçekleştirildi.
1: transfer toplantısı.
0: Sayın Başkan Dursun Özbek'le birlikte. Hani takımla dönmeyi hiç beklemeden artık vakit kaybetmemek için harekete geçmek adına bu hamleyi yaptı. Sayın Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek bir araya geldiler. Ve gözüken o ki biraz önce yayın başında anlattığım gibi Leo gelişi Barış Alper transferi Can Uzun hamlesi Galatasaray'da bence yakın zamanda çok fazla konuşacağımız gündem maddeleri gibi duruyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Galatasaray'ın bence bunu çok iyi anlatıp artık harekete geçmesi lazım. Neden? 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. 8 Ağustos'ta Villarreal maçı var. Sosyal medya üzerindeki bu tepkiler tribüne yansırsa o sıkıntı yaratır Galatasaray'da
1: peki
0: onu söyleyeyim.
1: son sorum. Bu Yusuf Demir bir açıklama yaptı.
0: Evet.
1: Galatasaray diyor beni baltaladı özetle. Bana yanlış tedavi uyguladılar.
0: Yok yok iğneler
1: Zorladılar.
0: demiş ha.
1: Yani şunu söylüyor. Özetini söylüyorum çünkü. Galatasaray'daki süreç benim için oldukça zor geçti. Sakatlığımdan sonra ayak bileğimi ayakkabı bile giyemeyecek hale geldim. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem söylendi. Bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Tıbbi süreçlerde ciddi problemlerle karşı karşıya kaldım ve yaşananlar beni gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak zorladı.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam bitti.
1: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
2: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün tabii bu hafta sonu programımızda birçok konuyu ele alacağız. Birçok konukla beraber sohbet edeceğiz. Ancak Sayın Aziz Yıldırım'ın da programımızın bir kısmında çıkıp açıklamalarda bulunacağını bir kez daha vurgulayalım. Çünkü şu anda Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu heyecanı yaşanıyor. Yüksek Divan Kurulu'nda bir gözümle takip ediyorum ama biz yine içeriğimize devam edelim. Biz Selim Hoca ile beraberiz. Selim Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk herkese, iyi hafta sonları.
2: Selim Hocam böyle dinamik bir giriş yapmak istiyorum ama belli başlı spor kanallarından şöyle bakıyorum, manşetlere bakıyorum. Muhammed Salah haberleri hala da yazılıyor. Şu anda Trabzonspor'a yazılıyor. Selim Hocam ne şu oluyor anda... süreçte ne oluyor?
3: Ya şu anda Trabzon'a yazılıyor Salah ama ben şu anda iki tarafın da yani biz aslında şurada şöyle başlayalım. Geçen hafta bir Salah bitmiş esprisi yapmıştık aldığımız bir istihbarat üzerinden. Aslında biz hala haberimizin arkasındayız. Ben Önder Özen'in açıklamalarına rağmen Beşiktaş'ın hala masada olduğunu ve aslında Önder Özen'in açıklamalarının da bir pazarlık masası stratejisi olduğunu düşünüyorum. Yani Trabzon'a bugün haberinin çıkması enteresan. Bu bana biraz Salah tarafının da bu transfer pazarlığında bir koz elde etmeye çalıştığını hissettirdi. Ben açıkçası Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın böyle maliyetli bir transfere izin vereceğini, böyle bir transferin altına imza atacağını pek düşünmüyorum açıkçası.
2: Ya iki kere de yalanladı zaten Trabzonspor, hala da.
3: Evet.
2: Baya baya haberler çıkıyor. Yani bu biraz menajerlerin stratejisi mi hocam? Yani siz bunu tabii ki daha iyi bilirsiniz ama bu menajer stratejisi midir? Yani bu olur mu yani böyle şeyler genelde?
3: Olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey de var, hani Trabzonspor'da şu anda transfer pazarında olan sözleşmesi bitmiş bir oyuncunun şartlarını öğrenmek istemiş olabilir. Bildiğimiz gibi Ulay'ı Fiorentina sattı Trabzonspor'a yüksek bir meblağa. Şu anda oradan elde edilmiş bir fon var. Bu fonun değerlendirilmesi hususunda yani Salah transferinde de devreye girilmiş olabilir. Ama ben bunun biraz daha oyuncunun şartlarını öğrenmek ve aslında böyle bir ihtimal varsa en azından nasıl bir maliyette çözümleneceğini öğrenmek için olduğunu düşünüyorum Trabzon cephesinde. Salah cephesinde de Trabzonspor'la yapılan görüşmelerin Beşiktaş'la olan transfer masasında el arttırmak için kullanıldığı kanaatindeyim. Yani biraz daha böyle yorumlarım bu durumu. Ben Trabzon'un çok ciddi bir şekilde ilgilendiğini ve Trabzon'un en önemli transfer adaylarından birinin Muhammed Salah olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası. Başkan da bunu doğruluyor zaten.
2: Yani %100 yani Selim Hocam zaten benim de tabii ki hem sizin gibi önemli bir referansımız var. Yani aynı zamanda birçok gazeteci ve vesaire hatta medyada yer almayan biraz daha Beşiktaş yönetimine yakın isimlerden de duyduğumuz üzere yani Muhammed Salah işinin sizinle de konuştuğumuzda biraz daha hani aslında konuyu daha da nihai bir yere doğru götürmüştük. Yani nitekim evet tabii ki belli başlı transferler birazcık gecikebiliyor. Peki hocam yani şöyle bir ihtimal de var mı? Yani şimdi Muhammed Salah tatil yapmak istiyor ve Muhammed Salah kampa gelmeden esasında bu süreçte hem tekliflerde birazcık teklif yükseltmek hem de şöyle yani bu antrenman döneminde oyuncu da ki zaten hani Dünya Kupası'nda da Dünya Kupası sürecinde de birçok oyuncu da tatil yaptı diyelim. Selim Hocam yani oradaki o tatil penceresini mi biraz da değerlendirmek istiyor Salah diye sormak isterim size.
3: Yüksek bir tempodan çıkmış oyuncu. Hani Premier Lig oyuncusu. Liverpool'un zaten bu sezon kaç maça çıktığını hepimiz biliyoruz. Bir Bodrum'da olduğu haberleri de gelmişti Salah'ın bu arada. Hani oyuncunun bizim ülke topraklarında olması da bu arada hani transfer görüşmelerini biraz daha kolaylaştırıyordur. Hani oyuncuya şu anda daha ulaşabilir olduğunu düşünüyorum Türk takımlarının iletişim anlamında. Hani hazır buradayken ya da hani şu anda burada mı kendisi bilmiyorum ama hani irtibat

0: Fuat en azından buradayken kurulmuştur diye düşünüyorum. Bir yandan da oyuncu şu anda kendisi için en ideal transferi arıyordur. Bunun için de bir sürü takımla görüşmesinde bir problem görmüyorum. Fakat özellikle Trabzonspor'la görüşülmesinin biraz Beşiktaşlı olan transfer hikayesinde de koz olarak kullanılmak istediğini düşünüyorum. Yani birazcık böyle okudum bu haberi.
1: Şöyle bak, Bülent Bey yazmış, bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki Salah Trabzon görüşmesi konuşuluyor, doğru mudur demiş ki. Siz de doğruluyorsunuz hocam değil mi?
0: Ya, Bülent Bey, ben açıkçası kişisel bir haberim yok şu anda. Benim elime ulaşan bir şey yok. Salah'ın Trabzonspor'la görüştüğüyle alakalı. Zaten Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da bunu yalanlamıştı. Fakat ya biz de haberleri bugün gördük. Yani görüşüyor olabilirler pek tabii ki, ama tekrar yineleyelim. Yani Trabzonspor'un mali yapısı içerisinde, aynı zamanda transfer stratejisi içerisinde Muhammed Salah transferi biraz yabancı kalıyor gibi hissediyorum. Ben pek gerçekliği olduğunu düşünmüyorum bu transfer ihtimalinin.
1: Çok katılıyorum. Peki Selim hocam, yani sizin çok iddia ettiğiniz, hani Beşiktaş'a iddia ettiğiniz bir durum vardı Salah yönünde. Haklının acelesi yok mu dememiz gerekiyor?
0: Haklının acelesi yok. Ben yayının başında da söylediğimiz gibi Salah haberimizin arkasındayım. Yani zaten böyle yıldız oyuncuların transferi de hemen hadi Temmuz'da, Ağustos başında bitirelim, kampa dahil edelim, biliyorsunuz bizim ligimizde pek olmuyor. Oyuncular transfer pazarında Avrupa'nın 5 büyük liginde bulabileceği en yüksek kontratı arıyor. Onun dışında hani ligimize gelmek için farklı tereddütleri olabiliyor. Ya ben Salah transferinin gerçekleşeceğini düşünüyorum bir noktada, ama bunun da yine yaz arası sonuna kadar olacağını, bizim hani önümüzdeki yakın gelecekte bununla ilgili bir hani konunun kapanması gibi bir şey görmeyeceğimizi, hani bu konunun biraz da tabiri caizse sakız gibi kullanılıp transfer pazarlıklarında ele alınacağını düşünüyorum.
1: Selim hocam, şimdi tabii ki sizinle her zaman yayın öncelerinde de azıcık sohbet ederiz veyahut da konu başlıklarımızı belirleriz, ama sizden de aldığım aslında yetkiye dayanarak, normal şartlarda tabii ki Selim Hoca ile her zaman Galatasaray'ı konuşuruz, ama Beşiktaş penceresine girmek istiyorum. Yani Beşiktaş tarafıyla alakalı hocam söyleyecekleriniz var mı? Özel bir haberiniz var diye aslında duydum. Dilerseniz aslında özel haberinizle başlayalım. Ondan sonrasında tabii ki konuyu tabii ki dallandırıp budaklandırırız diye düşünüyorum. Hocam,
0: ben Beşiktaş'ın hala forvet transferinde çok yıldız bir isimle görüştüğünü duydum. Bu oyuncu maliyetli bir oyuncu. İsim vermeyelim ama daha önce İtalya Ligi'nde oynamış bir oyuncu. Zaman zaman magazinel olarak da gündeme gelmiş bir oyuncu. Yani forvet transferinde bu profilde bir oyuncu alınacağı haberini ben aldım. Beşiktaş'taki kaynaklardan iletildi bu. Onun dışında genel olarak Beşiktaş'tan bahsetmek gerekirse, sezonu Michelin maçıyla açtı Beşiktaş. İskandinav takımları hepimizin bildiği gibi sezonu erken açıyor ve genellikle kadro yapısında fiziksel kapasiteleri yüksek oluyor. Her zaman bizim temsilcilerimiz için de zorlu rakipler olmuşlardır. Turu gol yemeyerek geçmeleri bence etkileyiciydi. Yine takım içinden bana iletilen haberlere göre sezon başı kampı oyuncular için zorlu geçiyor. O yüzden bu iki maçın biraz daha kontrollü oynandığı bilgisini aldım. Hani Vincenzo Montella'nın yükleme yapıyor belli ki. Onun dışında şunu söyleyelim. Biz muhtemelen Beşiktaş'tan İtalyano'nun teknik direktörlük tarzıyla uyumlu olacak şekilde ofansif ve baskılı bir oyun izleyeceğiz sezon boyunca. Zaten tepeye oynamak isteyeceklerdir ve hani ligimizde de bu taktiğin tepeye oynayan takımlar için etkili olduğunu zaten biliyoruz.
1: Doğru.
0: Italiano da şöyle bir teknik direktör, bunu da altını çizelim. Yüksek presli ve baskılı bir oyun oynandığı için oyuncular fiziksel olarak zorlanıyor ve

0: teknik direktör de daha derin bir kadro istiyor rotasyon yapabilmek için. Daha geniş ve hazır bir kadro ile çalışmaya önem veriyor. Bologna ve Fiorentina dönemlerinde arka arkaya 100'den fazla maçta ilk 11'ini değiştirdiğini görüyoruz biz Vincenzo Italiano'nun. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın transferde şu anda biraz frene basmış gibi görünse de birkaç tane daha hazır isim takıma katacağını düşünüyorum. Bu arada yeni transferler Salih ve Nübel'in ne kadar kilit isimler olduğunu gördük. Bu daha önce de söylediğimiz az önce yüksek baskılı ve geride açık vermekten çekinmeyen bir oyun stili için Nübel gibi bir sweeper keeper'la oynamak da çok büyük fark yaratıyor. Bunu da zaten Michelin maçlarında bir fragmanını gördük diyelim.
1: Selim hocam, yani açıkçası çok çok güzel yorumladınız. O yüzden sizi yani bölmek zaten ne haddime ama tabii ki Beşiktaş'ı konuşuruz. Beşiktaş'ı yorumunu yaparken çok da bölmek istemedim. Aralarda bir iki tane daha soru sormak istiyorum. Şimdi sizin tabii ki bir duyduğunuz istihbarat dolayısıyla bir İtalya'dan bir forvetin altını çizdiniz. Yani bu oyuncu, ben en azından ben bir isim sorayım çünkü çok fazla gündemi de meşgul etti. Yani Vlahovic mi bu isim, İtalya'daki isim? Çünkü çok fazla gündemi meşgul ettiği için en azından o şekilde soralım. Vlahovic ise bizi doğrularsınız Selim hocam, çok sevinirim. Başka bir isimse lütfen hocam sizde kalsın.
0: Ben bu konuda şimdilik bir yorum yapmayayım. Çünkü peki, hani Beşiktaş yönetiminin transferlerde çıkan isimler dolayısıyla medyada ve sosyal medyada çıkan isimler dolayısıyla transfer masasında zorluklar yaşadığını, biraz da bununla ilgili serzenişte bulunduğunu biliyoruz. Ya ben şimdi bir isim, yani evet doğrulayabileceğim bir isim var aslında ama şimdilik doğrulamamayı seçeceğim.
1: Peki, peki hocam.
0: İtalya'dan diyelim santraforumuz ve fiziksel kapasitesi yüksek bir santrafor olacak Beşiktaş'ın santraforu diye duydum. Ohun da biraz daha yedek forvet veya kanat forvet şeklinde kullanılacağı bilgisi de ulaştı bana bu arada.
1: Peki hocam şöyle bir şey de size sormak istiyorum. Sonra dinleyicilerimizin tabii ki bir teveccühü var zaten size karşı. Onların da mesajlarını iletirim hocam ama şöyle bir ihtimal mi? Yani kanat forvet dediniz. İşte tepede o Beşiktaş'ın alacağı yeni santrafor sol kanatta misal mesela Oh'tan bahsedebiliriz. Çok ofansif oynaması gerektiği zamanlar Beşiktaş'ta böyle bir şey görebilir miyiz diye sormaya çalışıyorum. Önde forvet, solda Oh, arkasında da Trossard'la Orkun'un çift 10 gibi oynadığı, yani aslında 4-1-4-1'in çok daha ofansif varyantlarını görecek miyiz hocam Beşiktaş'ta diye sorayım.
0: Önce Trossard'dan bahsedelim isterseniz konu açılmışken. Hem 10 numarada hem kanatta oynayabilen bir oyuncu. Ama orta saha rotasyonu biraz daha kalabalık şu an Beşiktaş'ın ve Orkun Kökçü gibi çok önemli versatil bir oyuncusu var. Ben Trossard'ın sezon başında önce kanatta değerlendirilip bu bahsettiğimiz forvetin ileride oynayıp zaman zaman Oh'un sağ kanatta değerlendirileceğini düşünüyorum. Şu anda Beşiktaş'ın sağ kanatta opsiyonları kısıtlı. Salah transferinin arkasındayız haberimizin diyoruz ama hani transfer döneminde ne olacağı da pek belli olmaz. Ben Oh'un öncelikle kanat forvet olarak bazı maçlarda değerlendirileceğini, çünkü şu anda forvet transferiyle ilgili bahsettiğimiz isim de yüksek profilli bir isim. Ona önceliklendirecektir kadroda diye düşünüyorum. Oh'un biraz daha sağ kanat forvet rolünde destekleyici bir oyuncu olarak kullanılacağını duydum. Zaten tempolu bir oyuncu. Fiziksel kapasitesi de yüksek bir oyuncu. Hani Koreli oyuncuların zaten önemli özelliklerinden biri oluyor.
1: Genelde öyle oluyor. Doğrudur hocam.
0: Biraz daha kenarda da değerlendirilebileceği haberi bana iletildi.
1: Selim hocam, sorulara geçmeden önce şöyle Yenal Bey'in bir mesajı var. Umarım iyi yayınlar demiş. Umarım Salah Arabistan'a gider. Orada Cristiano Ronaldo'dan şöyle bir nasibini aldıktan sonra maliyeti düşer. Biz yine dünyanın parasını sonradan veririz ama biraz maliyeti düşer, öyle gelir falan gibi bir yorum yapmış. Şaka tabii demiş. Fitise gelsin demiş. Fit olacaksa. Salah'ın fitlik durumuyla alakalı hocam bir bilginiz var mı? Yani Salah'ın şu anda böyle bir fiziksel kondisyonunun düşme gibi bir söylentileri çok fazla dönüp dolaşıyor. Hocam siz tabii ki belli başlı tabii verilere de sahip olan bir insansınız. Yani sizin aldığınız istihbarata göre Salah'ın şu andaki fizik durumu nasıldır hocam? Size bir soralım.
0: Yani Salah'ın fizik durumundan açıkçası haberim yok ama şöyle bir yorumda bulunabilirim konuyla ilgili. Yani Salah'ın Liverpool'da yıllar içinde yaşadığı düşüşü takip ettik hepimiz. Fakat düşüş yaşamaya başladığı yer çok yüksek bir nokta. Yani fiziksel kapasitesinin ne kadar kuvvetli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Premier Lig oyuncusu, Liverpool oyuncusu. Dolayısıyla hani her ne kadar fiziksel bir düşüş yaşasa da ben ligimizde pek zorlanmayacağını düşünüyorum Muhammed Salah'ın.
1: Selim hocam, şimdi bir tane daha Mete Bey'den bir mesaj gelmiş. Demiş ki Mete Bey, 141 maç sonra iki defa arka arkaya aynı ilk 11 ile ilk defa çıkan bir hocaya sahip Beşiktaş demiş. İlginç ve çok güzel bir bilgi vermiş. Yani Vincenzo Italiano'nun genelde kadroları böyle biraz daha fazla oyuncuyla veyahut da daha fazla rotasyonla kullanmayı sevdiğini ifade etmiş. Doğru. Selim hocam, yani böyle bir bilgimiz var mı? Beşiktaş'ta çok fazla rotasyon görecek mi? Son sorumuz olsun. Sonradan tabii ki sizin daha da uzmanlık alanınız Galatasaray'a geçmek de isterim ama doğru. Son sorumuz böyle olsun.
0: Bunu zaten az önce Bologna ve Fiorentina dönemlerinden bahsederken hocanın belirtmiştik. Dinleyicimiz de zaten ekleme olarak söylemiş. Hani maç sayısını söylemiş 142 diye. Çok doğru. Hoca, yani daha doğrusu Vincenzo Montella diye hitap edelim. Çok yüksek baskılı ve geride alan vermekten çekinmeyen bir futbol mentalitesine sahip. Dolayısıyla fiziksel olarak oyuncular maçlarda zorlanıyor. Bunu da rotasyonla giderebiliyorsunuz biliyorsunuz. Doğru rotasyonlar yaparak, doğru oyuncuları doğru maçlara saklayarak siz pres gücünüzü koruyabiliyorsunuz. Böyle olunca da böyle 142 maçta ilk defa iki maç üst üste aynı kadroyla çıkılan bir görüntü oluyor. Ben Mitchell'in maçında kazanan kadroyu bozmamasını şaşırmadım açıkçası. Zaten dediğimiz gibi çok da kontrollü geçti maçlar. Hiç gol yemeden kazandı Beşiktaş takımı. Bakalım ligin hazırlık aşamalarında ve başlangıç aşamalarında nasıl performans gösterecekler.
1: Hocam tabii ki merak ediyoruz. Bir günde sizinle beraber yan yana bir Beşiktaş veyahut da bir Galatasaray müsabakasını takip etmek veyahut da bir Fenerbahçe müsabakasını takip etmek tabii ki benim için bir onur olur. Hocam tabii ki hazır sizinle konuşuyorken yani Galatasaray tarafına da geçmek istiyorum. Şimdi Galatasaray'da Leslie Ugechukwu hamlesi gerçekleştirildi. Hocam şimdi Leao konusunda bir çalım hikayesi mi var? Yani Fenerbahçe istiyor mu? Galatasaray istiyor mu? Yani orada kızışan bir tablo mu söz konusu? Hocam şu Leao düğümünü, bize bu kör düğümü böyle birazcık daha ferahlatabilir misiniz? Bir iki tane ipi oradan böyle aradan çıkararak bize daha temiz bir bilgi verebilir misiniz hocam? Siz
0: de. Düğümü bir çözelim. Şimdi geçen hafta konuştuğumuzda Leao hakkında burada bir transfer çalımı hikayesinin aslında olmayacağını, Fenerbahçe'nin kadro yapısı ve eksikliklerine daha uygun bir oyuncu olduğunu söylemiştik. Fakat geçtiğimiz haftadan bugüne benim bu konudaki fikrim birazcık değişti. Çünkü Barış Alper Yılmaz için Everton yetkililerinin İstanbul'da olduğu haberleri yazıldı. Bu konuda da istihbaratımız var. Orada bir transfer görüşmeleri sürüyor, ona da değiniriz. Şimdi Barış Alper'in takımdan ayrıldığı denklemde bu sefer Galatasaray'ın kadro yapısı, Rafael Leao gibi fiziksel kapasitesi yüksek bir oyuncuya daha çok ihtiyaç duyuyor oluyor. Ve bu durumda aslında ne olmuş oluyor? İki takımın da şu anda Rafael Leao'ya gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Böyle durumlarda da bir transfer çalımı hikayesi izleyebiliriz diye düşünüyorum. Yalnız ben Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz satışına neredeyse şartlanmış bir transfer olacağını düşünüyorum Leo transferinin. Hani o görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa ve Barış Alper takımda kalacaksa Leo transferinden vazgeçilebileceğini düşünüyorum hala. O zaman biraz daha Fenerbahçe'ye yakın görürüm. Ama Barış Alper'in satışı da ne kadar Galatasaray takımı için doğru olur. Hani biz seninle daha önceki zaten istişarelerimizde şey diye konuşmuştuk. Hı-hı.

0: bu takımın aslında önemli önceliği takımın korunması ve bir kaliteli 10 numaranın transfer edilmesi şeklindeydi.
1: Doğrudur hocam.
0: Şimdi siz takımınızın bel kemik oyuncularından bir tanesinden kaç paraya olursa olsun vazgeçiyorsunuz. Ayrıca Türk kontenjanında milli takım oyuncusu. Biraz ben Leao transferindeki hareketliliğin Galatasaray tarafında Barış Alper'e gösterilen ilgi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir transfer çalımı hikayesine geçen haftaya kıyasla daha yakınım.
1: Selim hocam, şimdi benim aldığım bir istihbarat var. Yani de yayında paylaşayım. Belki siz beni doğrularsınız veyahut da yanlış duymuşsun can şeklinde. Tabii ki bilgimi belki düzeltebilirsiniz ama Leao konusunda oyuncu tarafıyla Galatasaray'ın daha yakın olduğunu, yani oyuncu tarafı Leao tarafı Galatasaray'la bir tık daha daha anlaşılabilecek bir noktada olduğunu ama kulüpler bazında da Fenerbahçe'nin Milan'la daha yakın olduğu gibi bir istihbarat aldım. Hocam doğrular çok mısınız doğru. Veyahut da ne yorum söylersiniz bu konuda?
0: Çok doğru. Bunun da çok basit bir sebebi var. Şu anda bildiğimiz gibi Galatasaray yönetimi Başkan Dursun Aydın Özbek önderliğinde en büyük bütçeyi 10 numara transferine ayırmış durumda. Yazılı ve dijital medyada gördüğümüz gibi Rafael Leao ve diğer birçok transferde şu anda öncelikle kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonlu transfer haberleri konuşuluyor. Milan'ın da yeniden yapılanma içerisinde olduğunu ve yüksek bonservis bedelleri ödeyerek yeni oyuncular kadrosuna kattığını biliyoruz. Bu durumda çok doğal olarak Milan takımı doğrudan bonservisini ödeyebilecek bir Fenerbahçe ile anlaşmayı tercih edecektir. Hani oyuncuyu bir seneliğine daha cüzi bir bedelle Galatasaray'a kiralayıp bir sonraki sezon bonservis parasını elde etmek yerine. Bir yandan da işin diğer kısmı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde garanti bir şekilde boy gösterecek olması. Hani Rafael Leao Şampiyonlar Ligi'nde kendini tekrar parlatmayı ve Avrupa'nın büyük bir takımına transfer kovalamayı isteyecek profilde bir oyuncu. Ben bu Milan'ın Fenerbahçe ile daha yakın olup Leao'nun Galatasaray takımıyla daha yakın olmasını biraz bu duruma bağlıyorum. Fenerbahçe'yi bonservisine direkt verebilir mentalitede görüyorum. Galatasaray'ı ise biraz daha buradaki fonları 10 numara transferinde kullanıp taraftarın gazını almak istediğini düşünüyorum.
1: Güzel, güzel.
0: Öyle söyleyebiliriz.
1: Peki Selim hocam, şimdi tabii ki birçok konumuz var, birçok dinleyicimiz var, birçok da mesajımız var. Ben de anlıyorum şu anda tabii ki sirenlerde zaman zaman olabiliyor. Zaman zaman yayınımıza böyle şeyler gelebiliyor ki hocamız da bize her zaman en temiz, en doğru bilgiyi en hızlı şekilde, en rahat ve en anlaşılabilir şekilde anlatmaya bize gayret ettiğinde her zaman biliyoruz. Bir kere daha teşekkür ederiz Selim hocaya. Selim hocam, şimdi bir dinleyicimizin şöyle bir yorumu var. Yani Beşiktaş'ta böyle tur garantilendikten sonra kadroda düşünülmeyen isimleri hocanın sahaya sürmesi üzerinden bir reaksiyon olduğunu dikkat çekmiş yani Uğur Bey ve sizin dikkatinizi çektim mesela Hacı Ahmetoviç gibi bu tarz oyuncuların bir anda sahaya atılması, yani böyle bir uygulamayı çok fazla takımlardan görmüyoruz. Bu konu hakkında söyleyecekleriniz var mı? Kulüplerde çünkü çok fazla en azından resmi maçlarda, hedef maçlarda iş bitti, yani işin bittiği, yani kontratından çıkılmak istenen oyuncuları sahaya atması üzerinden bir yorumunuz var mı? Bir dinleyicimiz bunun altını çizmiş. En azından size yöneltmiş olayım hocam.
0: Bu durumun iki bacağı olabilir. Birinci bacağı oyuncuların transfer pazarında olmaları sebebiyle hani sahada kendilerine transfer olacakları takıma kanıtlamak için bir fırsat vermek. İkinci bacağı da Vincenzo Italiano'nun oyunculara son bir şans verip belki de kendi rotasyonunda kullanıp kullanamayacağına bakmak istemesi olabilir. Ya zaten tur çok artık garantilenmişti diye gördüm ben. Yani ilk maçı zaten 1-0 kazanmışsınız, ikinci maçta artık koparmışsınız. Yani bu tarz kadroda düşünülmeyen, transferi öngörülen oyuncuların veya kadroda şans bulup bulamayacağı belli olmayan oyuncuların sahaya atılmasında bir problem görmüyorum.

0: hocanın takdiridir. Bu arada takımın çok ağır bir sezon başı kampı geçirdiği bilgisini iletmiştik. Bundan dolayı da maça çıkmış oyuncuların kadroyu da bozmadığını da altını çizmiştik. Maça çıkan oyuncuların dinlendirilmesi için yapılan bir uygulamadır diye düşünüyorum.
1: Vallahi Selim hocam, sizinle sohbete doyamıyorum. Kusuruma bakmayın. O yüzden bir tık daha sizi tutmak durumundayım. Hafif de zaten bir tık planladığım saate göre benden kaynaklı, sizden tabii ki değil ama benden kaynaklı olarak bir 5 dakika geç girmiştik programa. Şöyle bir keyfi bir 5 dakika daha sizinle konuşmak çok çok isterim. Benim için bir onurdur, onu da söylemiş olayım. Abi, bir son dakika haberi geldi Selim hocam. Şomurodov'la alakalı Trabzonspor'un bir tasarrufu olabilir diye bir haber geldi. Önüme düştü şu anda. Bu konuyla alakalı Selim hocam bir bilginiz var mı? Belki bir istihbaratınız vardır ama Trabzonspor tarafında çok küçük sorayım. Sonra da biraz da Fenerbahçe konuşmak istiyorum hocam sizinle, ama Şomurodov tarafıyla alakalı bir Trabzonspor'un tasarrufu var mı hocam?
0: Ben açıkçası 4 büyük kulübünde bu transferin içinde olduğunu duydum şu anda. Bence çok kaliteli ayaklara sahip bir santrafor. Dolayısıyla 4 büyük takımda kadrosuna katmak isteyecektir. Fakat Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ bu oyuncudan vazgeçer mi? Hani rakiplerinden birine yollar mı? O konuda da şüpheliyim. Yani o transfer maliyetli bir transfer olacaktır alan takım için. Göksel Gümüşdağ'ın transfer politikasını biliyoruz. Yani o Şomurodov transferini gerçekleştiren takımın böyle azımsanmayacak bir bonservis bedeli ödemesi gerekeceğini düşünüyorum.
1: Yani
0: bu
1: şöyle midir hocam?
0: Hayranım.
1: Hocam hayransınız. Peki hocam hayransa zaten bir bildiği vardır derim. Ama hocam size şunu sorayım. Yani teknik olarak şimdi mesela diyelim Şomurodov Fransa'da Lille gideceğini varsayalım. Oraya gitse 7 milyon euro iken belki ülkemizde bunun durumu 15 milyon eurolar mı? Gibi anlamalıyız. Yani o
0: kesinlikle, kesinlikle. Bir kere doğrudan rakibinize satmıyorsunuz. Fransa'ya transfer edilmesine izin verdiğinizde oyuncunun. Bir de hani daha önceki transferlerden Göksel Gümüşdağ'ın böyle durumlarda, hani şu anda yani Galatasaray dışında bütün ekiplerde, gerçi Trabzonspor'un da bu da sokamayız. Hani ona uçu gibi bir oyuncu var ama hani Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin forvet eksikliği yaşarken, ben Şomurodov'un ligimizde özellikle bu kadar çok gol atmışken fiyat etiketinin yüksek olacağı kanısındayım.
1: Vallahi hocam size katılmamak elde değil. Peki tabii ki sizin görüşünüzde çok kısa bir şekilde en azından Fenerbahçe konusunda almak isterim. Yani tabii ki birçok takımı konuştuk, birçok şey konuştuk ama böyle bir gözlemleriniz Fenerbahçe'nin sezon başı ile alakalı genel bir soru soracağım. Yani size iyi sinyaller veriyor mu Fenerbahçe? Belki saha içinde mi iyi veriyordur, belki saha dışında iyi veriyordur, belki başkanlık nezdinde veriyordur ki biraz sonra belki de Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını verebileceğiz. Kendisi de çünkü biraz sonra Yüksek Divan Kurulu'nda konuşacaktır diye varsayıyorum ama Selim hocam, yani size Fenerbahçe'nin şu anda son 1-1,5 aylık intiba size göre nasıl? Bir en azından çok kısa da olsa Fenerbahçe yorumu almak isterim hocam sizden.
0: Benim Fenerbahçe'nin şu anki durumuyla ilgili gördüğüm en parlak şey Mason Greenwood transferi açıkçası. Çok yetenekli, İki ayağında birbirinin aynısı şekilde kullanabilen Sir Alex Ferguson tedris altından geçmiş bir oyuncu. Ben 2 senedir Fenerbahçe kanatlarını biraz etkisiz buluyorum açıkçası. Burada star bir isim olmamasına bağlıyorum. Hani zaman zaman Asensio'yu falan da izledik o bölgede ama orijinalle etkisi olmadığını biliyoruz. Yani çok azımsanamayacak bir kadrosu var Fenerbahçe'nin yine. Transfer dönemine de hızlı girdiler. Fakat Zabre maçlarının da çok iyi bir gösterge olmayabileceğini düşünüyorum. Takımın temposunu ve top tutma kabiliyetini ölçmek için ilk deneyiydi. İsmail Kartal da muhtemelen yeni denemeler yapıyordur. Takım bence özellikle ikinci maçta sınıfta kaldı. Ama hani sezonun başı olduğunu düşündüğümüzde çok da beklenmedik değil. Hani taşların yerine oturması biraz zaman alacaktır. Hani burada turu atlamak oynanan oyundan çok daha değerli. Ben bu arada yani takımda 11'de değerlendirilen mevcut oyuncular içinde iyi bir kıyaslama olacağını, hani Fenerbahçe yönetiminin transferde bu öneleme maçlarına göre pozisyon alacağını düşünüyorum. Yani çok kaliteli ayakları var. Anderson Talisca gibi, Asensio gibi. Şimdi Mason Greenwood'u söyledik. Bir santrafor transferi daha yapılacak diye duyuyorum. Çok kaliteli ayaklara sahip olan bir takım olacak Fenerbahçe. Fakat hani 99 puan toplanan sezondaki oyunu da geri getirmesi lazım.
1: O enerjiyi görmediniz yani. Takımda o tutkuyu, o şehveti görmediniz hocam, öyle anlıyorum.
0: Ben açıkçası hem İsmail Kartal'da hem takımda o duyguyu, o şehveti göremedim. Yani birazcık takımın başarısının şu anda tekrardan gelecek transferlere ve Mason Greenwood'un takıma olan ve şehre olan, İstanbul şehrine olan adaptasyonuyla özdeşleşeceğini düşünüyorum. Mason Greenwood çok önemli bir oyuncu. Ama tek bir oyuncuyla da biliyorsunuz bazen bazı şeyler olmuyor. Takımın komple bir halde belli bir hedef doğrultusunda ilerlemesi gerekiyor. Ve bu yani hem fiziksel kondisyon hem de futbol oynama kapasitesi olarak bu seviyenin çok altında kalan oyuncular olduğunu düşünüyorum. İsim vermeyelim. Ben yeni gelmiş Aziz Yıldırım yönetiminin bu kadroya en az 3-4 tane daha takviye yapacağını düşünüyorum, yerli ve yabancı.
1: İddialı bir söylem. Peki Selim hocam, yani hakikaten sizinle konuşmak benim için bir onur. Öncelikle çok çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hakikaten yani yani daha fazla konuşmak isterdim ama takdir edersiniz ki tabii ki reklama da gitmem gerekir ve araya da gitmem gerekir. Hocam onarı olduk, çok teşekkür ederiz.
0: Son olarak lütfen reklama hocam, gitmeden lütfen önce şunu belirtmek istiyorum. Galatasaray'ın 10 numara transferiyle alakalı. Dinleyicilerimiz Enciso ile ilgili endişelenmesin. Eğer 10 numara transferi beklediğimiz gibi yıldız gerçekleşmez ve Enciso ile anlaşılırsa çok versatil ve çok istekli bir oyuncu. Ben Okan Buruk'un oyun felsefesine aslında transferde sözü geçen yıldız isimlerden çok daha fazla uyduğunu düşünmeye başladım. Oyuncunun hem Dünya Kupası'ndaki hem Leicester City'deki maçlarını takip etme fırsatı buldum. Enciso transferi, eğer Enciso transferi yapılacaksa 10 numaraya kimse endişelenmesin. Hani yeterince yıldız bir isim değil bu transfer mi yapıldı bu kadar isim dolaştıktan sonra diye. Enciso arkasına durulması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum, şayet gelirse.
1: Hocam çok kısa ve son bir sorum daha olması gerekecek. Kusura bakmayın hocam. Çok kısa, Okan Bey'in doğrudan bir sorusu var. Okan Bey Batrakov ile anlaşmış demiş Galatasaray. Böyle bir son dakika haberimiz mi var Selim hocam? Yani genç bir oyuncu Batrakov anlaşmış kulübüyle, hocama sorar mısınız demiş Okan Bey. Batrakov'la alakalı bu genç ofansif orta saha diye hatırlıyorum, bilmiyorum. Belki de benim yanlışım vardır
0: Rus,
1: ama.
0: Rus bir oyuncu. Lokomotiv Moskova'da oynuyor. Aha. Çok yetenekli bir 10 numara. Galatasaray'ın zaten kadro yapısı sebebiyle ve kontenjan sebebiyle U23 transferlere de farklı bir gözle baktığını biliyoruz şu anda. Ben ama Batrakov transferine son derece şüpheli ve aslında bu oyuncunun da Avrupa'da başka bir kulübe gidebileceğini düşünüyorum. Bence bu oyuncuda çok ilgi var şu anda. Kulağıma gelenler de o şekilde. Galatasaray'da anlaştıysa Lokomotiv Moskova'ya çok ciddi bir bonservis bedeli ödemesi gerekebilir.
1: Peki hocam. Saygılarımı sunarım. Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Saygılar. İyi hafta sonları bütün dinleyicilerimize.
1: Evet, Selim Hoca ile beraberdik. Selim Hoca ile de tabii ki sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyif. Kendisi de haftada bir gün en azından bizlere destek veriyor. Selim Hoca ile çok güzel bir şekilde programımızı açtık. Epey de konuştuk. Yani normal şartlarda Selim Hoca'yı daha çok Galatasaray konularıyla rahatsız ediyoruz ama bugün bu hafta sonundaki içeriğimizde birçok konuyla alakalı rahatsız ettik Selim Hoca'yı. Muhammed Salah'la alakalı tabii ki birçok şey yazılıyor.
2: Trabzonspor'un resmi teklifle alakalı belli başlı belki sponsor bulunmuştur diye aslında Trabzonspor tarafıyla alakalı da bir yazan bir dinleyicimiz var ki kim olduğunu

0: Bunu da ismini de bir okuyalım. Akın Bey yazmış, selam olsun kendisine. Yani açıkçası Selim Hoca'ya da sorduk ama Selim Hoca'dan aldığımız bilgiye göre tabii ki böyle bir ilginin olabileceğini ama birazcık bunların menajerlerle alakalı durumların da olabileceğini altını çizdi. Selim Hoca çok iddialı bir şekilde aslında Beşiktaş'a gideceğini işaret etmişti. Hem geçen hafta hem de aslında bugünkü programımızda da Önder Özen'in satır arasından okuyabildiğimizin bence Beşiktaş'ın en azından bu transferde durduğu ya da rafa kalktığı gibi bir durum olmadığını, teklifini verdi ve geri çekildi gibi aslında Selim Hoca da bu şekilde analiz etmiş. Hocaya çok katılırım. Bu arada hocadan haricinde kendi görüşümde paylaşacak olursam şöyle bir durum da var. Benim görüşüme göre ben de Sayın Önder Özen'in vücut dilinden anladığım kadarıyla Salah'a yapılan en iyi teklifi zaten biz yaptık ve belli bir konuda biz artık kaldık diye bir yerde düşünüyorum. Trabzonspor'un böyle bir tasarrufu olur mu? Bana çok hocanın da söylediği gibi çok fazla örtüşmüyor. Yani bu kadar aslında genç bir kadro kurulan, bu kadar işte maaş dengesine dikkat edilen, bu hususta gerçekten belli oyunculara dahi hiç gitmeyen bir takımın bir anda her şeyi sıfırlayıp Muhammed Salah transferine gitmesi bilmiyorum, bana çok realistik gelmiyor. Belki bir sponsor transferi tabii ki sizin söylediğiniz gibi bir şey olabilir. Yani futbolda transfer de çok dinamik bir süreç. O yüzden çok büyük iddialardan da kaçınmaya çalışırım genelde ben. En azından kendi adıma söyleyeyim. Belki programlarımda tabii ki çok değerli yorumcularımız iddialarda bulunabilirler. Ama yani ben en azından şunu demeye çalışayım. Transfer dinamik bir süreç. Her şey her an olabilir. Bu Salah konusunda da bunu göreceğiz. Çok kısa bir araya gitmem gerekiyor. Emin olun ki hakikaten bayağı bir bekledik. Hatta belli başlı kurguda buraları kesecek insanlar da dinleyecektir ama şaka bir yana. Hakikaten başım ağrır sonra. Bir araya gidelim, hemen geleyim.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım, sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musunuz o şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Oğuzhan olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyor. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun, Salih, Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden, Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, o Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı

0: getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan orta da tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santraforun boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Ohun Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısı haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi Italiano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte 9'lu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: Reklam.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Reklam bitti.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki sıcak bir gelişmemiz var Trabzonspor'la alakalı. Akın Bey'in de bir iddiası var. Hatta ilk kanaldan eminim böyle bir haberim var diye aslında iddia ettiği bir durum var. Muhammed Salah'la Trabzonspor ilişkisi hakkında iki kez başkanın bu transferin olmayacağına dair açıklamaları vardı ama Aytekin abi hoş geldin diyeyim.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi hafta sonu.
2: Çok çok teşekkür ederim Aytekin abi ki Trabzonspor deyince tabii ki bir abimize, bir büyüğümüze ve gerçekten Trabzonspor'a gönül vermiş birisine yayını almak istedim. Yani aslında çok çok da sıcak bir gündemimiz var. Muhammed Salah'la alakalı bir durum var mı gerçekten Aytekin abi? Hakikaten seninle bu konuyu konuşmak isterim abi.
3: Gerçek anlamda var. Yani bunu söyleyeyim. Zaten sosyal medya ve yaygın medyada gerek görüntülü medyada gerek yazılı basında bununla ilgili yazılar, haberler de var. Normalde hani Beşiktaş'a gidecek olan bir oyuncuydu. Trabzon işte Beşiktaş'a çalım atayım ya da o elinden oyuncu alayım gibi bir şey değil. Tamamen menajer önermesiyle birlikte Trabzonspor'un gündemine girdi. %40'la başladı. %50, %60, %70. Şimdi Beşiktaş'ta da öyle başlamıştı. Hatırlarsınız Önder Özen'in basın toplantısında dediği bir şey vardı. Çok güzel gidiyordu birlikteliğimiz. Fakat bir anda ekstra uçuk teklifler ve öneriler ortaya çıkınca, istekler ortaya çıkınca iş koptu. Şu anda aynı pozisyon Trabzonspor için de geçerli ama bunu tartışmak lazım. Yani şöyle tartışmak değil bence. Bunu reddetmek lazım. Şundan hani Trabzonspor tabii ki her taraftar Salah'ı izlemek ister. Roberto Carlos'u izledik, Okocha'yı izledik, işte Cardozo'yu izledik, Icardi'yi izledik. Çok çok Türkiye'ye çok büyük oyuncular, çok büyük sporcular geldi. Bunu söyleyelim. Bu da onlardan gelirse, bu da onlardan biri olur. Ancak Trabzonspor'un son birkaç yıldır bir sistemi ve felsefesi var. Biz ne diyoruz? Trabzon işte tarıyor Afrika futbolunu, Avrupa futbolunu, Portekiz futbolunu, Belçika'yı, Fransa'yı, Almanya'yı, oraları tarıyor. Oradan potansiyeli genç oyuncuları 3 liraya, 2 liraya, 5 liraya alıyor. 20'ye satmayı hedefliyor. Satamadığını değerlendirip oynatıyor. Örnekleri var. Satabildiğiyle yeni kaynaklar yaratıyor ve yoluna devam ediyor. Hem yarışıyor, hem keşfediyor. Dünya futbolunda armağan ediyor. Bakın Charlotte bugün neredeyse bunu Trabzonspor'a borçlu diyebiliriz.
2: %100 katılırım.
3: Evet, Trabzon Türkiye'de bir Türkiye tercihinde bulunmamış olsaydı muhtemelen Charlotte ikincilikleri, birinciliklerde sıra takımlarında adı sana duyulmamış bir oyuncu olurdu. Biz onu Dünya Kupası'da izledik. Burada Trabzonspor'un o oyuncuya güvenmesi, onun da evet ben Türkiye'yi kendimi göstermek için bir gösteri yeri, zıplama tahtası olarak düşünebilirim yani amiyane tabirle. Ama doğru da Trabzon da Charlotte'dan faydalandır. Charlotte da Trabzon'daki tercihiyle bugün milli takıma kadar gitti. Şimdi Salah işi bambaşka. Maaş yükünden tutun. Ertuğrul Doğan sürekli şunu diyor. Kombine satılmıyor, forma satılmıyor. İyi, şu şeyi alalım. Muhammed Salah'ı alalım, forma kombine satılsın. Oysa Muhammed Salah'ın getireceği yükü iyi hesap etmek lazım. Trabzon o seviyelerde olsa dahi o paraları ödememesi lazım. Çünkü az önce altını çizdiğim yetişmiş oyuncuyu keşfet, potansiyeli genç oyuncuyu bul, biraz oynat, sonra olay tarzı Augusto tarzı yüksek paralara sat. Salah bu şeyin dışında 34-35 yaşında bir oyuncu. İngiltere'nin en iyi tam Liverpool'a çok büyük faydası oldu. Yani maçları domine etti ama Trabzon bir Liverpool değil. Bunu insanların anlaması lazım. Türkiye Ligi bir İngiltere Ligi değil. Yani Salah gelirse, şimdi ben bu konuşmalarımdan şöyle insanlar, ya sen Salah'ı istemiyorsun. Doğru, şundan istemiyorum. Ben izlemek isterim. Tabii. İzlemek isterim. Herkes izlemek ister. Biz Avrupa maçlarını izliyoruz sonuçta. Salah için izliyoruz, başkaları için izliyoruz. Haaland için izliyoruz. Ama Trabzon özelinde, yani Trabzon'a gelirse Trabzon şampiyon olur düşünenler, yani kusura bakmasınlar, bence safça düşünüyorlar. Öyle olmaz. Şampiyonluk tek bir oyuncudan geçmez. Az önce bahsettiğim gibi burada ne İngiltere ne de Trabzon, ne de Liverpool. Onun için ben bu transferi gerçekleşebilir. Şöyle gerçekleşmesinin şöyle bir dezavantajı da var.
0: Lütfen hocam.
3: Şimdi takımda şimdi siz 500 verdiğiniz oyuncuyu iki yapacaksınız ama yarın öbür gün o oyuncu der ki ya Salah 15 veriyorsun, o oynasın. Salah 15 veriyorsun, golü o atsın, pası o atsın diye içinden geçirir. Futbolcu aleminde bunlar vardır. Futbol camialarına, kulüplere yakın olanlar bunları az çok bilirler. İçerideki fıs maaş dedikodusu, işte gelir, yıllık maaş, prim, bonus, bunlar hep futbolcular arasında konuşulur. Futbolcu bu işi para için yapar. Futbolcunun birinci gündemi alacağı paradır. Dünyanın bir ucundan,
0: katılırım,
3: senin Türkiye'nin bir ucuna bedavaya, boşa, senin forma aşkın için gelmez. Bu oyuncuların hiçbiri ne Galatasaray'a, ne Fenerbahçe'ye, ne Trabzon'a, ne Beşiktaş'a, ne Gençler Birliği'ne, ne Göztepe'ye, ne Karagümrük'e, hiç fark etmez. Erzurum'a, Çorum'a, fark etmez yani, her yere ilk önce para ve kontrat için geliyor bu insanlar. Kariyerleri için geliyorlar. Onun için senin forma aşkın, sendeki yani Salah iflah olmaz bir Trabzon severdir desek kimse inanmaz herhalde. Trabzon şehrini çok sever. Senede 4-5 kez de gelir kalır.
0: İnandırıcılığı olmaz tabii abi. Tabii.
3: Uzungöl'de tatil yapar. Bungalov hastasıdır. Değil abi, böyle bir durum yok.
0: Sabah da kuymak sever falan gibi.
3: Sabah kuymak yer.

kış olursa güzel bir hamsi buğulamaya hayır demez. Bunlar böyle bir dünyaları yok. Sadece oradaki 15-20 milyon ya da bonuslara bakacaktır. Maaş yükü, yani şimdi işin şurası da var. Bizim haber kaynaklarımız ve gazeteci arkadaşlarımız da yazıyor. Diyorlar ki haber kaynaklarımız söylüyor. Ya Trabzon cebinden para çıkmayacak.

0: Mutlaka, hatta bunun bir ton karşılıkları vardır. Onun için onun Trabzon'un cebinden para çıkmayacak. Trabzon bu işi bedavaya getirecek. Öyle bir şey olmaz. Eğer öyle sponsorlar varsa, 15 milyon euro, 20 milyon euro ya da dolar verecek sponsor varsa, buyursun versin abi. Göğüs reklamı var, kol reklamı var, şort reklamı var.
1: Oralara gelsin diyorsun abi.
0: Sağ kenarı reklamı versin abi, gene versin yani. Ama sala olunca veririm yani. O zaman burada biraz bazı şeyleri kafamızda, gazeteci olduğumuz için sorgular duruma geliyoruz. Zaten bu işin doğasında bu vardır. Biz de bu sorgulamayı halk adına yapıyoruz. Yani biz bu sorgulamayı şey için yapmıyoruz. Bu sorgulamayı kendi isteklerimiz için yapmıyoruz. Halk bu soruları soruyor, biz de dile getiriyoruz. Radyoda, gazetede, televizyonda, her mecrada dile getiriyoruz. Artısı eksisi şu. Artısı Türk futboluna şöyle. Ya millet bir sabah izlemiş olur. Trabzon'da prestij olur. Nam olsun, kar olmasın anlamında. Vay be, Trabzon büyük takımmış, sabaha getirdi, prestij olur. Takıma katkısı mutlaka %100 olur. Ama şampiyon yapar diyene ben inanmam. Bak, ben de desem bana da kimse inanmaz. Sabah gelirse Trabzon şampiyon olur diyene ben inanmam.
1: Aytekin abi, şimdi tabii ki araya bir girmek istedim. Çünkü şununla alakalı aslında birazcık da bir ara bir cümle kurmak istedim. Yani Muhammed Salah'ın gelişi, yani böyle bir olasılığın bile doğması. Şimdi Trabzonspor'da maaşlar çok özenli bir şekilde, zaten maaşlara dikkat edilerek bir kadro kuruluyor. Gerçekten 3'e al, 4'e al, 20'ye sat politikası da aslında hakim dersek de yanlış olmayacaktır. Oradaki o kolej havasını mı birazcık, o havayı mı kırmasından veyahut da diğer oyuncuların kazandığı paraları artık belli bir noktadan sonra sorun etmesi kaynaklı olarak mı Muhammed Salah konusunda o kadar da istekli bir yorum alamıyoruz abi senden?
0: Şöyle, şimdi niye heyecanlanmadım? Şundan, yani beni niye heyecanlandırmadı? Bir kere tabii ki isim ama 34-35 yaşında sonuçta, yani sabah yarın maça çıktığı zaman taraftar bugün canhıraş şekilde alın alın alın diyen taraftar, ya bu sabah 50 dakika 60 dakika oynayabilir ya da oynayamaz diyecek yani. Bunu yazacaklar. Biz de yazacağız. Türkiye Ligi tamam şey değil ama böyle mücadeleci bir lig. Evet, kalitesi altlarda ortada bir lig ama mücadele gücü yüksek. Şey istiyor, güç istiyor, kuvvet istiyor, nefes istiyor, ciğer istiyor. Bu anlamda Salah, tabii İngiltere'de böyle komplike takımlarda oynamış bir oyuncu. Şimdi siz sağındaki, solundaki adam, önündeki adam, pas atıcı adam, kanat adamları, geriden oyun kuranı, 6 numarası, bak bunlar hep böyle sıradan adamlarla oynamadı bu arkadaş. Salah tek başına Salah değil yani. Messi tek başına Messi değil yani. Evet, bitiricilikte 18 içinde Messi tek başına, ama 18'e o top nasıl geliyor? Onu izleyen var mı? Gören var mı? 6 numaranın ne yaptığını bilen var mı? Arjantin milli takımında ya da Barcelona'da ya da Amerika'da oynadığı takımda 6 numarayı izlediniz mi? 8'i izlediniz mi? Evet, Messi 18'de şahane. 18'e kadar o top nasıl gelmiş? Baktınız mı? Bakmadınız. Şimdi aynı şey Trabzonspor içinde, Türk futbolundaki bütün takımlarda bu sorun var. Biz hep Icardi, Osimhen, Onalçu diyoruz. Ama o top oraya nasıl gelmiş? O top hangi gayretlerle, hangi karşı takımın atağı nasıl kesilmiş? 8-6 numara ne yapmış orada? Ön liberolar ne yapmış? Kanat oyuncuları nasıl kademe yapmış? Bunlara bakmadan, ya Icardi dünya devi. İyi ama Icardi'ye kadar o top, Icardi'yi de dünya devi yapanlar var. Şimdi Trabzon'un önemli eksiğiz ki Salah'ın olduğu pozisyonda biliyorsunuz. Şimdi hiçbir gazeteci arkadaşım da ya Salah'ın pozisyonda zaten bir sürü adamımız var diye yazmadı, ilginç. Çünkü bu işi köpürten bir şey. Yani gazeteciyi de köpürtüyor. Trabzonlu bir gazeteci olunca seni de köpürtüyor. Basın odasında köpürtür. Sen de farklı girersin yani. Basın toplantılarına farklı gezersin basın koridorlarında. Ama bunu da söylememiz lazım. Salah'ın pozisyonunda orada zaten adam var. Senin daha çok kanat oyuncusuna ihtiyacın var. Şimdi sen Trabzonspor'a diyorum, sen yani. Sen 3 kuruşa tuz parasına Zubkov'u satmışsın. Arkadaş, sen Zubkov gibi bir oyuncuyu 10 liradan aşağı alamazsın. 15'ten aşağı

0: aramazsın. Olmaz. Bakın Aral'a verdikleri para, ben Aral'a birkaç maç izledim.
1: Nasıl gördün abi?
0: Hazırlık maçlarında ya biraz şey bana biraz garip geldi. Vücut yapısı böyle kalın görünüyor. Aha. Biraz böyle incelmesi lazım gibi düşündüm. Ha. Ama şimdi mesela Aral'ın işte 12, 13, 15 yaptığı yerde Zubkov 25 yapar arkadaş ya. Bunu görmek lazım. Bak yıllar önce bir tweet attım. Benim hesabımda o tweet duruyor. Arada arkadaşlar ekran görüntüsünü alıp bana fotoğrafını atıyorlar da. Yusuf Sarı'yı satmayın diye bir tweet attım. Yıllar oldu. 3-5 sene.
1: Acayip güzel bir tweetmiş abi. Yani bence çok aklınla celesi yok derim.
0: Evet, Yusuf Sarı satılmaz diye yazdım. Seni öne taşıyan adam, kanat oynayan adam, kanat forvet oynayan adam, Yusuf Sarı gibi adamlar lazım. Satılmaz abi. Şimdi bunu arkadaş, şimdi aynı şeyi Zubkov için de yaptık, ettik. Şimdi millet de diyor ki Zubkov'u niye 4'e sattınız? Niye 5'e sattınız?
1: Ben ona inanamadım. Yani Trabzonspor'la alakalı birçok şeyi aşırı mantıklı ve aşırı doğru buluyorum. Yapılanmayla alakalı. Aşırı da saygı duyuyorum ama o hamleyi, yani başka bir açıklaması olması lazım gibi geliyor. Yani bunun sportif bir sebepten daha fazlası olduğunu sadece anlayabiliyorum. Böyle ya bir şey çok mantıksız.
0: İngilizce konusundan bahsetti ama o da tabii mutlaka o da bir etkendir ama o da takımda kalmak istemedi. Kulüpte Fatih Hoca da onu istemedi. Yani Zubkov'un eksikliği net şekilde şu an görülüyor. Daha da bak görülecek. Trabzon oraya bir oyuncu almadığı sürece sağ tarafa sağ ayaklı çalım atan, şut atan, ikinci topları alan, pas atan, kanata inip orta kesen öyle bir oyuncu alamazsa sorun yaşar. Trabzon'daki eksiklik Salah eksikliği değil aslında. İzlediğimiz maçları da görüyoruz. Sezon başı bu eleştirileri şimdi başka biri yapsa ben de derim dur bir izleyelim. Dur ilk baştasın. 5-6 hafta geçsin. Eleştirisini karşı eleştiri olarak gönderirim. Ama lakin ancak şunu da şöyle yapmam lazım. Eleştiri olarak değil, sadece bir öneri anlamda Trabzon takım kalitesini artırması lazım. Yani oyuncu yetenek kalitesi düşük olunca bu tamamen oyuna yansıyor. Geçen senenin tekrarı bir takımı bu Trabzon'da kabul etmez. Hatta çok iddialı bir şey söyleyeyim.
1: Lütfen abi.
0: Bu sene Trabzon ikinci olsun, taraftarı Fatih Hoca'yı şey yapar, tepe koyar.
1: Çok iddialıymış hakikaten.
0: Bence öyle. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim.
1: Lütfen, Ayet abi.
0: Kupayı alsın der ki ne var ki geçen yıl almıştık zaten. Bak
1: bunu çok güzel anlattın.
0: Mayıs'ı inşallah görürsek hep birlikte. Mayıs ayında bunlar bak Trabzon kupayı alsaydı ne var ki geçen sene de almıştı ama oyun yoktu diyecekti. Bak bu eleştiri yapacaklar. İkinci olsun Trabzon ne var ki geçen sene de böyle oynuyordu. Şampiyon olmaktan sonra ne önemi var? Fatih Hoca istifa. Bunları Mayıs ayında duyarsınız. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim.
1: Aytekin abi şimdi tabii ki Trabzonspor'un hazırlık dönemine değindin. Hatta Aral Şimşir'in fizik durumuyla alakalı bir durumdan bahsettin.
0: Biraz öyle geldi bana. Yani yanlış televizyondan izledik şimdi. Doğru.
1: Tabii. Ya olabilir. Olabilir. Göz bazen gözü rahatsız eder yani. Ben çok iyi anladım söylemek istediğin şeyi. Maçı izlerken zaman zaman bazı oyuncular da ya bunda bir farklılık var gibi pozitif ve negatif böyle ben de kendimce yorumlar yapan birisiyim Aytekin abi ama şunu soracağım. Şimdi kanat rotasyonuna Saviolo alındı. İlk görüşte yani Trabzonspor'un sol kenarında Aral'la Saviolo bir forma mücadelesinde olacak ama sağ kenara mı transfer lazım yoksa yani iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu mu gerekiyor? Yani orayı birazcık aydınlatabilirsek sevinirim Aytekin abi çünkü Saviolo'yu çok kişi tanımıyor. Biz de yani daha doğrusu kendi adıma söyleyeyim ben de çok tanıdığım birisi değil. Ya ama şimdi ilk gözün yani ilk Aytekin Akay bakışında oyuncuyu nasıl hissetti? Yani Aytekin Akay ilk bakışta oyuncu hakkında neler söylemek ister diye sorayım en azından.
0: Yani ben de işte özel maçlarda gördüm. Şimdi ya bu değil dediğim oyunculardan sonra iyi oyuncular çıktı onu söyleyeyim yani. Başta birkaç maç izledik. Ya yok ya değilmiş deyip ya yanlış düşünmüşüm. Yanlış yorumlamışım. Yanlış bir kanaatte kapılmışım dediğim oyuncu çıktı. Saviola bu diyeceğim bir oyuncu değil o anlamda. Evet yani mesela tamam işte Afrikalı futbolcular biliyorsunuz böyle yetenek zengini değillerdir ama çok koşarlar, çok mücadele ederler. Vakame örneğinden yapıyorum. Yani en azından fizik olarak sahada ayakta kalırlar. İşte Saviola tarzı oyuncular biraz daha işte Yattara'nın yeni versiyonu gibi sürekliliği ve devamı olur mu olmaz mı diye düşüncedeyim. Yani aradayım yani. Tam net bir böyle %100 işte bu dediğim bir oyuncu değil. Yani işte bu çok iyi bir transfer yaptı Trabzon diyeceğim bir oyuncu olarak gözüme gelmedi doğruya doğru. Ama sağ kenarda da sonuçta açık oyuncusu, ters ayaklı sağ kenarda oynar mı? Şimdi biz sağ ayaklıyız örnek. Biz de yani böyle amatörce futbol oynadık. Sola geçince böyle bir yabancılık, bir korku hissederdik. Yani amatörde de top oynayanlar bilir.
1: Tabii
0: yani
1: tabii.
0: Profesyonelde yani onun bir yabancılığı ve şeyi
1: vardır.
0: Olur. O tarafa biraz Augusto gibi hem önde basan oyuncu da lazım. Yani siz futbolun, bunlar dinleyiciler çok iyi bilir, siz de çok iyi bilirsiniz. Futbolun en temel kurallarından biri aslında savunmayı en önden başlatmak. Yani sizin hücum pres yapan santraforlarınız varsa sizin takım orta sahası, defans bloğu o kadar rahat olur ki. Dersin ki dünyanın en iyi defansı bizde. Dünyanın en az gol yiyen kalecisi bizde. Çünkü önde basan 2 tane, 3 tane, 4 tane çok iyi adamınız vardır. Oraya koşar, oraya koşar. Augusto hem hücum yapan hem de pres yapan bir oyuncuydu. Bu anlamda ben Augusto tarzı bir kanat oyuncusunun Trabzon'da daha çok daha fayda olacağını düşünüyorum.
1: Valla Aytekin abi çok çok güzel açıkladın. Hakikaten keşke birazcık daha sürem olsa da seninle sohbet etsem. Senin gibi büyüğümle, senin gibi hakikaten futbola gönül vermiş çok çok değerli bir kişiyle sohbet etmek benim için çok büyük bir onurdur, keyiftir. Bunu bir kez daha herkesin önünde söylemek istedim Aytekin abi. Hakikaten sağ ol, var ol demek istiyorum abi.
0: Estağfurullah, dinleyicilerimize saygılar, selamlar. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ederim Aytekin abi. Evet, Aytekin Akay'la beraberdik. Tabii ki çok şeyi de konuşabilirdik. Daha birçok gündemimiz de vardı. Trabzonspor çok çok değerli bir camiadır. Bir kez daha altını bilerek çizmek istedim. Çünkü ister istemez zaman zaman Trabzonspor taraftarları bize çok isyan ediyorlar. İşte yayınınızın son bölümünde çok küçük bir dilimde sadece bahsediyorsunuz bazen diye, ama ben özellikle bu tip hani dört büyük camianın yayınlarını yaptığım dilimde bu sırayı biraz daha karmayı, bir hafta işte Trabzonspor'la başlamayı, bir hafta Beşiktaş'la başlamayı, bir hafta Fenerbahçe'yle, bir hafta Galatasaray'la başlamayı tercih ediyorum. Aytekin abiyi de hakikaten bir günde stüdyoda da ağırlamak isteriz. Çok çok değerli bir insandır, çok çok özel bir adamdır Aytekin abi. Hakikaten sağ olsun, var olsun, bir kez daha kendisine teşekkürlerimi herkesin huzurunda iletmek isterim. Aslında Mete Bey ile bir ufak bir tartışma içindeyiz. Şu anda arkadan tabii ki Aytekin abiyi dinlerken, arada da soru sorarken Mete Bey'le tartışma içindeyiz. Mete Bey'in cümlesini okuyayım yayında, sonra benim de cümlemi değiştirerek okuyacağım tabii ki ama. Muhammed Salah eleştirileri yapanlar linç ediliyor. Allah'ım demiş. Büyüklüğüne, Premier Lig'de yaptıklarına yani herhalde kimse hiçbir şey söyleyemez. Geçen sene hiç seyretmeseniz iki Galatasaray maçında yani o eski performansından fersah fersah uzak olduğunu görürsünüz. Dünya Kupası'nda yani o yüzden de bu söylenen paralar bence yazıktır demiş. Mete Bey'in şöyle bir noktasına katılırım. Evet, yani tabii ki çok çok büyük bir para, ama ben yani tabii ki Aytekin Akay da bence Trabzonspor değil ama daha büyük bütçeler veyahut da daha fazla maaş verilen bir ortamda Muhammed Salah'ın ben hala da yapabileceği çok şey olduğuna inanıyorum. Yani birazcık son kullanma tarihi geçmiş fikrine katılmıyorum diyeyim. Ligde bayağı bir etki yaratabileceğini düşünüyorum. Hatta biraz daha ikinci forvet gibi. Mesela pres şemasından düşünelim. Takımlar savunmaya geldiği zaman forvetin yanında bir tane daha oyuncu olur. Genelde 10 numarayı konumlarlar takımlar ve hocalar. Böyle Muhammed Salah'ın da o ikinci forvet gibi. Yani bir sağ kanattan ziyade ikinci forvet gibi olabileceğini ve adam geçme becerisinin zaten çok üst düzey olan bir adam olduğunu biliyoruz. Yani hızla adam geçen bir adam gibi hep lanse edilir Muhammed Salah, ama bilek hareketiyle savunmacıyı zaten ekarte edebilen bir oyuncudur Muhammed Salah ve kısa alanlarda, küçük alanlarda, dar alanlarda da işe yapabilen bir oyuncudur. O yüzden de yani bilmiyorum, ben ligde bayağı başarılı olabileceğini düşünüyorum ama tabii ki konuşulan paralar belli şeylerin önüne geçiyor. Yani belli transferlerde de hep şey olmaz mı, işte bir fiyat etiketi olur. Adam mesela 30 milyon euroya gelmiştir ama o adam mesela 10 milyon euroya gelse o adam hakkında belki o kadar eleştiri yapmaz.

0: lazım. Yani birazcık fiyat etiketi altında hep bir beklenti olması zaten sıkıntı yaratabilir sadece transferde. Yoksa bilmiyorum, bana göre Muhammed Salah hakikaten farklı işler yapabilir. Ben Aytekin abi şöyle katılıyorum. Yani Trabzonspor'daki hatta sorunun arasında da sormuştum. O kolej havasının dağılma ihtimali veyahut da orada bambaşka bir proje var ve şu anda ya dört büyüklerden bir tanesinin hakikaten diğer kulüplerin çok aksi bir rotada tek doğru işleri yapan kulüp olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim her şeyden önce. Yani bir Trabzonspor taraftarı değilim. Takımımda genelde zaten hiçbir zaman vurgulamıyorum radyoda yayın yaptığım zaman, ama üç büyüklerden bir tanesini ben de tutuyorum tabii ki. Üç büyüklerin de çok hatalı işler yaptığını düşünüyorum büyük resimde. Tabii ki küçük küçük detaylarda çok doğru işler yapıyor üç büyükler, ama Trabzonspor bence belki 10 sene sonra da konuşacağımız bir değerli bir iş yaptığını düşünüyorum. Şu anda çok anlamıyoruz çünkü sürecin içindeyiz, ama böyle işler hep böyle şey diyelim, mesela sanatçı vefat eder ve daha sonra zaten eserleri ortaya çıkar ya. Bence sürecin içinde olduğumuz için çok farkında değiliz. Trabzonspor'u ben hakikaten çok farklı bir yere koymak istiyorum bu konuyla alakalı. Salah'ın neden aslında oymayacağı konusunda da Aytekin abiye çok net anlıyorum. Sadece bence Beşiktaş'a daha çok uyar diyeyim. Hani Salah bence nereye gitse zaten iş yapar, ama bence Beşiktaş'a daha çok uyar gibi bana geliyor. En azından bilmiyorum, bir futbol sever olarak veyahut da işte bu tip futbolun içindeki hikayelere veyahut da enteresan olaylara da önem veren birisi olarak ben daha çok Beşiktaş'a yakıştırıyorum. Yani maliyet bakımından vesaire vesaire, veyahut da bir Galatasaray veyahut da bir Fenerbahçe'ye daha çok yakıştırıyorum. Trabzonspor'a yakıştırmamamın sebebi de çok değerli bir iş yapması kaynaklı olarak. Yani oradaki o hava bozulmasını istiyorum. Trabzonspor çok başarılı olsun istiyorum ve bunu bambaşka bir metotla başarmasını hakikaten istediğimi bir kez daha söylemiş olayım. Ki Yenal Bey yazmış, Can bak demiş, bazı bünyeler çabuk kilo alabiliyor demiş. Hem kadife ayaklı falan oluyor diyor, hani bu isimler demiş. Belli bir yaştan sonra işleri gerçekten zor demiş. Böyle haklısınız ya Yenal Bey, yani olabiliyor. Bazı bünyelerde öyle bir şey var, kilo almaya teşne olduğunu anlayabiliyoruz tabii ki bazı bünyelerin, ama yani yani şeydir kalite kalıcıdır diyelim Yenal Bey, kalite kalıcıdır. Benim de bir araya gitmem gerekiyor bu arada. Bir Fenerbahçeli dinleyicimiz mesaj olmuş. Sercan Bey 3 büyüğün demiş. Biz ben öyle tarif etmiyorum ama 4 büyüğün diyeyim en azından. Onu ben düzelteyim. Ve sana da acayip kalpler yollamış. Fenerbahçe'ye de sevgilerimizi iletelim buradan. Bütün Fenerbahçe taraftarları da sevgilerimizi iletelim. Sercan Bey artık Fenerbahçe konuşun ya, yeter, programın başından beri dinliyorum şeklinde bence bir sitem mesajı olduğunu anlıyorum. Minikten bir sitem mesajı olduğunu varsaymak istiyorum ki hiç merak etmeyin, konuşacağız. Fenerbahçe'ye de yer vereceğiz ki birçok yayınımızda zaten Fenerbahçe endeksli yayınlarda yapıyoruz. Peki çok kısa bir araya gidiyorum, aranın ardından beraberiz.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala daha oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala

0: 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Hull City'de Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Bey ise sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız tek Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
3: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki birçok konuyu konuştuk, birçok gündeme değindik ama çok değerli bir isim var. Atakan Kurt bizimle beraber. Atakan abi hoş geldin öncelikle.
4: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Çok
3: çok teşekkür ederim. Abi şu anda tabii ki bir sıcak bir gündemimiz var. Trabzonspor'un da masaya oturduğu haberlerini görüyoruz ki birçok spor kanalında da son dakika gelişmesi olarak her ne kadar Başkan Ertuğrul Doğan tarafından daha önce yalanlanmış olsa dahi böyle bir durum söz konusu diye haberler okuyoruz ama Beşiktaş'ın Salah defteri kapandı mı? Beşiktaş bu transferi rafa mı kaldırdı diye anlamalıyız veyahut da Beşiktaş hala da masada mı Atakan abi?
4: Beşiktaş tabii ki de ya şöyle masada derken teklifini yaptı ve geri çekildi. Şimdilik askıya aldığını belirtti ama sonuçta karşı taraftan bir yanıt bekliyor. Karşı tarafta sonuçta hamleler yapıyor. Satranç oynuyorlar şu anda. Serdal da hamlesini yaptı. Karşı taraf yaptı Abbas. Adalı yaptı. Abbas yaptı. Abbas'ın son hamlesi Arabistan Ligi'ndeki takımlarla tekrar masaya oturmak, orayla anlaşmak ve bekletmek ve Türkiye Ligi'nde de Fenerbahçe ile Galatasaray'a gitmek ama oradan istediği yanıtı alamaması ve ardından Trabzonspor'un kapısını çalması, Trabzonspor'la da her konuda anlaşması. Yani şu anda tamamıyla Beşiktaş'ı köşeye sıkıştırma çabasındalar ve baskı uyguluyorlar. Tabii ki de Salah ülkeye gelmek istiyor. Trabzonspor'a da gidebilir tabii ki de ama önceliği İstanbul'da kalmak, Beşiktaş'ta oynamak ve İstanbul'da yaşamak. Eşi de çok istiyor Türkiye'yi ve İstanbul'u. Zaten Bodrum'da ev aldığını, Türkiye'yi çok sevdiğini bundan önceki yayınlarda defalarca dile getirmiştik, söylemiştik. Trabzonspor gidebilir mi? Gayet tabii gidebilir. Ama ilk önceliği Beşiktaş. Beşiktaş'ın da onların istediği rakamlara, daha doğrusu forma satışı, imaj hakkı vesaire, onlardan gelen istedikleri taleplere yaklaşmasını istiyor Beşiktaş'ın. Beşiktaş da hiç yanaşmıyor. Taraftarın baskı altına almasını istiyorlar ki zaten bugün hashtagler açıldı. Serdal'ın istifa takları hashtagler açıldı. Oradan bir baskı uygulamak düşüncesindeler. Serdal da geri adım atmıyor ve istedikleri rakamları vermiyor. Adalı da şunu söylüyor. Eğer bu verdiğimiz rakamlara yanaşmazlarsa, teklifimizi kabul etmezlerse bundan sonraki yaşamlarında ve kulüplerinde başarılar diliyoruz diyorlar. Ya Beşiktaş kulübünün duruşu bence doğru bir duruş. Yanlış değil. Sonuçta sürekli taleplerle geldiler. Ama şu da var, yani şu bir gerçek ki yani zaten forma satışlarından özellikle yurt dışı satışlarından öyle aman aman ücretler zaten kazanılamaz. Yani Türkiye'de Messi ile Cristiano Ronaldo'yu getirsen bile öyle inanılmaz rakamlar satmazsın. Geçen sene galiba 800 bin satmış galiba Galatasaray kulübü. Abi Ronaldo'yu getirdi. 1 milyon 300 bin satar ya da 1 milyon 500 bin satar. Öyle 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gibi rakamlar zaten satamaz. Katılırım. Bu ekonomik sıkıntılarda ya da gerçeklikte. Yani orada daha enine boyuna düşünülebilir. Zaten yurt dışı satışları evet %100 istiyorlar ama mesela gurbetçiler zaten formaların çoğunu Türkiye'den alıyorlar.
3: Doğru.
4: Geldikleri zaman satın alıyorlar. Yani onu da daha böyle düşünüp tartabilirler. Ona göre hareket edebilirler.
3: Peki Atakan abi, tabii ki Salah endeksinde başka bir daha soru sormak istiyorum. Şimdi ister istemez tabii ki sağ kanat transferi Beşiktaş'ta yapılacak gibi duruyor. Ama Salah olmazsa bu büyük yatırım, yani büyük mega transfer mi diye deriz. Belki bilmiyorum, daha doğru bir tabir tabii ki abi sen çok daha iyi bilirsin ama... O zaman forvete mi bu büyük akçe verilecek veyahut da Salah yerine başka bir isim de Beşiktaş adına sağ kanada çok bu kadar mega bir yıldız gündeme gelecek mi diye sormak istiyorum. Yani Beşiktaş'ta hücum hattındaki şekillenmeyi sormaya çalışıyorum burada. Tabii ki bir forvet gündemi var ama Salah olmazsa oradaki büyük para, büyük meblağ forvete mi aktarılacak ve burada isimler kimler diye de sormak isterim Atakan abi.
4: Ya Beşiktaş zaten forvette Vlahovic'i bekliyor. Charlotte'u bekliyor. Patrick Schick'le görüşüyorlar. Lukaku hazırda bekletiliyor. Ve bu oyuncular olmazsa Nunez gibi, Richarlison gibi başka oyuncular da gidilebilir. Sancho ile görüşüyor Beşiktaş. Salah olmazsa Sancho'nun kapısını çalacaklar. Sancho'ya teklif yapacaklar. Ama tabii 10 gündür, 15 gündür transferlerin durması ya da ertelenmesinin en büyük sebebi Salah. Çünkü Salah 20 milyon euro civarında bir rakam verilecekti. O rakam verilse diğer transfer bütçelerini etkileyecekti. Ona göre Salah'ı bekliyorlar. En kötü çarşambaya, perşembeye kadar beklerler. Ondan sonra da karşı taraftan bir hareket gelmezse de başka bir takımla anlaşırlar. Arabistan ya da Trabzonspor gibi. Diğer adaylara ve isimlere yönelirler. Ve bütçeyi de ona göre ayarlarlar.
3: Peki. Atakan abi çok çok teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan abi.
4: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
3: Çok sağ ol abi. Evet, Atakan Kurt bizlerle beraberdi. Biraz sonra da Aziz Yıldırım'ın tabii ki açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Aziz Başkan da şu anda tabii ki mikrofonun son ayarlarını yapıyor ki şu anda ben de tabii ki bir gözüm tabii ki Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısında olduğunu söylemiş olayım. Evet, o zaman bir Aziz Yıldırım'a kulak verelim. Bir Aziz Başkan'a gidelim. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını sizlere dinletelim.
5: Sana üyeleri, yönetim kurulu üye arkadaşlarım ve değerli Fenerbahçeli kongre üyeleri, divan üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bir önceki divandan 2 ay sonra bu divanda sizlerle beraber ve yeniden başkan ve yönetici arkadaşlarla beraber karşınızdayız. Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Ben yapacağım. Bunu bilin. Bunu bilin. Şimdi aslında başka şeyler söyleyecektim bugün ama dünden beri gelen gelişmelerden dolayı konuşmayı değiştirdim. Şimdi önce demin Paşa Bey burada yayın gelirleriyle ilgili konuyu anlattı. Haklı ve doğru söylüyor. Yani 15 milyonla herhalde yakın bir bedel alıyoruz. Onun dışında Anadolu kulüplerini tamamen ortak yaptılar. Eskiden şampiyonluk payları vardı, onları da kaldırmışlar. Neyse, seneye Haziran'da seçim yayın ihalesi var. Orada ne gerekiyorsa yapılır. Ve ben devam edersem, kalırsam gerekeni de yaparım. Onu da herkes bilsin. Şimdi Sayın Orhan Bey ile Burçin Bey geldiler, burada açıklamalar yaptı. Aslında bugün dokunmayacaktım. Çünkü şu an içeride bizim durumumuz ne? Geçmişi bileceğiz ki geleceği bilelim. Ne para var ortada? Şunu da bilin, hepiniz bilin. Kulübün şu andaki hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin. Biz bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. Anlatacağım birazdan hepsini. Yalnız şu var. Şimdi geldiler suçlular gibi burada

anlatmaya çalışıyorlar bir şey. Bir dahaki divanda ben suçunuz var mı yok mu geleceğim burada anlatacağım. Bunu bilin. Burada konuşmayacağım. Çünkü bizim birlik beraberlik söylediğimiz sözün arkasında durmamız ve buna ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Bizim şahısları değil. Ben 20 sene başarılı bir süreç yaşadığıma inanan bir insan olarak yeniden geldim. Bu arkadaşlarla beraber elimizi taşın altına soktuk. Taş bizi kanatıyor. Ellerimiz kan içinde. Ama itiraz etmiyoruz. Çünkü başka şansı yok Fenerbahçe'nin, haberiniz olsun. Ben görüyorum. Siz görüyor musunuz bilemem. Onu da siz tartışın. Boşu boşuna bana, şahsıma, şuna, arkadaşlarıma muhalefetlik yapmayın. Yani sizin muhalefetiniz, bilmem neyiniz bizi üzer, başka bir şey yapmaz. Çünkü biz buraya gelmedik. 3 sene, 5 sene olursa kalacağım diye gelmedik yani. Bunu herkes bilerek bizimle olan tavırlarını, hareketlerini, düşüncelerini paylaşırken daha yumuşak ve daha samimi olursa biz de bundan çok mutluluk duyarız. Bunu bilin. Şimdi arkadaşların dönemiyle ilgili kısa bilgi vereceğim ama detaya girmeyeceğim. Çünkü detayı arkadaşlar bakıyorlar, sonuçta ne çıkarsa söyleyeceğiz. Şimdi 141 milyon, 142 milyon euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek demin arkadaş burada diyor ki biz Ataşehir'den bakın 44 milyon 600 bin euro para gelmiş kulübe. Kayış Dağı'ndan arazisinden 5 milyon 631 32 bin euro da yine gelmiş. Toplam yani 50 milyonun üzerinde 50 milyon euro üzerinde bu eve bir kaynak gelmiş. Bu kaynak nereden gelmiş? Aziz Yıldırım'ın gidip devletten 35 milyon dolara aldığı Kayış Dağı arazisi, Ataşehir'de Murat Üker'le yapmış oldukları salon ve onun yanındaki arsadan, kalana geriye kalan arsadan 8 yıl önce Murat Üker'in bana ben daha çok para kazanan Fenerbahçe'de kazansın dediği durumda benim gidip emlak konutla konuşup o zamanki sayın şimdiki bakan Murat Kurum'la konuşup ta yukarılara kadar götürdüğü hadisenin başlangıcıdır. Yani övünmeyin, biz para geldi bilmem ne, bu para bizden geldi ya, övünmeyin. Kapattım bu konuları. Ama bu parayı da yediniz. Bakın toplam yediğiniz para geleceğe ait. Ben diyorsun bunu Çobani'nin 2 senelik parasını almışsınız. Forma reklamını almışsınız. Adidas sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Yani bunlar 1 yıllık değil. 1 yıllık olsa sesimi çıkarmayacağım zaten. Ya diyeceğim 1 yıl almışlar bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralarını almışsınız. Onun için konuşmayın sakın. Hata yaparsınız. Biz de konuşmaya mecbur etmeyin. Gelip burada yanlış şeyler anlatıyorsunuz. Evraklar var. Araştırıyorum, soruşturuyorum. Ayın 22 Temmuz'da yönetim başkanı ben ve bu arkadaşlar yönetici, siz evraka imza atmışsınız eski yönetici olarak. Yapmayın, beni tahrik etmeyin lütfen. Bakın konuşmuyorum. Ama öğrenmeye çalışıyorum ne olduğunu. Siz geldiğiniz zaman Sayın Ali Koç'tan devraldığınızda neden Ali Koç'tan nasıl devraldığınızı gelip bu insanlara anlatmadınız ya? Üyelere gelip de niye söylemediniz? Ben söyleyeceğim. Neden söyleyeceğim? Bak neden söyleyeceğim? Burada çok şey var da kapatıyorum. Bak neden? Şimdi Ertan Tonuroğlu oradan konuşuyor. Bizden tek kelime yok. Konuşan arkadaşım yok. Kante'yi satalım diyen yok. Medya konuşuyor, medya yazıyor. Onlara da gireceğim şimdi. Ya sen atlıyorsun oradan üstüne. Ben Kante'yi aldığımız paraya satarız. Sana yetki verdim. Hadi bakalım. Yetki de şöyle veriyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe Kulübü ne kadar harcamışsa o parayı getirin. Diğer borcu alacak takıma havale edin. Ya adamı bir anlaşma yapmışsınız. Allah yani. Hiç kimse onu almaz ya. 5 milyar imaj hakkı vermişsiniz. Ve imaj hakkını

0: verirken de eğer bir yerden kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe kulübü 5 milyon euro şeyi imajı karşılayacak ya. Yapmayın Allah aşkına, konuşmayın. Biz ancak size dersek ki ya bunu sata bir yardım eder misin dersek o zaman bunları kamuoyuna açıklayın. Yoksa konuşmayın siz. Böyle bir hakkınız yok. Ben ama şimdi sana kantrenin yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, getir imzalayacağım. Yönetim kurulu olarak.
1: Hayır.
0: Ve böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz. Şimdi şu medyaya da bir gün de sonra anlatacağım şeyler var. Biz ne paralar kulübe getireceğiz, ne yapacağız, nasıl yapacağız? El nasıl? Ya kardeşim bu adamı almışlar. Almışız. Hayırlı olsun. 19 milyonu almışız. Ve bu arkadaş için tutmuşuz. Bunun parasını bir kısmını ödemişiz. Ben geldikten sonra arkadaşlarımla beraber 2 milyon 950 bin euro Haziran sonunda limitleri açamıyoruz. Lisans çıkaramayacağız dediği için bizim Çağdaş Bey, ben de onun üzerine 2 milyon 950 bin lira şeye para gönderdim. Sevilla. Euro. Anlayın artık. O kadar doluyuz ki. Ve bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon euro harcama yaptık. Bilin yani. Bilin, 65 milyon euro harcama yaptık. Bize kalan ne var? Giden yönetimden bize kalan ne var? Kombineler var. Barış Karagöz arkadaşa da teşekkür ediyorum. Hepsini organize ettim. Bize ne kaldı? Birkaç tane şey kaldı. Onları da söylerim. Şimdi bulurum size. Söylerim. Loja kaldı. 12-18 öyle bir miktarda loja kaldı. Onu da bulur anlatırım size. Geri kalanı hem Ali Bey hem de Saadettin Bey zamanında satıldılar, paralarını aldı yediler. Şimdi bir de ne kaldı? Yayından gelecek para, sağ kenar reklam, başka bir şey yok. Ondan sonra bize diyorlardı 200 milyon borç var ama para da var, halledersiniz edersiniz. Nasıl edeceğiz? Yeni konuşuyorsunuz, nasıl halledeceğiz, anlatın bana. Yapmayın ya. Gittiniz, bak ben ayrıldıktan sonra bir daha stada gelmedim. Bir daha stada gelmedim. Rahatsız olurlar, olur insanlar diye. Gelseydim zaten başka şeyler olurdu. Siz de bunlara dikkat edin. Ben iki tane locam vardı. Ve bu stadın yapımında benim ve o zamanki arkadaşların emekleri oldu. Biz ona rağmen seçimi kaybettik. İki tane locayı bıraktım, ayrıldım. Bir daha konuşmadım, söylemedim. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş iki gün önce. Ah canım benim ya. Ah canım. Ya iki sene önce, bak iyi dinleyin bunları Allah aşkına ya. İki sene önce locanın parasını vermişler, almışlar. Tamam. 9 milyon küsür. Locanın parası ne oldu? Aldınız, harcadınız, yediniz. Ne anladım ben ondan? Bazen ki kulübün ihtiyacı vardı. Açıktan verseydiniz ve yazsaydınız, deseydiniz ben bu kadar bu kulübe para verdim. Reklam yaptı. Mourinho'yu getirdiniz. Resimler, şunlar bunlar. Ondan sonra Mourinho'yu gönderdiniz. 850 mi 75 bin euro ayda para ödediler. Son iki ayını da bu arkadaşınız ve bu arkadaşlar ödediler. Biz ödedik. 1900'e yakın. Tek kelime konuştuk mu? Hayır. Burada konuşuyorum ama. Sen ona karşı çıktın, ettin. 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi? Fenerbahçe zarar etmedi mi? Veya Fenerbahçe'den o sen loja sattın, parayı aldınız, adama ödediniz. Önemli aklıma o da geliyor. Benim hakeme vermiş, önemli değil. o loja ve gerekirse vakte ihtiyaç varsa başka localarda dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların locası olacaktır. Benim değil. Benimle ilgisi yok. Kim gelirse başkan olursa locası olacak. Ayrıldığı zaman yeni arkadaş orada maçlarını seyreder. Şimdi demin Paşa Bey'in söylediği yayının dışında devletle de istek olması lazım, isteklerinizin olması lazım. Devlet sağ kenarında maç hasılatlarından %7, sağ kenarındaki reklamlardan bütün kulüplerden %10 alıyorlar. Bunun yanında %40 da vergi var sporcuların. Bu sporculara verilen verginin 8 sene veya 9 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bir kanun çıkartmıştık. Bu vergi ödediklerimiz verginin bir yerde tutulması ve amatör şubelere harcanmasıydı. %100'ünü. Şimdi değişmiş. %50'ye kadar imiş bu. Bunun yeniden değerlendirilmesi lazım, yapılması lazım. Fenerbahçe Üniversitesi. Koskoca üniversiteyi yapmak için 10 sene uğraştım. 10 sene. Hapise girdim, çıktım. Çağırdılar, dediler ki üniversiteyi yapabilirsiniz ve başladık çalışmaya. Hiçbir şeyimiz yoktu. 50 milyon lira teminat lazımdı. 8 tane evi teminat yaptık. Villa almıştık oyuncular için. İşte sağdan soldan hisse senedi şu bu. Şimdi bakıyoruz ki Hüseyin Bey'le de çağıracağız, oturacağız, konuşacağız. Bütün mütevelliyetten biz istifa ettik, gittik diye bıraktık. Yeni gelen arkadaşlar devam etsin diye. Bunlar da mütevelliyetin hepsini Hüseyin Bey'in ailesine vermiş. Tamam. Vermişler. Mahkeme kararıyla almışlar. Bizim arkadaşlar 10 kişi çağırdım hukukçuları. Bu hukukçular oturdular, çalışıyorlar. Çıkacak bir hafta sonra herhalde bir toplantı yapacağız. Orada alınacak kararla Hüseyin Bey'i çağıracağım, konuşacağım. Ben çağırdım, burada konuştum. Benim şirketime geldi. Bundan iki divan önce Fenerbahçe'ye 200 milyon dolar versin, ben vereyim dedi. Bunu Orhan Bey'e de söylemiş. Orhan Bey bana söyledi bu sözü. Düşünün. Düşünün. Yani herkesi parayı öyle verdi, buradan çizdi, bilmem ne yaptı diye bakmayın. Nerede kolej? Nerede kolejiniz? Niye konuşmuyorsunuz? Bir Allah'ın kulu gelip burada ya bu kolej ne oldu kardeşim ya diye niye sormuyorsunuz? Niye sormuyorsunuz? Ben size soruyorum. Bundan sonra hep böyle soracağım. Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Sahip çıkmıyorsunuz. Sahip çıkmıyorsunuz. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın yani. Tamam mı? Bak ben beklentim yok Fenerbahçe'den, haberiniz olsun. Benim hiçbir beklentim yok. Ben ama tek şeyim var. Ben kızıma üzülüyorum. Torunlara üzülüyorum. Genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, onu bilin. Şampiyon yapacağım. Tek şeyim o. Ama tabii bu yol biraz şey yani zorlu bir yol. Ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Şimdi YouTube'çularla ilgili bir şey söyleyeyim. Bak bunu çok samimi söylüyorum. Devlet de duysun beni. Duysun. Önce Mehmet Aslan. Ben bu şeye bakmam. Instagram mı diyorlar? Ne diyor? Ben onlarla işim yok benim. Ben yani kullanmayı da bilmiyorum. Sırf kızımdan dolayı bir tane görüntülü telefon aldım. Ona bakayım diye. Yazıyor Mehmet Aslan. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la konuştu. Ve yılların deneyimli gazetecisi yani. Bak buradan uyarıyorum onları hepsini. Diyor ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la maçtan sonra konuştu. İrfan Can'ı kov. Veya kovalım. Ya niye kovuyoruz abi ya? Niye kovuyoruz ya? Senin bir derdin varsa İrfan Can'la veya İsmail Kartal'la sen kendi düşünceni yaz. Beni kullanma. Yalan yazıyor, yalan. Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradım. Nasılsın, iyi misin hocam dedim. O da bir şeyler söyledi, ben de bir şeyler söyledim kendisine. Ama spor futbolcularla ilgili değil. Bu konularla ilgili. Ayıp ya. Ayıp, vallahi ayıp. Mehmet Aslan ayıp, ayıp.

0: Yakışmıyor sana. Şimdi efendim, nerede?
1: 3 Temmuz'da da. He? 3 Temmuz'da da yalan yazıyordu.
0: Neyse, onları geçtik baba. Şimdiye gel. Şimdi bu YouTube'cular var. Doktor No diyormuş. No. Bilmem kim, 3 tane. Dün bana, beni tenkit etmek kolay. Ben edin ya. Ben ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. Aile yapım belli, iş hayatım belli. Fenerbahçe'de ilişkim belli. Beni tenkit edebilirsiniz. Bana hakaret etmeden ne söylemek size söyleyebilirsiniz. Ama kızımdan ne istiyorsunuz ya? Bak, dün akşamdan beri sinirlerim gergin yani. Gergin. Bak, onlara söylüyorum. Yarın pazartesi günü bizim avukatlar, benim şirketin avukatları, onları şikayet edecekler savcılığa. Özür diliyorum. Eğer devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım, haberli olsun. Sen yapacaksın. Öyle artık sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler. Bizim de hepimizin anası babası var, çoluk çocuğu var. Bak, evlerine gidelim, şerefsizim. Bak, şerefsizim diyorum. Çünkü bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış ya onun içerisinde? Bana söylüyorum. Bak, gidelim evlerine. Korkmam bir şeyden yani, hiçbir şey. Yani orada bir şey oldu, hapse gittim. Gidelim, rahat yatalım. Orası da rahat ediyor adam. Tamam da bilsin ya. Tamam mı yani? Ayıp ama. Şimdi bir de bizim tanıdığımız, benim şahsen görüştüğüm değil, ben görüşmemiş kimseyle de, bizim arkadaşların muhatabı olan veya geçmişteki insanların muhatabı olan bu YouTube kanalları açmışlar onlar. Şimdi diyor ki adam, Aziz Yıldırım diyor, Real Madrid'de aradın mı Romilio'yu? Garcia diye bir oyuncu var. Şimdi 3 yaş 6. Bak, hiç bilmiyorum. Tanımıyorum da. Onu ille Mourinho'ya söylemiş, sert çıkmış, verecek diye. Yanında 4 tane arkadaş varmış. Onlardan biri söylemiş bu. Ya ben kimseyle konuşmam. Ben konuşacağım için yan kamerayla konuşurum. Futbolu, yani transferle ilgili bir şey. Diğer arkadaşlar da bana sormazlar. Ben de söylemem yani. Ya bu kadar mı yalancısınız ya? Yazıyor, diyor ki Aziz Yıldırım 35 milyon euro verdi. İşte Babiş bilmem ne 20 verdi. Öbürü bilmem ne verdi. Ya kafayı mı yediniz siz? Kafayı mı yedin abi? Ben 35 milyon vermem için nasıl ben nakit verebilirim ya? Nasıl veririm? Ben ancak sponsorluk operasyonu yaparak verebilirim. Ciddi bir sponsorlukla. Öyle ben getirdim nakit verdim. Kulüp nasıl kullanacak? Kulüp kullanamaz ki. Para orada durur. Ya bunlar kafayı yemişler ya. Açtım, söylettim arkadaşlara, dedim bak söyleyin, çok kötü yaparım. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yaparım. Onun üzerine kaldırdılar yayından. Ama her gün yalan yazıyor. Leo için Milan kulübüne aramışım, kızmışım, şöyle yapın böyle yapın şey. Ya olur mu böyle şeyler ya? Böyle ilişki olur mu? Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet eder. Ve halkı kin ve nefrete sevk ettikleri için. Şikayetim de o. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Allah aşkına inanmayın. Allah aşkına bunları dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin seyir etmenizle unutmayın. Seyretmeyin. Varsa da bir şey yalanlayın yani. Bizim ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeyi inanmayın. Söylüyorum, bir tane santral alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Bak yine söylüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız hoca, işte arkadaşlar konuşacağız. İhtiyacımız olursa bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1-2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Ben yani onun için. Ama hep transferler nokta atışı olacak. Öyle geçen sene 15 oyuncu almışlar. Bir önceki sene yine 15 oyuncu almış. 30 tane. Bu 10+4'ü federasyonla konuştuğumuzda onlara şunu söyledik. Ya siz neden izin verdiniz? Madem ki bu kuralı koyacaksınız da siz bu oyuncuları alınırken size lisans geldiğine niye izin verdiniz? Vermesenize. Senede 8 diyorlar, bir artı 2 diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biz alsak 10 tane oyuncu seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi eyvah. Abi göndeririz, problem değil. Ama yazık oyunculara da ya. Oyuncu geliyor buraya Türkiye'ye, buraya yerleşiyor. 2 sene 3 sene imzalıyorsun. Bir sene sonra adama diyorsun ki işte böyle bir kanun çıktı. Biz seni oynatamayacağız güle güle. Adam da giderken diyor ki paramı istiyorum. Gerçekleri herkes bilsin ya. Paramı istiyorum diyor, gitmiyor. Ve bir şey daha, UEFA bir kural koymuş. Eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsınız, çıkaramazsanız oyuncu isterse kendi bonservisini her şeyini alıp bedava gider. Parayı da alır senden. Hı? Yok yok düşmem, rahat ol. Düşecek halim yok. Şimdi Greenwood, Ake, Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar. Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Anlatacağım. Gösterecekler, anlatacağım. Onun için rahatız. Bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler. Limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bunları da söyledik. Şimdi iki tane önemli konu var. Fazla uzatmayayım, sizi de şey yapmayayım, yormayayım bugün. Çok konu var. Tespit ettiklerimiz çok şey var. Ama bir dahaki divanda her şeyi anlatacağım. Bir defa bir şura yapmayı istiyorum. Bu şura Eylül-Ekim ayında Sayın Divan Başkanı'na da bunu rica ettim. Onun başkanlığında bütün kulüpleri çağırarak, bütün oradaki masrafları şahsım cebimden karşılamak kaydıyla şura yapmak istiyorum. Türk futbolu için ve bir kitapçılık haline getirip devlete de sunmak istiyorum. Kulüplerin sorunu nedir? Kulüplerin sorunu nedir? Ama yalnız futbol değil. Basket, voleybol, hepsi, bütün arkadaşlar gelsin. 2 gün yapalım. Sonunda da bir belge ortaya koyalım ve devlete sunalım. Çünkü aksi halde devlete tek tek anlatmakla çözüm olmuyor. Bunu bilin. 2. Dere ağzındaki tesisler ve Maltepe tesisleri. Bunları da oturduk, inceledik. Daha devam ediyor. Çünkü projelerin tam bitmiş hali yok. Tamamen mimari projeler var. Şimdi onun statiklerini de yapmak üzere çalışma yapıyor arkadaşlar. Dere ağzıyla ilgili bizden önceki yönetim, daha doğrusu Ali Koç yönetimi bir proje hazırlamış. Orada en önemli kritik nokta Metin Aşık tesislerinin, rahmetli Metin Başkan'ın yapmış olduğu tesisler. Bu tesislerde yıkılmalar başladı. Onun için oradaki her şey çıkartıldı. Ve onları aldılar, götürdüler, yemek yiyecek yerde tedaviler falan yapılıyormuş, sağlık şeyi. Şimdi bunları ortadan kaldırmak için gittik belediyeyle de, şehircilikle de ben bizzat gittim, görüştüm. Bu binayı acil yıkmamız lazım. Zaten yıkım kararı da var. Herhalde önümüzde fiyat alıyorlar. Şimdi bir şartlama çıkarmışlar, ona göre dağıtmışlar. Hem yapım hem de şey için fiyat alıyorlar. Yıkıma bir hafta 10 gün içinde başlarız, yıkacağız. Sonra orada şey yapacaklar, testler yapacaklar, numune alacaklar. Ona göre de statik hazır ama bir kontrol. Ondan sonra da inşaata başlayacağız. İnşaatı nasıl yapacağız? Mehdi Bakıran bakıyor, diyor ki ben böyle para yaparım. Değil mi Mehdi Bey? Resimden çok kazanıyorsun, ver yani. Olmaz mı? Evet, onun için dün akşam Murat Aşık'ı aradım, Metin Bey'in oğlunu aradım. Böyle böyle dedim, bunu yıkacağız, yapacağız. Avzu ödüyorsanız siz gelin, yapıyoruz deyin, biz de katkı yapalım dedim. Hep beraber toplanıp imece usulü yapalım dedim. Biz varız, haberin olsun. Biraz çalışayım dedim, müsaadenle olur dedim. Bir ay içerisinde bize dön dedim ki o bir aya kadar biz yıkmış oluruz, yapar. Eğer o şekilde yapamazsak başkalarıyla bu konuşmaları yapacağız ve orayı kulübe yük olmadan yaptıracağım. 1,5-2 milyon dolar civarında bir şeye. Şimdi arkadaş nerede? Nerede arkadaş? Göster bakalım. Bu müşavir. Ben tutmadım. Benden önceki Ali Beyler tutmuşlar, çalışıyor. genel büyük bir proje ama biz bu kısmını halledeceğiz önce.

0: your stuff.
1: Ses yok mu Ahmet? He? Ses yok mu? Daha tamam peki. Bu arkaya Hulusi Beyler galiba salon yapıyorlar. Ben oraya salon yapmayı düşünmüyorum, haberiniz olsun. Ben oraya kolej yapacağım. Kolej yapacağım. Orada çünkü kolej izni var. İzin var, ben almıştım. İzin duruyor. Evet, şimdi burası eski Metin Aşık Tesisleri. Aynı şeyde kalmak kaydıyla konuşabiliyorsan konuş, anlat. Anlat. Hemen başlıyoruz. İnşallah Mayıs'ta bu bitmiş olacak. Buraya sporcular girecekler.
2: Metin Aşık Tesisleri'nin mevcut bulunduğu alandaki binanın depreme dayanıksız olduğu için o alana aynı fonksiyonları ve ilaveten orada yaşayan genç sporcu arkadaşlarımız için üst katta barınma alanları oluşturduk. Bu bina birebir oturduğu alanın ölçü olarak aynısı ama kapalı alan olarak yaklaşık bir 300-400 metrekare büyüdü. Toplamda 2200 metrekare alan, kapalı alana sahip. İçerisinde 30 tane genç sporcu arkadaşlarımızın barınabileceği, yatıp kalkabileceği bir otel tarzı ya da misafirhane tarzı bir şu katın tamamında toplam 30 adet barınma mekanı bulunuyor. Alt katta ise gene şu an mevcutta Metin Aşık Tesislerinin içinde bulunan atletizm ve sporcu sağlığı merkezinin barındığı mahalleleri birebir olarak kurduk. İnşaatı bittiğinde tüm mevcut Metin Aşık Tesislerinin kullanım amaçlarıyla beraber 30 adette barınmanın bulunduğu bir yapı olarak ortaya çıkacak. Zaten Deraz Dönüşüm Projesi kapsamında bu öncelendi, çünkü şu an yapısal hasarlar gözle görülür seviyede. Bunu hızlıca şu an yapımı için çalışmaları sürdürüyoruz. Tüm uygulama projeleri hazır Metin Aşık Tesisinin. İhale süreci için namzetlerle görüşülüyor. Dokümanlar paylaşıldı. Şu an şeyle ilgili, inşaatla ilgili faaliyetler tam gaz devam ediyor şu an. Hazırlıklarımız.
1: Tamam. Teşekkür ederiz. Bu binayı başlayacağız hemen, bir ay içerisinde zannediyorum başlarız yapmaya. Mayıs'a kadar da bitirmiş oluruz. Arkadaşlar bizim inşaat grubu, kulübün fiyatları alıyor, topluyor. Biz orada şunu belirttik: hem malzemeli hem yalnız işçilik. İkiye ayıracağız. Gerekse malzeme biz alıp vereceğiz. O zaman fiyatlar aşağı gelecek. Yapacağız. Hemen yapacağım yani. Bir gitmeden burada bitti, arkadaşlarla bitirmiş olacağız. Şimdi geldim ikinci konuya.
3: Başkanım bir şey sorabilir miyim?
1: Sor.
3: Divan üyelerimiz de sordular size, bu Faruk yani Dereazı'nda daha evvel Kıbrıs dediğimiz yerle ilgili bir proje var mı?
1: Neyle ilgili?
3: Kıbrıs dediğimiz yerle ilgili.
1: Kıbrıs mı? Kıbrıs başımızın tacı ya. Yaparız bir şey. Kolay. Ben de orada pişti oynamayı çok seviyorum. O şey yaparız. Aslında bir şey daha var. Bunun içine, bu binanın içine şey koymuşlar. Kadın takımı sorumluları, işte bilmem ne, altyapı sorumluları, onların hepsini çıkarıp bir binaya topluyor. Ben yeniden dizayn edeceğim. Ama şu anda ruhsat alımı için süreç devam ediyor. Yani konuştuk, bir tek bu bina için özel destek olacaklar. Diğerlerini yaparız. Yaparız oraya. Ne düşünceniz, ne kulübe bir şey mi? Büyük bir şey mi?
3: Ne düşünüyorsunuz başkanım?
1: Ne düşünüyorsunuz? Kulübe düşünüyorsan kolay. Ama büyük bir şey düşünüyorsan o zaman zor.
3: Yok.
1: Bak izin almak lazım.
3: Kulüp.
1: Evet, yaparsın kolay. Şimdi bu kadın voleybol 14 milyon bütçesi var. Muhammed Hazırlan. Nerede? Hazır mısın? Dur 5 dakika sonra bağlayacağım. En şey güzel tarafı orası. Para geliyor çünkü. Ya kadın voleybol 14 milyon şeyi var. Bütçesi var 14 milyon euro. 10 milyon şeyi var, geliri var, 4 milyon açığı var. Bunları bilin diye anlatıyorum. Çünkü bu sene geçtikten sonra buraya gelip sizlere bunları anlatıp şey düşüncenizi almak istiyoruz. Bak devam ediyorum. Erkek voleybol 11 milyon euro şeyi var, gideri var, 6 milyon euro geliri var yapılan bütçeye göre. 5 milyon açık. Voleybolda kadın erkek 9 milyon euro açık var. Sonra geldik.

Basket kadına 10 milyon euro gideri var, 6 milyon 340 diyor, 6 milyon de 4 milyon açık var. Erkekte Ömer Onan'ın bize verdiği şeye göre başa baş. Erkek başa baş diyor. Ama 44 milyon euro bütçe. Onu da bilin. Tamam. Şimdi diğer branşlarda

40 sene 20, 5 senelere çap 100, 10 senelere çap 200 milyon. Fenerbahçe ne yapmalı? Ne yapmalı? Hep beraber konuşalım yani. Ya susmakla olmaz. Öyle ödesine ondan sonra yönetimlere gelip burada ya sen borç yaptın bilmem ne, yok. Bak haberiniz olsun. Hep yüzlü yüz olacağız. Geleceğiz diyeceğiz kardeşim sen 20 milyon borcu yap, ben seni ibra edeceğim. Yapma, şöyle yap, hep beraber buradan da kongreye götüreceğiz, yapacağız mali veya diğer olağanüstü kongrelerle bu kararı almamız lazım artık. Yoksa başıboş bırakırsan yönetime, yönetimler ne diyor, bana şampiyonluk istiyorsunuz. Dünya kulübüyüz, şampiyon olalım. He Bedi Bey, para ver. Para ver, para. Para vermen hayali yok. Onun için hepimiz gelip gerçek düşüncemizi ifade etmeliyiz. Efendim? Ama bunu bugün değil de bir konuşalım sonra. Oldu mu? Evet, sonra onu da söyledik. Şimdi biz yönetim olarak bir parasal operasyon yapıyoruz. Bu parasal operasyonu da yakın zamanda Fenerbahçe İnşaat AŞ veya Fenerbahçe GYO, onu kuracağız. Ama şu anda bu, daha bunları çalışamadığımız için, bu futbolla paralarla uğraştığımız için bir önümüzdeki dönemde, yani zamanda bir ay iki ay sonra bununla ilgili Sayın Divan Başkanı ve arkadaşlarını da alarak bir çalışma başlatacağız. Ayrıca bu önümüzdeki ay içerisinde 5 yıllık ve 10 yıllık Fenerbahçe planlaması hazırlayacağız. Bunun için de isteyen, içinizde görevli olmak isteyen, ben gelir bunlarda çalışmak isteyen varsa müracaat etsin, Mahmut Üstü'yle konuşsun. Ya buyurun gelin. Buyurun gelin. Sonra gelmedik demeyin. Buyurun. Meydan açık. Şimdi gelir getireceğiz. Nasıl getireceğiz geliri? Geliri sponsorluklarla getireceğiz. Ben para verdim, sen verdin kulübe. Bu federasyon nezdinde ve UEFA nezdinde geçerli değil. Muhakkak bir işlem olması lazım. Bu işlemin de en kolay yolu şu anda isimsiz hiçbir şeyi yapmayacağız. Her şeyin ismi belli olacak. Ve vuracağız. Diyeceğiz ki bak bu, arkadaş bu, şirketi bu. Bu burada yapacak, böyle yapacak. Buradan kulübümüze de sponsorluk adı altında bu gelirler sağlanacak. Herkes bir gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bayi şirketi veya bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız. Olmayacak, bilin. Muhammed hazır mısın? Hazır mısın kardeşim? Tamam. Şimdi birinci proje. Burada çok değerli arkadaşlar var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Dün akşam da Sayın Murat Ülker geldi kulübe. Beko önden çıktı. Kendisi ayrıldı yani, biz değil. Kendisi Şubat ayında karar vermişler. Hatta Saadettin Bey'le görüştüklerini ifade etmişler. Sonra Murat Ülker, Ülker grubunun girebileceğini söylemişler. Onun için dün Murat Ülker geldi. Kendi arkadaşlarımızdan birkaç kişiyle görüştük. Ve onu konuşmalarını yapıyoruz. Şeyden de çıktılar. Neydi? Kadın opet. Kadın basket opet işte. Onlar da kendileri çıktılar, şu anlamda çıktılar. Onlar 2 milyona vermişlerdi, teklif yapıyorlardı. Bizim arkadaşlar yani 3 milyona yakın bir bedel bulmuşlar. Onu onlara teklif etmişler. Onlar da demişler ki biz çıkalım ama 2 milyon başka yere kullanalım diye tutuyorlar orada. Ne olacak bilmiyorum. Bilginiz olsun. Bizden değil yani, kendi şeylerden çıkmak istedikleri. Ülkerle de basketle ilgili görüşmeyi yapıyoruz. Onun dışında var mı söyleyeceğimiz? Nata'yı söyleyecektik. Nata, Yusuf Bey nerede? Ha, bak ayağa kalk görsün seni arkadaşlar. Yusuf Bey bu. Yönetim kurulu üyemiz. Nata Holding'in veliahtı. Tamam mı? Yani sahiplerinden yönetim kurulunda. Babası da çok değerli bir insan. Namık'tan. Dün akşam da beraber yemek yedik. Bu proje onlara ait. Yalnız bu projenin dışında da kendileri başka yerde, isim vermiyorum şimdi, başka yerde de proje yapacak. Onunla ilgili de kulübe ayrıca katkılar olacak.

0: Yeah.
1: Gelin söyle.
2: O zaman okuyayım mı başka?
0: Ne istiyorsan nasıl istiyorsan. Hadi. Buyur. Sonra ben devam edeyim.
2: Sayın Başkanım, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, değerli Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kusura bakmayın, biraz heyecan yaptım. Aslında konuşmam yoktu. Ben hazırladığım konuşmayı paylaşacağım sizlerle. Muhammed Bey, mimarımız da projemizi anlatacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde yönetim kurulumuzla birlikte Fenerbahçe'mizin sportif başarısının yanında ekonomik olarak daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu süreçte bizlere güvenen ve önümüzü açan başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulundaki değerli çalışma arkadaşlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugün de sizlere bu anlayış doğrultusunda üzerinde çalıştığımız ve Fenerbahçe'mizin marka gücünü yeni ve sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştürmeyi hedeflediğimiz önemli bir proje hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Projemizin şu an için kullandığımız çalışma adı KOV 1907, ancak isim ve marka çalışmalarımız devam ediyor. Nihai proje ismini önümüzdeki süreçte tekrardan netleştireceğiz. Projemiz Muğla Milas Kıyı Kışlacık'ta denize sıfır, yaklaşık 586 bin metrekarelik çok özel bir arazi üzerinde geliştirilecek. Aynı zamanda konumu itibariyle de önemli bir avantaja sahip. Milas Bodrum Havalimanı'na yaklaşık 10 dakika mesafede bulunuyor. Planlamamızda yaklaşık 1907 adet anahtar bulunuyor. Bu sayının 1907 olarak belirlenmesi de elbette Fenerbahçe'miz için ayrı bir anlam taşıyor. Projede farklı ihtiyaçlara sahip 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 özel havuzlu villalar da yer alacak. Bunun yanında yaklaşık 500 yat kapasiteli bir marina üzerinde de ayrıyeten çalışıyoruz. Ayrıca otel, okul, sağlık hizmetleri, golf alanı ve çeşitli sosyal, sportif ve ticari fonksiyonlarla burayı yalnızca bir konut projesi değil, 4 mevsim yaşayan kapsamlı bir yaşam destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz. Tabii bugün bahsettiğim teknik detayların bir bölümü halen planlama aşamasındadır ve proje geliştirme sürecinde nihai halini alacaktır. Ancak burada özellikle altını çizmek istediğim asıl konu Fenerbahçe açısından oluşturduğumuz modeldir. Fenerbahçe bu projenin yatırımcısı değildir. Projeye herhangi bir sermaye koymayacaktır. Herhangi bir kredi, finansman, inşaat veya satış riski üstlenmeyecektir. Projenin geliştirilmesi, finansmanı, inşaatı ve satışına ilişkin tüm sorumluluk yatırımcı şirkete ait olacaktır. Fenerbahçe'mizin ortaya koyduğu değer ise adı, marka gücü, iletişim imkanları ve milyonlarca taraftarımızın oluşturduğu büyük camiadır. Bunun karşılığında kulübümüze yapılacak katkı da gerçekleşen satış ve tahsilatlarla bağlantılı olarak sözleşmemizde açıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Fenerbahçe'mize aktarılacaktır. Sözleşmenin mali detaylarını ve rakamlarını burada uzatmak istemiyorum. Gerektiği takdirde başkanımız bu konudaki detayları da sizle paylaşacaktır. Ama modelimizin özünü tek cümleyle ifade etmek isterim. Fenerbahçe'nin kasasından 1 lira çıkmadan, herhangi bir yatırım veya inşaat riski üstlenmeden Fenerbahçe'nin marka gücünü kulübümüze önemli ve sürdürülebilir bir gelir kaynağına dönüştürmek istiyoruz. Üstelik bunu sadece ticari bir proje olarak da görmüyoruz. Yüksek Divan Kurulu üyelerimizden, kongre üyelerimize, temsilci üyelerimizden Fenerbahçe camiasının farklı kesimlerine kadar Fenerbahçelilere özel öncelikler, kampanyalar ve avantajlar oluşturmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki bir Fenerbahçeli bu projeden bir konut aldığında yalnızca kendisi ve ailesi için değerli bir yatırım yapmış olmasın, aynı zamanda kulübüne de ekonomik katkı sağladığını bilsin. Fenerbahçe'nin gücü yalnızca sahadaki başarılarından değil, milyonlarca insanı aynı aidiyet duygusu etrafında bir araya getirebilen eşsiz camiasından ve marka değerinden geliyor. Bizim görevimiz de bu büyük değeri korumak ve doğru modellerle Fenerbahçe için kalıcı ekonomik değere dönüştürmek. Bu projeyi de bu anlayışın önemli adımlarından biri olarak görüyoruz. İnşallah ortaya denize 0 586 bin metrekarelik alanı, 1907 yaşam birimi, marinası, sosyal ve sportif alanlarıyla hem Fenerbahçe'mize uzun yıllar önemli gelir sağlayacak hem de Fenerbahçe camiasının gurur duyacağı çok özel bir yaşam destinasyonu çıkacaktır. Bu vesileyle bu vizyonun hayatı geçirmesinde bizlere güvenen ve destek olan başta Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca projenin geliştirmesi ve Fenerbahçe'mize uzun vadeli bir gelir modeli kazandırması yönünde ortaya koyduğu vizyon ve katkıları dolayısıyla NATO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Namık Tanrı'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu projenin Fenerbahçe'mize, büyük Fenerbahçe ailemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.
1: Evet arkadaşlar, NATO Holding Sayın Namık Bey ailesine ve kendisine teşekkür ediyorum. O da iyi bir Fenerbahçeli. Dün akşam beraberdik. İnşallah ileride birkaç daha proje var. Orada da Fenerbahçe beraber olacak. Fenerbahçe hiçbir maddi katkı yapmayacak. Bunu bilin. İki, inşaat şu bu, biz hiç uğraşmayacağız. Bir tek biz, onların zaten satış ofisleri şunlar bunlar olacak. Biz de Fenerbahçe olarak oraya destek olacağız. Bu destek şahsım, yönetim kurulum, sporcular, bunları televizyona çıkarmak, bizim televizyonlar veya iletişim yerlerinde bununla ilgili teşvik etmek. Şahsımızı alacağız, tamam, alacağız şey. Sözleşmenin bedeli 120 milyon dolardır. Bilmiş olduk. Tamam. Gelecek. Kulübe gelecek para 120 milyon dolardır. Bunun ilk 50 milyon dolarını kulüp alacak, sonra onlar alacak, sonra tekrar beraber ortak sözleşme böyledir. İnanın bizden sonra da belki devam edecek, bizden sonra gelen yönetimler de bedel alacaktır, bilginize. Ve toplamda hedef 300 milyon doları geçen bir bütçe yapmak. Ve onu da yapacağız, çok rahat yapacağız. Arkadaşlar var, değerli arkadaşlar çalışıyorlar. İnşallah sıraları geldikçe buraya davet ederiz. Hem sizlerle tanıştırırız. Aslında şimdi de birer kelime, ben bitirdikten sonra birer kelimeyle kendilerini takdim etseler iyi olur. Tanımış olursunuz. Bunların hepsi ileride, geçmişte Mahmut Usta, Nihatlar, Mithatlar, işte şunlar, bunlar. Nasıl Ali, İlhan, o yönetimleri herkes tanıyorsa, bu yönetimleri de öyle zannediyorum bir sene sonra herkes sokak tanıyacak. Onlar değerli insanlar. Şimdi Muhammed anlatacak mısın? Oynattınız, anlattın, istersen bir bilgi ver yani. Tamam, bir ay sonra büyük ihtimal bir ay sonra herhalde satışa başlarlar. Turgut Bey kafa sallama Allah. Ha, tamam mı? Bak biz alacağız. Şekip Başkan diyor ben de alacağım. Şartlar abi bir ay içinde belirlerler değil mi Yusuf Bey? Bir ay içinde belirlersiniz. Tamam. Belirlerler. Tamam. Efendim? Yok yok, hayır ya, bizim televizyonlarda yayınlayacağız. Yayınlayacağız tabii tabii.
3: Teşekkür ederim başkanım. Buyur. Çok sağ olun. Öncelikle az önce Sayın Yusuf Bey'in verdiği bilgilere ek olarak ekleyeceğim bilgilerim olacak. Alanımız zaten az önce de bahsedildiği gibi Muğla, Milas, Bodrum Havalimanı'na yaklaşık 25 ve 11 kilometre deniz ulaşımıyla, 25 kilometre de kara ulaşımıyla olan bir lokasyonda, Güllük Körfezi'ne bakan çok güzel bir lokasyonda. Bu proje alanının iki tane önemli verisi var. Birisi İyasos Antik Kenti'ne tam karşısında bakmış olması. İyasos Antik Kenti bir kıyısında İyasos Antik Kenti'ne bakarken diğer kıyısında da yüzyıllarca oluşmuş olan çok güzel bir sulak alan, doğal arazi alanına bakan bir konumda, bölgenin hatta ülkenin de en değerli yerlerinden birisi. Bu alan içerisinde bahsetmek istediğimiz şeylerden bir tanesi de İyasos Antik Kenti. Bizim için burada çok önemli bir veri. Bunu özellikle üzerine bastır bastır anlatmak istiyorum. İyasos Antik Kenti bu bölgedeki yaklaşık olarak M.Ö. 3000 yıl önce kurulmuş bir liman kentidir. Ve bu kentin de liman kenti olmasıyla beraber Ege'deki en önemli

0: önemli. Sosyal yaşamı etkileyen antik tiyatrolarıyla, agoralarıyla, limanıyla Ege kıyısındaki liman şehirlerinden en önemlilerinden bir tanesidir. Bizim projemizin bir yakası buraya bakarken diğer yakası da kuşların şehri diyebileceğimiz ciddi bir sulak arazide, o bölgede flamingoların, balıkçıların, pelikanların, kaşıkçı gagaların baktığı çok güzel bir manzara alanına hakim olabilecek bir proje lokasyonunda bulunmaktadır. Proje alanımız 586 bin metrekare alan üzerinde bulunmakta ve 1907 adet bağımsız bölüm üreteceğiz inşallah bu alanda. Bu alanın en önemli kısımlarından sahil şeridinde marinası, ticari alanları ve geri kalan kısımlarında butik otelleriyle beraber sahil şeridi sadece buradaki 586 bin metrekarenin değil tüm bölgenin sosyal ihtiyacını da karşılayabilecek bir buluşma noktası olacaktır. Aynı zamanda proje alanımızın en önemli lokasyonlarından biri olan arka taraftaki manzaraya hakim olan bölgenin arasındaki lokasyonda da doğal olarak oluşmuş bir adamız vardır. Bu adamız da inşallah Fenerbahçe adası olaraktan bu projede gerçekleştirilecektir. Bütün kupalarımızı kaldırdığımız, burada şampiyonluklarımızı kutladığımız, maçlarımızı seyrettiğimiz bir Fenerbahçe adamızı inşa edeceğiz. Proje alanı içerisindeki bu kenardaki sulak arazi dediğimiz kısmın da kenar tarafında bütün alana hakim olabilecek 50 metre genişliğinde büyük bir peyzaj alanıyla da projemizi etkin bir şekilde alanımızda birleştiriyoruz. Yapılarımızın tamamı deniz manzaralı olacaktır. Satılacak olan konutların tamamı deniz manzaralı olacaktır. Bu konutlar bazıları katlı olmasına rağmen tamamı bahçeli konut olacaktır. Bunu özellikle de belirtmek istiyorum. Alanın içerisindeki sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek tüm sportif faaliyetler de alanımızın içerisinde bulunacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa da cevaplandırabilirim. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, şimdi bundan sonra bir konuda Maltepe inşaatların olduğu yer. Şimdi onunla ilgili çok detaya girmeyeyim. İnsanları üzmek de istemiyorum. Sonra daha detaylı anlatırız konuyu. Orada bir büyük bir bina var boydan boya. İçinde işte her türlü tesis koymuşlar. Sonra 7 tane mi galiba 7-8 tane de çim sağ. Bir tanesi de tribün yapmışlar sağda solda. Hemen Samandıra tesislerinin karşısı. Zaten arsanın tahsisini ben sağlamıştım gitmeden. Beni göndermeden siz. Şimdi bak yine geldim ben yapacağım. Bak yine geldim ben yapacağım. Ha, haberiniz olsun. Ya. 8 senede ne yaptılar? Ne yaptılar bakın bakalım. Bak Maltepe'yi yapacağım diyor. Ve Ocak ayında bir adam gelecek. Adı Chris. Belçikalı. Gelecek bu altyapıların başına. Ve 3-5 sene sonra da oyuncu vereceğini vaat ediyor. Ben gitmeden 2018'de de getirdiydim onu. Hatta Şekip Bey de hatırlar. Bize 2 gün kulüpte böyle 25-30 kişiye anlattı ne yapılması gerektiğini. Bu adam Belçika milli takımını yaratan adam. Lukaku, Hazard, işte şu bu onların yetiştiren. Hem altta hem üstte onların hocalığını yapan. Sonra da ben söyledim federasyona da Göksel Gümüşdağ'a da hiçbiri almadı. Adam Çin'e gitti. Çin milli takımını oluşturdu alttan yukarıya. Sonra da Fas'a geldi. Bu Fas takımının oluşmasını sağlayan kişi yine ve ben davet ettim gelsin diye Ocak'tan önce gelemiyor. Onun için Ocak'ta gelecek inşallah. Biz de Ocak'a kadar çim sahaları yapmaya başlıyoruz. 7 tane çimi yapıyor. Başlıyor. Ama alkışa gerek yok. Bizim için normal şeyler. Lüzum yok. Siz başkalarını alkışlayın. Şimdi 7 tane çim sahaya başlıyoruz. Fiyat çıkarmışlar. Yüksek fiyat çıkarmışlar. Ben daha aşağı olacağını tahmin ediyorum. Ve yapacağız. Yalnız buradan Sayın Ali Koç'a sesleniyorum. Bizim Tanju Bey gitti konuştu kendisiyle de. Bu yapılan sözleşme kendileriyle yapılan sözleşmede kulüple kendileri yaptıklarında bedel belirtmiyor. Diyor ki bu proje 60 milyon bedel belirtmiyor. Maliyet artı işte %5 karla yapılacaktır. Ama duyumlara göre şeyi çağırdım. Yani müteahhit firmayı çağırdım. Konuştuk.

0: arkadaşlarla. Onlar 60 milyon dolar mıydı, euro muydu? Euro yani civarında mali yapılacağını ifade ettiler. Fakat müşavir var bir de, onlar tutmuşlar. Müşavir. Ona da 1 milyona yakın para demişler, euroya yakın. O da diyor ki 100 milyona çıkar diyor. 100 milyon euro. Efendim? Şimdi bizimkiler hesap yaptılar. Bizimkiler hesap yaptı. Onlar da diyorlar ki 40 milyona yaparız. Şimdi Ali Bey ile konuşacağım bu konuyu. Yani rahmetli Mustafa'nın koçun hepimizin sevdiği, saydığı insandı. Yani onun ismini koyarlarsa çift sahibi biz yapalım. Problem değil. Ama binayı da onlar üstlenirlerse belki bitiririz de. Fenerbahçe'ye lazım. Türkiye'de altyapıdan oyuncu yetişme şansı yok. Yok. Neden? Bir, eğitimci yok. Futbolu bırakıyor. Gel sen futbolun başına geç. 12, 14, 10, 12. Adam hayatında kendisi oralarda çalışmamış ki. Tamam mı yani? Ve onları emanet ediyoruz. Yanlış. İki, bu çocukların yeme, içme, besin, psikoloji, bilmem ne yok. Okul yok. Üç, en önemlisi de bu saha yok. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün iki tane çim sahası var. Bir de yarım bir çim sahası var Samandıra'da. 1999-2000 yılında Aziz Yıldırım ve arkadaşlar yaptı. Güleceğim ya, çok güleceğim vallahi ya. Yazık vallahi, her şeye yazık. Sonra yine 98'de ben söz vermiştim. Deve ağzına bir çim saha yaptık. Hollanda'dan çimi getirdim. Fenerbahçe'nin olduğu 3 saha, 3,5 saha. Bir de rahmetli Ali Dişköklerin, rahmetli Mete Aslar'ın ve Ömer Çavuşoğulları'nın yapmış olduğu Metin Aşık tesisinin önündeki saha. Çimdi orası. Zaten Türkiye'deki ilk çim sahalardan biridir. Onu da sonradan halı saha haline getirdik. Kadınlar işte, genç çocuklar oynasınlar diye. Bir de Fikirtepe var. Orası da topraktı. Orayı da ben halı saha yaptıydım. Ta 99-2000'ler. Yani 5 tane sahamız var. Nerede yetişecek bu çocuklar? Yok. Yetişmez. Onun için bu altyapıyı yapmak lazım. Şart. Eğitim şart, bu da şart. Onun için hep beraber çalışmamız lazım. Bedi Bey diyor, ben iki tablo satar parayı getiririm diyor. Bekliyorum ha. Ne diyorsun?
1: Alırız, alırız başkanım.
0: Getirir mi? Emin misin? Getirir diyor. Ya daha çok şey söylenecek de, ben yetersiz de yoruldunuz ben de. Efendim? Hı? Topuk yaylası. Topuk yaylası arkadaş, bizim arkadaşlar bakıyorlar. Gel konuş, gel Yusuf. Açıldı vallahi. Açıldı, tutamayız. Açıldı Yusuf. Gel gel. Gel. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bu Yusuf El-Nesri'yi dedim, orada koluyu kestik. Burada 19 milyon 500 bin euroya almışlar. Bak bazı şeyler burada noktalayacağım. Alabiliriz. Tamam, güzel. Sonra buna 8 milyon 775 bin ödemişiz bonservis. Sonra da 2950 biz ödedik. Gel yanına Yusuf, gel gel yanına. Ödemişiz. 10 milyon 725 ödemişiz. Önemli değil. Bunu satmışlar. Şey, orası enteresan. Şimdi buradan diyelim ki 10 milyon bonservis borcumuz var. Bu oyuncuyu satmışlar. 14 milyon 250'ye satmışlar. Ya baba, bunun borcunu sattınız. O borç var. Onu ödeyin. Yok. Parayı yemişler. Allah Allah. Bu olmaz ki. Bari borcunuz olan şeyleri kapatın yani. Sattığınız adamdan dolayı alacak geliyorsa onları kapatalım. Bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili bir çalışma yapacağım. Gerekirse tüzüğe koyacağım. Gerekirse deftere, kitaba, bir yere yazacağım. Böyle şey olmaz. Saçma şey olmaz. Şimdi bunun borcunu biz ödeyeceğiz. Bir 2950 daha geliyor diyeceğiz. Ondan sonra bizden sonra gelen insanlar ödeyecek. Olmaz ama ya. Ayıp. Aynı şekilde Yusuf Akçiçek. Satmışlar. 25 milyon 705 bin 530 dolara satmışlar. 12-13 milyon dolarını almışlar. Sonra geri kalanı kırdırmışlar. 11 milyona kırdırmışlar. Toplam ellerine 24 milyon para geçmiş. 1.700 kırdırma parası vermişler. Gel. Buyurun.
2: Başkanım çok kısa.
3: Topuk yaylası ile alakalı inşaat ekibi olarak Nihat Bey'in önderliğinde, Nihat Özbağ'ın önderliğinde, Mehmet Aydın, ben, Özgür Peker, Mehmet Beyler Samandıra'daki çalışmaları bitirdi ve inşaat ekibimiz İdil Hanımlar da burada. Topuk Yaylası'nda 80 tane odanın şu anda bütün projeleri hazırlandı. Restoranın projesi hazırlanıyor. Kamp döneminden sonra, yani başka takımların da kampları var. İnşallah Ağustos ayının sonunda Topuk Yaylası'nda renovasyonla odalarından başlayarak, kısım kısım odalardan 20'şer 20'şer başlayarak inşallah en yakın zamanda Mart ayının sonrasına kadar bitirip yenilemeyi hedefliyoruz. Teşekkürler.
0: Evet, daha fazla uzatmayalım. Çok var konu. Gerek yok. Biz sizi seviyoruz. Siz de bizi sevin. Bakın. Bak. Yani bak, ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte, haberiniz olsun. Polis orada oturuyor. Niye bir tane çivi çakmadınız oğlum? Ha? Hiçbir şey yapmadınız. Geldiniz gittiniz. Ha? Birbirinize laf atmayı bırakın. İçeride bak, şaibeyi kaldırmak için şey yaptım. İbra ettim. Bu kulüpte gelenekler koyun. Kulüpçülük ayrı bir şeydir. Vakıf şirketi olmak ayrı bir şeydir. Burası kulüptür. Burada herkes bu kulübün sahibidir. Herkes kulübe gelip gidebilir. Yasak diye bir yer olamaz. Öyle şey olur mu? Bilin. Şimdi onun için sen de bu meleği bol eğer niyetin varsa gel ikisini birden, bak fiyatlarını da söyledim, rakamları. İcra kurulu başkanı ol. 20 milyon lazım galiba. Bizden de iki arkadaş sizin yanına koyarız. Böyle fıstık gibi bir şey olur. Tamam mı? Hadi. Hadi meydan. Ha? Neyi yaptık? Nasıl? Neyi yaptık? Ne yaptı? Teklif nedir? Anlamadım. Yavuzlu. 1907 ile beraber yapıyorlar da parayı getirsinler, yazsınlar. Parayı getirin. He? Ama erkek de bayanla beraber. Ayrım yok. Ayrım yaparsanız...
4: Başkanım, 1907 derneği ile beraber biz, eksik olmasın, Aydın Bey ile 1907'nin başkanı da konuşuyor, ben de konuşuyorum. Bir teklifte bulunduk. Hakikaten voleybolda çok yüksek bir açık var. Bu açığın kapanması için

0: 10 yıllık bir planlama yaptık, kendisiyle paylaştık. Onu sizinle tartışırız, konuşuruz.
1: Benle tartışamaz.
0: Aydın Bey zaten yardımcı da oluyor.
1: Hop, benle kimse tartışamaz. Öyle tartışacağını bıraktım bu işleri. Bak ben bir yıl
0: Başkanım,
1: buradayım.
0: Başkanım, kimle konuşacağız
1: ben,
0: burada?
1: Hulusi, ben bir yıl buradayım.
0: Evet.
1: Onun için bir yıllık konuşma yap. Gelip alırsınız, sonra kim geliyorsa onlarla oturursunuz, benle değil. Tamam,
0: kulüpte süreklilik olması lazım. Oturup konuşuruz başkanım, ben bir şey demiyorum yani.
1: Hulusi, hisse senedi satmıyoruz.
0: Hisse senedi de satmıyoruz.
1: Satmıyor, onun için bir yıllık geleceksiniz. Bedeli ne belli zaten, söyledim de. O bedeli koyacaksınız.

0: kurulmasını önerdik biz.
1: Şu an olmaz. Şu an
0: yani
1: olmaz.
0: Bunu,
1: bak,
0: bu kulüp bak, için.
1: Bak, bak baskette otur dinle, otur dinle. NBA'de bak, NBA baskete geliyor. NBA baskete geliyor. Orada olacak formül bu yerde geçerli olur. Onu Ömer Onan'lar iyi biliyorlar. Tamam mı? Buyur Ömer. Konuşacaksan söyle. NBA'yi söyle, ben ne bileyim. Siz diyorsunuz geliyorlar gidiyorlar. Ben ne bileyim, hepsini bilmem.
2: Evet. NBA ile alakalı yani çok yazılıyor çiziliyor. Kısa bir bilgi vereyim. 20 sene 25 sene önce de Euroleague aynı projelerle gelmişti. Bu işi nasıl büyüteceğini Avrupa'da. Şimdi NBA son bir sene, bir buçuk senedir takımlarla görüşüyor. Geçen sene de bu takımların hepsiyle görüşüldü Euroleague takımlarıyla ama şu anda bu sene Euroleague'de oynayan bütün takımlar Euroleague'de kalacağını deklare etti ve imza etti. En son Fenerbahçe ve Real Madrid de imzaladı. Ama NBA ile şu anda son bilgi NBA Avrupa FIBA diyorlar. Euroleague'de bir görüşme, Euroleague'i satın alma konuşuyorlar. Projelerinde bu işi çok büyüteceklerinden bahsediyorlar ama tabii ki bunları göreceğiz, dinleyeceğiz, getireceğiz ama eğer Avrupa'da tek bir lig ve çünkü hem FIBA'nın biliyorsunuz FIBA'nın ayrı competition'ı var, turnuvaları Euroleague, Eurocup ayrı var, bunları tek çatı altında birleştirmekten bahsediyorlar ve gelirleri çok yükselteceklerini söylüyorlar. Hala şu anda Avrupa basketbolunda bir şampiyon hala 1-2 milyon euro ödül oluyor şampiyon olduğu zaman. Bunlar çok düşük. Nasıl yapacaklarını, ne edeceklerini biz de takip ediyoruz. Bu işin içindeyiz. Ha, başka takımlarla anlaşıldığı söyleniyor Türkiye'de de ya da Avrupa'da da ama bütün Euroleague takımları olarak biz şu anda Euroleague'de devam ediyoruz. Zaten böyle bir şey olursa ilk önce bizleri arzu ediyorlar, konuşuyorlar. Bilgilendirmesini yaparız, konuşuruz. İlk önce onları bir dinlememiz lazım. Başkanım, bu
1: kadar. Teşekkür ederiz Ömer Bey. Evet. Anlayacağınız Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bizim harcamamız limitleri çok az. Localardan gelen para var. O da 19 loca biz satmışız ve 8,5 milyon euro oradan gelir sağlamış arkadaşlar. Şey, Saadettin Beyler 49 tane locayı satmışlar ve 9,5 milyon euro. Biz yükselttiğimiz için fiyatları ondan fazla katkı var. Sayın Ali Koç yönetimi 15 tane locayı satmışlar. 3 milyon 876 bin almışlar. Bu paraları da onlar satarak yemişler yani. Bize kalmamış yine. Tamam mı? Armut'un sapı var. Onu da bilsin herkes. Öyle değil mi Adem Koç? Bakıyorsun öyle değil mi? Bak burada. Oyuncağı al, oyuncağı al. Nasıl alacağız? Demek ki kendimiz para getireceğiz. Yoksa alamayız. 140 milyona yakın şu anda 3 oyuncuya bitirmeye kadar. Bonservis artı kendi oynamaları sürecindeki zamanla dahil 140 milyon euro ödeme yapacağız. Zaten 120'yi buradan karşıladık. Diğerlerini de karşıladık. Onları da açıklayacağım zamanla. Çünkü limit eksi 32 milyon euro dolar veya euro. Borcumuz şey vardı. Limit eksiğimiz vardı. Eksi 32. 144 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık ve paraları getirip kulübe soktular. Duydun mu Adem? Eğer gelmeseydin, siz bak bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkartamazsınız. Bak haberiniz olsun. Her şeyi hakimi biliyorum. Görüyorum. Allah yukarıda Fenerbahçe'ye ezel gelmesin diye bizi getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi hafta sonları. İnşallah hep beraber mutlu bir seneyi yaşarız. Saygılarımla.
3: Evet, Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını da sizlere dinlettik. Tabii ki birçok yayınımız var, birçok içeriğimiz de var. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.
4: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
5: Reklam.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala daha oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
3: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Cumartesi günlerinin bir klasiği olan Kazandıran Saatler'e hoş geldiniz. Her zamanki gibi sevgili Efe Uysal'la birlikteyiz. Günün öne çıkan maçlarını, analizlerini, yorumlarını sizlere ileteceğiz. Sizlerin de sormak istediğiniz maç veya maçlar varsa, görüş almak istediğiniz kuponlar varsa bizlere 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Efe abi hoş geldin.
4: Merhabalar, hoş bulduk. Güzel Aziz Başkan'ı özlemişiz.
3: Evet, Aziz Başkan'ı özlemişiz. Haklısın abi. Bakalım nasıl bir Trabzon Süper Lig sezonu olacak şimdiden merak ediyorum. Umarım keyifli.
4: Hayretler içinde dinledim yani, öyle söyleyeyim. kah vallahi... güldüm, kah düşündüm. Gerçekten büyük fenomen. Hakikaten özlemişiz yani.
3: Gerçekten. Öyle diyeyim. Gerçekten.
4: Kendine özgü ben tavrı, yönetim şekli müthiş yani.
3: Ben de onu diyecektim. Kendine has tavrıyla birlikte üslubu. bir Aziz Başkan'ın bir boşluğu varmış. Yani onu fark ettim. Bir Aziz Başkan boşluğu varmış. Özlemişiz. Şaka bir yana bakalım nasıl bir sezon olacak? Nasıl bir Trabzon Süper Lig geçireceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Bakalım. Umarım hayırlı olur. Umarım tüm kulüpler için güzel olur. Hak edenin kazandığı. Kesinlikle. Tartışmaların en az seviyede olduğu bir lig dileyelim daha şimdiden. Ama bizim Süper Lig'e daha varken Avrupa'da ligler ilk haftasını yaptı. Tabii. İkinci haftasında oynayan ligler var. Bugünün bülteninde de güzel maçlar göze çarpıyor. Canlı seansında şu an Şangay evinde 1-0 mağlup Akron Rubinkazan maçının ilk yarısı 1-2 skorla sonuçlandı. Şöyle bakıyorum.
4: Gruplara ne Süper verdin Lig'de... sen onu? Seviniyordunuz Rahmi ile az önce.
3: Evet, Akron ilk yarı 2.5 üst vermiştim. 2-0 olmadan önce ikinci golü vermeyeyim derken geç kaldım. Orada 2-0 oldu maç. Sonra 2.5'u verince onu aldık. Oyun temposu durmayınca 3.5'a da güvendim aslında. Ama maalesef orada bir yanıldık ama daha bu maçın ikinci yarısında en az 2 gol izleriz Efe abi. Bana öyle geliyor. Eğer tempo düşmezse bir izleyelim 50-55'e kadar, açık şu an önümde zaten. İlk yarı devreye girdi şu an. Bence daha gol olur orada. Beijing Guan, Zhejiang maçı 1-1. Şangay 1-0 yeniliyor. Yukun da 1-0 önde kapattı Tianjin maçını.
4: Bizim takımımız.
3: Evet, Tianjin'den ama bir beklenti vardı sanırım değil mi? Siz de onu konuşuyordunuz sanki.
4: Ben o maçı takip ettim. yayını beklerken. Vallahi bu Yuku'nun hemen hemen son 3-4 maçı yayınımıza denk geldiği için bayağı bir o portakal renkli takımı tanıdık. Tek tek isim isim tanımıyorum ama az buçuk ne yapacaklarını biliyorum. Hatta az önce de Orkun Bey'le grupta konuşuyorduk bu maçla ilgili. Yani gerçekten Çin Ligi'nde maç sonucunu oynamak biraz tehlikeli. Çünkü bir golden sonra takımlar çok değişebiliyor hakikaten tempolar ki. Biz Yuku'nun maçında acayip geri dönüşler gördük. Yani çok çılgın skorlar çıkıyor. Ya Tianjin de son dönemin formda takımlarından biriydi. Bakma, ilk yarı golü yiyene kadar da ben onların atacağını düşünüyordum. Hatta ilk yarı bir verdim. Yalan yok gruba. Hı hı. Ancak yani çevirebilir Tianjin maçı. Yani ikinci yarı daha çok ikinci yarı goller bekleyebiliriz. Biraz hava sıcak. Su molası falan veriliyor. Oradaki nem de hissediliyor ekranlardan bile ama ikinci yarı temponun devam edeceğini, yükseleceğini ve ev sahibi ekibin çevirebileceğini düşünüyorum. Çok da yapmış bunu. Kazanmalarını beklenebilirdi. çevirebilir diye düşünüyorum. Belki o şekilde bir deneme yapabiliriz. Hatta tam da konuşurken onun bir oranına bakayım da
3: 3.99 bizde kalmasın. 3.99. Ev sahibi kazanırın oranı, ortaya 2 golün oranı 1.60, ev 1.5 üst 2.61 şeklinde Tianjin Yunan Yukun maçı.
4: Vallahi... 2.61 mi ev 1.5?
3: Evet, ev 1.5 2.61 abi.
4: Kazanırındansa 2 golünü oynamak biraz daha doğru olabilir. Yani 2-2'ye evet. falan gelebilir maç sonunda. 3.99 yerine ev 1.5 üst oynamak biraz daha mantıklı görünüyor.
3: Akron maçında da
4: geliyor ama.
3: İkinci yarı 2 gol olur 1.94 defa abi. Onu da anonsunu yapmış olayım. Az önce beklentim olduğunu söylemiştim. Ama bir izleyeceğiz 50-55'e kadar Akron maçını. Bu canlı seansı güzel geçecek gibi hissediyorum bu arada. Güzel bir yani, evet. merdiven yakalayacağız gibi geliyor bana.
4: Tabii aynı takımlar denk gelmeye başladı. 14-16'ya öyle olunca biraz daha şey yapabiliyoruz. Daha böyle bir sağlıklı yaklaşabiliyoruz maçlara. İlk başlarda biraz böyle Çin'e özellikle
3: evet.
4: Biraz zorlanıyorduk ama hafif hafif şifrelerini çözmeye başladık bu liglerinde. Sağ olsun üyelerimiz falan da destek veriyor. Güzel, ilginç. Yani zaten iddia severlerin biraz böyle saat saat gittiklerinin farkındayım ben de.
3: Evet.
4: Yani herkes canlıda şeyler yapmaya çalışıyor. Öyle bir oyuncu kitlesi de var yani. Gruplardan da görüyoruz. Öyle bir hele hele izleyebilme imkanı olan maçlar sırasıyla ilgiyi çekiyor.
3: Yaygın böyle güne yayılan kuponlar çok az oluyor genelde Efe abi. Hep böyle o ikililer, yok. Üçlüler aynı mesela 15 seansından 2-3 maçı bir araya getirelim. 17 seansından 2-3 maçı bir araya getirelim. Böyle saat saat seans.

0: seans takip edilen bir durum söz konusu. Haklısın, o
1: Çok uzun
0: konuda ben de
1: zamandır
0: katılıyorum.
1: kupon yapmadım yani kendi adıma.
0: Hı.
1: Ya böyle bir deneme kuponları falan yapıyorum. Hani bir hepsine 3,5 üst falan gibi bazen liglerde. Ama onun dışında öyle bir üçlü, ikili falan kuponlar ben de artık yapamıyorum yani. Bu işin hakikaten olayı tek yani tek maç yani.
0: Evet.
1: Yıllarca da bunu bekledim. Ya tek seçim yani. Kombine seçimlerde ne olursa olsun risk artıyor.
0: Doğru.
1: Şimdi Bayis'in şey olayı bence tek maç. Kombinasyon başka oyunlarda cazip diye düşünüyorum.
0: Evet. Evet, haklısın Efe abi. Ama rağbet de çok fazla görüyor. İkili, üçlü kuponlar, dörtlü kuponlar.
1: Doğru.
0: Hatta böyle bir market alışveriş fişi gibi kuponlar diye tabir ettiğimiz 15 maçın bir arada olduğu kuponları falan deneyen birçok kişi de var. Biliyorum da.
1: Ben
0: Herkesin...
1: misli riski alıyorum yani.
0: Aa,
1: Misli
0: evet.
1: riski alıyorum. Da
0: Tabii
1: evet kendi
0: zaten.
1: çapımda tabii yani
0: Hı
1: tutup
0: hı.
1: risk alıyorum derken kendimi kaybetmiyorum ama hani misliden gidiyorum. Yani tek maç oynuyorum. Belki bir tek maçın içinde yüksek oran arıyorum. Yani kupon gibi bir orana gitmeye çalışıyorum. Ya da işte misli riski alıyorum.
0: Bak mesela reji yazmış, gazete kağıdı gibi kuponların hastasıyız diye
1: Abi onun da bir şeyi var evet onun da
0: Efe abi.
1: bir spor totocuyuz yani hala spor toto bu kadar rağbet görürken dediğin gibi mektup gibi kuponlar tabii ki olacak onun da bir durum o da bir güzel bir şey oluyor ben
0: Tabii.
1: Süper Lig'de oynanan bütün maçları bildim diyor adam onun da ayrı bir tabii ki hem kazancı hem bir zevki var ben biraz daha böyle tekli oynadığım zaman bu işten keyif alıyorum.
0: Evet, mesajlar da hızlı hızlı gelmeye başladı. Hatta Bankocu Tilki'nin iki mesajı var. Bir tanesi canlı tercih olduğu için hemen onu bir aktarmak istiyorum. Selam, ben Bankocu Tilki. Shanghai Port ilk yarı gol atar canlı maç demiş. Shanghai Port 1-0 geride, dakika 21. Kalan sürede ilk yarı bir gol bekliyor Bankocu Tilki. Bol şans dileyelim kendisine de. Yine Bankocu Tilki, bugün size 4 banko maçımı söylüyorum. CSKA Moskova 2 gol atar. Haken Kalmar üst. Brage yenilmez. Aberdeen yenilmez demiş. Yine bol şanslar olsun. Aberdeen maçını, hakem maçını bence konuşuruz Efe abi diye düşünüyorum. Şöyle bir ben de bir baktım. İlerleyen dakikalarda. Şangay maçında da bol şans dileriz kendisine.
1: Şangay'ı takip etmiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Diğer maçlarla da ilgili çok takibimde olan maçlar değil açıkçası. Ben biraz böyle temsilcilerimizin rakipleri Finlandiya birkaç tane de böyle canlıda takip ederim diye düşündüm ama tabii ki inceleriz. Vaktimiz bol bugün. Ya gerçi biraz Aziz Başkan ilk bölümden yedi ama yine de bu program için bir saat yeterli olur.
0: Tabii.
1: İncelerim. Özel
0: Hı.
1: soruları olan varsa senin de merak ettiklerin ama çok onlara yoğunlaşmadım şimdilik.
0: Ya ben Aberdeen zaten İskoçya yeni başladı. Dün siz de biraz konuştunuz programda. İskoçya maçında, İskoçya liginden. Aberdeen bugün yenilmez Hearts'la oynuyor. Ben galibiyetini de düşünüyorum açıkçası. Gol dahi atamadı şu durum Gras'a. Çok böyle travmalar devam ediyor gibi. Geçen sezonu ucundan kaçan şampiyonluk, Sturm Graz'a gol bile atamadan şeye gelmesi, ligi kurayı vermesi, turu vermesi diyeyim daha doğrusu. Bir an konuşamadım, çok özür dilerim. Aberdeen'in ben bugün maç sonu bir, hatta yani yenilmeze katılırım. Maç sonu bir de denenir diye düşünüyorum. 2.60 civarındaydı oranı Aberdeen'in, eğer düşmediyse. Hearts'ın durumundan kaynaklı Aberdeen tarafına bugün gidilebilir diye düşündüm ben Efe abi. Maç önü biraz tabii ki senin de az önce dediğin gibi çok takip ettiğimiz böyle ligler olmamakla birlikte zaten yeni
1: Ama
0: başlıyorduk.
1: bu maç ilginç. Ya bu maça bir
0: 2.68
1: dediğin gibi bu
0: Aberdeen.
1: maça bir şey yapabiliriz.
0: Hı.
1: Sonuçta Hearts aynen geçen sezon çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Üzerine teknik direktörü dahil önemli oyuncularını kaybetti ve bundan olumsuz etkilendiğini ilk resmi maçlarda gösterdi. haklısın. Yani buradan o açıdan okuyabiliriz. Enteresan biçimde geçen sezon da bu takımlar sezonun ilk maçında karşılaşmışlar. Hearts Aberdeen'i 2-0

0: 2-0 yenmiş ama Hudson sahasındaymış. Ama o travma üzerine bu sezonki başlangıç, hiçbir şey bilmesek de gerçekten sürprize açık gözüküyor. Zaten Hudson oranı 2.05. Çok da sürpriz sayılmaz yani. Bak belli ki kolay bir maç olmayacak onlar adına. Katılıyorum, burada ev sahibi ekibe oynanabilir.
1: Evet, yine bir reklam aramız tabii kısa geldi, biraz geç girdik diye. Bir reklama gidelim, daha eline boyuna konuşuruz Efe abi. Kısa bir reklam arası, daha sonrasında birlikteyiz.

0: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Reklam bitti.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
2: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Aberdeen maçını konuşuyorduk kısa bir reklam arası öncesinde. İşte az önce de belirttiğim sebeplerden dolayı bu psikolojik kırılganlığı Sturm Graz maçında da gördük. Gol dahi içeride de dışarıda da gol atamadan turu kaybetti. Aberdeen tabii İskoçya Lig Kupası statüsü biraz böyle bir hazırlık maçı havasında ligin öncesinde başlıyor o serüven grup aşamaları falan. Orada mücadele etti. Yani rakibine üstünlük kurabilir en azından 2.68 sürpriz için denenebilir bir risk olarak düşünmüştüm ben. Yine reklam arası baktıysan bazı detaylara yine evet, sözü sana vereyim.
3: Benfica ile karşılaşacak Avrupa Ligi'nde de Hearts hafta içi. Evet. Onu da söylemiş miydik bilmiyorum. Bu da tabii ya şimdi Hearts geçen sezon bakma şampiyon olamasa da tarihi bir sezon geçirdi. İşte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası oynama şansı elde etti. Zaten hani o bir peri masalı yaratıp şampiyon olan takımlar nasıl ligin ilk başlarında bocalıyorlar? Jalbi Malbi örneği. Evet. Hearts ne kadar şampiyon olmasa da Avrupa kupalarına katılarak yani o da o odak noktası ilk başlarda hele bu olabilir. Zaten playoff'u var, o su var, bu su var. Net Aberdeen oynarım yani. Ha, sınırlı bilgim var ama dediğin gibi burada Aberdeen ilk maç her zaman için ev sahibi ekipler lige iyi başlamak ister. Hatta bu ligi iyi bilen Cengiz İzmitli de esne.com'da 1-0 çifte şansı önermiş. Benzer sebepleri de iletmiş. Güç kaybettiğinden falan bahsetmiş. Direkt bir oynanabilir bence.
2: Evet, gerçekten güzel duruyor. Bu ilk haftalar özellikle bu tarz sürprizlere gebe olabiliyor. Bu arada Reci demiş ki tekli tabii ki daha iyi ama bir cumartesi günü hele bir de Premier Lig varsa bir gazete kağıdı kuponun hastasıyız demiş. Bol doğru, şanslar doğru. Dileyelim tekrar. Güzel, gerçekten keyifli. Yani bunun bu işin keyif kısmı da oluyor tabii bu tabii. Uzun kuponlar. Bu arada Tianjin maçına ev 1.5 üst mü alıyoruz? 3.5 üst mü toplam alıyoruz? Onu bir sorayım sana tekrar.
3: Önce bir TPS Marian maçına bir şey alıyoruz.
2: Tamam.
3: 3'te başlayan.
2: Tamam, o
3: ona
2: zaman
3: bir bütçem kalsın istedim. Hatta bütçemin yarısını ilk yarısında yedim o maçın. O yüzden TPS Maria maçında ilk yarı 1.5 üst bekliyordum.
2: Tamam.
3: Karşılıklı gollerle de ilk yarı 1.5 üst olabilir diye düşünüyordum. Mariam'da ligin böyle tam küme düşmesi kesinleşmiş takımlarından. Yani matematiksel olmasa da playoff oynanacak olsa da puanlar oraya taşınıyor falan. Küme düştü diyebiliriz. Onun rahatlığıyla oynamaya başladığı haftalar geldi. Lafı uzatmayayım. İlk yarının karşılıklı gollerle 1.5 üst olmasını bekliyorum. Ama doğru seçim düz 1.5 üsttür. Onun da oranı şu an 2.18. Artık bekler misiniz, beklemez misiniz bilmiyorum. Onu eğer Tianjin'in İlk yarı 1.5 üstüyle birleştirirsen oran 5'lere kadar gidiyor ama ben gene burada kendi baştan düşündüğümü yapacağım. Bu maça ilk yarı 1.5 üst oynayacağım TPS Marian maçında.
2: Tamam, süper. TPS Marian ilk yarı 1.5 üstü alalım. Ben şöyle bir bakıyorum. Tianjin maçına da böyle 3.5'lara doğru gider mi diye bir düşüncem var ama biraz bir başlasın ikinci yarı. İkinci yarı başladıktan sonra yine Akron maçına da bir 4.5 üstü tekrar aklımızda. Yine bir mesajlara şöyle bir baktığımda Efe abi sana bir soru var. Hemen ileteyim hızlıca. İyi yayınlar Efe Bey, iyi yayınlar Fehmi Bey. Efe Bey'den bir adet 5 gollü geçmesini beklediği bir karşılaşma var mı acaba demiş.
3: 5 gol. 4.5 evet, üst çok evet. Gollü ya da artı 6 demek. hangisi olabilir? Bildiklerimizden şöyle bakarsak. Yani Gnistan Kuopion maçının gollü geçmesini bekliyorum. Bugün Finlandiya'daki en gollü maçın Gnistan Kuopion maçı olmasını bekliyorum. Hatta benim burada böyle bir Kuopio'nun gol yiyerek kazanacağına dair yüksek oranlı bir denemem var. Yani 2 ve 2.5 üst falan bekliyorum doğal olarak. Venistan Kuopion maçı diyeyim. Yani kendi takip ettiğim maçlar arasında bugün en gollü geçeceğine inandığım maç bu maç.
2: Güzel. Yayın esnasında bir maça daha seni ikna edebilirim bu arada. Bu bol gollü geçmesini beklediğimiz günün bülteninden bir maça ben de seni bir ikna edebilirim. Dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum ama konuşulca biraz daha detaylar ortaya çıkabilir. Diyelim.
3: Hangisi?
2: Ve abi Thun Young Boys maçı ya. Akşam 21.30 İsviçre, son şampiyon, biraz moral bozukluğu var açıkçası. Young Boys geçen sezonu istediğini çok fazla alamadı. İki kulvarda gidiyor sadece, ligde ve İsviçre kupasında. Geçen sene aralarında oynanan bir maç 8-3 falan bitti. Son geçen seneki bütün maçlar karşılıklı gol var, 2.5 üst bitti. 3 tanesi artı 6, 2 tanesi artı 6'ya, 3 tanesi doğal olarak 4.5 üste kadar gitti. Yani ben Tun'un Dinamo Zagreb karşısında da böyle çok verimsiz bir Tun da görmedim. Young Boys ilk maçta Sion'u
3: uzatmalarda elendi.
2: Tabii. Ve 10 kişi kaldığı maçta da böyle bir skor çıktı ortaya. Onun dışında şöyle bir baktığımda Young Boys geçen hafta Sion'u 4-2 yenerken evet hücum anlamında iyi bir görüntü çizdi ama savunmada alarmlar verdi. Ya bu maç 3.5-4.5 gider gibi geliyor. Benim bugün 3.5 üst beklediğim maçlardan bir tanesi. 4.5 ya da artı 6 denenmesinde de ben bir böyle bir sakınca görmüyorum kendi adıma. Ha, ilk yarı gollerden kaçınırım. Çünkü geçen seneki maçlarda ilk yarılar 0-0, 0-0, 1-0 bu tarz skorlara da gebe oldu ama ikinci yarılarda 4 gol 5 gol ortaya çıktı. O yüzden ben genel olarak Thun Young Boys maçının bugün çok geçeceğini düşünüyorum. Gollü geçeceğini düşünüyorum efendim.
3: Ya hiç bakma yani dikkatimi çekmemişti ama kesin katılıyorum. Kesin katılıyorum. Aralarındaki maçlar Thun bakma Thun kötü başlamadı sezona. Galibiyetle başladı.
2: Evet,
3: son şampiyon ilk iç saha maçı. Son şampiyon unvanı ya. Bir kere Thun gol atacak ya. KG var olacak bu maç. 2 gol cepte. Artık ondan sonrasını yani o kadar 2 golü bu kadar cebine koyduğun bir maçta doğal olarak yani 5 gole gitmesi kesinlikle denen. 1.26 zaten 2.5 üstün oranı. Evet. Yani çok net goller bekleniyor. Hakkını da verecek bence bu maç.
2: Ya bir de akşam saati olması 21.30 hani hava sıcaklığı vesaire böyle güneş de çok kırmaz.

0: mesela saat 19'da
1: Aynen.
0: oynanacak maçlar var. Basel maçı falan. Orada biraz tempo şey olur ama akşam da serinlikte oynanır diye düşünüyorum. İsviçre coğrafyasına baktığımız zaman tabii yaz aylarında ne kadar serinlik olur ama biraz daha elverişli bir oyunda bekliyorum iklim olarak. O yüzden ben bugün Young Boys maçını goller anlamında gözüme kestirdim Efe abi.
1: Hiçbir itiraz edemem. Young Boys'un Avrupa kupalarında galiba bu sezon
0: Yok. Geçen sezon bir
1: yok,
0: hayal
1: değil mi?
0: kırıklığı. Sadece iki kul var abi. Lig ve İsviçre
1: Ha,
0: kupası.
1: güzel bak. O da mantıklı.
0: Böyle de
1: Yani
0: bir
1: Young
0: detay var
1: Boys'un
0: tabii.
1: da öyle de bir detay var. Zaten Tun'dan goller bekliyoruz. Maçın favorisi eminim Tun. Ona bakmadım ama
0: Tun bir de
1: kaçta bir.
0: Avrupa Ligi'nde Reykjavik'le eşleşti abi, onu da söyleyeyim. O yüzden hani hafta içi rakibi de çok böyle ilk etapta kafaya takacağı bir rakip değil.
1: Evinde en
0: Oranlarda
1: azından.
0: bir tık Young Boys önde. 2.15 galibiyetinin oranı,
1: Aa, çok
0: 2.42 de kula
1: şaşırdım.
0: vermiş. Valla goller gelsin
1: Niye
0: bir
1: acaba
0: şekilde.
1: ya?
0: İlk maç şey olabilir.
1: Bak geçen hafta da Tuna deplasmanda

0: falan verir diye düşünmüştüm bu maçta.
1: Yok, Young
0: Boys... Boys geçen sene ortada yoktu. Çok
1: i̇şte
0: kötü
1: bu sezon
0: bir
1: biraz
0: geçirdi.
1: Daha bir şey beklendiği için Efe abi Young Boys tarafından o 1.50'yi ben beklemezdim ama Tun yine favori değil bu maçta da. Ya böyle bütün veriler beni en
0: Evet.
1: azından bir 3.5'u görürüz. 4.5 denenir. Artı 6 denenebilir ama hani Young Boys 2 kere üst üste artı 6. Gerçi burası İsviçre. Çok da fark etmiyor. Goller bol bol her hafta
0: Ben
1: her
0: Tun
1: hafta
0: galibiyetini
1: çıkabiliyor.
0: oynayacağım. Dinamo Zagreb'e elenmeleri de onlara bence bir şey yapabilir. Yani hırslandırabilir. Orada ilk maçı da kazandı. 2.42. Bunu 3.5 üstle birleştirirsen çok bomba bir oran alırsın büyük ihtimalle. 1 ve 3.5 üst 4.84 veriyor.
1: Harbi
0: 4.5
1: bomba.
0: üst 6.98 ama yani 3-1 falan. Bir kere Young Boys da atacak. 1 ve var ne veriyor?
1: Abi
0: o en temiz.
1: Falan. Şey pardon, 1 ve var dedin değil mi? Pardon, ben komboya bir an geldi gibi. 1 ve var 3.60 abi. Komboda
0: Doğru,
1: 1.41.
0: Doğru seçim bu.
1: Bak,
0: doğru
1: 1.41
0: seçim bu.
1: Combo o kadar risk merkezinde
0: Hı,
1: çok muhtemel
0: düşün.
1: Geliyor yani.
0: Düşün, bu maç 2-1 diyor. Tamam, 2-1, 3-1, 1-3, 1-2. Burada
1: Evet.
0: Maç sonucunu seçersen niye Tuna oynamayayım? Son şampiyon. Dinamo Zagreb maçında falan da herkes Dinamo Zagreb'i çok şey yaparken Tun ne kadar iyi bir takım olduğunu, çok tesadüfen şampiyon olmadığını falan da Dinamo Zagreb gibi bir takıma öyle ya da böyle kafa tutarak gösterdi. Bence o onlara moral ve özgüven verir. Bazen
1: Evet.
0: hani görüyoruz ya böyle ön elemeler oynamak takımları daha da olumlu etkiliyor. Koopyonu
1: Evet.
0: Moopyonu olumlu etkiledi.
1: Evet.
0: Bilemedim. Dur bakayım şu bir bu ligin yorumcularına da şöyle bir bakalım. İlginç olabilir çünkü bu maç. Aklıma yattı.
1: Güzel.
0: Sarper. Sarper Canayaz. İsviçre'yi yorumluyormuş nesne.com'da. Çok da severiz Sarper'i. Birçok projede de birlikteydik. Dur bakayım. Birinci yarı 1.5 üst önermiş o.
1: Evet, kağıt üstünde o da mantıklı duruyor ama geçen sezon dediğim gibi bir de İsviçre'de bazen abi ilk yarı gol çıkmıyor. Mesela bak geçen hafta Sengalen Zürih maçı canlı izledim maçı. İlk yarı 0-0, ikinci yarı 2-1'e geldi maç birden. Geçen sezon da oynadıkları maçlara baktığımız zaman bu iki takımın ilk yarı 1.5 üst teorik olarak çok güzel duruyor ama mesela bak ben sana şöyle söyleyeyim. Tun'un deplasmanda 1-2 kazandı maç, 1-0 bitmiş. Mesela Tun'un Ocak 2026'da bu sahada 4-1 kazandığı maçın ilk yarısı 0-0 bitmiş. Yani böyle de bir detay var. İkinci yarı 5 gol çıkmış. Mesela geçen sene Eylül ayında Young Boys'un sahasındaki maç ilk yarı 0-0, maç 4-2. İkinci yarı 6 gol çıkmış. Yani o yüzden ben ilk yarı 1.5 üste gitmek istemedim. Bir de ilk yarı 1.5 üst çıksa da bu maç orada durmaz gibi geliyor bana. O yüzden 3.5
0: Ya
1: üst
0: bak,
1: daha temiz geldi bana.
0: Bu maçı Tun kazanacak abi, söyleyeyim sana.
1: Tamam.
0: Bu maçı Tun kazanacak.
1: Tutumuzu aldık.
0: O kadar diyeyim.
1: Tamam.
0: Son maç
1: evet.
0: 14 Mayıs'ta 8-3 yenmiş burada Young Boys. Yani rezil etmiş son şampiyon. 128 sene sonra ilk şampiyon oldular. Böyle bir yenilgileri evet. Var bu takıma karşı. İntikamını
1: evet.
0: Alacak Tun, göreceksin bugün. Ve goller biraz riskli olabilir. Ama bugün Tun kazanacak bu maçı.
1: Algoritmalar
0: nasıl kazanır bilmiyorum.
1: Ne
0: Heh,
1: diyor
0: algoritmalar,
1: sence?
0: Zlatna 1-0 bile demiş olabilir bak.
1: Abi bütün algoritmalar combo tercih demiş. Öncelikle onu söyleyeyim sana. Her iki takım da gol atar demiş ve bütün algoritmalar Young Boys kazanır diyor. Bizim 1.02 platformunun algoritması 1.3. Bilgisayar 1.3, Zlatna 1.2 demiş. Bu maçla ilgili olarak bakalım. Keyifli bir maç.
0: Bir bildikleri vardır. Bak ben şimdi o kadar da hani söylemeyeyim ama
1: goller temiz gibi görünüyor bana Efe abi. Goller
0: herhalde
1: temiz gibi
0: öyle.
1: Geliyor.
0: Evet, herhalde. Bu takımların olayı bu yani. Tun nasıl kazanır bilinmez ama kazansa da dediğin gibi yani 1-0, 2-0 falan olamaz yani böyle bir maçta. Ben Tun'a çok yükseldim nedense.
1: Tamam.
0: Ama dediğin gibi doğru seçim goller.

0: olabilir. Peki, şöyle bir bakıyorum canlı seansında. Akron maçı 1-2 skorla devam ediyor. Dakika 50 Rusya Ligi'nde biraz sakin başladı gibi ikinci yarı. TPS Turku maçı 0-0 dakikalar 15. Ve şöyle bir baktığımda Çin Ligi'nde Tianjin maçında henüz gol haberi yok. Şöyle bir bakıyorum. Chengdu maçı 0-0 devam ediyor Çin'de. Mesela ilk yarı 1.5 üst için bugün benim maç önünde yükseldiğim maçlardan bir tanesi de Chengdu Wuhan 3 maçı. Shanghai demin gol attı iptal oldu. Taishan gol attı iptal oldu. Yine Shanghai maçı 1-0 devam ediyor. Beijing Guan maçı 1-1 devam ediyor. Bunların da anonsunu yapmış olalım. Peki TPS Turku'yu konuşmuşken hafif Finlandiya'nın diğer maçlarına da istersen şöyle bir göz atalım Efe abi. Lahti Yaro, Gnistan Kuopion. Gnistan maçını gerçi gollü beklediğini söylemiştin az önce ama biraz daha detaylandırmak istersen.
1: Biraz açabiliriz tabii.
0: Evet. Onun için sözü Kuopion, sana vereyim. Lahti maçı evet ve Kuopion.
1: Kuopion Avrupa'da ön eleme maçları oynuyor biliyorsunuz. Sabah elendiler sabaha. Ama yani Kuopion'a bu olumsuz etkilemedi. İki kulvarı bir arada götürebiliyor. Hatta geçen dikkatimizi çekmişti. Ilves'te Kuopion'da Avrupa ön elemeleri oynarken ligde iyi sonuçlar almışlardı geçen sezon. Bu sene de kısmen devam ettiriyorlar. Kuopion ligde lider şu anda ve parkı da açıyor Inter Turku'nun önünde. Ben bunun devamını getirebileceğini düşünüyorum. Ama Gnistan'ın da ne kadar formda olduğunu geçen hafta işte bu yayın saatleri sırasında maçı canlı takip etmiştik. Inter Turku'yu deplasmanda yendiler. İyi de oynayarak yendiler. Evinde bu takım hep etkili. İyi bir kadroya sahip Gnistan. Hep söylüyoruz pahalı bir bütçe. Burada Gnistan'ın da boş geçmeyeceğine inanıyorum. Ama Kuopion'un kazanacağını düşünüyorum. Kuopion'a verilen oran Gnistan'ın formda olmasından dolayı ama Kuopion son dönemde ligin en formda takımlarını çok net galibiyetler aldı. Deplasmanlarda da Kuopion bak sabahı falan da deplasmanda yendi. Bir evvelki takımı Vaduz muydu? Deplasmanda yendi. Ondan sonra orada SCK deplasmanı. Bu takım deplasmanlarda daha etkili oluyor. Oyun yapıları biraz da böyle baskı altına alınınca kontra ataklara daha uygun bir yapısı var Kuopion'un. Bu sene mesela deplasmanda evinden daha fazla puan toplamasının nedeni de bu ki Kuopion normalde saha avantajını, zemin avantajını falan kullanan bir takımdır. Biraz daha oyun yapıları deplasmana uygun. Ben Kuopion'un kazanacağını düşünüyorum. Gol yiyerek kazanmasını bekliyorum.
0: Kuopion'un gol yiyerek kazanmasını bekliyorsun. Çok güzel. Notumuzu hemen alalım bu şekilde.
1: Çok gerçekten güzel de bir oranı var.
0: Evet yani bir de Efe abi dediğin çok doğru. Bu takımları etkilemedi. Ya yavaş yavaş da bu anlamda Finlandiya futbolunun da geliştiğini aslında söyleyebiliriz herhalde.
1: Inter Turku beklediğimden çok daha iyi bir performans sergiledi Başakşehir'e karşı. Ben çünkü genelde Finlandiya takımlarının Avrupa ön eleme maçlarını da hep takip ediyordum. Yani çok zayıf takımlara karşı çok sırıttıkları maçlar oldu. Yani böyle alakasız hiç ismini ilk defa duyduğum takımlara karşı rezil oldukları maçlar oldu. Dedim ki bakma Kuopion'un falan da elediği takım çok hazırlıksızdı. Gerçekten güç farkı sabah karşısında ortaya çıktı. Ama Inter Turku gerçekten o liginin açık olması, temposunu bulması. Normal sezonda da Inter Turku geçen sene de ligi lider bitirmişti. Playoff'ta şampiyonluğu kaptırdı. Hakikaten Inter Turku'nun bu dönemde bir form yakaladığını ve bunu da Başakşehir'e karşı gösterdi. Çok akıllı oynadılar. 1-0 öne geçti.
0: Evet.
1: Her takım orada durur. Devam etti. Orada 2-2'yi buluyordu. İşi orada bitirecekti. Yani Başakşehir çok hazırlıksız yakalandı açıkçası. Pek bir varlık sergileyemedi. Ama Inter Turku'yu da gerçekten tebrik etmek lazım. Acayip şey yaptılar. Yani hiç beklemediğim kadar bir Finlandiya takımından derli toplu, aklı başında ve hiç panik yapmadan iyi bir performans ortaya koydular.
0: Abi açıkçası Inter Turku'nun performansını tebrik edip saygı göstermekle birlikte ben yine bu durumun çok böyle kendi adıma söylüyorum tabii kabul edilemez olduğunu düşünüyorum Başakşehir açısından ve ülke futbolu açısından. Yani Başakşehir bir kere fizik olarak hiç hazır değildi. Ben buna çok şaşırdım. Yani bir ön elemeye çıkıyorsunuz. Burada hepimiz aynı şeyleri söylüyoruz. Yok ülke puanı, yok ülke
1: TPS
0: futbolu falan.
1: attı.
0: Ah bravo. Finlandiya'dan gol haberi var. Bu arada Tianjin de yedi galiba. Yukun 2-0 yaptı orayı. Yanlış görmediysem.
1: Olabilir. Bak yine
0: Yani
1: de dönebilir o maç. Öyle diyeyim
0: evet.
1: sana.
0: O yüzden zaten sana
1: Gördük
0: bak
1: kaç
0: ev bir
1: defa.
0: buçuk üst mü 3,5 üst mü diye ondan sordum aslında. 3,19 oranı vardı 3,5 üstün. Yani ben o noktada dediğim gibi Başakşehir'in
1: Evet.
0: ben kabul edilemez olduğunu düşünüyorum Efe abi. En hafif tabirle diyeyim.
1: Ya
0: Açıkçası.
1: ben de orada bir şey söyleyeyim. Gerek Kerem'in performansı gerek. Hop 2 mi? 2 bir galiba. Yok, tekrarını veriyormuş. Golün tekrarını da izlemiş olduk. Zaten TPS Turku şeydi, daha etkili olan taraftı. 2-3 tane de böyle bloklanan şutu vardı. İzledim de o penaltı noktasının üstünden. TPS'nin golü gelmek üzereydi. 20. dakika 1-0 öne geçti. Ya milli takıma giden oyunculara birçok takım başka milli takımlara izin verdi. Ama özellikle Türk takımları işte Şamorodov, Kerem, Orkun fena şey yapmadı tabii. O kadar belki etkilenmemiş göründü. Belki de çok daha iyi bir performans gösterecekti. Onu da bilemeyiz tabii. Ama ya milli takıma giden oyuncular şey ilerlemese bile, yani grup aşamasında elense bile takım, gerçekten o oyunculara sanki biraz izin vermek lazım. Ortada yoklar yani. Çoktan anlaşılabilir bir durum. Orada başka bir olay, odaklanma, kamplar vesaireler, seyahatler. Genel anlamda o oyuncuların ciddi bir düşüşü var. Takımlara hiç katkı veremediler.
0: Bayağı bir plansız, bayağı bir fizik olarak geride bir görüntüdeydi. Açıkçası Başakşehir, bilmiyorum Fenerbahçe taraftarı da açık Gornik turundan böyle tam oyun olarak oh sezona hazırız diyebiliyorlar mı? Emin değilim ama ben en azından şu an bir şekilde tecrübesiyle Fenerbahçe turu cebine koydu. Beşiktaş turu cebine koydu. Ama Başakşehir'in 2 senedir maalesef bir hayal kırıklığından öteye geçemedi. Bu da bir gerçek açıkçası ve bu sezonki ben fizik bu kadar açık ara fizik olarak yetersizliği hem kabul edemiyorum hem de anlayamıyorum. Nuri Hoca maç sonunda Inter Turku baştan sona kazanmayı hak etti dedi. Ben o cümlesi üstüne kendi kendime neden dedim mesela. Yani neden Inter Turku hak etti? Sen niye hak edemedin? Biz niye hak edemedik? Yani neden böyle bir görüntü ortaya çıktı? İşte futbolculara üzülün dedim. Üzülsünler. O şey olsun. Ya çok garip garip
1: Ya.
0: durumlar ortaya çıkıyor. Tabii ki Inter Turku'ya saygı duyuyorum. Bu arada yanlış da anlaşılmasın. Sonuçta Finlandiya'da resmi bir lig ve oradan da ön elemeye gelmiş bir takım söz konusu ama bizim bu halde olmamamız lazım. Biraz kendimize bakmamız lazım bu anlamda diye düşünüyorum ben Efe abi.
1: Evet. Şeyde de yani temsilcilerimizin arasında da herkes tabii Beşiktaş'ın performansını çok beğendi doğal olarak. Biraz da bir performansı Midtjylland'ın 2 maçta da 10 kişi kalması etkili oldu tabii ki. Onu söylemek gerekir ama bu bir gerçek ki hatta bugün bir arkadaşımla da biraz bu muhabbeti yapmıştık. Bence Beşiktaş bu sezon açık ara ligin en az gol yiyen takımı olur. Yani Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarla falan ben o maçın özelinde biraz aldığı sonuçlara falan bakmıştım. Daha o 2 maçında ben 2,5 alt bitmesini bekliyordum. Böyle ikili maçlarda ön eleme turlarında falan. Italiano'nun olayı bu yani. İlk maçı 1-0 aldığı maçlarda zaten turu cebine koyar o hoca. Gerçekten takımı o anlamda etkisi olmuş. Tabii daha çok erken bir şeyleri söylemek için. Başakşehir için de bence çok erken. Yani bakma bu tarihte sezon açmak pek hiçbir takımın alışık olduğu bir durum değil. Bizim takımlarımız iyice bu konularda kötüler tabii. O da ayrı ama ilerleyen haftalarda değişebilir durum. Ama Beşiktaş bu sezon gerçekten ligin en az gol yiyen takımı olmaya aday. Bence de olacaktır yani. Bunun da iddiasını ediyorum yani. Gerçekten o açıdan çok beğendim. Müthiş bir enerji gelmiş takıma. Acayip bir istek, arzu. Yani teknik direktör dokunuşu çok net hissedildi Beşiktaş'ta.
0: Evet, o anlamda haklısın. Camialarında da bir heyecan var, Beşiktaş camiasında da. Bakalım, güzel ya, seyir zevki yüksek ve takımlarımızın Avrupa'da çok güzel işler başardığı bir sezon olsun diyelim tekrardan. Yineleyelim bu arzumuzu, isteğimizi ilerleyen
1: ligde
0: yıllarda
1: çok
0: da.
1: Çetin geçecek yani. Trabzonspor, evet. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray zaten Göztepe. 4 tane takım da tabii ki. Göztepe şampiyonluk adayı olmadığı için onu saymıyoruz yani.
0: Ben torpilden saydım tamamıyla.
1: Kayıptı. Ya Göztepe fırsatı tepti. Kaç senedir bakma yani aradan sıyrılıp bir peri masalı da Göztepe yapabilirdi. Bak bütün liglerde Göztepe tarzı proje takımları, scouting takımları şampiyon oluyor. Yani ki kapide Göztepe'nin arkasında o takımların çoğunda olmayan çok ciddi bir de yani camia desteği var.
0: Evet, tribün gerçekten hakkı
1: yenmez
0: yani.
1: Göztepe de o proje takımlarından biriydi. Her yerde görüyorsun. Kayratı, Pafos'u bilmem nesi kendi çapında bir Göztepe projesi onlarda.
0: Evet. Baktığın zaman. Ama gelecek yıllar için umutlu bir ilerleyiş söz konusu Efe abi. Bazı halledilmesi gereken detaylar da yavaş yavaş hallediliyor. Adım adım Göztepe'yi güzel günler
1: İnşallah.
0: Bekliyor diye düşünüyorum. Kendi adıma taraftar olduğum kulüp olarak da.
1: Ben de çok çok seviyorum Göztepe'yi. Yani o yüzden ona bir pozitif ayrımcılık yapabiliriz. Nefis bir proje. O türbünler, mürbünler, yani o hikayeyi yazması lazım abi, o peri masalı onun Göztepe'ye yakışır yani bu ülkede.
0: Bak Juan'ı da 15 milyona CSKA Moskova'ya anlaşıldığı bak, konuşuluyor.
1: Mis.
0: Yani şöyle bir baktığımızda son 2 yılda toplamda 50-55 milyon euro civarında bir transfer geliri elde etti Göztepe. Yani bu ciddi bir değerdir. Umarım altyapıyla ilgili bazı çalışmalar var. Onları da hallederlerse tam böyle bir fabrika, oyuncu fabrikası kurma hayali var. O gerçekleşecek gibi görünüyor. Bunun da devamında Avrupa'da.
1: Şampiyon olun abi, şampiyon ya, şampiyon yani.
0: Ya var şampiyon bir hayalimiz olun. Efe abi, bakalım var bir hayalimiz.
1: Juan'ı sattın, güzel. Ne güzel. Ama Juan'ı satmaktan değil, yani şampiyon olmaktan bahsetmek lazım ya artık. Tamam onu anladık ya. Bu işin uzmanı yani zaten. Öyle söyleyeyim Göztepe'nin. Adamın olayı bunlar zaten yani.
0: Çünkü gelecek güzel günler. Var
1: hikaye
0: bir hayalimiz.
1: Onun üzerine kurulu.
0: Bakalım var bir hayalimiz. Gelecek o güzel günler diyelim. Ve şöyle bir canlı maçlara da tekrar bir bakalım. Hangi maç kaç kaç gidiyor. Yavaş yavaş da reklam aramıza
1: evet.
0: Gideceğiz. Maçlarda Akron 1-2 geri de Rubin Kazan karşısında evinde. Şangay'ın attığı bir gol gene iptal oldu. Şangay maçı 1-0 ilk yarıyı bitirecekler gibi. Yani kaç, üçüncü galiba iptal.
1: Doğruyorlar Şangay'ı.
0: TPS maçı 1-0 devam ediyor. Tianjin 2-0 geride. Beijing Guoan'ın ilk yarısı 1-1 bitmiş. Chengdu maçı 0-0 dakika 30 ve Şangay'da da 45+10 tabii o kadar var incelemesinden sonra herhalde bu maç bir 15+15'leri falan görecek gibi. İzlediğim bir maç da değil, yorum da yapamıyorum şu an ama
1: kesin,
0: canlı
1: ben de Finlandiya'dayım.
0: Böyle umarım TPS'den de hızlıca bir golü alırız diyelim ve saatten 15.30'u gösterirken bir reklam arası, sonrasında da mesajlar var. Mesajlarla devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası, sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Şöyle mesajlara da bakıyorum Efe abi. Reci'den bir mesaj var. Real Madrid'in son hazırlık maçında basını ve tribünleri boşaltan Mourinho sonrasında hemen iki gol bulmuştu. Hazırlık maçı olsa da ekran önünde mağlup olmaz diye yorumluyorum kendimce. Fiorentina ile hazırlık maçı 1.69 oranı var demiş ama şöyle bakıyorum güncel oran 1.76. Belki sanal bayilerde değişiklik vardır. Real Madrid galibiyeti 1.76, Fiorentina ile oynuyor.
1: Nerede maç?
0: Amerika'da mı yapıyor? Reji yardımcı olursa çok sevinirim.
1: Klagenfurt. Klagenfurt yok. Amerika'da olamaz.
0: Avusturya mı?
1: Avusturya. Yani tarafsız sahada.
0: Evet.
1: Real Madrid bir ispat peşinde. Hazırlık maçı da olsa böyle kazanmasına oynanabilir. Neymiş güzel. Bu? İlk maç Leganes'i yenmiş. Alcorcon.
0: Avusturya'daymış. Hmm. Evet, hazırlık kampı. Amerika'da yapıyorlardı ya bir dönem abi, böyle gidiyorlardı City'ler, Madrid'ler. Oradan dedim acaba Amerika mı, ama Dünya evet. Kupası yeni bittiği için çok tercih ediliyor mudur o destinasyon, emin değilim tabii şimdi. Avusturya'daymış.
1: Evet. Chelsea Tottenham'ın maçı da Tottenham 2-1 yenmiş Chelsea'yi. Hazırlık maçlarında tabii çok bir dayanak noktamız yok tahminler konusunda. Bazen işte bir enteresan bir durum olursa, mesela ne olursa olsun Mourinho'nun ilk maçında, tam Real Madrid'in ilk maçını kazanması çok çok beklenebilecek bir durumdu. O maçı mesela şey yapsam, Alcorcon maçıymış mesela ilk maç. Bakayım iddiada var mıymış? Yokmuş. Arda da penaltı kaçırmış. Sonra Leganes maçı, o iddiada varmış, o da yokmuş. İlk maçta Real Madrid'in hazırlık maçı da olsa, dediğin gibi Mourinho nasıl tribünden insanları çıkartmış falan. İlk maçım benim yani, ne şeyine de gazozuna da oynasa kazanmak ister. Orada Real Madrid'in galibiyetine mantıklı bir oran verilseydi alınabilirdi ama iddiada bile yokmuş. Zaten o yüzden belki de dikkatimizi çekmedi.
0: Güzel. Bazı detaylar da geliyor. Abi bir mesaj var. Mesajı okumaya başladığımda dedim ki Kağıthane'den Aydın Bey yazmış mesajı. İsim yazmamış ama ben anladım Aydın Bey olduğunu. Sonradan fotoğraflar da gelince dedim tamam Aydın Bey evet. Mesaj yazmış. Hemen onun mesajını da okuyayım. Güzel atlar diyarı Kapadokya'dan selamlar Efe abi. Dünyanın dört bir yanından gelen balonlar
1: ile... Ne kupon tutturmuş Aydın Bey ya. Bir aydır Kapadokya'dan. Ev mi aldı, ne yaptı Kapadokya'dan? Bu atlar diyarı... Hatta adam Üsküdar'ı geçmiş orada ya. Atlar diyarını bırakın.
0: Vallahi Aydın Bey'i tebrik ediyoruz. Gerçekten. Bir ay oldu değil mi, şaka maka. Kuponlar daha iyi olsun. Oldu ya. Kuponlar daha iyi olsun. Sağ olsun, mesajlarıyla hep böyle bir renk katıyor programımıza. Dünyanın dört bir yanından gelen balonlar ile mükemmel bir festival var burada. Üstüne bir de Kültür Yolu Festivali var. Konserler çok güzel. Sağ olsun Orkun Kökçü tatilin yarısına sponsor oldu. Kabak çiçeği ve nohut toplayıp zaman geçiyor. Son bir hafta kaldı. Stresten uzak olunca hanımın sağlığı bile kendine geldi. Size iyi yayınlar demiş. Eşinize de tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kızlara da selamlar olsun. Sizlere ailecek iyi tatiller dileriz. Fotoğraflar da gerçekten çok güzel Aydın Bey.
1: Yazı nasıl arası acaba oranın? Hep merak ediyordum. Ben hep kış gittim yani. Böyle yaz için çok cazip gibi gözükmüyordu bana ama vardır kendine öz gibi şey, havası.
0: İklimi yazsın Aydın Bey bizlere. Tabii. Dinliyordur. Fotoğraflar da gerçekten çok güzel. Evet. Keyifli tatiller dileriz. TPS Turku ilk yarı 1.5 üst. Lorenz Kok maç sonu 3.5 üst. Toplam oran 2.51 demiş yine bir dinleyicimiz. Bol şanslar olsun. Emrah Bey'in bir mesajı var. Fehmi Bey, Emrah ben normalde hafta içi katkı yapıyordum. Bu sefer hafta sonuna katkı yapayım. Emrah Bey hep katkı yapın. Hep mesaj atın. Mesajlarınız gelince çok mutlu oluyoruz. Tüm dinleyicilerimiz bizi çok keyiflendiriyor mesaj atınca. Hakem maçı ev sahibi 1.5 üst Kalmar karşısında. Ben buna katılırım. Lehpoz'dan ilk yarı gol atar. Krakow deplasmanında ben buna da katılırım. Aberdeen Hearts karşılıklı gol var. Burada işte biraz Aberdeen tarafındayım ama var bilmiyorum, itiraz etmeyebilirim ama ben bugün Aberdeen tarafındayım. Kaybetmezliyim Emrah Bey. Efe abi sen ne dersin? Haken 2 gol atar. Lehpoz'dan ilk yarı gol atar. Aberdeen karşılıklı gol var kuponda Emrah Bey'in. Var mı bir yorumun?
1: Şimdi Haken'i bilmiyorum açıkçası ama Lehpoz'dan hafta içi
0: şey oldu. Biri, değil mi?
1: Değil mi? Hem de 4-1 kazandığı rövanşı. Maçı tabii. Rövanşı kaybederek evinde elendi.
0: Evet.
1: Şeye, Danimarka takımına. Bugün
0: penaltılarda elendi. Oraya kadar gitti Aarhus. Evet, oraya kadar gitti, kaybetti orada. Doğru.
1: O Aarhus'ta sabahla eşleşmiş. Hafta içi de o maç enteresan yorumlayacağımız maçlardan biri olacak. Sabahın işi evet. Çok zor bence. Tabii, öyle sefer... söyleyeyim. Aarhus'un önünde büyük ihtimalle ilk maçta Aarhus maçın favorisi çıkar. Onu söyleyeyim. Ama bugünkü maçta ne yapılabilir? Gelin beraber düşünelim. Adamlar böyle bir şoka girdiler. Şampiyonlar Ligi'nde 4-1'in rövanşında 4-1 kaybedip penaltılarla elenmiş bir takım var.
0: Az kalsın 90 dakikada kaybediyordu bu arada. Lehpoz'dan golü son dakikalarda bir yerde buldu diye hatırlıyorum ben. Bir de ona da bakayım hemen hızlıca. Orada bir yerde buldu. Yoksa 90'da kaybediyordum turu. Zorlu uzatmaları.
1: İlk maç 0-0 bitmiş Lehpoz'dan. Şey yaparak başlamış. Puan kaybı yaparak başlamış. Zaten son şampiyon. Vallahi burada sürpriz çıkar. Yani eğer kuracağımız mantık o olmalı. Tamam, Lehpoz'dan'ın bu maçı kazanamamasını oynamak lazım.
0: Ben yine hani taraftarlarından bu şoku atlatmaları için ilk yarıdan hızlı başlar bir gol atar diye düşünüp de notlarımı almışım. Tabii yakınen takip ettiğiniz
1: hadi Mariam
0: değil ama
1: hadi Mariam
0: Lehpoz'dan kaçırdı mı?
1: Hadi be. Kaçırdı. Direkt korner kullanıyor. 1-1 bekliyorum ilk yarı. Şu şok golü atmasını bekliyorum Mariam'ın ama çok da tabii şey bir takım, kabiliyetsiz bir takım.
0: Gelecek Efe abi.
1: Ya, vallahi adamın kafasına çarpmış. Yani öyle. Ayolun. Evet. Bakalım 37. dakika.
0: Bekliyoruz diye. Yani.
1: Bir o kalede bir kolede diyemem maç ama 1.5 üstü umudumuzu koruyoruz.
0: Peki. Ya ben dediğim gibi Lehpoz'dan transferlerle birlikte bu sezona biraz farklı girmek istedi. Hazırda böyle bir şok yaşamışken burada ligde biraz böyle bir hızlı bir başlangıçla. Bu arada normal süresi 3-0 olup maç uzamış. Uzatmalarda 4-1'e gelip penaltılarla gitmiş. Evet. Onu da söyleyeyim yine dinleyicilerimiz için. Ben bilmiyorum, bugün Lehpoz'un ilk yarı gol atması bana çok uzak ihtimal gelmiyor. Final ne olur bilemiyorum ama ilk yarı böyle hızlı bir başlangıç. Biraz böyle bir kabul edilemez bir seviye. Çünkü çok büyük eleştirilerin odağına oturdu birden Lehpoz'dan. Özellikle eski Göztepe kalecisi Lis 4 gol yedi. Bir yandan
1: ciddi
0: da
1: bak. Misin?
0: Tabii.
1: Bak yeni kaleci, penaltılar filan. Krakow'da ligin yeni temsilcisi. Ya bu maç tam sürprize açık bir maç. Yani olur olmaz sürprize açık. Söyleyeyim yani. Geçen sene hafta da denedik buna benzer maçları. Gornik geri döndü ama. Yani eğer hani lige yeni yükselen takımlarının da ilk iç saha maçında başarılı olma grafiğinin şeyinin üstüne gidiyorsak bu maç o maç yani. Lehpoznan'da tamam hafta içi de gene bir maçı vardır eminim. Yani muhakkak. Poznan kimle oynayacak? Avrupa Ligi'nde Klaksvik'le.
0: Klaksvik, evet. Biraz daha hani iç sahada başlayacak.
1: Olsun ama yine de bir maçı var yani. Bu maç benim ya. Sürpriz arayacağım maç. Ya yani ben benim prensibim böyle maçlarda sürpriz aramak ama dediğim gibi sadece bu bilgiler doğrultusunda yaklaşıyoruz. Nedir ne değildir diğer takım bilmediğimiz için çok sağlıklı tahmin diyemem ama ben bir oynayacağım bu maça.
0: Abi böyle ben senin tabii ki hep konuştuğumuz konu bu yeni takım, yeni lige yükselen takımların performansı. Ben senin matematiği anlıyorum ama bak ilk maçı 0-0 evinde beraberlikle başlıyor lige. Sonra gidiyor Aarhus'a çok sıkıntılı bir şekilde eleniyor. Burada da böyle bir problem yaşarsa ortalık fazla karışır. Burada bence biraz dikkat ederler. İlk yarıdan golü atarlar gibi geliyor bana.
1: Son şampiyon yakalamış bütün takımlar bunu, vurun kahpeye diyecekler. İşte iddia böyle bir şey yani, radyo gol dinleyenlere de hani sen böyle diyorsun ben böyle diyorum, amaç bu zaten. Evet. Yani iki bu programların amacı bu, her taraftan bakabilirsin çünkü ya maç başlamamış bir maça tahmin yapıyoruz yani neresine çekersen oraya gidebilir. İşte bu takımda aynen diyebilirsin ki tepki verecek, daha da dibe düşecek gibi geliyor bana. Sizin aklınıza hangisi yatmışsa ona oynayın. İlginç bir maç haline geldi şimdi bu maç.
0: Evet evet, gerçekten. Gülü'yle ilginç maçlarından bir tanesi oldu. Bu arada Tianjin 2-1 yaptı. Yunan Yukun karşısında dakika 84. Ev 1.5 üst ya da toplam 3.5 üst olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Umarım ev sahibi bir tane atar. Eğer ki oynayan varsa ev 1.5 üstü en azından başarılı bir şekilde almış oluruz. Yine şöyle bir bakıyorum mesajlara. Kuponum her iki yarıda da karşılıklı gol var. ABD voleybol maçı 3-2 kazanır demiş bir dinleyicimiz. Tun'un her iki yarıda da karşılıklı gol var. Young Boys maçı denenebilir tabii.
1: Sen biraz muhalefet etmiştin ona galiba.
0: Evet, ilk yarı golleri diyorsun. Biraz ben şeyim ama kağıt üstünde denenebilir tabii. Yani iki takımda potansiyeli var. Buradan nasıl böyle bir sonuç çıktı demem ama ben genel 3.5 üst tarafındayım orada Efe abi. Bakalım ne olacak? Evet, Avusturya demiş stüdyo Real Madrid maçı için. Leganes maçında basına kapatınca geldi goller. 55. dakikada skor 2-1 Real'ken
1: Tepese!
0: Gol be! Dakika 42.
1: Tepese! 41 kere maşallah oyun 41 numaralı oyuncu attı.
0: Güzel. Güzel. İlk yarı 1.5 üstümüzü aldık, cebimize koyduk. Değerlendirenleri tebrik ederiz. Diyelim.
1: Neyse, mahcup etmedik.
0: Güzel. TFS maçı çok çok güzel oldu. Şöyle bir bakıyorum yine. Evet, iki gol attı basın çıktıktan sonra demiş reji. Aydın Bey demiş ki hanımın memleketi burası, uyguna geliyor demiş. O yüzden hava sıcak, vücudu kurutuyor ama yakmıyor. Burada gece zaman geçirmek lazım demiş Aydın Bey.
1: Orada, gece mistir tabii orası.
0: Tabii.
1: Şimdi
0: çok teşekkür ederiz Aydın Bey.
1: Yıldızların altında bu akşam.
0: Tabii. Çok güzel. Vallahi Orkun Kökçü de yardımcı olmuş. Daim olsun diyelim kuponlar. Hem Aydın Bey'e hem de tüm Radyo Gol dinleyenlerine kazançlı kuponlar dileyelim. Peki bugün var mı başka öne çıkartmak istediğim maçlar? Avusturya başlıyor abi. Sturm Graz oynayacak. Tirol deplasmanında. Salzburg Hartberg'le oynuyor. İsviçre'de ikinci hafta maçları var. Basel, Lozan, Zürich, Servet, Thun, Young Boys maçları. Yine Norveç'te Fredrikstad, Sandefjord maçı var. Start Viking maçı var. Bu maçlarla ilgili istersen şöyle bir göz
1: dün
0: atalım.
1: Bodo ne yaptı? Kaç bitti?
0: 4-0 bitti Bodo Glimt maçı.
1: Bak. 1 ve 3.5 üstü, 2 yarı 1.5 üstü. Aykut da dün çok güzel seçimler verdi. Dün evet. Şöyle bir Norveç deyince.
0: Her iki yarıda da 1.5 üstü oldu.
1: Kulüp Brugge'de şutlar gelmedi. Dandy'nin ilk yarı bir golü. KG var, banko beklediğimiz maçlardan biriydi. Vallahi dün gayet güzel olmuş seçimler.
0: Evet.
1: Hemen hemen konusu zaten çok fazla maç yoktu ama. Kulüp Brugge, Saint-Gilloise yani KG var 2-3 gol. Süper Kupa finalleri KG var, yanıltmıyor gibi. Dün güzelmiş. Sturm Graz maçıyla ilgili Norveç'e bakmadım. Ona bakacağım ama Sturm Graz Fenerbahçe'nin rakibi olduğu için onunla ilgili birkaç biraz bakalım o maça. Doğal olarak Sturm Graz da Fenerbahçe ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor. Hartz bakma tamam kolay geçti falan ama Sturm Graz için bu çok önemli. Tarihi bir maça çıkacak onlar da. Yani şu anda Sturm Graz'ın ligde puan kaybına tahammülü var.
0: Evet.
1: Deplasmanda oynuyor. Geçen sezonun şampiyonu muydu bu takım? Yok.
0: İkinci bitirdi diye hatırlıyorum.
1: İkinci ama. Bitirdi.
0: Hemen bakayım hızlıca.
1: Evet, LASK doğal olarak şampiyon oldu.
0: Evet.
1: Sezona nasıl başlamış geçen sene? Gene deplasmanda kazanarak başlamış. Tirol ne? Tirol'e yani tabii tanıdığımız bir lig değil ama Sturm Graz hem de biraz bilgi edinmiş oluruz. Evet, şeyle oynuyor. Yani çok yani genelde küme düşme playoff'u oynayan bir takım rakibi Sturm Graz'ın. Geçen sezon aralarındaki maçta bu sahada Tirol yenmiş Sturm Graz. İki maçta da yenmiş. İlginç. Bunlar önemli ben. Vallahi bir burada da bir sürpriz çıkabilir. Şampiyonlar Ligi oynayan takımlar. Bakın birçok ligde takımlar ertelediler maçlarını. Kızıl Yıldız, Gornik'in de ertelediğini görüyorum. İlerleyebilir diyerekten belki de. Dolayısıyla bu fikstür kolay değil bu takımlar için. Sezon başı. Sturm Graz'ın oranı ne? 1.72. Genelde de favori oluyorlar bu takımlar. Sürpriz çıkıyor bu maçlarda. Hepsinde olmuyor. Bazen takım bunun bir avantajını da kullanıyor. Örnek Tun. Ama bu maçlar deplasmandaysa hele Sturm Graz ligin ilk maçıysa ev sahibi ekip adına ev sahibi ekipte sürpriz gösterilen tarafsa benim prensibim burada sürpriz aramak olur. Ama dediğim gibi yani diğer taraftan da bakılabilir. Sturm Graz moralli, maç ritmini yakaladı falan filan. Sınırlı bilgilerle bire yönelirdim. Ben de çifte şansa daha doğrusu.
0: Hafta içi oynayacağı maça istinaden bir karşılıklı gol var. Noktasına bir yerde gelebilir diye. Gol yiyerek kazanabilir şeklinde bir not aldım. Tabii ligin ilk haftası olmasıyla birlikte çok da fikirle beyan edemediğimiz durumlar olabiliyor bu maçlarda ama ben hani gol yiyerek kazanabilir. Hazır çünkü maç ritmini de dediğin gibi buldu Efe abi baktığımızda. Bilmiyorum bugün Sturm Graz maçı biraz böyle bir gollü geçer gibi de geliyor bana. Yani var.
1: Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt'e elendi. Yok playoff'ta gitti. Avrupa Ligi oynadı. Sturm Graz. Oradan da Bodo'dan 5 yemiş mesela. Sonra 2-1 kazanmış ama Bodo tur atlamış. Bir evvelki sezon Sturm Graz Şampiyonlar Ligi'nde yine lig aşamasında yer almış. Direkt katılmış. Ön eleme performansı tabii önemli. Sezon başına da denk geldiği için o hani ligin o dakikada ne yaptığına bakmaya çalışsam da bir evvel Şampiyonlar Ligi'nde mesela 2003-2024'te PSV'ye elenmiş. Yani mesela Fenerbahçe Adana Sturm Graz çok zorlu olacak falan diyor gibi şeyler var ama kağıt üzerinde de Sturm Graz'ın öyle de bir başarısı yok yani son dönemde. Katılıyor tamam. Eminim bir Gornik'ten falan daha iyidir ama çok da başarılı mı sonuçları öyle yansımamış. Direkt katıldığı için son iki sezon çok emin olamadım. Ön elemelerle o sıraya gelen lig maçlarının bir bakayım istedim. Çok bir şeyim yok yani ama bu durumlarda takımlar Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacak. Kesin bir rotasyon yapacaktır Sturm Graz. Dediğin gibi KG var. İdeal alternatiftir. İdeal kaçıştır.
0: Evet yine Salzburg son yılların çok da böyle bekleneni veremeyen bir proje takımı haline geldi sanki Salzburg. Bir dönem gerçekten etkin bir Salzburg varken son yıllarda pek esamesi okumuyor diye çok gattarca da eleştirmek istemiyorum ama pek varlık yok Salzburg adına. Hazırlık dönemini iyi bir performansla geçirdiler. Hazır da duruyorlar. Burada da ilk yarıdan 1.5 üst bir deneme olacaksa 1.98'den ideal diye düşünmüştüm ben maç önü.

0: Ama tabii ki ilk hafta maçları sadece burada hazırlık dönemiyle şey yapılamayabilir yani
1: Bak.
0: değerlendirilemeyebilir ama.
1: Bir teknik direktör değiştirmiş Salzburg'da.
0: Hı.
1: Dediğin gibi son iki sezon bir hayal kırıklığı. Avrupa Ligi'nde Pafos'la eşleşmişler. İlk iç saha maçı. Evet, Salzburg'dan mesela bir galibiyet. Zaten oran 1-13.
0: Evet.
1: Çok çok cepte gibi. Bir puan. Bu sezona da kötü bir başlangıç yapmaz Salzburg gibi bir takım. O
0: Tianjin
1: yüzden
0: 2-2 oldu Efe abi.
1: vay vay vay vay vay.
0: Dönecek mi gene?
1: 2 gol, 2.69. Oynamadım. Bütçemi
0: Evet.
1: TFS'ye ayırmak durumunda kaldım ama ikisi de geldi. Hatta böyle tam da o birini seçmiştim daha önce. Kupon 5.69 falandı ama yalan yok. Sadece ben TPS'yi oynadım. Umarım Tianjin'i de değerlendirenler olmuştur.
0: Evet, 3.19'du da 3.5 üstün oranında 3.19'du.
1: Müthiş
0: 94'te
1: müthiş.
0: geldi.
1: Valla giden gelen maçlar. Tianjin'in bir golü daha beklenebilir yani eğer vakit varsa.
0: 6 dakika var.
1: Olur. Tam
0: Taraftarlar
1: o son
0: çıldırdı.
1: dakikada yiyor bu takım golleri.
0: Yağmur yağıyor bir Allah Allah. Gerçekten çok net bir gol kornerden. Tık demiş vurmuş kafayı açtım. Şimdi ben de son dakikaları izleyeceğim.
1: Bak yağmur ilk yarıda o nemmemin sebebi yağmurmuş herhalde. Millet devamlı bir su molası veriyordu. Yağmurla beraber goller de gelmiş orada.
0: Evet. Valla Çin bu aralar böyle bir bizi
1: Seviyoruz.
0: güldürüyor. Seviyoruz valla ya.
1: Seviyoruz.
0: Tam da yayın saatimize denk geliyor.
1: Hiç beklemezdik Çin Ligi'ni seveceğimizi.
0: Evet. Avusturya'da da durum bu. İsviçre'de ikinci haftalar oynanıyor Efe abi. Basel seyircisi önünde ilk maça çıkacak. Lozan rakibi. İlk maçta Servet karşısında 1-0 galibiyetle ayrıldı Basel sahadan deplasmanda. O maçta biraz gol yememesi de şansına da ve Servet'in de son toplarda biraz böyle bir yanlış seçimleriyle ve acemilikleriyle oldu diye düşünüyorum açıkçası. Lozan ilk maçta 1-1 berabere kaldı evinde. Bugün ben Basel'den 2 gol bekliyorum 90 dakika içinde. Ev sahibi 1.5 üstü görürüz diye düşündüğüm bir maç Basel maçı. Şöyle bir hem geçen hafta performansı hem de maç önü yayın öncesi biraz çalıştım. Ben biraz ev sahibi 1.5 üst tarafındayım. Senin bir yorumun var mı İsviçre ile Basel'le alakalı?
1: Bakamadım ona hiç valla. Basel,
0: Peki
1: Luzern hiçbir fikrim yok.
0: Zürih'i Gallen maçında hiç beğenmedim. Yani ilk yarı biraz kıpırdanıyor gibi oynadı ama genel olarak yani öne geçtiğinde de çok kazanacağını zannetmiyordum. 2-1'de kaybetti zaten maçı. Servet Basel karşısında denedi bulamadı. Bugün 2 gol bulur gibi geliyor Servet'te bana. Deplasman 1.5 üst. Turu da zaten konuştuk 3.5 üst olarak. Ben düşünüyorum ama 4.5 artı 6 oralara da gider kanaatindeyim ama ana tercihim 3.5 üst olacak. İsviçre'yi de böyle özetlemiş olalım. Ne kaldı? Hakem var. Bir yandan Norveç, Fredrikstad, Sandefjord'la aslında Start Viking maçını biraz konuşalım istiyorum. Viking'de iki maç eksiğiyle birlikte 4 puan gerisinde Bodo'nun. Bu maçı bir şekilde kazanmak isteyip o farkı açmamak isteyecek. Hatta gizli lider iddiasında devam ettirmek isteyecek diye düşünüyorum. Sanki Viking'in nasıl kazanacağını bulmamız gereken bir maç ama senin bir yorumun görüşün olur mu Efe abi? Ne dersin? Katılır mısın?
1: Viking son şampiyon değil mi? Geçen
0: Evet.
1: sezonun şampiyonu. Şampiyonlar Ligi maçı geliyor mu bu takımın? Ya da
0: Ağustos'un
1: daha ön eleme
0: playoff'tan girecek
1: playoff
0: galiba.
1: oynayacak.
0: Ya
1: Tamam.
0: da orada bir yerde o Ağustos'un bir sonraki turda olabilir Efe abi. Playoff'tan girecek galiba.
1: Start gol atar. Yani startın golüne oynanabilir.
0: Hı.
1: Viking gol yemeye başlamış. Gol yiyor yani 1 2 3 5 yani son 2 4 6 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Bir düşüş var mı? Son 4 maçın ikisini kazanabilmiş sadece. Yani Şampiyonlar Ligi yaklaşırken Bodo da şimdi sıkıştırıyor ya burada.

0: Bodo ne zaman geriden gelip liderliği ele alsa, tam iki maç eksik ama burada diğer takımlar önünde karşısında bir onlara bir baskı unsuru oluyor. O yüzden Viking'in belki puan kaybı yapması değerlendirilebilir. Start formda bir takımsa tabi bilemiyoruz durumunu nedir. Abi, onlar Bodo, da son maçı kazan.
1: Bodo öyle bir gidiyor ki yani Viking bilmiyorum hata yapar mı ya. Hata yaptığı dakika Bodo zaten resmi şampiyon olur. Yukun 3-2.
0: Vay vay. Yukun'a.
1: Pardon Tianjin. Yukun maçını.
0: Yapma ya. Döndü kaçırdık abi. Onu.
1: Döndü abi.
0: O kadar 3-2. Da söyledik ya.
1: Ev sahibi 3-2.
0: Vay vay vay. 6 küsür müydü? 6.89 muydu oran?
1: Orada bir yerdeydi.
0: 3.99'du.
1: Yani.
0: 3.99'du.
1: Ha doğru. Kazanırın oranı
0: 3.99'du. 2.69 bir buçuk üsttü.
1: Evet.
0: İki, ama o galiba 1-0 iken öyleydi.
1: 1-0
0: tabii
1: iken
0: 1-0
1: iken
0: öyleydi.
1: 2-0 iken falan daha farklıdır.
0: 2-0 iken kim bilir kaçtı.
1: Vay, vay,
0: abi
1: vay.
0: Çok görüyoruz bunu. Bak bu benim mesela gruplardaki Orkun Bey bu konuda da zihnimi açtı.
1: Evet.
0: Ben maç sonunda önermiştim. O dedi ki Çin'de gol yiyen takım çok değişiyor şeyleri, tempoları. Gerçekten ve Yukun'u da yani şeyi de izledik bu Yukun'u. Kaç defa kaç tane maçını müsaade etti geri. Yani belki de gerçekten şimdi bir şey söylemek istemiyorum ama bu kadar da tesadüf olamaz yani Yukun'un devamlı maçlarında böyle 2'den 1'ler, 1'den 2'ler.
1: Evet,
0: neler
1: gerçekten
0: dönüyor neler Çin Ligi'nde.
1: Yavaş yavaş böyle bir mesajlar da var Efe abi. Sonra da geldik, hızlıca bir mesajlarla kapatalım istersen. Var mıydı senin eklemek istediğin yorum? Öncelikle
0: kaçırdığım için üzüldüm Tianjin'e. Tianjin'e üzüldüm kaçırdığıma. Kendi adıma. Evet. Bu kadar göz göre göre yani dene en azından şunu. İki golünü yani.
1: Maç da bitti. Neyse. Kasımpaşa hazırlık maçı iddiada yok. Yine bir dinleyicimiz yazmış. Yalçın Bey'in bir mesajı var. Hakem maç sonu bir CSK Moskova üst, Gristan üst, Tun KG üst olur mu sizce abi? Bu dört maç için ne diyorsunuz demiş. Bir de merhaba İstanbul'dan Onur. Efe Bey'e çok teşekkür ediyorum. TPS maçından sayesinde aldık demiş. Sağ olun, var olun Onur Bey. Mesajınız için Efe abi bir kez daha tebrik edeyim sizin nezdinizde. Hakem eyvallah. Maç sonu bir CSK üst, Gristan üst, Tun KG üst. Var mı bir yorumun bu kupona?
0: Tun KG üst yani çok kokuyor. Umarım hani bağırıyor adeta. Ben Tun galibiyeti deneyeceğim orada.
1: Tamam.
0: Tun galibiyeti deneyeceğim. Leh Poznan'la Sturm Graz'ı karşıma alacağım.
1: Tamam.
0: Aarhus'u da deneyeceğim. Yani Aarhus'un o sonuçtan olumlu etkileneceğini, Leh Poznan'ın olumsuz etkileneceğini, Sturm Graz ve şeyin de hangi takımdı? Tamam,
1: Leh
0: Sturm Graz'ın
1: Leh Poznan'ın
0: hata yapmalarını bekliyorum. Aarhus'un kazanacağına inanıyorum.
1: Tamam, çok güzel notumuzu aldık Efe abi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Aynen.
1: Güzel bir
0: ben de çok
1: oldu.
0: Teşekkür ederim. Gerçekten kısa ama az öz oldu. Umarım faydalananlar da olmuştur. Canlı iddiamız gelince çok seviniyoruz. Çünkü bu programlar hakikaten böyle biraz canlı iddia formatında oluyor. Hep kazanamıyoruz ama yüzdemiz yüksek değil mi Fehmi?
1: Gerçekten ben de öyle düşünüyorum ama tabii takdir dinleyenlerin. Umarım kazanıyorlardır. Seçim şansları yanında oluyordur evet. Bütün dinleyicilerimizin. Çok teşekkür ederim Efe abi. Programın sonuna geldik.
0: Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.
1: İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle. Kupa şansınız yanınızda olsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.
3: Reklam.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol.
6: Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala daha oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Halsipes'te Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Reis de sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başında kaçırdığı inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dribbling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasında sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forvet ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim, Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz, önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı, bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezon ne dedik, 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol atmış 5 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16.54'te gol beklensin. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu haline kadar hani kanattaki golcünüz olacak dedik. Orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim yani. Şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör. Üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha hızlı bir daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz Hint kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermaine Defoe'ye benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade var. Soğukkanlılığını öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor. Şimdi Breaking the Lines raporu topla mesafe kat etme metriklerinde Greenwood'un Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki forvetler arasında %90'lık dilinde yer aldığını vurguluyor. Derin savunma bloklarını topla dripling yaparak kırmada çok önemli bir rol üstlendiğinden bahsediyor güzel insanlar. Peki Fenerbahçe'de nasıl kullanılabilir? Şimdi oyuncunun Fenerbahçe'deki işlevine ilişkin yorum yapman için önce İsmail Kartal'ı biraz bilmek lazım. Yani önceki sezonlarda oynattığı o oyun şablonuna bir bakmak gerekiyor. Oradaki tabloyu çünkü oturtmadan oyuncunun görevine ilişkin biz de net bir şey söyleyemeyiz. İsmail Kartal 2024'te Fenerbahçe'nin başındayken iki kanat oyuncusu kullanıyordu ama ikisi de statikti abi. Biri Tadic, biri İrfan Kahveci. Ve oradaki dinamizm çok tartışılıyordu. Ve yani kanat bek olarak konumlanmış, devşirilmiş Osayi ve Ferdi de arkadaydı. Bugün Fenerbahçe'nin bekleri Osayi ve Ferdi kalibresinde değil. Ama bu kez kanatlarda işte Greenwood Kerem hayal ettiriyor eğer transfer bu şekilde biterse. Bu da daha farklı bir kurguyu beraberinde getirse de Fenerbahçe tabii muhtemelen yine 4-2-3-1 yazacağız. Bu oyunda iki inside kanadın olduğu bir ortam olacak yani Kerem'le Greenwood. Bu bağlamda bekler çizgi kullanacaklar. Dolayısıyla savunma güçlerinin yoğunluk olduğu isimlerin de olması lazım. Yani savunma çok önemli. Bu arada mesela Greenwood'un özgürleşmesinin temelinde o var. Arkasındaki bek yatar. Yani hem dinamik, hem savunma yönü güçlü, hem de çizgiyi tamamen kullanılabilen bir isim bulmak çok zor. Ama böyle bir isim bulunabildiği takdirde şunun altını çizmem lazım. Greenwood'un bu beki açacağı alanlar, Greenwood'un sağlayacağı rahatlık ve Greenwood'a sağlanacak rahatlık kadar önemli. Yani hücumda çoğunluğu bir bek aracılığıyla dahi sağlayabilirsiniz böyle bir durumda. Yani şimdi Greenwood'un arkasındaki ismin Onur'u atlatması üzerinde duruyorum ama şunu da söyleyeyim. Greenwood'un varsa savunma yapmasını da beklemeyeceksin. Oyuncunun o özelliğe de sahip olması lazım. Çünkü Greenwood'un savunma metrikleri düşük. Yani az önce bahsettiğim scout raporlarında da sürekli altı çizilen yönlerden bir tanesi savunma eksikliği. Tamamen hücum oyuncusu Greenwood. Yani o takımınızdaysa o bölgede beke çok fazla yardım beklemeyeceksiniz abi. O yüzden sağ bek de çok önemli. Hani bunu bir kenara yazalım. Ben hep böyle solu çizim ama. Yani bununla beraber şimdi Fenerbahçe muhtemelen sezonu iki tane 6-8'e başlayacak. Bu aşikar. Biri Guendouzi, diğeri Kante gibi olsa. Önlerinde Asensio'da hani pres gücü yüksek bir isim olmasa da önceki Szymański dönemi gibi. Ama orada Asensio derinleşir. Ön alandaki beyin olur. Greenwood burada ikinci golcü olarak da konumlanır. Kerem'in de daha half space'te kalacağı bir formasyon olur. O zaman marjinal payda çok yükselir Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Ki bana kalırsa Vedat Muriç hamlesinden sonra Fenerbahçe yani perdeyi de yüksekten açtı. Ve bu oyuncuyu şu ayda bitiriyor olmak Bence bu transfer başarısı. Bence yönetiminde güç gösterisi, onu da söyleyeyim. Evet, Hakan Safi'nin adaylık sürecinden beri aslında Fenerbahçe'nin gündeminde bir isim. İşte marketler için kaç diyorlardı? 54 mi 50 mi? Bir şey söylüyorlardı. Rakamlarla aram çok şey değil. Fenerbahçe getirmiş

0: Diyor. Ama hep ne diyoruz? Bunlar kağıt üstünde mevzular. Yani Fenerbahçe aslında senelerce yüksek potansiyelli bir sürü adam getirdi. Ama şampiyonluk ortamını yaratamadı. O ortam olacak, onun içinde biz o oyuncuya bakacağız. Onu söylemek lazım. Yani özellikle Fenerbahçe dediği zaman bu iş böyledir. Bir tane örnek vereyim. Holger Osijek hocayken kaç sene evvel tesisin etrafına duvarlar ördürmüştü. Sahanın üzerine cam bloklarla kapatmış, biliyor musun? Yani tesis şeyde kalamıştı o zamanlar. İnsanlar hani insanlarla arasında o duvarı çekme zorundaydı. Çekme zorunda hissetti kendini. Çünkü sürekli denetleyen, sürekli tepki veren bir kitle vardı. Mesele duvar örmek değil de hikaye yaratabilmek, ortam kurabilmek olduğu anlaşıldığında şampiyonluklar geldi zaten Fenerbahçe'ye. Onun için Greenwood iyi topçu. Ama onu büyütüp yükseltecek olan da yaratılacak ortamdır efendim. Onu da söyleyeyim. Ben Ufuk Kağan Karacan. Bu Ekspres'ti. Gündemin hızına değil, bilginin özüne odaklandık. Bir sonraki Ekspres'te görüşmek üzere.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
4: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün birazcık artık eğlenelim, gülelim istiyorum. Sonuç olarak geçtiğimiz hafta cumartesi günü Sayın Çakır'la yaptığımız, Berkay Çakır'la yaptığımız bir program çok beğeni kazanmıştık. Çok fazla geri dönüt almıştık. Bunun üzerine Berkay Çakır'ın tabii ki değerli abisi Tuğberk Çakır da eklendi ekibimize ve biz de güzel bir üçlü olarak esasında sizlerin bu adamlar ne konuşuyor ya diyebileceği bir yayın tasarladık. Tabii ki bir olay örgümüz var. Bunun hepsi planlı. Ama emin olun ki olay örgümüzü hiç hissedemeyeceğiniz, sohbetin içinde bence yer almak isteyeceğiniz bir program tasarladığımızı düşünüyorum. Beyler hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
6: Hoş bulduk.
4: Sesler de güzel, gayet güzel. Öncelikle tabii ki bugünkü özel misafirimize bir babadır. Altını bir kez daha çizmek istiyorum. Tuğberk Çakıl, ilk başta sizle başlamak isterim. Yani hocam doğrudan böyle futbol sorusuyla değil de genel olarak nasılsınız abim, iyi misiniz, nasıl gidiyor genel olarak babalık duygusu? Birazcık şöyle bir oradan bir girersek çok çok mutlu oluruz.
5: İyiyim vallahi, teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Özlemişiz stüdyoyu. Babalık konusundan başlayalım. Tabii çok güzel bir his. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bu sene yayınlarda bakalım ne kadar olabileceğiz, onu göreceğiz. Şimdi daha bir 30-40 gün oldu. Ama yani şu ana kadarki hissiyatı çok güzel. Böyle tarifi de zor açıkçası. Sadece güzel diyebiliyorum.
4: Kelimelerle ifade edilemez.
5: Evet, farklı bir mutluluk. Yani memnunuz şu anlık.
6: Güzel. Benim amcalığımla alakalı hiç övgü yaratılmayacak bu programda.
4: Hocam tabii ki futbol üzerinden konuşacağız ama siz mesela atıyorum 40 günlük amcalık deneyiminizi nasıl yaşıyorsunuz şu anda? Mesela neler hissediyorsunuz bu konuyla alakalı?
6: Yani ilk başta şunu söylemiştim, hani bugün o gün, bundan sonra her gün, yani hayatımıza yeni birisi katıldı. Bence insanlar çok heyecanlanıyordur böyle zamanlarda. Hayatın iyisiyle kötüsüyle, bazen aramızdan ayrılanlar, aileye yeni katılanlar, yani çok güzel hisler. Yani yaşadığını hissediyorsun bence daha çok.
4: Ya ben açıkçası tabii ki bütün dinleyicilerimiz için bir kere daha telefon numarasını hatırlatayım. 0212 273 10 10'dan bizlere mesajlarınızı atabilir. Tabii ki sohbetimize ayak uydurabilirsiniz diyelim. Bence kesin uydurabilirsiniz bu arada, buradan da bir tavsiye olsun. Peki ya Sarıyer Spor diyorduk. Aslında tam yayına girmeden önce şöyle Sarıyer Spor üzerinden bir sohbet ediyorduk. Kime söz versem bilemiyorum. O piti piti mi yapayım? Tuğberk Çakır.
6: Biraz daha ilgili Tuğberk Çakır.
4: Ya Tuğberk Çakır, yani şimdi Sarıyer Spor'la ilgili başlamak istiyorum. Yani bir kere deneyimi yaşayabildim. Berkay'la beraber, bir ekip beraber biz maça gidebildik ve çok keyifli bir müsabakaydı. Hatta 4-0 kazanmıştı Sarıyer Spor. Lig bitmeden önce bir Hatay Spor maçıydı. Bayağı da keyif almıştım ben. Bu sene inşallah bir kere daha, hatta bir iki defa daha hani gelmek çok çok isterim. Abi Sarıyer Spor hakkında bir şeyler söylüyordun da birazcık aslında yayına taşısana bunu ya.
5: Tabii şöyle, biz şeyi konuşuyorduk. Şimdi Sarıyer Spor'un bu seneki yapılanmasıyla alakalı biraz konuştuk. Orada yani aslında Sarıyer Spor özelinden değil, TFF 1. Lig gibi şey yapalım. Orada şimdi Sarıyer'de çok önemli transferler yapıldı. İşte nedir? Geçen sene Şimdi ilk yarısında biraz sıkıntıda bitirmişti Sarıyer. Hatta küme düşme noktasında çok büyük bir, yani ihtimalle küme düşecek deniliyor.

0: O arada kim geldi? İşte Eze geldi. Ondan sonra Poco geldi. Yani ligimizi bilen. Zaten TFF 1. Lig'in yapısı biraz şöyle oluyor. Senin 3-4 tane bu ligi çok iyi bilen 30 yaş üstü oyuncu, özellikle yabancılar. Çünkü yabancının uyum sağlamasını bekleyemezsin. Bir kötü gittin mi hemen aşağı doğru düşüyorsun. O oyuncular yenilendi. Hatta ona benzer Atamah geldi. Kadroda iyi oynayan işte Marco Silva tutuldu. Onun dışında çok bir yenilik yok. Biz işte şeyi konuşuyorduk. Bir tane Watford U21'den bir tane oyuncu vardı gözlemlenen. İşte onun transferi gündeme geldi ama işte şeyler nasıl diyeyim, tabii scout bilgisi vesaire burada daha düşük. Orada şunu konuştum ben. İşte çocuk İngiliz vatandaşı, yani Watford ama Hindistan vatandaşlığı da var. Şimdi Sarıyer'in sattığı forma sayısı 1000 olsun. Ben ligimizin marka değerini, marketing değerini arttırmak isteyen bir yapıdayım. İşte Hindistanlı çocuk forma giysin milli takımda. Ya 1 milyar nüfus. Tabii 30 bin tane forma sat mesela, bilinsin. Ya da turistler gelsin. Ya bunu sadece Hintliler için demiyorum. Japonya'dan futbolcu bu şekilde geliyor. Yani bunu zaten büyük takımlar da çok yapıyor. Bilirsiniz, bu Real Madrid'in Javier Hernandez Chicharito'yu almasının sebebi Meksika pazarında açılmak.
1: Tabii. Deniyordu. Hatta Villarreal, çok küçük bir bilgi vereyim. Villarreal bunun için Takefusa Kubo oynarken adam bir anda işte Japon halkı izleyebilsin diye Villarreal özel başvuruda bulunuyor. Maçları Japonya'nın da izleyebileceği saatlerde olsun diye. Yani ya, bunlar çok yok.
2: Aslında şöyle bir durum var. Yani bu yıllardır yapılıyor. Mesela bizde İlhan Mansız örneğinde Beşiktaş'a bir sürü Japon turist çekiliyordu ve işte bunlar alışveriş yapıyorlar. Normalde belki de kendi taraftarının yapmadığı store alışverişine turist adam geldiği zaman hepsinden alıyor ve bir kişi geliyor ve bir kişi alıp gidiyor. Ama senin mesela normal sadık taraftarın senin de bir kere o alışverişi yapıyor. Sürekli bunu çektiğin zaman inanılmaz iyi ve hatta o sene Chicharito transferinden sonra Real Madrid'in en çok forma sattığı oyuncu Chicharito'ydu. Yani ve o takımda kimler vardı.
1: Değil mi ya?
2: Bu sürekli yapılıyor. Hatta şey örneğini verdik yine yayından önce konuşurken, bu Vozinha örneğini verdik. Hani daha şimdi hızlanan global piyasada marketingler çok önemli hale geldi. Yani Vozinha 40 yaşında ve yatırım yapılacak bir kaleci değil aslında. Kariyeri boyunca da bir başarısı yok. Sadece bir turnuva oynadı. Ama işte önce bir Colo Colo Şili takımından işte bir teklifi kabul etti. Ama sonra işte onu ekti ve şimdi Fas takımına gitti. Şimdi Fas takımının Vozinha'dan beklentisi ne? Bir kalecilik değil. Senin artık Instagram'da 35 milyon takipçin var. Yani aslında marketing böyle bir şey.
1: Peki Colo Colo bu şekilde de reklam yapmış olamaz mı?
2: Yapabilir.
0: Yani yaptı en azından. Biz şu an Türkiye'de
1: Colo Colo diyoruz yani.
0: Oturduk 3 kişi Colo Colo.
1: Yiğit Bey'in bir itirazı var. Ondan bahsedeceğim ama Berkay, ya bunu nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Ekranı döndürmem lazım. Evet, sana bir görsel gelmiş. The Godfather görseli gelmiş. Şuradan baksana, bak gözünü seveyim. Baba gelmiş, hoş gelmiş şeklinde bir mesaj vardı. O yüzden hani bunu görsel olarak belirtmek istedim. Yiğit Bey'in sitemini ileteceğim. Sitem de değil aslında. Servet Çetin'in de katkısını unutmayalım demiş. Evet, Servet Çetin'in hakkında Tuğberk Çakır senden alalım. Servet tabii, Çetin hocayla biraz konuşalım.
0: Servet hoca çok iyi toparladı. Özellikle takım savunması çok iyileşti. Zaten şöyle oldu. Servet Hoca da muhtemelen şey dedi. Tamam, ben burada yapacağım her şeyi yaptım. Tabii arada mali konular konuşulmuş olabilir. Her şey olabilir. Ben artık bir üst seviyeye, yani Süper Lig seviyesinde görüyorum kendimi. Biraz da o yüzden bıraktı. Şimdi yerine Bülent Hoca geldi. Bülent Bölükbaşı. Bakalım, ondan da çok umutluyuz.
1: Takım nasıl yeni sezonda? Yani Poco mesela, atıyorum, o enteresan bir gol sevinci vardı böyle. Makara sevinci gibi diyorum. Hani makara dediğim böyle çarklı bir makaraya benzer bir hareket yapıyordu golden sonra, evet, Poco mesela. Ne bileyim, o takımda Eze, senin de bahsettiğin gibi birçok kişi gördük ama bu sene de takım böyle korundu mu? Nasıl bir şekil alacak? Yani Sarıyerspor'la başlamak isterim. Biz birçok konuyu konuşacağız da keyfi Sarıyerspor'la başladık. Dinleyici için söylüyorum. Lütfen Tuğberk Çakır.
0: Takım genel olarak korundu işte. Hatta yine birbirine benzer. Geçen sene bu ligi bilen oyunculardan, devre arasında ligi bilen oyuncu transferinden çok verim alındığı için yine benzer, işte İbrahim Şehiç alındı, Atamah alındı, ligi çok,
1: çok iyi
0: bilen. Ama burada da şey sıkıntısı olabilir. Şimdi bu kadar nasıl diyeyim, ligi bilen, biraz da kendini artık bir üst seviye atmaktan ziyade şeyini korumaktan, ünvanları korumaktan oluşan bir ekipte işler kötü giderse zorlanabilir. Yani senin bir iki tane 19-20 yaşında oyuncun olur. onlar hala kendini göstermek, en büyük amacı hani bir üst sıçrama yapmak olduğunda hala çabalarlar. Ama bu oyuncularla işler kötü giderseyi tam kestiremiyorum.
2: Yani şunu dinleyebilir miyiz? Bir ara Sarıyer'in son 15 haftasında tribünlerden heyecanını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin gibi.
0: Yani
1: biraz da heyecanını... Hadi biraz tribün maçlarına girelim ya. Çok güzel bir konu açtın.
2: Hemen ben,
1: en sevdiğim tribün maçları.
2: Hemen döneceğim. Sarıyer'i hemen kapatalım konuyu. Hani yapılması gereken işte hadi biz bu sene yatırım yaptık, üst lige çıkıyoruz değil de biraz hani İstanbul'un en güzel semtlerinden bir tanesi ve hani yukarıya doğru da gittikçe hani o Kilyos, Zekiyaköy taraflarına da ekonomik olarak da bir gelişme var. Yapmanız gereken şey biraz turist çekeceksiniz. Yani burada bambaşka bir takım böyle keyif veren işte ne bileyim atıyorum gelin burada işte simidinizi çayınızı denize karşı için ondan sonra gelin maçınızı izleyin ve bir yürüyüşle hani bunların biraz daha pazarlanması lazım bir marka olabilmek için.
1: Maç sonu da bence balıkçıların da kazanabileceği.
2: Kavağa doğru.
1: Kavağa doğru böyle balıkçılara da bir sponsorluğumuz yok. Açıyoruz bu arada.
2: Senin yayının vardı yayına gelmek zorunda kaldın. Doğru. Biz balıkçıya gitmiştik.
1: Siz balıkçıya doğru devam ettiniz abi.
2: Sen bıraktın bizi hatta.
1: Ben
2: evet.
1: Sizi bıraktım oradan rotayı radyoya doğru kırmam gerekiyordu abi. Yani çok mesela atıyorum içimde kalan bir gündür anladın mı? O Sarıyer Spor deneyimini yaşadım. Bir de gittik maça. İşte çok heyecanlıyız. Maç öncesi takıldık. Meşaleler yandı vesaire. Orada top oynadık beraber kendi aramızda falan. Orta kafa gol oynadık. Sonrasında gittik maça falan. Bağırdık, çağırdık. İşte bütün zaten tezahüratlar benzer. Evet. Bir şekilde ben de ayak uydurabildim. Acayip bir deneyimdi abi.
0: Bir sorum olacak. Mesela taraftar sayısı daha az olduğunda. Yani gidiyorsunuz Galatasaray, Fenerbahçe statlarında 50-60 bin kişi. İşte Sarıyer statında 3-4 bin kişi. Aidiyet daha mı yüksek oluyor acaba? Yani o
2: oradaki insanı tanıyorsun
0: evet,
2: gibi.
0: Her hafta aynı kişilerle çok maça gitmek daha mı keyifli acaba futbolun daha duygusal yaklaşıyor
2: ya
0: olabilir.
2: Orada şöyle bir şey. Bir grup öyle olur. Hani bir grup atıyorum tribünün bir tarafında dersin işte genç Sarıyerliler tarzı böyle bir durum. Onlar her hafta gider. Tezahüratını yapar. Herkes orada birbirini tanışır. Sosyal bir ortam olur. Hani her hafta aynı insanlarla çok keyifli. Ama diğer boş olan tarafı da daha dediğim gibi daha endüstriyel bir şekilde de kullanabilirsin. Yani ya şeyleri görüyoruz kuzey ülkelerinde. Adam şey satıyor ya. Korner direğinin orada jacuzzi'li bilet satıyor. Bunlar eksik işte.
1: Çok güzel bir noktaya değindin. Hatta bir gün Konya'da bir milli maçımız vardı. Konya Spor'un da stadyumunda bir jacuzzi bulunduğunda bir kez daha bilirim. Bu arada çok ilginç bir bilgidir. Troy Stad'ı o stad. Tam korner bayrağında jacuzzi olan bir stadyum. Bu arada planlı değil buralar. Gerçekten doğaçlama olduğunu dinleyeceğiz söyleyeyim. Planlı gibi duyuluyor ama. Konya Spor Stadı'nda bir özel bir locada jacuzzi var. Bir de Troy Stad'ında bir jacuzzi var.
2: Norveç'te mi? İsveç. Nerede?
0: Norveç.
1: Norveç'tekini bilmiyorum. Hot Tube'u bilmiyorum. O senin dediğin değil. Fransa'da Troy'da var. Korner direğinin orada. Troyes. Orada var. Kuzeydekini bilmiyorum. Mutlaka vardır. Ya ama Hot Tube'dur o. Yani
2: şunları,
1: sıcaktır yani.
2: Şunları yapıyorlar mesela.
0: Dışarısı -10
2: kendisi maçlarına yan tarafa işte yemekli şey koyuyorlar. Hani hatta Dünya Kupası'nda 1 milyon dolara yakın satılan biletler hani öyle koltuk koymuşlar adamlar reklam panolarının arkasına. Adam çocuğuyla evde maç izler gibi koltuktan şey izliyor. Ya bunlar hepsi yapılabilecek işler. Bence biraz daha vizyonu geliştirmek
1: keşke
2: lazım.
1: Daha fazla param olsaydı da şunu bir kere deneyimleyebilseydim.
2: Belki ileride deneyimleyebilirsin. Daha hiçbir şey bitmiş değil yani.
0: İyi bir hedef.
1: Ya gerçekten öyle ben şeye çok şaşırdım. Hem Los Angeles'ta hem de Vegas'ta şey vardı. Bu Dünya Kupası sürecinde bir yere oturuyorsun. Önünde öyle bir ekran var ki hani gözlük takmadan maçın içinde bir hissiyat yaşayabildiğin bir
2: onu
1: deneyim
2: vardı. Liverpool maçlarını falan da yapıyorlar. Stat deneyimi.
1: Acayip bir şey abi
2: o. Salon yapmışlar. 360 seni böyle sanki koltukta oturuyormuşsun gibi hissediyorsun.
1: Baktım yani biraz fiyatlarını inceledim. Hı-hı. İşte biz tam 5 kişiydik bu arada işte maça gittiğimiz ekip olarak. 4 kişi ve 10 kişi diye satıyorlar şimdi. 5 kişi de gidemiyorsun artı bir hani sokalım Hı-hı. falan diye. Hani Hı-hı. 4 kişi gittiğin zaman diyelim kafa başı orada yaklaşık bir Türk parasıyla bir 7.000-8.000 liraya yakın bir bedel ödemen gerekiyor maç izlemek için. Yani çok pahalı bir deneyim ama bir kere bir görmek için enteresan olabilir diye düşünüyorduk. Ama nitekim 5 olunca hani sen dışarıda kal diyemedik gidemedik biz de yani.
2: Bugün masanın ters tarafında oturuyorum o yüzden dinleyen mesajlarını çok göremiyorum.
1: O zaman hemen bir dinleyiciden Mehmet Bey'den mesaj var demiş ki Can selam demiş iyi yayınlar sorar mısın Bülent Bülükbaşı'nın geçmişte ne başarısı var? Neye göre Sarıyer'in başına geçti? Umutluyuz dedi yorumcumuz Berk Çakır. Berkay Çakır bizlerle beraber bir kere de hatırlayayım. Neden dolayı bunu söylemiş oluyor?
0: Yani umutlu olmak için çok bir nedene gerek yok. Mecburuz umutlu olmaya. Ne yapalım?
1: Adam taraftar yani. Evet. Bak Rıdvan Bey de çıkmış Sarıyer lafı geçiyorken sorar mısın? Bursa deplasmanını düşünüyorlar mı? 45 bin kişilik taraftar kapalı geçe oynuyor Bursa demiş. Bursa'ya selam olsun. Evet. Rami Çelikkol'a bir kez daha selam olsun. Evet.
0: Mesajı...
1: Rıdvan Tok, Rıdvan Bey.
0: Rıdvan Bey, Rıdvan Bey gerçekten... nasıl diyeyim?
2: Nokta atışı.
0: Biraz sonra diyecektim ki yani şu Shakhtar Bursa maçını izlediniz mi? Yani
1: abi acayipti ya.
0: Bir hazırlık maçı, ikinci lig yani TFF birinci ligde oynayan bir takım.
2: Ama yani şampiyon olmuş da bir takım aynı zamanda, o kadar da değil yani.
0: Ama koskoca düşünsene Bursa. Mesela sen Shakhtar'la oyuncusun. Sana diyorlar ki Türkiye 2. liginden bir takımla maç yapacaksın. Çıkıyorsun 35 bin kişi evet, cendere yapıyor.
1: Acayip bir şey.
0: Yani çok ekstra. Yani
2: Eskişehir'in de öyledir. Amatör kümede oynarken de full oynuyorlar.
1: Hani. Ya SS de gelsin. İşte evet. Bursa da gelsin. Ben Sarıyer'i şahsi isterim. O tabii ki sevgi bağımızdan dolayı ya, gelsin.
2: Ama mesela Sarıyer Spor 1. Ya, Süper Lig'e çıktığı zaman büyük ihtimal Sarıyer stadında oynamayacak.
0: Hani oynayamaz.
1: Yani kural geliyor.
0: Şeyi bile bu geçen sene dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum.
2: Bütün şey kaçıyor o zaman. Çıkmasınlar Işık, daha iyi yani.
0: Işıklandırma.
2: Evet, Sarıyer'de ya. İzlemek istiyorum evet, ben abi. Sarıyer maçını.
0: Biraz doğru. Öyle olacak. Ya ışıklandırmadan dolayı mesela geçen sene bütün maçlar 1'de 4 en geç 4'te başladı. Hiç 7 maçı yoktu Sarıyer. Evet, belki dikkat etmişsinizdir.
1: Doğru.
0: Işıklandırmadan ötürü bu sene galiba yapmışlar ışıklandırmayı.
1: Yani abi de... gece maçı olmasın ama ya orada çünkü onun zevki öğlen aslında maçı evet. Sonrası da daha güzel abi.
0: Premier Lig gibi oluyor.
1: Evet, evet abi yani farklı bir deneyim. Güneş gözlüğünü takıp böyle biraz yani lokal da hani gidiyorsun, değişik bir deneyim oluyor ya.
2: Yani lokal olarak Premier Lig'de hani lokal takımlar vardır, mahalle takımları falan ve kalabalık oynarlar. Hani tam da merkezdedir o stat. Böyle yan tarafında evler olur. Yani Türkiye'de bu tecrübeyi verebilecek çok fazla takım yok.
1: Dinleyiciye
2: yani
1: bir şey ileteceğim. Bu arada hiç planımızda TFF 1. Lig konuşmak yoktu. Yani gerçekten olay örgüsü oluşturduk. Ne bileyim spontane yayın yapmayacağız. İşte arada güleceğiz edeceğiz falan filan dedim ama yani gerçekten ben de... Yani... Mecburen, kaçırdım
2: mecburen yani. Şunu da konuşacağız ama herkes bunu konuşuyor zaten. İşte Musiala, Leao, işte odur budur
1: tabii falan. Tabii canım ya ben sürekli onu konuşuyorum evet, abi işte. Güzel güzel sohbet ediyorsunuz.
2: Yayındasın zaten.
0: Yani yayının dışında da gündem o. Salah, işte Leao.
2: Evet yani.
0: Her yerde onu
2: zaten yani, biraz renk oldu bence.
1: Kimseyi
2: güzel
1: kırmayalım
2: oldu
1: diye bir sorayım. O zaman hani Salah mı sana sorayım, Salah mı sorayım? Yani birinize Leao'yu birinize Salah'ı sorayım.
2: Bir şey
1: soracağım
2: Can, yani gerçekten bu yayıncılık tecrüben inanılmaz hoşuma gidiyor. Tam eleştirir, aslında tam eleştiriyormuş gibi yapıp konuyu hemen oraya alıyoruz.
1: Tabii bir iki dakika atacağız. Ondan sonra hani gündemi biraz böyle bir cafcaf diyelim orayı da. Ondan sonra
2: yani
1: hani,
2: çok etkileniyorum.
1: Hani, tabii yani şimdi onu da konuşmadan olmuyor. Hani sonuçta iki tane konu başlığımız var bizde. Çıkıp yayın yapmak durumunda kalıyoruz ama en azından görüş alayım. Belki dinleyicilerimiz onu dinleyince daha çok hoşlanır. Lea oraya gitti, Salah buraya geldi. O zaman Berkay Çakır'la başlayayım bu sefer. Salah mı diyoruz?
2: Leao'yu
1: aldık. Tamam. Leao konusunda Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin konu nedir? Ne olacak? Ne hissediyorsun? Yararlı, kime yarar, kime yaramaz?
2: Yani ben geçen hafta da bunu uzun uzun konuştuk. Fenerbahçe'ye geldiği noktada Kerem Aktürkoğlu'nu nasıl idare edeceksiniz? O bir sıkıntı bence. Bir de aynı zamanda işte Aziz Yıldırım'ın bugün konuşmalarından da anladığımız kadarıyla biraz maddi çekinceler var her iki takımda da. Ve Leao transferi hani Osimhen transferi gibi değil. Gerçekten Leao'yu iki sene daha futbol oynamadığı zaman futbol kariyerini de bitirebilecek bir oyuncu. Hani gerçekten kafa olarak yani ben Galatasaraylı olarak şunu söyleyebilirim. İşte taraftarlar şunu söylüyor. Ya kim gelirse gelsin biz kimleri iyi ettik psikolojik olarak deniliyor. Ama edemediklerimizi de var yani çok iyi. Bayağı çok var. Yani atıyorum ilk aklıma gelen Zaha örneği ve benzer profillerde, mental olarak benzer profillerde oyuncular. O yüzden hani kime gelecek, kime gidecek bunlar çok büyük nüanslar. Aziz Yıldırım da istediği anda belli şartlar altında Leao'yu bugün İstanbul'a getirebilecek gibi. Galatasaray'da yine aynı şekilde. İşte burada pazarlıklar yapılıyor. Hatta geçen hafta sana şey demiştim. Fenerbahçe işinin içinde oldukça Galatasaray'ın eli kuvvetleniyor. Çünkü süre kazanıyor. Yani burada Milan'ın en büyük dezavantajı süre kaybı. Yani çünkü başka bir talip yok Leao'ya. Hani işte Barış
1: United ismi çıktı da bence yalandan çıktı ya.
2: Yani işte şeyi arttırmak için büyük ihtimalle. Yani
0: buradaki bugün... maaşı vermezler bence. Evet, burada verecek maaşı vermezler.
1: Ya bir de kemiksiz sonuçta %45 vergiye gidiyor orada. Tabii. Burada kemiksiz maaş çok büyük.
2: Yani bir de şimdi şu konuşuyor. İşte Everton Barış Alper'i istiyor ya da bir tane daha Premier Lig kulübünün ilgisi var deniliyor. Aynı bütçelerle neden Leao'yu getirmiyor? Bonservis olarak söylüyorum. Niye Leao'ya talip değiller? Çünkü belli başlı çekinceler. Siz elinizden Barış Alper'i çıkartıp Leao'yu getirecekseniz bazı soru işaretleri yani var kafada.
0: Senede 50 maça çıkan ve belli evet bir standartta her zaman oynayan bir Barış Alper'i gönderip de
2: tam tersi profil
0: tam tersi profilde riske girmeye gerek var mı acaba?
2: İşte. Yani bir anda sana sezona mal olabilecek bir risk.
1: Ya radyoda da genel dinleyici kitlesinde şeyi görüyorum. Böyle Leo'nun iyi bir oyuncu olduğunun herkes farkında ama hiç kimse takımını istemiyor abi. Yani bak bak çok ilginçtir. Normal şartlarda bu kadar sükseli bir oyuncu yani Leo dediğin adam baya baya yani alacalı bir yani, isim ama yani hiç kimse takımını istemiyor. Galatasaraylı Fener'e gitsin diyor. Fenerli Galatasaray'a gitsin diyor. Yani bak gerçekten enteresan yani. O yüzden merak ediyorum.
2: Hani dinleyenler ve taraftarlar şunu istiyor. Leo geldiği zaman evet benim kariyerim düşüşte ve hadi biraz yükleneyim tekrar ayağa kaldırayım diyecekse gelsin deniliyor ama sen gelmiş Ağustos ayına hala bir takımla anlaşmadıysan sanki de böyle bir durum böyle bir kafada değilmiş gibi görünüyor Leo'da. Hani eğer böyle bir kafada yaza başlamış bir oyuncu hemen hiç bakmadan hadi ben bu ölü toprağımı üstümden atayım işte bu sene böyle olacak şöyle olacak deyip kendine çok daha rahat bir takım bulabilirdi. Ama şimdi hala Fenerbahçe Galatasaray konuşuluyorsa Leo'da kararını net olarak vermiş değil. O da o zaman da kararsız bir futbolcu hala benim gözümde.
1: 3 nokta bıraktık Leo konusuna. Salah diyoruz Sayın Tuğberk Çakır.
0: Salah konusunda iki farklı görüş savunacağım. Beşiktaş ve Trabzon açısından değerlendireceğim.
1: Önce hangisisin?
0: Önce yani ben Salah gidecekse Beşiktaş'a gitmeli diye düşünüyorum.
1: Aynı şey söyledim bu arada 2 saat önce yaklaşık.
0: Yani çünkü şimdi Beşiktaş'ın şeye çok ihtiyacı var. Öyle kuruyorlar. Her sene ya anlık başarıya. Beşiktaş'ın bu sene şampiyon olması gerekiyor. Yani bunda hemfikiriz. Ha Beşiktaş şöyle yapabilir. B planı Avrupa Ligi'nde çok ileri gider. Ligde belki ikinci, üçüncü olduğunda buna taraftar tamam diyebilir. Bu anlık başarıyı Salah getirebilir. Yani çok büyük bir oyuncu. Nasıl geleceği hiç önemli değil. Yani ligde ben 10-15 golü hani şey gözü kapalı atacağını düşünüyorum.
1: %100 yani bence de.
0: Tam tersi noktadan da şeyi söyleyeyim. Trabzonspor yani bir yatırım yaptı. Şu o Ulay'den aldığı parayı Salah'a tekte verecek muhtemelen hiç.
1: Ya öyle
0: para hesaba
1: oluyor.
0: Girmeden.
1: Tabii canım yani kabaca öyle olacak yani neredeyse.
0: Bence ona hiç gerek yok. Yani şöyle düşünelim. Zubkov geçen sene 4-5 gol 7 asist öyle bir rakamı var.
1: Bir tık düşük kaldı geçen sezon yani normale göre yani kendi standartını.
0: Salah geldiğinde de 12 gol 7 asist yapsın.
1: Peki.
0: Aradaki 7 gol fark size şampiyonluk ya da Avrupa Ligi'ni mi getirecek bu yatırıma ya çünkü Salah bir yere satılmayacak artık bu saatten sonra. Tabii. Yani böyle bir yola girmişken Trabzon bu kadar başarılı giderken şimdi Vayvu Fulham'a konuşuluyor. Olay gitti. İşte Zenit'e gönderecek.
1: Felipe Augusto.
0: Yani bu kadar başarılı giden bir sisteme Salah entegre etmenin çok bir anlamı olduğunu
1: çok düşünmüyorum. Benzer bir yorum yaptım Trabzonspor penceresinde.
2: O zaman siz aynı yorumdaysanız kendi yorumum değil ama
1: hadi
2: size bir pencere açayım.
1: Aç.
2: Şimdi mesela bazı takımlar işte Trabzon'daki yapılanmayı yani 1,5 yıldır falan ciddi anlamda övüyoruz. Genç oyunculara yatırım yapılıyor. İşte Malinowski gibi gençler de bir şeyler öğretebilecek oyuncular da geliyor. Şimdi siz atıyorum Vivu'yu ya da daha genç oyuncularınızı yarın bir gün 30-35 milyonlara satmak istiyorsanız Salah gibi bir profilden de bir sene birlikte aynı takımda çünkü Salah'ın biz çok profesyonel bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Çalışması.
1: %100.
2: İşte sabah antrenmanları, akşam antrenmanları. Siz belki de Olay'ın parasını tekne Salah'a vereceksiniz ama bir yandan da tesislere çok farklı bir profesyonellik örneği de koymuş olacaksınız. Yani çok farklı dallanabilir bu işler.
0: Ama bu kadar pahalı bir profesyonellik şey olabilir. Bir
2: saygı
0: fazla.
2: Saygı duyulmayabilir diye.
1: Ya ben
2: yani
1: biraz...
2: Mesela Cristiano Ronaldo'nun işte Al Nassr'da ya da atıyorum yani yıllar önce de işte Tevez'in işte olsun bir sürü röportajlar var. Yani sen atıyorum o yaşta bir oyuncuyu tesise geldiğin zaman 8'de salonda görürsen genç bir oyuncu olarak bunun belki de katkısı bir olay değil 10 olayı olabilir.
1: Hani... Çok enteresan bir noktaymış ama hiç öyle bakmamıştım olaya bu arada. Evet. Berkay. Ya ben biraz
2: kendi
1: şey
2: diye baktım. Değil, sadece bir pencere açmış.
1: Güzel bir pencere. Yani ben de kısa bir yorum yapmak istedim. Şunu demiştim en azından 2 saat önce sizinle sohbet etmediğim için hani o sırada. Bir kere daha belki bizi dinleyenler vardır. Tekrar olacak onlar adına ama şey demiştim. Yani Trabzonspor'da bir kolej havası var ve bu kolej havasında yani futbolcu birazcık hani maaşla sonuçta parayla parayı çok önemser futbolcu ve futbolcu çok zeki demiştim. Yani belli başlı maaş kotalarına bu kadar sistematik olarak dikkat edilen bir camiaya bu kadar yüksek bedelli bir oyuncu getirmek içeride acaba bir huzursuzluğa sebebiyet verir miden dolayı ben de Tuğber Çakır'a o yüzden katılıyorum. Yani, bu görüşüm benim. Bir,
0: ya
1: bu,
0: ben katılıyorum. Atıyorum,
1: yani ama Türkiye, o da güzel penceremiş.
2: Türkiye'de bak. Çok büyük maaşlar verildi. Daha önce de verildi. Yani atıyorum siz hiç kimsenin maaşı Galatasaray'da yüksek değilken Icardi'ye 3 katı yani minimumdan 3 katını verdiniz.
0: Ama çıkardı bu, işte o seviyeye. Yani maaşlar şu an uçtu Galatasaray'da.
1: Uçtu. Evet. Fener'de de uçtu. Korkunç evet, yani, rakamlar. Bence tek Trabzonspor düzgün iş yapıyor yani şu an.
2: Kesinlikle yönetim olarak. Ama burada şey farkı var. Abi Salah. Hani evet. Ya oyuncu
1: onu, ya şey almıyorsun hani, anladın mı? Hani böyle dünyadaki en iyi hani, 50 oyuncudan biri değil. Dünyadaki evet, en iyi 10 oyuncudan bir tanesini alıyorsun.
0: Ama 2 sene 17 milyon euro gibi bir şey konuşuluyor. 2 senede 35 milyon euroyu bağlıyorsunuz bir kalemde. Yani olayları bambaşka bir noktaya götürüyor.
1: Çehre olarak sistem. Çehre olarak yani Beşiktaş'a belki daha çok uyabilecek ama Trabzonspor değil yani. O değil yani o ruh. Oradaki o istek, o şehrin tutkusu ya onunla örtüşmüyor.
2: Ya Salah yani, Trabzon'da sıkılırsa yani. Diye de bir başlık hani ya, o da olabilir. Kolay değil bazı oyuncular.
1: Özel jeti var İstanbul'da yaşıyor, antrenmanda uçakla geliyor falan gibi bir hikaye kötü yani abi.
0: Tabii bir de eşi falan yani onlar kaç senedir Liverpool'da işte Roma'da yaşadılar, Liverpool'da yaşadılar, hep Floransa'da yaşadılar, büyük şehirlerde. Bir dönem zaten Trabzon bunun ceremesini çok çekti. Sadece işte Slovak, Çek Cumhuriyeti hani o bölgeden oyuncu aldı ki Trabzon'daki yaşama uyum sağlasın diye. Şimdi Afrikalılar geldi, uyum sağlıyor, sorun yok. Ya Trabzon'da işlemeyen bir sistem olsa tamam Salah riskine girilir. Ama her şey çok iyi giderken sistemi döndürmeye gerek yok.
1: Orada... Ya bir de şey, mesela radyodaki bütün dinleyicilerimiz şey de diyebilirler. Yani gözünüzü seveyim işte bak bir tane yazacak. Bak arkadaşlar gözünüzü seveyim dedi. Aynı anda oldu. Trabzon Salah'ta ne demiş? Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Trabzon'da Salah ne yapacak? Balık mı tutacak demiş. Çok güzel bir
2: zaman, soru. O zaman size
1: yani harbi öyle yani bu arada.
2: İki ay tutar. Pencere de açayım mı?
1: Aç hocam.
2: Şeytanın avukatlığını
1: hadi yap şimdi. Ters görüş oldu. Evet. Lütfen.
2: Şimdi
1: Kastiyon hatta.
2: Trabzon'da çok yoğun bir Arap yatırımı var. Çok da yoğun bir Arap turizmi çekiyor.
0: O farklı bir olay.
2: Şimdi mesela Beşiktaş'ın Salah transferinin en yüksekliğe uğrama konularından bir tanesi. Salah dedi ki benim Mısır'da sattırdığım Beşiktaş formalarının karının tamamını istiyorum dedi. Yani ben bu ne demek? Ben belki de atıyorum 1 milyon formayı Mısır'da Beşiktaş satabilir. Adına sattırabilirim demek. Şimdi siz Salah gibi bir profili atıyorum getirdiniz Trabzon'a. Trabzon'la alakalı da Salah 10 tane story koydu birinci ayda. Trabzon şehrinin çekeceği Mısırlı turist sayısı
0: konusunda abi zaten çekiyor. Trabzon dolup taşıyor Arap turiste.
1: İşte hocam siz şimdi Ordulusunuz. Yani Trabzon'u da şimdi kötülemek veya iyilemek mi? Nasıl anlamalıyız?
2: Gayet iki Ordulu yani, var çok karşında. Çok rahat çekebilecek
0: evet, çekebilir. Bir doğal. Trabzon buna ihtiyacı yok ki. Trabzon zaten Arap turisti çekiyor.
2: Ama bunun bir sınırı yok. Hani turizm ne yapacağım dediğin,
0: abi şehrin belli alacağı
2: bir turist var. Şehirde dolaştırmak değil konu. Bir sürü tesis açılıyor. Yeni yatırımlar var. Trabzon'da turizm anlamında ciddi hareketler var. Şimdi siz diyelim ki Turizm Bakanlığı'ndan Trabzon'a atıyorum bu profil turisti çekmek için Salah transferiyle alakalı bir diyorsunuz ki bu yapılsa aslında iyi olur dendi diyelim. Yani bence bunları hiç yani sadece futbol değildir ya.
0: Değil
2: zaten. Bunları doğru. Biraz ayrıştır.
1: Peki yani sanat için lazım. Midir toplum? Sanat toplum için midir? Bir tane soru gireyim arada.
2: Sanat senin içindir canım.
1: Arada gırgır yapacağız. Peki hocam yani Trabzon demişken böyle Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun şeridinde. Yani böyle bir kişi keyfi bir şekilde karavanla beraber bir yolculuğa çıktı. Veyahut da bir arabasıyla beraber sevdikleriyle, dostlarıyla, da arkadaşlarıyla, ailesiyle. Hocam böyle bir lezzet durakları olarak.
2: Lezzet durağına erken başladık bence.
1: Ya, biz ama dayanamayız. Arada atacağız.
2: Yani. Ya, geçen yayında şey denmişti. Samsun simidi denmişti.
1: Samsun simidi diye bir şey var mı abi?
2: Abi ben anneanneme
1: sordum. Var mı abi? Var mı?
0: Ben duymadım.
2: Geçiyoruz, gidiyoruz, geliyoruz dedim. Samsun'da hani bir de güzel yemekler vardır. Yani.
1: Kesin canım.
2: Pidesi de güzeldir. Bafradır falan. Neyse önemli değil. Hayır, oraya girmeyeceğim. Ya dedim anneanne dedim işte böyle Samsun'dan biz hep geçiyoruz ama simit diye bir şey geçen yayında bahsettiler. Hiç yedin mi falan. Dedi ki böyle kaşlarını kaldırdı. Hayır bile demedi. Yak yani.
1: Kavun dolması hikayesi vardı ya. Bak geçen hafta bir şey soracağım. O konuyu çok konuşamadık. Orada laflar birbirini birazcık kapsadı diyelim.
2: Son dakikaydı.
1: Hocam son dakikada girdi de. Hocam yani kavun dolmasının sen detaylarını bir kez daha paylaşsana. Yani sonuçta...
2: Ben şu an katılmıyorum. Yani ben beni buraya çekemeyeceksin. Çünkü daha 1 saat 20 dakika yayındayız. Ben acıkırız. Bunu yapmak istemiyorum.
1: Tamam okey biraz daha
0: dinleyenlerimiz de acıkabilir.
1: Tamam doğru.
2: Yani yayın çıkışına son 15-20 dakika acıktırarak kendimiz gideriz.
1: Peki hani. Bak.
0: Samsun'u öveceksek.
1: Bu kadar da demokratiyim. Yani bu kadar da demokratiyim. Konuklarıma sonsuz özür dilerim.
0: Ben lütfen. Samsun'u son kez öveyim. Lütfen. Mesela Samsun'u öveceksek şunu övebiliriz. Samsun'da bir tane Canik silah fabrikası var. Dünya çapında çok güzel işler yapıyorlar. Hatta Amerika'da galiba bir tane tesis satın almışlar. Samsun'da bu tarz işler çok başarılı gidiyor. Hani yemeğini övemedik en azından.
1: En azından bunları, böyle bir başka bir endüstride evet, bir başarısı.
2: Sivas'ta çok iyi bıçak yapılır mesela.
1: Hayır, hocam ne yapıyorsunuz şimdi? Sürme nedir? Ne yapacaksınız? Saldıracak mısınız bana? Ne yapıyorsunuz?
2: Yok ya böyle kemikli.
0: Bıçak, hayır, sürme nedir bıçak ya?

0: da var değil mi?
1: Sürmeyenler değil mi?
0: Bizden çok daha iyi bilir dinleyenler.
1: Tabii canım ya biz yani şimdi 30 yaşında baba gelmiş sana bir şey demiyoruz.
0: Gelmiş burada evinden 5 dakika aşağı Sarıyer spor maçına gidiyor. Sürmene bıçağı diyor. Kaç kere gittin Sürmene'ye?
2: Aa, bize Sürmene'den geldi bir tane. Çok güzel ama. Gerçekten. Kağıt böyle şey, hani A4 kağıdı koy şak diye keser.
0: Onun bakımını yapman lazım düzenleri. bulaşık makinesine falan koymayacaksın hiç.
1: Çok fazla mesaj var. Yani biraz arada girmek zorundayım. Çok fazla mesaj var. O yüzden kusura bakmayın. Sizi bölmek durumundayım.
0: Biz hep konuşuruz. Evde de konuşuruz.
1: Tabii tabii. Hep konuşacağım da dikkatli olun. Emre Tilev'in gazabına uğrayabilirsiniz. Ve hemen İzmir boyozu gelmiş. Hemen. İzmir boyozu haricin. İzmir boyozu diye bir şey yok. Neden yok? İzmir haricinde zaten boyoz yok demiş adam mesela.
0: Böyle bir boyoz zaten İzmir'dir.
2: Anlatım bozukluğu evet, diyor. Aynen. Evet bence mantıklı.
1: Güzel yani doğru. Evet, ya yani işte bana böyle gurme dinleyici lazım anladın. Beni düzelt ya. Aykut Bey teşekkür ediyorum ya. Bakıyorum Cesur Bey yazmış. Demiş ki bak nerede o eski 90'lardaki Sarıyer yayıncı kuruluş o dönemde TRT 1 hatta onu da söyleyebiliriz. Oradan zamanda dinlerdik o Sarıyer'i falan demiş Cesur Bey. Selam olsun. Hocam siz de dinler mi? Babasınız ya teknik olarak hani.
2: Ben
1: siz...
2: ben değil. Çok enteresan. Benim kayınpederim Sarıyer Spor'u destekliyor. Şöyle o zamanlar 90'lardan da önce hatta mesela Fenerbahçe Sarıyer maçına Sarıyer deplasmanına gidiyormuş, şey yapıyormuş. Yani Sarıyer bayağı destekleniyormuş eskiden. Yani zaten bu mesela Sarıyer, Fatih Karagümrük bu eski güzide kulüplerimizle biraz daha güzel. Ya ben hazır şuraya girmişken Başakşehir'e bir eleştiri yapacağım.
1: Lütfen gir ya abi, Allah aşkına gir ya.
2: Tam diyecektim yani tribünü boşalan takımları sevmiyoruz diyecektim. Abi Başakşehir'in bir dilekçe verelim. Başakşehir Avrupa'ya gitmesin. Yani bu kadar başarısız olup Başakşehir'in hatta ben Okan hocamı tebrik ediyorum. Başakşehir'le Avrupa'da başarılı olduğu için. Ya bu kulübün DNA'sında mı var nesinde var? Ya Nuri Hoca'yı da ben çok seviyorum. Bence
1: güzel çok iyi bir insana da yani bilmiyorum insan olarak da yani tanışmadım ama çok iyi bir insana benziyor. Yani.
2: Ben de başarılı olmasını çok istiyorum ama kulübün DNA'sında var herhalde. Olmuyor abi. Inter Turku'ya yani elenemezsin abi.
1: Abi ya bir kere ben yayında o gün işte Beşiktaş maçı da vardı. Hatta tam Beşiktaş maçıyla Başakşehir maçı arka arkayaydı. Ben de Beşiktaş maçı için yayına gelmiştim. Yani ben şunu hissettim ya bak o gün yayına gelirken dinleyiciye de söyledim. Dinleyici de zaten bunu çok net bir şekilde duydu yani o zaman ama bir kere daha tekrar edeceğim diyeceğim şeyi. Abi ben Başakşehir'in maçının olduğunu yaklaşık olarak sonuçta spor takip ediyorum. Twitter'a bakıyorum
0: işim
1: işte
0: bu.
1: İşim bu yani belli başlı bir akış hazırlıyorum falan ve ben saat 17'de fark ettim Başakşehir maçının olduğunu. Yani bir Adana Demirspor orada oynadığı zaman vesaire işte düşünüyorum Göztepe oynadığı zaman Samsun oynadığı zaman abi öyle bir ruh öyle bir şey katıyor ki ben zaten gün içinde zaten onlara bakıyorum onlarla böyle hadi ne yapacak acaba adamlar falan filan diyorum. Hiç yok abi yani adamlar.
0: Hazırlık maçı konuşuluyor.
1: Evet abi benim. Yani adamın yani çünkü seyircisiz bir takımın başarılı tabii ki oldu sonuçta şampiyon oldu. Tamam,
0: çok üzücü bir konu bu.
1: Çok üzücü abi yani. Tebrik ederiz. Şampiyon oldu. Bay bay yani ama yani. Evet, olmaz abi yani. Ben %100 katılıyorum Tuberk yani hiç şey değil. Çok da şişeyim bu konuya. Elenemezsin abi.
0: Bizim şu an o kadar köklü takımlar var ki birinci amatörde, süper amatörde yani İstanbul için söylüyorum ki diğer illerde de var böyle takımlar. Ya mahalle takımı maçına 3000-5000 kişi gidiyor. Başakşehir tabii. Maçına bu kadar adam gitmiyor. Yani bu projeyi aslında biraz daha öngörülü yapmak lazım.
1: Evet
0: yani,
1: abi.
0: Mesela atıyorum işte Vefa olur, işte Kuştepe, Beykoz, işte böyle ilçelerin takımları her zaman taraftarı var. Sen İBB'nin devamı olarak da bir Başakşehir ilçesine bir takım atıyorsun. Ama bu Başakşehirler onu hazımsamıyor yani.
1: Hani evet yani
2: olmadı.
1: Ya Boz Baykuşlar iyi bir denemeydi. İyi bir bence izlenim de yarattı bu arada. Hani tribün anlamında renkli görüntüler vardı. Ne bileyim
0: daha
1: hani
0: da iyi
1: şey
0: yapılabilirdi.
1: Ama niye büyütmediler abi?
0: Çünkü biraz şeyle ters kalıyor. Yani asıl istenilen hani işte onlar daha işte biz üniversite öğrencisiyiz tarzı işte. Hani tribün de yapmıyorlardı. Şakacıktı yani.
1: Evet. Abi en son şeyi gördüm şimdi yani. Ben şunu önerdiğimi hatırlıyorum. Bak geçen sene mesela Atatürk'ün 4 büyükler başka şeyle oynarken.
0: Sürdürülebilir bir iş değil yani. Çünkü adam zaten 2 sene sonra mezun olacak. O insanlarla zaten görüşmüyor. Üniversite arkadaşlarıyla bir de tribün grubunda devam ediyor.
1: Abi şeyi gördüm ben. Başakşehir stadında bu arada kaydırak var. Yani belli bir tribünde çocuklar en azından maça geldiği zaman sıkılmasına kaydırak var. Harika bir uygulama. Evet. Yani bu arada ben aşırı beğendim. Çünkü evet, zaten taraftar yok. Böyle bir ahenk de yok. Bağırma da yok. Ben Roma maçına gitmiştim o statta. Yani korkunç yani. Yani şey olarak. Ama o kaydıran gelmesi güzel. En azından hani ne bileyim çocuğunu getirdim falan. Kaydıraktan fış diye kayacak yani. Hani güzel bir deneyim olabilir ya. Ama hani bir tık daha fazla sanadın mı? Sadece kaydırak kurtarmıyor. Yani ya, olmuyor.
0: Şimdi şunu söyleyeyim sana. Ha. Seni çok yakından tanıdığım için söyleyeceğim bunu. Yani orada gerçekten hani senin dikkatin ya, oraya giden belki de hani gelmiş gitmiş böyle atıyorum 500 bin kişi olsun. Hayatların bir dönemde Başakşehir stadına girmiş. Bu kaydıra dikkat edecek adam sensin. Canın futbol o maçtan sıkıldı ve şuradan bir kaysam ne kadar keyifli olur ve çocuklarla muhabbet edeyim diye. Onu gördün ve yapamadığın için hep aklında kaldı değil mi?
1: Evet abi, içimde ukde kaldı gerçekten bu arada. Demek ki hakikaten kayardım yani. Demek hiç ki utanmazdım ya bu arada.
2: Ya futbol, o oynanan futboldan keyif almamışsın demek. Orada evet, oyuncuları da suçlamak
1: yani,
2: lazım.
1: Evet
0: peki,
1: abi.
0: Peki size bir soru da. Yani şimdi mesela atıyorum.
1: Ve işim bu yani teknik olarak. Hani, ama sonuçta orada keyfiye gittiğim için izlememek de benim tercihim. Tabii, burada izlemek zorundayım.
0: Evet, bugün lütfen. Sabah kalktığınızda. Hatta dinleyenlere de soruyorum. İşte radyonuzu açıyorsunuz. İşte siz de yayına katılacağınızı biliyorsunuz. Başakşehir stadındaki kaydıraktan canın kayma endeksini konuşacağımızı düşünür müsünüz?
1: Ya işte tabii bunu hiç ben... Ya bunu planlayamıyorsun işte.
2: Başakşehir
1: yani bu...
2: stadıyla ilgili son 3-4 aydaki en güzel şey geçen Ordu Spor yükselme maçı oradaydı. İnanılmaz 90, böyle yağmur, çamur.
0: 90'la böyle.
2: Müthiş bir geri dönüş
1: birazcık
2: yaptı.
1: Birazcık şöyle bir taraftar yorum alabilir miyiz? Ordu Spor'la alakalı. Hector Cooper var mı mesela? Hector Cooper dönemleri baba.
2: Var. Hector Cooper, Bogdan Stanku. Fatih Tekke de oynamıştır bu arada.
1: Biz, harbi mi? Onu bilmiyordum. Biz
0: Süper Lig'e çıkma maçını Ankara'da deplasman, Ankara'ya evet, gitmiştik.
2: Gaziantep Büyükşehir Belediye maçı 3-0 bitti. Seneyi söyleyeyim hemen. 2008 olması lazım. 2008
0: yılında. O
2: kadar
0: eskim ya.
2: Evet. 2008 yılında Ordu Spor Gaziantep Büyükşehir Belediye maçına buradan otobüslerle gitmiştik Ankara'da de yükselme finaline.
0: Mesela orada da şey iyi oldu aslında, bu belediye takımlarının artık dönüşmesi. Mesela Gaziantep Belediye'nin taraftarı yoktu. Ama Ordu Spor, Ordu Belediye olmadığı için Ordu Spor daha da köklü bir takım. Yani kuruluş 67 eski falandır herhalde. Eski de bir takım.
2: 61-67 evet,
0: o. Özal zamanı sanırım değil mi?
2: Onu tam ben neyse, bilemiyorum.
0: Tabii nereden nereye. mesela Gaziantep Büyükşehir Belediye'nin taraftarı hiç yoktu orada ve full Ordu Spor taraftarı vardı. Ama mesela şu an Gaziantep Spor'un taraftarı Gaziantep Belediye'ye göre çok daha fazladır. Yani bence en azından oradan bir çıkılması iyi oldu belediye takımlarından.
2: Ama belki de insan, yani Gaziantep'lere sormak lazım. Belki de o Gaziantep Spor kapanınca, yani kapandı ve Gaziantep FK oldu ya. Belki aynı aidiyet hissedememiştir.
1: Ya bir şey söyleyeyim. Belediye takımı olarak bilmiyorum. Belki siz biliyorsunuzdur. Benim yanlışım olabilir. Erzurum FK şu anda belediye takımı
2: tabii,
1: mı?
2: Hayır.
0: Eskidendi.
2: Eskidendi.
1: Eskiden değil mi? Orası da. Okey, yani çünkü orasının iyi yönetildiğini düşünüyorum ben kendi nezdimde. Öyle de. Hani o yüzden hani negatif örnekleri de hep konuşuyoruz. Pozitiflerden de bir tane vurgu yapmak istedim. Şu an belediye mi bilmiyorum, o yüzden bir sorayım
0: dedim.
1: Orada
0: bir de şöyle bir siyasi durum da olabilir. Atıyorum belediye o sene bir partiye geçti. Atıyorum %60 oy aldı. Takımı destekleyen %40'ı biraz takımdan soğutabilir falan. Hani yani farklı işler.
1: Evet, belediye evet. O her türlü kötü yani.
2: Gençleri
1: kötü
2: destekleyebilir yani. Belediye hani sporlarda.
0: Var zaten. Çoğu insan da bilmez bunu. Dinleyenlerden mutlaka bilenler vardır.
1: Mutlaka vardır.
0: Zaten mesela şu anda bir amatör küme maçı oynadığınız zaman sizin otobüsünüzü, ekipman, işte antrenman ekipmanlarını, yani ben o zamanlar öyleydi oynadığım zamanlar. Hı-hı. Şu anda büyük ihtimalle devam ediyordur. İşte toplarınıza kadar, nerede antrenman yapacağınıza kadar belediye imkan sağlıyor. Yani mesela bir atıyorum birinci amatör
1: maçına gideceksiniz. Teşekkür ederiz o belediyeleri. Bütün atıyorum, emekçilere teşekkür ederim
0: büyük
1: bu arada.
0: Büyükşehir Belediyesi şey atıyor. Size işte otobüs ayarlıyor. Yani amatör kulübün cebinden 5 kuruş para çıkmadan, eğer oyunculara da para vermiyorsa, oyunculara para veriyorsa başka bir konu.
1: Tabii zaten. O zaman iş değişiyor, rengi
0: hani
1: değişiyor.
0: Amatör sporun desteklenmesi konusunda belediyelerin olması çok iyi. Hani
1: %100,
0: onu gerçekten canım. Asıl desteklenmesi
1: gereken teşekkür ederiz. Bir kez daha teşekkür ederiz. Yani
0: mesela
1: üzere.
0: Altyapı takımları da dahil. Mesela U19, U18, U17 şeylerinde de belediye yok mu? Eğer şeyiniz, antrenman tesisiniz, şey müsabakaya ulaşacak otobüsünüz direkt sağlıyorlar. O yüzden hani onların da hakkını teslim edelim.
1: Bak çok gülmüş. Bir tane videomuz sürekli bizim yaptığımız muhabbetlere sürekli kahkaha geliyor. Yani artık hani sohbete nasıl katılayım diye bir açık da bırakamadık. Anladın mı? Dinleyeceğiz sadece. Güler böyle hani ağlayan yüzler geliyor ve birkaç dinleyiciden gelmiş.
0: Şey, frekansımız çok, çok iyi. Bir anda çok ciddi bir şey konuşurken evet, ayak hızıyla
1: bir anda Başakşehir'den kaydırağa geçtik yani. Hani. Bak Mehmet Bey'in Mehmet Bey çok değerli bir dinleyicimiz bu arada. Ona bir hepimiz bir selam verelim.
2: Selamlar.
1: Mehmet Bey hakikaten çok özel de bir adamdır. Kendisiyle de sohbetimiz ayrıca da vardır yani. Hani yayın haricinde de bir kez daha sevgilerimi iletmek isterim. Demiş ki Can benim adıma konuşma demiş. Leo'yu ben istiyorum demiş ya demiş Galatasaray'a demiş. Galatasaraylıdır bu arada kendisi. Ben istiyorum demiş ya kardeşim sen öyle genelledin de radyoda yazanları bizi hiçe saydın demiş arada. Böyle bir cümlesi var.
0: Ya zaten %100 herkes istemiyor olsaydı zaten bunu Okan Hoca da ya da yönetim de dahil olurdu. Hani transfer listesinin bir numarası haline gelmez. Belli ki belli bir seviyede oyuncu zaten ki şu anda bir numarada bu konuşuluyor. Hani hani ikili bir durum. Hani isteyenler istemeyen normal yani.
1: Bak Mehmet Bey bir de şöyle katılmış bize demiş ki mesela Mehmet Bey katılmayınca da çok net yazar hani. Katılıyorum, katılmıyorum. Şu konumuzda da bize katılmış. Evet yani bu Başakşehir gönderilmesin abi Avrupa'ya yani. Olmaz demiş yani.
2: Dilekçe toplayalım. Vallahi bir şey yapalım artık.
1: Ya yani öyle ya hakikaten yani ne yapabiliriz bilmiyorum ama keşke Göztepe gitseydi abi.
2: Evet. Ya ben zaten çok isterim.
1: Çok iyi olurdu ya.
2: Ligin en değerli 5. takımı bence Başakşehir. Para harcama konusunda her sene de 5. oluyorlar bir şekilde. Bilmiyorum yani Göztepe'den bir atak bekliyorum. Göztepe'de ben Göztepe'nin transferlerini bu sene çok takip edemedim. Ama kesin çok iyi oynayacak.
1: Kesin çıkar ya değil mi?
2: Almışlar.
0: Bir Brezilyalı çıkar.
1: Ya bir tane adam çıkacak. Mesela hiçbir şey bilmiyoruz. İşte ne bileyim. Heliton Santos, Juan de Silva falan çıkacak bir anda. İşte böyle 22 yaşında bıçak gibi bir adam yani anladın mı? Bir anda çıkacak. Aa bu kim diyeceğiz bakacağız.
0: Adrianinho diye bir şey.
1: Yani. Bir tane öyle bir şey. O tarz, o kasada bir tane çıkacak. İşte savunmada bir tane böyle Kuzey Avrupalı böyle beyaz bir adam bekliyorum. Çok ya beyaz
0: işte
1: ama.
0: Bunlar yani aslında bu kadar büyük bir ekonominin döndüğü bir yerde bunları yapamamak insanlara...
1: Abi adam eğleniyor ya. Danimarkalı ya. Adam geldi Türk futbolunda gerçekten kar eden bir model yaparak şu ya anda ligin kafa takımlarından bir tanesi. Eğleniyor ve, ya ders veriyor yani.
0: Ve hani çok da bir şey de yapmıyorlar açıkçası. Evet. Hani, biraz daha bir ittirme isteseler biraz daha yatırımla çok farklı yere gelecek. Ama mesela o mesela Başakşehir az önce konuştuk. Başakşehir'e yapılan yatırımı mesela o bir Danimarkalı olarak şunu görmüş. Ben buradan evet Türkiye Ligi'ne gireceğim. Almam gereken takım köklü, taraftarı olan, bir kültürü olan bir takım.
1: Stadı ancak... yaptılar abi Gürsel Aksel acayip stat yani. Çok acayip ama yani
0: çok güzel stat. Bunu adam oradan görüyor. Biz buradan hala işte onu bunu tartışıyoruz. Taraftarı niye yok onu şey yapıyoruz. Aynı zamanda büyük ihtimalle öyle bir scout havuzları var ki yani çünkü sadece bir takım Göztepe değil hani.
1: Mesela Emerson var mesela Premier Lig'e gitti İpsviç'e. Yani
2: Toulouse'dan giden.
1: Toulouse'dan gitti ama öncesinden mesela Göztepe'den gitti. Göztepe herhalde bedavaya aldı adamı. Oradan 8 milyon sattı. Oradan da 35 milyona gitti yani. Yani
0: hani böyle
1: Romulo, çok farkındalar
2: Romulo
1: yani.
2: Romulo da çok iyi oynuyor. Romulo da Leipzig'de. Evet. Bir de Leipzig mesela güvenmese hiç almaz. Resmen yani Leipzig'in Romulo'yu alması şey oldu. Biz Göztepe'yi biraz izleyelim takip edelim. Hani Leipzig bile burayı takip ediyorsa.
0: Mesela çok farklı bir konuya da şey yapacağım. Bu işte mesela bizde vakıflar kanunu var. İşte vakıftan parayı çıkaramama. Vakıftan parayı çıkarmak istiyorsan biraz daha böyle aklama gibi. Hani böyle işte sen şu işi yap bu işi yap tarzı böyle biraz daha farklı şekilde oluyor. Ve bence kulüplerden işte başkan geliyor. Yani ana kulüpleri söylemiyorum ama ortalama kulüplerde bir başkan geliyor. Ve işte gelir gider belli oluyor. Sadece kulübün mesela seyahatlerini organize eden bir firma çok büyük paralar kazanabiliyor yüzde olarak. Çünkü büyük bütçeler bunlar.
2: Dernekler.
0: Dernek vakıf işleri bu şekilde ilerliyor. Ve oradan kulüplerden bir %15-20 kaçıyor. Yani yönetici ekibin işte sen o işi yap bu işi yap derken komisyon şeylerinden bir para kaçıyor. Ama mesela şu an Göztepe'den kaçırın bakalım parayı nasıl kaçıracaksın.
1: Hadi bakalım. Hadi bakalım.
0: Nasıl denetliyor yani seni?
1: Tam Gora'daki sahne gibi. Hadi bakalım. Adamın hadi falan. Hani adamın hayal edenler vardır. Ben de hareket edemiyorum.
0: Adamın her kuruşu değerli. Kaçır bakalım kaçırıyorsa. Kaçan %15-20'yi altyapıya harcasan zaten bambaşka bir noktaya geliyor. Ya da altyapı, staff, scouting hani bunlara yaptığın zaman.
1: Yani Rasmus Anker sana teşekkür ederim.
0: Sıkıntılı
1: ya.
0: Çözülmesi yani, gereken işler var.
1: Ben de bir Türk evladı olarak Rasmus Anker'sine çok teşekkür ederim. Güzel bir örnek izletiyor. Abi reklam eklememiz gerekiyor.
2: Tamam.
1: Özür dilerim böldüğüm için. Keyifli sohbeti. Yani gerçekten dinleyicilerden de özür diliyorum. Yani gitmek durumundayım. Hakikaten bekledik yani. Plan akışımıza göre biraz daha hatta sağ olsunlar hani biraz daha ileriye doğru bir şey yapmak durumundaydık ama kısa bir reklama gideceğiz. Biraz soluklanalım. Yani bu ekip de biraz soluklansın. Yaklaşık 3-4 dakika sonra gelelim olur mu?
0: Uygundur hocam.
1: Uygundur. Olur, güzel süper.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
10: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu, fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağları havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier League temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugochukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor. Temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugochukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugochukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Ugochukwu'nun en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi eklemesi olacak. Leslie Gökçukwu, Ren altyapısında yetişen, Chelsea'nin önemli bir yatırım yaptığı, Southampton'da yeniden süre kazanan ve Burnley'de gelişimini sürdüren genç bir ön libero. Peki sizce Gökçukwu Galatasaray orta sahasının ihtiyaç duyduğu bir profil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
9: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki çok değerli konuklarımız var. Hem Tuğberk Çakır hem de Berkay Çakır'a da bir kez daha teşekkür edelim. Bir son dakika gelişmesi gördüm. O yüzden de yayına böyle kendi kendime girme ihtiyacı hissettim. Çok eğleniyorduk. Sonuçta son dakika gelişmelerinde birazcık daha ciddiyetimizi korumamız her zaman gerekir. Musiala açıklaması geldi. Galatasaray'dan bir son dakika olarak bir altyazı geçiyor. Şu anda bir spor kanalı ve oyuncunun Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Ya, tabii ki birçok isim konuşuluyor. Birçok yalanlama da oluyor. Yalanlama üzerine o transfer de oluyor. Yani bu transfer süreçleri dinamik bir süreç olduğunda zaten hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Ben yalanlamalara da artık bilmiyorum, bir futbol sever olarak her şeyden önce yani spor yorumculuğunu vesaire bir kenara bıraktım. Bir futbol sever olarak artık yalanlamaları da çok ciddiye alamıyorum açıkçası. Çünkü bir kulübün bir şey yalanladıktan sonra, Ertuğrul Doğan iki kere Salah'ı yalanladı. Bugün dünyanın en ünlü futbol hesabı Salah'ın teknik olarak Trabzonspor'a geleceğine dair bir açıklama yayınladı. Yani o yüzden neyin ne olduğunu, yani yalanlamayı çok ciddiye alamadığımız bir dönemdeyiz. Bilmiyorum, yani Musiala da şık bir transfer olabilir Galatasaray'a. Yani biraz daha o 10 numarada hep işte biraz daha kanat orijinli adamları daha fazla seviyor Okan Hoca. Ben öyle anlıyorum en azından. İşte orada Mertens'i kullanması, zamanında işte Yunus Akgün'ü kullanması. Yani Musiala'yı da profil olarak fena bulmuyorum. Ve ben gayet de realistik olarak bakıyorum. Yani bazen şey diyor birçok dinleyicimiz, uçuyorsun kaçıyorsun Can, işte bize masal anlatma, bize hikaye anlatma falan filan diyorsunuz ama artık yani iş masal boyutunu geçti. Artık burada verilen paralar çığırından çıktı diyeyim. Yani birçok konuya gireceğiz ama hadi biraz da eğlenelim istiyorum. Sonuçta iki tane çok ciddi, yani çok sevdiğim bir konuk geldi. Sohbet edelim istiyorum ki Mehmet Bey de acayip bir mesaj yazmış şimdi. Ya sorumu unuttum ya.
0: Açtım. Ben de travma yarattın Can. Geçen yayın bir konuşuyorum. 5 dakika konuştum, anlattım. Sonra çok sağ olsun bir dinleyen şey yazdı. İşte Berkay'ın sesi çok uzaktan geliyor Can. İşte sesle bir problem var. Abi mikrofonu açmayı unutmuşum ya. Boşa 5 dakika beni. O ya, kadar bağlamdan uzaklaştık ki. Yani ne anlatıyor acaba?
1: Sessizlik. Gizem yarattık. Aa, bak mesela dinleyiciyi belki de öyle çektik. Ya şaka bir yana şey. Göztepe yeni kaleci almış bu arada. Gugeashvili mi? Gugeashvili diye bana Mehmet Bey şey yazmış.
0: Bulmuşlardır
1: demiş, yani. Yeni kalecinin ismini doğru telaffuz edebilecek misiniz acaba, merak ettim demiş. Mehmet Bey, bu arada siz bana iddia kaybettiniz. Onu da size hani konu açıkken söyleyeyim. Hani bu kadar sohbet ediyoruz. Güzel, her şey çok hoş. Ama İspanya-Fransa konusunda biz turnuva başında iddiaya girmiştik. Kasım ayında geldiğinizi biliyorum İstanbul'a. Siz de İzmir'den bir dinleyenimsiniz ama. Kasım ayında geldiğiniz zaman iddiayı kaybettiğinizi size hatırlatmak isterim. Onu da bir altını çizeyim Mehmet Bey. Evet, ben de o zaman şöyle bir
0: sana şunu söylemek istiyorum Can'cığım. Sen burada tamam bireysel olarak bir Can Genç markası var ama her şeyden önce bir kurumu temsil ediyorsun. Tabii. O yüzden kaybedilen iddia sana karşı değil, kuruma karşı kaybedilmiştir. Tabii. O yüzden biz de dahiliz diye düşünüyorum.
1: Mehmet Bey vallahi yani yapacak bir şey yok. Ben de zamanında, hatta hala da iddiacıyım bu arada, onu da söyleyeyim. İspanya Liga yazarlığı yapıyorum ve aynı zamanda Fanatik gazetesinden takip edebilirsiniz. Evet, o zaman enteresan bir gündem maddesiyle devam edelim. Yani şimdi de o kadar uçuk kaçık isimler konuşuluyor ki biraz daha uçalım kaçalım. Cristiano Ronaldo bu ülkeye gelecek mi abi? Yani bir şekilde bu dönemden bahsetmiyorum ama Cristiano Ronaldo Türkiye'ye herhangi bir dilimde gelebilir mi?
0: Daha gelmeyecek gelme. Gibi. Daha çünkü farklı yatırımlar var. Evini yaptırdı.
1: Çok iyi para.
2: Abi acayip bir para kazanmış Suudi Arabistan. Evet. Böyle 700-800 milyon dolar.
0: 900
2: öyle
0: gördüm
2: mi?
0: Evet, 900.
2: Herkes arttırıyor herhalde bir şekilde. Yani acayip bir para kazanmış.
0: Ya zaten sen burada oturuyorsun işte bir cumartesi günü, işte mesainden, işte mesain yok. Şu an boştasın. Bir ek değer yaratmıyorsun. Adam durduğu yerden dakika başı para kazanıyor abi.
2: Ama şu an o da ek değer yaratmıyor. Ya ligleri tatilde.
0: Zamanında çok yaratırsan hep bazen şey yaratmana gerek kalmıyor. Ek iş olarak
1: Newcastle'da da yapar. Bak Suudi Arabistan Newcastle bağlantısında arada Premier Lig yapacak.
2: Oynar. Premier Lig'de oynar. Yani 25 dakika, 30 dakika.
1: Ya hala oynar değil mi ya?
2: Oynar ama 90 dakika. Abi Premier Lig gelmeden şeyi izliyorum. Chelsea Tottenham maçı vardı. Hmm. Hazırlık maçı.
0: Gördün mü 90. dakikada? Kalecinin yaptığı hatayı.
2: Yok onu görmedim. Hazırlık maçı temposu şey gibi. Yani bizim işte Süper Lig temposuna yakın. Ya şey gibi. Yani acayip bir atletizm var. Yani bu hazırlık maçında böyle oynuyorlar. Bir tane Yuri Tielemans'ın kafasından yani kamerasından bir şey çekilmiş işte Premier Lig maçından mı ne? Abi adam kafayı çevirdiği anda biri geliyor. Demiyor yani ya. Saniyesinde tamamen atletizm üstüne kurulu.
0: Biraz sıkıcı çünkü sıkıcı. 11 kişi aynı anda savunmaya dönüyorlar. 11 kişi aynı anda hücuma çıkıyorlar. O bu set zaten dönene kadar hani savunmada hücuma geçene kadar da yavaş paslaşılıyor. Ama böyle hani yavaş
2: yavaş. Ben Can Genç'e bir sorum var.
1: Lütfen hocam.
2: Dün şeyi
1: izledim. Çok özlemişim ben soru sorulmasını.
2: Önüme bir tane. Önüme
0: kimse
2: bir
0: bana
2: tane.
0: Bir şey sormuyor abi.
1: Bir kere soruldu ona girmiyorum. Evet. Lütfen devam et.
2: Önüme bir tane maç özeti geldi. Bence sen hatırlıyorsundur o maçı. Hazır Bursa'dan da bahsettik. Fenerbahçe Bursa Spor 3-2 biten maç.
1: Ömer Erdoğan son gol. Son golü Ömer Erdoğan hatırlarım.
2: Soldan Volkan'ın bacak arasından bıraktığı gol. O maçın ilk golünde Alex'in attığı bir ilk gol var. Alex'in klasik golü ceza yayının hemen önünde.
1: Evet.
2: Sola bırakıyor. Şu anki modern futbolda yani o pozisyon gözünün önüne geldi mi?
1: Geldi.
2: Modern futbolda öyle bir pozisyon bulunma şansın var mı şu anki futbolda?
0: Şut çektirmiyorlar o
1: yani. Yok. Önün mümkün değil. Öyle bir alan yok çünkü.
0: Ya bu arada mesela
2: o şutu doğru, çekecek güzel, oyuncu çok da çok az. Bak o şutu
0: ya bence şu an o şutu bulunca kesin gol oluyor. Hani Premier Lig özelinde söylüyorum. O yayın oradan bir kaleyi gördüğü zaman, vurduğu zaman %75 gol oluyor. Ama
2: öyle
0: göremiyorsun.
2: Açıklık olmuyor.
0: Göremiyorsun hiç. Evet. Yani ya yani kaleci şey kızıyor. Niye vurduruyorsunuz? Hani asıl konu o yani orada.
2: Tabii yani ama bu kadar atletizme de gerek yok abi.
1: Evet biraz abi ya. İki teknik adam estetik, izleyelim ya. Aynen. Fabrizio Miccoli izleyelim. Hafif göbekli topçu görmek istiyorum
2: vallahi
1: ben de.
2: Vallahi ben de istiyorum.
1: Vallahi istiyorum. Palermo işte o pembe formayla Fabrizio Miccoli kısa bodur şöyle hafif böyle göbeği öne çıkan acayip topçuydu ya.
0: Bence şey çok artacak ya. Artık böyle halı saha hani daha amatör futbolun izlenilebilirliğine çok fazla yatırım yapılıyor.
1: Gerçekten mi? Var mı
0: yani,
1: öyle bir yatırım?
0: Atıyorum, yani şu anda bence yeni başlıyor. Yani konu oraya doğru gidecek. Çünkü işte turnuvalar düzenleniyor. Özel turnuvalar işte veteran futbolcular falan. Bence bu futbolun geldiği noktada daha amatör işlerin çok büyük yatırıma karşılık verebileceğini düşünüyorum. Yani şu anda
1: tutkanıyor abi insan abi sonuçta bu oyundan yani.
0: Süper amatör ligi maçına gitmek çoğu maça gitmekten çok daha keyifli.
2: Tabii acayip yani. Keyifli oluyor. Bir kere yani taraftarla beraber gidelim.
1: Evet. Olur.
0: Yani, yapalım bunu. Süper bir video çekelim.
1: Olur. Bir de vlog. Evet. Değil mi? Hani bir tane de daha birazcık daha böyle ağzımızı yaya vlog falan da diyelim. Çekelim bir video da çekelim abi. Keyifli olur ya.
0: Ya yapalım bu işte.
2: Ama bal değil. Bal da biraz daha artık daha profesyonel para harcanıyor.
0: Statlar büyüyor biraz daha.
2: Süper amatör harika.
0: Evet. Süper böyle, amatör birinci.
1: Ama hakemler çok zorlanıyor orada diye duyuyorum.
0: Çok aşağı bir lig seviyesi.
1: Ya hakemler orada tabii ki çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar diye duyuyorum. Birazcık ödemeler konusunda ve hani gerçekten maliyetler konusunda sıkıntılar yaşıyorlar.
0: Güvenlik endişeleri de
1: gerçekten yardım ve güvenlik endişeleri aynen öyle. Yani o güvenlik endişesinin önüne geçildiği anda ben çok tamamım bu işe. Yani her zaman ama bence en önemli şey bilmiyorum çok da bilen bir insan olmayaraktan konuşayım. Dışarıdan bir göz olarak ciddileştirdim konuyu bu arada özür dilerim ama yani şey yani ister istemez sonuçta herkes mesleğini yapmaya çalışıyor ve yani oradaki hakemlerin de güvenliği çok çok önemli bence. Ya, bunu bir kere daha duyurmak
0: istiyorum. Şöyle
1: yani.
0: Tribünler var. Şimdi direkt takım ismi vermeyeceğim.
1: Vermeyelim.
0: Ya, adam taç atıyor. Sen de tribündesin. Yani kutu gibi stat zaten. Zaten elini uzatsan adamın ensesinde. Hani yani ben çok görüyorum hani adama şey oluyor zul oluyor o taça gitmek istemiyor yani hani orada.
2: Kendini göre biz hatırlıyoruz Berkay belki hatırlar bir süper amatör maçından. Yardımcı hakemi rahatsız etmeye kendine görev edinmiş bir taraftar da
1: evet
2: var.
1: Abi.
0: Yani hakemle birlikte koşuyor.
2: Ensesinde
0: sürekli.
2: Evet, hakemi yani 90 dakika hakemi
1: rahatsız ediyor. Gülüyoruz da çok yani ağlanacak duruma gülüyoruz ama neyse.
0: Yani. Yani. Bunun komik da senin yani. Renk yani.
1: Evet, bunlar da renk ya bu arada. Bir katılıyorum ama yani çok zor meslek bu arada. Yani ben gerçekten sezon öncesinde şöyle biraz bir hakemleri bir korumak istedim. Kendi adıma yani.
0: Şöyle bir durum var. Şimdi hakemlik kaçla kaç yaş arasında yapılıyor? Hani çünkü mesela bir futbolcu atıyorum 20 yaşında çok yetenekliyse kendinde çok üst seviyelerde yer bulabiliyor. Ama siz bir hakem olarak büyük ihtimalle 20 yaş ile 45 yaşı arasında birbirinden çok farklı olmayan düzeyde bir yönetim şeyi yapıyorsunuz. Ve kendini göstermek için en alttan başlaman lazım. Evet, ciddi zorlanırlar yani.
1: Bak şey demiş bir dinleyicimiz, bizi genç bulmuş. Çok güzel. Zaten ben o kötü espri yapmayacağım, devam edelim.
0: Soyadını mı söyleyecektin?
1: Soyadım söyleyecektim
0: de. Söylesene.
2: Beni genç bulması teşekkür ediyorum. Ayrıca mutlu oldum.
1: Baba var ya aramızda. Bak demiş ki Sabri Reis'i görmemiş kadar genç değilsiniz değil mi demiş falan.
2: Yok.
1: Hocam yani. Sabri Sarıoğlu'yla büyüdük. Evet. Yani yeşerdik.
2: Sabri oynarken benim kombine biletim vardı. Yani o.
0: Yani 20'li yaşlarda değiliz diyebiliriz.
1: Bak Sabri Reis, göbekli topçu istiyoruz diye bir cümle kurdum. Aykut Bey'den doğrudan bir Sabri Sarıoğlu'nun bir tam son dilimlerinden bir kare göndermiş. Ya, o şey değil hani, bizim aradığımız hani futbolcu özelliği biraz hani...

0: olarak
1: tipi göz önüme geldi.
2: Değil mi? Geldi değil mi?
0: Teknik olarak şunu söyleyeyim, ben hani aynı boydayken toplamda bir 30 kilo fark yaşadım hayatım. Yani 80 kilo ile 110 kilo arasında gidip geldim.
2: Boylu boylu azıcık, bu arada. Çakır kardeşler boylu, evet.
0: Azıcık bir kilo yere çok sağlam bastırıyor ve şut sertliğini aşırı şey değiştiriyor. Yani 80 kilodayken vurabildiğim topla 95 civarıyken arasında bayağı fark var.
2: Bak Volkan Demirel şey demişti. Çok çok enteresan bir açıklamaydı. O dönem için bence bu dediğine çok benziyor. İşte benim her zaman bir 10 kilo daha zayıf olmamı hep öneriyorlardı. Ben kilo verebiliyordum. Verdiğim dilimde istediğim gibi uçamıyordum diyor. İşte benim ideal kilom sallıyorum 100'dü diyor adam. Anladın mı? Ben 100 kilo olmam gerekiyor ki istediğim gibi uçabiliyordum. Yani kalecide bile bu fark ediyorken tabii. Oyuncu da ne kadar fark eder
0: tabii,
2: yani.
0: Tabii tabii.
1: Fark ediyordur.
0: Demiş ki alan kapatıyor abi. %20 daha çok alan kapatıyor. Evet. Yani
2: bak demiş ki Mehmet Bey. Evet can kaybettim. Yemekler benden demiş. Gülmüş tabii ki. Ama demiş Çakır kardeşler siz çıkın. Bakayım aradan.
0: Baş başa bir yemek mi oldu?
2: Baş başa. Mum ışığındayız. Mum ışığındayız.
1: Yani dinleyenlerimiz ne derse o bizim için. Tabii. O zaman çıkarız adamı.
2: Yok canım her zaman gelin manyak. Öyle bir şey yok.
0: Yok öyle olmaz. Ya hala pazarlık yapsam ben bunu uzun uzun. Ya arada... %20'sini ödedim.
2: %20'si benden. Tamam baş işler ben.
0: biz de bir kahve ısmarlayalım.
2: Çalışır. Abi yani şöyle bakıyorum. Abi yani gerçekten hani şu arada bile böyle 2 dakika pide konuştuk ya.
0: Ama bak sen sabahtan beri yayındasın. Acıktın, ben farkındayım, o yüzden konuyu oraya getirmemeye çalışıyorum.
2: Ya çok acıktım abi. Ne yapayım ama ya. Tamam biraz daha gidelim.
0: Yani ben. Şeyden büyük ihtimalle adresi bulabilirler. Yemek siparişlerini yollayabiliriz.
2: Abi o yapıldı daha önce. Onu sakın söylemeyelim. Çünkü o yapıldı. Şimdi yayındayken bir anda aşağı güvenliğe inmemiz çok zor oluyor. Bir de mahcup oluyoruz. Yani onu yapmayalım.
0: 5-6-10 gelen yemeği falan yani ne yapalım abi.
2: Tabii yani onu yapmayalım ama.
0: Bir de ödemeli falan yollarlarsa mahvoluruz ya.
1: Son 15 dakikaya doğru böyle yemek alacağım ki çıkınca hani gidip yiyebileceğim.
2: Çok kısa bir dinleyicimiz beni trollüyor zannetmiştim bir yayında. Hani bir yayın deneyimi biraz komik olsun. Dinleyicilerimiz de keyif alırlar. Abi yani yayında çok acıktık. Belli ettik falan böyle sohbet ediyoruz. Bir anda bir yayına kavurma kaşarlı geldi. Bak çok güzel, bir de tam tost ekmeğinde böyle çok güzel kızartmışlar falan. Ben trollüyor zannettim, işte kavurma kaşarlı göndertiyorum falan filan. Hadi eğleniyor adamla bizle falan diye zannediyorum. Abi gerçekten gelmiş. Allah'tan hani orada Berk Sayar'a da buradan sevgilerimizi iletelim. Berk bir anda indi. Aldı tostu, çünkü yayındayım. Çıkamıyorum yani, buradayım. Geldi abi tost dedi. Nasıl yani dedim falan. Adam beni trollüyor zannediyorum. Hani orada eğleniyor herif benimle zannediyorum. Meğer harbi adam tostu getirmiş. Bir anda çıktı Berk, getirdi tostu. Ya o arada da bir tane ufak araya bir dolgu attık. Bir 2-3 dakikada çok çok açtım abi. Ne yapayım arada da bir şey yedim. Ama yani hakikaten böyle şeyler olabiliyor. Hani bunu tabii ki yaşamamız güzel bir anıydı. Ama anı olarak
0: tek de kalsın.
2: Aynen öyle. Bunu yinelemeyelim. Ya bu arada mesajları Berkay'la Tuğberk görmüyor ama çok çok komik, çok güzel bir mesaj var abi. Balkonsuz ev göbeksiz Icardi olmaz demiş. Ne dersin?
1: Katılıyorum. Bak Icardi abi 99 numara Icardi. Hafif göbekli.
2: İlisi 99 muydu?
0: Tabii. İlk seneydi.
1: Tabii. Müthiş.
0: O kadar da göbekli değildi ya ilk sene.
1: Bence yine de vardı şey. Ya bu çok ya o kadar fit değildi yine de.
0: Hiçbir zaman değildi zaten kariyerde.
1: Yani. Fit olmasa gerek yok ki. Şey gibi işte Mario Jardel geldi abi. Mario Jardel böyle baksan hani futbolcuya benzemiyordu. Ama doğru zamanda doğru yerde böyle gözünü açıp kapayana kadar 20 gol atıyordu.
2: Abi acayip öyleydi. Ya kutunun içinde herifler çok acayip ya. Bazı adamda da var o aynı şey değil. İstediğin kadar şut çalış. O birazcık yok. Sezgisel bir şey ya.
1: O Allah vergisi bir şey. Yani Messi'ninkine nasıl öyle diyoruz?
0: İyi futbol bilgisi ya. Pozisyon.
2: O da olabilir.
0: İyi
2: o da olabilir. Futbol IQ'sunu yüksek olması. Ya
0: bir de şöyle. Şimdi oyuncular şimdi birazcık hafif kilolandığı zaman tabii ki koşu mesafesi düşüyor. O zaman ne oluyor? Nabızları çok yükselmiyor. Hani az tabii. Koşarsan nabzın yükselmez.
1: Efor düşerse akıllı karar verirsin.
0: Bu sefer beyindeki oksijenli solunum çok daha fazla olduğu için hani nabzı daha düşükken çok daha akıllı olabiliyorsun. O yüzden oyuncular onu biliyor. Yani kendini nabzını arttırdığı zaman benim asıl
2: verimi
0: verebileceğim. Alameti farikam bu değil. Hani benim asıl olayım aklımla orada pozisyoningim. Onu başarıyorlar.
2: Dünyanın en yetenekli adamı 39 yaşında nabzını düşük tutarak takımını Dünya Kupası finali oynattı. Yani aslında örnek çok doğru. Messi yani. Evet.
0: Barcelona'da da maçları var 6-7 kilometre koştu.
2: Tabii hani canım. Dünya Kupası'nın tüm oyuncularının 90 dakikaya vurulduğu vakitte en az koşan oyuncusuymuş.
1: Kalecilerden sonra evet.

0: Nereden sonra tabii.
1: Çünkü geri geliyor kaleciler 5 kilometre falan.
0: Evet, oluyor yani. 5'i çıkamam mı?
2: Yani 100, bence ya. 120 nasıl diyeyim? Doğru. 120 dakika oynanırsa maç bence kaleciler çıkıyordur 5
0: olabilir
2: süre. Geçmiş yani kaleci bir maçta geçmiş olabilir Messi belki tek bir maçta.
0: Olabilir bu arada, bu hakikaten ilginç bir istatistik olabilir. Kaleci çünkü bence şeyler daha fazla koşuyor bu arada. Kalesine top gelmeyen kaleci soğumamak adına belki hani orta sahaya geliyor geri şeyden gidiyor falan de, ya belki daha fazla koşuyor.
1: Öne çıkıyor.
0: Topa işte, sahip olan takım kalecisi daha fazla koşar herhalde. Evet.
1: Yani daha çok adımlıyor. Yani bunların tabii sprint oranları falan bambaşka işler.
0: İşte bak sayılara da giriyoruz. Biraz da bilgi. Hep gülmek olmaz öyle. Vallahi şöyle konulara bakıyorum. Bir bakayım. 10 numara bak. Yine Galatasaray'da 10 numara. Hadi birini getirelim Galatasaray'a 10 numara. Yani şöyle biraz hayal edelim, anladın mı? Hani hep belli isimlerle gidiyoruz. Biraz hayal edersek Galatasaray'a şöyle 10 numara kim yakışır ya? Çünkü sonuçta artık herhangi bir şey yok yani. Herkesi getirebiliyoruz. Anladığım kadarıyla. Evet, yani herkes gelebiliyor. Yani. Dünya futbolu en iyi 10 numaraları konuşabiliyoruz. Yani Galatasaray'ın şu anda mevcut konjonktüründe ilk 11'ini kafanızda dizin. En iyi 10 numara kim olur?
1: Ya ben Enciso'ya bayağı yüksektim aslında. Yani hala bence alınabilecek en iyi oyunculardan bir tanesi.
2: Okan Hoca'nın pres oyununa en uygun o da. Ne bileyim. O da ya ben 10 numara deyince böyle çok ince bilekli bir şeyler, böyle işte James Rodriguez belki şu anda hani en son kalan. Ay 10 numara kalmadı ki. Mesela işte Alex dedik, şey dedik. Öyle 10 numarayı kimse oynatmıyor. Hücum katkısı çok yüksek, teknik efor vermeyen 10 numara
1: Okan
2: şu an yok.
1: Okan Hoca hiç istemiyor zaten.
2: O hiç istemiyor. Okan Hoca çok enteresan atletik bir takım kurdu. Yani hep onu istiyordu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu arada yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene en çok koşan 5 takımdan biri diye hatırlıyorum. Bodo Glimt mi ne daha fazla koşmuş hatta. Türkiye'den bir takım bunu yapması çok güzel ama şeyimiz gitti. Hani o estetik futbol ne bileyim.
1: Bir böyle... Snyder'imiz yok abi.
2: Tabii evet bir Snyder
1: yani ben
2: yok.
1: Ben sahada böyle tak diye bir anda hiç böyle adımlamadan kalçadan çıkartan bir... Şut.
0: Yani bak Simao da kalçadan çok iyi vuruyor.
2: Evet. Ya. Hugo Almeida da
1: aklıma direkt geldi. Evet. Hugo Almeida. Benim ya. De futbol tarzıma çok uyuyor. Pivot, santrifor, sol ayaklı.
2: Talisca şu an yapabiliyor onu. Talisca yapıyor.
0: Abi ama o bence yani bu kelime çok fazla aşina olunmayan bir kelime olduğu için bir anomali. Yani vücut olarak
1: yani çok var ama şu anda.
0: Evet yani NBA'de de var mesela değişik anomaliler yani. Var yani ya da Haaland'da bir anomali yani.
1: Şey de öyle Rashford'lar yani.
2: Ama o teknik yani Talisca 10 numarada aslında çok iyi bir oyuncu bence. Evet. Hücum oynayan bir takımın 10 numarası.
1: Talisca'ya hala penaltı kullandırılması konusunda ne düşünüyorsunuz?
2: Abi çok enteresan.
0: Ya bence de çok garip ya. Ya bu kadar kaçırma. Bu kadar şey.
2: Yani Galatasaray maçına kaçırdıktan sonra hani penaltı noktasının içine oyun durduğu anda girmemesi lazım.
1: Yani penaltı atılırken kendisi aslında dursun evet. denilebilir.
0: Ama belki. O da bence birazcık şey. İyi bir şey. Kötü bir şey değil. O özgüvenden yani. Dolayı baba hani yine beyaz noktaya o geliyor. Yani.
2: Kerem falan çok iyi atıyor. Ama
0: bir Kerem iyi atıyor. Kerem iyi atıyor bu arada. Yani
2: işte Muriç atar muhtemelen. Vedat Muriç.
0: Bak Muriç olabilir ha. Fener'de atabilir.
1: Yani bir tane daha kritik maçta kaçırmasını kaldırabilecek mi Talisca yani?
0: Tabii canım. Kaç tane? 3 tane kaçırdı galiba geçen sene.
2: Ener Valencia.
1: Göztepe maçın. O bu sene.
0: Göztepe geçen sene. İşte şeydeydim hatta. Yıllık izindeydim o dönemde de hatırlıyorum. Telefon ekranından izlemiştim müsabakayı.
1: 90. dakikada.
2: Ben de bir düğündeydim. Çok sevinmiştim. Şimdi hatırlıyorum telefondan izlediğimi. Yani valla çok enteresan hala kullandırılması. Ama Muriç kullanır muhtemelen.
1: Size bir soru soracağım.
0: Lütfen.
1: Bu saçma soruyu sormamın vakti
0: lütfen, geldi. Lütfen tabii canım.
1: Zaten. Ya bu arada planlı değil yine de.
0: O vakitlere
1: ama aklıma geldi.
0: O vakitlere geliyoruz.
2: Rahat olabilirsin.
1: Takımında Talisca penaltıcı. Tamam. Ve sadece Talisca penaltıları kullanacak. Her haftada bir tane penaltı kullanacak. Ama
0: tamam, 34 tane potansiyeli var.
1: 34 potansiyelli penaltı. 34 tane penaltı kullanacak her hafta.
0: Tamam.
1: Sana diyorum ki. Hı-hı. Ligin birinci haftasında. Sana 17 milyon, 20 milyon dolar veriyorum.
0: Tamam.
1: Ya da Talisca penaltıyı kaçırana kadar her gün 1,5 milyon, her hafta 1,5 milyon dolar veriyorum. Ya da 1 milyon. Ya burada matematik hesabını yapmayın.
0: Matematik hesabını yaptığın zaman zaten hani eğer tek tek gittiğin zaman çok fazla kazanıyorsun.
1: Şu anda şey yapamıyorum. Hani
0: anladım.
1: Sayıları
0: ben yaptım.
1: Yani bir orta bir yere koyuyorum.
0: Şöyle oluyor. 1,5 çarpı 30'dan 45 çıkıyor ortaya. Yani 45'e 20 aslında denklem. Yani 45'i toplamak aslında, mı 20'yi pakette almak.
1: Ama şöyle bir durum var. Aslında normalde
2: 10 hafta üst üste atamaz.
1: %85 falandır Talisca'nın penaltı gole çevirme oranı aşağı yukarı %80-85 gibi bir şeydir genel olarak.
0: Kaçırdığına kadar mesela toplayabiliyor muyum? Arada mesela 3-4-5-5-8-8 gidiyor.
1: Kaçırana kadar almaya devam ediyorsun ama kaçırdığı zaman konu bitiyor.
2: Nasıl,
1: İlk haftada para kaçırabilir.
2: Ha, elimdeki ha. Elimdeki
0: ya bu arada anladım. Tabii ki yani yani herhangi bir mesela yani biri alıp kaçarım gibi hissediyorum direkt hani. Ama hani sorumuz bu değil. Kemiksiz 20'ye çok okeyim.
2: Tabii tabii. Hiç
1: demek gerek ki yok. O kadar güvenmiyorsun.
0: Tabii canım.
2: Tabii abi yani. Bak 10 hafta üst üste atamaz. 10 hafta üst üste atamaz.
0: Peki dünyanın en iyi penaltısı kim sizi?
2: Ronaldo.
1: Harry Kane galiba.
2: Cristiano Ronaldo.
0: Harry Kane
1: var.
0: Eski de olabilir bu arada düşünelim. Hmm. Var mı öyle bir Harry ekstra Kane, bir?
1: Ya var Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı.
0: Çalhanoğlu evet.
2: Harry Kane, Hakan Çalhanoğlu çok iyi.
1: Harry Kane kaçırdı. 35 gibi bir şeydi bir ara öyle.
2: Hırvatistan maçında kaçırdı
0: tekrar. Zlatan nasıldı? İyi miydi size göre?
2: O kadar yaptığında öyle bir şey kalmamış. Yani evet, çok penaltı. Bence Cristiano Ronaldo çok iyi.
0: Ronaldo
1: Balotelli iyi atardı.
0: Balotelli çok bir de vurdum duymaz adam atması lazım. Çok rahat atıyor adam.
2: Yani evet kafası kırık onun da.
1: O da İbrahimovic'den oraya geldim. O takımda kim atıyordu acaba penaltıları diye.
0: Balotelli ya. Balotelli olabilir. Peki en güveneceğiniz yani mesela atın bu soruyu Berkay'ın sorduğu soruyu birazcık daha en güveneceğiz penaltıcı. Mesela sana
2: Ronaldo'ya
0: mı gidersin? Tabii, 45'i tabii. Toplamaya mı gidersin?
2: Tabii.
1: Ben size başka bir pencere açayım yine.
2: Ben Ronaldo'nun kaçırdığı penaltı hatırlamıyorum. Önemli maçta. Mesela bak Messi çok kaçırırdı.
0: Bak Hami demiş bir dinleyicimiz. Hmm, yani evet. Hami tabii ben izlemedim son, yani o yüzden.
2: Ben hatırlıyorum.
0: Ben de çok az hatırlıyorum. Son yıllarını da izlemedim yani.
2: Hami de olur.
0: Abi çünkü herif yani zaten dünyanın en sert şut çeken adamıydı.
2: Alex de iyi penaltıcı sanırım.
0: Alex de çok iyi penaltıcı.
2: Değil mi Alex de iç ağlara vururdu.
1: Aslında bence futbolda.
0: İç ağlar zaten abi işin rengi o yani.
1: Futbolda çok fazla değinilmeyen bir şeyden bahsedeceğiz.
0: Lütfen hoca.
1: Kaleciler atıyorum sen kaleci olmaya 10 yaşında altyapıda başladığın zaman her antrenmandan önce o ceza sahası içerisinde birbirlerini ısındırırlar ve o ceza sahası alanı onların evi gibidir. Yani kas hafızasıysa bu penaltı işi aslında en iyi kaleciler atar. Çünkü orada mesela hani tamam eski tip kaleciler atıyorum abi,
2: Volkan Demirel'in Başakşehir'e
1: attığı penaltı vardı ya, o bambaşka bir şeydi ya.
0: O hikayeyi konuşuruz o
1: ama
0: çok
1: hani şu anki kalecileri düşündüğümüz zaman eğer biraz daha hani ayağı iyi kalecileri konuşalım en iyi penaltıcı onlardır aslında çünkü çok rahat topu istedikleri yere kas hafızasıyla koyabilirler.
2: Ben bunu düşündüm Almanya Paraguay maçında Jonathan Tah 6. penaltıyı attı. Hatta evet, adam hatırlıyorum. Bulamadılar. Dedim ki 6'yı Neuer atsın. Hani ya,
1: atmalı bence.
2: Neuer atmalıydı. Gitti ya,
1: Akan oyunda kaçırdığın zaman kaleye koşmak sıkıntı olabilir ama.
2: Ama her kaleci değil.
0: Yani Rogerio Senni, Ivan Kov gibi ekstralar ya var ama hani
2: Ederson kullanır.
0: Ederson bence de kullanır abi.
1: Ben mesela takımımda atıyorum City'deyken düşündüğümüz zaman Sterling'e kullandıracağımı Ederson'u kullandırmayı kesin çok daha canım. Mantıklı.
0: Ederson penaltı golünü hatırlıyorum bu arada.
2: Ederson bu sene oynayacak mı? Fenerbahçe'de kalacak mı?
0: Valla bence kalacak gibi duruyor şu anda ama herhangi bir ben bir Fenerbahçe'nin bu kadar büyük rakamlarda bu kadar fazla yabancı oyuncusu olduğu için herhangi bir takımın cidden bir talep olduğu bir durumda bilmiyorum ben bir şey olarak.
1: Ederson çok penaltı kurtarabiliyor
0: hani bir bilgi
1: mu?
0: Olarak
2: kurtarıyor.
0: Kurtarıyor fena değil o konuda ama gerçekten Eder'i gelirse bence herkesi gönderebilirler
2: ama
0: gibi.
2: Ama Eder'i de Arabistan'dan gelir.
0: İşte tabii canım. Yani zaten gelemez başka
2: biri. Başka biri veremez onu.
0: Bak bakıyorum. Sevgili Tuğberk ve Berkay kardeşim. Seslenmeyin, uyandırmayın. İnsanları bırakın Talişka kullansın penaltıları. Bak bir de şey yazmış.
1: Ya sanki Talişka'da da öyle bir durum var ki ben ona kullanma dediğim çok... şeye girmeyecek.
0: Bir de Alex de Souza yorumu gelmiş şimdi. Hani öyle siz diyorsunuz Ronaldo
1: geçirmek zor gibi hissediyorum.
0: Yani Alex de Souza bir başkadır demiş. Hatta çok güzel yapay zekayı kullanmış dinleyicimiz bize mesajı gönderirken. Çok değerli bir dinleyicimiz Haşmet Bey yazmış. Haşmet Bey'in mesajı şu şekilde. Dünyanın en iyi penaltıcılarındandır Alex de Souza. Süper Lig kariyerinde 9 senede bir penaltı mı ne kaçırdı demiş. Hatta İstatistik yollamış. Kullandığı penaltı sayısı 53. Gol olan 47. Kaçırdığı 6. Başarı oranı %88. İstatistiği Cristiano Ronaldo'dan daha iyi demiş Haşmet Bey.
2: Ben de bir istatistik vereyim. Lütfen. Alex de Souza'nın kullanmadığı bir penaltı da Fenerbahçe'ye şampiyonluğa mal olmuştu. Ankara Spor deplasmanında Kejman'a bıraktığı penaltı hatırlar mısın?
0: Hatırlamaz mıyım?
2: Nasıl hatırlamayayım abi? O penaltının Kejman'a attırılması çok enteresan.
0: Bu arada
1: Alex yapardı o işleri. Arada bir kaçardı böyle bir o işlerden.
2: Yo yani o kadar.
0: Ya iki Galatasaraylı şu anda.
2: Yok ben vallahi objektif söylüyorum. Alex yani bence çok sorumluluktan kaçan bir oyuncu değildi. hani koşması etmesi fiziksel olarak kaçabilir ama yani topun başına geçmekten çekinmez de Alex.
0: Tabii canım. Şey bu arada Cem Ömer Albayrak isimli bir dinleyicimiz de bizlere sevgilerini ve selamlarını iletmiş. Kendisine de buradan
1: bir herhangi bir yorumu var mı? Yoksa sadece gönderelim. Selam olarak mı?
0: Yorumları da var da ben onu
1: uygun mu kaç?
0: Birazdan yorumlarını ekleyeceğim tabii ki yayınımızın belli bir bölümünde. Tabii ki kendisine çok sevdiğimizi zaman zaman da tabii ki Fenerbahçe yayınlarında özellikle en tans onun yüksek olduğu anlarda kendisiyle beraber
1: yürüyen,
0: sohbet
1: yürüyen
0: etmekten.
1: Fenerbahçe olarak bağlanıyor mu?
0: Tabii, tabii. Yani ama onun mesela atıyorum devre arasında oradaki tutkuyu almamız gerekiyor.
1: Yenemeyeceğiz abi bu maçı diye.
0: Mesela abi işte onu versin işte. Yenemeyeceğiz abi.
1: Gol yeriz 90'da kesin.
2: Yani en çok maç çeviren takımdır Fenerbahçe. Belki son 4 senedir sürekli hani geriye değil düşüp ya, maç çeviren.
0: Çok comeback var.
2: Evet.
0: Aşırı. Hadi bir ara verelim ya. Çok kısa bir
1: İsmail Kartal zamanında da vardı.
0: Peki devam.
1: İsmail Kartal zamanında da çok öyle maçlar vardı sonradan çevirdi. Mesela bir Başakşehir maçı hatırlıyorum.
0: Ya Jesus da çok yoktu. İsmail Kartal da vardı. Mourinho da çok vardı. Tedesco da çok vardı.
2: Ya Fenerbahçe'de bu şey oldu. Ya iyi bir mental nasıl diyeyim güç yakalandı. Geriye dönüşlerde sorun yok ama tam tersi öne geçtiği maçlarda skoru koruyamamaya döndü olay. Yani büyük takım refleksini o yüzden biraz kaybetmeye başlamıştı. Fenerbahçe geriye düşünce sorun yoktu.
0: Abi Gornik maçlarını izlediniz mi bu arada Fenerbahçe'de?
2: İzledim.
0: Yani ben, ne diyorsunuz yani genel? Şey, çok yani kötü mü yani?
2: Hiç önemli değil. Yani
0: hiç önemli değil diyorsun. Ha,
2: okay. Şey, yani maçın nasıl oynandığının hiç önemi yok.
1: Geçme işi var. Maçlar,
2: turu geçen abi.
0: Turu geçen yani. Geçti o zaman Fener. Yani taraftar şey mi demeli? Yani bu aslında enteresan bir konu çünkü yani sonuçta çok kötü oynanan bir oyun var. Skoru aldığı için tolere edilebilir demeliyiz.
1: Gornik gibi bir takımla Fenerbahçe bir daha oynamayacak. Yani ligde daha iyi takımlarla daha kötü takımlar olarak söylemiyorum. O modelde bir takımla oynamayacak.
2: Fiziksel olarak iyilerdi bence.
1: Evet, yani Türkiye'de böyle bir ona benzer bir oyun oynayan bir takım
2: yani,
1: yok yani.
2: Kulüp yani nasıl diyeyim Gornik'te böyle çok iyi bir oyuncu yok ama şimdi sen Temmuz ayında bu takımla oynuyorsan yeneceksin abi. Hiç futboluna bakmayacaksın. Ve bence şey oradaki en güzel Fenerbahçe adına en güzel şey şuydu. Fenerbahçe hiç öyle turu verecekmiş gibi oynamadı.
1: Hiçbir zaman.
0: Yani evet
2: bir,
0: hani
2: bir korner baskısı
0: iyiydi
2: oldu
0: ama
2: bir ara.
0: Hani onun dışında yoktu evet, yani.
2: Yani şey olmadı böyle ölümden dönmedi.
0: Onu hissetmedin mi yani?
2: Bence yeterliydi.
0: Peki biz İtalyano'yu çok övdük çünkü Beşiktaş'ı. Uçuyor kaçıyor falan ben acayip yayınlar yaptım burada ama.
2: Bence.
1: Pizzaya benzetmiştik çok yönlü her şey çıkabilir o fırından gibi.
0: Vallahi o fırın.
1: Beni acıktırdım canım.
0: O fırın abi ya bak sokma işte birazdan bak araya gideceğiz. Arada zaten belli başlı yani son bölümümüzdeki özel içeriğimiz adına zaten istişarelerde bulunacağız ama. Yani ne diyorsunuz o Beşiktaş'la alakalı durumu?
2: Bence yani mesela Midtjylland'ın Beşiktaş'ı elemesi. Bu Inter Turku'nun Başakşehir elemesinden daha farklı bir olay olurdu. Çünkü Midtjylland daha iyi bir takım. Böyle nasıl diyeyim? Şimdi Danimarka takımı biraz da teknik oyuncuları böyle kalitesi var. Philip Billing işte Premier Lig'den oyuncuları olmuş falan var.
1: Ya Beşiktaş ama Beşiktaş çok hızlı elebilir toparlanmış. Abi,
2: evet Beşiktaş.
1: Yani ne yaptınız ki siz bu arada? Hani,
0: o bir de çok eksik kadro yani. Evet. Nasıl yaptılar ben onu anlamıyorum. Yani,
2: fiziksel gerçekten olarak hiç ezilmediler. Danimarka takımında evet. Sen Temmuz ayında ezilmiyorsan.
1: Ki Midtjylland o bölgenin en iyi takımlarından. Yani ilk 2-3.
0: Abi Avrupa Ligi'ne adamlar yani grup aşamasını 3. bitirdi.
1: Yıllardır yani.
0: Grup aşamasını 3. bitirdi bu takımı en son sezon. Abi ona çok şaşırdım. Ya, acayip bir futbol vardı. Yani 11'e 10 tabii ki belli şeyleri etkiliyor da. Yani iki maça bakacak olursak mesela çok enteresan bir örnek. Geçen sezon yani belki de korkunç bir sezon geçiren Beşiktaş stoperlerinden herhangi bir tanesi. Emirhan ne kadar iyi oynadı ikinci maçı yani.
1: Emirhan'ın bir Galatasaray
0: İlk maç Calo ne kadar iyi oynadı abi.
1: Osimhen'in belki
2: iyi bir stoper
1: Türkiye
2: bence.
1: Ligi'nde.
0: Bence de iyi oyuncu bu arada.
1: Osimhen'e karşı en iyi performanslarından bir tanesini Emirhan yapmış.
0: Tabii yani. Çok temaslı oynamıştı evet. Hatırlıyorum ben o maçı.
1: Yani
0: çok
1: ayakta kaldı yani.
2: Ve Emirhan'ın yanında iyi bir stoperle böyle biraz da tecrübeli ama
1: Agbadu değil de Ufaluşi tarzı bir şey. Mesela Şikriyar olsaydı çok iyi olur.
2: Ben Calo'yu da çok beğendim.
0: Bence de Calo çok iyiydi.
2: Agbadu biraz yani neyse şey çok maça çıkacak Beşiktaş. Bir tane öyle bir
0: Agbadu'dan yani Dünya Kupası performansı korkunçtu yani.
2: Çok kötüydü.
0: Çok kötüydü.
1: Dağınık bir oyuncu.
0: 18 milyon euroluk adam henüz şu anda Beşiktaş teknik direktörü oynatmıyor ya.
2: Bence 18 milyon biraz eleştirebiliriz Agbadu konusunda.
1: İkili tandemde kolay bir oyoncu değil Agbadu. Çünkü hata yapmaya çok acı. Yani onun maksimum
0: üçlü lazım.
1: Üçlünün sağında biraz daha arkasını toplayacak bir adam lazım ki Emirhan'ın da tecrübesi ona çok uygun değil. Hmm. Yani
2: biraz bence Emirhan Calo daha ideal Beşiktaş'ta şu anda.
0: Değil mi? Daha güzel yani. Ben bayağı keyifli gördüm yani. Üstüne gelinen anda da fena durmadılar adamlar yani.
2: Ben bu arada şeyi de söyleyeyim. Belki Beşiktaşlar hiç katılmayacaktır buna ama Raşitsa iyi bir takımın, yani makine gibi işleyen bir takımın en iyi oyuncularından biri olabilir. Takım kötüyken, yani bizde
0: Galatasaray'da öyleydi bu arada ya. Çok
2: Martin
0: çok
2: Lines, Martin Lines vardı. Hiç böyle bir özelliği yoktur ama takım iyiyken çok iyidir.
1: Da kaldı. Takım iyiyken iyi, kötüyken
2: kötü. Kötüyken de en kötü oyuncu. Raşitsa da öyle. Takım iyiyken çok güvenebilir.
1: Tamamlayıcı parça yani.
0: Ya 10+4 olmasa bence bir şekilde çalışabilirdi yani.
2: Evet tabii, şimdi yabancı sınırında biraz sırıtabilir ama Raşitsa iyi bir takımda oynayacak bir sağa açık, solda da oynatabilirsin. Biraz daha bakalım, bir transferleri göreceğiz Beşiktaş'ta ama
1: kural yani Galatasaray'daki fiziksel durumuyla şu anki arasında biraz fark var galiba.
0: Peki 10+4 kuralını biraz da tartışalım. Ondan sonra da araya gidelim zaten. Son bölüm zaten özel bir içeriğimiz olacak ama hani 10+4 kuralında ne diyorsunuz? Yani
1: Kural kuraldır. Yani bunun üstüne, yani Türkiye'de belki hani biz kaç işte belki atıyorum 20 küsur yıldır futbolu içeriden takip ediyoruz. Hani 6-5, yani kendim bildim bileli var yani.
0: Biz canım işte, topla büyüdük abi.
1: Sürekli bir kural var, kural yok. Ona göre bir transfer politikaları belirleniyor. Üzücü olan şey bir kuralın sürekli değişmesi. Yani çünkü bir takım planlaması Türkiye'de senelik olduğu için ister istemez takım da haklı. Yani seneye kuralın ne olacağını bilmiyorum ki diyor.
0: Tabii hani, bugün Sayın Aziz Yıldırım mesela çıktı. Yani seneye ne olacağını bilmiyoruz.
1: Evet zaten. Yani doğru o zamanda diyor. Sen kulüpleri buna zorluyorsun hani senelik iş yapmaya. O kötü bir durum. Ama atıyorum kural 7 de olsun, 20 de olsun ama desinler ki abi 5 sene biz bunu değiştirmeyeceğiz.
0: Evet yani, abi dokunmayın yani.
2: Düzenli git.
1: Ya mesela hukuk felsefesinde şöyle bir durum vardır. Cezaların caydırıcılığı cezaların yüksek olmasıyla alakalı değildir. Uygulanabilir olmasıyla alakalı.
0: %100.
1: Yani siz bir kuralı ne kadar uygulayabiliyorsanız o kuralın o kadar ruhunu kazanabilirsiniz.
0: Tuğbelek
1: yani,
0: hocam siz ne diyorsunuz bu arada, böldüm.
1: Hemen şunu söyleyeceğim. Tuğbelek hocaya da söyleyeyim. Hani +4 tamam bir felsefesi vardır bu kuralın. Yerli oyuncu odur budur falan. Ama bunu uzun uzun şey yapmazsan eğer kullanmazsan felsefeyi de yakalayamazsın kural içerisinde yani.
0: Çok doğru. Tuğbelek hocam sizden de çok kısa bir yorum alalım yani kural hakkında. Sonra çünkü araya gitmek zorundayım. O yüzden Berkay kusura bakma bu arada. Hocam
2: ben ben +4 ile başlayayım. +4'te ben federasyonun neyi savunduğunu anlayabiliyorum. Yani sen bu ülkeyi bir yabancı çöplüğüne boğma. Birkaç tane de U23 satılabilir değer yarat, mecburen oynat bunları. Hani onlar da ligin değerini korumaya çalışıyor. Ben +4'e sıcak bakıyorum. Belki hata 10 oyuncunun ya 10+4 yapmaktansa belki farklı kriterler de getirilebilir. Ama burada da benim en çok savunduğum şey bunun mesela bu 10+4 kesinlikle 5 anayasa kitapçığı gibi 5 sene iş ben bunu uygulayacağım.
0: Değişmesin yani değil mi? Ben aynı yerdeyim.
2: Hazırlık
0: bu
2: buna göre yapılsın.
0: Ya bir de yürürlükte kural değişmesinin talebi de bana saçma geliyor.
2: Tabii bu yani az bir para değil. Yani burada kulüplerin girdiği külfetler, yani sen oyuncunu göndermek zorunda kalırsan bu oyuncuya işte 5-10 milyon euro fesih bedeli ödemek zorunda kalırsan bu Türk futbolunu korumaz. Hiçbirimizi korumaz. %100. Başkasına para kazandırmış oluruz.
0: %100.
1: Bir araya gidelim.
0: Gidelim ya bir soluklanalım. Son bölüm özel içerik. Bizle kalın.

0: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
1: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takımı yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22.800.000 euro bonservisle transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier Lig temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve performansının karşılığını 2020 yazında almıştı. Manchester City, Nathan Ake için 41 milyon sterlin ödedi. Pep Guardiola'nın takımına katılan Hollandalı savunmacı, City'de klasik bir stoperden fazlasına dönüştü. Sol ayaklı olması, topu oyuna sakin sokması ve hem stoper hem sol bek oynayabilmesi onu Guardiola'nın sisteminde değerli bir joker haline getirdi. Manchester City formasıyla Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük başarıların parçası olan Ake, Hollanda milli takımında da 60'ın üzerinde maça çıktı. Euro 2020, Euro 2024 ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda forma giyerek uluslararası seviyede de önemli bir tecrübe kazandı. Peki Ake nasıl bir oyuncu? En güçlü tarafı savunmadaki esnekliği. Hızlı, pozisyon bilgisi yüksek, birebirlerde sabırlı kalan ve sol ayağıyla geriden oyun kurabilen bir savunmacı. 1.80 boyunda olmasına rağmen zamanlaması sayesinde hava toplarında da etkili olabiliyor. Fenerbahçe açısından dikkat edilmesi gereken en önemli başlıksa fiziksel devamlılık. Ake kariyeri boyunca zaman zaman kas sakatlıkları ve ayak problemleriyle uğraştı. 2025 yılında sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olması da bu dosyada öne çıkan detaylardan biri. Yine de sağlıklı kaldığında Nathan Ake Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir profil. Sarı lacivertliler Premier Lig görmüş, Manchester City sisteminden geçmiş, büyük maç tecrübesi olan ve birden fazla pozisyonda kullanılabilen önemli bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Peki sizce Fenerbahçe'nin savunma hattındaki problemleri çözülebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Evet, dolu dolu Anadolu programımıza hoş geldiniz tabiklerden. Onu da bir kez daha sizlere söylemiş olalım. Birazcık lezzet tatları, lezzet duraklarının üzerine gideceğiz. Birçok şeyi konuşacağız. Cem Ömer Albayrak'a bir kere daha selamlarımızı iletelim. Buradan kendisi de dinliyormuş, sağ olsun, var olsun. Her zaman da kapımız kendisine de açık. Adresi de biliyorsun Sayın Albayrak. Gelebilirsin bu arada, onu da söyleyelim. Evet, yemek
5: yolunu saydı Cem.
4: Acıktık abi, acıktık yani.
6: Yayının sonlarına gelince acıktık.
4: Bak, söz verdik, son 20 dakika dedik, tamam. Evet. Biraz da yemek yiyelim. Abi şimdi ben arkadaşlarımla karar verdim. Diyelim ki yaklaşık bir 5 gün Karadeniz turu yapacağım. Buradan aldık abi, arabaya atladık. Tamam mı? Kız arkadaşımla geldi. Böyle keyifli böyle bir kız da erkek. Keyifli bir grup bir şekilde gidiyoruz.
5: Ayrıntıya bak. Ne alakası?
4: Gelsin, o da gelsin. Belki dinliyordur. Ona da selam olsun.
6: Neyse, ben burada... de desem ben de öyle diyeceğim.
5: Mecbur hanımı da alacağım. Çocuğu alacağım.
4: Bir baba kendisi bu arada. Yani sen de amcasının mı farkında oldun?
5: Evet. İşin ciddiyetini kaldı.
4: Aynen öyle. Şimdi başladın abi. İstanbul'dan çıktın. Hani... Doğu Karadeniz kısmını birazcık pas geçiyorum şu anda. Çünkü hı-hı, Batı Karadeniz kısmından birazcık daha sohbet etmek istiyorum. Sizin de Ordu menşeili olduğunuzdan, hı-hı, dolayı. Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun. Hocam nerede ne yenir? Ne şekilde yenir? Pide ne kadar ön plana çıkar?
5: Hı-hı. Şöyle başlayabiliriz. Şimdi oraya gidene kadar zaten yaklaşık, yani işte Ordu'dan başladın diyelim. Bir 10 saatlik bir yol gidiyorsun. Mutlaka acıkacaksın. Çankırı tarafına doğru, yukarı Ilgaz tarafına doğru çok güzel bir kavurmacı var yol üstü. Ve zaten kendini şöyle belli eder, kamyoncular orada durur, o kavurmayı yer. Güzel bir kavurmacıdır. Yani kavurma aslında yemek olarak çok özel bir yemek değildir ama iyisi çok iyi yedirtir. Hı hı. Bir kavurmamızı yedik.
4: Tamam. Ya.
5: Biraz da pilav, salata.
4: Yanında iyi gider değil mi? Az pilav.
5: Ya evet, ben eti böyle tek başına tam oturmuyorum.
4: Ya bağlaç bir şey lazım. Evet, evet. Gideceğiz, gideceğiz.
5: Ondan sonra bizim Ordu tarafına geldiğimiz zaman ilk sahil işte bu Fatsa tarafına doğru, Fatsa'dan Ordu'ya doğru giderken çok ünlü bir turşucu vardır. Turşunun her türlüsünü yapıyor. Genduzi müze
4: midir?
5: Gibi zaten.
4: Genduzi midir?
6: Vonalı.
5: Vonalı değil mi? Evet, evet, Vonalı.
6: Vonalı ismini vermeyelim. Vonalı deyince evet, zaten tanırlar.
5: Yani içerisi,
4: mahlası mı?
6: Evet.
5: İçeri mesela turşu yemeye gelmeyip de hani müze gibi gezenler var. Çünkü her şeyin turşusu yapılıyor. İnanılmaz güzel. Orada böyle hafiften bir çıtırtı mideyi böyle hafif gıcıklandıracak bir turşunu yiyeceksin.
4: Çok güzel abi.
5: Ah. Ordu'da hiç mesela kız arkadaşınla sen bir ekipsin.
4: Evet.
5: Ordu tostu meşhurdur. Olayı şudur abi. Sucuğu ezerler.
4: He, şeyle eziyor. Anladım. Yani
5: bıçakla şöyle bir kes, böyle bir şey ezme.
6: Smash burger gibi.
4: Smash burger gibi. Güzel,
5: evet,
4: güzel.
5: Smash burger tekniğinde sucuğu böyle ezerekten yapılır. Bir tostu iki kişi paylaşıyorsunuz abi. Hiç şeye girmeden fazlasını.
4: Tam ekmek gibi.
5: Tam ekmeğin yarısı, yarı yarı paylaştınız. Hemen Giresun'a doğru giderken Ordu Giresun yolu üzerinde.
6: Kirezize gelmeden.
5: Evet. Pidenizi yiyorsunuz abi.
4: Hocam peki.
6: Ya da piraziz bulancak arası. O, orada o bölgede bir yerde.
5: O pideye tam fırından çıktığı zaman üstüne tereyağı koy.
4: Elimle onu yapıyordum.
5: Sen elinle yaparken ben şimdi şeyi vereyim dedim.
4: Evet abi.
5: Oradan sonra Tuğberk Çakır'a ben yolun devamını bırakayım.
4: Hocam yani sizinle alakalı çok enteresan duyumlar aldım. Yani bir döner gurmesi olduğunuzu tabii ki hafızamda bu bilgi var ama hocam orada döner mi giriyor devreye?
6: Evet, şimdi döner, ya döner işi, şimdi bir kıyma tip döner var, bir de et güzel tip döner var. Bunun İstanbul'dan bir başlayalım tekrar.
4: Olur.
6: İstanbul'da çok eskiden beri yapılan yerler var. İşte nasıl diyeyim, Bakırköy tarafında bir yer vardır. İsim vermiyorum.
4: İsim vermiyoruz.
6: Onlar mesela kıyma tip döner yapıyorlar. Hala ben gittim yakın zamanda.
5: Ha, eski bu sahildeki. Tabii, evet. Ha, evet. Hmm. Çok en eski dönerciler.
4: Ben buna gitmedim bu arada şu an.
5: Gitmişsindir.
4: Gitmiş miyimdir?
5: Evet, evet. Sahil yolunda giderken solda, dönerken.
4: Ha, anladım. Tamam, biliyorum biliyorum. Tamam, şimdi
6: onlar
4: uyandım.
6: Onlar kıyma tip döner yapıyor.
5: Güveçleri de çok iyi oluyordu da yıllardır.
6: Ben açıkçası ya, daha güven böyle iyi, et tipinde şey yapıyorum.
5: Yaprak döner.
6: Evet, yani Karadeniz
4: oran
6: usulü.
4: Oran 70 dana 30 kuzu mudur peki yaprak dönerde?
6: Şimdi şey kuyruk yağı da var.
5: Biraz.
6: Orada tamam, kuyruk yağı da şey girer.
5: Tam yüzde tamamlamıyorsun eti.
6: Şey Karadeniz tipi dönerde daha şey yağlı oluyor. Mesela Beşiktaş'taki yapılan döner biliyorsunuz ünlü.
5: Tabii
6: şey
5: tabii, tabii.
6: Bunun
5: tabii
6: şeyi var. Saat 2'de biter.
5: Doğal gazlısı vardır. Odun ateşi vardır, kömürü vardır bunların da.
6: Ateş yapısı fark ediyor ama yani şeyi tutturuyorlar. Yani o et kuyruk yağı bence biraz daha önemli. Mesela pidede fırının tipi çok önemli. %50-50 hamurla. Mesela pide içinde yine Fatih nasıl diyeyim? Fatih'te şeyde Aksaray Unkapanı Köprüsü'nü geçince sağda şey vardır. Neyse.
4: Acıktım.
6: Onu bilirler.
5: Şey mi? Mesela gurme bir şey olarak da bu döneri keserken ustanın elinde bir tane tahta bir kaşık olur.
4: Aa tabii.
5: O kaşık ceviz ağacından yapılır.
4: Gerçekten mi?
5: Ceviz ağacının o kaşığı dönere ayrıca bir tat verir. Yani çünkü mesela siz atıyorum sen paket sipariş verdin. Alüminyum tamam. folyoya gelmiş dönerin tadı tabii. biraz geçiyor ya.
4: Tabii canım.
5: O ceviz ağacının o kaşığı döneri ayrıca bir lezzet verdiği söylenir yani.
4: Ya çok sevdiğimiz bir abimiz, bir spor yorumcumuzun da bir tahta ile gösterdiği spor panelinin üzerinden bir şey geldi aklıma bir anda hani yani bilinçaltım evet, çok karışık evet, olduğu evet. için tabii normal. Ki onda birazcık
5: işin bu.
4: Ama ya yani o tahta kaşığın hep o esprisini merak etmişimdir. Şu anda bir şey öğreniyorum. Evet. Lütfen abi devam et. Yani böldüğüm için çok özür dilerim.
5: Bu da şey Tuberk Bey'e devam ettiriyorum.
4: Peki
5: araya girdim.
4: O yörede hani Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun yöresine doğru gittik. Orada turdayız şu anda. Biz tamam. yedik birazcık hani arada turş yedik. Mideyi birazcık açtık falan. Devam Pide ediyoruz. Yedik. Abi şu... nerede kestiriyoruz döneri? Var mı böyle spesifik bir adres? Bak, yani mesela Mesut Bey bir şey yapmış.
6: Bence Trabzon'da.
5: Trabzon. Ama bir de şöyle Trabzon'da bir şey var. Şimdi en son dizi vardı.
6: Taşacak bu deniz.
5: Taşacak bu deniz.
4: İyi dizi.
5: Evet. Bayağı sükseli bir
6: orada Hamsiköy sütlacı var mesela.
5: Şimdi ondan dolayı da ben hani hem diziyi biraz izleme fırsatında bulundum. Bir de böyle işte YouTube'da falan işte oyuncuların programları oluyor. İşte Trabzon'da yaşam nasıl gibi. Onlar çok güzel yerler öneriyor. İzlemelerini tavsiye ederim.
4: Güzel.
5: İşte,
4: iyi
5: Hamsiköy
4: içerik.
5: Sütlacı, Karalalı. Geçen yayında da zaten.
4: Abi Karalahana dolmasının tencere kenarında. Evet, o köşede kalan.
5: Aynı bu konuşmayı geçen tabii, hafta da tabii. yine bu saatte.
4: Yine bu saatte.
6: Ben İstanbul'dan çıkmadan son bir önerim olacak dinleyenlerimize. Bu Şişhane'de Bankalar Caddesi'nin girişinde en üstteki dönerciyi bir değerlendirsinler derim. Nasıl taze soğanla beraber.
5: Evet. Taze pide, soğan, pide ekmeğin arasına koyuyor ve içine sadece taze soğan koyuyor.
4: Peki format en iyi mesela porsiyon mudur? Böyle ne bileyim baget ekmek midir? Ben, yoksa gobit ekmek dediğimiz şey ekmek midir?
5: Tombik
4: midir
6: ben
4: baba ya?
6: Tombik
4: mi çalışır bu işe? Ederim.
5: Ekmek arası bir şey kullanıyorsak.
4: Kaç gram girer? Yani sen o tombik ekmeğin içine döner kaç gram
5: ya
4: girer?
5: Minimum 130-140 olması lazım.
6: 120 ya. Diye düşünüyorum.
4: İdealden bahsediyorum. Et midir bu arada?
6: Et.
4: Etten bahsediyoruz. Tamam evet.
6: Et döner 120. Yani şöyle düşünelim. Mesela tantuni dürümdür. Yani tantuninin evet. şeyi dürümse dönerinki tombiktir.
4: Tombiktir.
6: En iyi gidecek. Tabii yani insanlar farklı tercih edebilir ama
4: genelde. Berkay'a da gideriz. Tuğberk Çakır peki o ürünün içine 120-130 gram döneri koyduk. Eşlikçi olarak.
5: İçine ne koyacağım?
6: Ben
5: içine.
6: Taze soğan. Taze soğan.
4: Mor mu? Gümüş.
5: Hayır, taze yeşil soğan.
4: Yeşil soğan. Taze soğan.
6: Taze soğan çok iyi gider. Yani yeşil yani kuru çok soğandan ziyade.
5: Evet.
6: Mesela domates yeşillik bence gitmez.
4: Gitmez değil mi? Gitmez ya ekmeği bayar mı biraz?
6: Bayar ya onun o et dönerin bir tadı var.
5: Yani patates kızartması.
4: Ben etim mi diyecek?
6: Patates kızartması olabilir.
4: Peki mesela çok mu çıtır yoksa hafif böyle yumuşamış
6: hafif
5: beklemiş.
4: Hani o da çünkü evet. çok fark ediyor kimisi.
5: Tabii.
4: Onu da
6: yani bu arada et dönerini zaten en tadını veren şey sürekli kesilmesidir.
5: Evet, hızlı yani, olacak abi. Bir dönercinin önünde sıra görüyorsan.
6: Yani oraya
4: o sürümdür yani mesela.
5: Çünkü hızlıca kızaracak yani yüksek ateşte kızarıp hemen kesilecek. Çünkü eğer sıra varsa adam onu hızlı ateşi iyice açmış olacak. Hızlı kesecek o zaman çok
6: tabii yağ üstünde çok birikmiyor. Yani.
5: Evet, kurumayacak.
6: Kurumadan servis ediyor en iyi hali bu. Canımız çekti şu an.
5: Ben de bir sıralama yapmak istiyorum. Dönerden alınabilecek en büyük verimler sıralamasını.
4: Evet.
5: Birinci sıraya İskender'i koyuyorum. Ama her zaman değil. Hani iyi bir İskenderci de güzel olur. Ama en çok
4: kıymaya yoruyorlar. Kıyma dönere genelde İskender'i yoruyorlar
5: evet,
4: diye
5: bir Bursa şeyi odur yani. Kurulum şeyi odur yani. İkincisi pilav üstü döner.
4: Çok severim.
5: Severim. Üçe denk geldiğimiz zaman tombiyi ben de başa koyuyorum. Dördüncüsünü 3 çeyrek ekmek.
4: 3 çeyrek midir abi?
5: Evet.
4: Hani yarım değil yani.
5: 3 evet, çeyrek.
6: Biraz fazla
5: biraz
6: olabilir.
5: Böyle yoğun bir şeyde.
4: Tabii boy
5: en
4: var.
5: En sona dürüm. Bence döner dürüme çok giden bir yemek değil.
4: Döner dürüm değil yani.
5: Evet, bence değil.
4: Bak Ömer Albayrak demiş ki peki İskender'i nerede yiyeceğiz arkadaşım demiş. İskender'i spesifik olarak ben tabii ufak bir hikaye anlatmıştım. Arada gireyim belki geçtiğimiz hafta bu içeriğin çok benzerini zaten yapmıştık. Biraz daha futbolcu yemek eşleştirmesi gibi yapmıştık ama ben Bandırma'da feribot kaçırtan ya, İskender
5: çok
4: olarak.
5: Çok bu hikayeyi.
4: Feribot kaçırtan İskender.
6: Dinledim ben de.
4: Yani acayip bir deneyimdi. Gerçekten kaçırıyorduk. Son araba girdik feribota. Neyse hikayeyi
5: oturup
4: yapmayayım ama en şöyle, lezzetli soydu bu arada. Yani, evet, size göre
5: oturup
4: hocam.
5: İkinciyi üçüncüye yemekten dolayı değil, geç geldiği için adı
4: Feribot. Evet, tabii.
5: Yani adam da bunu biliyor ve tabelaya da bunu yazmış. Yani harika bir, yani
4: ya,
5: çok zekice
4: ya.
5: Yani.
4: Çok iyi ama hani çok çok iyiydi bu arada yani. belki de hani belki de çok açtım o yüzden böyle süreden.
6: Tabii en güzel yemek zaten en açken yenen yemek.
5: Bence sevdiğin insanlarla yenen yemek.
4: Oo.
6: Tabii. O da, o
4: yemek
6: da
4: paylaşınca güzel değil mi hocam?
6: Zaten öyle diyorlar. Yani geriye dönük hatırladığın evet. zaman ya etrafta masada kim varsa onu hatırlıyorsun. Ya da hani o gün nasıl diyeyim yaptığın şeyler yani o direkt lezzet aklına gelmiyor insan. Ağzımda şu tat vardı demiyorsun ki. O gün etrafında evet, olanları hatırlıyorsun.
5: Sana mesela sorsalar deseler ki yediğin en iyi yemek neydi? Büyük ihtimal en iyisini seçmiyorsun.
4: Evet en iyisini seçmiyorsun.
5: En güzel masa ortamını.
4: Bak mesela aklıma bir hikaye geldi Ömer Albayrak yazdığı için ve hani ikimizin çok değişik bir deneyimi oldu bu arada. Ömer Albayrak da bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdır bu arada, şaka bir yana. Birçok mesaj da var, onları da okuyacağız bu arada, hiç şey olmasın. Hatta bize lezzet turu için öneri bile yapıldı. Hatta o kişiye de Mesut Bey'e de teşekkür ederim. Ömer Albayrak'la 2019 senesinde İspanya'da bir basketbol müsabakasına gittiğimiz Kanda vakitte yeri. Bask bölgesi yeri. Bu bütün teknik direktörlerin çıktığı yerde çok özel bir et ırkı var. Yani bizim antrikotumuzun birazcık daha farklı bir türü, biraz daha yağlı bir türü, chuleton denen bir et. Bu etin en iyi yapan yeri ne biz de gittik Ömer'le beraber, ayakta yemek yiyorsun. Çünkü o kadar
6: San kalabalık Sebastian'da
4: bir yer ki San Sebastian'da. Ayakta Ömer'le bir et yedik. Yani böyle birbirimize baka kaldık yani. Hmm. Sonraki gün bir daha gittik. Yani öyle bir yani.
6: Aynı tadı verdi mi ikinci gittiğinde?
4: Abi verdi veriyor. O kadar da çalışıyor yani.
5: Biz şeyde yemiştik Belgrad'da, Sırbistan'da. Üniversite işte futbol takımıyla gitmiştik. Yaklaşık bir 14-15 kişilik falan bir ekip. Bir oturduk 3,5 saat yemek yedik. Yani
4: çok iyi.
5: Yani mesela benim aklıma gelen en iyi yemek yani ilk 3'e 5'e girer yani o yemek.
6: Evet o güzel bir yemekti.
4: Bak demiş ki Mehmet Bey, Can İzmir'e gelirseniz eşim Mardinlidir demiş. Mardin'e de selam olsun, buradan İzmir'e de selam olsun. Size kebabat yapsın. Kebabat yazmış. Kebap değil ha. Kebabat herhalde bir Mardin'e özgü bir.
5: İlk defa
4: ben diyorum. İlk defa diyorum. Yapsın, hep beraber yeriz. Yanında bol köpüklü bir ayranla çok güzel gider demiş. Eşim Mardinli ama Trabzonspor taraftarı demiş. Yani Mehmet Bey Galatasaraylı, eşi Trabzonspor taraftarı.
5: Ne alaka gibi büyük ihtimalle.
4: Valla çok ilginç yani. Ama şey oluyor ya genelde, mesela atıyorum herhangi bir eğer o şehirde yaşayan bir sonuçta İstanbul dışında bir insan, o şehirde yani bir de Anadolu şehrimizde yaşayan bir insanın yani bir tane takıma, bir büyük takıma gitmek istediği vakitte Trabzonspor'a gitmesi çok mantıklı geliyor bana yani.
6: Ama
4: daha
6: şey,
4: böyle hani şey gibi.
6: Trabzon'da şöyle bir şey de var. Belki Berkay hatırlar. Bizim bir arkadaşımız Trabzon'dan çok dışarıya göç de var. Bu heyelanlardan vesaire. Mesela evet. bir arkadaşımızın ailesini Hatay'a, yani Trabzon'da bir mahallede heyelan oluyor. O köydeki 30-40 hane Hatay'a göç ediyor. Mesela Hataylılar ama Trabzonlular aynı zamanda. Belki öyle bir şeydir.
4: Olabilir.
6: Öyle de olabilir.
5: Evet.
4: Güzel bak, gurme bilgi. Yani.
5: Mesela Trabzon mahallesi vardı Hatay'da.
4: Böyle Gaziantep İzmir arasında bir bağlantı vardı bu tarz, böyle hem ticaretle alakalı böyle çok fazla net bir onu biliyorum mesela. Bak şöyle bir mesaj gelmiş. Bak bu konuklar her gün gelsinler. Yemişim futbolunu bahsini. Muhammed şahane, ağızları sulandırıyor demiş.
5: Bize ya şimdi yani acıktık. Sene içerisinde yapabileceğimiz nadir günler.
4: Tabii canım. Yani sezon başlayacak, şunu yaptığınız zaman futbol konuş. Hakem konuş.
6: Geçen hafta bizim kırmızı kartı vermediler.
5: Yani işte Fenerbahçelisi Galatasaray'ın işte şeyine hani orada da sonuçta burası bir işte hani
4: tabii canım kurum spor, ve bizim de kuruma karşı çok büyük bir saygımız ve herkesten önce her şeyden önce kuruma çok çok
5: ama
4: teşekkür ederiz bu şansı verdiğiniz
5: için. Ama tabii yapılabilir böyle yayınlar arada.
4: Tabii canım arada bak sezon başlamadı bir, 14'üne kadar iyiyiz rahatsız.
5: Bir gerginlikten uzaklaşmak için de arada mesela böyle şeyler insanlara iyi geliyor.
4: Tabii canım yani.
5: Arada futbol da konuşuyoruz zaten.
4: Mesela, konuştuk bir buçuk saat konuştuk işte yarım saatte ya yemek konuşalım. Ya.
6: Bizi sürekli takip edenler artık şeyi anlar. Ben mesela dedim hani Alex en iyi penaltı hani ben tamam Galatasaray taraftarım ya da işte Trabzonspor'u biraz övüyorum ama Sezar'ın hakkını Sezar'a veriyoruz. Bizim öyle
4: tabii
6: bir
4: canım.
6: Fanatik.
4: Tabii canım ya buradaki sohbetimiz biz birbirimizle yani makara yapıyoruz yani eğleniyoruz biz de. Biz de yayın yaparken keyif alıyoruz. O yüzden zaten eğer sizin de bir teveccühünüz varsa bu da yani emin olun ki şey gibi değil. Yani ben burada tabii ki belli bir iş yapıyorum ama yani biz de burada keyifli sohbet ediyoruz ve hakikaten hani çok içten gülerek yani bir şey vermemeye çalışıyoruz. Onu anlıyorsunuzdur zaten. O yayına yansır. Dinleyici de çok zekidir zaten. Hani tabii. Hadi bir kişi fark etmesin, öteki fark eder. yani zaten oradaki
5: samimiyet çok enerji çok geçici bir şey yani.
4: Bak Hatay Kırıkan'dan da Hatay Kırıkan'da çok fazla Trabzonlu.
6: Evet. Zaten evet, benim söylediğim arkadaş da Kırıkanlıydı.
4: Aynen. Bu bilgi de gelmiş.
6: Kaç evler? 43 evler mi? 101 evler. Öyle bir adı var o mahallenin. Orada Trabzonlular vardır Hatay'da, Kırıkan'da. Deprem zamanında biz gittiğimizde ben hatırlıyorum.
5: Bir hafta 10 gün falan kaldık Kırıkan'da. O yüzden biraz
6: Kırıkan'a özellikle selam söyleyelim. Bizim evet.
4: Hadi söyleyelim ya. Evet. Hadi ya selamlar varsa selamlar. Yani. Böyle keyfi bir selam var mı söylememiz gereken? Ya
5: isim olarak
4: isim de verebiliriz, bölge de verebiliriz.
6: Hatay Kırıkan'a.
5: Hatay Kırıkan'a selamlar olsun.
4: Başka var mı Berkay'ım?
5: Hatta şey hatırlarsın bak. Sarıyer maçında Hatay maçıydı.
4: Doğru.
5: Orada da alkış. Çok güzel karşılıklı işte hani o deprem sonrası. Hatta o gün biz görmedik galiba ama sonra haber mi çıktı? Tost söylendiğine
6: evet.
5: dair.
6: Tribün lideri. Evet. Tost söylemiş.
5: Sarıyer'de tribün liderleri misafir olarak gelen Hatay taraftarına tost ikram ediyorlar falan. Harika bir gündü. Zaten hani enerji de çok o yöndeydi ama biz sonradan haber
6: biraz da
5: aldık.
6: Bu yüzden seviyoruz bu oyunu yani.
4: Evet abi bu oyunun birleştiriciliği zaten. Evet. Hikaye bu yani. Hikayeleri güzel.
5: Diken diken oldu yine yani. Çok biraz, çok şey gülüyorduk falan şimdi evet. Biraz
4: bak kebabat kebabatın resmi gelmiş. Kebabat da baya böyle içli köftem vari duran böyle birazcık daha lezzetine doyamazsınız
5: şimdi
4: kebabatın
5: resmi
4: demiş.
5: Resmi göremiyoruz. Can bize betimliyor. Resmi...
4: Abi yani böyle içli köfte vari diyelim.
6: Ben resmi özellikle bakmak böyle... istiyorum. Acıkırım
5: güzel,
6: diye.
5: Güzel anlatıyor.
6: Güzel bir şeye benziyor.
4: ama böyle şey değil. Böyle haşlanmış içli köftenin üzerine hafif böyle maydanoz ve domateslerle bezenmiş. Bence böyle yoğurdun üzerine güzel bir acılı bir tereyağı böyle üstünde şöyle bir gezdirsen. Yani böyle tamamen bunu şöyle al baba bitir yani.
5: Malatyalı bir arkadaşımın annesi yapmıştı. Buzluğa bırakmış sonra arkadaşım yaptı şey olarak. Etsiz içli köfte.
4: Hocam nasıl şimdi, oluyor? İçi boş mu?
6: Mercimek çok kullanılıyor bölgede.
5: O kadar
6: bak,
5: lezzetli.
6: Ben de biliyorum. Mercimek çok kullanılıyor.
5: Çok farklı yani.
4: Aa, mercimek iyi bir ürün bu arada.
6: Yani zaten veganlar zaten. Çok kullanıyor mercimek.
4: Biraz da veganlar için konuşalım. Evet yani çok fazla vegan dinleyicimiz yoktur ama hani vegan ürünleri.
5: Ya ben şu anda olduğunu düşünmüyorum. Ben varsa lütfen yazsın. Ya.
4: Veganım yazsın varsa.
6: Yardımcı olamıyorum veganlara.
5: Yani hani
4: vegan olmayın mı?
5: Liglerin başlamadığı şey bir cumartesi, 1 Ağustos cumartesi günü oturup bizle futbol muhabbetine katılan ekipten hani çok da şey
4: ya maça ya, içmiyordur değil mi yani ya, mesela
5: atıyorum. Yani. Yani.
4: Ya bizi dinleyen adam ben demedim yani.
6: Ya içiyorsa da bıraksın buradan.
5: Bizde gelen mesajlarda yaklaşık olarak bir izleyici kitlesini yakalayabiliyoruz. Yani kebabat resmi geliyor bize yani.
4: Evet abi Mehmet abi maça çok güzel yollamış gelmiyor. İşte kebabat yollamış. Ağzım sulandı yani
5: ya ben burada anlatsam İstanbul'da maça içilecek en iyi 10 mekanı kimse yani
6: çok ben buradan söylüyorum maça içen de bırakabilir. Hani bırakmasına yardımcı olalım biz.
5: Ya şöyle biz maça içeceğinize
4: maça gidin abi.
5: Turşu suyu için abi. Turşu suyu maçanın bak bir sürü reklamı yapıldı evrensel anlamda çok daha faydalısı.
4: Abi çok iyi ürün ya.
5: Turşu suyu bakın görün 10 sene sonra dünya çapında bir ürün olacak.
4: Hocam tabii peki kremi... pancarlı hani o böyle kırmızı görüntülü acılı acısız ve normal turşu suyu var hani 3 tip yorumluyorum.
5: Tabii.
4: Renk olarak nasıl tercih edersiniz? Acılık oranı olarak nasıl tercih edersiniz?
5: Ben biraz daha kırmızı ve acı seviyorum.
4: Kırmızı ve acı. Pancarın biraz daha
5: orada
4: öne çıktı.
5: İçerik olarak çok fazla şey tadı gelmiyor. Neyin turşusu olduğunu o turşu suyundan anlamazsın. O daha çok hani o fermente olmuş ve tuz, sirkeli turşu. Şey. Yani o prebiyotik olmasıyla alakalı bir şey var. Onu çok böyle hani çok ben diyen adam
4: bir bardak mıdır? İçtin mi?
6: Yani tabii bence
5: fazlası biraz yorabilir ama şey yoğun bir içecek ve yani çok faydalı. Yani yarım bardağı günde bir yarım bardak turşu suyu bence birçok şeye iyi geliyordur ama ben niye bu konuya?
4: Peki sonuçta sadece yemek değil içecekler de yemek familyasının bir ürünüdür. İşte peki
5: bir vegan dedim maçadan geldik yine.
4: Sizde peki yani sevdiğiniz turşu suyu tipi böyle kırmızı mı biraz daha açık renk mi acı mı tatlı mı nasıl seviyoruz
6: ben
4: abi?
6: Ben inan turşu yani bir ordulu olarak bizde herkes turşuya bayılır. Ben turşuyu böyle son 2-3 senedir yeni yemeye başladım.
4: Gerçekten
6: tadına
4: mi?
6: Tadına yeni
5: ya
6: varıyorum.
5: Mesela bir hamburgerin içerisinde turşuyu çıkartırdı.
6: Tabii çıkartırdım. Yani öyle sevmezdim. Bir
4: ama hamburgerin içinden turşuyu çıkartıp ben turşuyu önce yerim.
6: Ha işte
5: öyle bir eğer ki o hamburgerin içine o turşu girdiyse o hamburgeri de yemezdi.
4: Ha, tabii, o kadarlı bir. Ya öyle kadar günler dövüşteydiniz.
6: Yaşandı.
5: Neyse büyüdü abisi artık.
6: Büyüdü dediğim yani. Büyüdük evet. Büyüdük.
4: Hadi kapatalım.
5: Sen çok değiştin.
4: Kapatalım.
6: Teşekkür ediyoruz bütün
5: dinleyenlerimize. Vallahi daha 3-5 saat konuşurdum. Çok keyifliydi.
4: Ya kapamamız gerekiyor bu arada yani. Biz de hani keyfi kapamıyoruz bu arada. Gerçekten yanlış anlamayın. Bize verilen sürenin sonuna gelmiş yani bulunuyoruz. E tabi bu tarz yayınlar yapmaya devam etmek istiyoruz biz de. Bak pancar sıkıntı diyor. Ondan sonra birisi tabii ki demiş ki şalgam suyu pancara yapılma demiş. Ondan sonra bakıyorum şöyle pancar sıkıntı demiş. Pancarın altını çizmişler hatta bir önemli bir bilgi gelmiş bir bankayla alakalı bir durum olmuş böyle. Ben hakikaten bu gündemin çok dışındaydım. Hakikaten teşekkür ederiz. Bayağı aslında arka arkaya.
5: Ne olmuş pancar?
6: Ne olmuş?
5: Bilmiyorum ben. Neyse onu
4: konuşuruz ya.
5: Evet, konuşuruz. Sonuna geldik.
4: Aynen konuşuruz. Teşekkür ederiz bütün bilgilerinizden dolayı. Biz hakikaten yani ben bir haber olarak eğer yanlış bir şey demeye çalışmadık ama
6: biz gündemden
4: çok fazla yanlış şey söyledik de o konuda hakikaten temizlik diye.
6: Bizim gündemimiz futboldu. Bir de yemek.
5: Lisan ettiysek affola diyebiliriz ama zaten hani kötü bir niyetimiz olmadığında yani şu an hala da ben içeriye
4: kurtardı anladın mı? Zihni Bey bir anda yazdık yani. Beyler nasıl hani
5: yani biz... Çok da merak ettim. Acil kapatalım yayını hemen demek istiyorum.
6: Zaten bizim süremiz bitti. Evet. Şey yaparım.
4: Bakayım şöyle bir yorum gelmiş. Şunu da okuyayım bari. Kolay gelsin iyi yayınlar demiş Ali Bey. Turşu suyu simit için Bursa'da hala heykele gidilir demiş. Hmm. Heykel diye bir yer varmış.
6: Ben Bursa'ya çok gitmek istiyorum.
4: Abi gidelim bir gün ya.
6: Eşim de beni çok
5: bir saat, bir buçuk saate buradan gideriz.
4: Buradan direkt sallanıyorsun yani.
6: Böyle biraz da kış olmasını bekliyorum ki işte hamama girmeler şunlar bunlar. Yani şöyle Kasım Aralık gibi Bursa'ya çok gitmek istiyorum.
4: Çalışır.
6: Yani hocam, bakalım
4: Aralık'ta
6: inşallah.
4: Bir de dağ dağıtırız arada.
6: Zaten o da evet. O,
4: arada tabii. Bir de dağ dağıtma olur.
6: Belki biraz yorgunluk olur ama ben istiyorum Bursa'da. Bursa'da başlı başına yani her yerinde başka bir lezzet ya da başka bir tarih var. Bursa'ya da buradan selam olsun. Tabii İnşallah canım. Bu sene de hak ettikleri yere dönerler diyerek
4: hadi
6: kapatalım.
4: İnşallah diye. Öyle kapatalım. Öyle yani. O zaman Bursa'ya da başarılar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Kim ne dedi?
8: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
9: Preparações individuais e o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa porque já jogamos três jogos dois jogos amistosos. O que você acha disso?
10: Não sei, merhaba, günaydın, I don't know. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para eu poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início da temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente e a equipa também para nos conhecer melhor, mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos e acho que estamos bem, estamos a preparar bem.
9: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için hem bu eksikliğimi kapatmak için o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim çünkü çok fazla yeni oyuncu yok ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz. Fakat bu yolda çalışıyoruz.
7: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niyaga'ya teşekkür ediyoruz.
10: Rica ederim abi.
7: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
9: Faktör ki você escolheu Galatasaray como seu
10: como minha equipa.
9: Numa equipa e como aconteceu todo esse processo da transferência?
10: O processo de transferência é bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro, estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes e pelo projeto do clube, é por isso que eu veio para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa, então só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mas por causa disso.
9: Yani süreç daha uzun ve karmaşık ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum. Çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak. Kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
8: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
9: Você acha do como celebramos o campeonato, a gira na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
10: Realmente foi incrível, não imaginava que eu ia viver isso a essa idade. Mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray, algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento. E foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
9: İnanılmaz bir deneyimdi benim için, çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu. Çok güzel bir anı oldu benim için.
8: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
9: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
10: Eu estava feliz com a minha ouve, né? Eu estava contente demais. Ainda por cima ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
9: Tabii ki mutluydum, çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımla inanılmazdı, çok güzeldi.
7: Niyaga saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
9: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, o que você sente?
10: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial quando os adeptos têm carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bola, eles a gritar, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, é dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
9: Ya kendine çok müteşekkirim, çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğimde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
7: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
9: Yo, até pus que era muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode ficar brincar com nós.
10: Não tem problema. É o meu trabalho, né? também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar todos juntos.
9: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
7: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. Evet. İlk ay onun için ne anlam ifade ediyor?
9: Okay, o que significa ilk ay para você?
10: İlk ay. Para mim é espelho, para mim é exemplo que eu posso seguir. É profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. E eu, sinceramente, nem imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experiente ao lado dele. Ele é significa como se fosse professor. Tenho que aprender com ele, se quero chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
9: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklım ucundan geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
8: Evet. Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Leslie transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
9: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem objetivos seus próprios. E agora que tem mais meio campista, que chegou Leslie, tem mais competição dentro da equipa, como que vai afetar tudo isso ao seu rendimento?
10: Isso para mim não é indiferente. Eu sempre, mesmo se tivesse duas meio campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto quando o Mister me chamar, para estar pronto. Para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo, que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer o meu trabalho.
9: Yani o 2 tane, 3 tane, 5 tane, 6 tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla

0: Anlamı bir şey yok.
1: Şöyle aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım. Oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
0: A maioria das pessoas te considera como um meio defensivo, mas ela assistiu os jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para
1: Faz
0: fazer
1: lá na
0: co
1: frente.
0: coisas boas no, ofensivamente. Você sente mais cômodo em ataque ou em defesa? Primeira
1: Eu
0: parte.
1: sinto mais à vontade para ataque, mas só que como eu gosto tipo de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam isso porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não conseguir como um posição 10, por exemplo, mas aqui se jogarmos com três já consigo ir mais para frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para frente. Mas é mais naquele da ajuda voltar a defender e é isso, é mentalidade.
0: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek önlü böyle oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma, kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
1: Bu top kaybetme
0: A sua
1: o
0: posição,
1: bölgedeki
0: se é
1: oyuncunun
0: meio centro, tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando isso para perder menos bolas, porque os jogadores elites, se você faz diferença com perder menos bolas no meio campo.
1: É verdade, tens toda razão. Sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que o meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais. Mas tento sempre perder a menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro. É sempre assim.
0: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
2: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
0: Galatasaray está ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você? Que tipo de
1: Para mim,
0: experiência?
1: como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League, porque em termos de equipa é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar no Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
0: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için, her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi. Çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Ve yani herkes için, sadece benim için değil, bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. Bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
2: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Saha içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
0: Sabemos muito bem
1: que
0: você dança muito bem. Quem é o segundo que dança com você?
1: Que agora? Agora danço.
0: Quem pode acompanhar-te em dançar?
1: No
0: Ou
1: clube?
0: você dança bem?
3: Nukulu

0: Gentry.
1: Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için. Hem hoca hem oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
2: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
1: Ya, biz nutrenus, vimos videos de él, işte na Honda con vocês, o que você acha do duelo como jogador agora mesmo?
3: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade. E ele, é engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
1: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor bizimle gidip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli, belki bizimle aynı şeyde değil şu anda, kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmekte açıkçası mutlu ediyor beni, gülüyorum.
2: Hocam Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve Inter forması giydi, onu da hatırlatmak isterim.
1: İyi, tamam, el sayo kampiyon. En Galatasaray y también jugó para Inter.
3: Él. En él.
4: Sayın Başkan Dursun Özbek kendisini evladı gibi görüyor. Kemal Urgaz'la hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
1: Que o presidente acha você como um outro filho. Tem um vídeo de ele com você no Kemar Burgas.
3: Se você vai lembrar. Lembro. Aquele de cumprimentar. Sim. Ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. É boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá.
1: Çok ilginç, komik bir an doğa, ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
4: Evet, şey soracağım bir de, idolü kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
1: Sidney Umi idolu.
5: Hatta dünyada takip ettiği orta saha oyuncu.
1: Futbol mundial, tipo meio no nome do Ilkay, por exemplo, se tem um outro jogador que você...
3: Sim, eu acompanho agora, ainda por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são da minha posição. De Bruyne acompanho todos, eu gosto de todos deles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meu ídolo assim, mas eu acompanho todos, gosto de... Praticamente todos, acompanho todos.
1: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinha'yı çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğimi ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
4: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin farkında mı? Bunu biliyor mu peki çok fazla?
1: Bu sadece düz derbis. Na Turquia, você sabe a importância desses jogos, né?
3: É incrível. Realmente é incrível. O jogo, não só o derby, mas outros jogos também em casa ou fora de casa, acho que é muito bom. E por isso eu disse, para mim, é muito importante estar nesse nível agora com essa idade. Porque eu sei que daqui à frente, com essa experiência que eu já estou a ter, daqui à frente vou ficar mais forte, vou estar mais acostumado a esse tipo de palco, com esse derby, assim. E sou capaz de jogar em qualquer estado, então...
1: Evet, derbiler inanılmazlar. Fakat sadece onlar da değil, bizim hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardaki tansiyon da, seviye de çok yüksek olduğu için ben bunların her birini birer deneyim öğrenecek bir şeyler olarak görüyorum. Çünkü bunlardan çıktıktan sonra ilerideki maçlar için de kendimi çok daha güçlü, çok daha hazır hissetmemi sağlayacak. Fakat gerçekten inanılmaz maçlar oynanıyor.
5: Evet.
2: Birkaç tane böyle özel kişisel şeyi soracağım. İstanbul'da 24 saati böyle özetlerse nasıl geçiyor acaba?
1: Agora coisas mais pessoais, digamos, como passa o 24 horas um dia
2: inteiro. Onu şaşırtan şeyler oluyor mu?
1: E qual é a surpresa mais grande?
3: Me?
1: Ou surpresa?
3: Surpresa. É surpresa mais grande é o carinho de todas as pessoas, por exemplo, comigo, eu não esperava se ia ser, por exemplo, aqui quase todos gostam de futebol, para qualquer sítio que tu fores, vai ter sempre pessoas ali a falarem contigo, até... E o meu dia, passo o meu dia, se vamos treinar de manhã, corro, vou para treino, e quando eu voltar à tarde, fico em casa, mas tenho miúdos lá no condomínio que são pequenos, meus amigos, às vezes vão lá em casa, me chamam, às vezes vou brincar com eles, jogar com eles, fazer algumas coisas com eles, que deixa eles felizes, ou às vezes ficar lá em casa, ficar a divertir com eles. Passo o meu dia assim.

0: En çok şaşırtan şey, nereye gidersem gideyim arabada veya herhangi bir yerde insanların benim yanıma gelip benimle konuşmak istemesi, bana ilgi gösteriyor olması, buna hala şaşırıyorum. Her seferinde benim bir günümde eğer mesela sabah antrenman yapıyorsak erken antrenmana geliyorum. İdman bittikten sonra da aslında eve gidip ailemle, kardeşlerimle oynamakla geçiyor. Onları mutlu etmeye çalışıyorum. Çok ilginç şeyler yaptığımı söyleyemem. İdmandan çıkıp eve gidip onlarla vakit geçirip
1: Konsol oyunu oynuyor mu?
0: Osa Jogando konsol
2: Jogo
0: jogo do computador.
2: futebol, jogo futebol com ele. Jogo futebol no sintético. Às vezes, quando eu não tenho treino no meu dia de folga, vou lá, jogo com eles. Eles também não acreditam, às vezes, que estou mesmo a jogar com eles. Mas para mim é o importante, porque eles são crianças. Eu sei que eles gostam muito de mim e eles querem um dia ser jogador. E essa pequena coisa acaba por fazer diferença. Ir jogar com eles, eles vão acabar por motivar mais, acreditarem. E se jogarmos com ele consegue jogar lá, nós também um dia podemos chegar lá. Isso é.
0: Bilgisayarından ziyade ben evimin yakındaki mahallemdeki çocuklarla futbol oynuyorum onlarla oradaki sentetik sahada. Çünkü her çocuk gibi ben de onlar gibi başladım ve onlar da benimle oynuyor olmaktan dolayı daha da mutlu oluyorlar. Onları mutlu ediyorum. Eğleniyoruz ve onlar da hayal kuruyorlar. Bu şekilde vakit geçiriyorum.
1: Son bir iki soru çünkü taraftar da artık üşümesini, ıslanmasını istemiyor.
0: Vai ser a última pergunta, porque está chovendo
2: Não,
0: e os
2: problema,
0: adeptos
2: não, problema.
0: estão dizendo de deixa ele. Está chovendo.
3: Sağ içinde kendisinde güvendiği en önemli özelliği hangisi? Geliştirmesi gereken özelliği hangisi?
0: Dentro do campo, qual é o seu mais forte, a qualidade mais forte que você acha e a coisa que tem que melhorar mais? As duas coisas.
2: Mais forte. Mais forte. Mais forte. Pergunta difícil, né?
0: Bu zor bir soru oldu. En güçlü şeyim ne
2: Mais
0: acaba?
2: forte, mais forte.
1: Dinamizmi?
2: Se calhar dinâmico, eu consigo jogar em qualquer lado, em qualquer posição.
0: Herhangi bir pozisyonda, herhangi bir yerde oynayabilecek dinamizme
2: E
0: sahibim, bunu söyleyebilirim.
2: sou bom com a bola, proteger a bola, mas para melhorar, eu acho que ainda tenho muita coisa a melhorar, mas isso é mais com o jogo, com o tempo. Só assim que eu consigo melhorar mais, porque são pequenos detalhes que consigo aprender durante o jogo, durante os treinos. Isso.
0: Topu iyi koruduğumu düşünüyorum. Başka bir güçlü yanım. Geliştirecek çok fazla yanım olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok küçük detaylar belki ama her maç, her antrenmanda kendimde geliştirecek küçük ufak tefek şeyler bulup onların üzerine gitmeye çalışıyorum. Ama çok geliştirmem gereken şey var.
3: Türk yemekleriyle arası nasıl? En çok sevdiği yemek hangisi?
0: Comida turca. A comida turca.
2: Comida turca.
0: Se você gosta, o prato mais te gusta.
2: Por acaso eu gosto de comidas turcas. Eu gosto uma de uma pasta, massa, tegletero, que é assim. Gosto muito dessa.
0: Türk yemeklerini seviyorum genel olarak ama makarna bazlı şeyler, tagliatelle falan seviyorum.
4: Son sorumuz olsun. Galatasaray taraftarına burada ne gibi bir mesaj yollamak isterdin?
0: Agora sim, a última pergunta é qual a sua mensagem para os adeptos?
2: Os adeptos, primeiramente eu agradeço a eles e a todos os que me apoiam, não só eles, ou todos os que me apoiam durante essa caminhada, e especialmente também a minha família. E para eles, vamos contar com eles essa época, mais uma época. Todos nós juntos vamos conseguir, de certeza. Com eles somos mais fortes e vamos contar com o apoio deles. E eles também podem esperar o nosso máximo, vamos dar o nosso máximo para que eles consigam ser felizes de novo, como ano passado. É algo que eu quero viver muito de novo, e aqui principalmente no Galatasaray. E vamos contar com eles. E obrigado.
0: Öncelikle kendine çok müteşekkirim. Hem bana gösterdikleri destek, sevgiden ve aileme gösterdikleri sevgi ve destekten dolayı ve buna devam etsinler. Çünkü bizi çok daha güçlü kılıyorlar. Hem beni hem bütün takım arkadaşlarımı. Ve biz de elimizden gelenin maksimumunu verip bir defa daha onlarla şampiyonluk kutlamak istiyoruz beraber. Çünkü ben de bu kutlamayı bir defa daha Galatasaray'la yaşamak için inanın çok hevesliyim. Onlar desteklerine devam etsinler. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıyor olacağız tekrar şampiyon olmak için.
3: Hocam öncelikle kendisine, sonra size çok
0: Obrigado,
3: teşekkür
0: obrigado.
3: ederiz.
0: Você primeiro e depois.
3: Emeğinize sağlık. Burada yoğun bir tempo içerisinde siz de özellikle bize vakit ayırdınız. Burada röportajda yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
3: Evet arkadaşlar, 90 Artı Dijital'de Galatasaray'ın önemli yıldız adaylarından bir tanesi Renato Niaga ile birlikteydik röportajda. Merak edilen tüm soruları kendisine sorduk ve cevapladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler. Haydi gala.
5: Kim ne dedi?
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
7: Naci hoş geldin.
8: Hoş bulduk Aydın.
7: Galatasaray'ın gündemi bir aylık hareketli ama transfer yok. Dursun Özbek, sakin kardeşim, Galatasaray'ın parasını çöpe atmayacağım. Gereken neyse onu yapacağım değil mi? Ama tepkiyi dindiremedi diye düşünüyorum. Ne dersin?
8: Katılıyorum. Tabii ki konuşulan uzun süredir birçok isim var. Fakat somut adım olmayınca Galatasaray taraftarı da tedirgin olmakta son derece haklı. Yani kalkıp rakibi olan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yaptığı hamlelere bakalım. Manchester City'den Ake'yi aldı. Marsilya'dan Greenwood'u aldı. Vedat Muriç'i aldı ve Leao için masada. Onu ayrı ilerleyen dakikalarda anlatacağım zaten detaylı ama şimdi kalkıp sadece rakip odaklı da değil, Galatasaray taraftarının endişesinin en önemli noktalarından bir tanesi Galatasaray camiası ve kulübü geçmişte yaşadığı hatalardan ders çıkaran ve ona göre hamle üreten bir camia refleksi gösteriyordu. Bugün baktığımızda geçen sezon Galatasaray belki de 4 yıllık Okan Buruk döneminde en zorlanarak elde ettiği şampiyonluğa ulaştı. Ama geçen yılki travmalarından Galatasaray yönetiminin ya da teknik heyetinin yeteri kadar ders çıkarmadığını düşünüyor Galatasaray taraftarı. Niye? Çünkü geniş kadro, geniş rotasyon diyoruz. Bugün Galatasaray A takımında Abdülkerim'in yedeği olan sol stoper yok. Galatasaray A takımında Osimhen'in arkasında forma giymesi gereken yedek santrafor yok. Galatasaray A takımında Barış Alper Yılmaz'ın arkasında oynayabilecek sol açık yok. Ya da hala işte Samsunspor'da Kasımpaşa'da kiralanmasına rağmen forma giyemeyen Eyüp Aydın Galatasaray'la kampa gidiyor. Kaan Ayhan'dan Galatasaray taraftarının bir beklentisi vesaire kalmadı. Olay sadece yıldız transferi değil. Olay sadece general getirmek değil.
7: Bütün operasyonla ilgili.
8: Yani net. Onu görmek istiyor. Sen gidip Aral Şemsir alsaydın, sen gidip bonservis elinde olan Salih Özcan'ı alsaydın ki bunları niye söylüyorum? Çünkü kapına kadar geldi. Oyuncuların temsilcileriyle görüştün ama tercih etmedin. Sen bu hamleleri yapmış olsaydın Galatasaray taraftarı evet bizim gerçekten de güçlü projeksiyonumuz var, planımız var. Çilek Ağustos'ta, çilek Eylül'de ama Galatasaray doğru yolda diye düşünebilirdi. Fakat Icardi gitmiş. Geçen sezon 15 gol katkısı. Noelang gitmiş. Geçen sezon 4 gol katkısı. 19 gol. Sasha Boy da sayı 3 tane oyuncun gitmiş. Aspiria'yı da ekleyelim buraya. 4 futbolcu gitmiş. Gelen oyuncu sayısı 1. Leslie. Şimdi o yüzden o geniş kadroyu kurduğunda, alternatifli kadroyu da yerine koyduğunda Galatasaray taraftarı tedirgin olmakta haklı. Galatasaray'ın şu anki problemi sadece 10 numara çekeyim. Kanat forvet alayım. Bir tane de sol stoper alayım değil işte. Yani senin nitelik olarak ilk 11'den uzaklaştığın an rotasyonda kullanmayı düşündüğün oyuncularda niteliğin düşüyor, kaliten düşüyor. Galatasaray taraftarı aslında bu yüzden endişeli. Galatasaray taraftarı geçen yıl yönetime sabır göstermedi mi? Leroy Sané'yi indirdin 12 Haziran'da, Osimhen'i getirdin 31 Temmuz'da. Arada ne kadar var? 1,5 ay. Ama A dedi mi Galatasaray taraftarı geçen yıl? Herhangi bir şekilde tepki gösterdi mi? Hayır. Niye göstermedi? Çünkü belli bir plan ve projeksiyon dahilinde gidildiğine inandı ve ses etmedi. Sabırla bekledi.
9: Bütün bu tartışmaların içerisinde aklıma benim gelen soru şu. Galatasaray'da Dursun Özbek bu kadar dayak yemek yerine gider parayı basar oyuncuyu alır. Demek ki bir kaynak sorunu var. Kaynağı doğru zamanda kullanmakla ilgili bir derdi var ki bu transferleri yapmıyor diye düşünüyorum. Ne dersin?
8: Güzel bir nokta. Kaynakla alakalı değil de geleceğe dair Sayın Başkan Dursun Özbek'in doğru matematikle transfer yapma gibi bir düşüncesi var. Neden? Galatasaray mevcut A futbol takımının maaş bütçesi 110 milyon euro. Buna vergileri koyduğumuzda 160-170 milyon euro bandına çıkıyor. Şimdi paralar nerede kısmı? 170 milyon euro futbol A takımının maaş bütçesi. 80 milyon euro Osimhen'e ödedi bitirdi. Demiştim ya çöpsüz üzüm oldu artık Osimhen Galatasaray için. 80'i oraya koyduk 250 milyon euro. Singo ile Uğurcan'ın taksitlerini sektirmeden ödüyor Galatasaray. Bir 50 milyon euro da oraya koydum. 300 milyon euro yaptı zaten. Galatasaray çok ciddi rakamlar ödüyor. Fakat gelirleri giderler gayet de yüksek gördüğünüz gibi. Var. Sadece 4 kalemde 300 milyon euro saydık. Peki gelirler? Şimdi o noktada sıcak para akışında bütün kulüplerde sıkıntılar oluyor. Görüyoruz Fenerbahçe'yi. Eski başkan Sayın Ali Koç'un iyi ettiği rakamlar, yeni gelen Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetimiyle birlikte sağladığı kasa kolaylıkları hep konuşuluyor değil mi? Ama Galatasaray'da bu yükü çeken en temel isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Ha, kasa kolaylığı Galatasaray'da çok fazla yaşanan bir durum ve hadise değil. Galatasaray kendi yağıyla kavrulmaya çalışılan bir kulüp. Ama bu değil ki, şunu da
9: söyleyeyim, %100
8: bu değil ki Galatasaray'da çok büyük bir para ya da gelir sıkıntısı var. Hayır, Galatasaray, evet katılıyorum, 1.1 milyon forma sattı Galatasaray. Taraftar transfer beklemekte haklı. Transfer de hep biraz önce dediğim gibi generalle yıldızla olmaz. Son 4 yılda bana göre ligi kıran transfer diyebileceğimiz ifade Abdülkerim Bardakçı. Yerli oyuncu. Kaça aldın Abdülkerim Bardakçı'yı? 3,5-4 milyon euro bonservisle aldın. İlla ki her transfer 40-50 milyon euroluk olacak diye bir şey yok. Zaten bence Galatasaray yönetiminin kaçırdığı noktalardan bir tanesi de bu. Siz doğru rotasyon oyuncusunu içeri atsanız, forma rekabetini arttırabilecek oyuncuyu içeri atabilseydi Galatasaray, yerli yabancı fark etmeksizin 2 ya da 3 hamleyi yapabilseydi, yedek kulübesini güçlendirseydi, geçen yıl yaşadığı hadiseleri bu yıl yaşamamak adına belli adımlar atsaydı, bugün bu yangın bu kadar büyük ve kuvvetli olmazdı Galatasaray'da. Çok açık ve net.
9: Açıkçası şunu söylemek lazım. Giderler çok yüksek. Gidere tabii göre gelir yaratman gerekir. Biraz da anlamak gerekir diye düşünüyorum. Ama o koltuklarında bir sorumluluğu var. Aziz Yıldırım geldiğinde 3 tane oyuncuyu getiriyorsa Galatasaray taraftarı der ki haklı olarak, yani bizde kaynak sorunu yoktu kardeşim. Biz bu kadar para kazanıyorduk. O yapıyor da sen niye yapamıyorsun
8: abi,
9: gibi eleştiriler gelir.
8: Aydın. Bak şimdi gelirken berbere uğradım. İyi bir Galatasaraylı. Selam olsun. Abi diyor otoparka. Rams Park'taki otoparka 67.500 lira otopark parası verdik diyor. Bak kombine değil ha. Kombineyi kale arkasında izliyorlarmış. 28.000 liraya otopark parası 67.500.
9: Vay be.
8: Şimdi taraftar bu parayı veriyorsa, bu fedakarlığı gösteriyorsa transferler nerede diye sorduğunda da zaten kimse kızmayacak. Çünkü tarih 31 Temmuz 2026. Ben 2 Temmuz'da diyordum. Yani Galatasaray taraftarı tepki gösterdi bana. Yönetim doğru hamleleri doğru zamanda yapacak diyordum. Ama 29 gün üstüne hala Galatasaray taraftarını mutlu edecek bir hamle yoksa taraftar bu soruyu sormakta haklıdır.
9: Peki bu sorulara bir yanıt vermeye çalışıyor Galatasaray tabii yönetimi. Leao ile başlayalım. Leao konusunda Galatasaray'ın girişimleri ne durumda? Fenerbahçe tarafından edindiğim bilgiyi aktarayım. Bu konuda çok istekli ve Fenerbahçe ciddi anlamda masada. Ve bunu son günlerde de o masadaki pazarlığı Fenerbahçe önemli noktaya getirdi diyebiliyorum.
8: Şimdi çok uzun bir konu. Belki de bu programın en flash, çünkü zincirleme transfer hamleleriyle en önemli, en can alıcı noktası burası. Şimdi Rafael Leao yaklaşık 1-1,5 ay evvel George Gardi tarafından Galatasaray'a önerilen futbolcuların başında geliyordu. Çünkü Milan kulübü kontratından çıkmayı düşünüyor ve Gardi de fırsat transferinin niteliğinde bu sezon içinde Leao'yu sunmuştu Galatasaray yönetimine. Galatasaray'ın o gün, yani Haziran ayının başında Leao ile alakalı düşüncesi ve fikri şuydu. Ağustos ayında markette kalırsa kiralık olarak kadroma katarım ve son virajda bir kez daha çilek transferi yaparım kiralık olarak. Düşünce buydu. Ama bugün Rafael Leao Galatasaray için öncelikli hale geldiyse bunun şifrelerini ve açılımlarını çok ama çok iyi okumak lazım. Benim dün televizyon yayınım vardı. Şunu söylemiştim. Leao Galatasaray için bana göre öncelikli, yani ekstra ilk gidebileceğin oyuncu değil. Niye? Çünkü bana 10 numara lazım. Galatasaray'a 10 numara lazım. Fakat siz gidip Barış Alper Yılmaz'ın
9: yerine,
8: bölgesine, kanadına son derece maliyetli, maaş yükü olarak da maliyetli bir oyuncu alıyorsunuz. Bana çok mantıklı gelmiyor demiştim ki dün gece ve bu sabah aldığım telefonlarla yaptığım görüşmeler olmadan evvel. Şimdi Leao konusunda Galatasaray'ın bu kadar çok ısrarlı bastırmasının ana gerekçelerinden bir tanesi, çıkarımımdı bu. Artık görüştükten sonra tamamıyla bilgi olarak söylüyorum bunu. Uzun sürede bunu konuşacak bütün medya ve Galatasaray camiası taraftarı. Leao hamlesinin açılımı, Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var ve Barış Alper Yılmaz da eğer ki Galatasaray kulübü de karlı çıkacaksa, artı kazanacaksa ben gidebilirim diyor. Yani Barış Alper Yılmaz'ın önüne Leao'yu almıyor Galatasaray. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'yu düşünüyor Galatasaray. Ya burada Galatasaray yönetimine hak veriyorum. Geçen yıl Barış Alper Yılmaz'la alakalı transferin son günlerinde bir fırtına koptu. Barış Alper Yılmaz da eleştiri aldı. Galatasaray yönetimi de onu tutabilmek için çok büyük bir çaba harcadı. Galatasaray taraftarı nezdinde de Barış Alper Yılmaz zaman zaman yıprandı, sonra ayağa kalkmayı başardı. Ama bugünkü Leao hamlesinin şifresi Barış Alper Yılmaz için erken pozisyon almak ve son dakikada bir plansızlıkla karşı karşıya kalmamak. Barış Alper Yılmaz'ı hatırlıyorsan bir buçuk ay önceki yayında şunu söylemiştim. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Monaco'nun çok net bir ilgisi var ve rakam 30 milyon euro demiştim. Ama bugün ve dün gece yaptığım görüşmeler ışığında şunu söyleyebilirim. Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var. Henüz resmiyete dönmemiş durumda. Kısa süre içerisinde Galatasaray'ın masasına resmi teklifler gelecek. Ama şu ifade ediliyor. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan transfer olursa bu Türk futbolunda yerli bir oyuncunun Avrupa'ya transferiyle alakalı transfer rekoru kıracak. Gelir rekoru kıracak. Rekorda yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na ait bonuslarla yaklaşık 35 milyon eurolardan bahsediliyor. Kısaca Barış Alper'e teklif var ve Barış Alper'e teklif olması ve oyuncunun da eğer onaylarsanız transfere sıcak bakabilirim görüşü sonrasında Galatasaray oraya Rafael Leao'yu çekip Barış Alper'in transferiyle de önemli bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Şimdi Leao konusunda hemen devam edeyim eğer ki araya bir soru sıkıştırayım diyorsan.
9: Kimden teklif varmış Barış Alper'e? Kulüp belli mi?
8: Ya da şu an kulüp için erken ifadesini aldım. Biraz daha yol alındıktan sonra o kulübü de açıklarız. Ama oyuncunun Galatasaray onay verirse transfere sıcak baktığını ya da olumlu yaklaştığını söyleyebilirim. Leao konusunda da oyuncu aynı Leroy Sané örneğinde olduğu gibi para değil kariyer diyerek Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği istikrarlı başarı grafiği sonrasında tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanmak istiyor. Galatasaray kiralama artı satın alma opsiyonuyla bu operasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ama Milan kulübü Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde zorunlu satın alma opsiyonu maddesi istiyor. Yani isteğe bağlı değil. Galatasaray'ın kiralık olarak ilk teklif ettiği rakam 5 milyon euroydu. Artı Milan şunu söylüyor. 5 artı 40 yani totalde 45 milyon euroluk paket.
9: Ve zorunlu.
8: Zorunlu satın alma opsiyonu olacak diyor. Şimdi oyuncuyu Galatasaray kendine çekmiş durumda ki Volkan Gül iyi bir Galatasaraylı Almanya'da yaşıyor. Regnum Karya'da tatil yaptı Rafael Leao. Ailesiyle birlikte hatta özel aşçısını falan getirdi onu anlatmıştım. İyi bir aile babası olduğunu söylüyorlar. Tatil arkadaşlığı yapmışlar. Leao Galatasaray'da 3 tane çok yakın dostunun olduğunu ve onlarla da görüştüğünü, Şampiyonlar Ligi atmosferini ve maçlarını izlediğini ve nitekimde tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanabileceğini dile getirmiş. Ha Fenerbahçe'de bana göre Milan kulübü Fenerbahçe ile anlaşmak istiyor. Fakat burada Galatasaray'ı çeken yani Galatasaray'ı çeken nokta futbolcunun kariyer planlaması olarak Galatasaray'ı öncelikli olarak tercih etme düşüncesi yaşayıp göreceğiz. Ama dünkü düşüncelerimden uzaklaştım. Neden uzaklaştım? Bana göre Barış Alper elindeyse Barış Alper Yılmaz gibi bir gücüm varsa o bölgeye Leao gibi maliyetli ve yıldız potansiyeli olan daha doğrusu yıldız olan bir oyuncuyu niye alasın? Meğersem bu yüzdenmiş. O yüzden Leao transferini artık bu saatten sonra ben Galatasaray için mantıklı ve doğru buluyorum. Ve biraz bilgi, biraz da daha doğrusu sağlam bilgi ve biraz da öngörüyle Rafael Leao gelirse iki tane daha zincirleme olay etkilenir. Bir, Barış Alper Yılmaz'ın transferi gerçekleşir Avrupa'ya. Galatasaray oradan gelir elde eder. İki, Barış Alper Yılmaz'la Galatasaray'da yerli kalitesinde ve niteliğindeki düşüş sebebiyle Barış Alper'in ayrılığıyla Galatasaray can uzunu alır. Yani Barış Alper'in kaynağı da çünkü Leao'yu Galatasaray bu sezon için kiralama formülüyle alacak. Anlaşma zemini, zorunlu satın alma opsiyonunu kabul ettiğinde. Barış Alper'den gelen kaynakta can uzunu Galatasaray'a getirecek.
9: Onu neden kabul etmiyormuş Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonunu?
8: Ya isteğe bağlı istiyor. Noah Lang'da da aynı formülü uyguladı. Icardi de aynı formülü uyguladı. Osimhen'de de aynı formülü uyguladı. Ama zorunlu opsiyon kabul edilecek gibi duruyor. Çünkü Barış Alper konusunda da yavaş yavaş kulübe gerçekten de işte ilgi yazıları, temsilcisi üzerinden görüşmeler o konuda yavaş yavaş ciddiyet kazanmaya başlamış.
9: Yani manşet şu, Barış Alper gidiyor, yerin en güçlü aday Leao ama Fenerbahçe'yle de orada bir kapışma var.
8: Gidiyor demeyelim, Rafael Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a izin verecek Galatasaray.
9: Gelirse.
8: Ha aynen.
9: Niye bir başka alternatif
8: ama yok? Ama 3 tane bence Leao gelirse Barış Alper Yılmaz iyi bir rakama Avrupa'ya transfer olur. Barış Alper Yılmaz'ın geliri ve yarattığı kaynakta can uzunu Galatasaray'a getirir. Bu arada bence 3 hamle.
9: Peki. Şöyle bir mantığı var tabii bunun bir taraftan. Leao'yu aldığın zaman yabancı sınırının içerisine de giriyor. 10 artı 4 yapmak zorundasın. Orada hamlelerinde kısıtlanıyor.
8: Bu durumda... Ama 10 numaraya yabancı değil yerliyi çekmiş oluyorsun. O evet. Şekilde bir boşluk oluşturacaksın.
9: Onu söylüyorum ben de. O yüzden Can Uzun'la devam edelim o zaman.
8: Tabii ki.
9: Orada anladığım kadarıyla bir ilerleme var.
8: Hepsi aslında birbiriyle biraz önce anlattığım gibi bağlantılı hep transfer operasyonları.
9: Bu da aslında Dursun Özbey'in bugüne kadar neden transfer yapmadığını, transferde geç kaldığını bize anlatıyor. Kaynak yaratıp oyuncu almaya çalışıyor. Bu kadar.
8: Yani buraya da hak verebiliriz.
9: Başka
8: buraya
9: çünkü
8: da hak verebiliriz.
9: Bir formül çıkmıyor. Bu arada bence şöyle bir durum var tabii. İyi bir operasyon olur yani. Oyuncunu satıyorsun.
8: Ya Barış Alper
9: bir kaynak yaratıyorsun.
8: Farklı da benim beğendiğim oyuncu.
9: Ya da iki tane oyuncu operasyonu yapıyorsun.
8: Tabii ki Can Uzun çok büyük bir değer. Çok büyük bir potansiyel. Leo çok büyük bir yıldız. Geçen yılı bence iyi geçirmedi ama tabii ki yani yıldız aurası olan, o potansiyeli olan bir oyuncu Rafael Leao. Ama Barış Alper Yılmaz farklı bir oyuncu kimliğinde, kanat oyuncusuydu, profiliydi. Bekleyip göreceğiz.
9: Yani şu, Can Uzun kesin gelir bu durumda. Doğru mu anlıyorum Barış Alper giderse?
8: Ya oyuncunun Galatasaray'a karşı herhangi bir negatif bakış açısı yoktu. Olay sadece Frankfurt'un istediği bonservis bedeliyle alakalıydı.
9: Orada en bir son, mutabakat var mı?
8: En son 40 demişti Frankfurt. Ama geçen hafta da anlatmıştım. Galatasaray'ın elini güçlendiren noktalardan bir tanesi, uzun süredir Can Uzun'u isteyen Napoli ve Milan kulüplerinin Can Uzun için tabelayı 25 bandında belirlemiş olması. Galatasaray tabii ki Barış Alper Yılmaz süreci, Leao süreci netleştikten sonra bana göre daha kararlı ve cebi sağlam şekilde oturacağı için masaya o rakamı bana göre 30 bandına düşürüp 30-35 band, 35 fazla olabilir ama 30 bandına düşürmeye çalışıp
9: işi bitiriyorsun.
8: Bitirecektir diye düşünüyorum Can Uzun'la.
9: Singo'ya teklifler meselesi.
8: Ya Singo'ya teklifler geliyor ama oyuncu Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor. Oyuncu diyor ki ben Premier Lig'de top 6 dediği takımlara ancak giderim. Arsenal, Liverpool. Bunlar benim hedefim. Manchester United. Neden? Futbolcu tarafıyla da konuştum. Bugün Galatasaray'a resmi teklif yapan Inter'de, Newcastle United'da geçen yıl Monaco'dan Singo'yu almaya çalışan kulüpler. Futbolcu da diyor ki ben gidecek olsam bu kulüplere geçen sezon giderdim. Galatasaray'ı tercih ettim. Burada bir yıl kapı gibi, aslan gibi oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde performans verip ben Premier Lig'in deve dişi takımlarına gitmek istiyorum diyor ki aslında oyuncunun bir anlamda yaşadıkları zaten bu hayali kurdurtuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşılaşması sonrasında Liverpool direkt kontak kurmuştu 30 Eylül'deki maçtan sonra. Dünya Kupası sonrasında menajeriyle Liverpool bir daha bir kontak kurmuştu ama sakatlığı sebebiyle şimdilik o transfer çok olası gözükmüyor ama temiz bir sezonla birlikte Premier Lig'e gitmeyi isteyen Singo bugün ne Newcastle United'ı ne de Inter'in teklifini değerlendirmeyi düşünmüyor. İlgi yazısı geldi Galatasaray'a ama futbolcu seti çektiği için bonservis olgunluğuna gelemedi.
9: Peki. Nelson ne zaman gidiyor?
8: Ha, Victor Nelson geçen yıl kiralanırken otomatik olarak zaten bu prosedürdür. Sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Nelson Galatasaray'a diyor ki arkadaş tabii ki artık futbolcuların hepsinin bu 10+4 kuralından falan her şeyden haberi olmaz olduğu için eli güçlü diyor ki madem beni göndermek istiyorsunuz verin bonservisimi. Yok parayı istemiyor. Bonservisimi verin diyor. Ben kendime kulüp bulurum. Niye? Çünkü bonservis elinde olduktan sonra imza parası alacak.
9: Aynı şey
8: gideceği
9: yani.
8: Evet. Tabii sen kazanacağına ben kazanayım diyor.
9: Haklı mı?
8: Yani haklı diyemem. 10+4 olmasa keşke.
9: Kullanır yani bunu.
8: Evet. Nelson.
9: Ya bu dertler şeyde de büyük. Bak,
8: karşılıklı sözleşme
9: Fenerbahçe tarafında da var.
8: Tabii.
9: Masaya otururken.
8: Asıl olay orada. Sen bir tane Nelson'u konuşuyorsun tabii. Burada. Orada kaç tanesini konuşacak tabii, belki de Fenerbahçe.
9: Tabii. Ya dolayısıyla oyuncuya bonservisini verirse yani zorluyor iki tarafta.
8: Ve isteyen kulüpler de var Nelson'u. Kampa götürülme gerekçesi de bu. Çünkü İtalya Serie A'dan isteyen kulüpler var. Hatta Galatasaray'ın ilk hazırlık karşılaşmasında oynadığı Monza kulübü Nelson'u transfer etmek istiyor ki o karşılaşmada da çok iyi bir performans sergiledi. Galatasaray bonservis kazanabilirdi ama Nelson inatla eğer sözleşmemi feshetmezseniz gitmiyorum. Bonservisimi bana verin öyle giderim diyor.
9: Peki. Eli masada güçlü şu anda.
8: Tabii tabii. Özetim. Ya öyle de olacak gibi. Karşılıklı sözleşme feshiyle Galatasaray Leao'ya kontenjanda yer açacak.
9: Bu Gardi Reinders meselesi nedir abi?
8: Abi George Gardi Galatasaray'a çok önemli transferler yaptı. Zaman zaman iki taraf arasında ipler gerildi, anlaşmazlık oldu, Galatasaray'ın kızdığı noktalar oldu. İşte Davinson Sanchez, Como süreci gibi onları anlatmıştım. Reinders da Galatasaray kulübüne George Gardi'nin aynı Leao paketinde olduğu gibi 1-1,5 ay önce önerdiği bir isim. Çünkü City'nin kontratından çıkmayı düşündüğü bir futbolcu Reinders. Zaten Gardi'nin olayı da bu. Icardi'yi sana paket. Hop hemen erken alarma uyandırdı, getirtti. Osimhen erken uyandırdı, getirtti. Gardi zaten bunları çok iyi yapıyor. Yıldızların kulüpleriyle olan ilişkilerini çok iyi şekilde takip edip hop
9: operasyon yapıyor.
8: Orada bir kırmızı alarm yanarsa sana getiriyor. Leroy Sané'ydi George Gardi 6 ay öncesinden bak Bayern'le bunların arası olmayacak, uzatmayacak deyip Galatasaray'ı masaya oturtmuştu. Reinders da bu pozisyonda Gardi'nin önerdiği isimlerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ha Reinders'a, şimdi Leao'yu aldın, Reinders'a yer kalmıyor. Yapacağım. 10 yabancıda. Gabriel Sara konusunda menajerin ifade ettiği şu. Şu anda Suudi Arabistan'dan teklif var. Yanlış hatırlamıyorsam Al Hilal kulübü olması lazım. Tamam. Gabriel Sara'yı istiyor. Ama oyuncu şu an Arap pazarına sıcak bakmıyor. Menajeri de Galatasaray kulübüyle görüştü. Ve Premier Lig'den, çünkü Dünya Kupası kadroları belli olmadan evvel Aston Villa'nın net ilgi yazısı vardı Galatasaray'da. Ama o resmiyete dönmedi. Menajeri Premier Lig'den teklif getireceğini dile getiriyor. Gabriel Sara'nın da ayrılığıyla birlikte Reinders'a da kontenjan açabilir Galatasaray. Ha, hocaya sorduğumda şunu biliyorum, Okan Hoca'nın görüşü. Okan Hoca'yla da alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Hoca aslında hiçbir yabancı futbolcusunun kadroda şu an yer alan Nelson dışındaki hiçbir futbolcudan çıkmak istemediğini söyledi. Mevcut yabancıların kalması, bir tane de takviye yapılmasını istediğini dile getirdi ama Gabriel Sara sürecini yaşayıp göreceğiz. Şimdi hocanın benim ne diyeyim yadırgadığım bir ifadesi oldu geçtiğimiz günlerde. 3-4 şey yaptığım röportajda şunu söylemişti. 10+4 kuralı, ya biz zaten yerli oyuncuya şans veremiyoruz, yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz demişti. Bak buna katılırım, yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz. Ama biz yetiştirici kulüp olamayız ifadesine Okan hocanın katılmıyorum. Niye yabancılar katılmıyorum? Üzerinde. Yabancılar üzerinde. Yok, yabancılar özelindekine katılıyorum ama yerliler özelinde kesinlikle katılmıyorum.
9: Tabii ki.
8: Şimdi Okan Buruk nereden çıktı? Galatasaray Futbol Akademisi'nden çıktı. Okan Buruklar, Bülent Korkmazlar, Tugay Kerimoğlu, Emre Belezoğlu, say say bitmez.
9: Arda.
8: Şimdi Galatasaray hep Arda. Aslında tarihi Arda Turan. Ya daha say bitiremezsin.
9: Yunus.
8: Yunus Akgün, Semih Kaya, Emre Çolak. Ya bir sürü sayarız. Şimdi bu noktada Galatasaray'ın ne diyeyim ikon olmuş isimleri hep aslında yetiştirici şekilde getirdiği yerli yıldızlar, süperstarlar oldu. Tabii. Şimdi o yüzden Galatasaray'la bence çok fazla bağdaşmıyor Okan Hoca'nın bu çıkışı ve kendi de üstelik Galatasaray altyapısından yetişip bu noktalara gelen bir oyuncu olduğu için bence biraz daha genç oyunculara Okan Hoca'nın şans tanıması ya da biraz daha gidip altyapı maçlarını izlemesi, akademide biraz daha bence vakit geçirmesi gerektiğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. Bu bir dost tavsiyesi benimki.
9: Diğer yandan gün gelir Dursun Özbek de der ki kardeşim hep alıyoruz, bir tane de siz yetiştirin.
8: Kaldı ki.
9: Transfer yok bu sezon.
8: Ya Aydın bir de bir şey söyleyeceğim. Yakın geçmişteki başarılara bakayım. Barış Alper Yılmaz nereden evet. geldi? Keçiören Gücü. Kerem Aktürkoğlu. Erzincanspor. Daha birçok örneği var da şimdi spontan geliştiği için aklıma geldi.
9: Hayır, bunları da bu arada
8: ya
9: şöyle.
8: Bunlar da yetiştirici olduğun için kazandığın aynen. futbolcular ki Barış Alper Yılmaz'ı bu noktaya sen getirdin.
9: Onu
8: Kerem Aktürkoğlu'nu sen getirdin. Tamam Fatih Hoca transfer etti ama olgunluk ve star pozisyonuna
9: sen
8: Okan Hoca'nın döneminde çıktılar.
9: Yani onlar da altyapı sayılır aslında. Yani biraz da olgun tabii. gelmişlerdi ama aldın.
8: Üstüne koydun çünkü.
9: Üstüne koydun. Bir tanesini 12 milyon euroya sattın. Bugün bahsettiğin oyuncu Barış Alper bu operasyonu yaparsan Leo ve Can Uzun transferinin önünü açıyor. Demek ki kendi kaynağını üretmek her zaman iyidir.
8: Buradan haklısın. Da şuraya geçeyim. Ayhan kime? Akman selam aa, olsun. Çok yakın bir dostumdur uzun yıllardır. 11 yıl Galatasaray A takımında oynadı. Yıllarca kaptanlığını yaptı. 6 yıl içeride futbol planlamasında, kadro planlamasında mesai harcadı. 17 yıldan bahsediyoruz. Şimdi sessiz sedasız geçtiğimiz sezon devam ederken Ocak Şubat gibi Ayhan Akman görevinden ayrıldı. Şimdi bu 4 yıldır oluşturulan kadroda kimi az der, kimi çok der, kimi iyi der, kimi kötü der, kimi doğru der, kimi yanlış var. Transfer ve kadro planlamasında Ayhan Akman'ın önemli bir payı vardı. Transfer edilen oyuncularda, transfer edilmeyen ve karşı çıkılan oyuncularda. Şimdi Ayhan Akman'ın savunuculuğunu falan filan yapmak için bunu söylemiyorum. Ben sadece şunu soruyorum. Galatasaray futbol A takımı planlamasında ya da transfer organizasyonunda Okan Hoca'nın beğendiği ya da beğenmediği futbolcuyla alakalı karşıt sav ve görüş sunabilecek futboldan gelmiş herhangi bir isim var mı? Futboldan gelmiş, hayatını futbola ve sahaya adamış herhangi bir isim var mı? Bak Ali olur, Mehmet olur.
9: Yok.
8: Ayhan Akman gitti, o plan ve organizasyona kim dahil edildi? Hiç kimse.
9: Belki başkan bakıyordu oradan.
8: Bu yanlış işte. Abi başkan zaten en başta, president en üst koltukta ama arkadaki o liyakata dayalı yapılacak olan organizasyon şemasında kim var? Hani Ayhan Akman'ı çıkarırdım, ne bileyim işte Hasan Şaş koydum. Ayhan Akman gitti ama Mertens geldi. Var mı öyle bir hamle Galatasaray'da?
9: Yok.
8: O da yok. Yani bence buralar da doğru değil.
9: Peki.
8: Ya buraların da tedavi edilmesi gerekli diye düşünüyorum ben.
9: Son iki sorum. Ya bu Musiala'ya çok girmenin bir alemi yok diye düşünüyorum ama bir sorayım yine de. Galatasaray diyor ki almayacağım. Burhan Can diyor ki hayır alacak diyor. Özeti bu.
8: Ya Burhan Can sahada çok emek veren, takımı yıllardır...
9: Kendini de çok riske attı. Ben tanımam Burhan Can'ı. Tanımam derken kıya ben biliyorum. Ya şimdi Naci sen de yıllardır bu işin içindesin. Ben de yıllardır bu işin içindeyim. Abi şimdi kulüp diyor ki ben diyorsa ki ben bunu yapmayacağım. Israr etmek bana çok ilginç geliyor ya. Ne diyeceğim abi?
8: Ya Burhan Can'ı severim. Herkesin kendi projeksiyonu var. Kendi karakteri vesaire falan var. Burhan da tabii ki güvendiği bir kaynakla konuşmadan böyle bir haberi vermemiştir. Kalkıp zaten yoksa iddialı çıkışlara imza atmazdı ama sakin kalmakta fayda var. Transfer çünkü farklı parametrelerle oluşan ve çok değişken bir süreçtir. Bu tip açıklamalardan hepimizin kaçınması lazım. Yani biz de yanlışa düşmüyor muyuz? Düşüyoruz abi.
9: Düşüyoruz.
8: İşte John Duran'la prensip anlaşmasına vardı Galatasaray dedik. Prensip olmadı. Anlaşmasına vardı ama kulübü çok daha fazla talepte bulundu. Olmadı.
9: Abi Galatasaray hiç yani, gitmemiş mi yani bu Musiala'ya? Yani?
8: Abi Musiala'ya gitti Galatasaray zaten. Tamam. Yani Musiala haberini söyleyenlerin en başında kim geliyor? Serdar Ali Çelikler geliyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda Murat Aşık bile söylemiş Fenerbahçe yayınında Musiala Galatasaray olayını. Ben şimdi oğlum, biraz orada parmak izlerine...
9: Bizi mesaj at.
8: Parmak izlerini anlatabilirim aslında bu Musiala şemasında ama neyse. Şunu söyleyeyim. Galatasaray Haziran ayının sonunda yani yaklaşık bir ay evvel Musiala ile alakalı hayal kurdu. Zaten bu tip yıldızlar üzerine Galatasaray'ın hayalleri her zaman var. Leroy Sané'yi çekmiş adam geçen yıl. Musiala'yı da nasıl, ne üzerinden çekerim dedi. Can Uzun'un menajeri üzerinden çekerim dedi. O da nasıl oluştu? Musiala sakatlıktan çıktı. Bayern oraya oyuncu transferi yaptı. Düzenli oynayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği bir takım. Acaba Musiala'yı kiralık olarak alabilir miyiz? Hani Bayern'in de kadrosu geniş. Burada oynatalım biz. Oynama garantisiyle. Abi direkt olarak zaten Bayern Münih'te. Oyuncu tarafı da hani bir reklam var ya aklından bile geçirme. O şekilde bir yanıt veriyor Galatasaray'a. Ve konu kapanmak zorunda kalıyor. Yoksa ah keşke diye Galatasaray'ın düşündüğü ve hatta Leroy Sané falan konuşuyor Musiala'yla. İlkay devreye giriyor falan ama oyuncu tarafı da Bayern tarafı da yok diyor. Ve
9: işte bitiyor.
8: Olay peki. Bildiğim kadarıyla bitiyor.
9: Peki. Yani en azından orada bir ateş yanmış. Ama bir iş,
8: de
9: biraz
8: şu
9: da,
8: var.
9: İş biraz şimdi da şey
8: dönmüyor. Bayern'e de haksızsın diyemezsin. Niye biliyor musun? Çünkü biz olmuşu gelip oynatan ve tüketen bir futbol ülkesiyiz. Bizde hiç 19-20 yaşında gelip gelişimine katkıda bulunup eğitip yolladığımız bir yıldız var mı abi? Var mı? Şimdi Bayern de o yüzden tüketen bir futbol ülkesine yanlış anlamayın. Musiala'yı verir mi?
9: Şöyle böyle bir kulüp arıyorsa dediğine katılıyorum.
8: Ya bir Galatasaray soru tarihinde işaret. Frank Ribery'i sayarım ben. Ama adam o başka bir 6 operasyon. Ayda kaçtı gitti. Başka bir operasyondu.
9: O şey vardı ya Galatasaray bir ara Barcelona'dan getirmişti kaleci. O iyi bir kaleciydi.
10: Penya.
9: Peki.
8: Ama Musiala şu anda Almanların göz bebeği abi.
9: Ama yani şunu da
8: maaşı
9: söyleyeyim.
8: Maaşı 25 milyon euro. Diyorlar ki mesela onu da görüyorum. Herkesin haberciliğine çok büyük saygım var. Hepsine saygı duyuyorum genç kardeşlerim. Ama Musiala'nın maaşını sadece Avrupa'da Türk kulüpleri ya da Galatasaray karşılayabilir. Arkadaş Bayern Münih göz bebeği olan bir oyuncunun sözleşme maliyetini karşılasın diye verir mi X bir yere? Bayern Münih kar eden ve dünyanın en zengin kulüplerinden bir tanesi. Real Madrid diyoruz ya Bayern şirket gibi yönetiliyor.
9: Öyledir sen. Başka şey.
8: Yani o yüzden yok. Yani Musiala'nın kontrat maliyeti için Galatasaray'ı tercih etmez yani Alman kulübü.
9: Ama iş şeye döndü. Ben çok eski tarihten hatırlıyorum. Sonra buna dair çok espri de üretildi ama.
8: Evet.
9: Bir dönem Lille'de oynarken Eden Hazard fotomaç her gün şey yazıyordu. Fener'e geldi. Fenerbahçe'de her gün yalanlıyordu. Ona döndü yani. Böyle bir durum. Peki son olarak...
8: Bu arada şunu da söyleyeyim. Dün Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. Galatasaray kampından Sayın Abdullah Kavukçu 2 gün önce döndü. Ve dün de önemli bir toplantı gerçekleştirildi.
9: Transfer toplantısı.
8: Sayın Başkan Dursun Özbek'le birlikte. Hani takımla dönmeyi hiç beklemeden artık vakit kaybetmemek için harekete geçmek adına bu hamleyi yaptı. Sayın Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek bir araya geldiler. Ve gözüken o ki biraz önce yayın başında anlattığım gibi Leo gelişi Barış Alper transferi Can Uzun hamlesi Galatasaray'da bence yakın zamanda çok fazla konuşacağımız gündem maddeleri gibi duruyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Galatasaray'ın bence bunu çok iyi anlatıp artık harekete geçmesi lazım. Neden? 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. 8 Ağustos'ta Villarreal maçı var. Sosyal medya üzerindeki bu tepkiler tribüne yansırsa o sıkıntı yaratır Galatasaray'da onu söyleyeyim.
9: Son sorum. Bu Yusuf Demir bir açıklama yaptı.
8: Evet.
9: Galatasaray diyor beni baltaladı özetle. Bana yanlış tedavi uyguladılar.
8: Yok yok.
9: Zorladılar. Yani şunu söylüyor. Özetini söylüyorum çünkü. Galatasaray'daki süreç benim için oldukça zor geçti. Sakatlığımdan sonra ayak bileğime ayakkabı bile giyemeyecek hale geldim. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem söylendi. Bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Tıbbi süreçlerde ciddi problemlerle karşı karşıya kaldım ve yaşananlar beni gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak zorladı.
8: Evet. Kaygı seviyesi yüksek bir isim Yusuf Demir. Güven konusunda kendine dair problemleri olduğu için aynı Galatasaray'da bu yaşadıklarını Barcelona'da da yaşamış. Galatasaray sağlık heyetiyle de konuştum. Açıkçası genç bir futbolcu olduğu için Yusuf Demir, kariyerini olumsuz etkilememek için Galatasaray kulübü Yusuf'u da düşünerek bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmak istemedi. Ama telefonla da görüştüm Galatasaray kulübündeki önemli isimlerle. Yusuf Demir'in bahsettiği anestezik iğneler, onu söyleyeyim. Ve bu iğneleri Drogba'ya yaptı Galatasaray sağlık heyeti. Icardi'ye yaptı, Osimhen'e yaptı, Burak Yılmaz'a yaptı. Ama Yusuf Demir'de şöyle bir problem vardı. Kendine olan güven konusunda eksikliği yer aldığı için zaman zaman kritik anlarda görevden kaçmak adına bahane üreten bir profil çizdi.
9: Ya bir de bir şey söyleyeceğim bu
8: infoyu,
9: açıklamada.
8: Bu infoyu Galatasaray aynı zamanda geldikten sonra artık 2-3 ay tecrübeler ışığında Barcelona kulübünden de aldı. Hatta ve hatta daha da öteye gideyim. Galatasaray Sağlık Kurulu Yusuf Demir transferine ilk günde sıcak bakmıyordu.
9: Ya bir de başka bir şey daha var bu açıklamada, onu da söyleyerek kapatayım. Şimdi bu çocuk böyle konuşuyor. Ya baba sen iğnenin içerisindeki etken maddeleri nereden biliyorsun? Sen doktor musun yani? İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Bu var. Biz ya de
8: başım
9: gidiyoruz.
8: Ağrıyor bak, başım ağrıyor. Ayağım çekiyor. Yıllardır olan pubisim tuttu deyip sayısız karşılaşmada Galatasaray'da görevden kaçtı. Daha sonrasında Galatasaray kiralamak istedi Yusuf Demir'i. Dedi ki
9: kim
8: peki,
9: başa bela etti bu Yusuf Demir'i baba? Kim istedi bu adamı?
8: Sevgili Erden Tuğur transferiydi. Ama ya, her yöneticinin tabii ki artı eksi transferleri vardır. Buradan hani sen sordun diye söyledim ama şimdi Yusuf Demir konusunda...
9: Ama o sıralarda da bu arada herif şeydi, çok popülerdi.
8: Barcelona almadı
9: gitmiş.
8: İşte bu yüzden almamış. Hmm. Kaygı bozukluğu, güven problemi çocuğun. Kritik maçlarda hep bahaneler. Ya Sen Julio maçında oynatacaktı, pubisim ağrıyor dedi. Gençler Birliği maçında hatırlasana. Oynattı, devamında Sen Julio maçı vardı. Oyundan çıktı devrede, ona kızdı. Sen Julio maçında oynamadı pubisim ağrıyor diye. Yedek kulübesinde oturdu. Galatasaray kiralayacaktı geçen sezon başı. Eğer kiralarsanız zam isterim. 950 bin euro alıyordu Galatasaray'dan. 1.2 milyon euro istiyorum dedi. Başka bir kulübe kiralarsanız.
9: Yani, demek...
8: yani Yusuf Demir Galatasaray'da 4 yıl oynadı. Pardon 3 yıl oynadı. Abi 3 milyon dolar para kazandı gitti. Ya, şimdi kaç oynuyor da? Söyleyeyim mi? 200-250 bin euro oynuyor.
9: Öyle olur.
8: O yüzden...
9: Bir de hayır, iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum diyordu ya, bence şöyle bir durum var. Yani bu adama, senin anlattığına dayanarak söylüyorum, reçete yazabilen bir psikoloğa, yani psikiyatriye gitmesi lazımmış o zaman. Reçete yazan bir doktor psikiyatriye gidip orada sorun çözülmesi lazımmış. Anladım bu yani.
8: Ya bir de düşün yani, dünya yıldızlarının olduğu iğneyi sen ne diyeyim ki, komik.
9: Diyelim ve sana da teşekkür edelim. Ağzına sağlık. Tekrar görüşürüz.
8: Teşekkürler.
10: Kim ne dedi?
11: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
12: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
13: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün tabii bu hafta sonu programımızda birçok konuyu ele alacağız. Birçok konukla beraber sohbet edeceğiz. Ancak Sayın Aziz Yıldırım'ın da programımızın bir kısmında çıkıp açıklamalarda bulunacağını bir kez daha vurgulayalım. Çünkü şu anda Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu heyecanı yaşanıyor. Yüksek Divan Kurulu'nda bir gözümle takip ediyorum ama biz yine içeriğimize devam edelim. Biz Selim Hoca ile beraberiz. Selim Hocam hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk herkese, iyi hafta sonları.
13: Selim Hocam böyle dinamik bir giriş yapmak istiyorum ama belli başlı spor kanallarından şöyle bakıyorum, manşetlere bakıyorum. Muhammed Salah haberleri hala da yazılıyor. Şu anda Trabzonspor'a yazılıyor. Selim Hocam ne oluyor? Süreçte ne oluyor?
14: Ya şu anda Trabzon'a yazılıyor Salah ama ben şu anda iki tarafın da, yani biz aslında şurada şöyle başlayalım. Geçen hafta bir Salah bitmiş esprisi yapmıştık aldığımız bir istihbarat üzerinden. Aslında biz hala haberimizin arkasındayız. Ben Önder Özen'in açıklamalarına rağmen Beşiktaş'ın hala masada olduğunu ve aslında Önder Özen'in açıklamalarının da bir pazarlık masası stratejisi olduğunu düşünüyorum. Yani Trabzon'a bugün haberinin çıkması enteresan. Bu bana biraz Salah tarafının da bu transfer pazarlığında bir koz elde etmeye çalıştığını hissettirdi. Ben açıkçası Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın böyle maliyetli bir transfere izin vereceğini, böyle bir transferin altına imza atacağını pek düşünmüyorum açıkçası.
13: Ya iki kere de yalanladı zaten Trabzonspor, hala da.
14: Evet.
13: Baya baya haberler çıkıyor. Yani bu biraz menajerlerin stratejisi mi hocam? Yani siz bunu tabii ki daha iyi bilirsiniz ama bu menajer stratejisi midir? Yani bu olur mu yani böyle şeyler genelde?
14: Olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey de var. Hani Trabzonspor'da şu anda transfer pazarında olan sözleşmesi bitmiş bir oyuncunun şartlarını öğrenmek istemiş olabilir. Bildiğimiz gibi Ulay'ı Fiorentina'ya sattı Trabzonspor'a yüksek bir meblağa. Şu anda oradan elde edilmiş bir fon var. Bu fonun değerlendirilmesi hususunda yani Salah transferinde de devreye girilmiş olabilir. Ama ben bunun biraz daha oyuncunun şartlarını öğrenmek ve aslında böyle bir ihtimal varsa en azından nasıl bir maliyette çözümleneceğini öğrenmek için olduğunu düşünüyorum Trabzon cephesinde. Salah cephesinde de Trabzonspor'la yapılan görüşmelerin Beşiktaş'la olan transfer masasında el arttırmak için kullanıldığı kanaatindeyim. Yani biraz daha böyle yorumlarım bu durumu. Ben Trabzon'un çok ciddi bir şekilde ilgilendiğini ve Trabzon'un en önemli transfer adaylarından birinin Muhammed Salah olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası. Başkan da bunu doğruluyor zaten.
13: Yani %100 yani Selim hocam zaten benim de tabii ki hem sizin gibi önemli bir referansımız var. Aynı zamanda birçok gazeteci ve vesaire hatta medyada yer almayan biraz daha Beşiktaş yönetimine yakın isimlerden de duyduğumuz üzere yani Muhammed Salah işinin sizinle de konuştuğumuzda biraz daha hani aslında konuyu daha da nihai bir yere doğru götürmüştük. Yani nitekim evet tabii ki belli başlı transferler birazcık gecikebiliyor. Peki hocam yani şöyle bir ihtimal de var mı? Yani şimdi Muhammed Salah tatil yapmak istiyor ve Muhammed Salah kampa gelmeden esasında bu süreçte hem tekliflerde birazcık teklif yükseltmek hem de şöyle hani bu antrenman döneminde oyuncu da ki zaten hani Dünya Kupası'nda da Dünya Kupası sürecinde de birçok oyuncu da tatil yaptı diyelim. Selim hocam yani oradaki o tatil penceresini mi biraz da değerlendirmek istiyor Salah diye sormak isterim size.
14: Yüksek bir tempodan çıkmış oyuncu. Hani Premier Lig oyuncusu. Liverpool'un zaten bu sezon kaç maça çıktığını hepimiz biliyoruz. Bir Bodrum'da olduğu haberleri de gelmişti Salah'ın bu arada. Hani oyuncunun bizim ülke topraklarında olması da bu arada hani transfer görüşmelerini biraz daha kolaylaştırıyordur. Hani oyuncuya şu anda daha ulaşabilir olduğunu düşünüyorum Türk takımlarının iletişim anlamında. Hani hazır buradayken ya da hani şu anda burada mı kendisi bilmiyorum ama hani irtibat en azından buradayken kurulmuştur diye düşünüyorum. Bir yandan da oyuncu şu anda kendisi için en ideal transferi arıyordur. Bunun için de bir sürü takımla görüşmesinde bir problem görmüyorum. Fakat özellikle Trabzonspor'la görüşülmesinin biraz Beşiktaşlı olan transfer hikayesinde de koz olarak kullanılmak istediğini düşünüyorum. Yani birazcık böyle okudum bu haberi.
13: Şöyle bak, Bülent Bey yazmış, bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki Salah Trabzon görüşmesi konuşuluyor, doğru mudur demiş ki. Siz de doğruluyorsunuz hocam değil mi?
14: Bülent Bey, ben açıkçası kişisel bir haberim yok şu anda. Benim elime ulaşan bir şey yok. Salah'ın Trabzonspor'la görüştüğüyle alakalı. Zaten Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da bunu yalanlamıştı. Fakat ya biz de haberleri bugün gördük. Yani görüşüyor olabilirler pek tabii ki. Ama tekrar yineleyelim. Yani Trabzonspor'un mali yapısı içerisinde aynı zamanda transfer stratejisi içerisinde Muhammed Salah transferi biraz yabancı kalıyor gibi hissediyorum. Ben pek gerçekliği olduğunu düşünmüyorum bu transfer ihtimalinin.
13: Çok katılıyorum. Peki Selim Hocam, yani sizin çok iddia ettiğiniz, hani Beşiktaş'a iddia ettiğiniz bir durum vardı Salah yönünde. Haklının acelesi yok mu dememiz gerekiyor?
14: Haklının acelesi yok. Ben yayının başında da söylediğimiz gibi Salah haberimizin arkasındayım. Yani zaten böyle yıldız oyuncuların transferi de hemen hadi Temmuz'da Ağustos başında bitirelim, kampa dahil edelim. Biliyorsunuz bizim ligimizde pek olmuyor. Oyuncular transfer pazarında Avrupa'nın 5 büyük liginde bulabileceği en yüksek kontratı arıyor. Onun dışında yani ligimize gelmek için farklı tereddütleri olabiliyor. Ben Salah transferinin gerçekleşeceğini düşünüyorum bir noktada, ama bunun da yine yaz arası sonuna kadar olacağını, bizim hani önümüzdeki yakın gelecekte bununla ilgili bir hani konunun kapanması gibi bir şey görmeyeceğimizi, hani bu konunun biraz da tabiri caizse sakız gibi kullanılıp transfer pazarlıklarında ele alınacağını düşünüyorum.
13: Selim Hocam, şimdi tabii ki sizinle her zaman yayın öncelerinde de azıcık sohbet ederiz veyahut da konu başlıklarımızı belirleriz, ama sizden de aldım.

0: diye aslında duydum. Dilerseniz aslında özel haberinizle başlayalım. Ondan sonrasında tabii ki konuyu tabii ki dallandırıp budaklandırırız diye düşünüyorum.
1: Ben Beşiktaş'ın hala forvet transferinde çok yıldız bir isimle görüştüğünü duydum. Bu oyuncu maliyetli bir oyuncu. İsim vermeyelim ama daha önce İtalya Ligi'nde oynamış bir oyuncu. Zaman zaman magazinel olarak da gündeme gelmiş bir oyuncu. Yani forvet transferinde bu profilde bir oyuncu alınacağı haberini ben aldım. Beşiktaş'taki kaynaklardan iletildi bu. Onun dışında genel olarak Beşiktaş'tan bahsetmek gerekirse sezonu Michelin maçıyla açtı Beşiktaş. İskandinav takımları hepimizin bildiği gibi sezonu erken açıyor ve genellikle kadro yapısında fiziksel kapasiteleri yüksek oluyor. Her zaman bizim temsilcilerimiz için de zorlu rakipler olmuşlardır. Turu gol yemeyerek geçmeleri bence etkileyiciydi. Yine takım içinden bana iletilen haberlere göre sezon başı kampı oyuncular için zorlu geçiyor. O yüzden bu iki maçın biraz daha kontrollü oynandığı bilgisini aldım. Hani Vincenzo Montella bir yükleme yapıyor belli ki. Onun dışında şunu söyleyelim. Biz muhtemelen Beşiktaş'tan İtalyano'nun teknik direktörlük tarzıyla uyumlu olacak şekilde ofansif ve baskılı bir oyun izleyeceğiz sezon boyunca. Zaten tepeye oynamak isteyeceklerdir ve hani ligimizde de bu taktiğin tepeye oynayan takımlar için etkili olduğunu zaten biliyoruz. İtalyano da şöyle bir teknik direktör, bunu da altını çizelim. Yüksek presli ve baskılı bir oyun oynandığı için oyuncular fiziksel olarak zorlanıyor ve teknik direktör de daha derin bir kadro istiyor rotasyon yapabilmek için. Daha geniş ve hazır bir kadro ile çalışmaya önem veriyor. Bologna ve Fiorentina dönemlerinde arka arkaya 100'den fazla maçta ilk 11'ini değiştirdiğini görüyoruz biz Vincenzo Italiano'nun. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın transferde şu anda biraz frene basmış gibi görünse de birkaç tane daha hazır isim takıma katacağını düşünüyorum. Bu arada yeni transferler Salih ve Nübel'in ne kadar kilit isimler olduğunu gördük. Bu daha önce de söylediğimiz az önce yüksek baskılı ve geride açık vermekten çekinmeyen bir oyun stili için Nübel gibi bir sweeper keeper'la oynamak da çok büyük fark yaratıyor. Bunu da zaten Michelin maçlarında bir fragmanını gördük diyelim.
0: Selim hocam, yani açıkçası çok çok güzel yorumladınız. O yüzden sizi yani bölmek zaten ne haddime ama tabii ki Beşiktaş'ı konuşuruz. Beşiktaş'ı yorumunu yaparken çok da bölmek istemedim. Aralarda bir iki tane daha soru sormak istiyorum. Şimdi sizin tabii ki bir duyduğunuz istihbarat dolayısıyla bir İtalya'dan bir forvetin altını çizdiniz. Yani bu oyuncu, ben en azından ben bir isim sorayım çünkü çok fazla gündemi de meşgul etti. Yani Vlahovic mi bu isim, İtalya'daki isim? Çünkü çok fazla gündemi meşgul ettiği için en azından o şekilde soralım. Vlahovic ise bizi doğrularsınız Selim hocam, çok sevinirim. Başka bir isimse lütfen hocam sizde kalsın.
1: Ben bu konuda şimdilik bir yorum yapmayayım. Çünkü evet, hani Beşiktaş yönetiminin transferlerde çıkan isimler dolayısıyla medyada ve sosyal medyada çıkan isimler dolayısıyla transfer masasında zorluklar yaşadığını, biraz da bununla ilgili serzenişte bulunduğunu biliyoruz. Ya ben şimdi bir isim, yani evet doğrulayabileceğim bir isim var aslında ama şimdilik doğrulamamayı seçeceğim.
0: Peki, peki hocam.
1: İtalya'dan diyelim santraforumuz ve fiziksel kapasitesi yüksek bir santrafor olacak Beşiktaş'ın santraforu diye duydum. Ohun da biraz daha yedek forvet veya kanat forvet şeklinde kullanılacağı bilgisi de ulaştı bana bu arada.
0: Peki hocam, şöyle bir şey de size sormak istiyorum. Sonra dinleyicilerimizin tabii ki bir teveccühü var zaten size karşı. Onların da mesajlarını iletirim hocam ama şöyle bir ihtimal mi? Yani kanat forvet dediniz. İşte tepede o Beşiktaş'ın alacağı yeni santrafor sol kanatta, misal mesela Oh'tan bahsedebiliriz. çok ofansif oynaması gerektiği zamanlar Beşiktaş'ta böyle bir şey görebilir miyiz diye sormaya çalışıyorum. Önde Forvet, solda o, arkasında da Trossard'la Orkun'un

0: çift 10 gibi oynadı. Yani aslında 4-1-4-1'in çok daha ofansif varyantlarını görecek miyiz hocam Beşiktaş'ta diye sorayım.
1: Önce Trossard'dan bahsedelim isterseniz, konu açılmışken. Hem 10 numarada hem kanatta oynayabilen bir oyuncu. Ama orta saha rotasyonu biraz daha kalabalık şu an Beşiktaş'ın ve Orkun Kökçü gibi çok önemli versatil bir oyuncusu var. Ben Trossard'ın sezon başında önce kanatta değerlendirilip bu bahsettiğimiz forvetin ileride oynayıp zaman zaman Oh'un sağ kanatta değerlendirileceğini düşünüyorum. Şu anda Beşiktaş'ın sağ kanatta opsiyonları kısıtlı. Salah transferinin arkasındayız haberimizin diyoruz ama hani transfer döneminde ne olacağı da pek belli olmaz. Ben Oh'un öncelikle kanat forvet olarak bazı maçlarda değerlendirileceğini, çünkü şu anda forvet transferiyle ilgili bahsettiğimiz isim de yüksek profilli bir isim. Ona önceliklendirecektir kadroda diye düşünüyorum. Oh'un biraz daha sağ kanat forvet rolünde destekleyici bir oyuncu olarak kullanılacağını duydum. Zaten tempolu bir oyuncu. Fiziksel kapasitesi de yüksek bir oyuncu. Hani Koreli oyuncuların zaten önemli özelliklerinden biri oluyor.
0: Genelde öyle oluyordur hocam.
1: Biraz daha kenarda da değerlendirilebileceği haberi bana iletildi.
0: Selim hocam, sorulara geçmeden önce şöyle Yenal Bey'in bir mesajı var. Umarım iyi yayınlar demiş. Umarım Salah Arabistan'a gider. Orada Cristiano Ronaldo'dan şöyle nasibini aldıktan sonra maliyeti düşer. Biz yine dünyanın parasını sonradan veririz ama biraz maliyeti düşer, öyle gelir falan gibi bir yorum yapmış. Şaka tabii demiş. Fitse gelsin demiş. Fit olacaksa. Salah'ın fitlik durumuyla alakalı hocam bir bilginiz var mı? Yani Salah'ın şu anda böyle bir fiziksel kondisyonunun düşme gibi bir söylentileri çok fazla dönüp dolaşıyor. Hocam siz tabii ki belli başlı verilere de sahip olan bir insansınız. Yani sizin aldığınız istihbarata göre Salah'ın şu andaki fizik durumu nasıldır hocam? Size bir soralım.
1: Yani Salah'ın fizik durumundan açıkçası haberim yok. Ama şöyle bir yorumda bulunabilirim konuyla ilgili. Yani Salah'ın Liverpool'da yıllar içinde yaşadığı düşüşü takip ettik hepimiz. Fakat düşüş yaşamaya başladığı yer çok yüksek bir nokta. Yani fiziksel kapasitesinin ne kadar kuvvetli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Premier Lig oyuncusu, Liverpool oyuncusu. Dolayısıyla hani her ne kadar fiziksel bir düşüş yaşasa da ben ligimizde pek zorlanmayacağını düşünüyorum Muhammed Salah'ın.
0: Selim hocam, şimdi bir tane daha Mete Bey'den bir mesaj gelmiş. Demiş ki Mete Bey, 141 maç sonra iki defa arka arkaya aynı ilk 11 ile ilk defa çıkan bir hocaya sahip Beşiktaş demiş. İlginç ve çok güzel bir bilgi vermiş. Yani Vincenzo Italiano'nun genelde kadroları böyle biraz daha fazla oyuncuyla veyahut da daha fazla rotasyonla kullanmayı sevdiğini ifade etmiş. Doğru. Selim hocam, yani böyle bir bilgimiz var mı? Beşiktaş'ta çok fazla rotasyon görecek mi? Son sorumuz olsun. Sonradan tabii ki sizin daha da uzmanlık alanınız Galatasaray'a geçmek de isterim ama doğru, son sorumuz böyle olsun.
1: Bunu zaten az önce Bologna ve Fiorentina dönemlerinden bahsederken hocam belirtmiştik. Dinleyicimiz de zaten ekleme olarak söylemiş. Yani maç sayısını söylemiş, 142 diye. Çok doğru. Hoca, yani daha doğrusu Vincenzo Montella diye hitap edelim. Çok yüksek baskılı ve geride alan vermekten çekinmeyen bir futbol mentalitesine sahip. Dolayısıyla fiziksel olarak oyuncular maçlarda zorlanıyor. Bunu da rotasyonla giderebiliyorsunuz biliyorsunuz. Doğru rotasyonlar yaparak, doğru oyuncuları doğru maçlara saklayarak siz pres gücünüzü koruyabiliyorsunuz. Böyle olunca da böyle 142 maçta ilk defa iki maç üst üste aynı kadroyla çıkılan bir görüntü oluyor. Ben Mitchell'in maçında kazanan kadroyu bozmamasını şaşırmadım açıkçası. Zaten dediğimiz gibi çok da kontrollü geçti maçlar. Gol yemeden kazandı Beşiktaş takımı. Bakalım ligin hazırlık aşamalarında ve başlangıç aşamalarında nasıl performans gösterecekler.
0: Hocam tabii ki merak ediyoruz. Bir günde sizinle beraber yan yana bir Beşiktaş veyahut da bir Galatasaray müsabakasını takip etmek veyahut da bir Fenerbahçe müsabakasını takip etmek tabii ki benim için bir onur olur. Hocam tabii ki hazır sizinle konuşuyorken yani Galatasaray tarafına da geçmek istiyorum. Şimdi Galatasaray'da Leslie Ugye çok

0: hamlesi gerçekleştirildi. Hocam şimdi Leao konusunda bir çalım hikayesi mi var? Yani Fenerbahçe istiyor mu? Galatasaray istiyor mu? Yani orada kızışan bir tablo mu söz konusu? Hocam şu Leao düğümünü, bize bu kör düğümü böyle birazcık daha ferahlatabilir misiniz? Bir iki tane ipi oradan böyle aradan çıkararak bize daha temiz bir bilgi verebilir misiniz hocam? Siz
1: de. Düğümü bir çözelim. Şimdi geçen hafta konuştuğumuzda Leao hakkında burada bir transfer çalımı hikayesinin aslında olmayacağını, Fenerbahçe'nin kadro yapısı ve eksikliklerine daha uygun bir oyuncu olduğunu söylemiştik. Fakat geçtiğimiz haftadan bugüne benim bu konudaki fikrim birazcık değişti. Çünkü Barış Alper Yılmaz için Everton yetkililerinin İstanbul'da olduğu haberleri yazıldı. Bu konuda da istihbaratımız var. Orada bir transfer görüşmeleri sürüyor, ona da değiniriz. Şimdi Barış Alper'in takımdan ayrıldığı denklemde bu sefer Galatasaray'ın kadro yapısı, Rafael Leao gibi fiziksel kapasitesi yüksek bir oyuncuya daha çok ihtiyaç duyuyor oluyor. Ve bu durumda aslında ne olmuş oluyor? İki takımın da şu anda Rafael Leao'ya gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Böyle durumlarda da bir transfer çalımı hikayesi izleyebiliriz diye düşünüyorum. Yalnız ben Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz satışına neredeyse şartlanmış bir transfer olacağını düşünüyorum. Leao transferinin, hani o görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa ve Barış Alper takımda kalacaksa, Leao transferinden vazgeçilebileceğini düşünüyorum hala. O zaman biraz daha Fenerbahçe'ye yakın görürüm. Ama Barış Alper'in satışı da ne kadar Galatasaray takımı için doğru olur? Hani biz seninle daha önceki zaten istişarelerimizde şey diye konuşmuştuk. Bu takımın aslında önemli önceliği takımın korunması ve bir kaliteli 10 numaranın transfer edilmesi şeklindeydi.
0: Doğru hocam.
1: Şimdi siz takımınızın bel kemik oyuncularından bir tanesinden kaç paraya olursa olsun vazgeçiyorsunuz. Ayrıca Türk kontenjanında milli takım oyuncusu. Biraz ben Leao transferindeki hareketliliğin Galatasaray tarafında Barış Alper'e gösterilen ilgi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir transfer çalımı hikayesine geçen haftaya kıyasla daha yakın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Selim hocam, şimdi benim aldığım bir istihbarat var. Yani de yayında paylaşayım. Belki siz beni doğrularsınız veyahut da yanlış duymuşsun can şeklinde. Tabii ki bilgimi belki düzeltebilirsiniz ama Leao konusunda oyuncu tarafıyla Galatasaray'ın daha yakın olduğunu, yani oyuncu tarafı Leao tarafı Galatasaray'la bir tık daha daha anlaşılabilecek bir noktada olduğunu ama kulüpler bazında da Fenerbahçe'nin Milan'la daha yakın olduğu gibi bir istihbarat aldım. Hocam doğrular mısınız veyahut da ne yorum söylersiniz bu konuda?
1: Çok doğru. Bunun da çok basit bir sebebi var. Şu anda bildiğimiz gibi Galatasaray yönetimi Başkan Dursun Aydın Özbek önderliğinde en büyük bütçeyi 10 numara transferine ayırmış durumda. Yazılı ve dijital medyada gördüğümüz gibi Rafael Leao ve diğer birçok transferde şu anda öncelikle kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonlu transfer haberleri konuşuluyor. Milan'ın da yeniden yapılanma içerisinde olduğunu ve yüksek bonservis bedelleri ödeyerek yeni oyuncular kadrosuna kattığını biliyoruz. Bu durumda çok doğal olarak Milan takımı doğrudan bonservisini ödeyebilecek bir Fenerbahçe ile anlaşmayı tercih edecektir. Hani oyuncuyu bir seneliğine daha cüzi bir bedelle Galatasaray'a kiralayıp bir sonraki sezon bonservis parasını elde etmek yerine. Bir yandan da işin diğer kısmı, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde garanti bir şekilde boy gösterecek olması. Hani Rafael Leao Şampiyonlar Ligi'nde kendini tekrar parlatmayı ve Avrupa'nın büyük bir takımına transfer kovalamayı isteyecek profilde bir oyuncu. Ben bu Milan'ın Fenerbahçe ile daha yakın olup Leao'nun Galatasaray takımıyla daha yakın olmasını biraz bu duruma bağlıyorum. Fenerbahçe'yi bonservisine direkt verebilir mentalitede görüyorum. Galatasaray ise biraz daha buradaki fonları

0: 10 numara transferinde kullanıp taraftarın gazını almak istediğini düşünüyorum.
1: Güzel, güzel.
0: Öyle sorumluyuz.
1: Peki Selim hocam, şimdi tabii ki birçok konumuz var, birçok dinleyicimiz var, birçok da mesajımız var. Ben de anlıyorum şu anda tabii ki sirenlerde zaman zaman olabiliyor. Zaman zaman yayınımıza böyle şeyler gelebiliyor ki hocamız da bize her zaman en temiz, en doğru bilgiyi en hızlı şekilde, en rahat ve en anlaşılabilir şekilde anlatmaya bize gayret ettiğinde her zaman biliyoruz. Bir kere daha teşekkür ederiz Selim hocaya. Selim hocam, şimdi bir dinleyicimizin şöyle bir yorumu var. Yani Beşiktaş'ta böyle tur garantilendikten sonra kadroda düşünülmeyen isimleri hocanın sahaya sürmesi üzerinden bir reaksiyon olduğunu dikkat çekmiş yani Uğur Bey ve sizin dikkatinizi çekti mi? Mesela Hacı Ahmetoviç gibi bu tarz oyuncuların bir anda sahaya atılması, yani böyle bir uygulamayı çok fazla takımlardan görmüyoruz. Bu konu hakkında söyleyecekleriniz var mı? Kulüplerde çünkü çok fazla en azından resmi maçlarda, hedef maçlarda iş bitti, yani işin bittiği, yani kontratından çıkılmak istenen oyuncuları sahaya atması üzerinden bir yorumunuz var mı? Bir dinleyicimiz bunun altını çizmiş. En azından size yöneltmiş olayım hocam.
0: Bu durumun iki bacağı olabilir. Birinci bacağı oyuncuların transfer pazarında olmaları sebebiyle hani sahada kendilerine transfer olacakları takıma kanıtlamak için bir fırsat vermek. İkinci bacağı da Vincenzo Italiano'nun oyunculara, yani oyunculara son bir şans verip belki de kendi rotasyonunda kullanıp kullanamayacağına bakmak istemesi olabilir. Ya zaten tur çok artık garantilenmişti diye gördüm ben. Yani ilk maçı zaten 1-0 kazanmışsınız, ikinci maçta artık koparmışsınız. Yani bu tarz kadroda düşünülmeyen, transferi öngörülen oyuncuların veya kadroda şans bulup bulamayacağı belli olmayan oyuncuların sahaya atılmasına bir problem görmüyorum. Hocanın takdiridir. Bu arada takımın çok ağır bir sezon başı kampı geçirdiği bilgisini iletmiştik. Bundan dolayı da maça çıkmış oyuncuların kadroyu da bozmadığını da altını çizmiştik. Maça çıkan oyuncuların dinlendirilmesi için yapılan bir uygulamadır diye düşünüyorum.
1: Vallahi Selim hocam, sizinle sohbete doyamıyorum. Kusuruma bakmayın. O yüzden bir tık daha sizi tutmak durumundayım. Hafif de zaten bir tık planladığımız saate göre benden kaynaklı, sizden tabii ki değil ama benden kaynaklı olarak bir 5 dakika geç girmiştik programa. Şöyle bir keyfi bir 5 dakika daha sizinle konuşmak çok çok isterim. Benim için bir onurdur, onu da söylemiş olayım. Abi bir son dakika haberi geldi Selim hocam. Şomurodov'la alakalı Trabzonspor'un bir tasarrufu olabilir diye bir haber geldi. Önüme düştü şu anda. Bu konuyla alakalı Selim hocam bir bilginiz var mı? Belki bir istihbaratınız vardır ama Trabzonspor tarafında çok küçük sorayım. Sonra da biraz da Fenerbahçe konuşmak istiyorum hocam sizinle ama Şomurodov tarafıyla alakalı bir Trabzonspor'un tasarrufu var mı hocam?
0: Ben açıkçası 4 büyük kulübünde bu transferin içinde olduğunu duydum şu anda. Bence çok kaliteli ayaklara sahip bir santrafor. Dolayısıyla 4 büyük takımda kadrosuna katmak isteyecektir. Fakat Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ bu oyuncudan vazgeçer mi? Hani rakiplerinden birine yollar mı? O konuda da şüpheliyim. Yani o transfer maliyetli bir transfer olacaktır alan takım için. Göksel Gümüşdağ'ın transfer politikasını biliyoruz. Yani o Şomurodov transferini gerçekleştiren takımın böyle azımsanmayacak bir bonservis bedeli ödemesi gerekeceğini düşünüyorum.
1: Yani
0: bu
1: şöyle
0: arada,
1: midir hocam?
0: Hayranım.
1: Hocam hayransınız. Peki hocam hayransa zaten bir bildiği vardır derim. Ama hocam size şunu sorayım. Yani teknik olarak şimdi mesela diyelim Şomurodov Fransa'da Lille gideceğini varsayalım. Oraya gitse 7 milyon euro iken belki ülkemizde bunun durumu 15 milyon eurolar mı? Gibi anlamalıyız. Yani
0: kesinlikle, kesinlikle. Bir kere doğrudan rakibinize satmıyorsunuz. Fransa'ya transfer edilmesine izin verdiğinizde oyuncunun. Bir de hani daha önceki transferlerden Göksel Gümüşdağ'ın böyle durumlarda hani şu anda yani Galatasaray dışında bütün ekiplerde, gerçi Trabzonspor'un da bu da sokamayız. Hani onun uçu gibi bir oyuncu var ama hani Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin forvet eksikliği yaşarken

0: Ben Şomurodov'un ligimizde özellikle bu kadar çok gol atmışken fiyat etiketinin yüksek olacağı kanısındayım.
1: Valla hocam size katılmamak elde değil. Peki tabii ki sizin görüşünüzde çok kısa bir şekilde en azından Fenerbahçe konusunda almak isterim. Yani tabii ki birçok takımı konuştuk, birçok şeyi konuştuk ama böyle bir gözlemleriniz Fenerbahçe'nin sezon başı ile alakalı genel bir soru soracağım. Yani size iyi sinyaller veriyor mu Fenerbahçe? Belki saha içinde mi iyi veriyordur, belki saha dışında iyi veriyordur, belki başkanlık nezdinde veriyordur ki biraz sonra belki de Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını verebileceğiz. Kendisi de çünkü biraz sonra Yüksek Divan Kurulu'nda konuşacaktır diye varsayıyorum ama Selim Hocam, yani size Fenerbahçe'nin şu anda son 1-1,5 aylık intiba size göre nasıl? Bir en azından çok kısa da olsa Fenerbahçe yorumu almak isterim hocam sizden.
0: Benim Fenerbahçe'nin şu anki durumuyla ilgili gördüğüm en parlak şey Mason Greenwood transferi açıkçası. Çok yetenekli, iki ayağında birbirinin aynısı şekilde kullanabilen Sir Alex Ferguson tedrisatından geçmiş bir oyuncu. Ben iki senedir Fenerbahçe kanatlarını biraz etkisiz buluyorum açıkçası. Burada star bir isim olmamasıyla bağlıyorum. Hani zaman zaman Asensio'yu falan da izledik o bölgede ama orijinalle etkisi olmadığını biliyoruz. Yani çok azımsanamayacak bir kadrosu var Fenerbahçe'nin yine. Transfer dönemine de hızlı girdiler. Fakat Zabre maçlarının da çok iyi bir gösterge olmayabileceğini düşünüyorum. Takımın temposunu ve top tutma kabiliyetini ölçmek için ilk deneyiydi. İsmail Kartal da muhtemelen yeni denemeler yapıyordur. Takım bence özellikle ikinci maçta sınıfta kaldı. Ama hani sezonun başı olduğunu düşündüğümüzde çok da beklenmedik değil. Hani taşların yerine oturması biraz zaman alacaktır. Hani burada turu atlamak oynanan oyundan çok daha değerli. Ben bu arada yani takımda 11'de değerlendirilen mevcut oyuncular içinde iyi bir kıyaslama olacağını, hani Fenerbahçe yönetiminin transferde bu önerimi maçlarına göre pozisyon alacağını düşünüyorum. Yani çok kaliteli ayakları var. Anderson Talisca gibi, Asensio gibi. Şimdi Mason Greenwood'u söyledik. Bir santrafor transferi daha yapılacak diye duyuyorum. Çok kaliteli ayaklara sahip olan bir takım olacak Fenerbahçe. Fakat hani 99 puan toplanan sezondaki oyunu da geri getirmesi lazım.
1: O enerjiyi görmediniz yani takımda o tutkuyu, o şehveti görmediniz hocam, öyle anlıyorum.
0: Ben açıkçası hem İsmail Kartal'da hem takımda o duyguyu, o şehveti göremedim. Yani birazcık takımın başarısının şu anda tekrardan gelecek transferlere ve Mason Greenwood'un takıma olan ve şehre olan, İstanbul şehrine olan adaptasyonuyla özdeşleşeceğini düşünüyorum. Mason Greenwood çok önemli bir oyuncu. Ama tek bir oyuncuyla da biliyorsunuz bazen bazı şeyler olmuyor. Takımın komple bir halde belli bir hedef doğrultusunda ilerlemesi gerekiyor. Ve bu yani hem fiziksel kondisyon hem de futbol oynama kapasitesi olarak bu seviyenin çok altında kalan oyuncular olduğunu düşünüyorum. İsim vermeyelim. Ben yeni gelmiş Aziz Yıldırım yönetiminin bu kadroya en az 3-4 tane daha takviye yapacağını düşünüyorum, yerli ve yabancı.
1: İddialı bir söylem. Peki Selim Hocam, yani hakikaten sizinle konuşmak benim için bir onur. Öncelikle çok çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hakikaten yani yani daha fazla konuşmak isterdim ama takdir edersiniz ki tabii ki reklama da gitmem gerekir ve araya da gitmem gerekir. Hocam onar olduk, çok teşekkür ederiz.
0: Son olarak lütfen reklama hocam, gitmeden lütfen önce şunu belirtmek istiyorum. Galatasaray'ın 10 numara transferiyle alakalı. Dinleyicilerimiz Enciso ile ilgili endişelenmesin. Eğer 10 numara transferi beklediğimiz gibi yıldız gerçekleşmez ve Enciso ile anlaşılırsa çok versatil ve çok istekli bir oyuncu. Ben Okan Buruk'un oyun felsefesine aslında transferde söz geçen yıldız isimlerden çok daha fazla uyduğunu düşünmeye başladım. Oyuncunun hem Dünya Kupası'ndaki hem Leicester City'deki maçlarını takip etme fırsatı buldum. Enzo transferi, eğer Enzo transferi yapılacaksa 10 numaraya kimse endişelenmesin. Hani yeterince yıldız bir isim değil bu transfer mi yapıldı, bu kadar isim dolaştıktan sonra diye. Enzo arkasında durulması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum, şayet gelirse.
1: Hocam çok kısa ve son bir sorum daha olması gerekecek. Kusura bakmayın hocam, çok kısa. Okan Bey'in doğrudan bir sorusu var. Okan Bey Batrakov ile anlaşmış demiş Galatasaray. Böyle bir son dakika haberimiz mi var Selim hocam? Yani genç bir oyuncu Batrakov anlaşmış kulübüyle, hocama sorar mısınız demiş Okan Bey. Batrakov'la alakalı bu genç ofans orta saha diye hatırlıyorum, bilmiyorum. Belki de benim yanlışım vardır
0: Rus,
1: ama.
0: Rus bir oyuncu. Lokomotiv Moskova'da oynuyor. Çok yetenekli bir 10 numara. Galatasaray zaten kadro yapısı sebebiyle ve kontenjan sebebiyle U23 transferlere de farklı bir gözle baktığını biliyoruz şu anda. Ben ama Batrakov transferine son derece şüpheli ve aslında bu oyuncunun da Avrupa'da başka bir kulübe gidebileceğini düşünüyorum. Bence bu oyuncuda çok ilgi var şu anda. Kulağıma gelenler de o şekilde. Galatasaray'da anlaştıysa Lokomotiv Moskova'ya çok ciddi bir bonservis bedeli ödemesi gerekebilir.
1: Peki hocam. Saygılarımı sunarım. Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Saygılar. İyi hafta sonları bütün dinleyicilerimize.
1: Evet, Selim Hoca ile beraberdik. Selim Hoca ile de tabii ki sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyif. Kendisi de haftada bir gün en azından bizlere destek veriyor. Selim Hoca ile çok güzel bir şekilde programımızı açtık. Epey de konuştuk. Yani normal şartlarda Selim Hoca'yı daha çok Galatasaray konularıyla rahatsız ediyoruz ama bugün bu hafta sonundaki içeriğimizde birçok konuyla alakalı rahatsız ettik Selim Hoca'yı. Muhammed Salah'la alakalı tabii ki birçok şey yazılıyor. Trabzonspor'un resmi teklifle alakalı belli başlı belki sponsor bulunmuştur diye aslında Trabzonspor tarafıyla alakalı da bir yazan bir dinleyicimiz var ki kim olduğunun da ismini de bir okuyalım. Akın Bey yazmış, selam olsun kendisine. Yani açıkçası Selim Hoca'ya da sorduk ama Selim Hoca'dan aldığımız bilgiye göre tabii ki böyle bir ilginin olabileceğini ama birazcık bunların menajerlerle alakalı durumların da olabileceğini altını çizdi. Selim Hoca çok iddialı bir şekilde aslında Beşiktaş'a gideceğini işaret etmişti hem geçen hafta hem de aslında bugünkü programımızda da Önder Özen'in satır arasından okuyabildiğimizin bence Beşiktaş'ın en azından bu transferde durduğu ya da rafa kalktığı gibi bir durum olmadığını, teklifini verdi ve geri çekildi gibi aslında Selim Hoca da bu şekilde analiz etmiş. Hocaya çok katılırım. Bu arada hocadan haricinde kendi görüşümde paylaşacak olursam şöyle bir durum da var. Benim görüşüme göre ben de Sayın Önder Özen'in vücut dilinden anladığım kadarıyla Salah'a yapılan iyi teklifi zaten biz yaptık ve belli bir konuda biz artık kaldık diye bir yerde düşünüyorum. Trabzonspor'un böyle bir tasarrufu olur mu? Bana çok hocanın da söylediği gibi çok fazla örtüşmüyor. Yani bu kadar aslında genç bir kadro kurulan, bu kadar işte maaş dengesine dikkat edilen, bu hususta gerçekten belli oyunculara dahi hiç gitmeyen bir takımın bir anda her şeyi sıfırlayıp Muhammed Salah transferine gitmesi bilmiyorum, bana çok realistik gelmiyor. Belki bir sponsor transferi tabii ki sizin söylediğiniz gibi bir şey olabilir. Yani futbolda transfer de çok dinamik bir süreç. O yüzden çok büyük iddialardan da kaçınmaya çalışırım genelde ben. En azından kendi adıma söyleyeyim. Belki programlarımda tabii ki çok değerli yorumcularımız iddialarda bulunabilirler. Ama yani ben en azından şunu demeye çalışayım. Transfer dinamik bir süreç. Her şey her an olabilir. Bu Salah konusunda da bunu göreceğiz. Çok evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki sıcak bir gelişmemiz var Trabzonspor'la alakalı. Akın Bey'in de bir iddiası var. Hatta ilk kanaldan eminim böyle bir haberim var diye aslında iddia ettiği bir durum var. Muhammed Salah'la Trabzonspor ilişkisi hakkında iki kez başkanın bu transferin olmayacağına dair açıklamaları vardı ama Aytekin abi hoş geldin diyeyim.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi hafta sonu.
1: Çok çok teşekkür ederim Aytekin abi ki Trabzonspor deyince tabii ki bir abimize, bir büyüğümüze ve gerçekten Trabzonspor'a gönül vermiş birisine yayın almak istedim. Yani aslında çok çok da sıcak bir gündemimiz var. Muhammed Salah'la alakalı bir durum var mı gerçekten Aytekin abi? Hakikaten seninle bu konuyu konuşmak isterim abi.
2: Gerçek anlamda var. Yani bunu söyleyeyim.

0: Zaten sosyal medya ve yaygın medyada gerek görüntülü medyada gerek yazılı basında bununla ilgili yazılar, haberler de var. Normalde hani Beşiktaş'a gidecek olan bir oyuncuydu. Trabzon işte Beşiktaş'a çalım atayım ya da o elinden oyuncu alayım gibi bir şey değil. Tamamen menajer önermesiyle birlikte Trabzonspor'un gündemine girdi. %40'la başladı. %50, %60, %70. Şimdi Beşiktaş'ta da öyle başlamıştı. Hatırlarsınız Önder Özen'in basın toplantısında dediği bir şey vardı. Çok güzel gidiyordu birlikteliğimiz. Fakat bir anda ekstra uçuk teklifler ve öneriler ortaya çıkınca, istekler ortaya çıkınca iş koptu. Şu anda aynı pozisyon Trabzonspor için de geçerli ama bunu tartışmak lazım. Yani şöyle tartışmak değil bence. Bunu reddetmek lazım. Şundan hani Trabzonspor tabii ki her taraftar Salah'ı izlemek ister. Roberto Carlos'u izledik, Okocha'yı izledik, işte Cardozo'yu izledik, Icardi'yi izledik. Çok çok Türkiye'ye çok büyük oyuncular, çok büyük sporcular geliyor. Bunu söyleyelim. Bu da onlardan gelirse, bu da onlardan biri olur. Ancak Trabzonspor'un son birkaç yıldır bir sistemi ve felsefesi var. Biz ne diyoruz? Trabzon işte tarıyor Afrika futbolunu, Avrupa futbolunu, Portekiz futbolunu, Belçika'yı, Fransa'yı, Almanya'yı, oraları tarıyor. Oradan potansiyeli genç oyuncuları 3 liraya, 2 liraya, 5 liraya alıyor. 20'ye satmayı hedefliyor. Satamadığını değerlendirip oynatıyor. Örnekleri var. Satabildiği yeni kaynaklar yaratıyor ve yoluna devam ediyor. Hem yarışıyor, hem keşfediyor, dünya futboluna armağan ediyor. Bakın Charlotte bugün neredeyse bunu Trabzonspor'a borçlu diyebiliriz.
1: %100 katılırım. %100 katılırım.
0: Evet, Trabzon Türkiye'de bir Türkiye tercihinde bulunmamış olsaydı muhtemelen Charlotte ikincilikleri, birinciliklerde sıra takımlarında adı sana duyulmamış bir oyuncu olurdu. Biz onu Dünya Kupası'da izledik. Burada Trabzonspor'un o oyuncuya güvenmesi, onun da evet ben Türkiye'yi kendimi göstermek için bir gösteri yeri, zıplama tahtası olarak düşünebilirim yani amiyane tabirle. Ama doğru da Trabzon da Charlotte'dan faydalandı. Charlotte da Trabzon'daki tercihiyle bugün milli takıma kadar gitti. Şimdi Salah işi bambaşka. Maaş yükünden tutun. Ertuğrul Doğan sürekli şunu diyor. Kombine satılmıyor, forma satılmıyor. İyi, şu şeyi alalım. Muhammed Salah'ı alalım, forma kombine satılsın. Oysa Muhammed Salah'ın getireceği yükü iyi hesap etmek lazım. Trabzon o seviyelerde olsa dahi o paraları ödememesi lazım. Çünkü az önce altını çizdiğim yetişmiş oyuncuyu keşfet, potansiyeli genç oyuncuyu bul, biraz oynat, sonra olay tarzı Augusto tarzı yüksek paralara sat. Salah bu şeyin dışında 34-35 yaşında bir oyuncu. İngiltere'nin en iyi tavrı, Liverpool'a çok büyük faydası oldu. Yani maçları domine etti ama Trabzon bir Liverpool değil. Bunu insanların anlaması lazım. Türkiye Ligi bir İngiltere Ligi değil. Yani Salah gelirse, şimdi ben bu konuşmalarımdan şöyle insanlar, ya sen Salah'ı istemiyorsun. Doğru, şundan istemiyorum. Ben izlemek isterim. Tabii. İzlemek isterim. Herkes izlemek ister. Biz Avrupa maçlarını izliyoruz sonuçta. Salah için izliyoruz, başkaları için izliyoruz. Haaland için izliyoruz. Ama Trabzon özelinde, yani Trabzon'a gelirse Trabzon şampiyon olur düşünenler, yani kusura bakmasınlar, bence safça düşünüyorlar. Öyle olmaz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Şampiyonluk tek bir oyuncudan geçmez. Az önce bahsettiğim gibi burada ne İngiltere, ne de Trabzon, ne de Liverpool. Onun için ben bu transferi gerçekleşebilir. Şöyle gerçekleşmesinin şöyle bir dezavantajı da var.
1: Lütfen hocam.
0: Şimdi tabii takımda şimdi siz 500 verdiğiniz oyuncuyu 1 yap, 2

0: yapacaksınız ama yarın öbür gün oyuncu der ki ya Salah 15 veriyorsun o oynasın. Salah 15 veriyorsun golü o atsın. Pası o atsın diye içinden geçirir. Futbolcu aleminde bunlar vardır. Futbol camialarına, kulüplere yakın olanlar bunları az çok bilirler. O içerideki fıs maaş dedikodusu, işte gelir, yıllık maaş, prim, bonus, bunlar hep futbolcular arasında konuşulur. Futbolcu bu işi para için yapar. Futbolcunun birinci gündemi alacağı paradır. Dünyanın bir ucundan senin Türkiye'nin bir ucuna bedavaya, boşa senin forma aşkın için gelmez. Bu oyuncuların hiçbiri ne Galatasaray'a, ne Fenerbahçe'ye, ne Trabzon'a, ne Beşiktaş'a, ne Gençler Birliği'ne, ne Göztepe'ye, ne Karagümrük'e hiç fark etmez. Erzurum'a, Çorum'a fark etmez yani. Her yere ilk önce para ve kontrat için geliyor bu insanlar. Kariyerleri için geliyorlar. Onun için senin forma aşkın, sendeki yani Salah iflah olmaz bir Trabzon severdir desek kimse inanmaz herhalde. Trabzon şehrini çok sever. Senede 4-5 kez de gelir kalır.
1: İnanmıyorum olmaz tabii abi. Tabii.
0: Uzungöl'de tatil yapar. Bungalov hastasıdır. Değil abi, böyle bir durum yok.
1: Sabahta kuymak sever falan gibi.
0: Sabah kuymak yer. Kış olursa güzel bir hamsi buğulamaya hayır demez. Bunlar böyle bir dünyaları yok. Sadece oradaki 15-20 milyon ya da bonuslara bakacaktır. Maaş yükü, yani şimdi işin şurası da var. Bizim haber kaynaklarımız ve gazeteci arkadaşlarımız da yazıyor. Diyorlar ki haber kaynaklarımız söylüyor. Ya Trabzon cebinden para çıkmayacak. İyi de abi, niye bizim cebimizden para çıkmayacak? Bunu kulübün taraftarı sorgulaması lazım. Yani cebinden para çıkmadan ya sponsorlar karşılayacak. Neye göre karşılayacaklar yani? Ya bunun bir karşılığı mutlaka, hatta bunun bir ton karşılıkları vardır. Onun için onun Trabzon'un cebinden para çıkmayacak. Trabzon bu işi bedavaya getirecek. Öyle bir şey olmaz. Eğer öyle sponsorlar varsa, 15 milyon euro, 20 milyon euro ya da dolar verecek sponsor varsa buyursun versin abi. Göğüs reklamı var, kol reklamı var, şort reklamı var.
1: Oralara gelsin diyorsun.
0: Sağ kenarı reklamı versin abi. Gene versin yani. Ama Salah olunca veririm yani. O zaman burada biraz bazı şeyleri kafamızda, gazeteci olduğumuz için sorgular duruma geliyoruz. Zaten bu işin doğasında bu vardır. Biz de bu sorgulamayı halk adına yapıyoruz. Yani biz bu sorgulamayı şey için yapmıyoruz. Bu sorgulamayı kendi isteklerimiz için yapmıyoruz. Halk bu soruları soruyor, biz de dile getiriyoruz. Radyoda, gazetede, televizyonda, her mecrada dile getiriyoruz. Artısı eksisi şu. Artısı Türk futboluna şöyle. Ya millet bir Salah izlemiş olur. Trabzon'da prestij olur. Nam olsun, kar olmasın anlamında. Vay be, Trabzon büyük takımı Salah getirdi, prestij olur. Takıma katkısı mutlaka %100 olur. Ama şampiyon yapar diyene ben inanmam. Bak, ben de desem bana da kimse inanmaz. Salah gelirse Trabzon şampiyon olur diyene ben inanmam.
1: Aytekin abi, şimdi tabii ki araya bir girmek istedim. Çünkü şununla alakalı aslında birazcık da bir cümle kurmak istedim. Yani Muhammed Salah'ın gelişi, yani böyle bir olasılığın bile doğması. Şimdi Trabzonspor'da maaşlar çok özenli bir şekilde, zaten maaşlara dikkat edilerek bir kadro kuruluyor. Gerçekten 3'e al, 4'e al, 20'ye sat politikası da aslında hakim dersek de yanlış olmayacaktır. Oradaki o kolej havasını mı birazcık, o havayı mı kırmasından veyahut da diğer oyuncuların kazandığı paraları artık belli bir noktadan sonra sorun etmesi kaynaklı olarak mı Muhammed Salah konusunda o kadar da istekli bir yorum alamıyoruz abi senden?
0: Şöyle, şimdi niye heyecanlanmadım? Şundan, yani beni niye heyecanlandırmadı? Bir kere tabii ki isim ama 34-35 yaşında sonuçta, yani Salah yarın maça çıktığı zaman taraftar bugün canhıraş şekilde alın diyen taraftar, ya bu Salah 50 dakika 60 dakika oynayabilir ya da oynayamaz diyecek yani. Bunu yazacaklar. Biz de yazacağız. Türkiye Ligi tamam şey değil ama böyle mücadeleci bir lig. Evet, kalitesi altlarda, ortada bir lig ama mücadele gücü yüksek. Şey istiyor, güç istiyor, kuvvet istiyor, nefes istiyor, ciğer istiyor. Bu anlamda Salah tabii İngiltere'de böyle yani komplike takım.

0: takımlarda oynamış bir oyuncu. Şimdi siz sağındaki, solundaki adam, önündeki adam, pas atacağı adam, kanat adamları, geriden oyun kuranı, altı numarası, bak bunlar hep böyle sıradan adamlarla oynamadı bu arkadaş. Salah tek başına Salah değil yani. Messi tek başına Messi değil yani. Evet. Bitiricilikte 18 içinde Messi tek. Tek başına. Ama 18'e o top nasıl geliyor? Onu izleyen var mı? Gören var mı? 6 numaranın ne yaptığını bilen var mı? Arjantin milli takımında ya da Barcelona'da ya da Amerika'da oynadığı takımda. 6 numarayı izlediniz mi? 8'i izlediniz mi? Evet. Messi 18'de şahane. 18'e kadar o top nasıl gelmiş? Baktınız mı? Bakmadınız. Şimdi aynı şey Trabzonspor içinde, Türk futbolundaki bütün takımlarda bu sorun var. Biz hep Icardi, Osimhen, Onaçu diyoruz. Ama o top oraya nasıl gelmiş? O top hangi gayretlerle, hangi karşı takımın atağı nasıl kesilmiş? 8-6 numara ne yapmış orada? Ön numaralar ne yapmış? Kanat oyuncuları nasıl kademe yapmış? Bunlara bakmadan ya Icardi dünya devi. İyi ama Icardi'ye kadar o top Icardi'de dünya devi yapanlar var. Şimdi Trabzon'un önemli eksiğiz ki Salah'ın olduğu pozisyonda biliyorsunuz. Şimdi hiçbir gazeteci arkadaşım da ya Salah'ın pozisyonunda zaten bir sürü adamımız var diye yazmadı, ilginç. Çünkü bu işi köpürten bir şey. Yani gazeteciyi de köpürtüyor. Trabzonlu bir gazeteci olunca seni de köpürtüyor. Basın odasında köpürtür. Sen de farklı girersin yani. Basın toplantılarına farklı gezersin basın koridorlarında. Ama bunu da söylememiz lazım. Salah'ın pozisyonunda orada zaten adam var. Senin daha çok kanat oyuncusuna ihtiyacın var. Şimdi sen Trabzonspor'a diyorum, sen yani. Sen 3 kuruşa tuz parasına Zubkov'u satmışsın. Arkadaş, sen Zubkov gibi bir oyuncuyu 10 liradan aşağı alamazsın. 15'ten aşağı alamazsın. Bakın Aral'a verdikleri para, ben Aral'a birkaç maç izledim.
1: Nasıl gördün abi?
0: Hazırlık maçlarında ya biraz şey bana biraz garip geldi. Vücut yapısı böyle kalın görünüyor. Biraz böyle incelmesi lazım gibi düşündüm. Ha. Ama şimdi mesela Aral'ın işte 12, 13, 15 yaptığı yerde Zubkov 25 yapar arkadaş ya. Bunu görmek lazım. Bak, yıllar önce bir tweet attım. Benim hesabımda o tweet duruyor. Arada arkadaşlar ekran görüntüsünü alıp bana fotoğrafını atıyorlar da. Yusuf Sarı'yı satmayın diye bir tweet attım. Yıllar oldu. 3-5 sene.
1: Acayip güzel bir tweetmiş abi. Yani bence çok aklınla celesi yok derim.
0: Evet, Yusuf Sarı satılmaz diye yazdım. Seni öne taşıyan adam, kanat oynayan adam, kanat forvet oynayan adam, Yusuf Sarı gibi adamlar lazım. Satılmaz abi. Şimdi bunu arkadaş, şimdi aynı şeyi Zubkov için de yaptık, ettik. Şimdi millet de diyor ki Zubkov niye 4'e sattınız, niye 5'e sattınız?
1: Ben ona inanamadım. Yani Trabzonspor'la alakalı birçok şeyi aşırı mantıklı ve aşırı doğru buluyorum. Yapılanmayla alakalı aşırı da saygı duyuyorum ama o hamleyi, yani başka bir açıklaması olması lazım gibi geliyor. Yani bunun sportif bir sebepten daha fazlası olduğunu sadece anlayabiliyorum. Böyle ya bir şey çok mantıksız.
0: İngilizce konusundan bahsetti ama o da tabii mutlaka o da bir etkendir ama o da takımda kalmak istemedi. Kulüpte Fatih Hoca da onu istemedi. Yani Zubkov'un eksikliği net şekilde şu an görülüyor. Daha da bak görülecek. Trabzon oraya bir oyuncu almadığı sürece sağ tarafa, sağ ayaklı, çalım atan, şut atan, ikinci topları alan, pas atan, kanata inip orta kesen, öyle bir oyuncu alamazsa sorun yaşar. Trabzon'daki eksiklik Salah eksikliği değil aslında. İzlediğimiz maçları da görüyoruz. Sezon başı bu eleştirileri şimdi başka biri yapsa ben de derim dur bir izleyelim, dur ilk baştasın, eleştirisini karşı eleştiri olarak gönderirim. Ama lakin ancak şunu da eklemem lazım. Eleştiri olarak değil, sadece bir öneri anlamda Trabzon takım kalitesini artırması lazım. Yani oyuncu yetenek kalitesi düşük olunca bu tamamen oyuna yansıyor. Geçen senenin tekrarı bir takımı bu Trabzon'da kabul etmez. Hatta çok iddialı bir şey söyleyeyim.
1: Lütfen abi.
0: Bu sene Trabzon ikinci olsun, taraftarı Fatih Hoca'yı şey yapar, tepe koyar.
1: Çok iddialıymış hakikaten.
0: Bence öyle. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim.
1: Lütfen, lütfen.
0: Kupayı alsın der ki ne var ki geçen yıl almıştık zaten.
1: Çok güzel anlattın.
0: Mayıs'ı inşallah görürsek hep birlikte. Mayıs ayında bunlar, bak Trabzon kupayı alsaydı ne var ki geçen sene de almıştı ama oyun

0: yoktu diyecekti. Bak bu eleştiri yapacaklar. İkinci olsun Trabzon. Ne var ki? Geçen sene de böyle oynuyordu. Şampiyon olmaktan sonra ne önemi var? Fatih Hoca istifa. Bunları Mayıs ayında duyarız, duyarsınız. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim.
1: Aytekin abi şimdi tabii ki Trabzonspor'un hazırlık dönemine değindin. Hatta Aral Şimşir'in fizik durumuyla alakalı bir durumdan bahsettin.
0: Biraz öyle geldi bana. Yani şey yanlış televizyondan izledik şimdi. Doğru,
1: tabii
0: doğru.
1: tabii. Ya olabilir. Olabilir. Göz bazen gözü rahatsız eder yani. Ben çok iyi anladım söylemek istediğin şeyi. Maçı izlerken zaman zaman bazı oyuncular da ya bunda bir farklılık var gibi pozitif ve negatif böyle ben de kendimce yorumlar yapan birisiyim Aytekin abi ama şunu soracağım. Şimdi kanat rotasyonuna Saviolo alındı. İlk görüşte yani Trabzonspor'un sol kenarında Aral'la Saviolo bir forma mücadelesinde olacak ama sağ kenara mı transfer lazım yoksa yani iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu mu gerekiyor? Yani orayı birazcık aydınlatabilirsek sevinirim Aytekin abi çünkü Saviolo'yu çok kişi tanımıyor. Biz de yani daha doğrusu kendi adıma söyleyeyim ben de çok tanıdığım birisi değil. Ya ama şimdi ilk gözün yani ilk Aytekin Akay bakışında oyuncuyu nasıl hissetti? Yani Aytekin Akay ilk bakışta oyuncu hakkında neler söylemek ister diye sorayım en azından.
0: Yani ben de işte özel maçlarda gördüm. Şimdi ya bu değil dediğim oyunculardan sonra iyi oyuncular çıktı. Onu söyleyeyim yani. Başta birkaç maç izledik. Ya yok ya değilmiş deyip ya yanlış düşünmüşüm. Yanlış yorumlamışım. Yanlış bir kanaatte kapılmışım dediğim oyuncu çıktı. Saviola bu diyeceğim bir oyuncu değil o anlamda. Evet yani mesela tamam işte Afrikalı futbolcular biliyorsunuz böyle yetenek zengini değillerdir ama çok koşarlar, çok mücadele ederler. Vakame örneğinden şey yapıyorum. Yani en azından fizik olarak sahada ayakta kalırlar. Şimdi işte Saviola tarzı oyuncular biraz daha işte Yattara'nın yeni versiyonu gibi sürekliliği ve devamı olur mu olmaz mı diye düşüncedeyim. Yani aradayım yani. Tam net bir böyle %100 işte bu dediğim bir oyuncu değil. Ya işte bu çok iyi bir transfer yaptı Trabzon diyeceğim bir oyuncu olarak gözüme gelmedi doğruya doğru ama sağ kenarda da sonuçta açık oyuncusu ters ayaklı sağ kenarda oynar mı? Şimdi biz sağ ayaklıyız örnek biz de yani böyle amatörce futbol oynadık sola geçince böyle bir yabancılık bir korku hissederdik yani amatörde de top oynayanlar bilir.
1: Tabii.
0: Profesyonelde yani onun bir yabancılığı ve şeyi
1: vardır.
0: Olur. O tarafa biraz Augusto gibi hem önde basan oyuncu da lazım. Yani siz futbolun bunlar dinleyiciler çok iyi bilir. Siz de çok iyi bilirsiniz. Futbolun en temel kurallarından biri aslında savunmayı en önden başlatmak. Yani sizin hücum pres yapan santraforlarınız varsa sizin takım orta sahası defans bloğu o kadar rahat olur ki dersin ki dünyanın en iyi defansı bizde dünyanın en az gol yiyen kalecisi bizde çünkü önde basan 2 tane 3 tane 4 tane çok iyi adamınız vardır oraya koşar Augusto hem hücum yapan hem de pres yapan bir oyuncuydu bu anlamda ben Augusto tarzı bir kanat oyuncusunun Trabzon'da daha çok daha fayda olacağını düşünüyorum.
1: Valla Aytekin abi çok güzel açıkladın. Hakikaten keşke birazcık daha sürem olsa da seninle sohbet etsem. Senin gibi büyüğümle, senin gibi hakikaten futbola gönül vermiş, çok değerli bir kişiyle sohbet etmek benim için çok büyük onurdur, keyiftir. Bunu bir kez daha herkesin önünde söylemek istedim Aytekin abi. Hakikaten sağ ol, var ol demek istiyorum abi.
0: Estağfurullah, dinleyicilerimize saygılar, selamlar, sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim Aytekin abi. Evet, Aytekin Akay'la beraberdik. Tabii ki çok şeyi de konuşabilirdik. Daha birçok gündemimiz de vardı. Trabzonspor çok değerli bir camiadır. Bir kez daha altını bilerek çizmek istedim. Çünkü ister istemez zaman zaman Trabzonspor taraftarları bize çok isyan ediyorlar. İşte yayınınızın son bölümünde çok küçük bir dilimde sadece bahsediyorsunuz bazen diye ama ben özellikle bu tip hani dört büyük camianın yayınlarını yaptığım dilimler bu sırayı biraz daha karmayı bir hafta işte Trabzonspor'la başlamayı, bir hafta Beşiktaş'la başlamayı, bir hafta Fenerbahçe'yle, bir hafta Galatasaray'la başlamayı tercih ediyorum. Aytekin abiyi de hakikaten bir günde stüdyoda da ağırlamak isteriz. Çok çok değerli bir insandır. Çok çok özel bir adamdır Aytekin abi. Hakikaten sağ olsun, var olsun. Bir kez daha kendisine teşekkürlerimi herkesin huzurunda iletiyorum.

0: etmek isterim. Aslında Mete Bey'le bir ufak bir tartışma içindeyiz. Şu anda arkadan tabii ki Aytekin abi dinlerken, arada da soru sorarken Mete Bey'le tartışma içindeyiz. Mete Bey'in cümlesini okuyayım yayında, sonra benim de cümlemi değiştirerek okuyacağım tabii ki ama Muhammed Salah eleştirileri yapanlar linç ediliyor. Allah'ın demiş. Büyüklüğüne, Premier Lig'de yaptıklarına yani herhalde kimse hiçbir şey söyleyemez. Geçen sene hiç seyretmeseniz iki Galatasaray maçında yani o eski performansından fersah fersah uzak olduğunu görürsünüz. Dünya Kupası'nda yani o yüzden de bu söylenen paralar bence yazıktır demiş. Mete Bey'in şöyle bir noktasına katılırım. Evet, yani tabii ki çok çok büyük bir para ama ben yani tabii ki Aytekin Akay da bence Trabzonspor değil ama daha büyük bütçeler veyahut da daha fazla maaş verilen bir ortamda Muhammed Salah'ın ben hala da yapabileceği çok şey olduğuna inanıyorum. Yani birazcık son kullanma tarihi geçmiş fikrine katılmıyorum diyeyim. Ligde bayağı bir etki yaratabileceğini düşünüyorum. Hatta ve hatta biraz daha ikinci forvet gibi. Mesela pres şemasından düşünelim. Takımlar savunmaya geldiği zaman forvetin yanında bir tane daha oyuncu olur. Genelde 10 numarayı konumlarlar takımlar ve hocalar. Böyle Muhammed Salah'ın da o ikinci forvet gibi. Yani bir sağ kanattan ziyade ikinci forvet gibi olabileceğini ve adam geçme becerisinin zaten çok üst düzey olan bir adam olduğunu biliyoruz. Yani hızla adam geçen bir adam gibi hep lanse edilir Muhammed Salah ama bilek hareketiyle savunmacıyı zaten ekarte edebilen bir oyuncudur Muhammed Salah ve kısa alanlarda, küçük alanlarda, dar alanlarda da işi yapabilen bir oyuncudur. O yüzden de yani bilmiyorum, ben ligde bayağı başarılı olabileceğini düşünüyorum ama tabii ki konuşulan paralar belli şeylerin önüne geçiyor. Yani belli transferlerde de hep şey olmaz mı, işte bir fiyat etiketi olur. Adam mesela 30 milyon euroya gelmiştir ama o adam mesela 10 milyon euroya gelse o adam hakkında belki o kadar eleştiri yapmazsın. Yani birazcık fiyat etiketi altında hep bir beklenti olması zaten sıkıntı yaratabilir sadece transferde. Yoksa bilmiyorum, bana göre Muhammed Salah hakikaten farklı işler yapabilir. Ben Aytekin abi şöyle katılıyorum. Yani Trabzonspor'daki hatta sorunun arasında da sormuştum. O kolej havasının dağılma ihtimali veyahut da orada bambaşka bir proje var ve şu anda ya dört büyüklerden bir tanesinin hakikaten diğer kulüplerin çok aksi bir rotada tek doğru işleri yapan kulüp olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim her şeyden önce. Yani bir Trabzonspor taraftarı değilim. Takımımda genelde zaten hiçbir zaman vurgulamıyorum radyoda yayın yaptığım zaman ama üç büyüklerden bir tanesini ben de tutuyorum tabii ki. Üç büyüklerin de çok hatalı işler yaptığını düşünüyorum. Büyük resimde. Tabii ki küçük küçük detaylarda çok doğru işler yapıyor üç büyükler ama Trabzonspor bence belki 10 sene sonra da konuşacağımız bir değerli bir iş yaptığını düşünüyorum. Şu anda çok anlamıyoruz çünkü sürecin içindeyiz ama böyle işler hep böyle şey diyelim, mesela sanatçı vefat eder ve daha sonra zaten eserleri ortaya çıkar ya. Bence sürecin içinde olduğumuz için çok farkında değiliz. Trabzonspor'u ben hakikaten çok farklı bir yere koymak istiyorum bu konuyla alakalı. Salah'ın neden aslında oymayacağı konusunda da Aytekin abiye çok net anlıyorum. Sadece bence Beşiktaş'a daha çok uyar diyeyim. Hani Salah bence nereye gitse zaten iş yapar ama bence Beşiktaş'a daha çok uyar gibi bana geliyor. En azından bilmiyorum, bir futbol sever olarak veyahut da işte bu tip futbolun içindeki hikayelere veyahut da enteresan olaylara da önem veren birisi olarak ben daha çok Beşiktaş'a yakıştırıyorum. Yani maliyet bakımından vesaire vesaire veyahut da bir Galatasaray veyahut da bir Fenerbahçe'ye daha çok yakıştırıyorum. Trabzonspor'a yakıştırmamamın sebebi de çok değerli bir iş yapması kaynaklı olarak. Yani oradaki o hava bozulmasını istiyorum. Trabzonspor çok başarılı olsun istiyorum ve bunu bambaşka bir metotla başarmasını hakikaten istediğimi bir kez daha söylemiş olayım ki Yenal Bey yazmış, Can bak demiş, bazı bünyeler çabuk kilo olabiliyor demiş. Hem kadife ayaklı falan oluyor diyor, hani bu isimler demiş. Belli bir yaştan sonra işleri gerçekten zor demiş. Böyle haklısınız ya Yenal Bey, yani olabiliyor. Bazı bünyelerde öyle bir şey var, kilo almaya teşne olduğunu anlayabiliyoruz tabii ki bazı bünyelerin ama yani yani şeydir kalite kalıcıdır diyelim Yenal Bey, kalite kalıcıdır. Benim de bir araya gitmem gerekiyor bu arada. Bir Fenerbahçeli dinleyicimiz mesaj alıyor. Sercan Bey 3 büyüğün demiş. Biz ben öyle tarif etmiyorum ama 4 büyüğün diyeyim en azından. Onu ben düzelteyim. Ve sana da acayip kalpler yollamış. Fenerbahçe'ye de sevgilerimizi iletelim buradan. Bütün Fenerbahçe taraftarlara da sevgilerimizi iletelim. Sercan Bey, artık Fenerbahçe konuşun ya, yeter, programın başından beri dinliyorum şeklinde bence bir sitem mesajı olduğunu anlıyorum. Minikten bir sitem mesajı olduğunu varsaymak istiyorum ki hiç merak etmeyin, konuşacağız. Fenerbahçe'ye de yer vereceğiz ki birçok yayınımızda zaten Fenerbahçe endeksli yayınlarda yapıyoruz.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki birçok konuyu konuştuk, birçok gündeme değindik ama çok değerli bir isim var. Atakan Kurt bizimle beraber. Atakan abi, hoş geldin öncelikle.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim abi. Şu anda tabii ki bir sıcak bir gündemimiz var. Trabzonspor'un da masaya oturduğu haberlerini görüyoruz ki birçok spor kanalında da son dakika gelişmesi olarak her ne kadar Başkan Ertuğrul Doğan tarafından daha önce yalanlanmış olsa dahi böyle bir durum söz konusu diye haberler okuyoruz ama Beşiktaş'ın Salah defteri kapandı mı? Beşiktaş bu transferi rafa mı kaldırdı diye anlamalıyız veyahut da Beşiktaş hala da masada mı Atakan abi?
2: Beşiktaş tabii ki de ya şöyle masada derken teklifini yaptı ve geri çekildi. Şimdilik askıya aldığını belirtti ama sonuçta karşı taraftan bir yanıt bekliyor. Karşı tarafta sonuçta hamleler yapıyor. Satranç oynuyorlar şu anda. Serdar Adal hamlesini yaptı. Karşı taraf yaptı Abbas. Adal'ı yaptı, Abbas yaptı. Abbas'ın son hamlesi Arabistan Ligi'ndeki takımlarla tekrar masaya oturmak, orayla anlaşmak ve bekletmek ve Türkiye Ligi'nde de Fenerbahçe ile Galatasaray'a gitmek ama oradan istediği yanıtı alamaması ve ardından Trabzonspor'un kapısını çalması, Trabzonspor'la da her konuda anlaşması. Yani şu anda tamamen Beşiktaş'ı köşeye sıkıştırma çabasındalar ve baskı uyguluyorlar. Tabii ki de Salah ülkeye gelmek istiyor. Trabzonspor'a da gidebilir tabii ki de ama önceliği İstanbul'da kalmak, Beşiktaş'ta oynamak ve İstanbul'da yaşamak. Elçi de çok istiyor Türkiye'yi ve İstanbul'u. Zaten Bodrum'da ev aldığını, Türkiye'yi çok sevdiğini bundan önceki yayınlarda defalarca dile getirmiştik, söylemiştik. Trabzonspor gidebilir mi? Gayet tabii gidebilir. Ama ilk önceliği Beşiktaş. Beşiktaş'ın da onların istediği rakamlara, daha doğrusu forma satışı, imaj hakkı vesaire, onlardan gelen istedikleri taleplere yaklaşmasını istiyor Beşiktaş'ın. Beşiktaş da hiç yanaşmıyor. Taraftarın baskı altına almasını istiyorlar ki zaten bugün hashtagler açıldı. Serdal'ın istifa takları hashtagler açıldı. Oradan bir baskı uygulamak düşüncesindeler. Serdal da geri adım atmıyor ve istedikleri rakamları vermiyor. Adal da şunu söylüyor: eğer bu verdiğimiz rakamlara yanaşmazlarsa, teklifimizi kabul etmezlerse bundan sonraki yaşamlarında ve kulüplerinde başarılar diliyoruz diyorlar. Ya Beşiktaş kulübünün duruşu bence doğru bir duruş, yanlış değil. Sonuçta sürekli taleplerle geldiler ama şu da var, yani şu bir gerçek ki, yani zaten forma satışlarından özellikle yurt dışı satışlarından öyle aman aman ücretler zaten kazanılamaz. Yani Türkiye'de Messi ile Cristiano Ronaldo'yu getirsen bile öyle inanılmaz rakamlar satmazsın. Geçen sene galiba 800 bin satmış galiba Galatasaray kulübü. Ronaldo'yu getirdi. 1 milyon 300 bin satar ya da 1 milyon 500 bin satar. Öyle 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gibi rakamlar zaten satamazsın. Bu ekonomik sıkıntılarda ya da gerçeklikte. Yani orada daha enine boyuna düşünebilir. Zaten yurt dışı satışları evet %100 istiyorlar ama mesela gurbetçiler zaten formaların çoğunu Türkiye'den alıyorlar.
0: Doğru.
2: Geldikleri zaman satın alıyorlar. Yani onu da daha böyle düşünüp tartabilirler. Ona göre hareket edebilirler.
0: Peki Atakan abi, tabii ki Salah endeksinde başka bir daha soru sormak istiyorum. Şimdi ister istemez tabii ki sağ kanat transferi Beşiktaş'ta yapılacak gibi duruyor ama Salah olmazsa bu büyük yatırım, yani büyük mega transfer mi diye deriz belki, bilmiyorum. Daha doğru bir tabir tabii ki abi, sen çok daha iyi bilirsin ama o zaman forvete mi bu büyük akçe verilecek, veyahut da Salah yerine başka bir isim de Beşiktaş adına sağ kanada çok bu kadar mega bir yıldız gündeme gelecek mi diye sormak istiyorum. Yani Beşiktaş'ta hücum hattındaki şekillenmeyi sormaya çalışıyorum burada. Tabii ki bir forvet gündemi var ama Salah olmazsa oradaki büyük para, büyük meblağ forvete mi aktarılacak ve burada isimler kimler diye de sormak isterim Atakan abi.
2: Ya Beşiktaş zaten forvete bir daha başı bekliyor. Şöyle

Lukaku bekliyor. Patrick Schick ile görüşüyorlar. Lukaku hazırda bekletiliyor ve bu oyuncular olmazsa Nunez gibi, Richarlison gibi başka oyuncular da gidilebilir. Sancho ile görüşüyor Beşiktaş. Salo olmazsa Sancho'nun kapısını çalacaklar. Sancho'ya teklif yapacaklar. Ama tabii 10 gündür, 15 gündür transferlerin durması ya da ertelenmesinin en büyük sebebi Salah. Çünkü Salah

0: sonra karşı taraftan bir hareket gelmezse de başka bir takımla anlaşırlar. Arabistan ya da Trabzonspor gibi. Diğer adaylara ve isimlere yönelirler. Ve bütçeyi de ona göre ayarlarlar.
1: Peki. Atakan abi çok çok teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan abi.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Atakan Kurt bizlerle beraberdi. Biraz sonra da Aziz Yıldırım'ın tabii ki açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Aziz Başkan da şu anda tabii ki mikrofonun son ayarlarını yapıyor ki şu anda ben de tabii ki bir gözüm tabii ki Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısında olduğunu söylemiş olayım. Evet, o zaman bir Aziz Yıldırım'a kulak verelim. Bir Aziz Başkan'a gidelim. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını sizlere dinletelim.
2: Sanı üyeleri, yönetim kurulu üye arkadaşlarım ve değerli Fenerbahçeli kongre üyeleri, divan üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bir önceki divandan iki ay sonra bu divanda sizlerle beraber ve yeniden başkan ve yönetici arkadaşlarla beraber karşınızdayız. Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Ben yapacağım. Bunu bilin. Bunu bilin. Şimdi aslında başka şeyler söyleyecektim bugün ama dünden beri gelen gelişmelerden dolayı konuşmayı değiştirdim. Şimdi önce demin Paşa Bey burada yayın gelirleriyle ilgili konuyu anlattı. Haklı ve doğru söylüyor. Yani 15 milyon herhalde yakın bir bedel alıyoruz. Onun dışında Anadolu kulüplerini tamamen ortak yaptılar. Eskiden şampiyonluk payları vardı, onları da kaldırmışlar. Neyse, seneye Haziran'da seçim yayın ihalesi var. Orada ne gerekiyorsa yapılır. Ve ben devam edersem, kalırsam gerekeni de yaparım. Onu da herkes bilsin. Şimdi Sayın Orhan Bey'le Burçin Bey geldiler, burada açıklamalar yaptı. Aslında bugün dokunmayacaktım. Çünkü şu an içeride bizim durumumuz ne? Geçmişi bileceğiz ki geleceği bilelim. Ne para var ortada? Şunu da bilin, hepiniz bilin. Kulübün şu andaki hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin. Biz bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. Anlatacağım birazdan hepsini. Yalnız şu var. Şimdi geldiler, suçlular gibi burada anlatmaya çalışıyorlar bir şey. Bir dahaki divanda ben suçunuz var mı yok mu geleceğim, burada anlatacağım. Bunu bilin. Burada konuşmayacağım. Çünkü bizim birlik beraberlik söylediğimiz sözün arkasında durmamız ve buna ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Bizim şahısları değil. Ben 20 sene başarılı bir süreç yaşadığıma inanan bir insan olarak yeniden geldim. Bu arkadaşlarla beraber elimizi taşın altına soktuk. Taş bizi kanatıyor. Ellerimiz kan içinde. Ama itiraz etmiyoruz. Çünkü başka şansı yok Fenerbahçe'nin, haberiniz olsun. Ben görüyorum. Siz görüyor musunuz bilemem. Onu da siz tartışın. Boşu boşuna bana, şahsıma, şuna, arkadaşlarıma muhalefetlik yapmayın. Yani sizin muhalefetiniz, bilmem neyiniz bizi üzer, başka bir şey yapmaz. Çünkü biz buraya gelmedik. 3 sene, 5 sene olursa kalacağım diye gelmedik yani. Bunu herkes bilerek bizimle olan tavırlarını, hareketlerini, düşüncelerini paylaşırken daha yumuşak ve daha samimi olursa biz de bundan çok mutluluk duyarız. Bunu bilin. Şimdi arkadaşların dönemiyle ilgili kısa bilgi vereceğim ama detaya girmeyeceğim. Çünkü detayı arkadaşlar bakıyorlar, sonuçta ne çıkarsa söyleyeceğiz. Şimdi 141 milyon, 142 milyon Euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek demin arkadaş burada diyor ki biz Ataşehir'den bakın 44 milyon 600 bin euro para gelmiş kulübe. Kayış Dağı'ndan arazisinden 5 milyon 632 bin euro da yine gelmiş. Toplam yani

0: üzerinde 50 milyon euro üzerinde buraya bir kaynak gelmiş. Bu kaynak nereden gelmiş? Aziz Yıldırım'ın gidip devletten 35 milyon dolara aldığı Kayış Dağarası, Ataşehir'de Murat Ülker'le yapmış oldukları salon ve onun yanındaki arsadan, kalana geriye kalan arsadan 8 yıl önce Murat Ülker'in bana ben daha çok para kazanan Fenerbahçe'de kazansın dediği durumda benim gidip emlak konutla konuşup, o zamanki sayın şimdiki bakan Murat Kurum'la konuşup ta yukarılara kadar götürdüğü hadisenin başlangıcıdır. Yani övünmeyin, biz para geldi bilmem ne. Bu para bizden geldi ya. Övünmeyin. Kapatın bu konuları. Ama bu parayı da yediniz. Bakın toplam yediğiniz para geleceğe ait. Ben diyorsun bunu çobanın 2 senelik parasını almışsınız. Formül reklamını almışsınız. Adidas sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Yani bunlar 1 yıllık değil. 1 yıllık olsa sesimi çıkarmayacağım zaten. Ya diyeceğim 1 yıl almışlar, bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralarını almışsınız. Onun için konuşmayın sakın. Hata yaparsınız. Biz de konuşmaya mecbur etmeyin. Gelip burada yanlış şeyler anlatıyorsunuz. Evraklar var. Araştırıyorum, soruşturuyorum. Ayın 22 Temmuz'da yönetim başkanı ben ve bu arkadaşlar yönetici, siz evraka imza atmışsınız eski yönetici olarak. Yapmayın, beni tahrik etmeyin lütfen. Bakın konuşmuyorum. Ama öğrenmeye çalışıyorum ne olduğunu. Siz geldiğiniz zaman Sayın Ali Koç'tan dev aldığınızda neden Ali Koç'tan nasıl dev aldığınızı gelip bu insanlara anlatmadınız ya? Üyelere gelip de niye söylemediniz? Ben söyleyeceğim. Neden söyleyeceğim? Bak neden söyleyeceğim? Burada çok şey var da kapatıyorum. Bak neden? Şimdi Ertan Tonuroğlu oradan konuşuyor. Bizden tek kelime yok. Konuşan arkadaşım yok. Kante'yi satalım diyen yok. Medya konuşuyor. Medya yazıyor. Onlara da geleceğim şimdi. Ya sen atlıyorsun oradan. Ben Kante'yi aldığımız paraya satarız. Sana yetki verdim. Hadi bakalım. Yetki de şöyle veriyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe Kulübü ne kadar harcamışsa o parayı getirin. Diğer borcu alacak takıma havale edin. Ya adama bir anlaşma yapmışsınız. Allah yani. Hiç kimse onu almaz ya. 5 milyar imaj hakkı vermişsiniz. Ve imaj hakkını verirken de eğer bir yerden kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon euro şeyi imajı karşılayacak ya. Yapmayın Allah aşkına, konuşmayın. Biz ancak size dersek ki ya bunu satıp yardım eder misin dersek, o zaman bunları kamuoyuna açıklayın. Yoksa konuşmayın siz. Böyle bir hakkınız yok. Ben ama şimdi sana kantiyeni, yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, getirmiş alacağım. Yönetim kurulu olarak. Hayır. Ve böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz. Şimdi şu medyaya da bir gün de sonra anlatacağım şeyler var. Biz ne paralar kulübe getireceğiz, ne yapacağız, nasıl yapacağız? El nasıl? Ya kardeşim bu adamı almışlar. Almışız. Hayırlı olsun. 19 milyonu almışız. Ve bu arkadaş için tutmuşuz. Onun parasını, bir kısmını ödemişiz. Ben geldikten sonra arkadaşlarımla beraber 2 milyon 950 bin euro Haziran'ın sonunda limitleri açamıyoruz. Lisans çıkaramayacağız dediği için bizim Çağdaş Bey, ben de onun üzerine 2 milyon 950 bin lira şeye para gönderdim. Sevil'le. Euro. Anlayın artık. O kadar doluyuz ki. Ve bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon euro harcama yaptık. Bilin yani. Bilin, 65 milyon euro harcama yaptık. Bize kalan ne var? Giden yönetimden bize kalan ne var? Kombineler var. Barış Karagöz arkadaşa da teşekkür ediyorum. Hepsini organize ettik. Bize ne kaldı? Birkaç tane şey kaldı. Onları da söylerim. Şimdi bulurum size. Söylerim. Loja kaldı. 12-18 öyle bir miktarda loja kaldı. Onu da bulur anlatırım size. Geri kalanı hem Ali Bey hem de Saadettin Bey zamanında satıldılar, paralarını aldı yediler. Şimdi bir yana kaldı yayından gelecek para, sağ kenar reklam, başka bir şey yok. Ondan sonra bize diyorlardı 200 milyon borç var ama para da var, halledersiniz edersiniz. Nasıl edeceğiz? Yeni konuşuyorsunuz, nasıl halledeceğiz, anlatın bana. Yapmayın ya. Gittiniz, bak ben ayrıldıktan sonra bir daha stada gelmedim. Bir daha stada gelmedim. Rahatsız olurlar, olur insanlar diye. Gelseydim zaten başka şeyler olurdu. Siz de bunlara dikkat edin. Ben iki tane locam vardı. Ve bu stadın yapımında benim ve o zamanki arkadaşların emekleri oldu. Biz ona rağmen seçimi kaybettik. İki tane locayı bıraktım, ayrıldım. Bir daha konuşmadım, söylemedim. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş iki gün önce. Ah canım benim ya. Ah canım. Ya iki sene önce, bak iyi dinleyin bunları Allah aşkına ya. İki sene önce locanın parasını vermişler, almışlar. Tamam. 9 milyon küsur. Locanın parası ne oldu? Aldınız, harcadınız, yediniz. Ne anladım ben ondan? Madem ki kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz ve yazsaydınız, desin ben bu kadar bu kulübe para verdim. Reklam yaptı. Mourinho'yu getirdiniz. Resimler, şunlar bunlar. Ondan sonra Mourinho'yu gönderdiniz. 850 mi 75 bin euro ayda para ödediler. Son iki ayını da bu arkadaşınız ve bu arkadaşlar ödediler. Biz ödedik. 1900'e yakın. Bir kelime konuştuk mu? Hayır. Burada konuşuyorum ama. Sen ona karşı çıktın, ettin. 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi? Fenerbahçe zarar etmedi mi? Veya Fenerbahçe'den o sen loja sattın, parayı aldınız, adama ödediniz. Önemli aklıma o da geliyor. Benim hakeme vermiş önemli değil. O loja ve gerekirse vakte ihtiyaç varsa başka localarda dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların locası olacaktır. Benim değil. Benimle ilgisi yok. Kim gelirse, başkan olursa locası olacak. Ayrıldığı zaman yeni arkadaş orada maçlarını seyreder. Şimdi demin Paşa Bey'in söylediği yayının dışında devletle de istek olması lazım, isteklerinizin olması lazım. Devlet sağ kenarında maç hasılatlarından %7, sağ kenarındaki reklamlardan bütün kulüplerden %10 alıyorlar. Bunun yanında %40 da vergi var sporcuların. Bu sporculara verilen verginin 8 sene veya 9 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bir kanun çıkartmıştık. Bu vergi ödediklerimiz verginin bir yerde tutulması ve amatör şubelere harcanmasıydı. %100'ünün. Şimdi değişmiş. %50'ye kadar imiş bu. Bunun yeniden değerlendirmesi lazım, yapılması lazım. Fenerbahçe Üniversitesi. Koskoca üniversiteyi yapmak için 10 sene uğraştım. 10 sene. Hapise girdim çıktım, çağırdılar, dediler ki üniversiteyi yapabilirsiniz ve başladık çalışmaya. Hiçbir şeyimiz yoktu. 50 milyon lira teminat lazımdı. 8 tane evi teminat yaptık, villa almıştık oyuncular için. İşte sağdan soldan hisse senedi şu bu. Şimdi bakıyoruz ki Hüseyin Bey'le de çağıracağız, oturacağız, konuşacağız. Bütün mütevelliyetten biz istifa ettik, gittik diye bıraktık. Yeni gelen arkadaşlar devam etsin diye bunlar da mütevelliyetin hepsini Hüseyin Bey'in ailesine vermiş. Tamam. Vermişler. Mahkeme kararıyla almışlar. Bizim arkadaşlar 10 kişi çağırdım hukukçuları. Bu hukukçular oturdular, çalışıyorlar. Çıkacak bir hafta sonra herhalde bir toplantı yapacağız. Orada alınacak kararla Hüseyin Bey'i çağıracağım, konuşacağım. Ben çağırdım, burada konuştum. Benim şirketime geldi. Bundan iki divan önce Fenerbahçe 200 milyon dolar versin, ben vereyim dedi. Bunu Orhan Bey'e de söylemiş. Orhan Bey bana söyledi bu sözü. Düşünün. Düşünün. Yani herkesi ve parayı öyle verdi, buradan çizdi, bilmem ne yaptı diye bakmayın. Nerede kolej? Nerede kolejiniz? Niye konuşmuyorsunuz? Bir Allah'ın kulübü gelip burada, ya bu kolej ne oldu kardeşim ya? Diye niye sormuyorsunuz? Niye sormuyorsunuz? Ben size soruyorum. Bundan sonra hep böyle soracağım. Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Sahip çıkmıyorsunuz. Sahip çıkmıyorsunuz. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın yani. Tamam mı?
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Beklentim yok Fenerbahçe'den, haberiniz olsun. Benim hiç beklentim yok. Ben ama tek şeyim var. Ben kızıma üzülüyorum. Torunlara üzülüyorum. Genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, onu bilirim. Şampiyon yapacağım. Tek şeyim o. Ama tabii bu yol biraz şey, yani zorlu bir yol. Ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Şimdi YouTube'çularla ilgili bir şey söyleyeyim. Bak bunu çok samimi söylüyorum. Devlet de duysun beni. Duysun. Önce Mehmet Aslan. Ben bu şeye bakmam. Instagram mı diyorlar, ne diyor? Ben onlarla işim yok benim. Ben yani kullanmayı da biliyorum. Sırf kızımdan dolayı bir tane görüntülü telefon aldım, ona bakayım diye. Yazıyor Mehmet Aslan. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la konuştu ve yılların deneyimli gazetecisi yani. Bak buradan uyarıyorum onları hepsini. Diyor ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la maçtan sonra konuştu. İrfan Can'ı kov. Veya kovalım. Ya niye kovuyoruz abi ya? Niye kovuyoruz ya? Senin bir derdin varsa İrfan Can'la veya İsmail Kartal'la, sen kendi düşünceni yaz. Beni kullanma. Yalan yazıyor, yalan. Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradım. Nasılsın, iyi misin hocam dedim. O da bir şeyler söyledi, ben de bir şeyler söyledim kendisine. Ama spor, futbolcularla ilgili değil. Bu konularla ilgili. Ayıp ya. Ayıp, vallahi ayıp. Mehmet Aslan ayıp, ayıp. Yakışmıyor sana. Şimdi efendim? Nerede?
2: 3 Temmuz'da da. He? 3 Temmuz'da da yalan yazıyordu.
0: Neyse onları geçtik baba. Şimdiye gel. Şimdi bu YouTube'cular var. Doktor No diyormuş. No. Bilmem kim. 3 tane. Dün bana, beni tenkit etmek kolay. Ben edin ya. Ben ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. Aile yapım belli. İş hayatım belli. Fenerbahçe'de ilişkim belli. Beni tenkit edebilirsiniz. Bana hakaret etmeden ne söylemek istediğini söyleyebilirsiniz. Ama kızımdan ne istiyorsunuz ya? Bak dün akşamdan beri sinirlerim gergin yani. Gergin. Bak onlara söylüyorum. Yarın pazartesi günü bizim avukatlar, benim şirketin avukatları onları şikayet edecekler savcılığa. Özür diliyorum. Eğer devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım, haberli olsun. Ben yapacağım. Böyle artık sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler. Bizim de hepimizin anası babası var, çoluk çocuğu var. Bak evlerine gidelim, şerefsizim. Bak şerefsizim diyorum. Çünkü bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış ya onun içerisinde? Bana söylüyorum. Bak gidelim evlerine. Korkmam bir şeyden yani, hiçbir şey. Yani orada bir şey oldu, hapse gittim. Gidelim, rahat yatalım. Babasına vaat ediyor adam. Tamam da bilsin. Tamam mı yani? Ayıp ama. Şimdi bir de bizim tanıdığımız, benim şahsen görüştüğüm değil, ben görüşmemiş kimseyle de, bizim arkadaşların muhatabı olan veya geçmişteki insanların muhatabı olan bu YouTube kanalları açmışlar onlar. Şimdi diyor ki adam, Aziz Yıldırım diyor, Real Madrid'de aradın mı o Milo'yu? Garcia diye bir oyuncu var. Şimdi 3 yaş altı, bak hiç bilmiyorum, tanımıyorum da. Onu ille Mourinho'ya söylemiş, sert çıkmış, alacak diye. Yanında 4 tane arkadaş varmış, onlardan biri söylemiş bu. Ya ben kimseyle konuşmam, ben konuşacağım ki yan kamerayla konuşurum futbolu, yani transferle ilgili bir şey. Diğer arkadaşlar da bana sormazlar, ben de söylemem yani. Ya bu kadar mı yalancısınız ya? Yazıyor, diyor ki Aziz Yıldırım 35 milyon euro verdi, İşte Babiş bilmem ne 20 verdi, öbürü bilmem ne verdi. Ya kafayı mı yediniz siz? Kafayı mı yedin abi? Ben 35 milyon vermem için nasıl ben nakit verebilirim ya? Nasıl veririm? Ben ancak sponsorluk operasyonu yaparak verebilirim. Ciddi bir sponsorlukla. Öyle ben getirdim nakiti verdim. Kulüp nasıl kullanacak? Kulüp kullanamaz ki. Para orada durur. Ya bunlar kafayı yemişler ya. Açtım söylettim arkadaşlara, dedim bak söyleyin, çok kötü yaparım, Cumhuriyet Savcısına suç duyurusu yaparım. Onun üzerine kaldırdılar yayından. Ama her gün yalan yazıyor. Leo için Milan kulübüne aramışım, kızmışım, şöyle yapın böyle yapın şey. Ya olur mu böyle şeyler ya? Böyle ilişki olur mu? Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılar şikayet eder. Ve halkı kim ve nefete sevk ettikleri için şikayetim de o. Ayıp ya, vallahi ayıp ya. Allah aşkına inanmayın, Allah aşkına bunları dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin seyir etmenizle unutmayın, seyretmeyin. Varsa da bir şey yalanlayın yani. Bizim ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeyi inanmayın. Söylüyorum, bir tane santral alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Bak yine söylüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız hoca, işte arkadaşlar konuşacağız. İhtiyacımız olursa bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1-2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Yani onun için. Ama hep transferler nokta atışı olacak. Öyle geçen sene 15 oyuncu almışlar. Bir önceki sene yine 15 oyuncu almış. 30 tane. Bu 10+4'ü federasyonla konuştuğumuzda onlara şunu söyledik. Ya siz neden izin verdiniz? Madem ki bu kuralı koyacaksınız da siz bu oyuncuları alınırken size lisans geldiğine niye izin verdiniz? Vermesenize. Seneye de 8 diyorlar, bir artı 2 diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biz alsak 10 tane oyuncuyu seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi eyvah. Abi göndeririz, problem değil. Ama yazık oyunculara da ya. Oyuncu geliyor buraya Türkiye'ye, buraya yerleşiyor. 2 sene 3 sene imzalıyorsun. Bir sene sonra adama diyorsun ki işte böyle bir kanun çıktı. Biz seni oynatamayacağız güle güle. Adam da giderken diyor ki paramı istiyorum. Gerçekten herkes bilsin ya. Paramı istiyorum diyor, gitmiyor. Ve bir şey daha, UEFA bir kural koymuş. Eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsınız, çıkaramazsanız oyuncu isterse kendi bonservisine her şeyini alıp bedava gider. Parayı da alır senden. Hı? Yok yok, düşmem, rahat ol. Düşecek halim yok. Şimdi Greenwood, Ake, Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar. Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Anlatacağım. Gösterecekler, anlatacağım. Onun için rahatız. Bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler. Limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bunları da söyledik. Şimdi iki tane önemli konu var. Fazla uzatmayayım, sizi de şey yapmayayım, yormayayım bugün. Çok konu var abi. Tespit ettiklerimiz çok şey var. Ama bir dahaki divanda her şeyi anlatacağım. Bir defa bir şura yapmayı istiyorum. Bu şura Eylül-Ekim ayında Sayın Divan Başkanı'na da bunu rica ettim. Onun başkanlığında bütün kulüpleri çağırarak, bütün oradaki masrafları şahsım cebimden karşılamak kaydıyla şura yapmak istiyorum. Türk futbolu için ve bir kitapçılık haline getirip devlete de sunmak istiyorum. Kulüplerin sorunu nedir? Kulüplerin sorunu nedir? Ama yalnız futbol değil. Basket, voleybol, hepsi, bütün arkadaşlar gelsin. İki gün yapalım. Sonunda da bir belge ortaya koyalım ve devlete sunalım. Çünkü aksi halde devlete tek tek anlatmakla çözüm olmuyor. Bunu bilin. İki, deve ağzındaki tesisler ve Maltepe tesisleri. Bunları da oturduk, inceledik. Daha devam ediyor. Çünkü projelerin tam bitmiş hali yok. Tamamen mimari projeler var. Şimdi onun statiklerini de yapmak üzere çalışma yapıyor arkadaşlar. Deve ağzıyla ilgili bizden önceki yönetim, daha doğrusu Ali Koç yönetimi bir proje hazırlamış. Bir proje hazırlamış. Orada en önemli kritik nokta Metin Aşık tesisler, rahmetli Metin Başkan'ın yapmış olduğu tesisler. Bu tesislerde yıkılmalar başladı. Onun için oradaki her şey çıkartıldı ve onları aldılar, götürdüler, yemek yiyecek yerde tedaviler falan yapılıyormuş, sağlık şeyi. Ki bunları ortadan kaldırmak için gittik belediyeyle de, şehircilikle de ben bizzat gittim, görüştüm. Bu binayı acil yıkmamız lazım. Zaten yıkım kararı da var. Herhalde önümüzde fiyat alıyorlar. Şimdi bir şartlama çıkarmışlar, ona göre dağıtmışlar. Hem yapım hem de şey için fiyat alıyorlar. Yıkıma bir hafta 10 gün içinde başlarız, yıkacağız. Sonra orada şey yapacaklar, testler yapacaklar, numune alacaklar. Ona göre de statik hazır ama bir kontrol. Ondan sonra da inşaata başlayacağız. İnşaatı nasıl yapacağız? Fethi Bakan bakıyor, diyor ki ben böyle para yaparım. Değil mi Fethi Bey? Resimden çok kazanırsın ben yani. Olmaz mı? Evet, onun için dün akşam Murat Aşık'ı aradım. Metin Bey'in oğlunu aradım. Böyle böyle dedim, bunu yıkacağız, yapacağız. Arzu ediyorsanız siz gelin, yapıyoruz deyin, biz de katkı yapalım dedim. Hep beraber toplanıp imece usulü yapalım dedim. Biz varız, haberin olsun. Biraz çalışayım dedim, müsaadenle olur dedim. Bir ay içerisinde bize dön dedim ki o bir aya kadar biz yıkmış oluruz, yapar. Eğer o şekilde yapamazsak başkalarıyla bu konuşmaları yapacağız ve olayı kulübe yük olmadan yaptıracağım. 1,5-2 milyon dolar civarında bir şeye. Şimdi arkadaş nerede? Nerede arkadaş? Göster bakalım. Bu müşavir. Ben tutmadım. Benden önceki Ali Beyler tutmuşlar, çalışıyor. Genel büyük bir proje ama biz bu kısmını halledeceğiz önce. Evet, göster. Ses yok mu Ahmet? He? Ses yok mu? Daha tamam, peki. Bu arkaya Hulusi Beyler galiba salon yapıyorlar. Ben oraya salon yapmayı düşünmüyorum, haberiniz olsun. Ben oraya kolej yapacağım. Kolej yapacağım. Orada çünkü kolej izni var. İzin var, ben almıştım. İzin duruyor. Evet, şimdi burası eski Metin Aşık tesisleri. Aynı şeyde kalmak kaydıyla konuşabiliyorsan konuş, anlat. Anlat. Hemen başlıyoruz. İnşallah Mayıs'ta bu bitmiş olacak. Buraya sporcular girecekler.
3: Metin Aşık tesislerinin mevcut bulunduğu alandaki binanın depreme dayanıksız olduğu için o alana aynı fonksiyonları ve ilaveten orada yaşayan genç sporcu arkadaşlarımız için üst katta barınma alanları oluşturduk. Bu bina birebir oturduğu alanın ölçü olarak aynısı ama kapalı alan olarak yaklaşık bir 300-400 metrekare büyüdü. Toplamda 2200 metrekare alan, kapalı alana sahip. İçerisinde 30 tane genç sporcu arkadaşlarımızın barınabileceği, yatıp kalkabileceği bir otel tarzı ya da misafirhane tarzı bir şu katın tamamında toplam 30 adet barınma mekanı bulunuyor. Alt katta ise gene şu an mevcutta Metin Aşık tesislerinin içinde bulunan atletizm ve sporcu sağlığı merkezinin barındığı mahalleleri birebir olarak kurduk. inşaatı bittiğinde tüm mevcut metin aşık tesislerinin kullanım amaçlarıyla beraber 30 adette barınmanın bulunduğu bir yapı olarak ortaya çıkacak. Zaten Deraz Dönüşüm Projesi kapsamında bu öncelendi, çünkü şu an yapısal hasarlar gözle görülür seviyede. Bunu hızlıca şu an yapımı için çalışmaları sürdürüyoruz. Tüm uygulama projeleri hazır Metin Aşık Tesisi'nin. İhale süreci için namzetlerle görüşülüyor. Dokümanlar paylaşıldı. Şu an şeyle ilgili, inşaatla ilgili faaliyetler tam gaz devam ediyor şu an. Hazırlıklarımız.
0: Tamam. Teşekkür ederiz. Bu binayı başlayacağız hemen, bir ay içerisinde zannediyorum başlarız yapmaya. Mayıs'a kadar da bitirmiş oluruz. Arkadaşlar bizim inşaat grubu, kulübün fiyatları alıyor, topluyor. Biz orada şunu belirttik: hem malzemeli hem yalnız işçilik. İkiye ayıracağız. Gerekse malzeme biz alıp vereceğiz. O zaman fiyatlar aşağı gelecek. Yapacağız. Hemen yapacağım yani. Bitmeden burada bitti, arkadaşlarla bitirmiş olacağız. Şimdi geldim ikinci konuya.
4: Başkanım, bir şey sorabilir miyim?
0: Sor.
4: Divan üyelerimiz de sordular size. Bu Faruk, yani Deraz'ında daha evvel Kıbrıs dediğimiz yerle ilgili bir proje var mı?
0: Neyle ilgili?
4: Kıbrıs dediğimiz yerle ilgili.
0: Kıbrıs mı? Kıbrıs başımızın tacı ya. Yaparız bir şey. Kolay. Ben de orada pişti oynamayı çok seviyorum. O yüzden yaparız. Aslında bir şey daha var. Bunun içine, bu binanın içine şey koymuşlar. Kadın takımı sorumluları, işte bilmem ne, altyapı sorumluları. Onlar hepsini çıkarıp bir binaya topluyor. Ben yeniden dizayn edeceğim. Ama şu anda ruhsat alımı için süreç devam ediyor. Yani konuştuk. Bir tek bu bina için özel destek olacaklar. Diğerlerini yaparız.
5: Yaparız o ya.
0: Yani düşünceniz ne? Kulübe bir şey mi? Büyük bir şey mi?
4: Ne düşünüyorsunuz başkanım?
0: Ne düşünüyorsunuz? Kulübe düşünüyorsan kolay. Ama büyük bir şey düşünüyorsan o zaman zor.
4: Yok.
0: Bak, izin almak lazım.
4: Kulüp için.
0: Öyle yaparsın, kolay. Şimdi bu kadın voleybol 14 milyon bütçesi var. Mehmet Hazırlan. Nerede? Hazır mısın? Dur, 5 dakika sonra bağlayacağım. En şey güzel tarafı orası. Para geliyor çünkü. Ya kadın voleybol 14 milyon şeyi var. Bütçesi var 14 milyon euro. 10 milyon şeyi var. Geliri var. 4 milyon açığı var. Bunlar bilin diye anlatıyorum. Çünkü bu sene geçtikten sonra buraya gelip sizlere bunları anlatıp şey düşüncenizi almak istiyoruz. Bak, devam ediyorum. Erkek voleybol 11 milyon euro şeyi var, gideri var. 6 milyon euro geliri var yapılan bir şeye göre. 5 milyon açık. Voleybolda kadın erkek 9 milyon euro açık var. Sonra geldik basket kadına. 10 milyon euro gideri var. 6 milyon 340 diyor. 6 milyon de 4 milyon açık var. Erkekte Ömer Onan'ın bize verdiği şeye göre başa baş. Erkek başa baş diyor. Ama 44 milyon euro bütçe. Onu da bilin. Tamam. Şimdi diğer branşlarda, altyapıdaki atletizm, boks, işte şu bu tenis şey yerken 5 milyon euro açık var. Toplam 20 milyon euro amatörlerde açığımız var. Her sene 20. 5 seneye çap 100. 10 seneye çap 200 milyon. Fenerbahçe ne yapmalı? Ne yapmalı? Hep beraber konuşalım yani. Susmakla olmaz. Öyle ödesine ondan sonra yönetimlere gelip burada ya sen borç yaptın bilmem ne. Yok. Bak, haberiniz olsun. Hep yüzlüyüz olacağız. Geleceğiz, diyeceğiz kardeşim sen 20 milyon borcu yap, ben seni ibra edeceğim. Yapma, şöyle yap. Hep beraber buradan da kongreye götüreceğiz, yapacağız mali veya diğer olağanüstü kongrelerle bu kararı almamız lazım artık. Yoksa başıboş bırakırsan yönetime, yönetimler ne diyor, bana şampiyonluk istiyorsunuz. Dünya kulübü şampiyon olalım. He Bedi Bey, para ver. Para ver, para. Para vermen herhalde yok. Onun için hepimiz gelip gerçek düşüncemizi ifade etmeliyiz. Efendim? Ama bunu bugün değil de bir konuşalım sonra. Oldu mu? Evet, sonra onu da söyledik. Şimdi biz yönetim olarak bir parasal operasyon yapıyoruz. Bu parasal operasyonu da yakın zamanda Fenerbahçe İnşaat AŞ veya Fenerbahçe GYO, onu kuracağız. Ama şu anda bu, daha bunları çalışamadığımız için, bu futbolla paralarla uğraştığımız için, bir önümüzdeki dönemde, yani zamanda bir ay iki ay sonra bununla ilgili Sayın Divan Başkanı ve arkadaşlarını da alarak bir çalışma başlatacağız. Ayrıca bu önümüzdeki ay içerisinde 5 yıllık ve 10 yıllık Fenerbahçe planlaması hazırlayacağız. Bunun için de isteyen, içinizde görevli olmak isteyen, ben gelip bunlarda çalışmak isteyen varsa müracaat etsin, Mahmut Üstü'yle konuşsun. Ya buyurun gelin. Buyurun gelin. Sonra gelmedik demeyin. Buyurun. Meydan açık. Şimdi gelir getireceğiz. Nasıl getireceğiz geliri? Geliri sponsorluklarla getireceğiz. Ben para verdim, sen verdin kulübe, bu federasyon nezdinde ve UEFA nezdinde geçerli değil. Muhakkak bir işlem olması lazım. Bu işlemin de en kolay yolu şu anda, isimsiz hiçbir şeyi yapmayacağız. Her şeyin ismi belli olacak. Ve bulacağız. Diyeceğiz ki bak, bu arkadaş, bu şirketi, bu, bu burada yapacak, böyle yapacak, buradan kulübümüze de sponsorluk adı altında bu gelirler sağlanacak. Herkes bir gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bayi şirketi veya bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız. Olmayacak, bilin. Muhammed hazır mısın? Hazır mısın kardeşim? Tamam. Şimdi birinci proje. Burada çok değerli arkadaşlar var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Dün akşam da Sayın Murat Ülker geldi kulübe. Beko önden çıktı. Kendisi ayrıldı, yani biz değil. Kendisi Şubat ayında karar vermişler. Hatta Saadettin Bey'le görüştüklerini ifade etmişler. Sonra Murat Ülker, Ülker grubunun girebileceğini söylemişler. Onun için dün Murat Ülker geldi. Kendi arkadaşlarımızdan birkaç kişiyle görüştük. Onu konuşmalarını yapıyoruz. Şeyden de çıktılar. Neydi? Kadın opet. Kadın basket opet işte. Onlar da kendileri çıktılar. Şu anlamda çıktılar. Onlar 2 milyona vermişlerdi, teklif yapıyorlardı. Bizim arkadaşlar yani 3 milyona yakın bir bedel bulmuşlar. Onu onlara teklif etmişler. Onlar da demişler ki biz çıkalım ama 2 milyon başka yere kullanalım diye tutuyorlar orada. Ne olacak bilmiyorum. Bilginiz olsun. Bizden değil yani. Kendi şeylerden çıkmak istedikleri. Ülkerle de basketle ilgili görüşmeyi yapıyoruz. Onun dışında var mı söyleyeceğimiz? Nata'yı söyleyecektik. Nata, Yusuf Bey nerede? Ha, bak ayağa kalk, görsün seni arkadaşlar. Yusuf Bey bu. Yönetim kurulu üyemiz. Nata Holding'in veliahtı. Tamam mı? Yani sahiplerinden yönetim kurulunda. Babası da çok değerli bir insan. Namık'tan. Dün akşam da beraber yemek yedik. Bu proje onlara ait. Yalnız bu projenin dışında da kendileri başka yerde, isim vermiyorum şimdi, başka yerde de proje yapacak. Onunla ilgili de kulübe ayrıca katkılar olacak.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Yusuf gel. Gel.

0: Yeah.
1: Gelime söyle. Gelsin. O zaman okuyayım başka.
0: Ne istiyorsan bak söz de hadi. Buyur. Hadi sonra ben devam edeyim.
1: Sayın Başkanım, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, değerli Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kusura bakmayın, biraz heyecan yaptım. Aslında konuşmam yoktu. Ben hazırladığım konuşmayı paylaşacağım sizlerle. Muhammed Bey, mimarımız da projemizi anlatacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde yönetim kurulumuzla birlikte Fenerbahçe'mizin sportif başarısının yanında ekonomik olarak daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu süreçte bizlere güvenen ve önümüzü açan başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulundaki değerli çalışma arkadaşlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugün de sizlere bu anlayış doğrultusunda üzerinde çalıştığımız ve Fenerbahçe'mizin marka gücünü yeni ve sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştürmeyi hedeflediğimiz önemli bir proje hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Projemizin şu an için kullandığımız çalışma adı COV1907. Ancak isim ve marka çalışmalarımız devam ediyor. Nihai proje ismini önümüzdeki süreçte tekrardan netleştireceğiz. Projemiz Muğla Milas Kıyı Kışlacık'ta denize sıfır, yaklaşık 586 bin metrekarelik çok özel bir arazi üzerinde geliştirilecek. Aynı zamanda konumu itibariyle de önemli bir avantaja sahip. Milas Bodrum Havalimanı'na yaklaşık 10 dakika mesafede bulunuyor. Planlamamızda yaklaşık 1907 adet anahtar bulunuyor. Bu sayının 1907 olarak belirlenmesi de elbette Fenerbahçe'miz için ayrı bir anlam taşıyor. Projede farklı ihtiyaçlara sahip 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 özel havuzlu villalar da yer alacak. Bunun yanında yaklaşık 500 yat kapasiteli bir marina üzerinde de ayrıyeten çalışıyoruz. Ayrıca otel, okul, sağlık hizmetleri, golf alanı ve çeşitli sosyal, sportif ve ticari fonksiyonlarla burayı yalnızca bir konut projesi değil, 4 mevsim yaşayan kapsamlı bir yaşam destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz. Tabii bugün bahsettiğim teknik detayların bir bölümü halen planlama aşamasındadır ve proje geliştirme sürecinde nihai halini alacaktır. Ancak burada özellikle altını çizmek istediğim asıl konu Fenerbahçe açısından oluşturduğumuz modeldir. Fenerbahçe bu projenin yatırımcısı değildir. Projeye herhangi bir sermaye koymayacaktır. Herhangi bir kredi, finansman, inşaat veya satış riski üstlenmeyecektir. Projenin geliştirilmesi, finansmanı, inşaatı ve satışına ilişkin tüm sorumluluk yatırımcı şirkete ait olacaktır. Fenerbahçe'mizin ortaya koyduğu değer ise adı, marka gücü, iletişim imkanları ve milyonlarca taraftarımızın oluşturduğu büyük camiadır. Bunun karşılığında kulübümüze yapılacak katkı da gerçekleşen satış ve tahsilatlarla bağlantılı olarak sözleşmemizde açıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Fenerbahçe'mize aktarılacaktır. Sözleşmenin mali detaylarını ve rakamlarını burada uzatmak istemiyorum. Gerektiği takdirde başkanımız bu konudaki detayları da sizle paylaşacaktır. Ama modelimizin özünü tek cümleyle ifade etmek isterim. Fenerbahçe'nin kasasından 1 lira çıkmadan, herhangi bir yatırım veya inşaat riski üstlenmeden Fenerbahçe'nin marka gücünü kulübümüze önemli ve sürdürülebilir bir gelir kaynağına dönüştürmek istiyoruz. Üstelik bunu sadece ticari bir proje olarak da görmüyoruz. Yüksek Divan Kurulu üyelerimizden, kongre üyelerimize, temsilci üyelerimizden Fenerbahçe camiasının farklı kesimlerine kadar Fenerbahçelilere özel öncelikler, kampanyalar ve avantajlar oluşturmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki bir Fenerbahçeli bu projeden bir konut aldığında yalnızca kendisi ve ailesi için değerli bir yatırım yapmış olmasın, aynı zamanda kulübüne de ekonomik katkı sağladığını bilsin. Fenerbahçe'nin gücü yalnızca sahadaki başarılarından değil, milyonlarca insanı aynı aidiyet duygusu etrafında bir araya getirebilen eşsiz camiasından ve marka değerinden geliyor. Bizim görevimiz de bu büyük değeri korumak ve doğru modellerle Fenerbahçe için kalıcı ekonomik değere dönüştürmek. Bu projeyi de bu anlayışın önemli adımlarından biri olarak görüyoruz. İnşallah ortaya denize sıfır 586 bin metrekarelik alanı, 1907 yaşam birimi, marinası, sosyal ve sportif alanlarıyla hem Fenerbahçe'mize uzun yıllar önemli gelir sağlayacak, hem de Fenerbahçe camiasının gurur duyacağı çok özel bir yaşam destinasyonu çıkacaktır. Bu vesileyle bu vizyonun hayatı geçirmesinde bizlere güvenen ve destek olan başta başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca projenin geliştirilmesi ve Fenerbahçe'mize uzun vadeli bir gelir modeli kazandırılması yönünde ortaya koyduğu vizyon ve katkıları dolayısıyla NATO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Namık Tanrı'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu projenin Fenerbahçe'mize, büyük Fenerbahçe ailemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.
2: Evet arkadaşlar, NATO Holding Sayın Namık Bey ailesine ve kendisine teşekkür ediyorum. O da iyi bir Fenerbahçeli. Dün akşam beraberdik. İnşallah ileride birkaç daha proje var. Orada da Fenerbahçe beraber olacak. Fenerbahçe hiçbir maddi katkı yapmayacak. Bunu bilin. İki, inşaat şu bu. Biz hiç uğraşmayacağız. Bir tek biz, onların zaten satış ofisleri şunlar bunlar olacak. Biz de Fenerbahçe olarak oraya destek olacağız. Bu destek şahsım, yönetim kurulum, sporcular, bunları televizyona çıkarmak, bizim televizyonlar veya iletişim yerlerinde bununla ilgili teşvik etmek, şahsımızı alacağız. Tamam mı? Alacağız. Şey, sözleşmenin bedeli 120 milyon dolardır. Bilmiş olduk. Tamam. Gelecek. Kulübe gelecek para 120 milyon dolardır. Bunun ilk 50 milyon dolarını kulüp alacak, sonra onlar alacak, sonra tekrar beraber ortak sözleşme böyledir. İnanın bizden sonra da belki devam edecek, bizden sonra gelen yönetimler de bedel alacaktır, bilginize. Ve toplamda hedef 300 milyon doları geçen bir bütçe yapmak. Ve onu da yapacağız. Çok rahat yapacağız. Arkadaşlar var. Değerli arkadaşlar çalışıyorlar. İnşallah sıraları geldikçe buraya davet ederiz. Hem sizlerle tanıştırırız. Aslında şimdi de birer kelime, ben bitirdikten sonra birer kelimeyle kendilerini takdim etseler iyi olur. Tanımış olursunuz. Bunların hepsi ileride geçmişte Mahmut Usta, Nihatlar, Mithatlar, işte şunlar, bunlar. Nasıl Ali, İlhan, o yönetimler herkes tanıyorsa bu yönetimleri de öyle zannediyorum bir sene sonra herkes sokak tanıyacak. Onlar değerli insanlar. Şimdi Muhammed anlatacak mısın? Oynattınız, anlattın, istersen bir bilgi ver yani. Tamam, bir ay sonra büyük ihtimal bir ay sonra herhalde satışa başlarlar. Turgut Bey kafa sallama Allah. Ya, tamam mı? Bak biz alacağız. Şekip Başkan diyor ben de alacağım. Şartlar abi bir ay içinde belirlerler değil mi Yusuf Bey? Bir ay içinde belirlersiniz. Tamam. Belirlerler. Tamam. Efendim? Yok yok hayır ya, bizim televizyonlarda yayınlayacağız. Yayınlayacağız. Tabii tabii.
3: Teşekkür ederim başkanım. Buyur. Çok sağ olun. Öncelikle az önce Sayın Yusuf Bey'in verdiği bilgilere ek olarak ekleyeceğim bilgilerim olacak. Alanımız zaten az önce de bahsedildiği gibi Muğla, Milas, Bodrum Havalimanı'na yaklaşık 25 ve 11 kilometre deniz ulaşımıyla, 25 kilometre de kara ulaşımıyla olan bir lokasyonda. Güllük Körfezi'ne bakan çok güzel bir lokasyonda. Bu proje alanının iki tane önemli verisi var. Birisi İyasos Antik Kenti'ne tam karşısına bakmış olması. İyasos Antik Kenti bir kıyısında İyasos Antik Kenti'ne bakarken diğer kıyısında da yüzyıllarca oluşmuş olan çok güzel bir sulak alan, doğal arazi alanına bakan bir konumda bölgenin hatta ülkenin de en değerli yerlerinden birisi. Bu alan içerisinde bahsetmek istediğimiz şeylerden bir tanesi de İyasos Antik Kenti. Bizim için burada çok önemli bir veri. Bunu özellikle üzerine bastır bastır anlatmak istiyorum. İyasos Antik Kenti bu bölgedeki yaklaşık olarak milattan önce 3000 yıl önce kurulmuş bir liman kentidir. Ve bu kentin de liman kenti olmasıyla beraber Ege'deki en önemli sosyal yaşamı etkileyen antik tiyatrolarıyla, agoralarıyla, limanıyla Ege kıyısındaki liman şehirlerinden en önemlilerinden bir tanesidir. Bizim projemizin bir yakası buraya bakarken diğer yakası da kuşların şehri diyebileceğimiz, ciddi bir sulak arazide, o bölgede flamingoların, balıkçıların, pelikanların, kaşıkçı gagaların baktığı çok güzel bir manzara alanına hakim olabilecek bir proje lokasyonunda bulunmaktadır. Proje alanımız 586 bin metrekare alan üzerinde bulunmakta ve 907 adet bağımsız bölüm üreteceğiz inşallah bu alanda. Bu alanın en önemli kısımlarından sahil şeridinde marinası, ticari alanları ve geri kalan kısımlarında butik otelleriyle beraber sahil şeridi sadece buradaki 586 bin metrekarenin değil tüm bölgenin sosyal ihtiyacını da karşılayabilecek bir buluşma noktası olacaktır. Aynı zamanda proje alanımızın en önemli lokasyonlarından biri olan arka taraftaki manzaraya hakim olan bölgenin arasındaki lokasyonda da doğal olarak oluşmuş bir adamız vardır. Bu adamız da inşallah Fenerbahçe adası olaraktan bu projede gerçekleştirilecektir. Bütün kupalarımızı kaldırdığımız, burada şampiyonluklarımızı kutladığımız, maçlarımızı seyrettiğimiz bir Fenerbahçe adamızı inşa edeceğiz. Proje alanı içerisindeki bu kenardaki sulak arazi dediğimiz kısmın da kenar tarafında bütün alana hakim olabilecek 50 metre genişliğinde büyük bir peyzaj alanıyla da projemizi etkin bir şekilde alanımızda birleştiriyoruz. Yapılarımızın tamamı deniz manzaralı olacaktır. Satılacak olan konutların tamamı deniz manzaralı olacaktır. Bu konutlar bazıları katlı olmasına rağmen tamamı bahçeli konut olacaktır. Bunu özellikle de belirtmek istiyorum. Alanın içerisindeki sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek tüm sportif faaliyetler de alanımızın içerisinde bulunacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa da cevaplandırabilirim. Teşekkür ediyorum.
2: Evet, şimdi bundan sonra bir konu da Maltepe inşaatların olduğu yer. Şimdi onunla ilgili çok detaya girmeyeyim. İnsanları üzmek de istemiyorum. Sonra daha detaylı anlatırız konuyu. Orada bir büyük bir bina var boydan boya. Şimdi işte her türlü tesis koymuşlar. Sonra 7 tane mi galiba 7-8 tane de çim sağ. Bir tanesi de tribün yapmışlar sağda solda. Hemen Samandıra tesislerinin karşısı. Zaten Arslan'ın tahsisini ben sağlamıştım. Gitmeden. Beni göndermeden siz. Şimdi bak yine geldim ben yapacağım. Bak yine geldim ben yapacağım. Ha, haberiniz olsun. Ya. 8 senede ne yaptılar? Ne yaptılar bakın bakalım. Bak Maltepe'yi yapacağım diyor. Ve Ocak ayında bir adam gelecek. Adım Chris. Belçikalı. Gelecek bu altyapıların başına. Ve 3-5 sene sonra da oyuncu vereceğini vaat ediyor. Ben gitmeden 2018'de de getirdiydim onu. Hatta Şekip Bey de hatırlar. Bize 2 gün kulüpte böyle 25-30 kişiye anlattı ne yapılması gerektiğini. Bu adam Belçika milli takımını yaratan adam. Lukaku, Hazard, işte şu bu onların yetiştiren. Hem alttan hem üstte onların hocalığını yapan. Sonra da ben söyledim federasyona da Göksel Gümüşdağ'da hiçbiri almadı. Adam Çin'e gitti. Çin milli takımını oluşturdu alttan yukarıya. Sonra da Fas'a geldi. Bu Fas takımının oluşmasını sağlayan kişi yine ve ben davet ettim gelsin diye Ocak'tan önce gelemiyor. Onun için Ocak'ta gelecek inşallah. Biz de Ocak'a kadar çim sahaları yapmaya başlıyoruz. 7 tane çimi yapıyorum. Başlıyorum. Ama alkışa gerek yok. Bizim için normal şeyler lüzum yok. Siz başkalarını alkışlayın. Şimdi 7 tane çim sahaya başlıyoruz. Fiyat çıkarmışlar. Yüksek fiyat çıkarmışlar. Ben daha aşağı olacağını tahmin ediyorum. Ve yapacağız. Yalnız buradan Sayın Ali Koç'a sesleniyorum. Bizim Tanju Bey gitti, konuştu kendisiyle de. Bu yapılan sözleşme, kendileriyle yapılan sözleşmede kulüple kendileri yaptıklarında bedel belirtmiyor. Diyor ki bu proje 60 milyon bedel belirtmiyor. Maliyet artı işte %5 karla yapılacaktır. Ama duyumlara göre şeyi çağırdım. Yani müteahhit firmayı çağırdım. Konuştuk arkadaşlarla. Onlar 60 milyon dolar mıydı, euro muydu? Euro yani civarında mali yapılacağını ifade ettiler. Fakat müşavir var bir de. Onlar tutmuşlar. Müşavir Ona da 1 milyona yakın para demişler, euroya yakın. O da diyor ki 100 milyona çıkar diyor. 100 milyon euro. Efendim? Şimdi bizimkiler hesap yaptılar. Bizimkiler hesap yaptı. Onlar da diyorlar ki 40 milyona yaparız. Şimdi Ali Bey de konuşacağım bu konuyu. Yani rahmetli Mustafa'nın koçun hepimizin sevdiği, saydığı insandı. Yani onun ismini koyarlarsa çift sahayı biz yapalım. Problem değil. Ama binayı da onlar üstlenirlerse belki bitiririz de. Fenerbahçe'ye lazım.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Türkiye'de altyapıdan oyuncu yetişme şansı yok. Yok. Neden? Bir, eğitimci yok. Futbolu bırakıyor. Gel sen futbolun başına geç. 12, 14, 10, 12. Adam hayatında kendisi oralarda çalışmamış ki. Tamam mı yani? Ve onları emanet ediyoruz. Yanlış. İki, bu çocukların yeme, içme, besin, psikoloji, bilmem ne yok. Okul yok. Üç, en önemlisi de bu saha yok. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2 tane çim sahası var. Bir de yarım bir çim sahası var Samandıra'da. 1999-2000 yılında Aziz Yıldırım ve arkadaşlar yaptı. Güleceğim ya, çok güleceğim vallahi ya. Yazık vallahi, her şeye yazık. Sonra yine 98'de ben söz vermiştim. Deve ağzına bir çim saha yaptık. Hollanda'dan çimi getirdim. Fenerbahçe'nin olduğu 3 saha, 3,5 saha. Bir de rahmetli Ali Dişköklerin, rahmetli Mete Aslar'ın ve Ömer Çavuşoğlu'nun yapmış olduğu Metin Aşık tesisinin önündeki saha. Çimdi orası. Zaten Türkiye'deki ilk çim sahalardan biridir. Onu da sonradan halı saha haline getirdik. Kadınlar işte, genç çocuklar oynasınlar diye. Bir de Fikirtepe var. Orası da topraktı. Orayı da ben halı saha yaptıydım. Ta 99-2000'ler. Yani 5 tane sahamız var. Nerede yetişecek bu çocuklar? Yok. Yetişmez. Onun için bu altyapıyı yapmak lazım. Şart. Eğitim şart, bu da şart. Onun için hep beraber çalışmamız lazım. Bedi Bey diyor, ben 2 tablo satar parayı getiririm diyor. Bekliyorum ha. Ne diyorsun?
5: Alırız, mi? Alırız başkanım.
2: Getirir mi? Emin misin? Getirir diyor. Ya daha çok şey söylenecek de, ben yetersiz de yoruldunuz ben de. Efendim? Hı? Topuk yaylası. Topuk yaylası arkadaş, bizim arkadaşlar bakıyorlar. Gel konuş, gel Yusuf. Açıldı valla. Açıldı, tutamayız. Ya, açıldı Yusuf. Gel. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bu Yusuf Elnesi'yi dedim, orada koluyu kestik. Burada 19 milyon 500 bin euroya almışlar. Bak bazı şeyler burada noktalayacağım. Alabiliriz. Tamam, güzel. Sonra buna 8 milyon 775 bin ödemişiz bonservis. Sonra da 2950 biz ödedik. Gel yanına Yusuf, gel yanına. Ödemişiz. 10 milyon 725 ödemişiz. Önemli değil. Bunu satmışlar. Şey, orası enteresan. Şimdi buradan diyelim ki 10 milyon bonservis borcumuz var. Bu oyuncuyu satmışlar. 14 milyon 250'ye satmışlar. Ya baba, bunun borcunu sattınız. O borç var. Onu ödeyin, yok. Parayı yemişler. Allah Allah. Bu olmaz ki. Bari borcunuz olan şeyleri kapatın yani. Sattığınız adamdan dolayı alacak geliyorsa onları kapatalım. Bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili bir çalışma yapacağım. Gerekirse tüzüğe koyacağım. Gerekirse deftere, kitaba, bir yere yazacağım. Böyle şey olmaz. Saçma şey olmaz. Şimdi bunun borcunu biz ödeyeceğiz. Bir 2950 daha geliyor diyeceğiz. Ondan sonra bizden sonra gelen insanlar ödeyecek. Olmaz ama ya. Ayıp. Aynı şekilde Yusuf Akçiçek. Satmışlar. 25 milyon 705 bin 530 dolara satmışlar. 13 milyon dolarını almışlar. Sonra geri kalanı kırdırmışlar. 11 milyona kırdırmışlar. Toplam ellerine 24 milyon Bana geçmiş. 1700 kırdırma parası vermişler. Gel.
1: Buyurun. Başkanım çok kısa.
2: Tamam,
1: Topuk Yaylası ile alakalı inşaat ekibi olarak Nihat Bey'in önderliğinde, Nihat Özbağ'ın önderliğinde Mehmet Aydın, ben, Özgür Peker. Mehmet Beyler Samandıra'daki çalışmaları bitirdi ve inşaat ekibimiz İdil Hanımlar da burada. Topuk Yaylası'nda 80 tane odanın şu anda bütün projeleri hazırlandı. Restoranın projesi hazırlanıyor. Kamp döneminden sonra, yani başka takımların da kampları var. İnşallah Ağustos ayının sonunda Topuk Yaylası'nda renovasyonla odalarından başlayarak, kısım kısım odalardan 20'şer 20'şer başlayarak inşallah en yakın zamanda Mart ayının sonrasına kadar bitirip yenilemeyi hedefliyoruz. Teşekkürler.
2: Evet, daha fazla uzatmayalım. Çok var konu. Gerek yok. Biz sizi seviyoruz. Siz de bizi sevin. Bakın. Bak. Yani bak, ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte, haberiniz olsun. Polisi orada oturuyor. Niye bir tane çivi çakmasın?

0: el koyun. Kulüpçülük ayrı bir şeydir. Vakıf şirketi olmak ayrı bir şeydir. Burası kulüptür. Burada herkes bu kulübün sahibidir. Herkes kulübe gelip gidebilir. Yasak diye bir yer olamaz. Öyle şey olur mu? Bilin. Şimdi onun için sen de bu meleği bul. Eğer niyetin varsa gel ikisini birden, bak fiyatlarını da söyledim rakamları. İcra kurulu başkanı ol. 20 milyon lazım galiba. Bizden de iki arkadaş sizin yanına koyarız. Böyle fıstık gibi bir şey olur. Tamam mı? Hadi. Ol Zümeyda. Ha? Neyi yaptık? Ne? Nasıl? Neyi yaptık? Ne yaptık? Teklif nedir? Anlamadım. Ağızlık. 1907 ile beraber yapıyorlar da parayı getirsinler, yazsınlar. Parayı getirin. He? Ama erkek de bayan da beraber. Ayrım yok. Ayrım yaparsanız...
1: Başkanım, 1907 derneği ile beraber biz, eksik olmasın, Aydın Bey ile 1907'nin başkanı da konuşuyor, ben de konuşuyorum. Bir teklifte bulunduk. Hakikaten voleybolda çok yüksek bir açık var. Bu açığın kapanması için de bir çalışma yapılacak. Ama biz hatta biz 10 yıllık bir planlama yaptık, kendisiyle paylaştık. Onu sizinle tartışırız, konuşuruz.
0: Ben de tartışamazsınız.
1: Aydın Bey zaten yardımcı da oluyor.
0: Hop, benimle kimse tartışamaz. Ben tartışacağım, yani bıraktım bu işleri. Bak, ben bir yıl
1: Başkanım,
0: buradayım.
1: Başkanım, kimle konuşacağız
0: ben, bunu? Hulusi, ben bir yıl buradayım.
1: Evet.
0: Onun için bir yıllık konuşma yap. Gelip alırsınız, sonra kim geliyorsa onlarla oturursunuz. Benle değil. Tamam mı?
1: Kulüpte süreklilik olması lazım. Oturup konuşuruz başkanım. Ben bir şey demiyorum yani.
0: Hulusi, isteseniz satmıyoruz.
1: Satmıyor.
0: Onun için bir yıllık geleceksiniz. Bedeli ne belli zaten, söyledim de. O bedeli koyacaksınız, ilave edeceksiniz. Tamam. Bir yıl sonra hangi ekip gelecekse onlarla konuşuruz.
1: Belki her sene tekrar konuşmak yerine kalıcı bir düzen oturtulması önerdik biz.
0: Şu an olmaz. Şu an
1: yani
0: olmaz.
1: Bunu, bak, bu kulüp bak, için.
0: Bak, bak, baskette otur dinle. NBA baskete geliyor. Orada olacak formül bu yere geçerli olur. Onu Ömer Onanlar iyi biliyorlar. Tamam mı? Buyur Ömer. Konuşacaksan söyle. NBA'yi söyle, ben ne bileyim. Siz diyorsunuz geliyorlar gidiyorlar. Ben ne bileyim. Hepsini bilmem.
2: Evet. NBA ile alakalı yani çok yazılıyor çiziliyor. Kısa bir bilgi vereyim. 20 sene 25 sene önce de Euroleague aynı projelerle gelmişti. Bu işi nasıl büyüteceğini Avrupa'da. Şimdi NBA son bir sene, bir buçuk senedir takımlarla görüşüyor. Geçen sene de bu takımların hepsiyle görüşüldü, Euroleague takımlarıyla, ama şu anda bu sene Euroleague'de oynayan bütün takımlar Euroleague'de kalacağını deklar etti ve imza etti. En son Fenerbahçe ve Real Madrid de imzaladı. Ama NBA ile şu anda son bilgi, NBA Avrupa FIBA diyorlar, Euroleague'de bir görüşme, Euroleague'i satın alma konuşuyorlar. Projelerinde bu işi çok büyüteceklerinden bahsediyorlar, ama tabii ki bunları göreceğiz, dinleyeceğiz, getireceğiz. Ama eğer Avrupa'da tek bir lig ve çünkü hem FIBA'nın biliyorsunuz FIBA'nın ayrı competition'ı var, turnuvaları, Euroleague, Eurocup ayrı var, bunları tek çatı altında birleştirmekten bahsediyorlar ve gelirleri çok yükselteceklerini söylüyorlar. Hala şu anda Avrupa basketbolunda bir şampiyon hala 1-2 milyon euro ödül oluyor şampiyon olduğu zaman. Bunlar çok düşük. Nasıl yapacaklarını, ne edeceklerini biz de takip ediyoruz. Bu işin içindeyiz. Başka takımlarla anlaşıldığı söyleniyor Türkiye'de de ya da Avrupa'da da, ama bütün Euroleague takımları olarak biz şu anda Euroleague'de devam ediyoruz. Zaten böyle bir şey olursa ilk önce bizleri arzu ediyorlar, konuşuyorlar. Bilgilendirmesini yaparız, konuşuruz. İlk önce onları bir dinlememiz lazım. Başkanım, bu
0: kadar. Teşekkür ederiz Ömer Bey. Evet. Anlayacağınız Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bizim harcamamız limitleri çok az. Hocalardan gelen para var. O da 19 loca, biz satmışız ve 8,5 milyon euro

0: Buradan gelir sağlamış arkadaşlar. Saadettin Beyler 49 tane locayı satmışlar ve 9,5 milyon euro. Biz yükselttiğimiz için fiyatları ondan fazla katkı var. Sayın Ali Koç yönetimi 15 tane locayı satmışlar. 3 milyon 876 bin almışlar. Bu paraları da onlar satarak yemişler yani. Bize kalmamış yine. Tamam mı? Armut'un sapı var. Onu da bilsin herkes. Öyle değil mi Adem Koç? Bakıyorsun öyle değil mi? Bak burada. Oyuncağı al, oyuncağı al. Nasıl alacağız? Demek ki kendimiz para getireceğiz. Yoksa alamayız. 140 milyona yakın şu anda 3 oyuncuya bitirmeye kadar. Bonservis artı kendi oynamaları sürecindeki zamanla dahil 140 milyon euro ödeme yapacağız. Zaten 120'yi buradan karşıladık. Diğerlerini de karşıladık. Onları da açıklayacağım zamanla. Çünkü limit eksi 32 milyon euro dolar veya euro. Borcumuz vardı. Limit eksiğimiz vardı. Eksi 32. 144 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık ve paraları getirip kulübe soktular. Duydun mu Adem? Eğer gelmeseydin, şimdi bak bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkartamazsınız. Bak haberiniz olsun. Her şeyi hakimi biliyorum. Görüyorum. Allah yukarıda Fenerbahçe'ye ezel gelmesin diye bizi getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi hafta sonları. İnşallah beraber mutlu bir seneyi yaşarız. Saygılarımla.
1: Evet, Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını da sizlere dinlettik. Tabii ki birçok yayınımız var, birçok içeriğimiz de var. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın demek istiyorum.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Fenerbahçe Temmuz ayında turu geçtiyse başarılıdır, tamam. Aykut Kocaman da gelseydi Fred 11 olacaktı. Talişik oynayacaktı. Bu oyunculardan onlar da çıkılsın raporu verecekti. Ama Dünya Kupası, transferlerin adaptasyonu gibi konulardan dolayı tabiri caizse gerçek Fenerbahçe ile oynamayacaklardı. Ve şuna bakacaklardı. Oh, çok şükür turu geçtik. Kadro yapılanması, kamp ve yüklemesi, süreç yönetimi, transfer politikası diye şeyler var ya futbolda hani. Bak siz bilmezsiniz. Daha doğrusu siz bilmeyebilirsiniz. Bu çok normal abi. Herkesin işi var, gücü var, bir ton derdi var abi. Buna böyle derinlemesine kafa patlatmak zorunda değilsiniz. Ama kendine spor yayıncısı diyorsa bir insan, hani dudağının şurasına şöyle kürdan koyacak abi konuşurken. Buraya böyle koyacak ki bazı şeyler çıkarsa ağızdan acıtsın burayı, tamam. Yani şimdi kehanette bulunabilirsin, ha bu da çıktı. Bu da bir yayıncılık normaline geldi. Bir kahinlik yapıyor. Lan zaten %50 ihtimal var. Sonra şey, kahraman olmak için. Yayıncıdan kahraman olmaz. Bak ben söylüyorum size. Yayıncı insanlar ne yapar? Yayıncı insanların fikri dünyasına pencere açar, konuyu kapatır. Ben İsmail Kartal'ı beğenmem mesela, tamam mı? Beğenmem abi. Ama Temmuz ayında da beğenmiyorum ya hani. Buna argüman olsun diye de futbolun doğasından uzak şeyleri toplayıp buradan bir yol yapmam. 38-40 oyuncuyla antrenman yapmak ne demek abi? Bir anlatın bana, ona göre eleştireyim ben de. 38 oyuncuya boru mu bu? Her başkan size şirin gözükecek diye takılınca ortaya bu korkunç tablo çıkıyor. E o zaman kim oynayacak maçta? En çok antrenman yapan oynayacak. En iyi çalışan 11'e girecek. Asensio niye oynamıyor? E dakika bir hocama güvenmiyorumu verirsen ikinci maçta o da oynar. Tamam. İsmail Kartal'ı beğenmeme sebeplerinden biridir mesela. Hep bir öyle bir onaylama makamı. Böyle. Hocam sensin sen. Hoca da sensin. Planlayan sensin. Bilen sensin. Tamam. Düzgün bir iletişimle al böyle bir heyecanlı taraftarı. Güzele yönlendir işte. Hani camia evladısınız ya. Bu yüzden hani bu tabir kıymetli ya. Psikolojisi de sosyolojisi de sende ya. Ama ne gördük? Demek ki bir elemede tüm sabır bataryaları tükenecek camianın yine. E o zaman olmaz ki işte. Kendine yayıncı diyen, gazetecilik faaliyetini bırakıp beğeni ve yorumların antenine öyle çekiyor mu kontrolü yapanlara meze olursun abi. Meze. Tamam. Bu kadar da ağır konuşuyorum. Henüz kadro mühendisliği bitmedi Fenerbahçe'de güzel insanlar. Hatta öyle böyle yük yok. Daha Beckham duruyor senin. Diego Carlos'tan çıkacaksın. Livakovic'in var. Amrabat'ın var. İstersen Musaban var. Belki Osterwolde'yi satacaksın. Fred'le ilgili İsmail Kartal kalacak sinyali verse de haberler öyle gelmiyor. E gidecek adam bak ilk maçta iyi. Ama ikinci maçta 13 kez top kaybetmiş. Recep Reis'in bana verdiği nota göre. Bu da ne oluyor? Orta saha yükünü Genduzzi'nin sırtına bindiriyorsun. E sadece formasyon işi değil ki bu. Belirsizlikte sahanın içinde her türlü belirsizlik olur. Kerem Aktürkoğlu da ezdi mi topları? Ezer. Daha ritim tutturamaması normal onun için. Çok erken yani ezer. Bir süredir onun için işler kötü gidiyor, ezer. Yerine Leao yazılıyor ediyor. Ulan acaba ben ne olacağım diye düşünür ezer ki anksiyeteli biri zaten. Dünya Kupası'ndan döndü ezer. Yani normal. Semedo var sonra yine aynı bakın. Brown'un mecbur kalacağı bir takım var şu dakika. Yani inşaat devam ederken bu apartmanın girişi niye çamur ya diye soramazsın abi. Aldık neticeyi dersin, bereket versin, devam edersin. Ha bazı çıkarımlar yaparsın, konuşuruz. Futbol zaten konuşturur, o açıdan güzel. Biz de arkadaşlar bana geldi, beraber izledik maçı. Biri dedi ki ya ne kadar gömülüyor bu takım arkadaş ya. Rakip istediği zaman dedi Fenerbahçe'yi geriye itebildi ki hani böyle bir rakipten bahsediyoruz hani dedi. Öbürü dedi ki ya aynen ya Mert Günok maçın adamı oldu dedi. Rakip dedi özellikle seken toplarda işte sürekli dönen topu alabildi. İşte buradan şutlar çıkardı. Fenerbahçe yani Allah korudu dedi falan. Her açıdan çok zorlandık dedi der. Bizim Recep Reis dedi ki mesela bu takıma büyük bir yatırım yapıldı abi. Kanat forvet transferi yapıldı ama niye bu kadar az pozisyona sokuluyor? Niye pozisyonların içerisinde çok az yer alıyor? Ve şunu sormak lazım dedi. Niye bu kadar çizgiye basıyor? Özellikle 60 sonrasında hani oyun çok fazla çizgiye bastırıldı. İç koridora giremedi neredeyse falan. Yani bir kullanım geriliğini söylüyor.
2: İşte oyuncu demoralize olmasın abi diyor. Hani zaten Fenerbahçe'nin diyor manik depresif ortamı var. Bir anda 180 derece dönmesin falan diyor. Şimdi bunlar konuşulur. Bunlar tenkit derseniz yapılır abi. Ama ben bundan bahsetmiyorum zaten. Ben de oturunca aynı arkadaşlarla kıyas ettim. Hani burada da söyleyeyim. İsmail Hoca en son görev aldığı sezonda Fenerbahçe bir oyun oynatıyordu. Ve bu oyun çok erken başlamıştı. Hani öyle geç zamanları bulmamıştı. Hatta sona doğru böyle biraz tıkanmaya başlamıştı. Orada ama işte şey dedim, fark yaratacak Ferdi gibi bir isim vardı. Bir de yoğun baskıda kullanabileceğim bir Şimanski gerçeği vardı falan filan. İşte teknik kapasite, baskı gücü olarak bugünkü orta sahayla bir kıyas ettik. Dedim ki ben yine benzer bir orta sahaya sahipsin falan. Ama ben sahipsin diyorum. Kante'yi tefe koyanları görüyorum internette. Ondan sonra çıldırıyorum abi. Adam ligin ikinci yarısında geldi. Tüm orta saha istatistiklerinde yani birçoğunda lige damga vurdu ya. Bunları da görün be kardeşim. Bunları da bir görün yani. Neyse. Oturmadı yani normal olarak. Oradan devam edeyim. Hatta geçen Ersun Yanal hatırlıyor musun? Bize özelde bir şeyler söylemiş. Şimdi söyleyince hatırlayacaksın. YouTube kanalında anlattı. Audi Cup'ta dedi Dirar'ı sol bek oynattık. Çocuk küfür yedi ağlayarak çıktı dedi. Ben de oynatmak istemiyorum ama başkası yok elimde. Karşıda Bayern var, Real var. Mağlup olunca da bu takımın kondisyonu yok dediler diyor. Şimdi o zaman yokluk vardı. Şimdi de karmaşa dönemi. Ama Türkiye'de Temmuz ayı da inşa dönemi. Maalesef keşke öyle olmasa. Ama baksanıza 4 senenin şampiyonu Galatasaray'ın başkanı bile Eylül'ü işaret ediyor. Sakin olun diye. Bu kafalarla nasıl olacak ki zaten? Mantaliteye bak. Onun için çok da uzatmayayım. Zaten bak ben de Temmuz rehavetindeyim mesela bir söyleyeyim. Valla öyle çok bir şey yapasım da yok da neyse. Hindistan Başbakanı vardı Indira Gandhi. Bizde ismi yanlış anlatılır da. Bir gün bir konuşma yapıyor, çalışmayla ilgili bir anı anlatıyor. Diyor ki, büyük babam iki tür insan bulunduğunu söylerdi. İşi yapanlar ve yapılan işten kendilerine pay çıkaranlar. O benden birinci grupta yer alarak çalışmamı istedi. Çünkü orada diğerinden daha az rekabet vardı diyor. Tamam. Kendine pay çıkaranlar, ekmeğinin peşinde olanlar. Sosyal medya kullanana yayıncı dediğimiz günlerdeyiz. Sapla saman karıştı. Daha da fazla bir şey söylemeyeyim yani. O yüzden ben zaten erken emekli olmaya karar verdim bu sebeplerden. İkincisi de İsmail Kartal olsun. Nacizane tavsiye. Uçmayan kuş kolay vurulur. Haberiniz olsun hocam. Burası Türkiye, burası Fenerbahçe. Kadro içinde şunu söyleyeyim. Kalede Ederson okey. Ama beklerin kurgusunun şekillenmesi lazım daha. Stoper oturdu. İyi de başladılar. Ake, Skriniar falan. Hani baskıyı öne çekip çizgi öne çıkardığın zamanlarda biraz sorun olacaktır da. Şu dakika bunu yapacak bir şey yok. Gelecekte upgrade belki. Bir yerli stoperle orada rotasyon tabii. Orta sahayı ben kantesiz düşünmezdim. Düşünmem. Fred'den falan mecburi çıkışlar. Mert Müldür bu arada kesin kalıyor. Sol öne zaten Leao düşünülüyor artık sır değil. U23 kontenjanından da işte Archie Brown Şerif kalacak ya. Mecbur. Kalanını gönderip bir tane daha belki genç santrafor mesela. Bir tane de sağ beki genç U23. Bence cillop olur yani. Onu söyleyeyim. Biraz fizikselliğe de iyi gelir. Çünkü futbolun bu yeni doğalına da uygun davranmak lazım. Yani öyle şimdi dünkü gibi topu ayağını isteyen sırf ayakçılarla olmazmış. Öyle maalesef öyle yani. Şimdi uzaktan şutlara bak laf lafı açıyor. Şunu da söyleyeyim öyle bitireceğim kusura bakmayın. Uzaktan şutlar ölmedi mi canlar? Mesela Premier Lig'de 2005-2006 sezonunda tüm şutların %48.2'si ceza sahası dışından atılıyordu. Neredeyse her iki şuttan biri uzaktan geliyordu. 24-25 sezonuna bir baktık. Ceza sahası dışından atılan gollerin toplam gollere oranı %11.5'a düşmüş abi. Yani Premier Lig tarihinin en düşük rakamı bir de Premier Lig yani. Ortalama şut mesafesi son 12 sezonda yaklaşık 2.5 yard azaldı. 2006-2007'de ortalama şut mesafesi 19.3 yard. 23-24 sezonda 16.2 yarda geriledi. Yani ortalama şut artık ceza sahasının içinden geliyor, dışından değil. Bunun arkasında ne var? Expected goals modeli. Yani bir şutun gole dönüşme olasılığını hesaplayan matematiksel bir araç. Ve bu araç ceza sahası dışından atılan o standart bir şutun gole dönüşme olasılığını %2 ile 5 arasında konumlandırıyor. Buna mukabil 6 pas içinden yapılan bir vuruşun olasılığı %70 ile 85 arasında. Arada uçurum var. Dolayısıyla modern futbol mantığı şunu söylüyor. Niye %3'lük bir şansı denesin ki? Topu taşı, kenardan ortala at, kesme pas at, 6 pasa en o %70'lik şansı kullan. Matematiksel olarak şimdi bu argümanı çürütemez. Ama futbol nasıl bir oyun? Matematik sınavı değil ki bu. Orada ne var? XG modelinin en büyük zafiyeti bence. Şutçuyu görmüyor abi. Yani her şutu atan kişiden bağımsız olarak değerlendiriyor modeli.
1: Ceza sahası dışından atılan bir şutun XG değeri 0.03 ise o şutu atan kişi Juninho da olsa, ikinci amatör kümeden bir oyuncu da olsa model aynı rakamı veriyor. Ama 77 tane serbest vuruş golü var Juninho Pernambucano'nun. Carlos'un Fransa'ya attığı 40 metre var değil mi? Attığı gol. Fizik kurallarını tartışmaya açtı. 130-140 kilometre işte imkansız bir öyle gitti. Paul Scholes United formasıyla 100'ün üzerinde Premier League golü var. Haklı sayılır bir kısmı ceza sahası dışından. Screamer tabir edilen vuruşlar. Gerrard'ın West Ham finalindeki golü, Olympiakos'a attığı gol var. Liverpool tarihinin dönüm noktaları. Şimdi bu oyuncular XG modelinin ortalama dediği kategoriye sığmıyorlar. Ve asıl mesele de bu. XG modeli ortalama üzerinden çalışıyor ama futbol yapan şey ortalama dışı olanlar zaten. Şimdi uzaktan şut attın. %90'ı girmeyebilir. Ama o %3 abi o futbol tarihine geçiyor. İşte unutulmaz an oluşturabiliyor. Ve o anları yok etmek futbolun DNA'sıyla oynamak demektir. Yani XG modelinin hesaba katmadığı o görünmez etkileri ne yapacağız? Bir de şu var. Uzaktan çekildi ya şut. Abi kalecinin pozisyonu bozabilirsin. Reboundu yaratabilirsin. Savunmayı bloktan çıkmaya zorlayabilirsin. Geride alan açabilirsin. Rakibe psikolojik baskı kurabilirsin. Ulan bu adam her yerden vurabilir falan filan. Tereddüt ettirirsin savunmacıyı. Alanı terk ettirirsin belki. O markajı bozarsın belki. Maçın ritmini değiştirirsin belki. O monoton top dolaşımını kırarsın belki. Ne oldu? Bunlar da ölçülmüyor. Ama maç sonucunu etkiler mi? Etkiler abi. Neyse. Yani takımlar uzaktan şut çekmemeye başladıkça ne oldu? Onu diyeyim. Herkes topu ceza sahasına taşımaya çalıştı. Herkes bunu yapmaya çalıştıkça savunmalarda ceza sahasını daha sıkı korumaya başladı. Kısır döngü abi. Düşük blok savunması yapıyor takım. 10 sağ oyuncusu tamamı topun gerisine çekiliyor. Bek oyuncuları stoper gibi içe kayıyor. Beşli ya da altılı savunma hattı oluşuyor. 10-15 metreye kadar daralma var. Ceza sahası böyle kale gibi oluyor. Hücum eden takım ne yapacak? Topu kenarlarda dolaştıracak, işte geriye pas atacak, tekrar kenara açacak, yeniden geriye pas. 90 dakika boyunca böyle onu izliyorsun. Şimdi bu izlediğin şey monoton döngü olunca vazgeçiyorsun izlemekten. Dünya Kupası'nda gördüğümüz gibi. Buradaki ironi şu, takımlar daha verimli olmak için uzaktan şutlardan vazgeçti ama savunmalar sıkılaştı böyle olunca. Pozisyon bulmak zorlaştı, verimlilik böyle paradoksal biçimde azaldı çünkü karşınızda duvar var. O zaman o duvarı sadece kısa paslarla kesme toplarla aşmaya çalışırsan o daha düşük olasılık oldu şimdi. Eğer elinizde Messi gibi böyle yarım metrede drop atacak oyuncu varsa o ayrı. O zaman uzaktan vurma ama uzaktan şut tehdidi oluşturmuyorsa savunmanın yapması gereken tek şey kasılmak beklemek. Ama bir Scholes, bir Lampard, bir Gerrard bunlar topla buluştuğunda kalecinin o kalbine o korku düşüyorsa savunmacılar çıkmak zorunda kalıyordu. Hat açılıyordu, arada boşluklar ortaya çıkıyordu. Uzaktan şut o yüzden sadece bir gol yöntemi değildi. Yani bence taktiksel bir silahtı, bir alan açma aracıydı. Ama savaşın dinamikleri değişti. Ve işte burada mesele bireysel tercihten çıkıp endüstriyel bir krize dönüşüyor. Ve araştırmalar diyor ki Z kuşağı taraftarının sadece %30-31'i maçları baştan sona izlemeyi tercih ediyor. Peki ne oluyor %34-%50 arasında bir değişen bir kesim var. Onlar özet görüntü izliyorlar, kısa klip izliyorlar. Peki bu yetişkinlerin %74'ü ne yapıyor? Spor içeriğini sosyal medya platformlarında tüketiyor. Instagram'a giriyor, Twitter'a giriyor falan. Öyle olunca da ne oluyor? Burada paylaşım yapan modeller kral oluyor. Ve her maça gladyatör muamelesi yapınca antrenman bilimiymiş, konjektürmüş, fikir inşasıymış. Hiç önemi kalmıyor abi. Yani Kante'yi al abi bakma parasını diyenlerle bugün hani bu maliyetler fazla abi Kante gitsin diyebiliyor. Önemli değil çelişmek. Bunun için gerçi derdin fizikselle anlatmakta da belki bunu da araya sıkıştırmak lazım geldi. Talişka'yı da göndermen gerekebilir. Fiziksellikten kastım oydu yani. Çünkü futbolda Maverick yani sistemin dışında hareket eden, kuralları zorlayan, öngörülemeyen oyuncu tipi yok oldu abi. İşte o klasik 10 numara rolü öldü diyorlar ya. Serbest dolaşan yaratıcı oyuncu ölüyor. Herkes sisteme hizmet etmek, defansif görevleri yerine getirmek, atletizm, işte riski minimize etmek zorunda. Ve o tabii seyirlik değerini de minimize ediyor da. İsmail Kartal'ın da Lea olsun, Greenwood olsun ama İrfan da benim canım ciğerim, şuraya da Talişka falan deme lüksü yok. Bunların da birer hemen karara bağlanıp saha içindeki tercihlere de bu arada bu haliyle dönüşmemesi çok önemli. Çok önemli.
2: Yani ben diyeceğimi demiş olayım da yine siz zaten bildiğiniz gibi yapınız tabii ama bu yol iyi bir yol değil. Bahsettiğimiz bu ağız da hiç iyi ağız değil. Haberiniz olsun. Eyvallah.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Naci hoş geldin.
2: Hoş bulduk Aydın.
6: Galatasaray'ın gündemi bir aylık hareketli ama transfer yok. Dursun Özbek, sakin kardeşim, Galatasaray'ın parasını çöpe atmayacağım. Gereken neyse onu yapacağım değil mi? Ama tepkiyi dindiremedi diye düşünüyorum. Ne dersin?
2: Katılıyorum. Tabii ki konuşulan uzun süredir birçok isim var. Fakat somut adım olmayınca Galatasaray taraftarı da tedirgin olmakta son derece haklı. Yani kalkıp rakibi olan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yaptığı hamlelere bakalım. Manchester City'den Ake'yi aldı. Marsilya'dan Greenwood'u aldı. Vedat Muriç'i aldı ve Leao için masada. Onu ayrı ilerleyen dakikalarda anlatacağım zaten detaylı ama şimdi kalkıp sadece rakip odaklı da değil, Galatasaray taraftarının endişesinin en önemli noktalarından bir tanesi Galatasaray camiası ve kulübü geçmişte yaşadığı hatalardan ders çıkaran ve ona göre hamle üreten bir camia refleksi gösteriyordu. Bugün baktığımızda geçen sezon Galatasaray belki de 4 yıllık Okan Buruk döneminde en zorlanarak elde ettiği şampiyonluğa ulaştı. Ama geçen yılki travmalarından Galatasaray yönetiminin ya da teknik heyetinin yeteri kadar ders çıkarmadığını düşünüyor Galatasaray taraftarı. Niye? Çünkü geniş kadro, geniş rotasyon diyoruz. Bugün Galatasaray A takımında Abdülkerim'in yedeği olan sol stoper yok. Galatasaray A takımında Osimhen'in arkasında forma giymesi gereken yedek santrafor yok. Galatasaray A takımında Barış Alper Yılmaz'ın arkasında oynayabilecek sol açık yok. Ya da hala işte Samsunspor'da Kasımpaşa'da kiralanmasına rağmen forma giyemeyen Eyüp Aydın Galatasaray'la kampa gidiyor. Kaan Ayhan'dan Galatasaray taraftarının bir beklentisi vesaire kalmadı. Olay sadece yıldız transferi değil. Olay sadece general getirmek değil.
6: Bütün operasyonla ilgili.
2: Yani net. Onu görmek istiyor. Sen gidip Aral Şimşir alsaydın, sen gidip bonservis elinde olan Salih Özcan'ı alsaydın ki bunları niye söylüyorum? Çünkü kapına kadar geldi. Oyuncuların temsilcileriyle görüştün ama tercih etmedin. Sen bu hamleleri yapmış olsaydın Galatasaray taraftarı evet bizim gerçekten de güçlü bir projeksiyonumuz var, planımız var. Çilek Ağustos'ta, Çilek Eylül'de ama Galatasaray doğru yolda diye düşünebilirdi. Fakat Icardi gitmiş. Geçen sezon 15 gol katkısı. Noelang gitmiş. Geçen sezon 4 gol katkısı. 19 gol. Sasha Boy da sayı 3 tane oyuncunun gitmiş. Aspiria'yı da ekleyelim buraya. 4 futbolcu gitmiş. Gelen oyuncu sayısı 1. Leslie. Şimdi o yüzden o geniş kadroyu kurduğunda, alternatifli kadroyu da yerine koyduğunda Galatasaray taraftarı tedirgin olmakta haklı. Galatasaray'ın şu anki problemi sadece 10 numara çekeyim. Kanat forvet alayım. Bir tane de sol stoper alayım değil işte. Yani senin nitelik olarak ilk 11'den uzaklaştığın an rotasyonda kullanmayı düşündüğün oyuncularda niteliğin düşüyor, kaliten düşüyor. Galatasaray taraftarı aslında bu yüzden endişeli. Galatasaray taraftarı geçen yıl yönetime sabır göstermedi mi? Leroy Sané'yi indirdin 12 Haziran'da, Osimhen'i getirdin 31 Temmuz'da. Arada ne kadar var? 1,5 ay. Ama A dedi mi Galatasaray taraftarı geçen yıl? Herhangi bir şekilde tepki gösterdi mi? Hayır. Niye göstermedi? Çünkü belli bir plan ve projeksiyon dahilinde gidildiğine inandı ve ses etmedi. Sabırla bekledi.
7: Bütün bu tartışmaların içerisinde aklıma benim gelen soru şu. Galatasaray'da Dursun Özbek bu kadar dayak yemek yerine gider parayı basar oyuncuyu alır. Demek ki bir kaynak sorunu var. Kaynağı doğru zamanda kullanmakla ilgili bir derdi var ki bu transferleri yapmıyor diye düşünüyorum. Ne dersin?
2: Güzel bir nokta. Kaynakla alakalı değil de geleceğe dair Sayın Başkan Dursun Özbek'in doğru matematikle transfer yapma gibi bir düşüncesi var. Neden? Galatasaray mevcut A futbol takımının maaş bütçesi 110 milyon euro. Buna vergileri koyduğumuzda 160-170 milyon euro bandına çıkıyor. Şimdi paralar nerede kısmı? 170 milyon euro futbol A takımının maaş bütçesi. 80 milyon euro Osimhen'e ödedi bitirdi. Demiştim ya çöpsüz üzüm oldu artık Osimhen Galatasaray için. 80'i oraya koyduk 250 milyon euro. Singo ile Uğurcan'ın taksitlerini sektirmeden ödüyor Galatasaray. Bir 50 milyon euroyu da oraya koydum. 300 milyon euro yaptı zaten. Galatasaray çok ciddi rakamlar ödüyor. Fakat gelirleri, giderler gayet de yüksek gördüğünüz gibi.
7: Var.
2: Sadece 4 kalemde 300 milyon euro saydık. Peki gelirler? Şimdi o noktada sıcak para akışında bütün kulüplerde sıkıntılar oluyor. Görüyoruz Fenerbahçe'yi. Eski başkan Sayın Ali Koç'un iyi ettiği rakamlar. Yeni gelen Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetimiyle birlikte sağladığı kasa kolaylıkları hep konuşuluyor değil mi? Ama Galatasaray'da bu yükü çeken en temel isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Kasa kolaylığı Galatasaray'da çok fazla yaşanan bir durum ve hadise değil. Galatasaray
5: kendi yağıyla kavrulmaya çalışan bir kulüp. Ama bu değil ki, şunu da söyleyeyim, %100. Bu değil ki Galatasaray'da çok büyük bir para ya da gelir sıkıntısı var. Hayır, Galatasaray, evet katılıyorum, 1.1 milyon forma sattı Galatasaray. Taraftar transfer beklemekte haklı. Transfer de hep biraz önce dediğim gibi generalle yıldızla olmaz. Son 4 yılda bana göre ligi kıran transfer diyebileceğimiz ifade Abdülkerim Bardakçı. Yerli oyuncu. Kaça aldın Abdülkerim Bardakçı'yı? 3,5-4 milyon euro bonservisle aldın. İlla ki her transfer 40-50 milyon euroluk olacak diye bir şey yok. Zaten bence Galatasaray yönetiminin kaçırdığı noktalardan bir tanesi de bu. Siz doğru rotasyon oyuncusunu içeri atsanız, forma rekabetini arttırabilecek oyuncuyu içeri atabilseydi Galatasaray, yerli yabancı fark etmeksizin 2 ya da 3 hamleyi yapabilseydi, yedek kulübesini güçlendirseydi, geçen yıl yaşadığı hadiseleri bu yıl yaşamamak adına belli adımlar atsaydı, bugün bu yangın bu kadar büyük ve kuvvetli olmazdı Galatasaray'da. Çok açık ve net.
7: Açıkçası şunu söylemek lazım. Giderler çok yüksek. Gidere tabii göre gelir yaratman gerekir. Biraz da anlamak gerekir diye düşünüyorum. Ama o koltuklarında bir sorumluluğu var. Aziz Yıldırım geldiğinde 3 tane oyuncuyu getiriyorsa Galatasaray taraftarı der ki haklı olarak, yani bizde kaynak sorunu yoktu kardeşim. Biz bu kadar para kazanıyorduk. O yapıyor da sen niye yapamıyorsun abi, gibi eleştiriler gelir.
5: Aydın, bak şimdi gelirken berbere uğradım. İyi bir Galatasaraylı. Selam olsun. Abi diyor otoparka, Rams Park'taki otoparka 67.500 lira otopark parası verdik diyor. Bak kombine değil ha. Kombineyi kale arkasında izliyorlarmış. 28 bin liraya otopark parası 67.500. Şimdi taraftar bu parayı veriyorsa, bu fedakarlığı gösteriyorsa, transferler nerede diye sorduğunda da zaten kimse kızmayacak. Çünkü tarih 31 Temmuz 2026. Ben 2 Temmuz'da diyordum. Yani Galatasaray taraftarı tepki gösterdi bana. Yönetim doğru hamleleri doğru zamanda yapacak diyordum. Ama 29 gün üstüne hala Galatasaray taraftarını mutlu edecek bir hamle yoksa taraftar bu soruyu sormakta haklıdır.
7: Peki bu sorulara bir yanıt vermeye çalışıyor Galatasaray tabii yönetimi. Leao ile başlayalım. Leao konusunda Galatasaray'ın girişimleri ne durumda? Fenerbahçe tarafından edindiğim bilgiyi aktarayım. Bu konuda çok istekli ve Fenerbahçe ciddi anlamda masada. Ve bunu son günlerde de o masadaki pazarlığı Fenerbahçe önemli noktaya getirdi diyebiliyorum.
5: Şimdi çok uzun bir konu. Belki de bu programın en flash, çünkü zincirleme transfer hamleleriyle en önemli, en can alıcı noktası burası. Şimdi Rafael Leao yaklaşık 1-1,5 ay evvel George Gardi tarafından Galatasaray'a önerilen futbolcuların başında geliyordu. Çünkü Milan kulübü kontratından çıkmayı düşünüyor ve Gardi de fırsat transferinin niteliğinde bu sezon içinde Leao'yu sunmuştu Galatasaray yönetimine. Galatasaray'ın o gün, yani Haziran ayının başında Leao ile alakalı düşüncesi ve fikri şuydu: Ağustos ayında markette kalırsa kiralık olarak kadroma katarım ve son virajda bir kez daha çilek transferi yaparım kiralık olarak. Düşünce buydu. Ama bugün Rafael Leao Galatasaray için öncelikli hale geldiyse bunun şifrelerini ve açılımlarını çok ama çok iyi okumak lazım. Benim dün televizyon yayınım vardı. Şunu söylemiştim. Leao Galatasaray için bana göre öncelikli, yani ekstra ilk gidebileceğin oyuncu değil. Niye? Çünkü bana 10 numara lazım. Galatasaray'a 10 numara lazım. Fakat siz gidip Barış Alper Yılmaz'ın yerine, bölgesine, kanadına son derece maliyetli, maaş yükü olarak da maliyetli bir oyuncu alıyorsunuz. Bana çok mantıklı gelmiyor demiştim ki dün gece ve bu sabah aldığım telefonlarla yaptığım görüşmeler olmadan evvel. Şimdi Leao konusunda Galatasaray'ın bu kadar çok ısrarlı bastırmasının ana gerekçelerinden bir tanesi, çıkarımımdı bu. Artık görüştükten sonra tamamıyla bilgi olarak söylüyorum bunu. Uzun sürede bunu konuşacak bütün medya ve Galatasaray camiası taraftarı. Leao hamlesinin açılımı, Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var ve Barış Alper Yılmaz da eğer ki Galatasaray kulübü de karlı çıkacaksa, artı kazanacaksa ben gidebilirim diyor. Yani Barış Alper Yılmaz'ın önüne Leao'yu almıyor Galatasaray. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'yu düşünüyor Galatasaray. Ya burada Galatasaray yönetimine hak veriyorum. Geçen yıl Barış Alper Yılmaz'la alakalı transferin son günlerinde bir fırtına koptu. Barış Alper Yılmaz da eleştiri aldı. Galatasaray yönetimi de onu tutabilmek için çok büyük bir çaba harcadı. Galatasaray taraftarı nezdinde de Barış Alper Yılmaz zaman zaman yıprandı, sonra ayağa kalkmayı başardı. Ama bugünkü Leao hamlesinin şifresi Barış Alper Yılmaz için erken pozisyon almak ve son dakikada bir plansızlıkla karşı karşıya kalmamak. Barış Alper Yılmaz'ı hatırlıyorsan 1-1,5 ay önceki yayında şunu söylemiştim. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Monaco'nun çok net bir ilgisi var ve rakam 30 milyon euro demiştim. Ama bugün ve dün gece yaptığım görüşmeler ışığında şunu söyleyebilirim. Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var. Henüz resmiyete dönmemiş durumda. Kısa süre içerisinde Galatasaray'ın masasına resmi teklifler gelecek. Ama şu ifade ediliyor: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan transfer olursa bu Türk futbolunda yerli bir oyuncunun Avrupa'ya transferiyle alakalı transfer rekoru kıracak. Gelir rekoru kıracak. Rekorda yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na ait bonuslarla yaklaşık 35 milyon eurolardan bahsediliyor. Kısaca Barış Alper'e teklif var ve Barış Alper'e teklif olması ve oyuncunun da eğer onaylarsanız transfere sıcak bakabilirim görüşü sonrasında Galatasaray oraya Rafael Leao'yu çekip Barış Alper'in transferiyle de önemli bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Şimdi Leao konusunda hemen devam edeyim eğer ki araya bir soru sıkıştırayım diyorsan.
7: Var. Kimden teklif varmış Barış Alper'e? Kulüp belli mi?
5: Ya da şu kulüpler? An kulüp için erken ifadesini aldım. Biraz daha yol alındıktan sonra o kulübü de açıklarız. Ama oyuncunun Galatasaray onay verirse transfere sıcak baktığını ya da olumlu yaklaştığını söyleyebilirim. Leao konusunda da oyuncu aynı Leroy Sané örneğinde olduğu gibi para değil kariyer diyerek Şampiyonlar Ligi faktörü, Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği istikrarlı başarı grafiği sonrasında tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanmak istiyor. Galatasaray kiralama artı satın alma opsiyonuyla bu operasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ama Milan kulübü Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde zorunlu satın alma opsiyonu maddesi istiyor. Yani isteğe bağlı değil. Galatasaray'ın kiralık olarak ilk teklif ettiği rakam 5 milyon euroydu. Artı Milan şunu söylüyor: 5 artı 40, yani totalde 45 milyon euroluk paket.
7: Ve zorunlu.
5: Ve zorunlu satın alma opsiyonu olacak diyor. Şimdi oyuncuyu Galatasaray kendine çekmiş durumda ki Volkan Gül iyi bir Galatasaraylı, Almanya'da yaşıyor. Regnum Karya'da tatil yaptı Rafael Leao. Ailesiyle birlikte, hatta özel açısını falan getirdi, onu anlatmıştım. İyi bir aile babası olduğunu söylüyorlar. Tatil arkadaşlığı yapmışlar. Leao Galatasaray'da 3 tane çok yakın dostunun olduğunu ve onlarla da görüştüğünü, Şampiyonlar Ligi atmosferini ve maçlarını izlediğini, Benitekim'de tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanabileceğini dile getirmiş. Ha, Fenerbahçe'de bana göre Milan kulübü Fenerbahçe ile anlaşmak istiyor. Fakat burada Galatasaray'ı çeken, yani Galatasaray'ı çeken nokta futbolcunun kariyer planlaması olarak Galatasaray'ı öncelikli olarak tercih etme düşüncesi. Yaşayıp göreceğiz. Ama dünkü düşüncelerimden uzaklaştım. Neden uzaklaştım? Bana göre Barış Alper elindeyse, Barış Alper Yılmaz gibi bir gücüm varsa o bölgeye Leao gibi maliyetli ve yıldız potansiyeli olan, daha doğrusu yıldız olan bir oyuncuyu niye alasın? Meğersem bu yüzdenmiş. O yüzden Leao transferini artık bu saatten sonra ben Galatasaray için mantıklı ve doğru buluyorum. Ve biraz bilgi, biraz da daha doğrusu sağlam bilgi ve biraz da öngörüyle Rafael Leao gelirse iki tane daha zincirleme olay etkilenir. Bir, Barış Alper Yılmaz'ın transferi gerçekleşir Avrupa'ya. Galatasaray oradan gelir elde eder. İki, Barış Alper Yılmaz'la Galatasaray'da yerli kalitesinde ve niteliğindeki düşüş sebebiyle, Barış Alper'in ayrılığıyla Galatasaray can uzunu alır. Yani Barış Alper'in kaynağı da, çünkü Leao'yu Galatasaray bu sezon için kiralama formülüyle alacak. Anlaşma zemini, zorunlu satın alma opsiyonunu kabul ettiğinde. Barış Alper'den gelen kaynakta can uzunu Galatasaray'a getirecek.
7: Onu neden kabul etmiyormuş Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonunu?
5: Ya isteğe bağlı istiyor. Noalang'da da aynı formülü uyguladı. Icardi de aynı formülü uyguladı. Osimhen'de de aynı formülü uyguladı. Ama zorunlu opsiyon kabul edilecek gibi duruyor. Çünkü Barış Alper konusunda da yavaş yavaş kulübe gerçekten de işte ilgi yazıları, temsilcisi üzerinden görüşmeler o konuda yavaş yavaş ciddiyet kazanmaya başlamış.
7: Yani manşet şu: Barış Alper gidiyor, yerine en güçlü aday Leao, ama Fenerbahçe'yle doğru da bir kapışma var.
5: Gidiyor demeyelim. Rafael Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a izin verecek Galatasaray.
7: Gelirse.
5: Ha, aynen.
7: Niye bir başka alternatif
5: ama yok mu? 3 tane bence. Leao gelirse Barış Alper Yılmaz iyi bir rakama Avrupa'ya transfer olur. Barış Alper Yılmaz'ın geliri ve yarattığı kaynakta can uzunu Galatasaray'a getirir.
7: Bu arada
5: bence 3 hamle.
7: Peki. Şöyle bir mantığı var tabii bunun bir taraftan. Leao'yu aldığın zaman yabancı sınırının içerisine de giriyor. 10 artı 4 yapmak zorundasın. Orada hamlelerinde kısıtlanıyor.
5: Bu durumda... Ama 10 numaraya yabancı değil, yerliyi çekmiş oluyorsun. O evet. Şekilde bir boşluk oluşturacaksın.
7: Onu söylüyorum ben de. O yüzden Can Uzun'la devam edelim o zaman.
5: Tabii ki.
7: Orada anladığım kadarıyla bir ilerleme var.
5: Hepsi aslında birbiriyle, biraz önce anlattığım gibi, bağlantılı hep transfer operasyonları.
7: Bu da aslında Dursun Özbek'in bugüne kadar neden transfer yapmadığını, transferde geç kaldığını bize anlatıyor. Kaynak yaratıp oyuncu almaya çalışıyor. Bu kadar.
5: Yani buraya da hak verebiliriz.
7: Bir formül çıkmıyor. Bu arada bence şöyle bir durum var tabii. İyi bir operasyon olur yani. Oyuncunu satıyorsun.
5: Ya Barış Alper
7: bir kaynak çok yaratıyorsun.
5: Farklı da benim beğendiğim oyuncu.
7: Ya da iki tane oyuncu operasyonu yapıyorsun.
5: Tabii ki Can Uzun çok büyük bir değer. Çok büyük bir potansiyel. Leo çok büyük bir yıldız. Geçen yılı bence iyi geçirmedi ama tabii ki yani yıldız aurası olan, o potansiyeli olan bir oyuncu Rafael Leo. Ama Barış Alper Yılmaz farklı bir oyuncu kimliğinde, kanat oyuncusuydu, profiliydi. Bekleyip göreceğiz.
7: Yani şu, Can Uzun kesin gelir bu durumda. Doğru mu anlıyorum Barış Alper giderse?
5: Ya oyuncunun Galatasaray'a karşı herhangi bir negatif bakış açısı yoktu. Olay sadece Frankfurt'un istediği bonservis bedeliyle alakalıydı.
7: Orada bir mutabakat var mı?
5: En son 40 demişti Frankfurt ama geçen hafta da anlatmıştım. Galatasaray'ın elini güçlendiren noktalardan bir tanesi uzun süredir Can Uzun'u isteyen Napoli ve Milan kulüplerinin Can Uzun için tabelayı 25 bandında belirlemiş olması. Galatasaray tabii ki Barış Alper Yılmaz süreci, Leao süreci netleştikten sonra bana göre daha kararlı ve cebi sağlam şekilde oturacağı için masaya o rakamı bana göre 30 bandına düşürüp 30-35 band, 35 fazla olabilir ama 30 bandına düşürmeye çalışıp
7: işi bitireceğiz.
5: Bitirecektir diye düşünüyorum Can Uzun'la.
7: Singo'ya teklifler meselesi.
5: Ya Singo'ya teklifler geliyor ama oyuncu Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor. Oyuncu diyor ki ben Premier Lig'de top 6 dediği takımlara ancak giderim. Arsenal, Liverpool. Bunlar benim hedefim. Manchester United. Neden? Futbolcu tarafıyla da konuştum. Bugün Galatasaray'a resmi teklif yapan Inter'de, Newcastle United'da geçen yıl Monaco'dan Singo'yu almaya çalışan kulüpler. Futbolcu da diyor ki ben gidecek olsam bu kulüplere geçen sezon giderdim. Galatasaray'ı tercih ettim. Burada bir yıl kapı gibi, aslan gibi oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde performans verip ben Premier Lig'in deve dişi takımlarına gitmek istiyorum diyor ki aslında oyuncunun bir anlamda yaşadıkları zaten bu hayali kurdurtuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşılaşması sonrasında Liverpool direkt kontak kurmuştu 30 Eylül'deki maçtan sonra. Dünya Kupası sonrasında menajeriyle Liverpool bir daha bir kontak kurmuştu ama sakatlığı sebebiyle şimdilik o transfer çok olası gözükmüyor ama temiz bir sezonla birlikte Premier Lig'e gitmeyi isteyen Singo bugün ne Newcastle United'ı ne de Inter'in teklifini değerlendirmeyi düşünmüyor. İlgi yazısı geldi Galatasaray'a ama futbolcu seti çektiği için bonservis olgunluğuna gelemedi.
7: Peki. Nelson ne zaman gidiyor?
5: Ha, Victor Nelson geçen yıl kiralanırken otomatik olarak zaten bu prosedürdür. Sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Nelson Galatasaray'a diyor ki arkadaş tabii ki artık futbolcuların hepsinin bu 10+4 kuralından falan her şeyden haberi olmaz olduğu için eli güçlü diyor ki madem beni göndermek istiyorsunuz verin bonservisimi. Yok parayı istemiyor. Bonservisimi verin diyor. Ben kendime kulüp bulurum. Niye? Çünkü bonservis elinde olduktan sonra imza parası alacak.
7: İşte aynı şey yani. Evet.
5: Tabii sen kazanacağına ben kazanayım diyor.
7: Haklı mı?
5: Yani haklı diyemem. 10+4 olmasa keşke.
7: Kullanır yani bunu.
5: Evet Nelson.
7: Ya bu dertler şeyde de büyük.
5: Karşılıklı sözleşme
7: Fenerbahçe tarafında da var.
5: Tabii.
7: Masaya otururken.
5: Asıl olay orada. Sen bir tane Nelson'u konuşuyorsun tabii. Burada. Orada kaç tanesini konuşacak tabii, belki de
7: tabii,
5: Fenerbahçe.
7: Tabii. Ya dolayısıyla oyuncuya bonservisini verirse yani zorluyor iki tarafta.
5: Ve isteyen kulüpler de var Nelson'u. Kampa götürülme gerekçesi de bu. Çünkü İtalya Serie A'dan isteyen kulüpler var. Hatta Galatasaray'ın ilk hazırlık karşılaşmasında oynadığı Monza kulübü Nelson'u transfer etmek istiyor ki o karşılaşmada da çok iyi bir performans sergiledi. Galatasaray bonservis kazanabilirdi ama Nelson inatla eğer sözleşmemi feshetmezseniz gitmiyorum. Bonservisini bana verin öyle giderim diyor.
7: Peki. Eli masada güçlü şu anda.
5: Tabii. Özetim. Ya öyle de olacak gibi. Karşılıklı sözleşme feshiyle Galatasaray Leao'ya kontenjanda yer açacak.
7: Bu Gardi Reinders meselesi nedir abi?
5: Abi George Gardi Galatasaray'a çok önemli transferler yaptı. Zaman zaman iki taraf arasında ipler gerildi, anlaşmazlık oldu, Galatasaray'ın kızdığı noktalar oldu. İşte Davinson Sanchez, Como süreci gibi onları anlatmıştım. Reinders da Galatasaray kulübüne George Gardi'nin aynı Leo paketinde olduğu gibi 1-1,5 oyuncu önerdiği bir isim. Çünkü City'nin kontratından çıkmayı düşündüğü bir futbolcu Reinders. Zaten Gardi'nin olayı da bu. Icardi'yi sana paket hop hemen erken alarma uyandırdı. Getirtti. Osimhen erken uyandırdı, getirtti. Gardi zaten bunları çok iyi yapıyor. Yıldızların kulüpleriyle olan ilişkilerini çok iyi şekilde takip edip hop
7: operasyon yapıyor.
5: Orada bir kırmızı alarm yanarsa sana getiriyor. Leroy Sané'de George Gardi 6 ay öncesinden bak Bayern'le bunların arası olmayacak, uzatmayacak deyip Galatasaray'ı masaya oturtmuştu. Reinders da bu pozisyonda Gardi'nin önerdiği isimlerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ha Reinders'a, şimdi Leao'yu aldın, Reinders'a yer kalmıyor. 10 yabancıda. Gabriel Sara konusunda menajerin ifade ettiği şu. Şu anda Suudi Arabistan'dan teklif var. Yanlış hatırlamıyorsam Al Hilal kulübü olması lazım. Tamam. Gabriel Sara'yı istiyor. Ama oyuncu şu an Arap pazarına sıcak bakmıyor. Menajeri de Galatasaray kulübüyle görüştü. Ve Premier Lig'den, çünkü Dünya Kupası kadroları belli olmadan evvel Aston Villa'nın net ilgi yazısı vardı Galatasaray'da. Ama o resmiyete dönmedi. Menajeri Premier Lig'den teklif getireceğini dile getiriyor. Gabriel Sara'nın da ayrılığıyla birlikte Reinders'a da kontenjan açabilir Galatasaray. Ha, hocaya sorduğunda şunu biliyorum, Okan Hoca'nın görüşü. Okan Hoca'yla da alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Hoca aslında hiçbir yabancı futbolcusunun kadroda şu an yer alan Nelson dışındaki hiçbir futbolcudan çıkmak istemediğini söyledi. Mevcut yabancıların kalması, bir tane de takviye yapılmasını istediğini dile getirdi ama Gabriel Sara sürecini yaşayıp göreceğiz. Şimdi hocanın benim ne diyeyim yadırgadığım bir ifadesi oldu geçtiğimiz günlerde. 3-4 şey yaptığım röportajda şunu söylemişti. 10+4 kuralı. Ya biz zaten yerli oyuncuya şans veremiyoruz. Yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz demişti. Bak buna katılırım, yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz. Ama biz yetiştirici kulüp olamayız ifadesine Okan Hoca'nın katılmıyorum. Niye yabancılar katılmıyorum? Üzerinde. Yabancılar üzerinde. Yok, yabancılar özelindekine katılıyorum ama yerliler özelinde kesinlikle katılmıyorum.
7: Tabii ki.
5: Şimdi Okan Buruk nereden çıktı? Galatasaray Futbol Akademisi'nden çıktı. Okan Buruklar, Bülent Korkmazlar, Tugay Kerimoğlu, Emre Belezoğlu, say say bitmez.
7: Arda.
5: Şimdi Galatasaray hep Arda? Aslında tarihi Arda Turan. Ya daha say bitiremezsin.
7: Yunus
5: Akgün, Semih Kaya, Emre Çolak. Ya bir sürü sayarız. Şimdi bu noktada Galatasaray'ın ne diyeyim ikon olmuş isimleri hep aslında yetiştirici şekilde getirdiği yerli Hiç yıldızlar, süperstarlar oldu. Tabii. Şimdi o yüzden Galatasaray'la bence çok fazla bağdaşmıyor Okan Hoca'nın bu çıkışı ve kendi de üstelik Galatasaray altyapısından yetişip bu noktalara gelen bir oyuncu olduğu için bence biraz daha genç oyunculara Okan Hoca'nın şans tanıması ya da biraz daha gidip altyapı maçlarını izlemesi, akademide biraz daha bence vakit geçirmesi gerektiğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. Bu bir dost tavsiyesi benimki.
7: Diğer yandan gün gelir Dursun Özbek de der ki kardeşim hep alıyoruz, bir tane de siz yetiştirin.
5: Kaldı ki
7: transfer yok bu sezon.
5: Ya Aydın bir de bir şey söyleyeceğim. Yakın geçmişteki başarılara bakayım. Barış Alper Yılmaz nereden geldi? Keçiören Gücü. Kerem Aktürkoğlu. Erzincanspor. Daha birçok örneği var da şimdi spontan geliştiği için aklıma geldi.
7: Hayır, bunları da bu arada
5: ya
7: şöyle.
5: Bunlar da yetiştirici olduğun için kazandığın futbolcular ki Barış Alper Yılmaz'ı bu noktaya sen getirdin.
7: Onu
5: Kerem Aktürkoğlu'nu sen getirdin. Tamam, Fatih Hoca transfer etti ama olgunluk ve star pozisyonuna
7: sen
5: Okan Hoca'nın döneminde çıktılar.
7: Yani onlar da altyapı sayılır aslında. Yani biraz da olgun gelmişlerdi ama aldın.
5: Ve üstüne koydun çünkü.
7: Üstüne koydun. Bir tanesini 12 milyon euroya sattın. Bugün bahsettiğin oyuncu Barış Alper bu operasyonu yaparsan Leao ve Can Uzun transferinin önünü açıyor. Demek ki kendi kaynağını üretmek her zaman iyidir.
5: Buradan haklısın. Da şuraya geçeyim. Ayhan Akman selam olsun. Çok yakın bir dostumdur uzun yıllardır. 11 yıl Galatasaray A takımında oynadı. Yıllarca kaptanlığını yaptı. 6 yıl içeride futbol planlamasında, kadro planlamasında mesai harcadı. 17 yıldan bahsediyoruz. Şimdi sessiz sedasız geçtiğimiz sezon devam ederken Ocak Şubat gibi Ayhan Akman görevinden ayrıldı. Şimdi bu 4 yıldır oluşturulan kadroda kimi az der, kimi çok der, kimi iyi der, kimi kötü der, kimi doğru der, kimi yanlış var. Transfer ve kadro planlamasında Ayhan Akman'ın önemli bir payı vardı. Transfer edilen oyuncularda, transfer edilmeyen ve karşı çıkılan oyuncularda. Şimdi Ayhan Akman'ın savunuculuğunu falan filan yapmak için bunu söylemiyorum. Ben sadece şunu soruyorum. Galatasaray futbol takımı planlamasında ya da transfer organizasyonunda Okan Hoca'nın beğendiği ya da beğenmediği futbolcuyla alakalı karşıt sav ve görüş sunabilecek futboldan gelmiş herhangi bir isim var mı? Futboldan gelmiş, hayatını futbola ve sahaya adamış herhangi bir isim var mı? Bak Ali olur, Mehmet olur.
7: Yok.
5: Ayhan Akman gitti, o plan ve organizasyona kim dahil edildi? Hiç kimse.
7: Belki başkan bakıyordu oradan.
5: Bu yanlış işte. Abi başkan zaten en başta, president en üst koltukta ama arkadaki o liyakata dayalı yapılacak olan organizasyon şemasında kim var? Hani Ayhan Akman'ı çıkarırdım, ne bileyim işte Hasan Şaş koydum. Ayhan Akman gitti ama Mertens geldi. Var mı öyle bir hamle Galatasaray'da?
7: Yok.
5: O da yok. Yani bence buralar da doğru değil.
7: Peki.
5: Ya buraların da tedavi edilmesi gerekli diye düşünüyorum ben.
7: Son iki sorum. Ya bu Musiala'ya çok girmenin bir alemi yok diye düşünüyorum ama bir sorayım yine de. Galatasaray diyor ki almayacağım. Burhan Can diyor ki hayır alacak diyor. Özeti bu.
5: Ya Burhan Can sahada çok emek veren, takımı yıllardır...
7: Kendini de çok riske attı. Ben tanımam Burhan Can'ı. Tanımam derken kıyar ben biliyorum. Ya şimdi Naci sen de yıllardır bu işin içindesin. Ben de yıllardır bu işin içindeyim. Abi şimdi kulüp diyor ki ben diyorsa ki ben bunu yapmayacağım. Israr etmek bana çok ilginç geliyor ya. Ne diyeceğim abi?
5: Ya Burhan Can'ı severim. Herkesin kendi projeksiyonu var. Kendi karakteri vesaire falan var. Burhan da tabii ki güvendiği bir kaynakla konuşmadan böyle bir haberi vermemiştir. Kalkıp zaten yoksa iddialı çıkışlara imza atmazdı ama sakin kalmakta fayda var. Transfer çünkü farklı parametrelerle oluşan ve çok değişken bir süreçtir. Bu tip açıklamalardan hepimizin kaçınması lazım. Yani biz de yanlışa düşmüyor muyuz? Düşüyoruz abi.
7: Düşüyoruz.
5: İşte John Duran'la prensip anlaşmasına vardı Galatasaray dedik. Prensip olmadı. Anlaşmasına vardı ama kulübü çok daha fazla talepte bulundu. Olmadı.
7: Abi Galatasaray hiç yani, gitmemiş mi yani bu Musiala'ya?
5: Abi Musiala'ya gitti Galatasaray zaten. Tamam. Yani Musiala haberini söyleyenlerin en başında kim geliyor? Serdar Ali Çelikler geliyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda Murat Aşık bile söylemiş Fenerbahçe yayınında Musiala Galatasaray olayını. Ben şimdi abi, biraz orada yayın. Parmak
7: birisi
5: izlerine...
7: Mesaj at.
5: Parmak izlerini anlatabilirim aslında bu Musiala şemasında ama neyse. Şunu söyleyeyim. Galatasaray Haziran ayının sonunda yani yaklaşık bir ay evvel Musiala ile alakalı hayal kurdu. Zaten bu tip yıldızlar üzerine Galatasaray'ın hayalleri her zaman var. Leroy Sané'yi çekmiş adam geçen yıl. Musiala'yı da nasıl, ne üzerinden çekerim dedi. Can Uzun'un menajeri üzerinden çekerim dedi. O da nasıl oluştu? Musiala sakatlıktan çıktı. Bayern oraya oyuncu transferi yaptı. Düzenli oynayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği bir takım. Acaba Musiala'yı kiralık olarak alabilir miyiz? Hani Bayern'in de kadrosu geniş, burada oynatalım biz oynama garantisiyle. Abi direkt olarak zaten Bayern Münih'te. Oyuncu tarafı da hani bir reklam var ya, aklından bile geçirme. O şekilde bir yanıt veriyor Galatasaray'a. Ve konu kapanmak zorunda kalıyor. Yoksa ah keşke diye Galatasaray'ın düşündüğü ve hatta Leroy Sané falan konuşuyor Musiala'yla. İlkay devreye giriyor falan ama oyuncu tarafı da Bayern tarafı da yok diyor. Ve
7: işte bitiyor.
5: Olay peki. Bildiğim kadarıyla bitiyor.
7: Peki. Yani en azından orada bir ateş yanmış.
5: Ama bir iş de biraz şu
7: da,
5: var.
7: İş biraz şimdi da
5: Bayern'le de, Bayern'le de haksızsın diyemezsin. Niye biliyor musun? Çünkü biz olmuşu gelip oynatan ve tüketen bir futbol ülkesiyiz. Bizde hiç 19-20 yaşında gelip gelişimine katkıda bulunup eğitip yolladığımız bir yıldız var mı abi? Var mı? Şimdi Bayern de o yüzden tüketen bir futbol ülkesine yanlış anlamayın. Musiala'yı verir mi?
7: Şöyle böyle bir kulüp arıyorsa dediğine katılıyorum.
5: Ya bir Galatasaray soru tarihinde işaret. Frank Ribery'i sayarım ben. Ama adam o başka bir 6 ayda kaçtı gitti. Başka bir operasyondu.
7: O şey vardı ya Galatasaray bir ara Barcelona'dan getirmişti kaleci. O iyi bir kaleciydi.
8: Penya.
7: Peki.
5: Ama Musiala şu anda Almanların göz bebeği abi.
7: Ama yani şunu da
5: maaşı
7: söyleyeyim.
5: 25 milyon euro. Diyorlar ki mesela onu da görüyorum. Herkesin haberciliğine çok büyük saygım var. Hepsine saygı duyuyorum genç kardeşlerim. Ama Musiala'nın maaşını sadece Avrupa'da Türk kulüpleri ya da Galatasaray karşılıyor. Arkadaş Bayern Münih göz bebeği olan bir oyuncunun sözleşme maliyetini karşılasın diye verir mi X bir yere? Bayern Münih kar eden ve dünyanın en zengin kulüplerinden bir tanesi. Real Madrid diyoruz ya, Bayern şirket gibi yönetiliyor.
7: Öyledir sen. Başka şey.
5: Yani o yüzden yok. Yani Musiala'nın kontrat maliyeti için Galatasaray'ı tercih etmez yani Alman kulübü.
7: Ama iş şeye döndü. Ben çok eski tarihten hatırlıyorum. Sonra buna dair çok espri de üretildi ama.
5: Evet.
7: Bir dönem Lille'de oynarken Eden Hazard fotomaçı her gün şey yazıyordu. Fener'e geldi. Fenerbahçe'de her gün yalanlıyordu, ona döndü yani. Böyle bir durum. Peki son olarak...
5: Bu arada şunu da söyleyeyim. Dün Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. Galatasaray kampından Sayın Abdullah Kavukçu 2 gün önce döndü. Ve dün de önemli bir toplantı gerçekleştirildi.
7: Transfer toplantısı.
5: Sayın Başkan Dursun Özbek'le birlikte. Hani takımla dönmeyi hiç beklemeden artık vakit kaybetmemek için harekete geçmek adına bu hamleyi yaptı. Sayın Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek bir araya geldiler. Ve gözüken o ki biraz önce yayın başında anlattığım gibi Leo gelişi, Barış Alper transferi, Can Uzun hamlesi Galatasaray'da bence yakın zamanda çok fazla konuşacağımız gündem maddeleri gibi duruyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Galatasaray'ın bence bunu çok iyi anlatıp artık harekete geçmesi lazım. Neden? 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. 8 Ağustos'ta Villarreal maçı var. Sosyal medya üzerindeki bu tepkiler tribüne yansırsa o sıkıntı yaratır Galatasaray'da, onu söyleyeyim.
7: Son sorum. Bu Yusuf Demir bir açıklama yaptı.
5: Evet.
7: Galatasaray diyor beni baltaladı özetle. bana yanlış tedavi uyguladılar.
5: Yok yok, zorladılar.
7: Yani şunu söylüyor, özetini söylüyorum çünkü. Galatasaray'daki süreç benim için oldukça zor geçti. Sakatlığımdan sonra ayak bileğime ayakkabı bile giyemeyecek hale geldim. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem söylendi. Bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Tıbbi süreçlerde ciddi problemlerle karşı karşıya kaldım ve yaşananlar beni gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak zorladı.
5: Evet. Kaygı seviyesi yüksek bir isim Yusuf Temiz. Güven konusunda kendine dair problemleri olduğu için aynı Galatasaray'da bu yaşadıklarını Barcelona'da da yaşamış. Galatasaray sağlık heyetiyle de konuştum. Açıkçası genç bir futbolcu olduğu için Yusuf Temiz, kariyerini olumsuz etkilememek için Galatasaray kulübü Yusuf'u da düşünerek bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmak istemedi. Ama telefonla da görüştük Galatasaray kulübündeki önemli isimlerle. Yusuf Temiz'in bahsettiği anestezik iğneler, onu söyleyeyim. Ve bu iğneleri Drogba'ya yaptı Galatasaray sağlık heyeti. Icardi'ye yaptı. Osimhen'e yaptı. Burak Yılmaz'a yaptı. Ama Yusuf Demir'de şöyle bir problem vardı. Kendine olan güven konusunda eksikliği yer aldığı için zaman zaman kritik anlarda görevden kaçmak adına bahane üreten bir profil çizdi.
7: Ya bir de bir şey
5: ve
7: söyleyeceğim
5: bu infoyu, açıklamada. Bu infoyu Galatasaray aynı zamanda geldikten sonra artık 2-3 ay tecrübeler ışığında Barcelona kulübünden de aldı. Hatta ve hatta daha da öteye gideyim. Galatasaray Sağlık Kurulu Yusuf Demir transferine ilk günde sıcak bakmıyordu.
7: Ya bir de başka bir şey daha var bu açıklamada. Onu da söyleyerek kapatayım. Şimdi bu çocuk böyle konuşuyor. Ya baba sen iğnenin içerisindeki etken maddeleri nereden biliyorsun? Sen doktor musun yani? İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Bu var. Biz ya de doktora
5: başım
7: gidiyoruz.
5: Ağrıyor. Bak başım ağrıyor. Ayağım çekiyor. Yıllardır olan pubisim tuttu deyip sayısız karşılaşmada Galatasaray'da görevden kaçtı. Daha sonrasında Galatasaray kiralamak istedi Yusuf Demir'i. Dedi ki
7: kim peki, başa bela etti bu Yusuf Demir'i baba? Kim istedi bu adamı?
5: Sevgili Erden Tuğur transferiydi ama bazen ya, her yöneticinin yaparsın. Tabii ki artı eksi transferleri vardır. Buradan hani sen sordun diye söyledim ama şimdi Yusuf Demir konusunda.
7: Ama o sıralarda da bu arada herif şeydi, çok popülerdi.
5: Barcelona'ya
7: gitmiş.
5: Almadı işte, bu yüzden almamış. Kaygı bozukluğu, güven problemi çocuğun. Kritik maçlarda hep bahaneler. Ya Saint Gilloise maçında oynatacaktı, pubisim ağrıyor dedi. Gençler Birliği maçında hatırlasana. Oynattı, devamında Saint Gilloise maçı vardı. Oyundan çıktı devrede, ona kızdı. Saint Gilloise maçında oynamadı pubisim ağrıyor diye. Yedek kulübesinde oturdu. Galatasaray kiralayacaktı geçen sezon başı. Eğer kiralarsanız zam isterim. 950 bin euro alıyordu Galatasaray'dan. 1.2 milyon euro istiyorum dedi. Başka bir kulübe kiralarsanız.
7: Yani
5: Yusuf Demir Galatasaray'da 3 yıl oynadı. Abi 3 milyon dolar para kazandı gitti. Şimdi kaç oynuyor da söyleyeyim mi? 200-250 bin euro oynuyor.
7: Öyle olur.
5: O yüzden...
7: Hayır. İğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum diyordu ya. Bence şöyle bir durum var. Yani bu adama senin anlattığına dayanarak söylüyorum. Reçete yazabilen bir psikoloğa, yani psikiyatriye gitmesi lazımmış o zaman. Reçete yazan bir doktor psikiyatriye gidip orada sorun çözülmesi lazımmış. Anladım bu yani.
5: Ya bir de düşün ya, dünya yıldızlarının olduğu iğneyi sen ne diyeyim ki? Komik.
7: Diyelim ve sana da teşekkür edelim. Ağzına sağlık. Tekrar görüşürüz.
5: Teşekkürler.
8: Kim ne dedi?
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Kim ne dedi?
10: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
11: Preparação individuais o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa porque já jogamos três jogos dois jogos amistosos o que você acha disso
12: não sei merhaba günaydın galiba mas sim comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época então achei que eu tinha que continuar a trabalhar que é para eu poder manter em físico e também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início da temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente e equipa também para nos conhecer melhor, mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos e acho que estamos bem, estamos já preparados bem.
11: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için hem bu eksikliğimi kapatmak için o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim çünkü çok fazla yeni oyuncu yok ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz fakat bu yolda çalışıyoruz.
13: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niyaga'ya teşekkür ediyoruz.
12: Rica ederim abi.
13: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
11: Qual foi o fator que você escolheu Galatasaray como seu
12: como a minha equipa.
11: Numa equipa e como aconteceu todo esse processo de transferência?
12: O processo de transferência é um bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro, estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes e pelo projeto do clube, é por isso que eu veio para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa, então só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mas por causa disso.
11: Ya, süreç daha uzun ve karmaşıktı ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak, kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
10: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu, onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
11: Que você acha do como celebramos o campeonato, a gira no na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
12: Realmente foi incrível, não imaginava que eu ia viver isso a essa idade. Mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray é algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento. E foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
11: İnanılmaz bir deneyimdi benim için çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu, çok güzel bir anı oldu benim için.
10: Özellikle şehir turunda gayet mutluydum.

0: Kafa yıkırıyor.
1: Tabii ki mutluydum. Çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımlar inanılmazdı. Çok güzeldi.
2: Şimdi Diego saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
1: Y también tenemos as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, você sente de...
0: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bolo, eles a gritar, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, é dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
1: Ya kendine çok müteşekkirim çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğimde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
2: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
1: Yo até pues chegaram muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode ficar brincar com nós.
0: Não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar todos juntos.
1: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. İlkay onun için ne anlam ifade ediyor?
1: O que significa İlkay para você?
0: İlkay. Para mim é espelho, para mim é exemplo que eu posso seguir. É profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. E eu, sinceramente, eu nem imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experiente ao lado dele. E ele é significa como se fosse professor. Tenho que aprender com ele, se quero chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
1: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklım ucundan geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
3: Evet. Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Leslie transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
1: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem objetivos seus próprios. E agora que tem mais meio campista, que chegou Leslie, tem mais competição dentro da equipa, como que vai afetar tudo isso ao seu rendimento?
0: Isso para mim não é indiferente, eu sempre, mesmo se tivesse duas meio campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto, quando o Mister me chamar, para estar pronto. Para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo, que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer o meu trabalho.
1: Yani o iki tane, üç tane, beş tane, altı tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
3: Şöyle, aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafı

0: tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım. Oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
1: La mayoría de las personas se considera como un medio defensivo, mas ele assistiu jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para
0: Faz
1: fazer
0: lá na frente.
1: coisas boas no, ofensivamente. Você se sente mais cómodo em ataque ou em defesa? Primeira
0: Eu
1: partida.
0: sinto mais à vontade para ataque, mas só que como eu gosto tipo de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam nisso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não conseguir como um posição 10, por exemplo, mas aqui se jogarmos com 3, já consigo ir mais para a frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para a frente. Mas é mais naquele da ajuda voltar a defender e é isso, é mentalidade.
1: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek ön libero oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma, kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
0: Bu top kaybetme
1: A sua
0: o
1: posição,
0: bölgedeki
1: se é
0: oyuncunun
1: meio centro, tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando isso para perder menos bolas, porque os jogadores elites, se fazem diferença com perder menos bolas no meio campo.
0: É verdade, tem sido razão. Sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que o meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer o contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais. Mas tento sempre perder a menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro. É sempre assim.
1: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
2: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
1: Galatasaray está ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você? Que
0: Para mim,
1: você?
0: como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League, porque em termos de equipa é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar no Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
1: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için, her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi. Çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Ve yani herkes için, sadece benim için değil, bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. Bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
2: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Saha içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
1: Sabemos muito bem que você dança muito bem. Quem é o segundo que dança com você?
0: Caminho. Agora. Agora danço.
1: Quem pode acompanhar-te em dançar?
0: No
1: Ou
0: clube.
1: você dança bem?
0: No clube, acho que é Mário Lemina. Mario Lemina.
1: Mario Lemina muhtemelen.
2: Can Armando.
0: Can agora agora estou a ensinar ensinar Can Armando.
1: Şimdi Can Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişi.
2: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niega nasıl profilde bir oyuncu olacak?
1: Agora todos sabemos que tem um potencial muito alto você. Onde que você imagina vai estar dentro de dois anos?
0: Dois
1: em
0: anos.
1: Que nível?
0: Sei que tenho potencial, porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais cada dia, aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de dois anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a dois anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de dois anos é isso que eu imagino.
1: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep ben de biliyordum, bana da söyleniyordu. Ama bunun sadece potansiyelli olmadığını çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyorum. İki sene sonrayı düşünecek olursam, iki sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa arasında takımı. Hayalini kurduğum şey bu.
3: Şöyle, Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine, bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliği ise.
1: Antes do jogo do Monza, você tem uma conversa com Osimhen, se não é privado, pode dar uma ideia do que é isso, porque Osimhen é um jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
0: Em mim, é verdade, ele um dos melhores exemplos para nós africanos, ou África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz, e ele me ajuda muito, aconselha-me muito, desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem, é um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei, e antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial, e ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu sou a trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele, mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre, ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer, como eu, ele é um jogador experiente, tento ouvir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também da África, como eu, um dos melhores do mundo na posição dele. E só temos que seguir passo dele.
1: Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu. Hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için. Çünkü hep yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu. Hep bir şeyler göstermeye, anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
3: Şöyle, Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hoca ile ilişkileri nasıl? İlk geldiği günden beri hoca, teknik ekip yaklaşımı nasıl? Düşünceleri neler?
1: Okan Buruk é uma pessoa muito importante na história do clube, como jogador, como técnico, está escrevendo história agora mesmo, e desde que você chegou, qual é o diálogo entre ele e você?
0: Entre ele, nós falamos sempre, mas é aquela conversa normal, assim, eu não tenho assim tantas conversas com ele, mas ele é um bom treinador, e ele também fala, tenta me ajudar no que é possível. E certo que ele está a fazer a história deles, ele já fez como jogador e aquele agora como treinador. Ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso e não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
1: Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için, hem hoca hem oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
3: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
1: Ya, biz nos treinos, vimos videos de él, está na Honda con vocês, o que você acha do duelo como jogador agora mesmo?
0: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade, tem. E ele é engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
1: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor, bizimle gelip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli, belki bizimle aynı şeyde değil şu anda kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmek de açıkçası mutlu ediyor beni, gülüyorum.
3: Hocam Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve Inter forması giydi, onu da hatırlatmak isterim.
1: Y también él salió campeón en Galatasaray y también jugó para Inter.
0: Él. En él.
1: No, él.
0: Ah, para Dumisar. Ah, sí.
2: Sayın Başkan Dursun Özbek kendisini evladı gibi görüyor. Kemerburgaz'da hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
1: Que o presidente acha você como um outro filho. Tem um vídeo de ele com você no Kemerburgaz.
0: Se você lembra. Lembro. Aquele de cumprimentar. Sim, ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. É boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá.
1: Çok ilginç, komik bir an doğa, ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
2: Evet, şeyi soracağım bir de, idolü kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
1: Sidney'in mi idolü?
4: Hatta dünyada takip ettiği orta saha oyuncu.
1: Futbol mundial, Kupçipo, no nombre Ilkay, por exemplo, se tem um outro jogador que você...
0: Sim, eu acompanho agora, ainda por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são na minha posição. De Bruyne acompanho todos, eu gosto de todos deles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meu ídolo assim, mas eu acompanho todos, gosto de... Praticamente todos, eu acompanho todos.
1: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinha'yı çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğimi ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
2: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin farkında mı? Bunu biliyor mu peki çok fazla?
1: Çünkü bu sefer düz derbiyiz. Na Turquia, você sabe a importância desses jogos, né?
0: É incrível. Realmente é incrível. O jogo, não só o derby, mas outros jogos também em casa ou fora de casa, acho que é muito bom. E por isso eu disse, para mim, é muito importante estar nesse nível agora com essa idade. Porque eu sei que daqui à frente, com essa experiência que eu já estou a ter, daqui à frente vou ficar mais forte, vou estar mais acostumado a esse tipo de palco, com esse derby, assim. E sou capaz de jogar em qualquer estado, então...
1: Evet, derbiler inanılmazlar. Fakat sadece onlar da değil, bizim hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardaki tansiyon da, seviye de çok yüksek olduğu için ben bunların her birini birer deneyim, öğrenecek bir şeyler olarak görüyorum. Çünkü bunlardan çıktıktan sonra ilerideki maçlar için de kendimi çok daha güçlü, çok daha hazır hissetmemi sağlayacak. Fakat gerçekten inanılmaz maçlar oynanıyor.
4: Evet.
3: Birkaç tane böyle özel kişisel şey soracağım. İstanbul'da 24 saati böyle özetlerse nasıl geçiyor acaba?
1: Agora coisas mais pessoais, digamos, como passa o 24 horas um dia
3: entre onu şaşırtan şeyler oluyor mu?
1: E qual é a surpresa mais grande?
0: Me?
1: Ou surpresa?
0: Surpresa. É surpresa mais grande é o carinho de todas as pessoas, por exemplo, comigo, eu não esperava se ia ser, por exemplo, aqui quase todos gostam de futebol, para qualquer sítio que tu fores, vai ter sempre pessoas ali a falarem contigo, até... E o meu dia, passo o meu dia, se vamos treinar de manhã, corro, vou para treino, e quando eu voltar à tarde, fico em casa, mas tenho miúdos lá no condomínio que são pequenos, meus amigos, às vezes vão lá em casa, me chamam, às vezes vou brincar com eles, jogar com eles, fazer algumas coisas com eles, que deixa eles felizes, ou às vezes ficar lá em casa, fica a divertir com eles, passo o meu dia assim.
1: en çok şaşırtan şey, nereye gidersem gideyim arabada veya herhangi bir yerde insanların benim yanıma gelip benimle konuşmak istemesi, bana ilgi gösteriyor olması, buna hala şaşırıyorum. Her seferinde benim bir günümde eğer mesela sabah antrenman yapıyorsak erken antrenmana geliyorum. İdman bittikten sonra da aslında eve gidip ailemle, kardeşlerimle oynamakla geçiyor. Onları mutlu etmeye çalışıyorum. Çok ilginç şeyler yaptığımı söyleyemem. İdmandan çıkıp eve gidip onlarla vakit geçirip...
5: Konsol oyunu oynuyor mu?
1: Osa Jogando konsol o jogo do computador.
0: Futebol, jogo futebol com eles. Jogo futebol no sintético. Às vezes, quando eu não tenho treino no meu dia de folga, vou lá, jogo com eles. Eles também não acreditam, às vezes, que estou mesmo a jogar com eles. Mas para mim é o importante, porque eles são crianças. Eu sei que eles gostam muito de mim e eles querem um dia ser jogador. E essa pequena coisa acaba por fazer diferença. Ir jogar com eles, eles vão acabar por motivar mais, acreditarem. E se jogarmos com ele, ele consegue jogar lá. Nós também um dia podemos chegar lá.
1: Bilgisayarından ziyade ben evimin yakındaki mahallemdeki çocuklarla futbol oynuyorum. Onlarla oradaki sentetik sahada. Çünkü her çocuk gibi ben de onlar gibi başladım ve onlar da benimle oynuyor olmaktan dolayı daha da mutlu oluyorlar. Onları mutlu ediyorum. Eğleniyoruz ve onlar da hayal kuruyorlar. Bu şekilde vakit geçiriyoruz.
4: Son bir iki soru, çünkü taraftar da artık üşümesini, ıslanmasını istemiyor.
1: Başlar o última pergunta porque tá chovendo e os atletas estão dizendo de deixa ele.
3: Saha içinde kendisinde güvendiği en önemli özelliği hangisi? Geliştirmesi gereken özelliği hangisi?
1: Aqui dentro do campo, qual é o seu mais forte, a qualidade mais forte que você acha e a coisa que tem que melhorar mais? As duas coisas.
0: Mais forte. Pergunta difícil, né?
1: Bu zor bir soru oldu. En güçlü şeyim ne acaba?
0: Forte,
4: dinamizmi?
0: Se calhar dinâmico, eu consigo jogar em qualquer lado.
1: Herhangi bir pozisyonda, herhangi bir yerde oynayabilecek dinamizme sahibim, bunu söyleyebilirim.
0: Sou bom com a bola, proteger a bola, mas para melhorar, eu acho que ainda tenho muita coisa a melhorar, mas isso é mais com o jogo, com o tempo, só assim que eu consigo melhorar mais, porque são pequenos detalhes que consigo aprender durante o jogo, durante os treinos, isso.
1: Topu iyi koruduğumu düşünüyorum. Başka bir güçlü yanım. Geliştirecek çok fazla yanım olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok küçük detaylar belki ama her maç, her antrenmanda kendimde geliştirecek küçük ufak tefek şeyler bulup onların üzerine gitmeye çalışıyorum. Ama çok geliştirmem gereken şey var.
3: Türk yemekleriyle arası nasıl? En çok sevdiği yemek hangisi?
1: Comida turca. A comida turca.
0: Se
1: você gosta, o prato mais te gusta.
0: Por acaso eu gosto de comidas turcas. Eu gosto mais de uma pasta, massa, tegletero, que é assim. Gosto muito dessa.
1: Türk yemeklerini seviyorum genel olarak ama makarna bazlı şeyler, tagliatelle falan seviyorum.
2: Son sorumuz olsun. Galatasaray taraftarına burada ne gibi bir mesaj yollamak ister?
1: Agora sim, última pergunta, qual é a sua mensagem para os atletas?
0: Os atletas, primeiramente eu agradeço a eles e a todos os que me apoiam. Não só eles, ou todos os que me apoiam durante essa caminhada. E especialmente também a minha família. E para eles, vamos contar com eles essa época, mais uma época. Todos nós juntos vamos conseguir, de certeza. Com eles somos mais fortes. E vamos contar com o apoio deles. E eles também podem esperar o nosso máximo. Vamos dar o nosso máximo para que eles consigam ser felizes de novo, como ano passado. É algo que eu quero viver muito de novo. E aqui, principalmente no Galatasaray. E vamos contar com eles. İyi, obrigado.
1: Öncelikle kendine çok müteşekkirim. Hem bana gösterdikleri destek, sevgiden ve aileme gösterdikleri sevgi ve destekten dolayı ve buna devam etsinler. Çünkü bizi çok daha güçlü kılıyorlar. Hem beni hem bütün takım arkadaşlarımı. Ve biz de elimizden gelenin maksimumunu verip bir defa daha onlarla şampiyonluk kutlamak istiyoruz beraber. Çünkü ben de bu kutlamayı bir defa daha Galatasaray'la yaşamak için inanın çok hevesliyim. Onlar desteklerine devam etsinler. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıyor olacağız tekrar şampiyon olmak için.
3: Hocam, öncelikle kendisine, sonra size çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Burada yoğun bir tempo içerisinde siz de özellikle bize vakit ayırdınız. Burada röportajda yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
3: Evet arkadaşlar, 90 Artı Dijital'de Galatasaray'ın önemli yıldız adaylarından bir tanesi Renato Niaga ile birlikteydik röportajda. Merak edilen tüm soruları kendisine sorduk ve cevapladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Haydi gala.
5: Kim ne dedi?
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Bu bir tekrar yayındır.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Bir de sen geldin mi tadından yenmez tadında. Böyle bir başlangıç olacakmış gibi gözüküyor. Ya da şöyle bir konuşma da yapılabilir. Trossard'ın nasıl aldı Beşiktaş? Hem Belçika performansıyla hem de kulüp bazındaki performansıyla az önce kısa paslarda arkadaşlarımız da incelediler. Dün gerçekten güzel bir galibiyet. Hatta dün gece maç sonrasında Bülent Uslu'nun da YouTube kanalında Eagle Medya'da baya baya konuşulduğu 7-8 bin kişilik bir takipçisiyle, izleyicisiyle anlık oraya da katıldık. Orada da yorumlarımızı yaptık ki ilk yarı şans kapıyı iki kez çaldı. Almanya'dan bir kaleci almışız ama Danimarka'dan bir direk aldığımızı bilmiyordum ben diye öyle yorumlar da yaptım ama hemen golü bulmak istiyordu Mijlent, hızlı başladı topun Beşiktaş'ı sevdiği dakikalar işte o dakikalardı. İlk 20-25 dakika içerisinde iki topu direkten dönmüştü ev sahibinin ve Beşiktaş o agresif oynayan ev sahibine uzun süre aynı oranda cevap veremedi ve bu tarz oyunlarda hemen defolar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu olay tanına olmazlar. Bu Rıdvan neler yapıyor kardeşim? Černý aman da iyi ki bir kalecimiz var durumu. Bunlar çok kıymetli şeyler aslında. Dün tabii ilk 45 dakikadaki kabusun ardından kapatalım da sonrasını izlemeyelim, acı çekmenin anlamı nedir, majosist miyiz falan diye öyle şeyler yazanlar, düşünenler falan vardı sosyal medya üzerinde. Bu tarz oyunlarda yarı sahanıza uzun toplarla gelen rakip karşısında topa sahip olup biraz böyle tek pası iyi oynamak ve çabuk atak bulmak gerekiyor. Ki son bölümlere girerken de rakibin biraz temposu düşünce de o set oyununu orta sahanın güçlü olan tarafıyla beraber biraz çilingirvari bir kilit açma yöntemi ya da hani çilingiri bekleyemeyeceğiz, kapıyı mı omuzlasak yumruklasak falan durumu, levye mevye araya maraya bir şey mi koysak, beyler bir yüklensek mi falan, o tarz bir kapı açma ihtimaline dönüşüyor tabi. Ki son bölümlere girilirken rakibin biraz temposu düşünce de o denemeler karşılığını bulmaya başladı. Ki ikinci yarının başlangıcı Beşiktaş için gerçekten çok olumlu, çok güzel, çok keyifliydi. Yani gelecek vaat etmek sonrası için zaten başlangıç bölüm canavarıyla başlıyorsun. Hani bilgisayar oyunlarında kolay bölümleri geçersin, onun sonrasında can bile kaybetmezsin. İşte tamamen bütün gücünle başladığın gibi ikinci level'a geçersin. İkinci level'dan ilerlersin. Üçte biraz zorlaşır. Dörttü, börttü bilmem neydi falan. Anlam veremezsin yani. Hani sona doğru yaklaştıkça ya ne kadar kuvvetlendi, ne yapsam olmuyor dersin. Bütün tuşlara basmaya başlarsın. En son bölüm canavarı gelir. Onu da yendin mi kızı kurtarırsın. Ondan sonra müzikler falan çalmaya başlar. Yani Beşiktaş Avrupa macerasına, hikayesine bölüm canavarıyla başladı. Sonra level level daha da böyle kolaylaşacakmış gibi gözüküyor. Öyle bir ihtimal varmış gibi gözüküyor. Tabii rakibin yine kırmızı kartla eksik kalmış olması da bir avantaj. Bunu oynayabilmek, ikili mücadelelerde fazla bulunmak, biraz efor sarf etmek karşılığında size başarı getiriyor. O yüzden bir taraftan oh çekip bir taraftan İlhan'la ve Olaytan Beşiktaş'ı uzun süre taşıyıp taşıyamayacağı konuşulurken Çerni'deki görünüm yine vasatın üzerine çıkamayınca sağ kanatta çok daha etkili bir oyuncunun şart olduğunu artık hem İtalyano hem Önder Özen hem yönetim hem ekran başında hem tribünde olan herkes çok net bir şekilde hissetmeye başladı. Orkun ve Salih orta alanda çok iyi işler yapıyorlar fakat bu bölgede de mutlaka İki yönü iyi olan en az bir takviye gerekiyor gibi hissettiriyor. Biraz gerçekçi bakmak gerekirse. Ama bu detayları herkes net bir şekilde zaten biliyor, görüyor. Bunları sadece dile getirmek biraz tekrar anlamına geliyor. Orkun'un şutunun direkten dönmesi tam bir talihsizlikti. Ki onların yaşadığı talihsizliklerin yanında bizimkisi biraz pamuk kalıyor aslında ama Raşitsa'nın oyuna girer girmez golü atması, o da düğümü çözdü. Rakibi de psikolojik anlamda çökertti zaten yani. Bir anda o kar topunun çığ haline dönüşmesi gibi oldu. O yüzden Beşiktaş'ın büyük avantajı ilk maçta daha zor bir rakiple başlamak, onun sonrasında bundan sonra daha oturmuş bir takım olarak, hep örneğini veririm ya, demlenme gibi düşün. Daha çayın altına suyu yeni koyduk. Buna da Trossard eklenecek. Buna da biraz daha efor eklenecek. İşte yüklemeler yapılacak. Ve beraberinde Beşiktaş'ın büyük bir gelişim gösterebileceğini tahmin edebiliyoruz. Bunu görebiliyoruz. Tabii burada biraz da Mourinho, Jalo, Emirhan, Rıdvan ya da işte değişimden sonra Taylan tarzındaki oyuncuların hangisinin kalıp hangisinin gideceği yönünde veya nasıl bir takviye olabilir. Bir ara en sonunda Hacı Zahmetoviç'i falan oyunda görünce acaba Quaresma falan da var mı kenardaya dönen de oldu tabii, hani Ahmet Hacı Ahmetoviç mi falan diye, nasıl yani diye. Var ya, ideal bir 11 aslında hocanın kafasında yer etmiş. Bunu hissedebiliyorsun oyunun başlangıcında kurulan kadroda. O yüzden hayırlısı olsun. Vallahi büyük bir tehlike atlattık. Ve iyi bir kalecimiz var. İyi ki bir kalecimiz var. Ya da hocanın katkısının gerçekten iyi olduğunu, illa yerli de ısrar edip camiadan birinin gelmesi, evladımız olması ya da Türkiye'yi tanıyor olması falan çok da gerekli değilmiş. Bunu da net bir şekilde gösteriyor hocanın heyecanıyla, duruşuyla, hamleleriyle, oyuna bakışıyla, oyunun içinde kalışıyla bunu hissettirebiliyor. O yüzden bunu zaten oyuncular da söylüyor. Mesela maç sonrasında Jalo, hocamızın enerjisi bize pozitif etki yaratıyor ve yansıması çok iyi oluyor derken, Raşitsa hocamızın ne istediğini gerçekten takım olarak biliyoruz ve onu iyi anlıyoruz diye konuşuyor. Ya hocamızın ne istediği belli, sistem anlamında senin yeteneğin bu ve sen bunları yapabilirsin. Senin yanında bu da olunca biraz daha bunu da yapabilirsin gibi bir sistem anlayışıdır. Bir takım oyunudur, bir ekip çalışmasıdır bu. Bunu zaten spor yapanlar, bir takımda oynayanlar, sistem üzerinden oynayanlar, hani mahalle maçlarında kurulan kadrodan sonra zaten ilk 10 dakikada bu kadronun yeterli olmadığını, Ahmet ikinci yarı sizden oynasın, bizden oynasın, kaleciler değilsin abi, çok güçlü oldunuz gibi bazı şeyler var. İşte orada güçsüz olunan yerlerdeki değişimi zaten mahallede çocukken oynadığında hissedebiliyorsun. Hani beyler bırakın böyle kalsın, toparlanırız, bak daha iyi olacağız falan, İlk maçın günahı olmaz falan bir şey dedik mi böyle bir şey mahalle maçlarında? Hani böyle bir şey hanginizin ağzından böyle bir kelime çıktı yani? Ya top neredeyse bütün mahalle oradaydı. Kimse demedi ki defansta da açıklar bırakıyoruz. Sağ kanatta sen buradan ayrılma kardeşim. Tandemi bozmayalım. Orta alanda biraz daha kuvvetli bir oyun sergilersek rakibi daha etki altına alırız falan. Böyle konuşmalar geçti mi hayatımızda? Baba topun sahibi kimse, Allah ne verdiyse rüzgarı da hesaplayıp plastik topun gidebileceği yönün şansıyla beraber top da bizi severse hani ona göre bir şeyler yapardı. Gol mü değil mi, işte vara gitmeler falanlar filanlar. Şeydi yani, hani maçın kaderini belirleyecek olan şeyler, okunacak bir ezan, topun sahibinin eve çağrılması falan gibi şeyler yani bunlar. Hani mahalle maçlarında da bunları görüyorduk ama sistem üzerinden biraz daha yaş böyle... Reşit olmaya yakın kısımlarda, halı sahalarda falan baba sen defansta kal, Ahmet sen ileride oynaya dönmeye başladı. O sistem kuruluyordu. Kimin nerede oynayabileceğini, hangi mevkide daha yetkini, daha etkili olabileceğini herkes çok çekiyi biliyordu yani. De mesela hem Bülent Uslu'ya katılıp yorumlar yaparken diğer arkadaşlar da, hem de diğer taraftan Nihat Kahveci'nin videoları da düştü sosyal medyadan. Çok da sevdiğim, çok da değerli bir isimdir benim için. Kahveci'nin Orkun Kökçü'yü bu takımın lideri diye tanımlaması, bizim 2-3 gün önce yaptığımız bağlantılarda da hani takımda bir lider vasfının olması, işte Önder Özen'in daha önce en iyi orta sahalar derken Orkun'u 5. sıraya koymuş olması nasıl karşımıza çıkıyorsa, diğer taraftan işte 3 kişinin 5 kişinin değil 23 kişinin kaptanlığını yapıyor derken, her geçen gün biraz daha kimine göre bir abilik, kimine göre bir liderlik, kimine göre takım içerisinde belki bir beyin anlamına gelebiliyor. Batarya orada sanki. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Nübel'e gerçekten ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yani çizgi performansının ötesinde, yani savunma arkasını süpürebilen ve pasla başlangıç yapabilen bir profille takımın hem oyun kurmasında hem de risk yönetimini güçlendirebileceğini çok net bir şekilde gösterebiliyor zaten Nübel. Ancak iki eleme turundaki olumlu tablo, liderlik ve kaleci etkisinin sezon geneline ne kadar taşınıp taşınmayacağını da tartışabiliriz. Hani Doğan'ın da yedek kalede bulunması, onun performansının Nübel'e eğer bir şey olursa, ki olumsuz düşünmek asla istemem ama hani bir anda ne kadar hazır olduğunu görmek gerekir. Bunun için illa Ziraat Türkiye Kupası maçları mı olmak zorundaydı? Bir şeyde önce bir Nübel'i denemek lazım. Sonrasında evet de kaleci antrenörleri ve teknik adam onunla ilgili çok fazla çalışıyordur, ediyordur. Bir planları, programları vardır. O yüzden çok kıymetli. İki maçta da iyi olan Beşiktaş'ta bir kaleci var artık diye biz yorumlarımızı yaptık. Siz de 0212 273 10 üzerinden düşünceleri, görüşleri, önerileri paylaşabilirsiniz. Abi günaydın, hayırlı cumalar Doğan abi. Sen ne zaman birini övsen o takım geri gidiyor, mümkünse kimseye övme olur mu diye yazmış. Şimdiye kadarki en güzel sezon olacak. İki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde, iki Türk takımı Avrupa'da oynayacak. Tabii burada Başakşehir de keşke olsaydı modunda ama Boz Baykuşların Konferans Ligi ikinci ön eleme turundaki o birbirinin rövanşında Inter Turku'yu deplasmanda yenebileceğine olan inancımızı maalesef maçın başlangıcındaki oyundan sonra zaten biraz anladık. Finlandiya ekibi Inter Turku'yla Nuri Şahin'in öğrencileri arasındaki Elveda adlı kısa filmin dünkü gösterimi maalesef mutsuz sonla bitti. Her film öyle bitmiyor yani. O yüzden Beşiktaş'tan gelen bir veda şarkısı, kısa metrajlı bir film biraz üzdü tabii ister istemez. Hani kalınsın, galibiyetler, beraberlikler, ülke puanına katkılar, onlar şunlar bunlar olmalı. Bir taraftan Trabzon da hazır değil gibi gözüküyor. Aslında çok böyle sinsi sinsi arkadan kıyım kıyım böyle kenardan kenardan geliyormuş gibi gözüken, yaptığı hamlelerle işte scouting başarılarıyla konuşulan Trabzon'un Frankfurt'a 3-0 mağlup olmasının ardından Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bir Katar temsilcisi olan El Sa'da da 1-0 yenilmesi üzüntü vericiydi ki karşılaşmada Bordo Mavili takım otobüsünün trafiğe takılması sebebiyle 30 dakika geç kalındı Avusturya'daki kampta. Avusturya'da tam iş çıkışına denk gelen maç gibi öyle bir şey olması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Çok komik değil mi ya? İkinci hazırlık maçında Avusturya'da abi geç kalacağız trafiğe, biz 11'de başlayacaktı maç falan diye, alo biz biraz geç kalacağız bir yarım saat kadar falan gibi öyle bir şey olabilir. 30 dakika geç geliyor. Fatih Tekke sahaya Onana, Pina, Envaivu, Savic, Cabral, Bouchari, Falcorelli, Saviola, Muçi, Aral Şimşir ve Onaçu'dan kurulu bir 11 sürüyor. Ve 62. dakikada bütün takımı tamamen değiştiriyor. Maçın tek golünü de dakika 34'te Robert Firmino penaltıdan atıyor. Bordo Maviller pazar günü 17.30'da da Udinese ile karşı karşıya gelecek. O bilgiyi de aktarmış olalım. Bunlar da önemli detaylar arasında yer alıyor. Tabii bunlar baz alınamaz hazırlık maçlarıyla alakalı. Dur daha bakalım bir deneyelim, olur mu olmaz mı diye. Ona bakmak lazım. Şimdi bu takımda kimler kalacak, kimler gidecek, bu Trabzon için de geçerli, Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için de geçerli. Onun sonrasında bakmak lazım. Hatta şöyle söyleyebilirim. Roma ve Crystal Palace Osterwolde'yi transfer etmek istediklerini resmen oyuncu tarafına bildirmişler. Yakın zamanda Fenerbahçe'ye resmi bir teklif yapacaklar. Kaleci Livakovic de Dinamo Zagreb'le anlaştı. İki oyuncu gidiyor, onu söyleyeyim. Osterwolde'ye de yakın bir zamanda yollar ayrılıyormuş gibi gözüküyor. Hem onlar giderse işte acil bir Ciresi ya da Watkins transferi gerçekleşebilir mi? Bununla ilgili olarak bu Leao ne oldu ya deyip hani Galatasaray'a mı geliyor? Ondan sonra ne bileyim Fenerbahçe mi anlaşacak? İşte bunun bir çıkmazda olduğu gözüküyor. Portekizli Yıldız'ın satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali var. Ya da Milan'a gelecek yıl ödenecek olan 50 milyon euro ile bu sezon milli futbolcunun satın alınabilme ihtimali doğabiliyor. O yüzden bunlar konuşuluyor ama bir taraftan da bir anda Osimhen'in gidebilme haberleri çıktı. Osimhen'in Manchester United'a transfer olacağı iddiaları Avrupa basınında çok fazla konuşulmaya başlandı. Manchester United teknik direktörü Carrick de Nijeryalı golcüde ısrar ettiğini, Galatasaray yönetimi bu iddialara da gülüp geçiyoruz dedi. Yine de Osimhen'in Premier Lig transfer kariyer öncelikleri arasında görüldüğü öne sürülmesi, ya giderse ya öyle olursa aman aman şöyle böyle deyip bir endişe de orada duruyor. Koca koca bir tehlike gibi kenarda duruyor. Bir, hani Davinson Sanchez'i satan, şampiyonluğu satar derken Osimhen'in ayrılığı, hani planların tamamen alt üst olması, binanın tamamen yıkılması anlamına gelir. Hani onu da herkes net bir şekilde kabul ediyordur. Bir taraftan hani can uzun mu olsun, Leao mu gelsin falan derken öyle olur yani. Bu arada trafiğe takılması falan konuları konuşulurken hemen böyle birkaç tane mesaj geldi. Hani bilmeden falan diye yazıyor. Bütün gazetelerde trafiğe takıldığı için yazmış. Kaza yaptığı söylenmesin, böyle şeyler konuşulmasın, çok da büyük sıkıntı olmadığı için diye düşünülmüş de olabilir. O yüzden hemen bilmeden, onu yapmadan orada çıkıyorsunuz da konuşuyorsunuz da şunu yapıyorsunuz da o kadar kolay. Siz ne kadar rahat yorum yapabiliyorsanız bu şekilde bilmeden, onu yapmadan iki tane haber okuyun deyip biz de bir yerden okuduğumuz için zaten size aktarıyoruz. Bak bunlar bunlar yazıyor. Ondan sonra alo işte falan deyip hani Avusturya'da trafiğin oluşu da zaten böyle değişik gelir. Sanki trafik sadece İstanbul'da, işte İzmir, Ankara gibi yerlerde iş çıkış saatlerinde, normal saatlerde hiç kimse böyle trafikte yokmuş gibi böyle bir algı oluşur kafada. Abi İstanbul, Allah, iki günden sonra yorulduk be o trafikten diye. Herkes aynı şikayeti ön plana çıkartır. Amsterdam'dan Ahmet Sarı yazmış bilmeden diye başladığı mesajına. Günaydın Dodo, hayırlı cumalar. Bir Fenerbahçeli olarak dün akşam Beşiktaş'a kıskandım. Kendi işine karışmasın diye İsmail Kartal'ı getiren Aziz Yıldırım umarım hatasını lig başlamadan fark eder ve İsmail Hoca'yı gönderir. Ben iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum kardeşim senin. O yüzden böyle bir yorum yaptığın için. Hani illa hoca hemen gider. İşte balık baştan kokar. Yılanın başını şimdi ezeceksin falan. Hani onu nasıl başlarsan öyle devam eder. Bunlar hoş şeyler değil. Yani yönetimin şu ana kadarki başarısızlığında abi Aziz Başkan da olmadı be deyip hani hemen bu kararı verebiliyor musun yani? Ha ben şimdi şunu söyleyebilirim. Dünkü oyun sonrasında hiç maçı seyretmemiş olarak söyleyeyim sana. Beşiktaş maçına hiç bakmamışım gibi düşün. Ondan sonra sadece skoru öğrenmişim. Ne oldu ya Beşiktaş'ın maçı vardı diye böyle arkadaşlara soruyorum. Arkadaşlar diyor ki mesela 2-0 yendi Beşiktaş. Yapma ya, kim attı golleri? Raşit'si attı, Orkun attı falan. Yap Allah Allah ya. Ulan burada bir tane attık zar zor. Orada direkler olay tam olay tam demek iyi oynadık ya falan deyip abi öyle böyle değil yani hani. Yani 2-0 Midtjylland'i kendi sahasında Danimarka'da yani tur için gittik, turizmci olarak geri mi döndük falan gibi hani oradan turdan tura bağlarım yani.
10: İşte soru cevap devam edecek.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Soru cevap devam ediyor.
9: Ya kökçü turizm falan diye yani. O mu ya, vallahi helal olsun be. Öyle düşünülür yani. Güle oynaya zafere uçmuşuz gibi. Yani güle oynayası yani. Hani ofansif kalitenin biraz arttırılması gerektiğini, defansif anlamda işlerin ne kadar sıkıntılı olduğunu, iki ara paslarda, hızlı hücumlarda ne kadar etkisiz kaldığını falan görmedik mi yani? Doğan Bey, siz Galatasaray'ınızı gene koruyacaksınız ama farkında mısınız bilmiyorum. Çıkan Galatasaray'la ilgili bütün transfer haberlerini, giden oyuncularla alakalı olan hiçbirinde resmi teklif var haberi yok. Sadece gelebilir diyorlar. Gelebilir diye yazmış. Galatasaray'ımızı da nasıl koruyacağımı bilemedim. Şöyle bir bakayım dedim. Onunla ilgili bir çıkan haber var mı diye. Yalnız iki gündür Galatasaray'la ilgili böyle futbolcular röportajları çıkıyor. Dün Yunus'un bir röportajı vardı. En sevdiğim deplasman Kadıköy deplasmanı diye. Bugün de Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakçı'nın bir açıklaması, nereye konuştu bilmiyorum. Kulübün YouTube kanalında mı konuşuyorlar? Kulübün YouTube kanalında bir açıklama yaptı galiba. Şey diyeyim, Fenerbahçe derbileri hep kırılma maçları oluyor. Yani eskiden çok fazla böyle yorumlarda gerçi futbolcuların yapmış olduğu bir şey değildi. Teknik adamlar ara ara zehirlerdi. Onun sonrasında yorumcular zaten bunu dillerinden düşürmezler. Medya mensupları da bu konuyu öyle veya böyle okunsun, tıklansın, beğenilsin, takip edilsin. O takipçi sayısı arttırılsın diye. İşte Galatasaray ile ilgili bir haber yapıp Fenerbahçe yorumlarıyla benzetmelerle, Fenerbahçe ile ilgili konuşurken Galatasaray benzetmeleriyle, eksi ve artı yanlarıyla alakalı olarak bunları söylerler yani. Abdülkerim Bardakçı'nın da son 4 yılda kazandıkları başarılarının sırrını o takımdaki o hep beraber söylediğimiz o sevgi ve aile ortamı diye adlandıran, işte bizde TGRT Haber'de de televizyonda da Ali Naci hep dile getiriyor. İşte iyiler hep kazanır. Buradaki sevgi ortamı, aile ortamı diye dile getirir. O yüzden kulübün YouTube kanalında tecrübeli futbolcu, bizim 4 sene üst üste şampiyon olmamızın en büyük nedeni kenetlenmemiz, hiçbir olumsuzluğu aramıza sokmamamız ve aile olmamız diyor. Abdülkerim sezonun kırılma maçı hangisiydi sorusu, her zaman Fenerbahçe maçıydı diyerek devam ediyor. Fenerbahçe maçları bizim için genel olarak zaten öyledir. Hatta onların oynayacağı maçlarda alacağı aldıkları skorlarda bizim aldı. Nasıl yani, Galatasaray'ın bir kaybı işte orada hemen şeydir, cuma sendromu diye bir şey vardı ya, pazartesiden başlanır. Cuma işte üç büyüklerden biri kaybettiyse, şampiyonluk mücadelesi veriyorsa, onun sonrasında takipçileri de kaybeder ya. Yani yazılı olmayan kurallar gibi olur. O yüzden o da etkiler. İşte Fenerbahçe'nin kaybetmesi, işte cumartesi Galatasaray'ın maçını ne kadar etkileyebilir? Cumartesi işte ya da Fenerbahçe'nin kazanması Galatasaray maçını nasıl etkileyebilir? Beşiktaş buradan nasıl sıyrılabilir? İşte haftanın en karlı takımı falan diye buna 3 puan kazandı diyemeyiz. En az 6 puan kazandı diyebiliriz gibi. Böyle yorumlar yapılabilir yani. Buradan oralara dönüyor. Şimdi Galatasaray'da da Galatasaray'ımızı da şöyle bir koruma kalkanı içerisine alayım ben. Ben alayım çünkü Oğuz Altay almamaya başladı. Ali Naci almamaya başladı. Yakup Çınar almamaya başladı. Ben alayım bariye döndü. Demek ki oradan anladığım kadarıyla. Herhalde mesaj anlaşılmıştır. Hani almayanlara bak. Ondan sonra ben de şey diyorum yani. Ben alayım bariye döneyim yani. Yöneticiler işte telefon etmişler ya, Oğuz Altay'a demedim, para yok para yok demişler. İşte vay efendim durun bir dakika, acele etmeyin, yönetim ne diyor, sakin olun sakin olun, bitireceğiz, en iyisini alacağız gibi. Taraftarda öyle tabii ki bir inanç olacak, sonuçta sana uzun süre başarılar yakalatmış bir yönetimin ve teknik ekibin sürekli olarak biraz sakin olun, merak etmeyin, yaptık işleri, hallettik, öyle pazara çıkartmıyoruz, fiyatı yükseltmeyelim, konuşmayalım bir dakika falan. Ama alıyorlar, rakipler yükseliyor, güçleniyor, öyle oluyor be. Bir dakika dedim, ondan sonra abi bir dakika da artık hani olmuyor yani. İyi yayınlar Doğan Bey. İzmir'den Hasan ben. Eyvallah. Bugün kısmetse ben de akşam İzmir'de olurum diye tahmin ediyorum. Öyle pazartesi dönmeli. Öyle bir düğün dolayısıyla gidiyorum. İzmir'den Hasan ben. Konuk yorumcunuz Konanç hakkında Polonya'da yaşananlarla ilgili. En son bir kapı kolunu biliyorum. Dış kapının mandalı diye yeni bir program ismi teklif ettim. Ben Ahmet Konanç'a dış kapının mandalı diye. Hani olur mu? Yapar mıyız? Yapmalı mıyız sence diye. Bence ayıp ediyorsun. Yüzde kaç Fenerli olduğumuzu falan da söyle de bilelim. 46 yaşındayım. Yaklaşık 40 yıldır Fenerbahçeliyim. Ha, şeyden dolayı söyledim. Bence iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum dediğinde. Bu kadar rahat eleştirilememeli. Yani bir lig başlasın. Avrupa'da sanki bir anda ilk eleme turunda elenilmiş. Yani bak... Ondan sonra dur daha ilk maçın günahı olup olmama konusunu da aşıp da böyle şeyler yapınca. O yüzden söylüyorum ben de arkadaşlar. Sen iyi bir Fenerbahçeli olmadığımı düşünüyorsun dedin diye iyi bir Fenerbahçeli değilim anlamına gelmiyor zaten bu demiş. Bunu anlayabilmiş de olman, bunun cevabını vermemen gerekir aslında bunu anlayabildiysen. Ben bunu anlıyorum da bir de ben bunu Doğan'a da yapıştırayım onun sonrasında o da bir anlasın gibi değil. Benim ne demek istediğimi anladığın için bu cevabı yazmışsın zaten. O yüzden ben de konuyu çok uzatmak istemiyorum yani. Böyle tartışma ortamına girmiyorum. Beni Emre'ye benzetmeyin. Hani böyle sürekli olarak böyle bir zehirleyip ondan sonra ben de hep böyle panzehir var arkadaşlar. Kenarda iki tane alırım iki yudum. Ondan sonra gelen iki zehirden etkilenmem öyle yani. Alerjim falan da yok yani belli mesajlara, böyle hani ne bileyim elde böyle uyuşma yapıyor, dilde böyle titreme yapıyor, işte vücutta böyle bir soğuma yapıyor falan gibi böyle şeylerim, etkilerim ve belirtilerim yok yani. Ben takmam arkadaşlar, ben hayatta yaşadığım problemleri hiçbir zaman dışarıya da belli etmemiş bir insanımdır. Etrafımda böyle demezler ki bir gün Doğan'ı da kötü gördük be, kenarda böyle oturuyordu, dalgın dalgın uzaklara bakıyordu falan diye. Ne yaşasam dışarısının bilmemesi üzerine böyle bir kendimi savunma mekanizması geliştirmişim ya. Ulan Doğan'ı da hiç öyle görmedik. Hep de neşeli falan diye. Hep derler ya palyaçolar arasında en üzgün insanlardır diye. Dış kapının mandalı diye bir program yaparsam ben bir kapı kolu üreticisi firma yetkilisi olarak sponsorluk vermezsem aha buraya da yazıyorum diye. Ya Ahmet'e de ki sponsor buldum. Yalnız programın ismi değişmek istiyor. Kendi adını değiştirebilir nüfus müdürlüğüne başvuru yapıp diyor. Yok be, o da her şeyi paraymış gibi düşünmüyor. Doğan abi günaydın. Dün ilk yarıda sakatlık gereği bir dakika sağ kenarına gelmişti rakip oyuncu. O bir dakika rakip takımın bütün oyun organizasyonu değişti. Önde baskıyı bıraktılar. Az daha gol atıyorduk neredeyse diyor. Ya Olay Tanım gene karşı karşıya kalıp da ayağının içi canımın içi modundaki Kuvareşma'daki o Kuvareşma'ya ayağımın dışı canımın içi dediğimiz anlarda. Olaytan'ın abi bu adam bu sene galiba bilmiyorum deyip hani Önder Özel'in de ne kadar istekli ne kadar arzulu deyip koruma kalkanını devreye sokması. Vallahi öyle yani. Fenerbahçeli arkadaşlarımız Harun yazıyor İstanbul'dan. Bazı şeylerin iyi tarafından bakmayı denesinler. Fenerbahçe sayesinde Avrupa'daki tüm köyleri öğren... Vay! İnce gönderme olmuş. Yalnız öğrenilen bütün köylerden sonra büyük şehirlere gidebilme hakkını da sana Fenerbahçe kazandırmış olabilir mi Harun? Uçak kalktı, indi mi? Uçak. O yüzden söylüyorum. Bazı köyleri gezmeden şehre giremezsin. Dışarıdan önce iki tane köy yolundan gitmen gerekir ki şehir yolunun güzelliğini iyice anlayabilesin. Ya. Abi Serdar Adalan'ın fedaisi Esmer Murat Özen nerelerde acaba diye yazmış. Kendini kaybetmiş olabilir. Ben de bulamadım. Zafer sarhoşluğundan uyanamamış olabilir dünkü galibiyet sonrasında. Öyle söyleyeyim ama ben size küçük bir detay ve ayrıntıyla devam edeyim. Hem gelen mesajlara biraz da telefon hattını açarız. 11 çeyrek gibi Bülent Uslu'yla telefon bağlantısı yapacağız. O da yayında olacak galiba ya da bizim yayından sonra mı yayına çek bilmiyorum. Burada hem oynanan maçlar sonrasında takımların tam hazır olup olmamasıyla alakalı da çok fazla konuşabiliriz. Hem de diğer taraftan biraz şey açısından da bakabiliriz. Bundan sonraki hamlelerin gerçekten ne kadar koruyucu olup olmayacağını da biraz gözden geçirebiliriz yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Şöyle bir bakalım. Şimdi Beşiktaş üzerinden zaten yorumlarımızı yaptık. Nihayet bir kalecimiz var diye. Sonra orta sahadaki Salih Orkun ikilisinin yanına biraz daha toparlayıcı bir isim de gelirse çok daha güzel olur. Kanatlarda acaba Trossard'ın gelişiyle beraber hani bir dönem Beşiktaş'ın sürekli bir oyunu vardı. Birkaç kere de örnek olarak vermiştik Gordon Mill döneminde. İşte Metin Ali Feyyaz hücum hattının o üçüncü bölgenin beslenmesi konusunda sağ kanatta Rıza Çalınbay'ın o muz ortalarıyla beslediği dönem. Hani protein ağırlıklı olarak beslendiği dönem Rıza Hoca sayesinde. Bir yorumcu, bir muhabir Gordon Mill'e şey soruyor işte... Sürekli aynı sistemde oynuyorsunuz, değiştirmeyi düşünmüyor musunuz bir İngiliz teknik adam olarak deyip böyle gömmeye çalıştı. O dönemi hatırlıyorum, hatta Oğuz Altay da bunun örneğini vermişti bir programda. Gordon Mill de zaten çok soğuk bir adamdır. O da bir İngiliz ağırlığıyla hemen cevabı yapıştırdı. Dedi ki evet... belli bir sistemde oynuyoruz. Sen de fark edebilmişsin bu sistemde oynadığımızı. Yalnız engelleyebilen daha çıkmadığı için aynı sistem üzerinden devam ediyoruz. Ne zaman ki bu sistem engellenebilirse ondan sonra başka bir sistem üzerinden bizim de kenarda bir C, B, D, E, F, G bir planlarımız var. Senin hani başka bir sorun olmayacağını tahmin ettiğim gibi teşekkür ederim dedi. Uzaklaşıyor, böyle bir şey yaşanıyor yani. Ya. Bunlar böyle bir durum var yani. Köy köy gezenler şehire geldiğinde kaybolmasınlar sakın deyip konuyu uzatmaya çalışan canım arkadaşım benim. Kaosla beslenmek bazen midede yaralar açabilir. O yüzden aynı gıdayı sürekli yemek yerine hayatta bazı değişikliklere gittiğinde hem vücut anlamında hem bedensel hem zihinsel anlamda çok daha güzel olur. Yani benim üzerimden gelmeyin arkadaşlar böyle konulara. Ben sadece şey yaptım. Hani Fenerbahçe sayesinde bütün köyler mi? Galatasaraylıyım ya. Kimine göre. Onu koruyorum ya. Şimdi Fenerbahçe'yi bir koruyunca bir... Ne oldu lan bu Doğan'a? Allah'ım ya ne oluyor bana? Bana bir şeyler oluyor arkadaşlar falan. Öyle bir şey yapmayın ya. Ben Fenerbahçe'yi bir koruyorum. Beşiktaş'ı da korumaya çalıştık. Hatta Beşiktaş'ı korumaya çalışmadım ya deminden beri. Abi böyle olmuyor, şöyle olmuyor. Kaleyi övdüm. Hani abi övme dediler. Senin övdüğün 3 gün yaşıyor maşallah dediğin modunda. İşte öyle bir şey olmadı bu zamana kadar. Çok iyi çok iyi adam falan dediğim değil. Hani iyi olabilmesi için bu kadar hemen cezalandırmak ağır gelmiyor mu diye. Ne var ne yok bakalım bir. Şöyle bir gözden geçirelim. Bu arada FIFA'dan, daha doğrusu UEFA'dan FIFA'ya boykotla ilgili olarak bunu kabul eden ülkeler bilmem ne falan konusu, herhalde siz de dün kendi bulunduğunuz ortamlarda, iş yerinde, ne bileyim hani mahallede ya da bulunduğunuz kafede mafede konuşmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu FIFA Başkanı Infantino'nun Dünya Kupası'nın yayın haklarını özel yatırımcılara satma teklifinin 55 üye ülkenin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurması, UEFA'nın bu teklif tamamen geri çekilmediği sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacağını duyurmasıyla beraber devam etti. Bu ileride büyük bir sıkıntı yaratır mı? Bilmiyorum, bizde büyük bir olaymış gibi gözüküyor. FIFA ile UEFA birbirine girmişler. Ne diyorsun ya ya? En küçük bir trafikteki tartışmada bile hemen anında duruyor mesela. İnme abi, inme falan diye hemen anında. Eskiden şey vardı. Aha indi adam diye. Yani bir ses yükselmesine inanılmaz bir merak var etrafımızda. Aha kavga çıktı falan diyeyim. Hani biri orada seviniyor, orada bir sevinç var, orada bir ne bileyim hani sarılma var falan desem, oğlum gelin birileri sarılıyor falan, özlediğimiz bir tabloyu aslında. Hani gelin bak 3 kişi sarılıyorlar burada falan deyip böyle, ha oğlum yasak ilişkidir o, bilmem nedir, öyledir böyledir, onlara böyle diyorlar, şöyle diyorlar falan, öyle şeyler olabilir. Ama burada iki tane böyle lan diye böyle bir ses çıksa, o kavga çıktı falan desem, bütün ortam boşalıp oraya doğru bir gider. Belki mesela böyle ne oluyor oğlum ki, hani bence bu bunu döver, işte o ona laf söyle, o ağır laf soktu, onu tutmasalar ne yapacak acaba, bir bırakın bakayım ne yapacak acaba diye yani. Hemen o merak

0: çakal bir adam, onu söyleyeyim. Ve işte siyasi ilişkileri, tavırları, hareketleri, mimikleri, yürüyüşü falan, böyle bir insan böyle sevilmediğinde her şeyi batar ya. Infantino o kıvama gelmiş durumda mesela. Hani bir konuşmasında bile altında 50 tane şey ararsın. Hani adam net bir cümle kurmuştur. Herkese günaydın deyince herkese diyor ama yani kim, mesajın kime gittiği belli falan diye. Oradan bile bir şey bulursun ya. O yüzden Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara satma teklifinin oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı. 55 üye ülkenin federasyonlarının onayıyla yapılan açıklamada, ben şimdi bu 55 ülke içerisinde hangi ülkeler var acaba, biz var mıyız yok muyuz'a döndü bir anda. Sonra sayılıyor işte Polonya, Belçika, işte Almanya bilmem ne falan ve Türkiye. Var mı Türkiye? Vay be, Hacı Osmanoğlu'na bak falan. Hemen oradan UEFA FIFA'nın kapışmasından arkada biz kimin tarafını tutuyoruz moduna dönüşü başlıyor zaten hemen yani. Öyle değil mi? En merak ettiğimiz kısım bu. Ya FIFA, UEFA birbirini yesin. Bana ne abi, dönüp bakmam diyen de çıkabilir. Çünkü çok fazla değişecek bir şey olmaz ya bundan sonrakiler için. Yani bunlar oynansın da ondan sonrasına bakarız abi. Yarın ne olacağı belli değil. Öbür gün işte gün, yani ne, Ömer Hayyam'ın sözü değil mi diyor? Gün bugündür, o gün de bugündür yani. Hani yarın ne olacağını yani kim bilebilir abi, 10 dakika sonrasını kim bilebiliyor? Abi şimdi arabadan hızla iniyorsun ya, hemen kafanın üstünde loading barı çıkıyor, 180 bin TL yükleniyor diye. Hesabınızdan 180 bin lira çekildi diye. Toto, sana inanılmaz bir uzmanlık sorusu. Başakşehir isimli güzide takımımızın son 10 yılda kazandığı ülke puanı mı daha büyük, yoksa ayakkabı numaram mı daha büyük demiş. Ayakkabı numaram daha büyüktür. Net bir soru bu, güzel bir benzetme olmuş. Zamanında Abdullah Avcı dönemindeki o lige odaklanma, Avrupa maçlarında sürekli rotasyon falan, maalesef Abdullah Hoca'nın da ipini çekmesine sebep olmuştur. Ya Bülent, ben bunu okuyamayacağım ya, böyle mesajı, kusura bakma yani onu. Bunu danışman lazım. Önce Alo Fetva'ya falan sorman lazım. Günaydın Doğan, Sefaköy'den Halil ben. Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kapılarına dayanmasından sonra Ahmet Konanç'ın Polonya'da Gornik kapılarına... Ahmet Konanç'a kaçıncı Ahmet deriz diye. Düşme Ahmet, düşme Ahmet. Beşiktaş'ta yine polyanacılık başlamış, sonrası yine hayal kırıklığı oluyor. Adamlar biraz becerikli olsaydı ilk 10 dakikada 3-0 olacaktı maç demiş. İşte Midland başarılı bir takım diye yorumlanıyordu ya, işte onlar da başarılı olsaydı oluyordu ama sonuca bakmak gerekiyor. 2-0'lık bir galibiyet, vay Beşiktaş ne oynamış falan gibi hatırlanır. Yani oynanan oyun yıllar sonrasında hatırlanmaz. Bundan sonra oynanacak Danimarka maçlarında Beşiktaş Midland'e gitmişti, 2-0'lık galibiyetle ve tur atlayarak dönmüştü diye hatırlanacak. Ama sen asla ve asla unutmayacaksın Beşiktaş'ın oradan turla dönmesini değil, Midland ne oynamıştı be ilk yarım saat 3 tane atsaydı diye hala daha bunlarla devam edeceksin hayatına. O yüzden biz de biliyoruz ofansif kalitenin arttırılmasının şart olduğunu, Orkun Kökçü'nün takımı çok iyi organize ettiğini, onun sonrasında defansif anlamda problemlerin giderilmezse ileride büyük sıkıntılar yaratabileceğini. Bir Galatasaraylıysan Muslera ile kazandığın şampiyonluklarda, bir kaleciyle şampiyonluk kazanıyorsan o zaman biraz daha düşünmek gerekmiyor muydu o dönemlerde? Ya da Osimhen olmayınca şu anki oyunun hakkındaki düşüncen ne gibi. Ya da bir Fenerbahçeliysen abi, bu Kerem'le olacak mı olmayacak mı, Vedat Muriç gelmeden de Talişka ile bilemedim yani deyip orta sahada hala mı İrfan Can Kahveci, Osterwold'e giderse bu Çağlar oynarsa ne yapacağız acaba gibi böyle şeyler yok mu kafanda diye.
1: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en geç

0: Radyosu.
1: Bu cevap devam ediyor.
2: İyi bir kaleci mi sizin tabirinizde iki şanslı direk mi? Bir kere ilk başta yaptığım yorum bu. Almanya'dan iyi bir kaleci almışız. Danimarka'dan direk aldığımızı bana kimse söylemedi diye onu zaten söyledim. İki tane o direkten dönen top olmasaydı şu an Mijlent için çok daha farklı şeyler söylüyor olabilirdik. Daha önce Wi-Fi şifresi diye adlandırdığımız o Norşelent, Mijlent gibi takımların bu kadar sessiz harflerin yan yana gelişinden sonra nasıl okunuyor lan bu deyip böyle abondane olduğumuz şeyler arasındaydı, takımlar arasındaydı. Ama işte kendi ülkesinde işte Gornik'in bile Polonya'da işte Polonya kupasını alması, şampiyonluk yolunda ivme yakalaması ve Polonya futbolu ne kadar gelişiyorsa bilmiyorum hani... Biz hep kendi yağımızda kavrulan toplumlar olduğumuz için bizim ligimizin bir gömülme durumu var. Şöyle oluyor yani gömülme durumu şundan oluyor. Yaşı gelmiş iyi bir futbolcu, kariyerli bir futbolcu geldiğinde bu abi burada leblebi gibi oynar. Burada atamayacağı gol yok, atamayacağı çalım yok, geçemeyeceği adam yok, işte kazanamayacağı maç yok gibi yorumlanıyor. Ondan sonra iki futbolcu işte bir sakatlık, burası çok sert bir lig, Türkiye Ligi öyle göründüğü gibi kolay bir lig değil falan gibi yorumlar yapınca ya ben aslında onu demek istedim de falan gibi hemen böyle bir fırıldak olayı olabiliyor yani rüzgara bile ihtiyaç duymadan aramızda böyle fıldır fıldır dönenler var yani medyanın içindekilerden bahsediyorum hani gelen mesajlara şey böyle bakmıyorum bile yani. Ahmet Konanç yalnız değildir demiş. Mutlaka yani yanında biri vardır destek için şu an öyle tahmin ediyorum. Ya Ahmet, tamam Ahmet geçti, su getireyim mi sana falan deyip hani öyle biri vardır mutlaka, yalnız değildir, yalnız bırakılmaz çünkü o durumdaki bir adam. Başka neymiş? Çok erken formdan sonra düşüş yaşamazsa bu takım iyi oynar. Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre daha iyi. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum demiş. Abi günaydın, o da bir şey mi? Bizde 4. İsmail dönemi başladı. Ahmet'in kaçıncı Ahmet olduğunu bir türlü çözemiyorum demiş bak. Henry'nin 6 pastan vurduğu kafayı Tafarel'in ultra mucize misali nasıl çıkardığını hatırlayanlar parmak kaldırsın demiş. Abi yayınlar, birazdan şans bizim Türk takımlarının yanında, yani biraz da şans bizim Türk takımlarının yanında olsun. Vallahi acaba şöyle olmuş olabilir mi? İşte top sürekli bizdeydi, maçın hakimi bizdik. Danimarka basınında bugün yazılanlar. Adamlar iki kere geldi, 3 tane gol attı döndü falan gibi hani böyle şeyler var ya. Bütün işte isteğimiz, arzumuz, tribünlerimiz, coşkumuz, her şeyimiz tamdı. Bir tek galibiyet eksik falan yani böyle şeyler yazılırdı ya. Abi kavrulabileceğimiz kendi yağımız da yok ki diyor. O da Rusya'dan geliyor. Kendi yağımızda kavruluyor. Daha önce aldığımızdan bahsediyorum ben. Ürettiğimizden demedim ya. Bence Ahmet Konanç yalnız değildir. Yanında mutlaka bir kapı kolu vardır diye. Kapı kolu askeri. Ahmet Konanç kapı kolu askeri bundan sonra. Yeni lakap taktım ona. Geçenlerde Giresun'dan İrfan 25'e bağlanırken Organik İrfan diye programın ismini değiştirmiştim. Burada da kapı kolu askeri Ahmet Konanç diye devam ediyor. Vile de sopasını da almış öyle gitmiş olsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı diye. Ahmet valla hani hem bunlarla besleniyor hem bunları okuyunca da abi bunları niye okuyorsun bana ya? Bunları niye okuyorsun bana ya? Deyip böyle kızan da bir yapısı var ya, ona bayılıyorum ya. Dur ben size FIFA ile UEFA kapışmıştı. Abi işte devler tepişiyor, çimenler eziliyor modunda değil de bu önemli bir konu arkadaşlar. Şu 2-3 dakika şundan bahsedeyim, ondan sonra saat başında zaten şey yapacağız. Ondan sonra konuşuruz yani.

Şimdi UEFA ise FIFA'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'nın da karşı olduğu proje hakkında yeni bilgiler verdi. Yapılan açıklamada FIFA Forward Enterprise adlı projenin doğrudan yürürlüğe girmeyeceği ve önümüzdeki günlerde 211 üye federasyonla istişare edileceği belirtilerek plan üye federasyonların çoğunluğunun destek vermesi halinde hayata geçirilecek ifadesi kullanıldı. Projenin hazırlanması sürecinde Amerika merkezli yatırım bankası JP Morgan'la işbirliği yaptığını açıklayan FIFA, şirketin öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olarak hesaplandığını da belirtti. FIFA yatırımcıların yalnızca azınlık hissedarları olacağını ve şirketin yönetiminde kontrol yetkisine sahip olacağını da vurguladı. FIFA üyelere bir süre tanıdı. Kabul edenlere 40 milyon dolar verecek. The Times'ta yer alan habere göre FIFA Başkanı Infantino planın kabul edilmesi için 211 üye federasyona 19 Eylül'e kadar süre tanıdı. Teklifi kabul eden federasyonlara 40 milyon dolara yakın, reddedenlere ise 10 milyon dolar destek sağlanacağı öne sürüldü. Diğer taraftan FIFA'nın planına UEFA'nın yanı sıra CONCACAF'ta şirket şiddetle karşı çıkıyor. Onu da belirtmiş olalım. Bunu asla ve asla istemiyor. Bakalım ilerleyen süreçte neler yaşanacak, neler yapılacak bilmiyorum. Çünkü FIFA bir taraftan dün de bazı açıklamalar verdi. FIFA'nın bilgileriyle mesela Hatay Spor'un 6 puanı silindi. Adana Demir'in puanı yokken, eksilerdeyken hala silinmeye devam ediyor. Bari kapatın da kurtulsun falan gibi yorumlar yapılıyor falan. Orada da bir işleyiş devam ediyor. Yani çalışıyor, ışıklar yanıyor geceleri. Birileri var içeride yani. Murat Özen yok mu bugün? Var. Abi o 11-11.30 gibi. Bağlanacak şu an börek almaya gitti. Karnını doyuruyor, gelecek birazdan. Kapıcılar Kralı Ahmet Konanç olabilir mi artık diye yazmışlar. Olabilir. Her şey olabilir. Biz bir saat başına gidelim. Onun sonrasında reklam arası da verelim. Reklamlardan sonra da bir Bülent Uslu bağlantısı yapalım. Hem dünkü maçı bir değerlendirelim. Bir İtalyan işini konuşalım. Hangi bölgelerde ve bundan sonra duyumlarda bir Salah'la ilgili haber var mı? Bununla ilgili bir gelişme olacak mı, olmayacak mı? Onu bir bakalım. Sonrasında Başakşehir'le ilgili yorum yaparız. Fenerbahçe'de bazı uyarılar gündeme geldi. Hatta şöyle söyleyeyim, bu konuyla alakalı olarak da takımda çok eksik var. İsmail Kartal'ın Sturm Graz maçı öncesinde hem fiziksel kondisyon, ki ben uzun süreden sonra Fenerbahçe'nin ilk maçlardaki performansıyla bu oynamış olduğu sezonki ilk maçlardaki performansını kıyasladığımda arada bir uçurum olduğunu görüyorum. Daha istekli, daha koşan, daha arzulu bir takım var. Hücum üretkenliği konusunda tabii önde bir Vedat Muriç olsa çok farklı şeyler konuşabiliriz de dönebilir, ki oyun yerleşimi ya da ne bileyim kadro planlaması konusunda da bazı tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ısrarlardan vazgeçilmediği takdirde sıkıntılar daha net ortaya çıkacakmış gibi gözüküyor. Görünen köyü bilmiyorum, ben mi daha gözler bozulmadığı için net görebiliyorum. İsmail Hoca daha da hani o da görecektir, göremediyse hatırlatma işlemini ben yapacağım, sen yapacaksın, o yapacak, bu yapacak falan. Çünkü İsmail Hoca'nın öyle bir şeyi var. Mesela Asensio belki çok fazla eleştirilmeseydi ikinci maçta da ilk 11'de başlamayabilirdi. Aha, bunu da buraya iddia olarak yazdım yani. Hani buna alınanlar, buna kızanlar, buna uyuz olanlar falan olabilir. Ben iddia ediyorum. Ne kadar çok eleştirilirse, Asensio olmazsa olmaz, bu İsmail Hoca ne yapıyor dendiğinde Asensio bir gel, alın bakayım işte, koydum bakayım ne yapacak falan diye. O inatlaşması var İsmail Hoca'nın. İster kabul edin, ister etmeyin arkadaşlar. Bunu ben ilk defa söylemiyorum. Kaçıncı İsmail Kartal dönemi, ona bir bakın.

0: bu konuşmaları kaçıncı kez yapıyoruz yani? Ha, bunu Okan Hoca'nın da dile getirdiğini, bunu daha önce Mourinho'nun da yaptığını, öyle etkilenmiyormuş gibi sosyal medyada yazılanlar hocayı etkilemiyor olabilir ama sosyal medyada yazılanlar yönetimi çok etkiliyor. Yönetimden de 3 kişi hocayı etkileyebiliyor. Onu söyleyebildim mi? Yani hoca birebir elinde sürekli Instagram'da, Twitter'la bilmem neyle gezmiyor yani. Ama onlar birileri tarafından yöneticilere gidiyor. Hemen kraldan çok kralcı olduğu için etrafımızda. Abi böyle böyle diyorlar. Ne diyorsun ya hocaya? Sen söyle istiyorsan. Bak hani sen de pasif kalma, bu konulara bir gir. Sosyal medya yıkılıyor Mehmet abi falan diye. Mehmet abi gidiyor kulübe. O arkadaşlar diyor böyle böyle diyor. 3 kişi 5 kişi diyor. Doğru söylüyorsun. Bana da geldi 3-5 arkadaş diyor. Ondan sonra yönetimin gidiyor ki başkana başkan diyor. Başkan bir gidiyor teknik adama. Ya diyor sen ne yapıyorsun diyor, bu adam oynamaz biliyor. Bütün Türkiye diyor bunu konuşuyor diyor. Ondan sonra hop şey var yani. Eskiden ben böyle bir hafif böyle bir gaza gelirdim. Bütün sosyal medya bizi konuşuyor falan diye. Radyo Spor'dayken Eyüp Yıldız bana yapardı. Oğlum yıkılıyor sosyal medya. Bütün herkes bizi konuşuyor diyordum. Kaç kişi konuşuyor falan. 4 kişi diyordu mesela. Allah seni bildiği gibi yapsın diyordum. İlk zamanlar, ondan sonra baya böyle ooo bir çığ gibi büyüdü. Ondan sonra yalancı çoban gibi ilk önce o kadar yalan söyleyince inanmadım. Sonra dediler ki abi inanılmaz TT olmuşsunuz kaç kere falan diye. Nasıl yani falan diyeyim. Hadi ya, yalan söyleme falan diyordum. Abi baksana vallahi diyeyim. Abi baktım gerçekten birkaç kere öyle TT MT olmuşuz yani. Reklama gidelim. Sonra bir küçük ara verelim. Ardından da yeni saat başlangıcında Beşiktaş'la ilgili detayları, ayrıntıları bir konuşalım. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar herkese. Bir kez daha saatleri 11.06 yaptık. Birazdan Bülent Uslu'yla da bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ın dünkü zaferi öyle güle oynaya bir zafer değildi ama sonuçta bir zafer ve onun mutluluğu camia içerisinde yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesinde henüz sezon hazırlıkları aşamasında olmasına rağmen güçlü bir Danimarka ekibi önünde iyi bir skorla, etkili mi değil mi tartışılabilecek bir oyunla 53. dakikada o Erlik'in atılmasıyla 10 kişi kalan Mijlenti, 70'te Rashica ve 76'da Orkun'un penaltıdan attığı golle yenen Beşiktaş'ın 3. tura adını yazdırmış olması çok kıymetli, çok değerli. Ki Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi de sahasında Tromsø'yü 3-1 yenen Heradek Karalove oldu. Yani bölüm sonu canavarı daha önce gelmişti. İlk onunla başladık. Ondan sonra daha kolaymış gibi gözüküyor ama hiçbir rakibi de küçümsememek gerektiğini aslında bize tarih çok net bir şekilde öğretmiş olmalı. O yüzden ilk maç deplasmanda 1-0 kazanan Çekya ekibi 25. dakikada Larsen'in golüyle geriye düşse de 5 dakika sonra Van Buren'le skoru dengelemeyi başarıyor. 48'de Slonsic, 53'te Mihailik'in golleriyle turu geçen tarafta Haradek Karalove oluyor. İlk maç 6 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak. Bu maçtan da alınabilecek iyi bir skor sonrasında Beşiktaş Avrupa yoluna devam edecek gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Bunu da hemen hatırlatmış olalım. Biz de Bülent Uslu'yu müsaitse bir yayına alalım bakalım. O ne yapıyor, neler yapıyor. Dünkü yayınları sonrasında gerçekten keyifli güzel yayınlar yaptı. Dün bayağı bir 8000'e ulaştık diye bir mesaj attı. Ondan sonra alıyorum seni de yayına dedi. Biz de saat 20-23 civarında, 23-23-10 civarında falan bir bağlantı yapmıştık. Hala da devam ediyordu konuşmalarına.
1: Alo.
0: Bülent Uslu günaydın, mutlu sabahlar olsun.
1: Günaydınlar efendim. Hakikaten mutlu sabah oldu ya.
0: Mutlu bir sabah
1: çok
0: oldu.
1: Çok şükür mutluyuz.
0: Ben dün de söyledim sana, bölüm sonu canavarı ilk geldi ilk maçta, ondan sonra onu geçtik. Bundan sonrası için tabii rakibi küçümsememek gerekiyor ama rakip de belli oldu. Neler söyleyeceksin dünkü mücadeleyle ilgili ya da yeni bir oluşumla karşımızda duran Beşiktaş'la ilgili?
1: Şimdi herkese tekrar günaydın olsun, hayırlı cumalar olsun. Sevgili Doğan, öncelikli olarak şunların bir tesadüf olmadığını bir kenara koyalım. Ben hatta ilk maç sonu basın toplantısında Vincenzo Italiano'ya direkt sorduğum soru şuydu. 4 sene sonra

0: sonra Beşiktaş ilk defa rakip ceza sahası içerisinde 40 defa topla buluşmuş. Ki yani rakibin 10 kişi kalmasında bunun önemi olabilir ama 4 sene boyunca Beşiktaş birçok rakibine karşı eksik yakalanmıştı rakipleri Beşiktaş'a karşı. 10 kişi hatta 9 kişi maçlarda olmuştu ama bu istatistiğe ulaşılamamıştı. Yani daha ilk maçtan 4 yıllık bir rekor kırılmıştı bu istatistikte. Şimdi dünkü maçta da şöyle bir istatistik kırıldı. 15 yıl sonra Beşiktaş ilk defa, yani Schuster'den sonra ikili oynanan maçlarda Avrupa maçlarında ilk defa iki maçta da gol yemeden tur atlıyor. Yani şimdi bu iki istatistik tesadüf olamaz. Bunun altında ne var? Çalışma var, azim var, teknik var, taktik var, rakip analizi var, oyuncularına motivasyon var. Hemen hemen kadromuz aynı. Sevgili Doğan Öncel, yani buraya ne eklendi çok önemli mesela. Nübel, yani Beşiktaş her nedense kale kısmını hep ikinci plana attı. Hatta meşhur bir laf vardı, hani 2020-21 sezonunda şampiyonluğumuzda, o sezonun başında ekonomik anlamda sıkıntılar yaşarken Sergen Hoca şey demişti. Ya ben Ersin'le, 19 yaşındaydı o zaman Ersin, ben Ersin'le oynarım, kaleye yapacağınız yatırımı başka yere yapın. İşte kanat alın vesaire. Hep biz aslında kale kısmına bu gözle baktık. Çok önemli değil. Ama aslında ne kadar önemli olduğunu ilk maçta gördük değil mi? Hatırlıyorsun.
1: Tabii.
0: 1-0 birçok pozisyona girmişiz. Gol beklentimiz 3. Yani 2'yi 3'ü atacağız. 3-4-0 bitmesi gereken maç. 1-0 bitti ama rakip bir kere pozisyona girmişti. Onda da Nübel muhteşem çıkartmıştı, hatırla. Hep bu tarz çok iyi oynadığımız maçlarda da hakem faktörlerinin yanı sıra kalecinin oyunu tutamaması, maçı, skoru tutamaması yüzünden beraber, mesela o maçta o golü Nübel o pozisyonu çıkartamamış olsaydı, golü yemiş olsaydı ne konuşacaktı? Ya işte bak gördün mü, yine Beşiktaş kazanamadı falan. Yine birbirimize diyecektik. Yani mesela dünkü maçta birçok pozisyonda belki orada hatalı gol de yiyebilir. Öne çıktığı için bir libero gibi. Hani sen ben biliriz, eskiler bilir de yeniler libero nedir bilmezler. Hep daha çok 6 numaraya kaydı o işler, biliyorsun, ön libero. Şimdi libero gibi.
1: Hatta libero dediğin stoperlerin arkasındaydı biliyorsun yani.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi birçok pozisyonda öne çıktı. Hatta özet görüntülerinde daha net anlaşılıyor. Yani rakiple karşı karşıya kalacağı birçok pozisyonu önde olduğu için süpürdü o topları. İnanılmaz. Yani rakip kendini bizim defansın arkasına sarkıttı. Topla buluşacak ama karşısında Nübel'i gördü. Şimdi Nübel bu kadar açıldığı için belki zaman zaman goller de yiyebiliriz ama inan ki dün 4-5 tane tehlikeli olabilecek pozisyonu bu şekilde savuşturdu. Yani tehlike bile olmadan savuşturdu. Kalemizde şu anda, bilmiyorum herkes farkında mı, Neuer milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Alman milli takımının ikinci kalesiydi. Artık şu anda Beşiktaş'ın kalesini Alman milli takımının birinci kalesi koruyor. Yani bu geçmişte Fenerbahçe Schumacher gelmişti ama o herhalde milli takım bırakıp da gelmişti. O dönemde biraz daha yaşı vardı onun, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Beşiktaş ilk defa kaleye yatırım yaptı. Ve hani tam 12'den isabet. Şimdi kalecin mükemmel, okey. Şimdi Konya Spor maçından örnek vereceğim. Hani evimizde elenmiş olduğumuz maçımız var ya, pozisyona giremeden elendiğimiz maç. Şimdi o takımla bu takım arasında bir kaleci diyorsun, Nübel eklendi değil mi? Başka kim ekledi? Salih Özcan ekledik. Hı hı. Bir de İlhan. Ya hemen hemen aynı takımla sahadayız biz. Çok bir şey değişmedi. Hatta bu hocamız enteresan, 22 milyon euroya kolay bonuslarla beraber 22 milyon euroya patlamış, Beşiktaş'a mal olmuş. Akpadu'yu her iki maçta da kesti yani. Jalon'un nasıl bir performans verdiğini görüyorsunuz. Bu hoca geliştirici bir hoca. Bu hoca,
1: ben sana şöyle bir es vereyim mi? Biz aynı takımla devam ediyor olabiliriz neredeyse ama aynı teknik adamla devam etmiyoruz desem.
0: Bravo. İşte bütün mevzu orada toplanıyor. Yani her iki maçta kırılan rekor, az önceki vermiş olduğum istatistiklerde. Ya sevgili Doğan, Allah aşkına bak. Sen de ben de Beşiktaş'ın çilesini çekmiş insanlarız. Geçmişten günümüze kadar. Bu tarz maçlarda ne olurdu? Şimdi ilk ilk maç 1-0 ya. Muhtemelen o ilk maçta zaten Nübel'in yerine başka kaleci olur. O golü yer 1-1 biterdi. Ama 1-0 kazandık diyelim hadi. Şimdi ikinci maçta adamlar ilk kere de top oynadı. Allah var. Yani şimdi iki tane topları direkten döndü. Kritik pozisyonlar kaçırdılar falan. Normal. Kendi evlerinde oynuyorlar.
1: Biz Bülent Danimarka'daki direğin bonservisini aldık mı ya?
0: Olabilir. Orayla bir konuşmamız lazım.
1: Bir yani, tane de direk alalım ya stoperlerin yerine.
2: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Bu cevap devam ediyor.
0: Genelde değil mi baba? Yani şans bu maçları bizim yanımızda olmaz. İki evet. Tane top.
1: Ya şimdi, bırak biraz da Türk takımlarının yanında olsun şans Allah aşkına.
0: Sorma ya, sorma. Ama bak dün Başakşehir elendi mesela, hiç kimse konuşmuyor bunu. Yani Başakşehir 4 milyon euro transfer yaptı. Elmalı'yı aldı galiba. Hı hı. Bakıyorsun rakibinin toplamı o kadar yapmıyor böyle. Çok saçma sapan bir takıma elendiler. Yani ilk maç 1-1'di, dün de yenildiler, elendiler. Yani aslında Avrupa'daki işler o kadar kolay değil. Şunu söylemek istiyorum. Genelde biz ikinci yarıya nasıl başlarız sevgili Doğan bu şartlar altında? Ya 1-0 cebimde kardeşim. Biraz daha direneyim. Ya Allah bismillah defans yapayım. Rakipte
1: Çanakkale geçilmese dönerdi.
0: Çanakkale yani. Geçilmez. Baba ikinci yarıya bir başlıyoruz. Çat çat çat çat çat çat çat. Takım top oynuyor, bastırıyoruz. Rakip aptallaştı. Şimdi rakip her iki maçta kırmızı kart gördü ya. Ben sana enteresan bir istatistik vereceğim. Geçen sene bu takım Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 19. bitirdiği ligi 3. bitirmiş ya. Bu takım geçen sene Avrupa'da toplam bir kırmızı kart görmüş. Toplam. Yani bu takım Beşiktaş'a karşı 2 maçta 2 kırmızı kart görürken bu ya oyunun içinde olan şey değil. Beşiktaş'ın oynamış olduğu futbol rakibini agresifliğe itiyor, çaresiz bırakıyor ve o kartları aldırmaya itiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru. O yüzden ya rakip 10 kişi kaldı. Tamam da rakibi 10 kişi bıraktırana bakacaksın burada. Hani bu şurada da
1: bu arada şeyi de söylemek lazım. Beşiktaş'ın da top ne kadar rakipte olsa da, rakip ne kadar istekli olsa da, hırslı ve istekli oyunundan kaynaklanır zaten ikili mücadele.
0: Bitti nokta. Aynen öyle. Yani ikinci yarı öyle bir Beşiktaş başladı ki ben hakikaten şaşırdım. Yani beklemiyordum. Ve dikkat et, rakip korner kullanırken Vincenzo Italiano 3 oyuncu ileriye gönderiyor. Bak olaya bakar mısın? Hı hı. Yani sinmeyi asla kabul etmiyor. 3 oyuncusu ileride. Kardeşim ben buyum diyor. Ve sürekli oyuncularını ileri doğru ittiriyor. Önde basan, pres yapan. Yani nazar değmesin. Şu anda çok iyi. Hani şunu anlatmak istiyorum. Bunları altında şu yatıyor. Anlatma sebebim. Çok iyi bir hocaya sahip oldu Beşiktaş. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan bir hocadan bahsediyoruz. Yani ben diyor işte Fiorentina'da falan çalışıyorum. Beşiktaş gibi büyük bir takıma bu sayede geldim diyor mesela. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan, çalışkan, bütün yardımcı, ya yardımcıları biliyorsun yabancı, 10 senedir birlikte çalışan, seri D'den beri, seri D, C, B, A, işin tam altından, temelinden gelen bir hocadan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın hocası çok iyi, kalecisi çok iyi. Daha bu takıma Trossard gelecek bir sonraki turda. Onun neler yapacağını hep birlikte zaten göreceğiz. Ama Beşiktaş'ın en büyük eksiği şu yedekleri. Beşiktaş'ın
1: ya dün bir ara Hacı Ahmetoviç oyuna girdi, Mustafa oyuna girdi, Taylan oyuna girdi falan deyince abi bunlarla yani, mı olmayacak galiba?
0: Seviye bir anda yerlerde. Bak ben bir istatistik daha vereyim enteresan. Bu hoca Vincenzo Italiano ve ekibi 141 maç sonra ilk defa rotasyon yapmadan maça çıktı biliyor musun? Yani Midland'a karşı oynadığımız ilk maçta, ikinci maçta aynı kadroyla çıktı. Bunu 141 maç sonra ilk defa yapmış. Hani rotasyonu seven hoca ama ilk defa aynı kadroyla iki maç üst üste çıkıyor. Neden? Çünkü bakıyor adam kenar kimse yok.
1: Yok arkaya dönmüyor bile kim var diye bakmıyor bile.
0: Aynen kimse yok. Yani adamı çaresiz bıraktık bu konuda. O yüzden şimdi sevgili Doğan biz böyle övüyoruz, abartıyoruz. Mesela Giovanni de öyleydi. Süper Kupa 5-0 başladı. Rüya gibi bir Ağustos ayı hatırla.

0: Yani ligde fırtına gibisin, ligde lider olmuşsun, Avrupa'da ön elemede çat çat geçmişsin, gruplara kalmışsın, sonra araya 1 milyara takım patladı. Şimdi kadro derinliği vermezseniz bu takım perşembe, daha işin içine ligde girecek, perşembe pazar, perşembe pazar aynı performansı bu takımdan bekleyemezsiniz. Bu yüzden sevgili Sayın Başkanımız Serdal Adalı, yani şu takıma takviyeleri yapmak için daha neyi bekliyoruz? Yani bir sürü ilk 11'den de eksiğimiz var. Bak hoca bağırıyor, orta saha, orta sahaya takviye yapmamız lazım.
1: Şey diyorsun ya, balı nereye sakladın diyorsun. Bir parmak bal çaldın, balı niye saklıyorsun diyorsun.
0: Biz sabaha takıldık baba. Bak tam bundan 16 gün, 16 Temmuz'da falan gelmişti Trossard. 16 Temmuz'da İstanbul'a geliyor. Ve o gün bugündür Beşiktaş daha transfer yapamadı. Bak şimdi.
1: Bu arada Trossard erken geliyormuş. Üçünde takıma katılma kararı geliyor. Almış. Altısındaydı normalde.
0: Sevgili Doğan, Trossard'ın kuaförü Türk, 10 yıldır Trossard'ın tıraşını yapıyor. Çocuk çok da iyi bir Beşiktaşlı. Bana ulaştı bir arkadaş vasıtasıyla. Evine gidiyor babacığım. Tıraşını yapıyor Trossard'ın. Bunları paylaşır mısınız abi diyor. Biz de tabii ki zevkle. Trossard'ın üzerinde Beşiktaş forması var abi. İnanılmaz yani. Çocuğun aidiyeti de var. Bunu söylemek istiyorum. Yani Trossard'dan sonra bak,
1: bence kuaför giydirmiştir ya. Kendi giymiştir.
0: Çocuk iyi bir Beşiktaş.
1: Kendi reklamını yapmak için.
0: Şaka değil. Şaka

0: olması gerekiyor. Bunu anlatıyoruz. Her şey güzel gidiyor. Yani bu şeye dönmesin. Giovanni dönemindeki gibi, yani rüya gibi Ağustos ayı, ondan sonra her şey tepe taklak. Buraya dönmesin bu. Buraya evet. dönmemesi için de Beşiktaş'ın derin kadroya, kadro derinliğine ihtiyacı var. Umarım yöneticilerimiz bunun farkındadır. Bir çuval inciri berbat etmeyelim yani.
1: Doğru. Evet. Acı çektik ama iyi bir sonuçla turu geçerek çok geldik. Çok şükür. Ha. Bundan sonrası biraz daha kolay gibi.
0: Kolay.
1: Haredek şey gibi kolay. Bir camia.
0: Kolay.
1: Tromsø'yü evet, eleyip Beşiktaş'ın rakibi olmuş durumda. Onu da yakından takip edeceğiz. Hocamız mutlaka inceleyecektir. Ona göre tedbirlerini alacaktır ama biraz iki konuda merak ediyorum. Bir Salah olayıyla ilgili bir gelişme olur mu? Merak edenler için söyleyelim.
0: Olumsuz bir gelişme var.
1: Olumsuz
0: sabah
1: mu daha
0: gazetesinin,
1: çok?
0: Sabah gazetesinin girmiş olduğu haber, Arabistan'dan bir takım 25 milyon euro teklifte bulunmuş ve kabul etmişler abicim. Muhtemelen onlar şeyi de kabul etmişler. Yani bu forma satışından kar payı vesaire.
1: Hem Mısır'da hem İngiltere'deki satışlarda.
0: Tabii, evet. Tabii yani biz ona her şeyi ortaya koyarak yıllık 20 milyon euroluk bir gelir sunabildik. Belki Arabistan 25 artı kar payı verdiyse çok daha yüksek rakamları, eğer bu sabah gazetesinin girmiş olduğu haber doğru. Çünkü imzalarda an meselesiymiş. Muhtemelen kapanacak. Ya ben de işin şu tarafındayım sevgili Doğan. Çok istedim olmasını. Ama olmuyorsa da bir an önce önümüze bakalım ya. Yani biz zaten iki hafta oyalandık bu Salah mevzusundan dolayı. Şimdi bir iki hafta daha oyalanmayalım. Şu dosya kapansın ve eksiklerimizi bir an önce giderelim. Ya hocaya haksızlık
1: yapıyoruz. Ama takımın evet. motivasyonun düşmediğini, herkesin teknik anlamda bir tarafa, kondisyon anlamında da neredeyse hazır kıvama geldiğini iki maçta da gördük zaten.
0: Evet,
1: yani
0: evet,
1: Salah olayı sadece camianın, yönetimin ya da taraftarın kafasını kurcalayan bir konuydu. Midland maçının biraz daha evet. geride kalmasının sebebi buydu. Ama şunu da söylemekte fayda var. Bana göre söylüyorum. Hani bir tane mesaj okudum az önce. Bir tane şarkı dinlersin. Başkası söylese de ya bu şarkıyı Serdar Ortaç yazdı dersin. Tarzı bellidir ya.
0: Evet,
1: ya da ne
0: evet.
1: bileyim böyle Stephen Zweig okursun. Bir kitapta dersin ki ya bu kitap onun kesin. Yani çünkü onun kelimeleri bunlar, onun cümleleri falan
0: evet.
1: dersin.
0: Evet.
1: Bir tane mesaj var. Sanki sen yazmışsın gibi. Bak aynen şöyle diyor dinleyicimiz. Beşiktaş'ın elenmesini ellerini avuçlayarak hevesle bekleyenlerin suratları dün bazı spor kanallarında o kadar belli oldu ki yaptıkları programlarda sanki sen yazmışsın bak.
0: Matem mi var?
1: Evet, Beşiktaş'ımızın yerine transfer yapamayan bir takım olsaydı yere göğe sığdıramazlardı. Kusura bakmasınlar, bu sene onları üzmeye devam edeceğiz.
0: Evet, evet. Çok güzel. Şimdi sevgili Doğan Hoca, bak bir takım medya diyelim, tamam mı? Yani çok haksızlık yapıyorlar. Şimdi Fenerbahçe bir oyuncu indiriyor. Fenerbahçe işte veya Galatasaray ünlü yıldız oyuncuyu şu anda havalimanında karşılıyoruz falan. Ya Beşiktaş'ta Trossard geliyor babacığım. Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Daha bu adam yeni yeni taze, fırından yeni çıkmış. Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamış. 22 yıl sonra Arsenal'e şampiyonluk yaşamış. Dünya yıldızı budur kardeşim, tamam mı? Yani sen diyor ki işte Trossard şu anda Atatürk Havalimanı'nda. Yahu ötekisine yıldız çekiyorsun. Beşiktaş'ın futbolcu gerçek yıldızları düz giriyorsun. Abi bu hani satır aralarında olmuyor, yakışmıyor. Şimdi onu yazan arkadaşımız da aynı. Ya Beşiktaş kazanmış kardeşim. İki maçta da gerçekten favoriydi bak. Midland evet eksikleri vardı. İlk maçtan kırmızı kart gören oyuncusu var. Aralı şeye sattılar, Trabzonspor'a sattılar. Önemli, geçen sene Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmiş mesela. 22 gole katkıda bulunmuş bir Aral'dan bahsediyoruz. Yerini dolduramadılar. 3 tane oyuncuları sakattı. Yani geçen seneki kadrodan 5 tane ilk 11 oyuncuların yerine sadece bir tek sağ bek aldılar. O da kendi altyapısından yetiştirmiş yetiştirdikleri oyuncuyu geri transfer etmişlerdi. Evet eksilmiş olabilirler ama bu takımlar zaten futbolcuya dayalı takımlar değil. Daha çok yani takım olabilme adına oynayan, sistem kuran sistem takımlarıdır bunlar. Bir şey gibi düşün. Göztepe gibi. Mesela Göztepe 4 tane oyuncuya 9,5 milyon euro yatırım yapmış. İşte Olaytan'dır, Romulo'dur. Toplamda 49 milyon euroya satmış. Yani bir yıl içerisinde 4 tane oyuncudan 39,5 milyon euro kar elde etmiş Göztepe. Yani bu Midland takımı da bu tarz sistem takımları olduğu için yani çok eksikleri göze batacak bir takım değil. Ama neticede Avrupa'daki geçen seneki ve geçtiğimiz yıllardaki Avrupa'da 99'da kurulmuş bir takımdan bahsediyoruz. Yani 1999'da kurulmuş. Ama Avrupa'da başarılı olan, Avrupa'ya önem veren sistem takımından bahsediyoruz. Beşiktaş her iki maçta da

0: bunu yenmiş. Beşiktaş da yani ülke puanına katkıda bulunuyor değil mi?
1: Evet,
0: bu ülkenin takımı biraz sevinin ya. Yani çok belli ediyorsunuz diye.
1: Ya da biraz takdir edilebilsin ya. Evet kötüydü ama yine de kötüyken de bazen başarıyı yakalayabilmek de takdir edilmeli. Hani iyi oynamadan da kazanabilmeyi öğrenmeliyiz biz Türk takımları olarak.
0: Bravo,
1: her zaman
0: bravo.
1: Sürekli iyi oynamak diye bir şey yok. Bazen düşüşler yaşayabiliyoruz hayatta hepimiz
0: tabii
1: gibi.
0: Tabii,
1: ama
0: tabii.
1: Şöyle bir gerçek var. Hani dün ilk yarım saat içerisinde ben ekspertiz falan aradım. Hani perte çıkıyoruz falan diye düşündüm ya. Bak net söyleyeyim sana. Ya çok tedirgin oldun. Dedim ki ya bu kadar erken bitmemeli ya. Yani böyle bir olumsuzlukla başlanmamalı dedim ama.
0: Tabii.
1: Beni yanılttı ve gerçekten şaşırttı. Öncelikle İtalyano'ya, sonra emeği geçen herkese binlerce kesinlikle kez teşekkür etmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Sağ olsunlar. Sana da teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: ağzına
0: teşekkür
1: yüreğine
0: ederim.
1: Sağlık Bülent Uslu. Biz de kısmetse sezon başlangıcıyla televizyonda yine birlikteyiz.
0: Birlikteyiz inşallah. Ne zaman istersen de seve seve de katılırım.
1: Canımsın, eksik olma. Görüşmek üzere, sağ olasın. Bu arada dün en fazla izleyene ulaştığın yayınlardan birini yaptın galiba. 8000 kişi falan
0: niye
1: vardı değil mi?
0: Niye? Çünkü Doğan Öncel geldi.
1: Estağfurullah.
0: Her zaman bekleriz.
1: Peki
0: zaman
1: görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Eyvallah.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Eyvallah.
0: Sağ olun.
1: Bülent Uslu ile beraberdik. Beşiktaş'ı konuştuk. Ayrıntılarıyla, detaylarıyla paylaştık. Tabii oradan aldığımız bilgi bu. Bülent cephesinden aldığımız bilgi bu. Diğer taraftan bir de Murat Özen'e döneceğim şimdi. Murat Özen de dünkü maçı hem yorumlasın hem de biraz Salah konusunda bir bilgisi var mı yok mu onu da bir gözden geçirelim. Ondan da bir öğrenelim bakalım neler söyleyecek, neler yapacak. Biraz ona bakalım. Murat Arar

0: da birazdan bağlanacağız. Bir reklam arası mı? Sadece bir reklam mı? Bir reklam arasına gidelim. Ardından devam edelim. Ayrılmayın, az sonra buradayız. Devam ediyoruz ve hattımızda Murat Özen var. Murat'cığım günaydın. Hayırlı cumalar.
1: Günaydın Doğan abicim. Hayırlı cumalar. Keyifler yerinde. Sende keyifler nasıl?
0: Mutlu bir uyanış oldu. Tabii biraz tedirgindik. Onun sonrasında acı çektik ama harika bir iş yaptık dedi ya Italiano. Gerçekten duygulara tercüman oldu.
1: Abi şöyle söyleyeyim. Tabii kurallar ilk çekildiğinde Midland kulübünü çektiğimiz zaman ister istemez kadro derinliğinin olmayışı, işte yaşanan sıkıntılar Beşiktaş camiasını, Beşiktaş taraftarını biraz ürküttü. Çünkü zor bir rakipti. Kendi evinde iyi oynayan, deplasmanda iyi oynayan bir takımdı ama Beşiktaş net bir skorla, iki maçın toplamında 3-0'lık bir skorla bu turu geçti. Tabii maça bakarsak abi, ilk maçın 1-0'lık avantajını Beşiktaş kulübün cebine koymuştu. Paniğe kapılmadan oynadık. Midland özellikle ilk bölümde baskı kurulması, Midland kulübünün ilk bölümdeki baskı kurulmasına Beşiktaş izin vermedi. Merkeze boşluklar vermedik. Rakibin geçiş hücumlarını büyük ölçüde engelledik. O yüzden güzel bir galibiyet oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Artık önümüzdeki karşılaşmaya bakacağız.
0: Peki bundan sonrası için düşüncen nedir? Trossard'ın gelişi de erkene çekildi. Bülent Uslu'yla konuşmuştuk dün de. O da şey demişti. Kuaförü üzerinde Beşiktaş formalı bir fotoğraf paylaşmış. Ben dedim kuaför almıştır onu kesin. Onu da söyledim. Ondan sonra takıma aidiyet duygusuyla beraber girdi. Güzel bir gaz verdi aslında Trossard'la ilgili de. Buna da ihtiyacımız var. Salah olayıyla ilgili olarak Arabistan takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Sana böyle bir bilgi geldi mi?
1: Abi Trossard'dan başlayalım. Trossard normal şartlarda 6 Ağustos'ta ülkemize dönecekti ama kendisiyle yapılan görüşmelerden sonra oyuncu 2 Ağustos akşamı Türkiye'ye gelecek. 3 Ağustos'ta da takımla beraber antrenmanlara başlayacak. Tabii aslında Trossard transferi Salah haberlerinin ardından biraz sekteye uğradı Doğan abi. Biraz sekteye uğradı ama normal şartlarda Salah haberleri eğer çıkmasaydı, sadece Trossard haberleri olsaydı şu anda Beşiktaş'ın ve Avrupa'nın

0: birçok basınında Trossard'ın Beşiktaş transferi iddiaları çok fazla gözükürdü. Çünkü hem oynadığı takımda hem Dünya Kupası'ndaki performansı oyuncunun çok net belli. Yani Beşiktaş çok iyi bir kanat oyuncusu aldı Doğan abi. Yani yıllardır bizim çektiğimiz o problemi Başkan Serdal Dalı kapattı. Çünkü Trossard transferi, yani sadece bir kanat transferi olarak düşünmeyin abi. Yani Belçika'da şu anda dünya futbolunda, Belçika'da oynadığı futbolla da herkesin bir nevi dikkatini çekmişti. Yaşı biraz daha genç olsa belki Türkiye'ye gelmezdi. Öyle bir oyuncu aldı Beşiktaş ama hem imza töreninde hem sosyal medyada Salah isimlerinin çıkması maalesef bu transferi biraz kapattı. Çok iyi bir transfer. Trossard'ın Beşiktaş'a gelmesiyle beraber ben Beşiktaş'ın çok daha iyi bir ivme yakalayacağına inanıyorum Doğan abi. Salah transferi yaklaşık bir aydan beri Beşiktaş camiasının konuştuğu transferlerden biri. Evet, dünya yıldızı. Belki de geldiği zaman birçok Avrupa'nın birçok ülkesinde, dünyanın birçok haber merkezinde haber olabilecek nitelikli bir transfer ama şu anda Salah'la alakalı Beşiktaş'ta net bir şey yok. Beşiktaş Salah'ın menajeri Abbas'ın cevabını bekliyor. Salah cephesi Mısır, İngiltere ve Afrika'daki forma satış gelirlerinin %100'ünü, diğer ülkelerde de %50'sini istiyor. Beşiktaş yönetimi Başkan Serdal Adalı bu isteğe dur dedi ve transfer şu an için durma noktasına geldi. Zaten Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Önder Özen de bu konuyla alakalı resmi olarak basın toplantısında birçok şeyi söylemişti. Biz son teklifimizi yaptık, onlardan haber
1: Murat,
0: bekliyoruz.
1: Murat, ben şeyi çok seviyorum ya, böyle duyuyorum ya, aslında Salah'ın eşit İstanbul'u çok istiyor. Arabistan'a gitmek istemiyor. Çocuklarının eğitimini Avrupa'da bir okulda yaptırmak istiyor falan. Hani bu haberler nasıl çıkıyor ortaya?
0: Abi bu haberler işte abi artık Türkiye'de şöyle oldu maalesef. Türkiye'de 10 bin takipçisi olan Twitter üzerinden 5 bin takipçisi olan istediği haberi sosyal medya üzerinden lanse ediyor ve insanlar da duymak istedikleri haberleri duyduğu zaman bunlara inanıyor. Ben mesela tüm Türkiye Salah gel dediğinde dedim ki daha imza yok, bakın girmeyin bu toplara, bu transfer aran değişebilir demiştim. Bana herkes saldırdı. İşte bazıları dedi ki ilk haberi sen vermedin diye böyle yapıyorsun, bazıları kıskanıyorsun dedi. Ha, inananlar da oldu çünkü ben garantici bir insanım transfer haberlerinde. Finalde ben haklı çıktım. Şimdi aynı şeyler geçerli abi. Yani Salah'ın eşi Türkiye'yi istiyor. Gelsin abi o zaman. Önünde bir sözleşme var ve Avrupa'da Salah'a bu sözleşmeyi hiçbir kulüp vermez abi. Bu kadar net konuşuyorum. Avrupa, Arabistan'a katmıyorum. Arabistan'da büyük rakamlar da konuşuluyor. Eyvallah. Madem Arabistan'a da oynamak istemiyor, abi Avrupa'da hangi takımdan Salah bu teklifleri alabilir, rakamları alabilir? Alamaz. Ben çok fazla inandırıcı bulmuyorum abi ya. Eşi, ya benim eşim, ben mesela bu dönem Bodrum'a gitmek istedim. Eşim İzmir yapalım dedi. Ben İzmir'e gitmek zorunda kaldım abi. Anlatabildim mi? Ya bu işler böyle abi.
1: Beni şaşırtmadı da güldürdü. Sadece şaşırmadım ama yani. Bildiğim için ailece, seni çok iyi yakından tanıdığım için. Ben selam abi, selamlar, sevgiler bana.
0: Sert bir tarafım var abi.
1: Evet evet, biliyorum yani onu.
0: Tamam derken kaşları çatarak tamam diyorum.
1: Evet, kesinlikle o sert tarafını ben de gördüm, yaşadım birkaç kere. Murat'ım, Trossard kanadı güzel diyorsun da arkasında kim oynuyor?
0: Abi arkasında Rıdvan oynayacak veya Kuattar oynayacak. Yani
1: Kuattar artık oynayacak mı yani? Çünkü Rıdvan'ın dünkü veya ilk maçtaki, iki maçtaki performansından sonra bu Kuattar'ı neden oynamıyor dedirtmiyor mu?
0: Abi oyuncunun sakatlık problemi vardı, hazır değildi. Yani abi bak, bu konuşmalar mesela bir tek Beşiktaş camiasında oluyor abi.
1: Ya Fenerbahçe'de de fazlası yani, İrfan Can'dan başladı.
0: Yani Fenerbahçe'de Greenwood'un performansını gördük son maçta.
2: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Bu cevap devam ediyor.
0: Çok teşekkür. Abi kimse mesela Greenwood'un performansını tartışmıyor. Biz Avrupa'da galibiyetle dönmüşüz. Bir üst tura çıkmışız. İyi de bir futbol oynamışız. İşte Orkun Gökçü'nün muhteşem performansı, işte ne bileyim yani geçiş oyunları, ya bunları iyi yapmışız abi. Biz şu anda Trossard'ın arkasındaki sol beki konuşuyoruz. Abi konumuz bu mu ya Doğan abi? Allah aşkına söyle ya.
1: Bu soruyu ben sana bundan sonra bağlantı yaptığımda eşini buraya oturtacağım. Bu soruları ona sorduracağım, cevap veremiyor. Bana hayır, niye kızıyorsun sen?
0: Abicim bak şimdi, ama Beşiktaş galibiyetle dönmüş. Yani net bir galibiyet almışız.
1: Ama gerçekten bir şey söyleyeceğim. Biraz da şans faktörünü düşünmek lazım. Ya İlk yarım saatte ben ekspertiz arıyordum ya. Pert oluyorduk resmen ya.
0: Abicim tamam abi, zaten
1: Rıdvan yüzünden oluyorduk bir de.
0: Abi bunları bekliyoruz. Bak ben burada şimdi Beşiktaş sol bek transferini kendi futbol yapısına göre, yapılanmasına göre tamamladı. Kostrao ve Rıdvan. Burayı kapattı abi. Şu anda mesela oyuncu yeni transfer hazır değil, hazırlanacak. Belki önümüzdeki hafta o sahada olacak. Bir onu göreceğiz. Ya bak, eleştirme demiyorum abi. Ama biz galibiyet almışız abi. Güzel de bir oyun olmuş. Yani Mijant gibi Avrupa'nın çıkış yapan takımlarından birini hem içeride hem dışarıda yenmişiz. Abi Beşiktaş sol bekini konuşuyoruz. Abi konuşmayalım ya. Ya gidelim Ahmet'e, Greenwood'u konuşmayalım Fenerbahçe camiası.
1: Tamam hadi Zahmetoviç'le devam edelim. Öyle mi diyeyim ya şimdi yani sana?
0: Abicim hayır, ama şu anda yani sol kanat, sol taraf ne olacak? Abi sol taraf daha yeni maçlar, takım oturmaya başladı. Ben mesela bana de ki abi, Murat Hoca'nın de sağ kenarındaki işte enerjisini nasıl buldum? Abi ben çok iyi buldum enerjisini. Hoca istiyor, oyuncular hocaya güveniyor.
1: Ya,
0: hocaya
1: sanki inanıyor. Bir tek sen buldun, kimse bulmadı. Herkes oyuncu da söylüyor.
0: Bak abicim, Beşiktaş'ta şu anda Avrupa'da alınmış galibiyetin ardından bunlar abi hep kendi kendimizi bir kaosu sürüklüyoruz abi. Sevincimizi yaşayalım ya. Bir üst tura çıkmışız abi. Daha Trossard gelecek, bir santrofor gelecek, merkez orta saha gelecek, sol stoper gelecek, bir tane sağ kanat gelecek. Bunları konuşmamız gerekiyor Doğan abicim.
1: Gelecek mi?
0: Gelecek abi, yani başkan Serdal Adalı bence şu anda dünkü maçtan sonra özellikle başkan tamamen İbre'yi santrafora çevirdi. Beşiktaş'ın ben iyi bir santrafor getireceğine inanıyorum. Tabii buradaki kilit isim Vlahović. Başkan Serdal Adalı Vlahović çok transfer etmek istiyor. Oyuncunun da bu 5 büyük hastalığı, 5 büyük lig hastalığı hala devam ediyor. 5 büyük ligden ciddi bir teklif bekliyor ama abi, şöyle bir avantaj var bizler için. Avrupa'da Beşiktaş'ın şu anda verebileceği aylık maaşı, imza parasını yıllık sözleşme hiçbir kulüp veremez abi Avrupa'da. Yani örnek veriyorum, şimdi Salah isimlerinden bahsediliyor. Abi sen bir Liverpool olsan veya bir Arsenal olsan, ne bileyim bir Barcelona olsan, Salah bu yaşında kaç para verirsin abi aylık?
1: Yani bizim verdiğimizden biraz daha düşük parayı
0: ne kadar verirsin abi mesela yıllık?
1: Yani şu an biz kaç veriyoruz? 12 mi veriyoruz mesela?
0: 15 artı bonusla
1: 15 mi? Ben 12'den yukarı çıkmam yani.
0: Değil mi abi? Veya bence 10'dan yukarı çıkmasın.
1: Ya 10 diyelim, düz hesap yapalım hadi. 2 milyon da öyle kolay atılacak bir para değil ama tabii. Hani o paraya 10 derim, çünkü hani Salah'ın bana geliri olur, anladın mı? Yani loca satışından, formadan, bilmem neden, işte imaj haklarından, reklamdan falan.
0: Formadan olmuyor abi, formadan.
1: Aynen, örnek sandım. Veriyorum sana yani. Hani gelir anlamında Salah'ın geri dönüşünü alırım ben.
0: Abi %100 olur, alırsın. Yani şu an Türkiye'deki birçok takımı birleştirsen Instagram hesabının toplamına denk gelmiyor abi. Yani o kadar büyük bir yıldız karakterden bahsediyoruz. Zaten Salah hem Afrika kıtasında hem bizim ülkemizde çok sevilebilecek bir karakter olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Salah'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye açısından da futbol severler
1: büyük
0: açısından
1: reklam,
0: çok
1: tabii.
0: Abi çok büyük bir reklam olur. Ülkemiz adına da çok büyük bir reklam olur. Ama işte ülkemiz adına çok büyük reklam olacak. İşte futbol takımımız adına çok büyük reklam olacak diye de Abbas menajerinin oyunlarına da gelecek bir camia değiliz biz. O yüzden Beşiktaş Başkanı ve Önder Özen güzel bir hamle yaptı. Bence başkanın Önder Özen'i taraftarın önüne çıkartarak, basın önüne çıkartması da doğru bir hamleydi. Ya abi adam hiçbir şeye ikna olmuyor menajer. Adamın zaten başka bir oyuncusu yok. Adam sadece menajer olarak değil, hem avukatı hem yatırımcısı, her şeyi, Salah'ın her şeyi ve şu anda yapabileceği son sözleşme abi bu. Salah adına. Başka bir sözleşme yapma ihtimali yok bu adamın.
1: Ya baksın yoluna diye en son Beşiktaş taraftarı o moda geçti zaten. Merak etme yani, Önder Hoca'nın
0: konuşmasından sonra. Abi zaten Abbas'ın en büyük avantajı şuydu abi. öyle bir lanse edildi ki abi sosyal medyada, televizyonlarda, dünya basınında, Beşiktaş Salah'sız yapamaz. Beşiktaş taraftarı Salah'ı çok istiyor. Başkanını baskı altına alıyor. Camiayı taraftar baskı altına alıyor. Osman Abbas bundan yararlanmak istedi abi.
1: Çiçek Abbas diyelim mi?
0: Evet. Bundan yararlanmak istedi abi Abbas. Dedi ki nasıl öyle taraftarlar, kamuoyu, basın, başkanı abluka altına aldı. Başkan bunu seve seve getirmek zorundaydı ama onun anlamadığı bir nokta vardı veya camiaları Türkiye'yi bilmediği için, özellikle Beşiktaş camiasını bilmediği için, Beşiktaş taraftarı abi armasından başka hiç kimseye belli bir noktadan sonra destek vermez. Bunu geçmiş yıllarda da çok gördük. Camia taraftar süreci takip etti. Şu an taraftar gözünü açtı abi. Taraftar diyor ki kardeşim tamam sen iyi futbolcusun, biz seni çok istiyoruz ama biz Beşiktaş'ı senden daha çok seviyoruz. O yüzden camianın mesela Salah konusundaki sessizliği, bak abi 3-4 günden beri Salah'la ilgili bir herhangi böyle baskı yok, herhangi bir ilgi yok. Bu Beşiktaş'ın lehine olacak olan durumlar.
1: Tabii.
0: Şimdi Abbas da bunları görüyor. Salah da bunları görüyor. Ya abi Önder Özel açıklama yaptı. Salah'la ilgili Avrupa basınındaki muhabirler devreye girmeye başladı. Ya süreç normal bir şekilde onların istediği gibi giderken abi, ben hiç Avrupa basınından birinin böyle Salah'la ilgili devamlı haber yaptığını görmedim. Bir Bimin'deki bu İsmail bizim Arap muhabir, onun haricinde Mısırlı muhabirin dışında abi ben kimseyi görmedim. Ama Önder Özen açıklamasından sonra işte İtalyan medyası, İtalyan bir tweet, muhabir tweet attı. İşte Alman bir muhabir tweet attı. Hepsi devreye girmeye başladı. Orada bir kendi lehlerinde yapabilecek bir kararı çıkartmaya çalıştılar ama taraftar çok fazla bu sürece devam ettirmedi ve Salah menajerine dur artık, burası Beşiktaş, sana da gider dedi.
1: dedi. Bunu söyledi. Şimdi ofansif kalitenin arttırılması tabii ki şart. Sabah da bunu konuştuk, söyledik. Kanat anlamında da mesela İlhan'ın performansına da baktığında bir çabası var ama fiziken de biraz teknik anlamda da takım oyunu anlamında da gelişmesi gerekiyor. Çerni konusunda diğer kanatta soru işaretleri, Raşitsa'nın girer girmez gol atmış olması çok mutlu edici. Peki defansif anlama gelmek istiyorum. Jalo Emirhan mı? Yok bu Agbadu'da bir sıkıntı mı var? Hocayla frekansı mı uymadı? Senin bir bilgin var mı?
0: Abi vallahi Jalon müthiş top oynuyor. Yani Jalon'un oynadığı futbol iyi şu anda. Agbodu konusuyla ilgili bir bilgim yok abi. Çünkü yani oyuncu muhtemelen Dünya Kupası'ndan geldi. Belki tam olarak hazır görmüyor hoca. İlerleyen haftalarda mutlaka monte edilecektir takım. Çünkü çok ciddi bir bonservis parası verildi. Ve ben Agbodu'nun kötü futbolcu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 2-3 maç sonra, belki de önümüzdeki hafta biz Agbodu'yu yavaş yavaş ilk 11'e monte edilmiş bir şekilde göreceğimizi inanıyorum abi.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum ve gerçekten artık yıllar sonra kalemizde birinin olması, güven veriyor olması çok daha sevindirici bir detay.
0: Ya mesela,
1: herkes onu yazmış mesela, zaten yani hani herkes onu sosyal medyasından, bugün gazetelerde köşe yazılarında hep bağlanan işte yorumcular ve aynı şeyleri söylüyorlar ya. Beşiktaş çok güzel bir kaleci buldu diye.
0: Doğan abi şöyle söyleyeyim, Nübel transferleri, biz Nübel'i ilk duyduğumuzda basına girmeden önce haberi, dedik ki Nübel'i alacakmışız dedik. O zaman da hatırlıyorsun abi, sen de, ben çok fazla isim vermiyordum ve bunu da söylemiştim.
1: Çok fazla sakın mı? Hiç diyelim mi ona?
0: Yani hiç vermiyorduk abi, evet, çünkü bize söylenen şu oldu abi. Önder Özen şampiyonluk posterinin en büyük karakteri olarak, o posterdeki, o fotoğraftaki en büyük karakter olarak Nübel'i görüyor dediler bize. Ve Nübel transferi Beşiktaş için olmazsa olmaz. O yüzden çok ateşe vermeyin, ortalığı çok alevlendirmeyin, biz bu transferi bitirin dediler. Önder Hoca haklıymış abi. Yani Nübel transferi Beşiktaş için önemli bir transfer. Ben mesela artık kale konusunda, eskiden hep top Ersin'e geldiğinde acaba ayağının altından kaçıracak mı, acaba hatalı bir hareket yapacak mı korkusuyla yaşadım. Mert'te de aynı şeyler yaşandı. Ama Nübel'de abi şu anda Allah nazardan saklasın, çok iyi performans görüyoruz. Ayaklarına çok hakim. lider bir karakter. Almanya milli takımın ikinci kalecisi, zaten birinci kalecisi ölene kadar o devam eder herhalde, kaleden ayrılmaz. Yani çok iyi bir transfer yaptı Beşiktaş. Mesela Nübel transferi bile çok konuşulmadı Salah haberleri yüzünden. Aslında biz iyi transferler yaptık, şablonu, kafamızdaki kadroyu iyi yapılandırmaya başladık ama Salah işi yaklaşık bir ay geriye çekti Beşiktaş'ı. Hep Salah gelecek mi? Çünkü yaptığım görüşmelerde de Salah'a bağlı bazı transferler deniyordu. Salah geldikten sonra oyun planında değişiklik olabilir, Salah'a göre bir oyun planı kurulabilir deniyordu. Salah biraz transfer anlamında biraz 5-10 gün geriye çekti ama abi tekrar gaza bastık.
1: Murat, bakalım, bu takımdan kim gider? Yani kimlerle yollar ayrılacaktır net bir şekilde? Biraz böyle forma şansı verdiği isimlere de bakalım. Mesela Taylan'ın ayrılma ihtimali yüksek gibi gözüküyor diye haberler çıktı.
0: %100 abi.
1: %100 ayrılıyor. Hacı Ahmetoviç bir yere kiralanabilir, verilebilir büyük bir ihtimalle.
0: Abi şöyle söyleyeyim sana, Taylan Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. Taylan'ın Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayabilecek kapasitede olduğuna inanıyor ailesi ve Taylan. Yedek kalmak istemiyorlar. Yedek kalacaksak biz gidelim diyorlar. Sergen Yalçın sürecinde biliyorsun onlar biraz problemler yaşamıştı abi. Şu anda Taylan Beşiktaş'ta kalmak istemiyor. Augsburg kulübü dün Taylan için 2,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Beşiktaş kulübü bunu reddetti. Beşiktaş Taylan'ı aldığı bonservis bedeninin altına satmak istemiyor. Orada bir zarar etmek istemiyor Taylan'da Beşiktaş başkanı.
1: Ücreti neydi?
0: O zaman 6 milyon euroyu almıştık abi Taylan'ı. Tamam. Evet, şimdi 2,5 milyon euroluk bir teklif geldi. Ama bugün veya yarın 48 saat içerisinde Augsburg kulübünün Taylan için kiralık satın alma opsiyonlu bir teklif yapması bekleniyor. İlk yapılan 2,5 milyon euroluk teklifi Beşiktaş kulübü reddetti. Biz Taylan için şu anda kiralık sezon sonu satın alma opsiyonlu bir teklif bekliyoruz. Bu rakamın işte 5,5-6 milyon euro civarında olacağı konuşuluyor. Eğer bu rakam 6 milyonun altında kalmazsa Başkan Serdar Adalı Taylan'ı gönderir. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ama kalırsa...
1: Semih ya da Mustafa soracağım sana.
0: Kim abi?
1: Semih ve Mustafa.
0: Abi bence %100 ikisinin kiralanması gerekiyor. Benim şahsi fikrim.
1: Benim de düşüncem o.
0: Yani Mustafa'nın menajeri İspanya'dan teklifler geldiğini yönetime iletmiş. Ama hala bir hamle yok, bir girişim yok. Ben iki oyuncunun kiralanmasını düşünüyorum ama Semih büyük bir ihtimal kalacak gibi ama Mustafa'nın kiralanması %90'larda abi şu anda benim için.
1: Bir de saç baş yolduruyor derken ama oyunundan dolayı da isteğini ve arzusunu takdir etmek lazım. Bir Olaytan gerçeği var, iki maçtır da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Ne diyorsun Olaytan için?
0: Abi istediği gibi başlayamadı. Evet, çok dinamik bir oyuncu. Orta sahada ısıran bir oyuncu ama Önder'den...
1: Bu arada Raşitza'ya pası da efsane yalnız. Bir anda dönüp oraya bakması.
0: Önder Hoca basın toplantısında bunu dile getirdi. Dedi ki oyuncular dedi taraftarların sosyal medyalar iletişimlerinden çok fazla etkileniyor. Biraz dedi sakin olalım dedi. İki maç oldu da ama iki maçta da kötü performans sergiledi. İstediğimiz Olaytan'ı daha izleyemedik biz. O da yavaş yavaş abi ritim bulmaya başlayacaktır diye inanıyorum.

0: döndürmeyen, rakibi orta sahada ısıran bir oyuncu olsa,
1: bir Gündüz'ü tarzı onu da ekleyebilirsin. O tarz bir oyuncu olsa evet.
0: Çok daha başka bir şey.
1: Yani iyi bir 6 numara diyorsun ama dünyanın en iyi 6 numaralarından biri de hayatını kaybetmiş. Baresi. Bilmiyorum, hani ben doğduğumda Milan'a transfer olmuş bir isim. İtalya milli takım kaptanlığını yapmış yıllarca. Dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi olarak adlandırılıyor. Franco Baresi vefat etmiş ve Milan'da 6 numaralı formayı tamamen kaldırmış, emekliye ayırmış. 66 yaşındayken evet, hayatını kaybetmiş.
0: Kariyerini tamamen Milan'da geçirmiş abi. 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu.
1: Evet.
0: 1982 Dünya Kupası şampiyonluğu İtalya ile, 1994 Dünya Kupası finali kaptanı. Milan formasıyla da 700'ün üzerinde maça çıkmış abi. Kusursuz da yakın pozisyon bilgisi, oyun okuma becerisi, liderliği, topa geriden oyuna sokma kalitesi. Yani çok önemli bir futbolcuydu abi.
1: Kesinlikle. Yani ben izleyebilme şansını yakalamış biri olarak söylüyorum. Tabii ki o efsane Milan kadrosu vardır ya. Ama da o değil, ama gene geneline bakıldığında İtalya milli takımının o efsane kadrosunu saydığında da Baresi her zaman vardır yani.
0: O abi Milan'da mesela şu anda 6 numaralı forma, biliyorsun, emekli edildi.
1: Evet.
0: Baresi'den dolayı emekli etti Milan.
1: İşte o kadar kıymetli, o kadar değerli yani.
0: Abi çok az bulunuyor böyle isimler. Yani değerli isimler, önemli isimler. Avrupa futbol adına çok önemli isimler. Şimdi Messi gitti, yaşlandı artık. Ronaldo belli bir yaşa geldi. Yani biz bu jenerasyonları izlediğimiz için çok şanslıyız. Bizden öncekiler Maradona ile Pele'yi izledikleri için çok şanslıydı. Bu böyle devam edecek abi. İleride yarın bir gün Yamal olacak. İşte ne bileyim Arda Güler olacak. Yani hep böyle çağlar, seneler gelip geçecek ama futbol adına mesela hala bir Pele, bir hala bir Maradona, hala bir Baresi konuşuluyorsa, bunlar güzel izler bırakmış abi futbol severlere. Allah rahmet eylesin abi.
1: Vincenzo Italiano üzülmüştür diye de söyleyeyim. Ama gerçekten bir İtalyan'dan bahsedip orada üzüntü varken diğer taraftan bize mutluluk yaşatan bir başka İtalyan oluşunu da. Ne dedik? İdeal 11'i koruma olayı çok fazla yoktu Beşiktaş'ın neredeyse. 148 maç sonrasında mı ilk defa öyle bir şey yapmışız? Ve zaten döndüğünde arkasında değiştirebilecek bir oyuncu yok. İki tane 11 ile aynı şekilde maça çıkıyor. Italiano utanmasa kendi girip oynayacak bir heyecan veriyor kenarda. Bu oyuna da yansıyor, oyuncuya da yansıyor, izleyene de yansıyor. O yüzden ben iyi bir değişim olarak güzel transferlerin yanı sıra bence... Önce hocadan konuşmak gerekiyor. Güzel bir hocamız var.
0: Abi enerjisi çok güzel. Oyuncularla ikili ilişkisi çok iyi. Soruyorum ben içeriye. Nasıl diyorum oyuncularla ilişkisi? Oyuncu nefsi çok seviyor abi hocayı. Camia ile taraftar, Beşiktaş taraftarı abi böyle tırnak içinde, sağ içindeki deli oyuncuları, deli teknik adamları sever abi. Evet. Yani böyle sağa koşan, bağıran, futbolcuya bağıran, işte taraftar hadi ayağa kalkın diyen teknik adamı, futbolcuları sever abi. Çılgındır Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş'ta çılgın, olumlu, pozitif yönde bir teknik direktöre sahip oldu. Önder Hoca ile bence iyi bir ikili oldular abi. Bak burası da çok önemli. Önder Hoca'nın yaptığı işler hafif alınıyor biraz ama Önder Hoca çok güzel hamleler yapmaya başladı takıma. Hocanın futbolcularla ikili ilişkileri de iyiymiş. Devamlı her futbolcuyla birebir görüşüyormuş. Güzel şeyler oluyor abi Beşiktaş'ta. Yani Italiano Beşiktaş'a uyum sağladı abi. Beşiktaş'a böyle çılgın bir teknik adam gerekiyordu. Uyum sağladı. Ben hocamdan memnunum abi Beşiktaş evet, taraftarı olarak.
1: Herkes memnun. O yüzden teşekkür ediyorum sana da, ağzına yüreğine sağlık. Eksik olma.
0: Ne demek abicim? Radyo öğrencisine sevgiler, saygılar.
1: Eyvallah. Görüşürüz kardeşim. Kendine görüşürüz iyi bak. Abicim. Selamlar eşine de. Çocuğa da. Yok benim için.
0: Sağ
1: eyvallah.
0: Hoşçakalın.
1: Sağ olasın. Murat Özen'le de konuştuk. Onunla da Beşiktaş detaylarını, ayrıntılarını paylaştık. Bağlantılarımızı yaptık. Az önce bir tane haber vardı. Bu haberin detaylarını Cihan birazdan aktarır. İrfan'ın yapmış olduğu bir haber. Fenerbahçe'de erken uyarılar diye dikkatimi çekmişti. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir gelişme oldu. Livakovic ve Osterwolde'nin satışıyla alakalı bir gelişme var. Zagreb, Dinamo Zagreb zaten Livakovic'i istiyordu. Anlaşmaya varıldığı söyleniyor. Osterwolde'yi de transfer etmek istiyor. Crystal Palace ve Roma kulübü. İki kulüp arasında hangisi iyi teklif verirse gidebilme durumu var. Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirilen kadroda değişiklik yapıldı. Vedat Muriç sakat.

0: sakatlığını atlattığı takımla çalışmalara başlıyor. Dünya Kupası sonrası çıktığı izinden dönen Kante de takıma dahil oldu. İsmail Kartal iki yıldızı da Sturm Graz kadrosuna eklemiş durumda. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Ve diğer taraftan Fenerbahçe'deki bazı uyarılar, olması gereken transferler, işte acil bir Giresi ya da Watkins transferi ile ilgili neler yaşanabilir, bunun detaylarını gün içinde arkadaşlarımız zaten size aktarmaya devam edecektir. Pazartesi günü yeni bir haftanın başlangıcında kısmet olursa, nasip olursa burada olmayı planlıyoruz, bekleriz efendim.
1: Derbilerin

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
3: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün tabii bu hafta sonu programımızda birçok konuyu ele alacağız. Birçok konukla beraber sohbet edeceğiz. Ancak Sayın Aziz Yıldırım'ın da programımızın bir kısmında çıkıp açıklamalarda bulunacağını bir kez daha vurgulayalım. Çünkü şu anda Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu heyecanı yaşanıyor. Yüksek Divan Kurulu'nda bir gözümle takip ediyorum ama biz yine içeriğimize devam edelim. Biz Selim Hoca ile beraberiz. Selim Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk herkese, iyi hafta sonları.
3: Selim Hocam böyle dinamik bir giriş yapmak istiyorum ama belli başlı spor kanallarından şöyle bakıyorum, manşetlere bakıyorum. Muhammed Salah haberleri hala da yazılıyor. Şu anda Trabzonspor'a yazılıyor. Selim Hocam ne oluyor? Süreçte ne oluyor?
4: Ya şu anda Trabzon'a yazılıyor Salah ama ben şu anda iki tarafın da, yani biz aslında şurada şöyle başlayalım. Geçen hafta bir Salah bitmiş esprisi yapmıştık aldığımız bir istihbarat üzerinden. Aslında biz hala haberimizin arkasındayız. Ben Önder Özen'in açıklamalarına rağmen Beşiktaş'ın hala masada olduğunu ve aslında Önder Özen'in açıklamalarının da pazarlık masası stratejisi olduğunu düşünüyorum. Yani Trabzon'a bugün haberinin çıkması enteresan. Bu bana biraz Salah tarafının da bu transfer pazarlığında bir koz elde etmeye çalıştığını hissettirdi. Ben açıkçası Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın böyle maliyetli bir transfere izin vereceğini, böyle bir transferin altına imza atacağını pek düşünmüyorum açıkçası.
3: Ya iki kere de yalanladı zaten Trabzonspor, hala da.
4: Evet.
3: Baya haberler çıkıyor. Yani bu biraz menajerlerin stratejisi mi hocam? Yani siz bunu tabii ki daha iyi bilirsiniz ama bu menajer stratejisi midir? Yani bu olur mu yani böyle şeyler genelde?
4: Olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey de var, hani Trabzonspor'da şu anda transfer pazarında olan sözleşmesi bitmiş bir oyuncunun şartlarını öğrenmek istemiş olabilir. Bildiğimiz gibi Ulay'ı Fiorentina'ya sattı Trabzonspor'a yüksek bir meblağa. Şu anda oradan elde edilmiş bir fon var. Bu fonun değerlendirilmesi hususunda yani Salah transferinde de devreye girilmiş olabilir. Ama ben bunun biraz daha oyuncunun şartlarını öğrenmek ve aslında böyle bir ihtimal varsa en azından nasıl bir maliyette çözümleneceğini öğrenmek için olduğunu düşünüyorum Trabzon cephesinde. Salah cephesinde de Trabzonspor'la yapılan görüşmelerin Beşiktaş'la olan transfer masasında el arttırmak için kullanıldığı kanaatindeyim. Yani biraz daha böyle yorumlarım bu durumu. Ben Trabzon'un çok ciddi bir şekilde ilgilendiğini ve Trabzon'un en önemli transfer adaylarından birinin Muhammed Salah olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası. Başkan da bunu doğruluyor zaten.
3: Yani %100 yani Selim Hocam, zaten benim de tabii ki hem sizin gibi önemli bir referansımız var. Aynı zamanda birçok gazeteci ve vesaire hatta medyada yer almayan biraz daha Beşiktaş yönetimine yakın isimlerden de duyduğumuz üzere, yani Muhammed Salah işinin sizinle de konuştuğumuzda biraz daha hani aslında konuyu daha da nihai bir yere doğru götürmüştük. Yani nitekim evet, tabii ki belli başlı transferler birazcık gecikebiliyor. Peki hocam, yani şöyle bir ihtimal de var mı? Yani şimdi Muhammed Salah tatil yapmak istiyor ve Muhammed Salah kampa gelmeden esasında bu süreçte hem tekliflerde birazcık teklif yükseltmek, hem de şöyle yani bu antrenman döneminde oyuncu da ki zaten hani Dünya Kupası'nda da Dünya Kupası sürecinde de birçok oyuncu da tatil yaptı diyelim. Selim Hocam, yani oradaki o tatil penceresini mi biraz da değerlendirmek istiyor Salah diye sormak isterim size.
4: ve yüksek bir tempodan çıkmış oyuncu. Hani Premier Lig oyuncusu. Liverpool'un zaten bu sezon kaç maça çıktığını hepimiz biliyoruz. Bir Bodrum'da olduğu haberleri de gelmişti Salah'ın bu arada. Hani oyuncunun bizim ülke topraklarında olması da bu arada hani transfer görüşmelerini biraz daha kolaylaştırıyordur. Hani oyuncuya şu anda daha ulaşabilir olduğunu düşünüyorum Türk takımlarının iletişim anlamında. Hani hazır buradayken ya da hani şu anda burada mı kendisi bilmiyorum ama hani irtibat en azından buradayken kurulmuştur diye düşünüyorum. Bir yandan da oyuncu şu anda kendisi için en ideal transferi arıyordur. Bunun için de bir sürü takımla görüşmesinde bir problem görmüyorum. Fakat özellikle Trabzonspor'la görüşülmesinin biraz Beşiktaşlı olan transfer hikayesinde de koz olarak kullanılmak istediğini düşünüyorum. Yani birazcık böyle okudum bu haberi.
5: Şöyle bak, bir Bülent Bey yazmış, bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki Salah Trabzon görüşmesi konuşuluyor, doğru mudur demiş ki. Siz de doğruluyorsunuz hocam değil mi?
4: Bülent Bey, ben açıkçası kişisel bir haberim yok şu anda. Benim elime ulaşan bir şey yok. Salah'ın Trabzonspor'la görüştüğüyle alakalı. Zaten Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da bunu yalanlamıştı. Fakat ya biz de haberleri bugün gördük. Yani görüşüyor olabilirler pek tabii ki. Ama tekrar yineleyelim. Yani Trabzonspor'un mali yapısı içerisinde aynı zamanda transfer stratejisi içerisinde Muhammed Salah transferi biraz yabancı kalıyor gibi hissediyorum. Ben pek gerçekliği olduğunu düşünmüyorum bu transfer ihtimalinin.
5: Çok katılıyorum. Çok katılıyorum. Peki Selim hocam yani arada... sizin çok iddia ettiğiniz, hani Beşiktaş'a iddia ettiğiniz bir durum vardı Salah yönünde. Haklının acelesi yok mu dememiz gerekiyor?
4: Haklının acelesi yok. Ben yayının başında da söylediğimiz gibi Salah haberimizin arkasındayım. Yani zaten böyle yıldız oyuncuların transferi de hemen hadi Temmuz'da, Ağustos başında bitirelim, kampa dahil edelim. Biliyorsunuz bizim ligimizde pek olmuyor. Oyuncular transfer pazarında Avrupa'nın 5 büyük liginde bulabileceği en yüksek kontratı arıyor. Onun dışında hani ligimize gelmek için farklı tereddütleri olabiliyor. Ben Salah transferinin gerçekleşeceğini düşünüyorum bir noktada ama bunun da yine yaz arası sonuna kadar olacağını, bizim hani önümüzdeki yakın gelecekte bununla ilgili bir hani konunun kapanması gibi bir şey görmeyeceğimizi, hani bu konunun biraz da tabiri caizse sakız gibi kullanılıp transfer pazarlıklarında ele alınacağını düşünüyorum.
5: Selim hocam, şimdi tabii ki sizinle her zaman yayın öncelerinde de azıcık sohbet ederiz veyahut da konu başlıklarımızı belirleriz ama sizden de aldığım aslında yetkiye dayanarak, normal şartlarda tabii ki Selim Hoca ile her zaman Galatasaray'ı konuşuruz ama Beşiktaş penceresine girmek istiyorum. Yani Beşiktaş tarafıyla alakalı hocam söyleyecekleriniz var mı? Özel bir haberiniz var diye aslında duydum. Dilerseniz aslında özel haberinizle başlayalım. Ondan sonrasında tabii ki konuyu tabii ki dallandırıp budaklandırırız diye düşünüyorum. Hocam,
4: ben Beşiktaş'ın hala forvet transferinde çok yıldız bir isimle görüştüğünü duydum. Bu oyuncu maliyetli bir oyuncu. İsim vermeyelim ama daha önce İtalya Ligi'nde oynamış bir oyuncu. Zaman zaman magazinel olarak da gündeme gelmiş bir oyuncu. Yani forvet transferinde bu profilde bir oyuncu alınacağı haberini ben aldım. Beşiktaş'taki kaynaklardan iletildi bu. Onun dışında genel olarak Beşiktaş'tan bahsetmek gerekirse sezonu Michelin maçıyla açtı Beşiktaş. İskandinav takımları hepimizin bildiği gibi sezonu erken açıyor ve genellikle kadro yapısında fiziksel kapasiteleri yüksek oluyor. Her zaman bizim temsilcilerimiz için de zorlu rakipler olmuşlardır. Turu gol yemeyerek geçmeleri bence etkileyiciydi. Yine takım içinden bana iletilen haberlere göre sezon başı kampı oyuncular için zorlu geçiyor. O yüzden bu iki maçın biraz daha kontrollü oynandığı bilgisini aldım. Hani Vincenzo Montella bir yükleme yapıyor belli ki. Onun dışında şunu söyleyelim. Biz muhtemelen Beşiktaş'tan İtalyano'nun teknik direktörlük tarzıyla uyumlu olacak şekilde ofansif ve baskılı bir oyun izleyeceğiz sezon boyunca. Zaten tepeye oynamak isteyeceklerdir ve hani ligimizde de bu taktiğin tepeye oynayan takımlar için etkili olduğunu zaten biliyoruz. İtalyano'da şöyle bir teknik direktör, bunu da altını çizelim. Yüksek presli ve baskılı bir oyun oynandığı için oyuncular fiziksel olarak zorlanıyor ve teknik direktör de daha derin bir kadro istiyor rotasyon yapabilmek için. Daha geniş ve hazır bir kadroyla çalışmaya önem veriyor. Bologna ve Fiorentina dönemlerinde arka arkaya 100'den fazla maçta ilk 11'ini değiştirdiğini görüyoruz biz Vincenzo Italiano'nun. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın transferde şu anda biraz frene basmış gibi görünse de birkaç tane daha hazır isim takıma katacağını düşünüyorum. Bu arada yeni transferler Salih ve Nübel'in ne kadar kilit isimler olduğunu gördük. Bu daha önce de söylediğimiz az önce yüksek baskılı ve geride açık vermekten çekinmeyen bir oyun stili için Nübel gibi bir sweeper keeper'la oynamak da çok büyük fark yaratıyor. Bunu da zaten Michelin maçlarında bir fragmanını gördük diyelim.
5: Selim hocam, yani açıkçası çok çok güzel yorumladınız. O yüzden sizi yani bölmek zaten ne haddime ama tabii ki Beşiktaş'ı konuşuruz. Beşiktaş'ı yorumunu yaparken çok da bölmek istemedim. Aralarda bir iki tane daha soru sormak istiyorum. Şimdi sizin tabii ki bir duyduğunuz istihbarat dolayısıyla bir İtalya'dan bir forvetin altını çizdiniz. Yani bu oyuncu, ben en azından ben bir isim sorayım çünkü çok fazla gündemi de meşgul etti. Yani Vlahovic mi bu isim, İtalya'daki isim? Çünkü çok fazla gündemi meşgul ettiği için en azından o şekilde soralım. Vlahovic'se bizi doğrularsınız Selim hocam, çok sevinirim. Başka bir isimse lütfen hocam sizde kalsın.
4: Ben bu konuda şimdilik bir yorum yapmayayım. Çünkü evet, hani Beşiktaş yönetiminin transferlerde çıkan isimler dolayısıyla medyada ve sosyal medyada çıkan isimler dolayısıyla transfer masasında zorluklar yaşadığını, biraz da bununla ilgili serzenişte bulunduğunu biliyoruz. Ya ben şimdi bir isim, yani evet doğrulayabileceğim bir isim var aslında ama şimdilik doğrulamamayı seçeceğim.
5: Peki, peki hocam.
4: İtalya'dan diyelim santraforumuz ve fiziksel kapasitesi yüksek bir santrafor olacak Beşiktaş'ın santraforu diye duydum. Ohun da biraz daha yedek forvet veya kanat forvet şeklinde kullanılacağı bilgisi de ulaştı bana bu arada.
5: Peki hocam şöyle bir şey de size sormak istiyorum. Sonra dinleyicilerimizin tabii ki bir teveccühü var zaten size karşı. Onların da mesajlarını iletirim hocam ama şöyle bir ihtimal mi? Yani kanat forvet dediniz. İşte tepede o Beşiktaş'ın alacağı yeni santrafor sol kanatta misal mesela Oh'tan bahsedebiliriz. Çok ofansif oynaması gerektiği zamanlar Beşiktaş'ta böyle bir şey görebilir miyiz diye sormaya çalışıyorum. Önde forvet, solda o, arkasında da Trossard'la Orkun'un çift 10 gibi oynadığı, yani aslında 4-1-4-1'in çok daha ofansif varyantlarını görecek miyiz hocam Beşiktaş'ta diye sorayım.
4: Önce Trossard'dan bahsedelim isterseniz konu açılmışken. Hem 10 numarada hem kanatta oynayabilen bir oyuncu. Ama orta saha rotasyonu biraz daha kalabalık şu an Beşiktaş'ın ve Orkun Kökçü gibi çok önemli versatil bir oyuncusu var. Ben Trossard'ın sezon başında önce kanatta değerlendirilip bu bahsettiğimiz forvetin ileride oynayıp zaman zaman Oh'un sağ kanatta değerlendirileceğini düşünüyorum. Şu anda Beşiktaş'ın sağ kanatta opsiyonları kısıtlı. Salah transferinin arkasındayız haberimizin diyoruz ama hani transfer döneminde ne olacağı da pek belli olmaz. Ben Oh'un öncelikle kanat forvet olarak bazı maçlarda değerlendirileceğini, çünkü şu anda forvet transferiyle ilgili bahsettiğimiz isim de yüksek profilli bir isim. Ona önceliklendirecektir kadroda diye düşünüyorum. Oh'un biraz daha sağ kanat forvet rolünde destekleyici bir oyuncu olarak kullanılacağını duydum. Zaten tempolu bir oyuncu. Fiziksel kapasitesi de yüksek bir oyuncu. Hani Koreli oyuncuların zaten önemli özelliklerinden biri oluyor.
5: Genelde öyle. Doğrudur hocam.
4: Biraz daha kenarda da değerlendirilebileceği haberi bana iletildi.
5: Selim hocam sorulara geçmeden önce şöyle Yenal Bey'in bir mesajı var. Umarım iyi yayınlar demiş. Umarım Salah Arabistan'a gider. Orada Cristiano Ronaldo'dan şöyle nasibini aldıktan sonra maliyeti düşer. Biz yine dünyanın parasını sonradan veririz ama biraz maliyeti düşer öyle gelir falan gibi bir yorum yapmış. Şaka tabii demiş. Fitse gelsin demiş. Fit olacaksa. Salah'ın fitlik durumuyla alakalı hocam bir bilginiz var mı? Yani Salah'ın şu anda böyle bir fiziksel kondisyonunun düşme gibi bir söylentileri çok fazla dönüp dolaşıyor. Hocam siz tabii ki belli başlı tabii verilere de sahip olan bir insansınız. Yani sizin aldığınız istihbarata göre Salah'ın şu andaki fizik durumu nasıldır hocam? Size bir soralım.
4: Yani Salah'ın fizik durumundan açıkçası haberim yok. Ama şöyle bir yorumda bulunabilirim konuyla ilgili. Yani Salah'ın Liverpool'da yıllar içinde yaşadığı düşüşü takip ettik hepimiz. Fakat düşüş yaşamaya başladığı yer çok yüksek bir nokta. Yani fiziksel kapasitesinin ne kadar kuvvetli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Premier Lig oyuncusu, Liverpool oyuncusu. Dolayısıyla hani her ne kadar fiziksel bir düşüş yaşasa da ben ligimizde pek zorlanmayacağını düşünüyorum Muhammed Salah'ın.
5: Selim hocam şimdi bir tane daha Mete Bey'den bir mesaj gelmiş. Demiş ki Mete Bey 141 maç sonra iki defa arka arkaya aynı ilk 11 ile ilk defa çıkan bir hocaya sahip Beşiktaş demiş. İlginç ve çok güzel bir bilgi vermiş. Yani Vincenzo Italiano'nun genelde kadroları böyle biraz daha fazla oyuncuyla veyahut da daha fazla rotasyonla kullanmayı sevdiğini ifade etmiş. Doğru. Selim hocam yani böyle bir bilgimiz var mı? Beşiktaş'ta çok fazla rotasyon görecek mi? Son sorumuz olsun. Sonradan tabii ki sizin daha da uzmanlık alanınız Galatasaray'a geçmek de isterim ama son sorumuz böyle olsun.
4: Bunu zaten az önce Bologna ve Fiorentina dönemlerinden bahsederken hocanın belirtmiştik. Dinleyicimiz de zaten ekleme olarak söylemiş. Yani maç sayısını söylemiş 142 diye. Çok doğru. Hoca yani daha doğrusu Vincenzo Montella diye hitap edelim. Çok yüksek baskılı ve geride alan vermekten çekinmeyen bir futbol mentalitesine sahip. Dolayısıyla fiziksel olarak oyuncular maçlarda zorlanıyor. Bunu da rotasyonla giderebiliyorsunuz biliyorsunuz. Doğru rotasyonlar yaparak, doğru oyuncuları doğru maçlara saklayarak siz pres gücünüzü koruyabiliyorsunuz. Böyle olunca da böyle 142 maçta ilk defa iki maç üst üste aynı kadroyla çıkılan bir görüntü oluyor. Ben Michelin maçında kazanan kadroyu bozmamasını şaşırmadım açıkçası. Zaten dediğimiz gibi çok da kontrollü geçti maçlar. Hiç gol yemeden kazandı Beşiktaş takımı. Bakalım ligin hazırlık aşamalarında ve başlangıç aşamalarında nasıl performans gösterecekler.
5: Hocam tabii ki merak ediyoruz. Bir günde sizinle beraber yan yana bir Beşiktaş veyahut da bir Galatasaray müsabakasını takip etmek veyahut da bir Fenerbahçe müsabakasını takip etmek tabii ki benim için bir onur olur. Hocam tabii ki hazır sizinle konuşuyorken yani Galatasaray tarafına da geçmek istiyorum. Şimdi Galatasaray'da Leslie Ugyechukwu hamlesi gerçekleştirildi. Hocam şimdi Leao konusunda bir çalım hikayesi mi var? Yani Fenerbahçe istiyor mu? Galatasaray istiyor mu? Yani orada kızışan bir tablo mu söz konusu? Hocam şu Leao düğümünü bize bu kör düğümü böyle birazcık daha ferahlatabilir misiniz? Bir iki tane ipi oradan böyle aradan çıkararak bize daha temiz bir bilgi verebilir misiniz hocam? Siz de.
4: Düğümü bir çözelim. Şimdi geçen hafta konuştuğumuzda Leao hakkında burada bir transfer çalımı hikayesinin aslında olmayacağını, Fenerbahçe'nin kadro yapısı ve eksikliklerine daha uygun bir oyuncu olduğunu söylemiştik. Fakat geçtiğimiz haftadan bugüne benim bu konudaki fikrim birazcık değişti. Çünkü Barış Alper Yılmaz için Everton yetkililerinin İstanbul'da olduğu haberleri yazıldı. Bu konuda da istihbaratımız var. Orada bir transfer görüşmeleri sürüyor, ona da değiniriz. Şimdi Barış Alper'in takımdan ayrıldığı denklemde bu sefer Galatasaray'ın kadro yapısı Rafael Leao gibi fiziksel kapasitesi yüksek bir oyuncuya daha çok ihtiyaç duyuyor oluyor. Ve bu durumda aslında ne olmuş oluyor? İki takımın da şu anda Rafael Leao'ya gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Böyle durumlarda da bir transfer çalımı hikayesi izleyebiliriz diye düşünüyorum. Yalnız ben Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz satışına işte neredeyse şartlanmış bir transfer olacağını düşünüyorum. Leo transferinin, hani o görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa ve Barış Alper takımda kalacaksa Leo transferinden vazgeçilebileceğini düşünüyorum hala. O zaman biraz daha Fenerbahçe'ye yakın görürüm. Ama Barış Alper'in satışı da ne kadar Galatasaray takımı için doğru olur? Hani biz seninle daha önceki zaten istişarelerimizde şey diye konuşmuştuk. Bu takımın aslında önemli önceliği takımın korunması ve bir kaliteli 10 numaranın transfer edilmesi şeklindeydi.
6: Doğru hocam.
4: Şimdi siz takımınızın bel kemik oyuncularından bir tanesinden kaç parayı olursa olsun vazgeçiyorsunuz. Ayrıca Türk kontenjanında milli takım oyuncusu. Biraz ben Leo transferindeki hareketliliğin Galatasaray tarafında Barış Alper'e gösterilen ilgi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir transfer çalımı hikayesine geçen haftaya kıyasla daha yakınız.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Selim hocam, şimdi benim aldığım bir istihbarat var. Yani de yayında paylaşayım. Belki siz beni doğrularsınız veyahut da yanlış duymuşsun canlı şeklinde. Tabii ki bilgimi belki düzeltebilirsiniz ama Leo konusunda oyuncu tarafıyla Galatasaray'ın daha yakın olduğunu, yani oyuncu tarafı Leo tarafı Galatasaray'la bir tık daha daha anlaşılabilecek bir noktada olduğunu ama kulüpler bazında da Fenerbahçe'nin Milan'la daha yakın olduğu gibi bir istihbarat aldım. Hocam doğrular mısınız veyahut da ne yorum söylersiniz bu konuda?
4: Çok doğru. Bunun da çok basit bir sebebi var. Şu anda bildiğimiz gibi Galatasaray yönetimi Başkan Dursun Aydın Özbek önderliğinde en büyük bütçeyi 10 numara transferine ayırmış durumda. Yazılı ve dijital medyada gördüğümüz gibi Rafael Leao ve diğer birçok transferde şu anda öncelikle kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonlu transfer haberleri konuşuluyor. Milan'ın da yeniden yapılanma içerisinde olduğunu ve yüksek bonservis bedelleri ödeyerek yeni oyuncular kadrosuna kattığını biliyoruz. Bu durumda çok doğal olarak Milan takımı doğrudan bonservisini ödeyebilecek bir Fenerbahçe ile anlaşmayı tercih edecektir. Hani oyuncuyu bir seneliğine daha cüzi bir bedelle Galatasaray'a kiralayıp bir sonraki sezon bonservis parasını elde etmek yerine. Bir yandan da işin diğer kısmı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde garanti bir şekilde boy gösterecek olması. Hani Rafael Leao Şampiyonlar Ligi'nde kendini tekrar parlatmayı ve Avrupa'nın büyük bir takımına transfer kovalamayı isteyecek profilde bir oyuncu. Ben bu Milan'ın Fenerbahçe ile daha yakın olup Leao'nun Galatasaray takımıyla daha yakın olmasını biraz bu duruma bağlıyorum. Fenerbahçe'yi bonservisine direkt verebilir mentalitede görüyorum. Galatasaray'ı ise biraz daha buradaki fonları 10 numara transferinde kullanıp taraftarın gazını almak istediğini düşünüyorum.
5: Güzel, güzel.
4: Öyle sorunabiliriz.
5: Peki Selim hocam, şimdi tabii ki birçok konumuz var, birçok dinleyicimiz var, birçok da mesajımız var. Ben de anlıyorum şu anda tabii ki sirenlerde zaman zaman olabiliyor. Zaman zaman yayınımıza böyle şeyler gelebiliyor ki hocamız da bize her zaman en temiz, en doğru bilgiyi en hızlı şekilde, en rahat ve en anlaşılabilir şekilde anlatmaya bize gayret ettiğini her zaman biliyoruz. Bir kere daha teşekkür ederiz Selim hocaya. Selim hocam, şimdi bir dinleyicimizin şöyle bir yorumu var. Yani Beşiktaş'ta böyle tur garantilendikten sonra kadroda düşünülmeyen isimleri hocanın sahaya sürmesi üzerinden bir reaksiyon olduğunu dikkat çekmiş yani Uğur Bey ve sizin dikkatinizi çektim mesela Hacı Ahmetoviç gibi bu tarz oyuncuların bir anda sahaya atılması, yani böyle bir uygulamayı çok fazla takımlardan görmüyoruz. Bu konu hakkında söyleyecekleriniz var mı? Kulüplerde çünkü çok fazla en azından resmi maçlarda, hedef maçlarda iş bitti, yani işin bittiği, yani kontratından çıkılmak istenen oyuncuları sahaya atması üzerinden bir yorumunuz var mı? Bir dinleyicimiz bunun altını çizmiş. En azından size yönetmiş olayım hocam.
4: Bu durumun iki bacağı olabilir. Birinci bacağı oyuncuların transfer pazarında olmaları sebebiyle hani sahada kendilerine transfer olacakları takıma kanıtlamak için bir fırsat vermek. İkinci bacağı da Vincenzo Italiano'nun oyunculara son bir şans verip belki de kendi rotasyonunda kullanıp kullanamayacağına bakmak istemesi olabilir. Ya zaten tur çok artık garantilenmişti diye gördüm ben. Yani ilk maçı zaten 1-0 kazanmışsınız, ikinci maçta artık koparmışsınız. Yani bu tarz kadroda düşünülmeyen, transferi öngörülen oyuncuların veya kadroda şans bulup bulamayacağı belli olmayan oyuncuların sahaya atılmasında bir problem görmüyorum. Hocanın takdiridir. Bu arada takımın çok ağır bir sezon başı kampı geçirdiği bilgisini iletmiştik. Bundan dolayı da maça çıkmış oyuncuların kadroyu da bozmadığını da altını çizmiştik. Maça çıkan oyuncuların dinlendirilmesi için yapılan bir uygulamadır diye düşünüyorum.
5: Vallahi Selim hocam sizinle sohbete doyamıyorum. Kusuruma bakmayın. O yüzden bir tık daha sizi tutmak durumundayım. Hafif de zaten planladığım saate göre benden kaynaklı, sizden tabii ki değil ama benden kaynaklı olarak bir 5 dakika geç girmiştik programa. Şöyle bir keyfi bir 5 dakika daha sizinle konuşmak çok çok isterim. Benim için bir onurdur, onu da söylemiş olayım. Abi bir son dakika haberi geldi Selim hocam. Şomurodov'la alakalı Trabzonspor'un bir tasarrufu olabilir diye bir haber geldi. Önüme düştü şu anda. Bu konuyla alakalı Selim hocam bir bilginiz var mı? Belki bir istihbaratınız vardır ama Trabzonspor tarafında çok küçük sorayım. Sonra da biraz da Fenerbahçe konuşmak istiyorum hocam sizinle ama Şomurodov tarafıyla alakalı bir Trabzonspor'un tasarrufu var mı hocam?
4: Ben açıkçası 4 büyük kulübünde bu transferin içinde olduğunu duydum şu anda. Bence çok kaliteli ayaklara sahip bir santrafor. Dolayısıyla 4 büyük takımda kadrosuna katmak isteyecektir. Fakat Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ bu oyuncudan vazgeçer mi? Hani rakiplerinden birine yollar mı? O konuda da şüpheliyim. Yani o transfer maliyetli bir transfer olacaktır alan takım için. Göksel Gümüşdağ'ın transfer politikasını biliyoruz. Yani o Şomurodov transferini gerçekleştiren takımın böyle azımsanmayacak bir bonservis bedeli ödemesi gerekeceğini düşünüyorum.
5: Yani bu şöyle arada, midir hocam? Hocam hayransınız. Peki hocam hayransa zaten bir bildiği vardır derim. Ama hocam size şunu sorayım. Yani teknik olarak şimdi mesela diyelim Şomurodov Fransa'da Lille gideceğini varsayalım. Oraya gitse 7 milyon euro iken belki ülkemizde bunun durumu 15 milyon eurolar mı? Gibi anlamalıyız. Yani
4: kesinlikle. Bir kere doğrudan rakibinize satmıyorsunuz. Fransa'ya transfer edilmesine izin verdiğinizde oyuncunun. Bir de hani daha önceki transferlerden Göksel Gümüşdağ'ın böyle durumlarda hani şu anda yani Galatasaray dışında bütün ekiplerde, gerçi Trabzonspor'un da bu da sokamayız hani onu uçu gibi bir oyuncu var ama hani Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin forvet eksikliği yaşarken ben Şomurodov'un ligimizde özellikle bu kadar çok gol atmışken fiyat etiketinin yüksek olacağı kanısındayım.
5: Valla hocam size katılmamak elde değil. Peki tabii ki sizin görüşünüzde çok kısa bir şekilde en azından Fenerbahçe konusunda almak isterim. Yani tabii ki birçok takımı konuştuk, birçok şeyi konuştuk ama böyle bir gözlemleriniz Fenerbahçe'nin sezon başı ile alakalı genel bir soru soracağım. Yani size iyi sinyaller veriyor mu Fenerbahçe? Belki saha içinde mi iyi veriyordur, belki saha dışında iyi veriyordur, belki başkanlık nezdinde veriyordur ki biraz sonra belki de Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını verebileceğiz. Kendisi de çünkü biraz sonra Yüksek Divan Kurulu'nda konuşacaktır diye var.

0: soyuyorum ama Selim hocam, yani size Fenerbahçe'nin şu anda son 1-1,5 aylık intiba size göre nasıl? Bir en azından çok kısa da olsa Fenerbahçe yorumu almak isterim hocam sizden.
1: Benim Fenerbahçe'nin şu anki durumuyla ilgili gördüğüm en parlak şey Mason Greenwood transferi açıkçası. Çok yetenekli, iki ayağında birbirinin aynısı şekilde kullanabilen Sir Alex Ferguson tedris altından geçmiş bir oyuncu. Ben iki senedir Fenerbahçe kanatlarını biraz etkisiz buluyorum açıkçası. Burada star bir isim olmamasına bağlıyorum. Hani zaman zaman Asensio'yu falan da izledik o bölgede ama orijinal levkisi olmadığını biliyoruz. Yani çok azımsanamayacak bir kadrosu var Fenerbahçe'nin yine. Transfer dönemine de hızlı girdiler. Fakat Zabre maçlarının da çok iyi bir gösterge olmayabileceğini düşünüyorum. Takımın temposunu ve top tutma kabiliyetini ölçmek için ilk deneyiydi. İsmail Kartal da muhtemelen yeni denemeler yapıyordur. Takım bence özellikle ikinci maçta sınıfta kaldı. Ama hani sezonun başı olduğunu düşündüğümüzde çok da beklenmedik değil. Hani taşların yerine oturması biraz zaman alacaktır. Yani burada turu atlamak oynanan oyundan çok daha değerli. Ben bu arada yani takımda 11'de değerlendirilen mevcut oyuncular içinde iyi bir kıyaslama olacağını, hani Fenerbahçe yönetiminin transferde bu önereme maçlarına göre pozisyon alacağını düşünüyorum. Yani çok kaliteli ayakları var. Anderson Talisca gibi, Asensio gibi. Şimdi Mason Greenwood'u söyledik. Bir santrafor transferi daha yapılacak diye duyuyorum. Çok kaliteli ayaklara sahip olan bir takım olacak Fenerbahçe. Fakat hani 99 puan toplanan sezondaki oyunu da geri getirmesi lazım.
0: O enerjiyi görmediniz yani. Takımda o tutkuyu, o şehveti görmediniz hocam, öyle anlıyorum.
1: Ben açıkçası hem İsmail Kartal'da hem takımda o duyguyu, o şehveti göremedim. Yani birazcık takımın başarısının şu anda tekrardan gelecek transferlere ve Mason Greenwood'un takıma olan ve şehre olan, İstanbul şehrine olan adaptasyonuyla özdeşleşeceğini düşünüyorum. Mason Greenwood çok önemli bir oyuncu. Ama tek bir oyuncuyla da biliyorsunuz bazen bazı şeyler olmuyor. Takımın komple bir halde belli bir hedef doğrultusunda ilerlemesi gerekiyor. Ve bu yani hem fiziksel kondisyon hem de futbol oynama kapasitesi olarak bu seviyenin çok altında kalan oyuncular olduğunu düşünüyorum. İsim vermeyelim. Ben yeni gelmiş Aziz Yıldırım yönetiminin bu kadroya en az 3-4 tane daha takviye yapacağını düşünüyorum, yerli ve yabancı.
0: İddialı bir söylem. Peki Selim hocam, yani hakikaten sizinle konuşmak benim için bir onur. Öncelikle çok çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hakikaten yani daha fazla konuşmak isterdim ama takdir edersiniz ki tabii ki reklama da gitmem gerekir ve araya da gitmem gerekir. Hocam onarı olduk, çok teşekkür ederiz.
1: Son olarak lütfen reklama hocam, gitmeden lütfen önce şunu belirtmek istiyorum. Galatasaray'ın 10 numara transferiyle alakalı. Dinleyicilerimiz Enciso ile ilgili endişelenmesin. Eğer 10 numara transferi beklediğimiz gibi yıldız gerçekleşmez ve Enciso ile anlaşılırsa çok versatil ve çok istekli bir oyuncu. Ben Okan Buruk'un oyun felsefesine aslında transferde söz geçen yıldız isimlerden çok daha fazla uyduğunu düşünmeye başladım. Oyuncunun hem Dünya Kupası'ndaki hem Leicester City'deki maçlarını takip etme fırsatı buldum. Enciso transferi, eğer Enciso transferi yapılacaksa 10 numaraya kimse endişelenmesin. Hani yeterince yıldız bir isim değil bu transfer mi yapıldı bu kadar isim dolaştıktan sonra diye. Enciso arkasında durulması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum, şayet gelirse.
0: Hocam çok kısa ve son bir sorum daha olması gerekecek. Kusura bakmayın hocam. Çok kısa, Okan Bey'in doğrudan bir sorusu var. Okan Bey Batrakov ile anlaşmış demiş Galatasaray. Böyle bir son dakika haberimiz mi var Selim Hocam? Yani genç bir oyuncu Batrakov anlaşmış kulübüyle, hocama sorar mısınız demiş Okan Bey. Batrakov'la alakalı bu genç ofansif orta saha diye hatırlıyorum, bilmiyorum. Belki de benim yanlışım vardır ama.
1: Rus bir oyuncu. Lokomotiv Moskova'da oynuyor. Aha. Çok yetenekli bir 10 numara. Galatasaray'ın zaten kadro yapısı sebebiyle ve kontenjan sebebiyle U23 transferlere de farklı bir gözle baktığını biliyoruz şu anda. Ben ama Batrakov transferine son derece şüpheli ve aslında bu oyuncunun da Avrupa'da başka bir kulübe gidebileceğini düşünüyorum. Bence bu oyuncuda çok ilgi var şu anda. Kulağıma gelenler de o şekilde. Galatasaray'da anlaştıysa Lokomotiv Moskova'ya çok ciddi bir bonservis bedeli ödemesi gerekebilir.
0: Peki hocam, saygılarımı sunarım. Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan.
1: Saygılar, iyi hafta sonları bütün dinleyicilerimize.
0: Evet, Selim Hoca ile beraberdik. Selim Hoca ile de tabii ki sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyif. Kendisi de haftada bir gün en azından bizlere destek veriyor. Selim Hoca ile çok güzel bir şekilde programımızı açtık. Epey de konuştuk. Yani normal şartlarda Selim Hoca'yı daha çok Galatasaray konularıyla rahatsız ediyoruz ama bugün bu hafta sonundaki içeriğimizde birçok konuyla alakalı rahatsız ettik Selim Hoca'yı. Muhammed Salah'la alakalı tabii ki birçok şey yazılıyor. Trabzonspor'un resmi teklifle alakalı belli başlı belki sponsor bulunmuştur diye aslında Trabzonspor tarafıyla alakalı da bir yazan bir dinleyicimiz var ki kim olduğunun da ismini de bir okuyalım. Akın Bey yazmış, selam olsun kendisine. Yani açıkçası Selim Hoca'ya da sorduk ama Selim Hoca'dan aldığımız bilgiye göre tabii ki böyle bir ilginin olabileceğini ama birazcık bunların menajerlerle alakalı durumların da olabileceğini altını çizdi. Selim Hoca çok iddialı bir şekilde aslında Beşiktaş'a gideceğini işaret etmişti hem geçen hafta hem de aslında bugünkü programımızda da Önder Özen'in satır arasından okuyabildiğimizin bence Beşiktaş'ın en azından bu transferde durduğu ya da rafa kalktığı gibi bir durum olmadığını, teklifini verdi ve geri çekildi gibi aslında Selim Hoca da bu şekilde analiz etmiş. Hocaya çok katılırım. Bu arada hocadan haricinde kendi görüşümde paylaşacak olursam şöyle bir durum da var. Benim görüşüme göre ben de Sayın Önder Özen'in vücut dilinden anladığım kadarıyla Salah'a yapılan iyi teklifi zaten biz yaptık ve belli bir konuda biz artık kaldık diye bir yerde düşünüyorum. Trabzonspor'un böyle bir tasarrufu olur mu? Bana çok hocanın da söylediği gibi çok fazla örtüşmüyor. Yani bu kadar aslında genç bir kadro kurulan, bu kadar işte maaş dengesine dikkat edilen, bu hususta gerçekten belli oyunculara dahi hiç gitmeyen bir takımın bir anda her şeyi sıfırlayıp Muhammed Salah transferine gitmesi bilmiyorum, bana çok realistik gelmiyor. Belki bir sponsor transferi tabii ki sizin söylediğiniz gibi bir şey olabilir. Yani futbolda transfer de çok dinamik bir süreç. O yüzden çok büyük iddialardan da kaçınmaya çalışırım genelde ben. En azından kendi adıma söyleyeyim. Belki programlarımda tabii ki çok değerli yorumcularımız iddialarda bulunabilirler. Ama yani ben en azından şunu demeye çalışayım. Transfer dinamik bir süreç. Her şey her an olabilir. Bu Salah konusunda da bunu göreceğiz. Çok evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki sıcak bir gelişmemiz var Trabzonspor'la alakalı. Akın Bey'in de bir iddiası var. Hatta ilk kanaldan eminim böyle bir haberim var diye aslında iddia ettiği bir durum var. Muhammed Salah'la Trabzonspor ilişkisi hakkında iki kez başkanın bu transferin olmayacağına dair açıklamaları vardı ama Aytekin abi hoş geldin diyeyim.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi hafta sonu. Çok
0: çok teşekkür ederim Aytekin abi ki Trabzonspor deyince tabii ki bir abimize, bir büyüğümüze ve gerçekten Trabzonspor'a gönül vermiş birisine yayını almak istedim. Yani aslında çok çok da sıcak bir gündemimiz var. Muhammed Salah'la alakalı bir durum var mı gerçekten Aytekin abi? Hakikaten seninle bu konuyu konuşmak isterim abi.
2: Gerçek anlamda var. Yani bunu söyleyeyim. Zaten sosyal medya ve yaygın medyada gerek görüntülü medyada gerek yazılı basında bununla ilgili yazılar, haberler de var. Normalde hani Beşiktaş'a gidecek olan bir oyuncuydu. Trabzon işte Beşiktaş'a çalım atayım ya da elinden oyuncu alayım gibi bir şey değil. Tamamen menajer önermesiyle birlikte Trabzonspor'un gündemine girdi. %40'la başladı. %50, %60, %70. Şimdi Beşiktaş'ta da öyle başlamıştı. Hatırlarsınız Önder Özen'in basın toplantısında dediğim doğru. Şey var. Çok güzel gidiyordu birlikteliğimiz. Fakat bir anda ekstra uçuk teklifler ve öneriler ortaya çıkınca, istekler ortaya çıkınca iş koptu. Şu anda aynı pozisyon Trabzonspor için de geçerli ama bunu tartışmak lazım. Yani şöyle tartışmak değil bence. Bunu reddetmek lazım. Şundan hani Trabzonspor tabii ki her taraftar Salah'ı izlemek ister. Roberto Carlos'u izledik. Okaça'yı izledik. İşte Cardozo'yu izledik. Icardi'yi izledik. Çok Türkiye'ye çok büyük oyuncular, çok büyük sporcular geldi. Bunu söyleyelim. Bu da onlardan gelirse bu da onlardan biri olur. Ancak Trabzonspor'un son birkaç yıldır bir sistemi ve felsefesi var. Biz ne diyoruz? Trabzon tarıyor Afrika futbolunu, Avrupa futbolunu, Portekiz futbolunu, Belçika'yı, Fransa'yı, Almanya'yı, oraları tarıyor. Oradan potansiyeli genç oyuncuları 3 liraya, 2 liraya, 5 liraya alıyor. Girmeye satmayı hedefliyor. Satamadığını değerlendirip oynatıyor. Örnekleri var. Satabildiğiyle yeni kaynaklar yaratıyor ve yoluna devam ediyor. Hem yarışıyor, hem keşfediyor. Dünya futboluna armağan ediyor. Bakın Charlotte bugün neredeyse bunu Trabzonspor'a borçlu diyebiliriz.
0: %100 katılırım. %100 katılırım.
2: Evet, Trabzon Türkiye'de bir Türkiye tercihinde bulunmamış olsaydı muhtemelen Charlotte ikincilikleri, birinciliklerde sıra takımlarında adı sana duyulmamış bir oyuncu olurdu. Biz onu Dünya Kupası'da izledik. Burada Trabzonspor'un o oyuncuya güvenmesi, onun da evet ben Türkiye'yi kendimi göstermek için bir gösteri yeri, zıplama tahtası olarak düşünebilirim yani amiyane tabirle ama doğru da Trabzon da Charlotte'dan faydalandır. Charlotte da Trabzon'daki tercihiyle bugün milli takıma kadar gitti. Şimdi Salah işi bambaşka. Maaş yükünden tutun. Ertuğrul Doğan sürekli şunu diyor. Kombine satılmıyor, forma satılmıyor. İyi, şu şeyi alalım. Muhammed Salah'ı alalım, forma kombine satılsın. Oysa Muhammed Salah'ın getireceği yükü iyi hesap etmek lazım. Trabzon o seviyelerde olsa dahi o paraları ödememesi lazım. Çünkü az önce altını çizdiğim yetişmiş oyuncuyu keşfet, potansiyeli genç oyuncuyu bul, biraz oynat, sonra olay tarzı, Augusto tarzı yüksek paralara sat. Salah bu şeyin dışında 34-35 yaşında bir oyuncu. İngiltere'nin en iyi tavrı, Liverpool'a çok büyük faydası oldu. Yani maçları domine etti ama Trabzon bir Liverpool değil. Bunu insanların anlaması lazım. Türkiye Ligi bir İngiltere Ligi değil. Yani Salah gelirse, şimdi ben bu konuşmalarımdan şöyle insanlar, ya sen Salah'ı istemiyorsun. Doğru, şundan istemiyorum. Ben izlemek isterim. Tabii. İzlemek isterim. Herkes izlemek ister. Biz Avrupa maçlarını izliyoruz sonuçta. Salah için izliyoruz, başkaları için izliyoruz. Haaland için izliyoruz. Ama Trabzon özelinde, yani Trabzon'a gelirse Trabzon şampiyon olur düşünenler, yani kusura bakmasınlar, bence safça düşünüyorlar. Öyle olmaz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Şampiyonluk tek bir oyuncudan geçmez. Az önce bahsettiğim gibi burada ne İngiltere, ne de Trabzon, ne de Liverpool. Onun için ben bu transferi gerçekleşebilir. Şöyle gerçekleşmesinin şöyle bir dezavantajı da var.
0: Lütfen hocam.
2: Şimdi takımda şimdi siz 500 verdiğiniz oyuncuyu 2 yapacaksınız ama yarın öbür gün o oyuncu der ki ya Salah 15 veriyorsun, o oynasın. Salah 15 veriyorsun, golü o atsın, pası o atsın diye içinden geçirir. Futbolcu aleminde bunlar vardır. Futbol camialarına, kulüplere yakın olanlar bunları az çok bilirler. İçerideki fıs fıs maaş dedikodusu, işte gelir, yıllık maaş, prim, bonus, bunlar hep futbolcular arasında konuşulur. Futbolcu bu işi para için yapar. Futbolcunun birinci gündemi alacağı paradır. Dünyanın bir ucundan senin Türkiye'nin bir ucuna bedavaya, boşa senin forma aşkın için gelmez. Bu oyuncuların hiçbiri ne Galatasaray'a, ne Fenerbahçe'ye, ne Trabzon'a, ne Beşiktaş'a, ne Gençler Birliği'ne, ne Göztepe'ye, ne Karagümrük'e, hiç fark etmez. Erzurum'a, Çorum'a fark etmez yani. Her yere ilk önce para ve kontrat için geliyor bu insanlar. Kariyerleri için geliyorlar. Onun için senin forma aşkın, sendeki yani sabah iflah olmaz bir Trabzon severdir desek kimse inanmaz herhalde. Trabzon şehrini çok sever. Senede 4-5 kez de gelir kalır.
0: İnandırıcılığı olmaz tabii abi. Tabii.
2: Uzungöl'de tatil yapar. Bungalov hastasıdır. Değil abi, böyle bir durum yok.
0: Sabahta kuymak sever falan gibi.
2: Sabah kuymak yer. Kış olursa güzel bir hamsi buğulamaya hayır demez. Bunlar böyle bir dünyaları yok. Sadece oradaki 15-20 milyon ya da bonuslara bakacaktır. Maaş yükü ya, şimdi işin şurası da var. Bizim haber kaynaklarımız ve gazeteci arkadaşlarımız da yazıyor. Diyorlar ki haber kaynaklarımız söylüyor. Ya Trabzon cebinden para çıkmayacak. İyi de abi, niye bizim cebimizden para çıkmayacak? Bunu kulübün taraftarı sorgulaması lazım. Yani cebinden para çıkmadan ya sponsorlar karşılayacak. Neye göre karşılayacaklar yani? Ya bunun bir karşılığı mutlaka, hatta bunun bir ton karşılıkları vardır. Onun için onun Trabzon'un cebinden para çıkmayacak. Trabzon bu işi bedavaya getirecek. Öyle bir şey olmaz. Eğer öyle sponsorlar varsa, 15 milyon euro, 20 milyon euro ya da dolar verecek sponsor varsa buyursun versin abi. Göğüs reklamı var, kol reklamı var, şort reklamı var.
0: Oralara gelsin diyorsun.
2: Sağ kenarı reklamı versin abi, gene versin yani. Ama sala olunca veririm yani. O zaman burada biraz bazı şeyleri kafamızda, gazeteci olduğumuz için sorgular duruma geliyoruz. Zaten bu işin doğasında bu vardır. Biz de bu sorgulamayı halk adına yapıyoruz. Yani biz bu sorgulamayı şey için yapmıyoruz. Bu sorgulamayı kendi isteklerimiz için yapmıyoruz. Halk bu soruları soruyor, biz de dile getiriyoruz. Radyoda, gazetede, televizyonda, her mecrada dile getiriyoruz. Artısı eksisi şu. Artısı Türk futboluna şöyle. Ya millet bir sabah izlemiş olur. Trabzon'da prestij olur. Nam olsun, kar olmasın anlamında. Vay be, Trabzon büyük takımı sabaha getirdi, prestij olur. Takıma katkısı mutlaka %100 olur. Ama şampiyon yapar diyene ben inanmam. Bak, ben de desem bana da kimse inanmaz. Sabah gelirse Trabzon şampiyon olur diyene ben inanmam.
0: Aytekin abi, şimdi tabii ki araya bir girmek istedim. Çünkü şununla alakalı aslında birazcık da bir ara bir cümle kurmak istedim. Yani Muhammed Salah'ın gelişi, yani böyle bir olasılığın bile doğması. Şimdi Trabzonspor'da maaşlar çok özenli bir şekilde, zaten maaşlara dikkat edilerek bir kadro kuruluyor. Gerçekten 3'e al, 4'e al, 20'ye sat politikası da aslında hakim dersek de yanlış olmayacaktır. Oradaki o kolej havasını mı birazcık, o havayı mı kırmasından veya da diğer oyuncuların kazandığı paraları artık belli bir noktadan sonra sorun etmesi kaynaklı olarak mı Muhammed Salah konusunda o kadar da istekli bir yorum alamıyoruz abi senden?
2: Şöyle, şimdi niye heyecanlanmadım? Şundan, yani beni niye heyecanlandırmadı? Bir kere tabii ki isim ama 34-35 yaşında sonuçta, yani sabah yarın maça çıktığı zaman taraftar bugün canhıraş şekilde alın alın alın diyen taraftar, ya bu sabah 50 dakika 60 dakika oynayabilir ya da oynayamaz diyecek yani. Bunu yazacaklar. Biz de yazacağız. Türkiye Ligi tamam şey değil ama böyle mücadeleci bir lig. Evet, kalitesi altlarda ortada bir lig ama mücadele gücü yüksek. Şey istiyor, güç istiyor, kuvvet istiyor, nefes istiyor, ciğer istiyor. Bu anlamda Salah tabii İngiltere'de böyle komplike takımlarda oynamış bir oyuncu. Şimdi siz sağındaki, solundaki adam, önündeki adam, pas atacağı adam, kanat adamları, geriden oyun kuranı, 6 numarası, bak bunlar hep böyle sıradan adamlarla oynamadı bu arkadaş. Salah tek başına Salah değil yani. Messi tek başına Messi değil yani. Evet. Bitiricilikte 18 içinde Messi tek. Tek başına, ama 18'e o top nasıl geliyor? Onu izleyen var mı? Gören var mı? 6 numaranın ne yaptığını bilen var mı? Arjantin milli takımında ya da Barcelona'da ya da Amerika'da oynadığı takımda. 6 numarayı izlediniz mi? 8'i izlediniz mi? Evet, Messi 18'de şahane. 18'e kadar o top nasıl gelmiş? Baktınız mı? Bakmadınız. Şimdi aynı şey Trabzonspor içinde, Türk futbolundaki bütün takımlarda bu sorun var. Biz hep Icardi, Osimhen, Onaçu diyoruz. Ama o top oraya nasıl gelmiş? O top hangi gayretlerle, hangi karşı takımla atağı nasıl kesilmiş? 8-6 numara ne yapmış orada? Ön liberolar ne yapmış? Kanat oyuncuları nasıl kademe yapmış? Bunlara bakmadan ya Icardi dünya devi. İyi ama Icardi'ye kadar o top Icardi'ydi, dünya devi yapanlar var. Şimdi Trabzon'un önemli eksiğiz ki Salah'ın olduğu pozisyonda biliyorsunuz. Şimdi hiçbir gazeteci arkadaşım da ya Salah'ın pozisyonda zaten bir sürü adamımız var diye yazmadı, ilginç. Çünkü bu işi köpürten bir şey. Yani gazeteciyi de köpürtüyor. Trabzonlu bir gazeteci olunca seni de köpürtüyor. Basın odasında köpürtür. Sen de farklı girersin yani. Basın toplantılarına farklı gezersin basın koridorlarında. Ama bunu da söylememiz lazım. Salah'ın pozisyonunda orada zaten adam var. Senin daha çok kanat oyuncusuna ihtiyacın var. Şimdi sen Trabzonspor'a diyorum, sen yani. Sen 3 kuruşa tuz parasına Zubkov'u satmışsın. Arkadaş, sen Zubkov gibi bir oyuncuyu 10 liradan aşağı alamazsın. 15'ten aşağı alamazsın. Bakın Aral'a verdikleri para, ben Aral'ı birkaç maç izledim.
4: Nasıl gördün abi?
2: Hazırlık maçlarında ya biraz şey bana biraz garip geldi. Vücut yapısı böyle kalın görünüyor. Aha. Biraz böyle incelmesi lazım gibi düşündüm. Ha. Ama şimdi mesela Aral'ın işte 12, 13, 15 yaptığı yerde Zubkov 25 yapar arkadaş ya. Bunu görmek lazım. Bak, yıllar önce bir tweet attım. Benim hesabımda o tweet duruyor. Arada arkadaşlar ekran görüntüsünü alıp bana fotoğrafını atıyorlar da. Yusuf Sarı'yı satmayın diye bir tweet attım. Yıllar oldu. 3-5 sene.
4: Acayip güzel bir tweetmiş abi. Yani bence çok haklının acelesi yok derim.
2: Evet, Yusuf Sarı satılmaz diye yazdım. Seni öne taşıyan adam, kanat oynayan adam, kanat forvet oynayan adam, Yusuf Sarı gibi adamlar lazım. Satılmaz abi. Şimdi bunu arkadaş, şimdi aynı şeyi Zubkov için de yaptık, ettik. Şimdi millet de diyor ki Zubkov niye 4'e sattınız? Niye 5'e sattınız?
4: Ben ona inanamadım. Yani Trabzonspor'la alakalı birçok şeyi aşırı mantıklı ve aşırı doğru buluyorum. Yapılanmayla alakalı aşırı da saygı duyuyorum, ama o hamleyi, yani başka bir açıklaması olması lazım gibi geliyor. Yani bunun sportif bir sebepten daha fazlası olduğunu sadece anlayabiliyorum. Böyle yani bir şey çok mantıksız.
2: İngilizce konusundan bahsetti, ama o da tabii mutlaka o da bir etkendir, ama o da takımda kalmak istemedi. Kulüpte Fatih Hoca da onu istemedi. Yani Zubkov'un eksikliği net şekilde şu an görülüyor. Daha da bak görülecek. Trabzon oraya bir oyuncu almadığı sürece sağ tarafa, sağ ayaklı, çalım atan, şut atan, ikinci topları alan, pas atan, kanata inip orta kesen, öyle bir oyuncu alamazsa sorun yaşar. Trabzon'daki eksiklik Salah eksikliği değil aslında. İzlediğimiz maçları da görüyoruz. Sezon başı bu eleştirileri şimdi başka biri yapsa ben de derim dur bir izleyelim, dur ilk baştasında 5-6 hafta geçsin, eleştirisini karşı eleştiri olarak gönderirim. Ama lakin ancak şunu da şöyle yapmam lazım. Eleştiri olarak değil, sadece bir öneri anlamda Trabzon takım kalitesini artırması lazım. Yani oyuncu yetenek kalitesi düşük olunca bu tamamen oyuna yansıyor. Geçen senenin tekrarı bir takımı bu Trabzon'da kabul etmez. Hatta çok iddialı bir şey söyleyeyim.
4: Lütfen abi.
2: Bu sene Trabzon ikinci olsun, taraftarı Fatih Hoca'yı şey yapar, tepe koyar.
4: Çok iddialıymış hakikaten.
2: Bence öyle. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim.
4: Lütfen, lütfen.
2: Kupayı alsın der ki ne var ki geçen yıl almıştık zaten.
4: Bunu çok güzel anlatma.
2: Mayıs'ı inşallah görürsek hep birlikte. Mayıs ayında bunları bak. Trabzon kupayı alsaydı ne var ki geçen sene de almıştı ama oyun yoktu diyecekti. Bak, bu eleştiri yapacaklar. İkinci olsun Trabzon, ne var ki geçen sene de böyle oynuyordu. Şampiyon olmaktan sonra ne önemi var? Fatih Hoca istifa. Bunları Mayıs ayında duyarsınız. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim.
4: Aytekin abi, şimdi tabii ki Trabzonspor'un hazırlık dönemine değindin. Hatta Aral Şimşir'in fizik durumuyla alakalı bir durumdan bahsettin.
2: Biraz öyle geldi bana. Yani şey, yanlış televizyondan izledik şimdi. Doğru,
4: tabii,
2: doğru.
4: Tabii tabii. Ya olabilir. Olabilir. Olabilir. Göz bazen gözü rahatsız eder yani. Ben çok iyi anladım söylemek istediğin şeyi. Maçı izlerken zaman zaman bazı oyuncular da ya bunda bir farklılık var gibi pozitif ve negatif, böyle ben de kendimce yorumlar yapan birisiyim Aytekin abi, ama şunu soracağım. Şimdi kanat rotasyonuna Saviolo alındı. İlk görüşte yani Trabzonspor'un sol kenarında Aral'la Saviolo bir forma mücadelesinde olacak, ama sağ kenara mı transfer lazım, yoksa yani iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu mu gerekiyor? Yani orayı birazcık aydınlatabilirsek sevinirim Aytekin abi. Çünkü Saviolo'yu çok kişi tanımıyor. Biz de, yani daha doğrusu kendi adıma söyleyeyim, ben de çok tanıdığım birisi değil. Ya ama şimdi... ilk gözün, yani ilk Aytekin

0: Şimdi ya bu değil dediğim oyunculardan sonra iyi oyuncular çıktı, onu söyleyeyim yani. Başta birkaç maç izledik. Hı-hı. Ya yok ya değilmiş deyip ya yanlış düşünmüşüm. Hı-hı. Yanlış yorumlamışım. Yanlış bir kanaatte kapılmışım dediğim oyuncu çıktı. Saviola bu diyeceğim bir oyuncu değil o anlamda. Evet yani mesela tamam işte Afrikalı futbolcular biliyorsunuz böyle yetenek zengini değillerdir ama çok koşarlar, çok mücadele ederler. Bakame örneğinden şey yapıyorum. Yani en azından fizik olarak sahada ayakta kalırlar. İşte Saviola tarzı oyuncular biraz daha işte Yattara'nın yeni versiyonu gibi sürekliliği ve devamı olur mu olmaz mı diye düşüncedeyim. Yani aradayım yani. Tam net bir böyle %100 işte bu dediğim bir oyuncu değil. Yani işte bu çok iyi bir transfer yaptı Trabzon diyeceğim bir oyuncu olarak gözüme gelmedi doğruya doğru. Ama sağ kenarda da sonuçta açık oyuncusu, ters ayaklı sağ kenarda oynar mı? Şimdi biz sağ ayaklıyız örnek. Biz de yani böyle amatörce futbol oynadık. Sola geçince böyle bir yabancılık, bir korku hissederdik. Yani amatörde de top oynayanlar bilir.
1: Tabii.
0: Profesyonelde. Yani onun bir yabancılığı ve şeyi
1: vardır.
0: Olur. O tarafa biraz Augusto gibi hem önde basan oyuncu da lazım. Yani siz futbolun bunlar dinleyiciler çok iyi bilir, siz de çok iyi bilirsiniz. Futbolun en temel kurallarından biri aslında savunmayı en önden başlatmak. Yani sizin hücum pres yapan santraforlarınız varsa sizin takım orta sahası defans bloğu o kadar rahat olur ki dersin ki dünyanın en iyi defansı bizde, dünyanın en az gol yiyen kalecisi bizde, çünkü önde basan 2 tane 3 tane 4 tane çok iyi adamınız vardır, oraya koşar oraya koşar. Augusto hem hücum yapan hem de pres yapan bir oyuncuydu. Bu anlamda ben Augusto tarzı bir kanat oyuncusunun Trabzon'da daha çok daha fayda olacağını düşünüyorum.
1: Valla Aytekin abi çok çok güzel açıkladın. Hakikaten keşke birazcık daha sürem olsa da seninle sohbet etsem. Senin gibi büyüğümle, senin gibi hakikaten futbola gönül vermiş çok çok değerli bir kişiyle sohbet etmek benim için çok büyük büyük onurdur, keyiftir. Bunu bir kez daha herkesin önünde söylemek istedim Aytekin abi. Hakikaten sağ ol, var ol demek istiyorum abi.
0: Estağfurullah, dinleyicilerimize saygılar, selamlar. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ederim Aytekin abi. Evet, Aytekin Aka ile beraberdik. Tabii ki çok şeyi de konuşabilirdik. Daha birçok gündemimiz de vardı. Trabzonspor çok çok değerli bir camiadır. Bir kez daha altını bilerek çizmek istedim. Çünkü ister istemez zaman zaman Trabzonspor taraftarları bize çok isyan ediyorlar. İşte yayınınızın son bölümünde çok küçük bir dilimde sadece bahsediyorsunuz bazen diye, ama ben özellikle bu tip hani dört büyük camianın yayınlarını yaptığım dilimde bu sırayı biraz daha karmayı bir hafta işte Trabzonspor'la başlamayı, bir hafta Beşiktaş'la başlamayı, bir hafta Fenerbahçe'yle, bir hafta Galatasaray'la başlamayı tercih ediyorum. Aytekin abiyi de hakikaten bir günde stüdyoda da ağırlamak isteriz. Çok çok değerli bir insandır. Çok çok özel bir adamdır Aytekin abi. Hakikaten sağ olsun, var olsun. Bir kez daha kendisine teşekkürlerimi herkesin huzurunda iletmek isterim. Aslında Mete Bey'le bir ufak bir tartışma içindeyiz. Şu anda arkadan tabii ki Aytekin abiyi dinlerken, arada da soru sorarken Mete Bey'le tartışma içindeyiz. Mete Bey'in cümlesini okuyayım yayında, sonra benim de cümlemi değiştirerek okuyacağım tabii ki ama Muhammed Salah eleştirileri yapanlar linç ediliyor. Allah'ım demiş, büyüklüğüne, Premier Lig'de yaptıklarına yani herhalde kimse hiçbir şey söyleyemez. Geçen sene hiç seyretmeseniz iki Galatasaray maçında yani o eski performansından fersah fersah uzak olduğunu görürsünüz. Dünya Kupası'nda yani o yüzden de bu söylenen paralar bence yazıktır demiş. Mete Bey'in şöyle bir noktasına katılırım. Evet yani tabii ki çok çok büyük bir para, ama ben yani tabii ki Aytekin Akay da bence Trabzonspor değil ama daha büyük bütçeler veyahut da daha fazla maaş verilen bir ortamda Muhammed Salah'ın ben hala daha yapabileceği çok şey olduğuna inanıyorum. Yani birazcık son kullanma tarihi geçmiş fikrine katılmıyorum diyeyim. Ligde bayağı bir etki yaratabileceğini düşünüyorum. Hatta ve hatta biraz daha ikinci forvet gibi. Mesela pres şemasından düşünelim. Takımlar savunmaya geldiği zaman forvetin yanında bir tane daha oyuncu olur. Genelde 10 numarayı konumlarlar takımlar ve hocalar. Böyle Muhammed Salah'ın da o ikinci forvet gibi. Yani bir sağ kanat

0: ziyade ikinci forvet gibi olabileceğini ve adam geçme becerisinin zaten çok üst düzey olan bir adam olduğunu biliyoruz. Yani hızla adam geçen bir adam gibi hep lanse edilir Muhammed Salah, ama bilek hareketiyle savunmacıyı zaten ekarte edebilen bir oyuncudur Muhammed Salah ve kısa alanlarda, küçük alanlarda, dar alanlarda da işi yapabilen bir oyuncudur. O yüzden de yani bilmiyorum, ben ligde bayağı başarılı olabileceğini düşünüyorum ama tabii ki konuşulan paralar belli şeylerin önüne geçiyor. Yani belli transferlerde de hep şey olmaz mı, işte bir fiyat etiketi olur. Adam mesela 30 milyon euroya gelmiştir ama o adam mesela 10 milyon euroya gelse o adam hakkında belki o kadar eleştiri yapmazsın. Yani birazcık fiyat etiketi altında hep bir beklenti olması zaten sıkıntı yaratabilir sadece transferde. Yoksa bilmiyorum, bana göre Muhammed Salah hakikaten farklı işler yapabilir. Ben Aytekin abi şöyle katılıyorum. Yani Trabzonspor'daki hatta sorunun arasında da sormuştum. O kolej havasının dağılma ihtimali veyahut da orada bambaşka bir proje var ve şu anda ya dört büyüklerden bir tanesinin hakikaten diğer kulüplerin çok aksi bir rotada tek doğru işleri yapan kulüp olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim her şeyden önce. Yani bir Trabzonspor taraftarı değilim. Takımımı da genelde zaten hiçbir zaman vurgulamıyorum radyoda yayın yaptığım zaman, ama üç büyüklerden bir tanesini ben de tutuyorum tabii ki. Üç büyüklerin de çok hatalı işler yaptığını düşünüyorum. Büyük resimde. Tabii ki küçük küçük detaylarda çok doğru işler yapıyor üç büyükler, ama Trabzonspor bence belki 10 sene sonra da konuşacağımız bir değerli bir iş yaptığını düşünüyorum. Şu anda çok anlamıyoruz çünkü sürecin içindeyiz ama böyle işler hep böyle şey diyelim, mesela sanatçı vefat eder ve daha sonra zaten eserleri ortaya çıkar ya, bence sürecin içinde olduğumuz için çok farkında değiliz. Trabzonspor'u ben hakikaten çok farklı bir yere koymak istiyorum bu konuyla alakalı. Salah'ın neden aslında oymayacağı konusunda da Aytekin abiye çok net anlıyorum. Sadece bence Beşiktaş'a daha çok uyar diyeyim. Hani Salah bence nereye gitse zaten iş yapar ama bence Beşiktaş'a daha çok uyar gibi bana geliyor. En azından bilmiyorum, bir futbol sever olarak veyahut da işte bu tip futbolun içindeki hikayelere veyahut da enteresan olaylara da önem veren birisi olarak ben daha çok Beşiktaş'a yakıştırıyorum. Yani maliyet bakımından vesaire vesaire, veyahut da bir Galatasaray veyahut da bir Fenerbahçe'ye daha çok yakıştırıyorum. Trabzonspor'a yakıştırmamamın sebebi de çok değerli bir iş yapması kaynaklı olarak. Yani oradaki o hava bozulmasını istiyorum. Trabzonspor çok başarılı olsun istiyorum ve bunu bambaşka bir metotla başarmasını hakikaten istediğimi bir kez daha söylemiş olayım ki Yenal Bey yazmış, Can bak demiş, bazı bünyeler çabuk kilo olabiliyor demiş. Hem kadife ayaklı falan oluyor diyor, hani bu isimler demiş. Belli bir yaştan sonra işleri gerçekten zor demiş. Böyle haklısınız ya Yenal Bey, yani olabiliyor. Bazı bünyelerde öyle bir şey var, kilo almaya teşne olduğunu anlayabiliyoruz tabii ki bazı bünyelerin, ama yani yani şeydir kalite kalıcıdır diyelim Yenal Bey, kalite kalıcıdır. Benim de bir araya gitmem gerekiyor bu arada. Bir Fenerbahçeli dinleyicimiz mesaj olmuş, Sercan Bey 3 büyüğün demiş. Biz ben öyle tarif etmiyorum ama 4 büyüğün diyeyim en azından, onu ben düzelteyim. Ve sana da acayip kalpler yollamış. Fenerbahçe'ye de sevgilerimizi iletelim buradan. Bütün Fenerbahçe taraftarlara da sevgilerimizi iletelim. Sercan Bey artık Fenerbahçe konuşun ya, yeter programın başından beri dinliyorum şeklinde bence bir sitem mesajı olduğunu anlıyorum. Minikten bir sitem mesajı olduğunu varsaymak istiyorum ki hiç merak etmeyin, konuşacağız. Fenerbahçe'ye de yer vereceğiz ki birçok yayınımızda zaten Fenerbahçe endeksli yayınlarda yapıyoruz.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki birçok konuyu konuştuk, birçok gündeme değindik ama çok değerli bir isim var. Atakan Kurt bizimle beraber. Atakan abi hoş geldin öncelikle.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim abi. Şu anda tabii ki bir sıcak bir gündemimiz var. Trabzonspor'un da masaya oturduğu haberlerini görüyoruz ki birçok spor kanalında da son dakika gelişmesi olarak her ne kadar Başkan Ertuğrul Doğan tarafından daha önce yalanlanmış olsa dahi böyle bir durum söz konusu diye haberler okuyoruz ama Beşiktaş'ın Salah defteri kapandı mı? Beşiktaş bu transferi rafa mı kaldırdı diye anlamalıyız veyahut da Beşiktaş hala da masada mı Atakan abi?
2: Beşiktaş tabii ki de ya şöyle, masada derken teklifini yaptı ve geri çekildi. Şimdilik askıya aldığını belirtti ama sonuçta karşı taraftan bir yanıt bekliyor. Karşı tarafta sonuçta hamleler yapıyor. Satranç oynuyorlar şu anda. Serdal'dan hamlesini yaptı. Karşı taraf yaptı Abbas. Adalı yaptı. Abbas yaptı. Abbas'ın son hamlesi Arabistan Ligi'ndeki takımlarla tekrar masaya oturmak, orayla anlaşmak ve bekletmek ve Türkiye Ligi'nde de Fenerbahçe'yle Galatasaray'a gitmek ama oradan istediği yanıtı alamaması ve ardından Trabzonspor'un kapısını çalması, Trabzonspor'la da her konuda anlaşması. Yani şu anda tamamen Beşiktaş'ı köşeye sıkıştırma çabasındalar ve baskı uyguluyorlar. Tabii ki de Sala ülkeye gelmek istiyor. Trabzonspor'a da gidebilir tabii ki de. Hı-hı. Ama önceliği İstanbul'da kalmak, Beşiktaş'ta oynamak ve İstanbul'da yaşamak. Eşi de çok istiyor Türkiye'yi ve İstanbul'u. Hı-hı. Zaten Bodrum'da ev aldığını, Türkiye'yi çok sevdiğini bundan önceki yayınlarda defalarca dile getirmiştik, söylemiştik. Trabzonspor gidebilir mi? Gayet tabii gidebilir. Ama ilk önceliği Beşiktaş. Beşiktaş'ın da onların istediği rakamlara, daha doğrusu forma satışı, imaj hakkı vesaire, onlardan gelen istedikleri taleplere yaklaşmasını istiyor Beşiktaş'ın. Beşiktaş da hiç yanaşmıyor. Taraftarın baskı altına almasını istiyorlar ki zaten bugün hashtagler açıldı. Serdal'ın istifa hakları hashtagler açıldı. Oradan bir baskı uygulamak düşüncesindeler. Serdal da geri adım atmıyor ve istedikleri rakamları vermiyor. Adalı da şunu söylüyor: eğer bu verdiğimiz rakamlara yanaşmazlarsa, teklifimizi kabul etmezlerse bundan sonraki yaşamlarında ve kulüplerinde başarılar diliyoruz diyorlar. Ya Beşiktaş kulübünün duruşu bence doğru bir duruş, yanlış değil. Sonuçta sürekli taleplerle geldiler. Ama şu da var, yani şu bir gerçek ki, yani zaten forma satışlarından, özellikle yurt dışı satışlarından öyle aman aman ücretler zaten kazanılamaz. Yani Türkiye'de Messi ile Cristiano Ronaldo'yu getirsen bile öyle inanılmaz rakamlar satmazsın. Geçen sene galiba 800 bin satmış galiba Galatasaray kulübü. Ronaldo'yu getirdi. 1 milyon 300 bin satar ya da 1 milyon 500 bin satar. Öyle 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gibi rakamlar zaten satamaz. Bu ekonomik sıkıntılarda ya da gerçeklikte. Yani orada daha enine boyuna düşünülebilir. Zaten yurt dışı satışları evet %100 istiyorlar ama mesela gurbetçiler zaten ormaların çoğunu Türkiye'den alıyorlar.
0: Doğru.
2: Geldikleri zaman satın alıyorlar. Yani onu da daha böyle düşünüp tartabilirler. Ona göre hareket edebilirler.
0: Peki Atakan abi, tabii ki Salah endeksinde başka bir daha soru sormak istiyorum. Şimdi ister istemez tabii ki sağ kanat transferi Beşiktaş'ta yapılacak gibi duruyor. Ama Salah olmazsa bu büyük yatırım, yani büyük mega transfer mi diye deriz belki, bilmiyorum. Daha doğru bir tabir tabii ki abi sen çok daha iyi bilirsin ama... O zaman forvete mi bu büyük akçe verilecek veyahut da Salah yerine başka bir isim de Beşiktaş adına sağ kanada çok bu kadar mega bir yıldız gündeme gelecek mi diye sormak istiyorum. Yani Beşiktaş'ta hücum hattındaki şekillenmeyi sormaya çalışıyorum burada. Tabii ki bir forvet gündemi var ama Salah olmazsa oradaki büyük para, büyük meblağ forvete mi aktarılacak ve burada isimler kimler diye de sormak isterim Atakan abi.
2: Ya Beşiktaş zaten forvette Vlahovic'i bekliyor, Charlotte'u bekliyor, Patrick Schick'le görüşüyorlar, Lukaku hazırda bekletiliyor ve bu oyuncular olmazsa Nunez gibi, Richarlison gibi başka oyuncular da gidilebilir. Sancho ile görüşüyor Beşiktaş. Salah olmazsa Sancho'nun kapısını çalacaklar, Sancho'ya teklif yapacaklar. Ama tabii 10 gündür 15 gündür transferlerin durması ya da ertelenmesinin en büyük sebebi Salah. Çünkü Salah 20 milyon euro civarında bir rakam verilecekti. O rakam verilse diğer transfer bütçelerini etkileyecekti. Ona göre Salah'ı bekliyorlar. En kötü çarşambaya perşembeye kadar beklerler. Ondan sonra da karşı taraftan bir hareket gelmezse de başka bir takımla anlaşırlar. Yani Arabistan ya da Trabzonspor gibi. Diğer adaylara ve isimlere yönelirler. Ve bütçeyi de ona göre ayarlarlar.
0: Peki. Atakan abi çok çok teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan abi.
2: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Atakan Kurt bizlerle beraberdi. Biraz sonra da Aziz Yıldırım'ın tabii ki açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Aziz Başkan da şu anda tabii ki mikrofonun son ayarlarını yapıyor ki şu anda ben de tabii ki bir gözüm tabii ki Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısında olduğunu söylemiş olayım. Evet, o zaman bir Aziz Yıldırım'a kulak verelim. Bir Aziz Başkan'a gidelim. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını sizlere dinletelim.
3: Sana üyeleri, yönetim kurulu üye arkadaşlarım ve değerli Fenerbahçeli kongre üyeleri, divan üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bir önceki divandan iki ay sonra bu divanda sizlerle beraber ve yeniden başkan ve yönetici arkadaşlarla beraber karşınızdayız. Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Ben yapacağım. Bunu bilin. Bunu bilin. Şimdi aslında başka şeyler söyleyecektim bugün ama dünden beri gelen gelişmelerden dolayı konuşmayı değiştirdim. Şimdi önce demin Paşa Bey burada yayın gelirleriyle ilgili konuyu anlattı. Haklı ve doğru söylüyor. Yani 15 milyonla herhalde yakın bir bedel alıyoruz. Onun dışında Anadolu kulüplerini tamamen ortak yaptılar. Eskiden şampiyonluk payları vardı, onları da kaldırmışlar. Neyse, seneye Haziran'da seçim yayın ihalesi var. Orada ne gerekiyorsa yapılır. Ve ben devam edersem, kalırsam gerekeni de yaparım. Onu da herkes bilsin. Şimdi Sayın Orhan Bey'le Burçin Bey geldiler, burada açıklamalar yaptı. Aslında bugün dokunmayacaktım. Çünkü şu an içeride bizim durumumuz ne? Geçmişi bileceğiz ki geleceği bilelim. Ne para var ortada? Şunu da bilin, hepiniz bilin. Kulübün şu andaki hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin. Biz bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. Anlatacağım birazdan hepsini. Yalnız şu var. Şimdi geldiler suçlular gibi burada anlatmaya çalışıyorlar bir şey. Bir dahaki divanda ben suçunuz var mı yok mu geleceğim burada anlatacağım. Bunu bilin. Burada konuşmayacağım. Çünkü bizim birlik beraberlik söylediğimiz sözün arkasında durmamız ve buna ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Bizim şahısları değil. Ben 20 sene başarılı bir süreç yaşadığıma inanan bir insan olarak yeniden geldim. Bu arkadaşlarla beraber elimizi taşın altına soktuk. Taş bizi kanatıyor. Ellerimiz kan içinde. Ama itiraz etmiyoruz. Çünkü başka şansı yok Fenerbahçe'nin, haberiniz olsun. Ben görüyorum. Siz görüyor musunuz bilemem. Onu da siz tartışın. Boşu boşuna bana, şahsıma, şuna, arkadaşlarıma muhalefetlik yapmayın. Yani sizin muhalefetiniz, bilmem neyiniz bizi üzer, başka bir şey yapmaz. Çünkü biz buraya gelmedik. 3 sene, 5 sene olursa kalacağım diye gelmedik yani. Bunu herkes bilerek bizimle olan tavırlarını, hareketlerini, düşüncelerini paylaşırken daha yumuşak ve daha samimi olursa biz de bundan çok mutluluk duyarız. Bunu bilin. Şimdi arkadaşların dönemiyle ilgili kısa bilgi vereceğim ama detaya girmeyeceğim. Çünkü detayı arkadaşlar bakıyorlar, sonuçta ne çıkarsa söyleyeceğiz. Şimdi 141 milyon, 142 milyon Euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek demin arkadaş burada diyor ki biz Ataşehir'den bakın 44 milyon 600 bin euro para gelmiş kulübe. Kayış Dağı'ndan arazisinden 5 milyon 631 32 bin euro da yine gelmiş. Toplam yani 50 milyonun üzerinde 50 milyon euro üzerinde bu üye bir kaynak gelmiş. Bu kaynak nereden gelmiş? Aziz Yıldırım'ın gidip devletten 35 milyon dolara aldığı Kayış Dağı arazisi Ataşehir'de Murat Üker'le yapmış oldukları salon ve onun yanındaki arsadan, kalana geriye kalan arsadan 8 yıl önce Murat Üker'in bana ben daha çok para kazanan Fenerbahçe'de kazansın dediği durumda benim gidip emlak konutla konuşup, o zamanki sayın şimdiki bakan Murat Kurum'la konuşup ta yukarılara kadar götürdüğü hadisenin başlangıcıdır. Yani övünmeyin, biz para geldi bilmem ne. Bu para bizden geldi ya. Övünmeyin. Kapattın bu konuları. Ama bu parayı da yediniz. Bakın toplam yediğiniz para geleceğe ait. Ben diyorsun bunu Çobani'nin 2 senelik parasını almışsınız. Forma reklamını almışsınız. Adidas sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Yani bunlar 1 yıllık değil. 1 yıllık olsa sesimi çıkarmayacağım zaten. Ya diyeceğim 1 yıl almışlar, bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralarını almışsınız. Onun için konuşmayın sakın. Hata yaparsınız. Biz de konuşmaya mecbur etmeyin. Gelip burada yanlış şeyler anlatıyorsunuz. Evraklar var. Araştırıyorum, soruşturuyorum. Ayın 22 Temmuz'da yönetim başkanı ben ve bu arkadaşlar yönetici, siz evraka imza atmışsınız eski yönetici olarak. Yapmayın, beni tahrik etmeyin lütfen. Bakın konuşmuyorum. Ama öğrenmeye çalışıyorum ne olduğunu. Siz geldiğiniz zaman Sayın Ali Koç'tan dev aldığınızda neden Ali Koç'tan nasıl dev aldığınızı gelip bu insanlara anlatmadınız ya? Üyelere gelip de niye söylemediniz? Ben söyleyeceğim. Neden söyleyeceğim? Bak neden söyleyeceğim? Burada çok şey var da kapatıyorum. Bak neden? Şimdi Ertan Tonuroğlu oradan konuşuyor. Bizden tek kelime yok. Konuşan arkadaşım yok. Kante'yi satalım diyen yok. Medya konuşuyor. Medya yazıyor. Onlara da geleceğim şimdi. Ya sen atlıyorsun oradan. Ben Kante'yi aldığımız paraya satarız. Sana yetki verdim. Hadi bakalım. Yetki de şöyle veriyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe Kulübü ne kadar harcamışsa o parayı getirin. Diğer borcu alacak takıma havale edin. Ya adama bir anlaşma yapmışsınız. Allah yani. Hiç kimse onu almaz ya. 5 milyar imaj hakkı vermişsiniz. Ve imaj hakkını verirken de eğer bir yerden kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon euro şeyi imajı karşılayacak ya. Yapmayın Allah aşkına, konuşmayın. Biz ancak size dersek ki ya bunu sata bir yardım eder misin dersek, o zaman bunları kamuoyuna açıklayın. Yoksa konuşmayın siz. Böyle bir hakkınız yok. Ben ama şimdi sana Kantiyen'in yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, getir imzalayacağım. Yönetim kurulu olarak.
4: Hayır.
3: Ve böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz. Şimdi şu medyaya da bir gün de sonra anlatacağım şeyler var. Biz ne paralar kulübe getireceğiz, ne yapacağız, nasıl yapacağız? El nasıl? Ya kardeşim bu adamı almışlar. Almışız. Hayırlı olsun. 19 milyonu almışız. Ve bu arkadaş için tutmuşuz. Onun parasını, bir kısmını ödemişiz. Ben geldikten sonra arkadaşlarımla beraber 2 milyon 950 bin euro Haziran sonunda limitleri açamıyoruz, lisans çıkaramayacağız dediği için bizim Çağdaş Bey, ben de onun üzerine 2 milyon 950 bin lira şeye para gönderdim. Sevil'le. Euro. Anlayın artık. O kadar doluyuz ki. Ve bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon euro harcama yaptık. Bilin yani. Bilin, 65 milyon euro harcama yaptık. Bize kalan ne var? Giden yönetimden bize kalan ne var? Kombineler var. Barış Karagöz arkadaşa da teşekkür ediyorum. Hepsini organize ettim. Bize ne kaldı? Birkaç tane şey kaldı. Onları da söylerim. Şimdi bulurum size. Söylerim. Loja kaldı. 12-18 öyle bir miktarda loja kaldı. Onu da bunu anlatırım size. Geri kalanı hem Ali Bey hem de Saadettin Bey zamanında satıldılar, paralarını aldı yediler. Şimdi bir tane kaldı, yayından gelecek para, sağ kenar reklam, başka bir şey yok. Ondan sonra bize diyorlardı 200 milyon borç var ama para da var, halledersiniz edersiniz. Nasıl edeceğiz? Yeni konuşuyorsunuz, nasıl edeceğiz? Anlatın bana. Yapmayın ya. Gittiniz, bak ben ayrıldıktan sonra bir daha stada gelmedim. Bir daha stada gelmedim. Rahatsız olurlar, olur insanlar diye. Gelseydim zaten başka şeyler olurdu. Siz de bunlara dikkat edin. Ben iki tane locam vardı. Ve bu stadın yapımında benim ve o zamanki arkadaşların emekleri oldu. Biz ona rağmen seçimi kaybettik. İki tane locayı bıraktım, ayrıldım. Bir daha konuşmadım, söylemedim. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş iki gün önce. Ah canım benim ya. Ah canım. Ya iki sene önce, bak iyi dinleyin bunları Allah aşkına ya. İki sene önce locanın parasını vermişler, almışlar. Tamam. 9 milyon küsür. Locanın parası ne oldu? Aldınız, harcadınız, yediniz. Ne anladım ben ondan? Madem ki kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz ve yazsaydınız, deseydiniz ben bu kadar bu kulübe para verdim. Reklam yaptı. Mourinho'yu getirdiniz. Resimler, şunlar bunlar. Ondan sonra Mourinho'yu gönderdiniz. 850 mi 75 bin euro ayda para ödediler. Son iki ayını da bu arkadaşınız ve bu arkadaşlar ödediler. Biz ödedik. 1900'e yakın. Bir kelime konuştuk mu? Hayır. Burada konuşuyorum ama. Sen ona karşı çıktın, ettin. 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi? Fenerbahçe zarar etmedi mi? Veya Fenerbahçe'den o sen loja sattın, parayı aldınız, adama ödediniz. Önemli aklıma o da geliyor. Benim hakeme vermiş önemli değil. O loja ve gerekirse vakte ihtiyaç varsa başka localarda dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların locası olacaktır. Benim değil. Benim ilgisi yok. Kim gelirse, başkan olursa locası olacak. Ayrıldığı zaman yeni arkadaş orada maçlarını seyreder. Şimdi demin Paşa Bey'in söylediği yayının dışında devletle de istek olması lazım, isteklerinizin olması lazım. Devlet sağ kenarında maç hasılatlarından %7, sağ kenarındaki reklamlardan, bütün kulüplerden %10 alıyorlar. Bunun yanında %40 da vergi var sporcuların. Bu sporculara verilen verginin 8 sene veya 9 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bir kanun çıkartmıştık. Bu vergi ödediklerimiz verginin bir yerde tutulması ve amatör şubelere harcanmasıydı. %100'ünü. Şimdi değişmiş. %50'ye kadar imiş bu. Bunun yeniden değerlendirilmesi lazım, yapılması lazım. Fenerbahçe Üniversitesi. Koskoca üniversiteyi yapmak için 10 sene uğraştım. 10 sene. Hapise girdim, çıktım, çağırdılar, dediler ki üniversiteyi yapabilirsiniz ve başladık çalışmaya. Hiçbir şeyimiz yoktu. 50 milyon lira teminat lazımdı. 8 tane evi teminat yaptık, bir de almıştık oyuncular için. İşte sağdan soldan hisse senedi şu bu. Şimdi bakıyoruz ki Hüseyin Bey'le de çağıracağız, oturacağız, konuşacağız. Bütün mütevelliyetten biz istifa ettik, gittik diye bıraktık. Yeni gelen arkadaşlar devam etsin diye. Bunlar da mütevelli eğitim hepsini Hüseyin Bey'in ailesine vermiş. Tamam. Vermişler. Mahkeme kararıyla almışlar. Bizim arkadaşlar 10 kişi çağırdım, hukukçuları. Bu hukukçular oturdular, çalışıyorlar. çıkacak bir hafta sonra herhalde bir toplantı yapacağız. Orada alınacak kararla Hüseyin Bey'i çağıracağım, konuşacağım. Ben çağırdım, burada konuştum. Benim şirketime geldi. Bundan iki divan önce Fenerbahçe'ye 200 milyon dolar versin, ben vereyim dedi. Bunu Orhan Bey'e de söylemiş. Orhan Bey bana söyledi bu sözü. Düşünün. Düşünün. Yani herkesi parayı öyle verdi, buradan çizdi, bilmem ne yaptı diye bakmayın. Nerede kolej? Nerede kolejiniz? Niye konuşmuyorsunuz? Bir Allah'ın kulu gelip burada ya bu kolej ne oldu kardeşim ya diye niye sormuyorsunuz? Niye sormuyorsunuz? Ben size soruyorum. Bundan sonra hep böyle soracağım. Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Sahip çıkmıyorsunuz. Sahip çıkmıyorsunuz. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın yani. Tamam mı?
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Beklentim yok Fenerbahçe'den, haberiniz olsun. Benim hiçbir beklentim yok. Ben ama tek şeyim var. Ben kızıma üzülüyorum. Torunlara üzülüyorum. Genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, onu bilirim. Şampiyon yapacağım. Tek şeyim o. Ama tabii bu yol biraz şey yani zorlu bir yol. Ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Şimdi YouTube'cularla ilgili bir şey söyleyeyim. Bak bunu çok samimi söylüyorum. Devlet de duysun beni. Duysun. Önce Mehmet Aslan. Ben bu şeye bakmam. Instagram mı diyorlar, ne diyor? Ben onlarla işim yok benim. Ben yani kullanmayı da biliyorum. Sırf kızımdan dolayı bir tane görüntülü telefon aldım, ona bakayım diye. Yazıyor Mehmet Aslan. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la konuştu ve yılların deneyimli gazetecisi yani. Bak buradan uyarıyorum onları hepsini. Diyor ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la maçtan sonra konuştu. İrfan Can'ı kov. Veya kovalım. Ya niye kovuyoruz abi ya? Niye kovuyoruz ya? Senin bir derdin varsa İrfan Can'la veya İsmail Kartal'la sen kendi düşünceni yaz. Beni kullanma. Yalan yazıyor, yalan. Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradım. Nasılsın, iyi misin hocam dedim. O da bir şeyler söyledi, ben de bir şeyler söyledim kendisine. Ama spor, futbolcularla ilgili değil. Bu konularla ilgili. Ayıp ya. Ayıp, vallahi ayıp. Mehmet Aslan ayıp, ayıp. Yakışmıyor sana. Şimdi efendim? Nerede?
4: 3 Temmuz'da da. He? 3 Temmuz'da da yalan yazıyordu.
3: Neyse onları geçtik baba. Şimdiye gel. Şimdi bu YouTube'cular var. Doktor No diyormuş. No. Bilmem kim. 3 tane. Dün bana beni tenkit etmek kolay. Ben edin ya. Ben ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. Aile yapım belli. İş hayatım belli. Fenerbahçe'de ilişkim belli. Beni tenkit edebilirsiniz. Bana hakaret etmeden ne söylemek size söyleyebilirsiniz. Ama kızımdan ne istiyorsunuz ya? Bak dün akşamdan beri sinirlerim gergin yani. Gergin. Bak onlara söylüyorum. Yarın pazartesi günü bizim avukatlar, benim şirketin avukatları onları şikayet edecekler savcılığa. Özür diliyorum. Eğer devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım, haberli olsun. Sen yapacaksın. Böyle artık sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler. Bizim de hepimizin anası babası var, çoluk çocuğu var. Bak evlerine gidelim, şerefsizim. Bak şerefsizim diyorum. Çünkü bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış ya onun içerisinde? Bana söylüyorum. Bak gidelim evlerine. Korkmam bir şeyden yani, hiçbir şey. Yani orada bir şey oldu, hapse gittim. Gidelim, rahat yatalım. Orası da rahat ediyor adam. Tamam da bilsin. Tamam mı yani? Ayıp ama. Şimdi bir de bizim tanıdığımız, benim şahsen görüştüğüm değil, ben görüşmemiş kimseyle de, bizim arkadaşların muhatabı olan veya geçmişteki insanların muhatabı olan bu YouTube kanalları açmışlar onlar. Şimdi diyor ki adam, Aziz Yıldırım diyor, Real Madrid'de aradım mı o Milo'yu? Garcia diye bir oyuncu var. Şimdi 3 yaş altı, bak hiç bilmiyorum, tanımıyorum da. Onu ille Mourinho'ya söylemiş, sert çıkmış, alacak, alıverecek diye. Yanında 4 tane arkadaş varmış, onlardan biri söylemiş bu. Ya ben kimseyle konuşmam, ben konuşacağım ki yan kamerayla konuşurum futbolu, yani transferle ilgili bir şey. Diğer arkadaşlar da bana sormazlar, ben de söylemem yani. Ya bu kadar mı yalancısınız ya? Yazıyor, diyor ki Aziz Yıldırım 35 milyon euro verdi. İşte Babiş bilmem ne 20 verdi, öbürü bilmem ne verdi. Ya kafayı mı yediniz siz? Kafayı mı yedin abi, ben 35 milyon vermem için nasıl ben nakit verebilirim ya? Nasıl veririm? Ben ancak sponsorluk operasyonu yaparak verebilirim. Ciddi bir sponsorlukla. Öyle ben getirdim nakiti verdim. Kulüp nasıl kullanacak? Kulüp kullanamaz ki. Para orada durur. Ya bunlar kafayı yemişler ya. Açtım söylettim arkadaşlara. Dedim bak söyleyin. Çok kötü yaparım. Cumhuriyet Savcısına suç duyurusu yaparım. Onun üzerine kaldırdılar yayından. Ama her gün yalan yazıyor. Leo için Milan kulübüne aramışım, kızmışım, şöyle yapın, böyle yapın. Şey. Ya olur mu böyle şeyler ya? Böyle ilişki olur mu? Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet ediyor. Ve halkı kin ve nefete sevk ettikleri için. Şikayetim de o. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Allah aşkına inanmayın. Allah aşkına bunları dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin seyir etmenizle unutmayın, seyretmeyin. Varsa da bir şey yalanlayın yani. Bizim ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeyi inanmayın. Söylüyorum, bir tane santral alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Bak yine söylüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız hoca, işte arkadaşlar konuşacağız, ihtiyacımız olursa bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1-2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Ben yani onun için, ama hep transferler nokta atışı olacak. Öyle geçen sene 15 oyuncu almışlar, bir önceki sene yine 15 oyuncu almış, 30 tane. Bu 10+4'ü federasyonla konuştuğumuzda onlara şunu söyledik. Ya siz neden izin verdiniz? Madem ki bu kuralı koyacaksınız da siz bu oyuncuları alınırken size lisans geldiğinde niye izin verdiniz? Vermesenize. Seneye de 8 diyorlar, bir artı 2 diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biz alsak 10 tane oyuncuyu seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi eyvah. Abi göndeririz, problem değil. Ama yazık oyunculara da ya. Oyuncu geliyor buraya Türkiye'ye, buraya iyileşiyor. 2-3 sene imzalıyorsun. Bir sene sonra adama diyorsun ki işte böyle bir kanun çıktı, biz seni oynatamayacağız güle güle. Adam da giderken diyor ki paramı istiyorum. Gerçekten herkes bilsin ya. Paramı istiyorum diyor, gitmiyor. Ve bir şey daha, UEFA bir kural koymuş. Eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsınız, çıkaramazsanız oyuncu isterse kendi bonservisine her şeyini alıp bedava gider. Parayı da alır senden. Yok düşmem, rahat ol. Düşecek halim yok. Şimdi Greenwood, Ake, Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar. Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Anlatacağım, gösterecekler, anlatacağım. Onun için rahatız. Bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler. Limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bunları da söyledik. Şimdi iki tane önemli konu var. Fazla uzatmayayım, sizleri şey yapmayayım, yormayayım bugün. Çok konu var. Tespit ettiklerimiz çok şey var. Ama bir dahaki divanda her şeyi anlatacağım. Bir defa bir şura yapmayı istiyorum. Bu şura Eylül-Ekim ayında Sayın Divan Başkanı'na da bunu rica ettim. Onun başkanlığında bütün kulüpleri çağırarak, bütün oradaki masrafları şahsım cebimden karşılamak kaydıyla şura yapmak istiyorum. Türk futbolu için ve bir kitapçılık haline getirip devlete de sunmak istiyorum. Kulüplerin sorunu nedir? Ama yalnız futbol değil. Basket, voleybol, hepsi, bütün arkadaşlar gelsinler. İki gün yapalım. Sonunda da bir belge ortaya koyalım ve devlete sunalım. Çünkü aksi halde devlete tek tek anlatmakla çözüm olmuyor. Bunu bilin. İki, deve ağzındaki tesisler ve Maltepe tesisleri. Bunları da oturduk, inceledik. Daha devam ediyor. Çünkü projelerin tam bitmiş hali yok. Tamamen mimari projeler var. Şimdi onun statiklerini de yapmak üzere çalışma yapıyor arkadaşlar. Deve ağzıyla ilgili bizden önceki yönetim, daha doğrusu Ali Koç yönetimi bir proje hazırlamış. Orada en önemli kritik nokta Metin Aşık tesislerinde, rahmetli Metin Başkan'ın yapmış olduğu tesisler. Bu tesislerde yıkılmalar başladı. Onun için oradaki her şey çıkartıldı ve onları aldılar, götürdüler, yemek yiyecek yerde tedaviler falan yapılıyor, sağlık şeyi. Ki bunları ortadan kaldırmak için gittik belediyeyle de, şehircilikle de ben bizzat gittim, görüştüm. Bu binayı acil yıkmamız lazım. Zaten yıkım kararı da var. Herhalde önümüzde fiyat alıyorlar. Şimdi bir şartlama çıkarmışlar, ona göre dağıtmışlar. Hem yapım hem de şey için fiyat alıyorlar. Yıkıma bir hafta 10 gün içinde başlarız, yıkacağız. Sonra orada şey yapacaklar, testler yapacaklar, numune alacaklar. Ona göre de statik hazır ama bir kontrol. Ondan sonra da inşaata başlayacağız. İnşaatı nasıl yapacağız? Bedi Bakan bakıyor, diyor ki ben böyle para yaparım. Değil mi Bedi Bey? Resimden çok kazanırsın ben yani. Olmaz mı? Evet, onun için dün akşam Murat Aşık'ı aradım. Metin Bey'in oğlunu aradım. Böyle böyle dedim, bunu yıkacağız, yapacağız. Avzu ödüyorsanız siz gelin, yapıyoruz deyin, biz de katkı yapalım dedim. Hep beraber toplanıp imece usulü yapalım dedim. Biz varız, haberin olsun. Biraz çalışayım dedim, müsaadenle olur dedim. Bir ay içerisinde bize dön dedim ki o bir aya kadar biz yıkmış oluruz, yapar. Eğer o şekilde yapamazsak başkalarıyla bu konuşmaları yapacağız ve olayı kulübe yük olmadan yaptıracağım. 1,5-2 milyon dolar civarında bir şeye. Şimdi arkadaş nerede? Nerede arkadaş? Göster bakalım. Bu müşavir. Ben tutmadım. Benden önceki Ali Beyler tutmuşlar, çalışıyor. Genel büyük bir proje ama biz bu kısmını halledeceğiz önce. Evet, göster. Ses yok mu Ahmet? He? Ses yok mu? Daha, tamam peki. Bu arkaya Hulusi Beyler galiba salon yapıyorlar. Ben oraya salon yapmayı düşünmüyorum, haberiniz olsun. Ben oraya kolej yapacağım. Orada çünkü kolej izni var. İzin var, ben almıştım. İzin duruyor. Evet, şimdi burası eski Metin Aşık tesisleri. Aynı şeyde kalmak kaydıyla konuşabiliyorsan konuş, anlat. Anlat. Hemen başlıyoruz. İnşallah Mayıs'ta bu bitmiş olacak. Buraya sporcular girecekler.
5: Metin Aşık tesislerinin mevcut bulunduğu alandaki binanın depreme dayanıksız olduğu için o alana aynı fonksiyonları ve ilaveten orada yaşayan genç sporcu arkadaşlarımız için üst katta barınma alanları oluşturduk. Bu bina birebir oturduğu alanın ölçü olarak aynısı ama kapalı alan olarak yaklaşık bir 300-400 metrekare büyüdü. Toplamda 2200 metrekare alan, kapalı alana sahip. İçerisinde 30 tane genç sporcu arkadaşlarımızın barınabileceği, yatıp kalkabileceği bir otel tarzı ya da misafirhane tarzı bir şu katın tamamında toplam 30 adet barınma mekanı bulunuyor. Alt katta ise gene şu an mevcutta Metin Aşık tesislerinin içinde bulunan atletizm ve sporcu sağlığı merkezinin barındığı mahalleleri birebir olarak kurduk. İnşaatı bittiğinde tüm mevcut Metin Aşık tesislerinin kullanım amaçlarıyla beraber 30 adette barınmanın bulunduğu bir yapı olarak ortaya çıkacak. Zaten Deraz Dönüşüm Projesi kapsamında bu öncelendi, çünkü şu an yapısal hasarlar göze görülür seviyede. Bunu hızlıca şu an yapımı için çalışmaları sürdürüyoruz. Tüm uygulama projeleri hazır Metin Aşık Tesisi'nin. İhale süreci için namzetlerle görüşülüyor. Dokümanlar paylaşıldı. Şu an şeyle ilgili, inşaatla ilgili faaliyetler tam gaz devam ediyor şu an. Hazırlıklarımız.
3: Tamam. Teşekkür ederiz. Bu binayı başlayacağız hemen, bir ay içerisinde zannediyorum başlarız yapmaya. Mayıs'a kadar da bitirmiş oluruz. Arkadaşlar bizim inşaat grubu, kulübün fiyatları alıyor, topluyor. Biz orada şunu belirttik: hem malzemeli hem yalnız işçilik. İkiye ayıracağız. Gerekse malzeme biz alıp vereceğiz. O zaman fiyatlar aşağı gelecek. Yapacağız. Hemen yapacağım yani. Bir gitmeden burada arkadaşlarla bitirmiş olacağız. Şimdi geldim ikinci konuya.
6: Başkanım, bir şey sorabilir miyim?
3: Sor.
6: Divan üyelerimiz de sordular size. Bu Faruk, yani Dereazı'nda daha evvel Kıbrıs dediğimiz yerle ilgili bir proje var mı?
3: Neyle ilgili?
6: Kıbrıs dediğimiz yerle ilgili.
3: Kıbrıs mı? Kıbrıs başımızın tacı ya. Yaparız bir şey. Kolay. Ben de orada pişti oynamayı çok seviyorum. O yüzden yaparız. Aslında bir şey daha var. Bunun içine, bu binanın içine şey koymuşlar. Kadın takımı sorumluları, işte bilmem ne, altyapı sorumluları, onlar hepsini çıkarıp bir binaya topluyor. Ben yeniden dizayn edeceğim. Ama şu anda ruhsat alımı için süreç devam ediyor. Yani konuştuk. Bir tek bu bina için özel destek olacaklar. Diğerlerini yaparız.
7: Yaparız o ya.
3: Yani düşünceniz ne? Kulübe bir şey mi? Büyük bir şey mi?
6: Ne düşünüyorsunuz başkanım?
3: Ne düşünüyorsunuz? Kulübe düşünüyorsan kolay. Ama büyük bir şey düşünüyorsan o zaman zor.
6: Yok.
3: Bak, izin almak lazım.
6: Kulüp.
3: Evet, yaparız o kolay. Şimdi bu kadın voleybol 14 milyon bütçesi var. Mehmet Hazırlan. Nerede? Hazır mısın? Dur, 5 dakika sonra bağlayacağım. En şey güzel tarafı orası. Para geliyor çünkü. Ya kadın voleybol 14 milyon şeyi var. Bütçesi var 14 milyon euro. 10 milyon şeyi var. Geliri var. 4 milyon açığı var. Bunları bilin diye anlatıyorum. Çünkü bu sene geçtikten sonra buraya gelip sizlere bunları anlatıp şey düşüncenizi almak istiyoruz. Bak, devam ediyorum. Erkek voleybol 11 milyon euro şeyi var, gideri var. 6 milyon euro geliri var yapılan bir şeye göre. 5 milyon açık. Voleybolda kadın erkek 9 milyon euro açık var. Sonra geldik basket kadına. 10 milyon euro gideri var. 6 milyon 340 diyor. 6 milyon de 4 milyon açık var. Erkekte Ömer Onan'ın bize verdiği şeye göre başa baş. Erkek başa baş diyor. Ama 44 milyon euro bütçe. Onu da bilin. Tamam. Şimdi diğer branşlarda, altyapıdaki atletizm, boks, işte şu bu tenis şey yerken 5 milyon euro açık var. Toplam 20 milyon euro amatörlerde açığımız var. Her sene 20. 5 seneye çap 100. 10 seneye çap 200 milyon. Fenerbahçe ne yapmalı? Ne yapmalı? Hep beraber konuşalım yani. Susmakla olmaz. Öyle ödesine ondan sonra yönetimlere gelip burada ya sen borç yaptın bilmem ne. Yok. Bak, haberiniz olsun. Hep %100 olacağız. Geleceğiz diyeceğiz kardeşim sen 20 milyon borcu yap, ben seni ibra edeceğim. Yapma, şöyle yap. Hep beraber buradan da kongreye götüreceğiz, yapacağız mali veya diğer olağanüstü kongrelerle bu kararı almamız lazım artık. Yoksa başıboş bırakırsan yönetime, yönetimler ne diyor, bana şampiyonluk istiyorsunuz. Dünya kulübüyüz, şampiyon olalım. He Bedi Bey, para ver. Para ver, para. Para vermen herhalde yok. Onun için hepimiz gelip gerçek düşüncemizi ifade etmeliyiz. Efendim? Ama bunu bugün değil de bir konuşalım sonra. Oldu mu? Evet, sonra onu da söyledik. Şimdi biz yönetim olarak bir parasal operasyon yapıyoruz. Bu parasal operasyonu da yakın zamanda Fenerbahçe İnşaat AŞ veya Fenerbahçe GYO, onu kuracağız. Ama şu anda bu, daha bunları çalışamadığımız için, bu futbolla paralarla uğraştığımız için bir önümüzdeki dönemde, yani zamanda bir ay iki ay sonra bununla ilgili Sayın Divan Başkanı ve arkadaşlarını da alarak bir çalışma başlatacağız. Ayrıca bu önümüzdeki ay içerisinde 5 yıllık ve 10 yıllık Fenerbahçe planlaması hazırlayacağız. Bunun için de isteyen, içinizde görevli olmak isteyen, ben gelip bunlarda çalışmak isteyen varsa müracaat etsin, Mahmut Üstü'yle konuşsun. Ya buyurun gelin. Buyurun gelin. Sonra gelmedik demeyin. Buyurun. Meydan açık. Şimdi gelir getireceğiz. Nasıl getireceğiz geliri? Geliri sponsorluklarla getireceğiz. Ben para verdim, sen verdin kulübe. Bu federasyon nezdinde ve UEFA nezdinde geçerli değil. Muhakkak bir işlem olması lazım. Bu işlemin de en kolay yolu şu anda isimsiz hiçbir şeyi yapmayacağız. Her şeyin ismi belli olacak. Ve bulacağız. Diyeceğiz ki bak bu, arkadaş bu, şirketi bu. Bu burada yapacak, böyle yapacak. Buradan kulübümüze de sponsorluk adı altında bu gelirler sağlanacak. Herkes bir gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bayi şirketi veya bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız. Olmayacak, bilin. Muhammed hazır mısın? Hazır mısın kardeşim? Tamam. Şimdi birinci proje. Burada çok değerli arkadaşlar var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Dün akşam da Sayın Murat Ülker geldi kulübe. Beko önden çıktı. Kendisi ayrıldı, yani biz değil. Kendisi Şubat ayında karar vermişler. Hatta Saadettin Bey'le görüştüklerini ifade etmişler. Sonra Murat Ülker, Ülker grubunun girebileceğini söylemişler. Onun için dün Murat Ülker geldi. Kendi arkadaşlarımızdan birkaç kişiyle görüştük. Ve onu konuşmalarını yapıyoruz. Şeyden de çıktılar. Neydi? Kadın opet. Kadın basket opet işte. Onlar da kendileri çıktılar. Şu anlamda çıktılar. Onlar 2 milyona vermişlerdi, teklif yapıyorlardı. Bizim arkadaşlar yani 3 milyona yakın bir bedel bulmuşlar. Onu onlara teklif etmişler. Onlar da demişler ki biz çıkalım ama 2 milyon başka yere kullanalım diye tutuyorlar orada. Ne olacak bilmiyorum. Bilginiz olsun. Bizden değil yani. Kendi şeylerden çıkmak istedikleri. Ülker'le de basketle ilgili görüşmeyi yapıyoruz. Onun dışında var mı söyleyeceğimiz? Nata'yı söyleyecektik. Nata, Yusuf Bey nerede? Ha, bak ayağa kalk görsün sen arkadaşlar. Yusuf Bey bu. Yönetim kurulu üyemiz. Nata Holding'in veliahtı. Tamam mı? Yani sahiplerinden yönetim kurulunda. Babası da çok değerli bir insan. Namık'tan. Dün akşam da beraber yemek yedik. Bu proje onlara ait. Yalnız bu projenin dışında da kendileri başka yerde, isim vermiyorum şimdi, başka yerde de proje yapacak. Onunla ilgili de kulübe ayrıca katkılar olacak.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Yusuf gel.

0: Yeah.
1: Gelin söyle. O zaman okuyayım başka.
0: Ne istiyorsan da söz de var. Buyur. Sonra ben devam edeyim.
1: Sayın Başkanım, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, değerli Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kusura bakmayın, biraz heyecan yaptım. Aslında konuşmam yoktu. Ben hazırladığım konuşmayı paylaşacağım sizlerle. Muhammed Bey, mimarımız da projemizi anlatacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde yönetim kurulumuzla birlikte Fenerbahçe'mizin sportif başarısının yanında ekonomik olarak daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu süreçte bizlere güvenen ve önümüzü açan başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulundaki değerli çalışma arkadaşlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugün de sizlere bu anlayış doğrultusunda üzerinde çalıştığımız ve Fenerbahçe'mizin marka gücünü yeni ve sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştürmeyi hedeflediğimiz önemli bir proje hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Projemizin şu an için kullandığımız çalışma adı KOV1907. Ancak isim ve marka çalışmalarımız devam ediyor. Nihai proje ismini önümüzdeki süreçte tekrardan netleştireceğiz. Projemiz Muğla Milas Kıyı Kışlacık'ta denize sıfır, yaklaşık 586 bin metrekarelik çok özel bir arazi üzerinde geliştirilecek. Aynı zamanda konumu itibariyle de önemli bir avantaja sahip. Milas Bodrum Havalimanı'na yaklaşık 10 dakika mesafede bulunuyor. Planlamamızda yaklaşık 1907 adet anahtar bulunuyor. Bu sayının 1907 olarak belirlenmesi de elbette Fenerbahçe'miz için ayrı bir anlam taşıyor. Projede farklı ihtiyaçlara sahip 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 özel havuzlu villalar da yer alacak. Bunun yanında yaklaşık 500 yat kapasiteli bir marina üzerinde de ayrıyeten çalışıyoruz. Ayrıca otel, okul, sağlık hizmetleri, golf alanı ve çeşitli sosyal, sportif ve ticari fonksiyonlarla burayı yalnızca bir konut projesi değil, 4 mevsim yaşayan kapsamlı bir yaşam destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz. Tabii bugün bahsettiğim teknik detayların bir bölümü halen planlama aşamasındadır ve proje geliştirme sürecinde nihai halini alacaktır. Ancak burada özellikle altını çizmek istediğim asıl konu Fenerbahçe açısından oluşturduğumuz modeldir. Fenerbahçe bu projenin yatırımcısı değildir. Projeye herhangi bir sermaye koymayacaktır. Herhangi bir kredi, finansman, inşaat veya satış riski üstlenmeyecektir. Projenin geliştirilmesi, finansmanı, inşaatı ve satışına ilişkin tüm sorumluluk yatırımcı şirkete ait olacaktır. Fenerbahçe'mizin ortaya koyduğu değer ise adı, marka gücü, iletişim imkanları ve milyonlarca taraftarımızın oluşturduğu büyük camiadır. Bunun karşılığında kulübümüze yapılacak katkı da gerçekleşen satış ve tahsilatlarla bağlantılı olarak sözleşmemizde açıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Fenerbahçe'mize aktarılacaktır. Sözleşmenin mali detaylarını ve rakamlarını burada uzatmak istemiyorum. Gerektiği takdirde başkanımız bu konudaki detayları da sizle paylaşacaktır. Ama modelimizin özünü tek cümleyle ifade etmek isterim. Fenerbahçe'nin kasasından 1 lira çıkmadan, herhangi bir yatırım veya inşaat riski üstlenmeden Fenerbahçe'nin marka gücünü kulübümüze önemli ve sürdürülebilir bir gelir kaynağına dönüştürmek istiyoruz. Üstelik bunu sadece ticari bir proje olarak da görmüyoruz. Yüksek Divan Kurulu üyelerimizden, kongre üyelerimize, temsilci üyelerimizden, Fenerbahçe camiasının farklı kesimlerine kadar Fenerbahçelilere özel öncelikler, kampanyalar ve avantajlar oluşturmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki bir Fenerbahçeli bu projeden bir konut aldığında yalnızca kendisi ve ailesi için değerli bir yatırım yapmış olmasın, aynı zamanda kulübüne de ekonomik katkı sağladığını bilsin. Fenerbahçe'nin gücü yalnızca sahadaki başarılarından değil, milyonlarca insanı aynı aidiyet duygusu etrafında bir araya getirebilen eşsiz camiasından ve marka değerinden geliyor. Bizim görevimiz de bu büyük değeri korumak ve doğru modellerle Fenerbahçe için kalıcı ekonomik değere dönüştürmek. Bu projeyi de bu anlayışın önemli adımlarından biri olarak görüyoruz. İnşallah ortaya denize 0 586 bin metrekarelik alanı, 1907 yaşam birimi, marinası, sosyal ve sportif alanlarıyla hem Fenerbahçe'mize uzun yıllar önemli gelir sağlayacak, hem de Fenerbahçe camiasının gurur duyacağı çok özel bir yaşam destinasyonu çıkacaktır. Bu vesileyle bu vizyonun hayatı geçirmesinde bizlere güvenen ve destek olan başta başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca projenin geliştirmesi ve Fenerbahçe'mize uzun vadeli bir gelir modeli kazandırması yönünde ortaya koyduğu vizyon ve katkıları dolayısıyla NATO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Namık Tanrı'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu projenin Fenerbahçe'mize, büyük Fenerbahçe ailemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.
2: Evet arkadaşlar, NATO Holding Sayın Namık Bey ailesine ve kendisine teşekkür ediyorum. O da iyi bir Fenerbahçeli. Dün akşam beraberdik. İnşallah ileride birkaç daha proje var. Orada da

Fenerbahçe beraber olacak. Fenerbahçe hiçbir maddi katkı yapmayacak. Bunu bilin. İki, inşaat şu bu, biz hiç uğraşmayacağız. Bir tek biz, onların zaten satış ofisleri

0: kulübe gelecek para 120 milyon dolardır. Bunun ilk 50 milyon dolarını kulüp alacak, sonra onlar alacak, sonra tekrar beraber ortak sözleşme böyledir. İnanın bizden sonra da belki devam edecek. Bizden sonra gelen yönetimler de bedel alacaktır, bilginize. Ve toplamda hedef 300 milyon doları geçen bir bütçe yapmak. Ve onu da yapacağız, çok rahat yapacağız. Arkadaşlar var, değerli arkadaşlar çalışıyorlar. İnşallah sıraları geldikçe buraya davet ederiz, hem sizlerle tanıştırırız. Aslında şimdi de birer kelime, ben bitirdikten sonra birer kelimeyle kendilerini takdim etseler iyi olur, tanımış olursunuz. Bunların hepsi ileride geçmişte Mahmut Usta, Nihatlar, Mithatlar, işte şunlar bunlar, nasıl Ali, İlhan, o yönetimler herkes tanıyorsa, bu yönetimleri de öyle zannediyorum bir sene sonra herkes sokak tanıyacak. Onlar değerli insanlar. Şimdi Muhammed anlatacak mısın? Oynattınız, anlattın, istersen bir bilgi ver yani. Tamam, bir ay sonra büyük ihtimal herhalde satışa başlarlar. Turgut Bey kafa sallama Allah. Ya, tamam mı? Bak biz alacağız. Şekip Başkan diyor, ben de alacağım. Şartlar abi bir ay içinde belirlerler değil mi Yusuf Bey? Bir ay içinde belirlersiniz. Tamam. Belirlerler. Tamam. Efendim? Yok yok, hayır ya, bizim televizyonlarda yayınlayacağız. Yayınlayacağız. Tabii.
1: Teşekkür ederim başkanım. Buyur. Çok sağ olun. Öncelikle az önce Sayın Yusuf Bey'in verdiği bilgilere ek olarak ekleyeceğim bilgilerim olacak. Alanımız zaten az önce de bahsedildiği gibi Muğla, Milas, Bodrum Havalimanı'na yaklaşık 25 ve 11 kilometre deniz ulaşımıyla, 25 kilometre de kara ulaşımıyla olan bir lokasyonda, Güllük Körfezi'ne bakan çok güzel bir lokasyonda. Bu proje alanının iki tane önemli verisi var. Birisi İyasos Antik Kenti'ne tam karşısında bakmış olması. İyasos Antik Kenti bir kıyısında, İyasos Antik Kenti'ne bakarken diğer kıyısında da yüzyıllarca oluşmuş olan çok güzel bir sulak alan, doğal arazi alanına bakan bir konumda, bölgenin hatta ülkenin de en değerli yerlerinden birisi. Bu alan içerisinde bahsetmek istediğimiz şeylerden bir tanesi de İyasos Antik Kenti. Bizim için burada çok önemli bir veri. Bunu özellikle üzerine bastır bastır anlatmak istiyorum. İyasos Antik Kenti bu bölgedeki yaklaşık olarak milattan önce 3000 yıl önce kurulmuş bir liman kentidir. Ve bu kentin de liman kenti olmasıyla beraber Ege'deki en önemli sosyal yaşamı etkileyen antik tiyatrolarıyla, agoralarıyla, limanıyla Ege kıyısındaki liman şehirlerinden en önemlilerinden bir tanesidir. Bizim projemizin bir yakası buraya bakarken diğer yakası da kuşların şehri diyebileceğimiz ciddi bir sulak arazide, o bölgede flamingoların, balıkçıların, pelikanların, kaşıkçı gagaların baktığı çok güzel bir manzara alanına hakim olabilecek bir proje lokasyonunda bulunmaktadır. Proje alanımız 586 bin metrekare alan üzerinde bulunmakta ve 1907 adet bağımsız bölüm üreteceğiz inşallah bu alanda. Bu alanın en önemli kısımlarında sahil şeridinde marinası, ticari alanları ve geri kalan kısımlarında butik otelleriyle beraber sahil şeridi sadece buradaki 586 bin metrekarenin değil tüm bölgenin sosyal ihtiyacını da karşılayabilecek bir buluşma noktası olacaktır. Aynı zamanda proje alanımızın en önemli lokasyonlarından biri olan arka taraftaki manzaraya hakim olan bölgenin arasındaki lokasyonda da doğal olarak oluşmuş bir adamız vardır. Bu adamız da inşallah Fenerbahçe adası olaraktan bu projede gerçekleştirilecektir. Bütün kupalarımızı kaldırdığımız, burada şampiyonluklarımızı kutladığımız, maçlarımızı seyrettiğimiz bir Fenerbahçe adamızı inşa edeceğiz. Proje alanı içerisindeki bu kenardaki sulak arazi dediğimiz kısmın da kenar tarafında bütün alana hakim olabilecek 50 metre genişliğinde büyük bir peyzaj alanıyla da projemizi etkin bir şekilde alanımızda birleştiriyoruz. Yapılarımızın tamamı deniz manzaralı olacaktır. Satılacak olan konutların tamamı deniz manzaralı olacaktır. Bu konutlar bazıları katlı olmasına rağmen tamamı bahçeli konut olacaktır. Bunu özellikle de belirtmek istiyorum. Alanın içerisindeki sosyal ihtiyaçları karşılayabilecek tüm sportif faaliyetler de alanımızın içerisinde bulunacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa da cevaplandırabilirim. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, şimdi bundan sonra bir konu da Maltepe inşaatlarının olduğu yer. Şimdi onunla ilgili çok detaya girmeyeyim. İnsanları üzmek de istemiyorum. Sonra daha detaylı anlatırız konuyu. Orada bir büyük bir bina var boydan boya. İçinde işte her türlü tesis koymuşlar.

0: Sonra 7 tane mi galiba, 7-8 tane de timsah. Bir tanesi de tribün yapmışlar sağda solda. Hemen Samandıra tesislerinin karşısı. Zaten Arslan'ın tahsisini ben sağlamıştım gitmeden. Beni göndermeden siz. Şimdi bak yine geldim ben yapacağım. Bak yine geldim ben yapacağım, ha, haberiniz olsun. Ya 8 senede ne yaptılar? Ne yaptılar bakın bakalım. Bak Maltepe'yi yapacağım diyor. Ve Ocak ayında bir adam gelecek. Adım Chris. Belçikalı. Gelecek bu altyapıların başına. Ve 3-5 sene sonra da oyuncu vereceğini vaat ediyor. Ben gitmeden 2018'de de getirdiydim onu. Hatta Şekip Bey de hatırlar, bize 2 gün kulüpte böyle 25-30 kişiye anlattı ne yapılması gerektiğini. Bu adam Belçika milli takımını yaratan adam. Lukaku, Hazard, işte şu bu, onların yetiştiren. Hem alttan üstte onların hocalığını yapan. Sonra da ben söyledim federasyona da, Göksel Gümüşdağ'da hiçbiri almadı. Adam Çin'e gitti. Çin milli takımını oluşturdu alttan yukarıya. Sonra da Fas'a geldi. Bu Fas takımının oluşmasını sağlayan kişi yine. Ve ben davet ettim gelsin diye. Ocak'tan önce gelemiyor. Onun için Ocak'ta gelecek inşallah. Biz de Ocak'a kadar çim sahaları yapmaya başlıyoruz. 7 tane çimi yapıyorum. Başlıyorum. Ama alkışa gerek yok. Bizim için normal şeyler. Lüzum yok. Siz başkalarını alkışlayın. Şimdi 7 tane çim sahaya başlıyoruz. Fiyat çıkarmışlar. Yüksek fiyat çıkarmışlar. Ben daha aşağı olacağını tahmin ediyorum. Ve yapacağız. Yalnız buradan Sayın Ali Koç'a sesleniyorum. Bizim Tanju Bey gitti, konuştu kendisiyle de. Bu yapılan sözleşme, kendileriyle yapılan sözleşmede kulüple kendileri yaptıklarında bedel belirtmiyor. Diyor ki bu proje 60 milyon bedel belirtmiyor. Maliyet artı işte %5 karla yapılacaktır. Ama duyumlara göre şeyi çağırdım, yani müteahhit firmayı çağırdım, konuştuk arkadaşlarla. Onlar 60 milyon dolar mıydı, euro muydu? Euro yani civarında mali yapılacağını ifade ettiler. Fakat müşavir var bir de, onlar tutmuşlar. Müşavir ona da 1 milyona yakın para demişler, euro'ya yakın. o da diyor ki 100 milyona çıkar diyor. 100 milyon euro. Efendim? Ki bizimkiler hesap yaptılar. Bizimkiler hesap yaptı. Onlar da diyorlar ki 40 milyona yaparız. Şimdi Ali Bey'i de konuşacağım bu konuyu. Yani rahmetli Mustafa'nın koçun hepimizin sevdiği, saydığı insandı. Yani onun ismini koyarlarsa çim sahayı biz yapalım. Problem değil. Ama binayı da onlar üstlenirlerse belki bitiririz de. Fenerbahçe'ye lazım.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Türkiye'de altyapıdan oyuncu yetişme şansı yok. Yok. Neden? Bir, eğitimci yok. Futbolu bırakıyor, gel sen futbolun başına geç. 12, 14, 10, 12. Adam hayatında kendisi oralarda çalışmamış ki. Tamam mı yani? Ve onları emanet ediyoruz. Yanlış. İki, bu çocukların yeme, içme, besin, psikoloji, bilmem ne yok. Okul yok. Üç, en önemlisi de bu saha yok. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2 tane çim sahası var. Bir de yarım biz çim sahası var Samandıra'da. 1999-2000 yılında Aziz Yıldırım ve arkadaşlar yaptı. Güleceğim ya, çok güleceğim vallahi ya. Yazık vallahi, her şeye yazık. Sonra yine 98'de ben söz vermiştim. Deve ağzına bir çim saha yaptık. Hollanda'dan çimi getirdim. Fenerbahçe'nin olduğu 3 saha, 3,5 saha. Bir de rahmetli Ali Dişköklerin, rahmetli Mete Aslar'ın ve Ömer Çavuşoğlu'nun yapmış olduğu Metin Aşık tesisinin önündeki saha. Şimdi orası Zaten Türkiye'deki ilk çim sahalardan biriydim. Onu da sonradan halı saha haline getirdik. Kadınlar işte genç çocuklar oynasınlar diye. Bir de Fikirtepe var. Orası da topraktı. Orayı da ben halı saha yaptıydım. Ta 99-2000'ler. Yani 5 tane sahamız var. Nerede yetişecek bu çocuklar? Yok. Yetişmez. Onun için bu altyapıyı yapmak lazım. Şart. Eğitim şart, bu da şart. Onun için hep beraber çalışmamız lazım. Bedi Bey diyor, ben iki tablo satar parayı getiririm diyor. Bekliyorum ha. Ne diyorsun?
2: Alırız, mi? Alırız başkanım.
0: Getirir mi? Emin misin? Getirir diyor. Ya daha çok şey söylenecek de, ben yetersiz de yoruldunuz ben de. Efendim? Hı? Ha, topuk yaylası arkadaş, bizim arkadaşlar bakıyorlar. Gel konuş, gel Yusuf. Açıldı valla. Açıldı, tutamayız. Açıldı Yusuf. Gel gel. Gel. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bu Yusuf El-Nesri'yi dedim, orada koluyu kestik. Burada 19 milyon 500 bin euroya almışlar. Bak, bazı şeyler burada noktalayacağım. Alabiliriz. Tamam, güzel. Sonra buna 8 milyon 775 bin ödemişiz bonservis. Sonra da 2950 biz ödedik. Gel yanına Yusuf, gel gel yanına. Ödemişiz. 10 milyon 725 ödemişiz. Önemli değil. Bunu satmışlar. Şey, orası enteresan. Şimdi buradan diyelim ki 10 milyon bonservis borcumuz var. Bu oyuncuyu satmışlar. 14 milyon 250'ye satmışlar. Ya baba, bunun borcunu sattınız, o borç var, onu ödeyin, yok, parayı yemişler. Allah Allah. Bu olmaz ki. Bari borcunuz olan şeyleri kapatın yani. Sattığınız adamdan dolayı alacak geliyorsa onları kapatalım. Bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili bir çalışma yapacağım. Gerekirse tüzüğe koyacağım. Gerekirse deftere, kitaba, bir yere yazacağım. Böyle şey olmaz, saçma şey olmaz. Şimdi bunun borcunu biz ödeyeceğiz. Bir 2950 daha geliyor diyeceğiz. Ondan sonra bizden sonra gelen insanlar ödeyecek. Ya olmaz ama ya. Ayıp. Aynı şekilde Yusuf Akçiçek. Satmışlar. 25 milyon 705 bin 530 dolara satmışlar. 12-13 milyon dolarını almışlar. Sonra geri kalanı kırdırmışlar. 11 milyona kırdırmışlar. Toplam ellerine 24 milyon para geçmiş. 1700 kırdırma parası vermişler. Gel. Buyurun.
3: Başkanım çok kısa. Gel
0: olsun.
4: Topuk yaylasıyla alakalı inşaat ekibi olarak Nihat Bey'in önderliğinde, Nihat Özbağ'ın önderliğinde, Mehmet Aydın, ben, Özgür Peker. Mehmet Beyler Samandıra'daki çalışmaları bitirdi. Ve inşaat ekibimiz İdil Hanımlar da burada. Topuk Yaylası'nda 80 tane odanın şu anda bütün projeleri hazırlandı. Restoranın projesi hazırlanıyor. Kamp döneminden sonra, yani başka takımların da kampları var. İnşallah Ağustos ayının sonunda Topuk Yaylası'nda renovasyonla odalarından başlayarak, kısım kısım odalardan 20'şer 20'şer başlayarak, inşallah en yakın zamanda Mart ayının sonrasına kadar bitirip yenilemeyi hedefliyoruz. Teşekkürler.
0: Evet, daha fazla uzatmayalım. Çok var konu. Gerek yok. Biz sizi seviyoruz. Siz de bizi sevin. Bakın. Bak. Yani bak, ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte, haberiniz olsun. Polis orada oturuyor. Niye bir tane çivi çakmadınız oğlum? Ha? Hiçbir şey yapmadınız. Geldiniz gittiniz. Ha? Birbirinize laf atmayı bırakın. İçeride bak, şaibeyi kaldırmak için şey yaptım, ibra ettim. Bu kulüpte gelenekler koyun. Kulüpçülük ayrı bir şeydir. Vakıf şirketi olmak ayrı bir şeydir. Burası kulüptür. Burada herkes bu kulübün sahibidir. Herkes kulübe gelip gidebilir. Yasak diye bir yer olamaz. Öyle şey olur mu? Bilin. Şimdi... Onun için sen de bu voleybol, meleybol eğer niyetin varsa gel ikisini birden, bak fiyatlarını da söyledim, rakamları. İcra kurulu başkanı ol. 20 milyon lazım galiba. Bizden de iki arkadaş sizin yanına koyarız. Böyle oh, fıstık gibi bir şey olur. Tamam, hadi. Hadi meydan. Ha?
2: Neyi yaptı? Nasıl? Neyi yaptı? Ne yaptı? Teklif nedir? Anlamadım. Ramazan. 1907 ile beraber yapıyorlar da parayı getirsinler, yazsınlar. Parayı getirin. He? Ama erkek de bayan da beraber. Ayrım yok. Ayrım yaparsanız...
3: Başkanım, 1907 derneği ile beraber biz, eksik olmasın, Aydın Bey ile 1907'nin başkanı da konuşuyor, ben de konuşuyorum. Bir teklifte bulunduk. Hakikaten voleybolda çok yüksek bir açık var. Bu açığın kapanması için de bir çalışma yapılacak. Ama biz önce, daha doğrusu hatta biz 10 yıllık bir planlama yaptık, kendisiyle paylaştık. Onu sizinle tartışırız, konuşuruz.
2: Ben de tartışamazsınız.
3: Aydın Bey zaten yardımcı da oluyor.
2: Hop, benimle kimse tartışamaz. Ben tartışma ayağını bıraktım bu işleri. Bak, ben bir yıl
3: Başkanım,
2: buradayım.
3: Başkanım, kimle konuşacağız
2: ben, bunu? Hulusi, ben bir yıl buradayım.
3: Evet.
2: Onun için bir yıllık konuşma yap. Gelip alırsınız, sonra kim geliyorsa onlarla oturursunuz. Benle değil. Tamam mı?
3: Kulüpte süreklilik olması lazım. Oturup konuşuruz başkanım. Ben bir şey demiyorum yani.
2: Hulusi, hisse senedi satmıyoruz.
3: Hisse senedi de satmıyoruz.
2: Satmıyor. Onun için bir yıllık geleceksiniz. Bedeli ne belli zaten, söyledim de. O bedeli koyacaksınız, ilave edeceksiniz. Tamam. Bir yıl sonra hangi ekip gelecekse onlarla konuşuruz.
3: Belki her sene tekrar konuşmak yerine kalıcı bir düzen oturtulması önerdik biz.
2: Şu an olmaz. Şu an
3: yani
2: olmaz.
3: Bunu, bak, bu kulüp için.
2: Bak, baskette otur dinle. NBA'de
3: konuşamıyoruz.
2: NBA baskete geliyor. Orada olacak formül bu yere geçerli olur. Onu Ömer Onan'lar iyi biliyorlar. Tamam mı? Buyur Ömer. Konuşacaksan söyle. NBA'yi söyle, ben ne bileyim. Siz diyorsunuz geliyorlar gidiyorlar. Ben ne bileyim, hepsini bilmem.
5: Evet, NBA ile alakalı yani çok yazılıyor çiziliyor. Kısa bir bilgi vereyim. 20 sene 25 sene önce de Euroleague aynı projelerle gelmişti. Bu işi nasıl büyüteceğini Avrupa'da. Şimdi NBA son bir sene, bir buçuk senedir takımlarla görüşüyor. Geçen sene de bu takımların hepsiyle görüşüldü, Euroleague takımlarıyla, ama şu anda bu sene Euroleague'de oynayan bütün takımlar Euroleague'de kalacağını deklar etti ve imza etti. En son Fenerbahçe ve Real Madrid de imzaladı. Ama NBA ile şu anda son bilgi, NBA Avrupa FIBA diyorlar. Euroleague'de bir görüşme, Euroleague'i satın alma konuşuyorlar. Projelerinde bu işi çok büyüteceklerinden bahsediyorlar, ama tabii ki bunları göreceğiz, dinleyeceğiz, getireceğiz. Ama eğer Avrupa'da tek bir lig ve çünkü hem FIBA'nın biliyorsunuz FIBA'nın ayrı competition'ı var, turnuvaları, Euroleague, Eurocup ayrı var, bunları tek çatı altında birleştirmekten bahsediyorlar ve gelirleri çok yükselteceklerini söylüyorlar. Hala şu anda Avrupa basketbolunda bir şampiyon hala 1-2 milyon euro ödül oluyor şampiyon olduğu zaman. Bunlar çok düşük. Nasıl yapacaklarını, ne edeceklerini biz de takip ediyoruz. Bu işin içindeyiz. Başka takımlarla anlaşıldığı söyleniyor Türkiye'de de ya da Avrupa'da da, ama bütün Euroleague takımları olarak biz şu anda Euroleague'de devam ediyoruz. Zaten böyle bir şey olursa ilk önce bizleri arzu ediyorlar, konuşuyorlar. Bilgilendirmesini yaparız, konuşuruz. İlk önce onları bir dinlememiz lazım. Başkanım, bu
2: kadar. Teşekkür ederiz Ömer Bey. Evet. Anlayacağınız Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bizim harcamamız limitleri çok az. Hocalardan gelen para var. O da 19 loca biz satmışız ve 8,5 milyon euro oradan gelir sağlamış arkadaşlar. Saadettin Beyler 49 tane locayı satmışlar ve 9,5 milyon euro. Biz yükselttiğimiz için fiyatları ondan fazla katkı var. Sayın Ali Koç yönetimi 15 tane locayı satmışlar. 3.876.000 almışlar. Bu paraları da onlar satarak yemişler yani. Bize kalmamış yine. Tamam mı? Armut'un sapı var. Onu da bilsin herkes. Öyle değil mi Adem Koç? Bakıyorsun, öyle değil mi? Bak burada.

0: Oyuncağı al, oyuncağı nasıl alacağız? Demek ki kendimiz para getireceğiz. Yoksa alamayız. 140 milyona yakın şu anda 3 oyuncuya bitirmeye kadar. Bonservis artı kendi oynamaları sürecindeki zamanla dahil 140 milyon euro ödeme yapacağız. Zaten 120'yi buradan karşıladık, diğerlerini de karşıladık. Onları da açıklayacağım zamanla. Çünkü limit eksi 32 milyon euro dolar veya euro. Borcumuz şey vardı, limit eksiğimiz vardı. Eksi 32. 144 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık ve paraları getirip kulübe soktular. Duydun mu Adem? Eğer gelmeseydin, şimdi bak bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkartamazsınız. Bak haberiniz olsun. Her şeyi hakimi biliyorum. Görüyorum. Allah yukarıda Fenerbahçe'ye ezel gelmesin diye bizi getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi hafta sonları. İnşallah beraber mutlu bir seneyi yaşarız. Saygılarımla.
1: Evet, Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını da sizlere dinlettik. Tabii ki birçok yayınımız var, birçok içeriğimiz de var. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Fenerbahçe Temmuz ayında turu geçtiyse başarılıdır, tamam. Aykut Kocaman da gelseydi Fred 11 olacaktı. Talişka oynayacaktı. Bu oyunculardan onlar da çıkılsın raporu verecekti. Ama Dünya Kupası, transferlerin adaptasyonu gibi konulardan dolayı tabiri caizse gerçek Fenerbahçe ile oynamayacaklardı. Ve şuna bakacaklardı. Oh, çok şükür turu geçtik. Kadro yapılanması, kamp ve yüklemesi, süreç yönetimi, transfer politikası diye şeyler var ya futbolda hani. Bak siz bilmezsiniz. Daha doğrusu siz bilmeyebilirsiniz. Bu çok normal abi. Herkesin işi var, gücü var, bir ton derdi var abi. Buna böyle derinlemesine kafa patlatmak zorunda değilsiniz. Ama kendine spor yayıncısı diyorsa bir insan, hani dudağının şurasına şöyle kürdan koyacak abi konuşurken. Buraya böyle koyacak ki bazı şeyler çıkarsa ağızdan acıtsın burayı, tamam. Yani şimdi kehanette bulunabilirsin, ha bu da çıktı. Bu da bir yayıncılık normaline geldi. Bir kahinlik yapıyor. Lan zaten %50 ihtimal var. Sonra şey, kahraman olmak için. Yayıncıdan kahraman olmaz. Bak ben söylüyorum size. Yayıncı insanlar ne yapar? Yayıncı insanların fikri dünyasına pencere açar, konuyu kapatır. Ben İsmail Kartal'ı beğenmem mesela, tamam mı? Beğenmem abi. Ama Temmuz ayında da beğenmiyorum ya hani. Buna argüman olsun diye de futbolun doğasından uzak şeyleri toplayıp buradan bir yol yapmam. 38-40 oyuncuyla antrenman yapmak ne demek abi? Bir anlatın bana, ona göre eleştireyim ben de. 38 oyuncuya boru mu bu? Her başkan size şirin gözükecek diye takılınca ortaya bu korkunç tablo çıkıyor. E o zaman kim oynayacak maçta? En çok antrenman yapan oynayacak. En iyi çalışan 11'e girecek. Asensio niye oynamıyor? E dakika bir hocama güvenmiyorumu verirsen ikinci maçta o da oynar. Tamam. İsmail Kartal'ı beğenmeme sebeplerinden biridir mesela. Hep bir öyle bir onaylama makamı. Böyle. Hocam sensin sen. Hoca da sensin. Planlayan sensin. Bilen sensin. Tamam. Düzgün bir iletişimle al böyle bir heyecanlı taraftarı. Güzele yönlendir işte. Hani camia evladısınız ya. Bu yüzden hani bu tabir kıymetli ya. Psikolojisi de sosyolojisi de sende ya. Ama ne gördük? Demek ki bir elemede tüm sabır bataryaları tükenecek camianın yine. E o zaman olmaz ki işte. Kendine yayıncı diyen, gazetecilik faaliyetini bırakıp beğeni ve yorumların antenine öyle çekiyor mu kontrolü yapanlara meze olursun abi. Meze. Tamam. Bu kadar da ağır konuşuyorum. Henüz kadro mühendisliği bitmedi Fenerbahçe'de güzel insanlar. Hatta öyle böyle yük yok. Daha Bekaon duruyor senin. Diego Carlos'tan çıkacaksın. Livakovic'in var. Amrabat'ın var. İstersen Musaban var. Belki Osterwolde'yi satacaksın. Fred'le ilgili İsmail Kartal kalacak sinyali verse de haberler öyle gelmiyor. E gidecek adam bak ilk maçta iyi. Ama ikinci maçta 13 kez top kaybetmiş. Recep Reis'in bana verdiği nota göre. Bu da ne oluyor? Orta saha yükünü Gendouzi'nin sırtına bindiriyorsun. E sadece formasyon işi değil ki bu. Belirsizlikte sahanın içinde her türlü belirsizlik olur. Kerem Aktürkoğlu da ezdi mi topları? Ezer. Daha ritim tutturamaması normal onun için. Çok erken yani. Ezer. Bir süredir onun için işler kötü gidiyor. Ezer. Yerine Leao yazılıyor ediyor. Ulan acaba ben ne olacağım diye düşünür Ezer. Ki anksiyeteli biri zaten. Dünya Kupası'ndan döndü Ezer. Yani normal. Semedo var sonra yine. Aynı bakın. Brown'un mecbur kalacağı bir takım var şu dakika. Yani inşaat devam ederken bu apartmanın girişi niye çamur ya diye soramazsın abi. Aldık neticeyi dersin, bereket versin, devam edersin. Ha bazı çıkarımlar yaparsın, konuşuruz. Futbol zaten konuşturur, o açıdan güzel. Biz de arkadaşlar bana geldi, beraber izledik maçı. Biri dedi ki ya ne kadar gömülüyor bu takım arkadaş ya. Rakip istediği zaman dedi Fenerbahçe'yi geriye itebildi ki hani böyle bir rakipten bahsediyoruz hani dedi. Öbürü dedi ki ya aynen ya Mert Günok maçın adamı oldu dedi. Rakip dedi özellikle seken toplarda işte sürekli dönen topu alabildi. İşte buradan şutlar çıkardı. Fenerbahçe yani Allah korudu dedi falan. Her açıdan çok zorlandık dedi der. Bizim Recep Reis dedi ki mesela bu takıma büyük bir yatırım yapıldı abi. Kanat forvet transferi yapıldı ama niye bu kadar az pozisyona sokuluyor? Niye pozisyonların içerisinde çok az yer alıyor? Ve şunu sormak lazım dedi. Niye bu kadar çizgiye basıyor? Özellikle 60 sonrasında hani oyun çok fazla çizgiye bastırıldı. İç koridora giremedi neredeyse falan. Yani bir kullanım geriliğini söylüyor. işte oyuncu demoralize olmasın abi diyor. Hani zaten Fenerbahçe'nin diyor manik depresif ortamı var. Bir anda 180 derece dönmesin falan diyor. Şimdi bunlar konuşulur. Bunlar tenkit derseniz yapılır abi. Ama ben bundan bahsetmiyorum zaten. Ben de oturunca aynı arkadaşlarla kıyas ettim. Hani burada da söyleyeyim. İsmail Hoca en son görev aldığı sezonda Fenerbahçe bir oyun oynatıyordu. Ve bu oyun çok erken başlamıştı. Hani öyle geç zamanları bulmamıştı. Hatta sona doğru böyle biraz tıkanmaya başlamıştı. Orada ama işte şey dedim, fark yaratacak Ferdi gibi bir isim vardı. Bir de yoğun baskıda kullanabileceğim bir Şimanski gerçeği vardı falan filan. İşte teknik kapasite, baskı gücü olarak bugünkü orta sahayla bir kıyas ettik. Dedim ki ben yine benzer bir orta sahaya sahipsin falan. Ama ben sahipsin diyorum. Kante'yi tefe koyanları görüyorum internette. Ondan sonra çıldırıyorum abi. Adam ligin ikinci yarısında geldi. Tüm orta saha istatistiklerinde yani birçoğunda lige damga vurdu ya. Bunları da görün be kardeşim. Bunları da bir görün yani. Neyse. Oturmadı yani normal olarak. Oradan devam edeyim. Hatta geçen Ersun Yanal hatırlıyor musun? Bize özelde bir şeyler söylemiş. Şimdi söyleyince hatırlayacaksın. YouTube kanalında anlattı. Audi Cup'ta dedi Dirar'ı sol bek oynattık. Çocuk küfür yedi ağlayarak çıktı dedi. Ben de oynatmak istemiyorum ama başkası yok elimde. Karşıda Bayern var, Real var. Mağlup olunca da bu takımın kondisyonu yok dediler diyor. Şimdi o zaman yokluk vardı. Şimdi de karmaşa dönemi. Ama Türkiye'de Temmuz ayı da inşa dönemi. Maalesef keşke öyle olmasa. Ama baksanıza 4 senenin şampiyonu Galatasaray'ın başkanı bile Eylül'ü işaret ediyor. Sakin olun diye. Bu kafalarla nasıl olacak ki zaten? Mantaliteye bak. Onun için çok da uzatmayayım. Zaten bak ben de Temmuz rehavetindeyim mesela abi söyleyeyim. Valla öyle çok bir şey yapasım da yok da neyse. Hindistan Başbakanı vardı Indira Gandhi. Bizde ismi yanlış anlatılır da. Bir gün bir konuşma yapıyor, çalışmayla ilgili bir anı anlatıyor. Diyor ki, büyük babam iki tür insan bulunduğunu söylerdi. İşi yapanlar ve yapılan işten kendilerine pay çıkaranlar. O benden birinci grupta yer alarak çalışmamı istedi. Çünkü orada diğerinden daha az rekabet vardı diyor. Tamam. Kendine pay çıkaranlar, ekmeğinin peşinde olanlar. Sosyal medya kullanana yayıncı dediğimiz günlerdeyiz. Sapla saman karıştı. Daha da fazla bir şey söylemeyeyim yani. O yüzden ben zaten erken emekli olmaya karar verdim bu sebeplerden. İkincisi de İsmail Kartal olsun. Nacizane tavsiye. Uçmayan kuş kolay vurulur. Haberiniz olsun hocam. Burası Türkiye, burası Fenerbahçe. Kadro içinde şunu söyleyeyim. Kalede Ederson okey. Ama beklerin kurgusunun şekillenmesi lazım daha. Stoper oturdu. İyi de başladılar. Ake, Skriniar falan. Hani baskıyı öne çekip çizgiyi öne çıkardığın zamanlarda biraz sorun olacaktır da. Şu dakika bunu yapacak bir şey yok. Gelecekte upgrade belki. Bir yerli stoperle orada rotasyon tabii. Orta sahayı ben kantesiz düşünmezdim. Düşünmem. Fred'den falan mecburi çıkışlar. Mert Müldür bu arada kesin kalıyor. Sol öne zaten Leao düşünülüyor artık sır değil. U23 kontenjanından da işte Arşi Burak'ın Şerif kalacak ya. Mecbur. Kalanını gönderip bir tane daha belki genç santrafor mesela. Bir tane de sağ beki genç U23. Bence cillop olur yani. Onu söyleyeyim. Biraz fizikselliğe de iyi gelir. Çünkü futbolun bu yeni doğalına da uygun davranmak lazım. Yani öyle şimdi dünkü gibi topu ayağını isteyen sırf ayakçılarla olmazmış. Öyle maalesef öyle yani. Şimdi uzaktan şutlara bak laf lafı açıyor. Şunu da söyleyeyim öyle bitireceğim kusura bakmayın. Uzaktan şutlar ölmedi mi canlar? Mesela Premier Lig'de 2005-2006 sezonunda tüm şutların %48.2'si ceza sahası dışından atılıyordu. Neredeyse her iki şuttan biri uzaktan geliyordu. 24-25 sezonuna bir baktık. Ceza sahası dışından atılan gollerin toplam gollere oranı %11.5'a düşmüş abi. Yani Premier Lig tarihinin en düşük rakamı bir de Premier Lig yani. Ortalama şut mesafesi son 12 sezonda yaklaşık 2.5 yard azaldı. 2006-2007'de ortalama şut mesafesi 19.3 yard. 23-24 sezonda 16.2 yarda geriledi. Yani ortalama şut artık ceza sahasının içinden geliyor, dışından değil. Bunun arkasında ne var? Expected goals modeli. Yani bir şutun gole dönüşüm olasılığını hesaplayan matematiksel bir araç. Ve bu araç ceza sahası dışından atılan o standart bir şutun gole dönüşüm olasılığını %2 ile 5 arasında konumlandırıyor. Buna mukabil 6 pas içinden yapılan bir vuruşun olasılığı %70 ile 85 arasında. Arada uçurum var. Dolayısıyla modern futbol mantığı şunu söylüyor. Niye %3'lük bir şansı denesin ki? Topu taşı, kenardan ortala at, kesme pas at, 6 pas en o %70'lik şansı kullan. Matematiksel olarak şimdi bu argümanı çürütemezsin. Ama futbol nasıl bir oyun? Matematik sınavı değil ki bu. Orada ne var? XG modelinin en büyük zafiyeti bence. Şutçuyu görmüyor abi. Yani her şutu atan kişiden bağımsız olarak değerlendiriyor modeli. Ceza sahası dışından atılan bir şutun XG değeri 0.03 ise o şutu atan kişi Juninho da olsa, ikinci amatör kümeden bir oyuncu da olsa model aynı rakamı veriyor. Ama 77 tane serbest vuruş golü var Juninho Pernambucano'nun. Carlos'un Fransa'ya attığı 40 metre var değil mi? Attığı gol fizik kurallarını tartışmaya açtı. 130-140 kilometre işte imkansız bir öyle gitti. Paul Scholes United formasıyla 100'ün üzerinde Premier League golü var. Haklı sayılır bir kısmı ceza sahası dışından. Screamer tabir edilen vuruşlar. Gerrard'ın West Ham finalindeki golü, Olympiakos'a attığı gol var. Liverpool tarihinin dönüm noktaları. Şimdi bu oyuncular XG modelinin ortalama dediği kategoriye sığmıyorlar. Ve asıl mesele de bu. XG modeli ortalama üzerinden çalışıyor ama futbol yapan şey ortalama dışı olanlar zaten. Yani uzaktan şut attın. %97'si girmeyebilir. Ama o %3 abi o futbol tarihine geçiyor işte. Unutulmaz an oluşturabiliyor. Ve o anları yok etmek futbolun DNA'sıyla oynamak demektir. Yani XG modelinin hesaba katmadığı o görünmez etkileri ne yapacağız? Bir de şu var. Uzaktan çekildi ya şut. Abi kalecinin pozisyonu bozabilirsin. Reboundu yaratabilirsin. Savunmayı bloktan çıkmaya zorlayabilirsin. Geride alan açabilirsin. Rakibe psikolojik baskı kurabilirsin. Ulan bu adam her yerden vurabilir falan filan. Tereddüt ettirirsin savunmacıyı. Alanı terk ettirirsin belki. O markajı bozarsın belki. Maçın ritmini değiştirirsin belki. O monoton top dolaşımını kırarsın belki. Ne oldu bunlar da ölçülmüyor. Ama maç sonucunu etkiler mi? Etkiler abi. Neyse yani takımlar uzaktan şut çekmemeye başladıkça ne oldu? Onu diyeyim. Herkes topu ceza sahasına taşımaya çalıştı. Herkes bunu yapmaya çalıştıkça savunmalarda ceza sahasını daha sıkı korumaya başladı. Kısır döngü abi. Düşük blok savunması yapıyor takım. 10 sağ oyuncusu tamamı topu gerisine çekiliyor. Bek oyuncuları stoper gibi içe kayıyor. Beşli ya da altılı savunma hattı oluşuyor. 10-15 metreye kadar daralma var. Ceza sahası böyle kale gibi oluyor. Hücum eden takım ne yapacak? Topu kenarlarda dolaştıracak. İşte geriye pas atacak. Tekrar kenara açacak. Yeniden geriye pas. 90 dakika boyunca böyle onu izliyorsun. Şimdi bu izlediğin şey monoton döngü olunca vazgeçiyorsun izlemekten. Dünya Kupası'nda gördüğümüz gibi. Buradaki ironi şu. Takımlar daha verimli olmak için uzaktan şutlardan vazgeçti ama savunmalar sıkılaştı böyle olunca. Pozisyon bulmak zorlaştı. Verimlilik böyle paradoksal biçimde azaldı. Çünkü karşınızda duvar var. O zaman o duvarı sadece kısa paslarla kesme toplarla aşmaya çalışırsan o daha düşük olasılık oldu şimdi. Eğer elinizde Messi gibi böyle yarım metrede drop atacak oyuncu varsa o ayrı. O zaman uzaktan vurma ama uzaktan şut tehdidi oluşturmuyorsa savunmanın yapması gereken tek şey kasılmak beklemek. Ama bir Scholes, bir Lampard, bir Gerrard. Bunlar topla buluştuğunda kalecinin o kalbine o korku düşüyor.

0: çalışıyorsa savunmacılar çıkmak zorunda kalıyordu. Hat açılıyordu, arada boşluklar ortaya çıkıyordu. Uzaktan şut o yüzden sadece bir gol yöntemi değildi. Yani bence taktiksel bir silahtı, bir alan açma aracıydı. Ama savaşın dinamikleri değişti. Ve işte burada mesele bireysel tercihten çıkıp endüstriyel bir krize dönüşüyor. Ve araştırmalar diyor ki Z kuşağı taraftarının sadece %30-31'i maçları baştan sona izlemeyi tercih ediyor. Peki ne oluyor %34-%50 arasında bir değişen bir kesim var. Onlar özet görüntü izliyorlar, kısa klip izliyorlar. Peki bu yetişkinlerin %74'ü ne yapıyor? Spor içeriğini sosyal medya platformlarında tüketiyor. Instagram'a giriyor, Twitter'a giriyor falan. Öyle olunca da ne oluyor? Burada paylaşım yapan modeller kral oluyor. Ve her maça gladyatör muamelesi yapınca antrenman bilimiymiş, konjektürmüş, fikir inşasıymış. Hiç önemi kalmıyor abi. Yani Kante'yi al abi bakma parasını diyenlerle bugün hani bu maliyetler fazla abi Kante gitsin diyebiliyor. Önemli değil çelişmek. Bunun için gerçi derdin fizikselliği anlatmakta da belki bunu da araya sıkıştırmak lazım geldi. Talişka'yı da göndermen gerekebilir. Fiziksellikten kastım oydu yani. Çünkü futbolda Maverick yani sistemin dışında hareket eden, kuralları zorlayan, öngörülemeyen oyuncu tipi yok oldu abi. İşte o klasik 10 numara rolü öldü diyorlar ya. Serbest dolaşan yaratıcı oyuncu ölüyor. Herkes sisteme hizmet etmek, defansif görevleri yerine getirmek, atletizm, işte riski minimize etmek zorunda. Ve o tabii seyirlik değerini de minimize ediyor da. İsmail Kartal'ın da Lea olsun, Greenwood olsun ama İrfan da benim canım ciğerim, şuraya da Talişka falan deme lüksü yok. Bunların da birer hemen karara bağlanıp saha içindeki tercihlere de bu arada bu haliyle dönüşmemesi çok önemli. Çok önemli. Yani ben diyeceğimi demiş olayım da yine siz zaten bildiğiniz gibi yapınız tabii ama bu yol iyi bir yol değil. Bahsettiğimiz bu ağız da hiç iyi ağız değil. Haberiniz olsun. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Naci hoş geldin.
5: Hoş bulduk Aydın.
4: Galatasaray'ın gündemi bir aylık hareketli ama transfer yok. Dursun Özbek, sakin kardeşim Galatasaray'ın parasını çöpe atmayacağım. Gereken neyse onu yapacağım değil mi? Ama tepkiyi dindiremedi diye düşünüyorum. Ne dersin?
5: Katılıyorum. Tabii ki konuşulan uzun süredir birçok isim var. Fakat somut adım olmayınca Galatasaray taraftarı da tedirgin olmakta son derece haklı. Yani kalkıp rakibi olan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yaptığı hamlelere bakalım. Manchester City'den Ake'yi aldı. Marsilya'dan Greenwood'u aldı. Vedat Muriç'i aldı ve Leao için masada. Onu ayrı ilerleyen dakikalarda anlatacağım zaten detaylı ama şimdi kalkıp sadece rakip odaklı da değil, Galatasaray taraftarının endişesinin en önemli noktalarından bir tanesi Galatasaray camiası ve kulübü geçmişte yaşadığı hatalardan ders çıkaran ve ona göre hamle üreten bir camia refleksi gösteriyordu. Bugün baktığımızda geçen sezon Galatasaray belki de 4 yıllık Okan Buruk döneminde en zorlanarak elde ettiği şampiyonluğa ulaştı. Ama geçen yılki travmalarından Galatasaray yönetiminin ya da teknik heyetinin yeteri kadar ders çıkarmadığını düşünüyor Galatasaray taraftarı. Niye? Çünkü geniş kadro, geniş rotasyon diyoruz. Bugün Galatasaray A takımında Abdülkerim'in yedeği olan sol stoper yok. Galatasaray A takımında Osimhen'in arkasında forma giymesi gereken yedek santrafor yok. Galatasaray A takımında Barış Alper Yılmaz'ın arkasında oynayabilecek sol açık yok. Ya da hala işte Samsunspor'da Kasımpaşa'da kiralanmasına rağmen forma giyemeyen Eyüp Aydın Galatasaray'la kampa gidiyor. Kaan Ayhan'dan Galatasaray taraftarının bir beklentisi vesaire kalmadı. Olay sadece yıldız transferi değil. Olay sadece general getirmek değil.
4: Bütün operasyonla ilgili.
5: Yani net. Onu görmek istiyor. Sen gidip Aral Şemsir alsaydın, sen gidip bonservis elinde olan Salih Özcan'ı alsaydın ki bunları niye söylüyorum? Çünkü kapına kadar geldi. Oyuncuların temsilcileriyle görüştün ama tercih etmedin. Sen bu hamleleri yapmış olsaydın Galatasaray taraftarı evet bizim gerçekten de güçlü bir projeksiyonumuz var, planımız var. Çilek Ağustos'ta, Çilek Eylül'de ama Galatasaray doğru yolda diye düşünebilirdi. Fakat Icardi gitmiş. Geçen sezon 15 gol katkısı. Noelang gitmiş. Geçen sezon 4 gol katkısı. 19 gol. Sasha Boy da sayı 3 tane oyuncunun gitmiş. Aspiria'yı da ekleyelim buraya. 4 futbolcu gitmiş. Gelen oyuncu sayısı 1. Leslie. Şimdi o yüzden o geniş kadroyu kurduğunda, alternatifli kadroyu da yerine koyduğunda Galatasaray taraftarı tedirgin olmakta haklı. Galatasaray'ın şu anki problemi sadece 10 numara çekeyim. Kanat forvet alayım. Bir tane de sol stoper alayım değil işte. Yani senin nitelik olarak ilk 11'den uzaklaştığın an rotasyonda kullanmayı düşündüğün oyuncularda niteliğin düşüyor, kaliten düşüyor. Galatasaray taraftarı aslında bu yüzden endişeli. Galatasaray taraftarı geçen yıl yönetime sabır göstermedi mi? Leroy Sané'yi indirdin 12 Haziran'da, Osimhen'i getirdin 31 Temmuz'da. Arada ne kadar var? 1,5 ay. Ama A dedi mi Galatasaray taraftarı geçen yıl? Herhangi bir şekilde tepki gösterdi mi? Hayır. Niye göstermedi? Çünkü belli bir plan ve projeksiyon dahilinde gidildiğine inandı ve ses etmedi. Sabırla bekledi.
3: Bütün bu tartışmaların içerisinde aklıma benim gelen soru şu. Galatasaray'da Dursun Özbek bu kadar dayak yemek yerine gider parayı basar oyuncuyu alır. Demek ki bir kaynak sorunu var. Kaynağı doğru zamanda kullanmakla ilgili bir derdi var ki bu transferleri yapmıyor diye düşünüyorum. Ne dersin?
5: Güzel bir nokta. Kaynakla alakalı değil de geleceğe dair Sayın Başkan Dursun Özbek'in doğru matematikle transfer yapma gibi bir düşüncesi var. Neden? Galatasaray mevcut A futbol takımının maaş bütçesi 110 milyon euro. Buna vergileri koyduğumuzda 160-170 milyon euro bandına çıkıyor. Şimdi paralar nerede kısmı? 170 milyon euro futbol A takımının maaş bütçesi. 80 milyon euro Osimhen'e ödedi, bitirdi. Demiştim ya, çöpsüz üzüm oldu artık Osimhen Galatasaray için. 80'i oraya koyduk, 250 milyon euro. Singo ile Uğurcan'ın taksitlerini sektirmeden ödüyor Galatasaray. Bir 50 milyon euroyu da oraya koydum, 300 milyon euro yaptı zaten. Galatasaray çok ciddi rakamlar ödüyor. Fakat gelirleri, giderler gayet de yüksek gördüğünüz gibi.
3: Var.
5: Sadece 4 kalemde 300 milyon euro saydık. Peki gelirler? Şimdi o noktada sıcak para akışında bütün kulüplerde sıkıntılar oluyor. Görüyoruz Fenerbahçe'yi. Eski başkan Sayın Ali Koç'un iyi ettiği rakamlar. Yeni gelen Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetimiyle birlikte sağladığı kasa kolaylıkları hep konuşuluyor değil mi? Ama Galatasaray'da bu yükü çeken en temel isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Ha, kasa kolaylığı Galatasaray'da çok fazla yaşanan bir durum ve hadise değil. Galatasaray kendi yağıyla kavrulmaya çalışılan bir kulüp. Ama bu değil ki, şunu da
3: söyleyeyim,
5: %100. Bu değil ki Galatasaray'da çok büyük bir para ya da gelir sıkıntısı var. Hayır, Galatasaray, evet katılıyorum. 1.1 milyon forma sattı Galatasaray. Taraftar transfer beklemekte haklı. Transfer de hep biraz önce dediğim gibi generalle yıldızla olmaz. Son 4 yılda bana göre ligi kıran transfer diyebileceğimiz ifade Abdülkerim Bardakçı. Yerli oyuncu. Kaça aldın Abdülkerim Bardakçı'yı? 3,5-4 milyon euro bonservisle aldın. İlla ki her transfer 40-50 milyon euroluk olacak diye bir şey yok. Zaten bence Galatasaray yönetiminin kaçırdığı noktalardan bir tanesi de bu. Siz doğru rotasyon oyuncusunu içeri atsanız, forma rekabetini arttırabilecek oyuncuyu içeri atabilseydi Galatasaray, yerli yabancı fark etmeksizin 2 ya da 3 hamleyi yapabilseydi, yedek kulübesini güçlendirseydi, geçen yıl yaşadığı hadiseleri bu yıl yaşamamak adına belli adımlar atsaydı, bugün bu yangın bu kadar büyük ve kuvvetli olmazdı Galatasaray'da. Çok açık ve net.
3: Açıkçası şunu söylemek lazım. Giderler çok yüksek. Gidere tabii göre gelir yaratman gerekir. Biraz da anlamak gerekir diye düşünüyorum. Ama o koltuklarında bir sorumluluğu var. Aziz Yıldırım geldiğinde 3 tane oyuncuyu getiriyorsa Galatasaray taraftarı der ki haklı olarak, yani bizde kaynak sorunu yoktu kardeşim. Biz bu kadar para kazanıyorduk. O yapıyor da sen niye yapamıyorsun
5: abi,
3: gibi eleştiriler gelir.
5: Aydın, bak şimdi gelirken berbere uğradım. İyi bir Galatasaraylı. Selam olsun. Abi diyor otoparka, Rams Park'taki otoparka 67.500 lira otopark parası verdik diyor. Bak kombine değil ha. Kombineyi kale arkasında izliyorlarmış. 28 bin liraya otopark parası 67.500. Şimdi taraftar bu parayı veriyorsa, bu fedakarlığı gösteriyorsa transferler nerede diye sorduğunda da zaten kimse kızmayacak. Çünkü tarih 31 Temmuz 2026. Ben 2 Temmuz'da diyordum. Yani Galatasaray taraftarı tepki gösterdi bana. Yönetim doğru hamleleri doğru zamanda yapacak diyordum. Ama 29 gün üstüne hala Galatasaray taraftarını mutlu edecek bir hamle yoksa taraftar bu soruyu sormakta haklıdır.
3: Peki bu sorulara bir yanıt vermeye çalışıyor Galatasaray tabii yönetimi. Leao ile başlayalım. Leao konusunda Galatasaray'ın girişimleri ne durumda? Fenerbahçe tarafından edindiğim bilgiyi aktarayım. Bu konuda çok istekli ve Fenerbahçe ciddi anlamda masada. Ve bunu son günlerde de o masadaki pazarlığı Fenerbahçe önemli noktaya getirdi diye biliyorum.
5: Şimdi çok uzun bir konu. Belki de bu programın en flash, çünkü zincirleme transfer hamleleriyle en önemli, en can alıcı noktası burası. Şimdi Rafael Leao yaklaşık 1-1,5 ay evvel George Gardi tarafından Galatasaray'a önerilen futbolcuların başında geliyordu. Çünkü Milan kulübü kontratından çıkmayı düşünüyor ve Gardi de fırsat transferinin niteliğinde bu sezon içinde Leao'yu sunmuştu Galatasaray yönetimine. Galatasaray'ın o gün, yani Haziran ayının başında Leao ile alakalı düşüncesi ve fikri şuydu. Ağustos ayında markette kalırsa kiralık olarak kadroma katarım ve son virajda bir kez daha çilek transferi yaparım kiralık olarak. Düşünce buydu. Ama bugün Rafael Leao Galatasaray için öncelikli hale geldiyse bunun şifrelerini ve açılımlarını çok ama çok iyi okumak lazım. Benim dün televizyon yayınım vardı. Şunu söylemiştim. Leo Galatasaray için